Limonata bu mevsimin vazgeçilmezi dedik. Peki acaba limonata sağlıklı mı? Kaç kalorisi var? Bir önce ona bakalım, ondan sonra güzel tariflere geçelim. Bir kere limonata gazlı, asitli içeceklerin en güçlü alternatifi. Eğer evde yaptıysanız, içinde herhangi bir katkı maddesi olmadığından eminseniz doğru bir içecek. Limonatayı sağlıksız yapan iki unsur var. Bir tanesi içine ilave ettiğiniz şeker. İkincisi ise belki de dikkatimizden en çok kaçan limon kabuğu üzerindeki kimyasallar. Bunun için limonumuzu güzelce yıkamak lazım. Biraz karbonatlı suyun içinde bekletebiliriz. En azından dışındaki ona yapışan mum vesaire ne varsa onlardan kurtulmuş oluruz. Onun dışında yine kullanacağımız suyun da içme suyu, içme kalitesinde bir su olması son derece önemli. Limonata, limon, su, şeker gibi aslında çok basit malzemelerden oluşuyor ama C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahip. Limon, içine ilave ettiğimiz işte nane, zencefil vesaire, bunlar aynı zamanda bağışıklık sistemimizin güçlenmesine de destek oluyor. Peki bir limonata, yani aşağı yukarı bir bardak limonata ne kadar kaloriye sahip? Ev yapımı bir bardak limonatanın 75 kalori, 1 litre ev yapımı limonatanın ise 370 kalori olduğunu söylüyor diyetisyenler. Şekersiz yaparsanız ne kadar kalori tasarrufu sağlanır? Aşağı yukarı 15 kalori kadarmış. Bu arada tatlandırıcılarla da yapmak mümkün. Ama biz yine esmer ya da beyaz şekerle yaptığınız versiyonlarını hem tarifini vereceğiz hem de önereceğiz. Çünkü tatlandırıcılarla ilgili dosyanın da çok kabarık olduğu, çok da içimize sinmediğini söyleyelim. Limonata aslında diğer içeriklerle, diğer içeceklerle karşılaştırıldığında çok da yüksek bir kaloriye sahip değil. Mesela bir bardak gerçek meyve suyu içeyim deseniz, bir bardak portakal suyu. Bir bardak portakal suyu elde etmek için en az 3 ya da 4 portakalı sıkmanız gerekir ki bu bir bardak limonatadan elde edeceğinizden çok daha yüksek kalori almanıza yol açar. Peki limonata zayıflatır mı? Eğer doğru tercihlerde bulunursanız zayıflatan bir limonata yapmanız da mümkün. O zaman biz önce zayıflatan limonatayla başlayalım, sonra diğer tariflere geçelim.

Zayıflasan limonatanın içinde çok az şeker var. Hatta şeker yerine bal tercih edebilirsiniz. Doğru bir balı. Limon suyu var, zencefil var, zerdeçal var, tarçın var. Bunların ölçüsü damak zevkinize göre değişebilir ama biz ilk defa yapacak olanlar için bir tarif, bir liste verelim. Bu listeye göre yaptığınızda en azından doğru bir ölçü yakalayabilirsiniz. Şeker tadı için de artık damak tadınıza göre eksiltme, azaltma yapmak mümkün. Bir su bardağı limon suyuna ihtiyacımız var. Yarım çay bardağı kadar kabuğu soyulduktan sonra incecik rendelenmiş taze zencefilimiz olmalı. Yarım su bardağı yine rendelenmiş taze zerdeçala ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda çok da güzel bir renk verecek. 2 adet çubuk tarçın kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar bal, bu bir çorba kaşığı da olabilir, damak tadınıza göre değişecek. Sonrasında servis yaparken taze nane yaprakları ve 8 su bardağı kadar suya ihtiyacımız var. Tüm malzemeyi bir kabın içinde güzelce karıştıracağız ve yaklaşık 2 saat bekleteceğiz ki bu malzeme özünü birbirine geçirebilsin. Aynı zamanda tarçın da kokusunu bıraksın. Sonra süzeceğiz. Taneli içmek istemeyebilirsiniz. Arkasından yine içine koyduğumuz buz parçalarıyla ya da birer parça limonla güzelce servis yapacağız. Nane yapraklarıyla da yine biraz önce söylediğim gibi servis edebilirsiniz. Zencefildeki ve zerdeçaldaki bileşikler kilo vermek için faydalı. Aynı zamanda bağışıklığınızı yükseltecek. Bunun dışında limon suyu da yine zayıflamanızı destekleyecek. Burada iki önemli unsur var. Bir tanesi kan sulandırıcı ilaç kullananlar. Onlar için limon gibi, kiraz gibi bazı meyveler kanın sulanmasını hızlandırabilir. Dolayısıyla kan sulandırıcı kullanıyorsanız bu karışımdan gün içinde bir bardaktan fazla içmemenizi öneriyoruz. Ama herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız o zaman 2 bardağa kadar içebilirsiniz. Diyetisyenler, uzmanlar böyle önermişler. Peki limonatayı evde kendimiz bildiğimiz malzemelerle yapmak istesek o zaman nasıl yaparız? Bildiğimiz klasik bir limonata yapalım önce. Sonra çileğini, kekiğini, istiyorsak eğer lavantasını ekleyerek bu limonatayı nasıl farklılaştırabiliriz onu konuşalım.

Bu limonatayı yaparken suyumuzun bir kısmını buz olarak kullanacağız. O yüzden su ilk bakışta size az gelebilir. 10 tane limona ihtiyacımız var. 1 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı içme suyu, 2 su bardağı kadar kırılmış buz ve biraz nane. Naneyi hep en son ekleyeceğiz ki acılık vermesin. Ev yapımı limonataya limonlarımızın kabuklarını rendeleyerek başlayacağız. Asla beyaz taraflarını rendelemeyeceğiz çünkü bunlar acı olmasına yol açabilir. Sonra limonun suyunu ekleyeceğiz. Arkasından şekeri ekleyeceğiz ve güzelce karıştırıp yaklaşık 1 saat birlikte bekleteceğiz. İsterseniz limonun suyunu eklemek yerine limonları parça parça doğrayıp şekerle birlikte ovabilirsiniz. Bu da yine limonun aromasının şekere geçmesini sağlayacak. Güzelce erimesini sağlamalıyız. Bu noktada biraz sıcak su ekleyebiliriz. Erimeyi kolaylaştırmak için arkasından süzeceğiz. Sonrasında üzerine kalan suyumuzu ve en sonda kırık buzlarımızı ilave ederek servis yapacağız.

Gelelim lavantalı limonataya. Daha önce duymamış olabilirsiniz, benim severek yaptığım ve içenlerin de çok beğendiği bir limonata bu. Lavantalı limonatayı sıcak şekliyle yine kışında bağışıklığınızı güçlendirmek için, ter atmak için, toksin atmak için kullanabilirsiniz. Burada ölçü 1 litre suya göre verilmiş. Siz ölçüyü artırarak daha farklı malzeme, daha çok malzeme ekleyerek daha fazla limonata elde edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kuru lavantaya ihtiyacımız var. Tercihan o mevsimin lavantası olursa daha güzel bir koku elde edersiniz. 1 litre su, 2 limon suyu, 1 limon kabuğu rendesi ve 1 su bardağı şeker. 1 litre sıcak suya kuru lavantaları koyacağız ve 5 dakika kaynatacağız. Kenarda bekleyecek. Lavantalı suyu şekerle birlikte eriyene kadar karıştırdıktan sonra soğumaya bırakacağız. Kenarda kalacak lavantalar içinde. Diğer taraftan limon kabuğu ve suyu güzelce önce kabuğu rendeleyeceğiz, temizledikten sonra limonun suyunu sıkacağız. Lavantalı suya artık suyumuz soğumuş olacak, limonu ilave ettikten sonra biraz daha karıştıracağız ve bir 5-10 dakika daha bekleyeceğiz. Ardından süzeceğiz. Süzdükten sonra şekerle ilgili damak tadınıza göre bir değişiklik yapmak isterseniz ya da su ilave edebilirsiniz. Çok fazla lavanta limonatayı lavanta suyuna çevirir, az lavanta o tadı hiç almamanıza yol açar. O yüzden 1 litre su için 1 yemek kaşığı lavanta doğru bir ölçüdür.

Zamanlarda limonata yapılırken içine limon dışında portakal eklendiğini de görüyoruz. İşte şimdi yine ev yapımı içinde portakal da olan bir farklı limonata tarif edelim. Bu gerçekten ölçüleriyle hiç kafanızı yormayacak. Oldu mu olmadı mı diye düşünmenize asla ihtimal bırakmayan, risk oluşturmayan bir limonata tarifi. 6 tane büyük limon kullanacağız. 1 tane büyük portakala ihtiyacımız var. 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı sıcak su ve 5 su bardağı soğuk su. Ne yapıyoruz? Hadi gelin beraber mutfağa girelim ve başlayalım limonlarımızı rendelemeye. Önce limonlarımızı çok güzel temizledik. Ardından limon kabuklarını beyaz kısmına asla değmeyecek şekilde güzelce rendeliyoruz. Sonra portakalı aynı şekilde rendeliyoruz. Tüm rendelediğimiz meyvelerde nerede kullanırsak kullanalım, beyaz tarafına değerse eğer, o kısmı da alırsak o zaman kekimiz, tatlımız, limonatamız acır. O yüzden onları asla almıyoruz ama o dışarıdaki o renkli kısmı kullanıyoruz. Bunun için özel küçük rendeler var biliyorsunuz. Sadece kabuğu rendeleyen onları da kullanabilirsiniz. Üzerine şekeri ilave ediyoruz ve şekeri ve kabukları güzelce harmanlıyoruz. Gerekirse bunun için elinizi kullanabilirsiniz. Ardından bir bardak sıcak su ilave ediyoruz ve şeker eriyinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Sıcak suyu burada katmamızın en önemli sebebi şekeri eritebilmek ama aynı zamanda portakal ve limonun raihasını da güzelce elde etmemize sağlıyor. Bu arada limonlarımızı ve portakalımızı da güzelce sıkıyoruz. Onların da aşağı yukarı 2 su bardağı kadar bize sıvı vermesini bekliyoruz. 5 bardak suyumuz vardı. 1 bardak sıcak su koyduk. 2 bardak da meyve suyu koyduk. Bunları güzelce karıştırıyoruz ve 30 dakika kadar bekletiyoruz. Sonra süzüyoruz. Posasından tamamen ayırıyoruz. Şekerine yine bir bakıyoruz. Damak tadınıza göre ekleme çıkarma yapmak ister misiniz diye. Bazen limon beklediğinizden daha ekşi olabilir. Su gerekiyorsa su, şeker gerekiyorsa şeker ilave ediyoruz ve mutlaka birkaç saat dolapta dinlendirdikten sonra içiyoruz. Servis yaparken nane koymanızı öneriyorum. Çünkü öncesinde nane koyduğunuzda hem rengi değişiyor limonun asiti sebebiyle hem de biraz acımsı, değişik bir tat, bir koku bırakıyor. Ama servis sırasında nane çok ferahlatıcı, mutlaka ilave edebilirsiniz.

Gelelim çilekli limonataya, tam zamanı. Yarım kilo çilek, 3 limon, 5 yemek kaşığı toz şeker, 5 su bardağı su. Servis için biraz naneye ihtiyacımız var. Çok lezzetli, çok güzel olacak. Rengi de harika. Tüm malzemelerimiz elimizin altındaysa eğer, portakal kullanmayacağız, bunda çilek kullanacağız. Limonu rendeleyerek başlıyoruz. Şeker ilave ediyoruz, limon suyunu ilave ediyoruz. Çileklerimiz ve bu karışımı bir blender alıyoruz, güzelce çırpıyoruz, sonra süzgeçten mutlaka geçiriyoruz, ardından saklayacağımız cam kaba koyup dolaba kaldırıyoruz. Servis yaparken biraz nane, limon, isterseniz kenarına bir çilek bırakabilirsiniz.

Lavanta kattığınız gibi hibiskusla böyle daha pembe, daha renkli limonatalarda elde edebilirsiniz. Lime, yani yeşil limon ve kekiği karıştırarak güzel limonatalar elde edebilirsiniz. Burada damak tadınızı ve hayal gücünüzü serbest bırakmanızı öneriyorum. Efendim, limonatasız bir yaz geçirmeyin ama ölçüyü de kaçırmayın.

0: Hülya'm sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı kimselerde şöyle bir anlayış var. Aslında yaygın bu. Hani bazı derken böyle birkaç kişi değil. Yaygın bir anlayış var. Ben işte ya dünyaya 10 kere mi geleceğiz? İşte bir kere geleceğiz. Onun için istediğimiz gibi kafamıza göre yaşayalım. Keyfimize göre yaşayalım. Biz işte bir daha dünyaya gelmeyeceğimize göre istediğimizi yapmakta serbest olalım. Ben öyleyim veya diye düşünen insanlar var. Tabii bu Allah-u Teala'nın emir ve yasakları var. Onları hatırlattığın zaman da ya işte Allah-u Teala cehenneme atacak kulları yaratır mı filan gibisinden böyle kendilerine göre de şeyler çıkarıyorlar. Dolayısıyla bunlar kanun kürek de tanımıyor yani. Kanun filan da tanımıyorlar. İstediği gibi yaşayan, ben özgürüm, bırakın, sınırlandırmayın beni diye düşünen insanın kanunlarla da bir problemi vardır demektir. Bir Müslüman böyle dilediği gibi yaşamayı düşünebilir mi?
1: Siz böyle şey yaparken bir fıkra var. Yarım yamalak hatırımda kalmış ama belki izleyicilerimiz de hatırlayacaksınız da. Şimdi böyle tembel, çalışmayan bir adam. Birisi ona nasihat ediyor. Bak diyor ki sen diyor işte senin diyor babandan kalan tarlalar var. Onları eksen, oradan mahsul elde etsen, onları şey yaparsın. Ondan sonra o mahsuller işte sebebiyle zengin olursun. Zengin olunca hizmetçilerin olur, villan olur sonra demiş. Böyle demiş. Demiş sonra ne olur? Sonra demiş sen gelir yan gelir yatarsın, hizmetçilerin çalışır. Biz zaten onu yapıyorum demiş. Yan gelip yatıyor demiş.
0: Beni uğraştırmaya zaten yatıyorum ya.
1: Zaten yatıyorum. Şimdi bazıları da hep Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarının okunmamayışı. Öyle kendi kafalarında yorum yapmaları. Hani güzel aktardınız. İşte ya Allah-u Teala yapmaz. Adam her haltı yiyor falan. Ondan sonra orayı da kendi yorumuna göre kapatıyor. Yani böyle bir şey gelmeyecek diye şey yapıyor. İnanıyor mu, inanmıyor mu? Nefsi şeytan inandırıyor bazılarını. İşte bir defa geleceksin zaten, eline bir imkan geçtiyse vur patlasın, çal oynasın, mutlaka aynı şekilde bunu böyle değerlendirmen lazım gibi söyleyenler çok hakikaten. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif var. Peygamber diyor ki dünya için dünyada kalacağınız kadar çalışın, ahiret için orada sonsuz kalacağınıza göre çalışın. Şimdi bu söz söyleyen kimse iman etmiş olsa, iman noksanlığı var, iman etmiş olsa Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Evet, bir defa, sen de bir defa, herkes bir defa geçecek ama burası imtihan yeri. Burası imtihan yeri. Sen şimdi mesela diyelim ki seni götürdüler aynı şekilde bir yerde böyle yatakhanesi var, her şey var. Çocuklar dediler işte bir ay sonra imtihana gireceksiniz. Size çalışma şartlarını hazırladık. Buyurun aynı şekilde bir ay sonra imtihana tabi tutulacaksınız. Ya aynı şekilde geri dönük tarlada ırgat olacak çalışacaksın veya da abad olacaksın. Aynı şekilde bilgi sahibi olacaksın, okuyacaksın, yükseleceksin. Devlete de millete faydalı olacaksın. Tercih sana ait. Bir aylık zamanınız var. Şimdi yatak var, yorgan var. Yiyecekler de var. Boş ver ya. Bir defa bu fırsat elimize geçer.
0: Milletin faydasından bana ne?
1: Deyip yatarsan netice itibariyle seni gönderirler ırkat olarak. Değil mi?
0: Tabii.
1: Neticesi o onun. Dolayısıyla ya bir defa geldin de neticesi ne bunun? Sen kendi isteğinle bu dünyaya gelmedin. Kendi isteğinle de bu dünyadan ayrılmayacaksın. Hani bazen böyle yaş hayli ilerlemiş, hastalıktan böyle bir itap olmuş, onda sana öyle melül melül bakıyor, bir türlü duymuşsundur böyle. Bir türlü ölemedim diye. Yani ölmeyi istiyor.
0: Evet.
1: Ama gidemiyor. Gidemiyor. Dolayısıyla yani gitmek de senin elinde değil, gelmek de senin elinde değil. Öyleyse bir kuvvet seni bu dünyaya getirmiş, bu kuvvet seni tekrar buradan alıyor. Orası geçici bir vatan. Senin bu düşünceler nefsinle şeytanın aynı şekilde vesvesinden başka bir şey değil. Ben burada vur patlasın, çal oynasın, yapayım sonra ne olursa olsun. Dikkat et, gazetelerde zaman zaman, magazin gazetelerde çıkıyor bu şarkıcısı, artisti bilmem işte meşhur olanları. Yaş ilerledikçe diyor ki evet diyor, kalabalıklar var, alkışlar var ama yalnızım diyor. Yalnızım. Çünkü O şöhret birçok şeyi ne evlat yetiştirmeye ve şey yapmış işte vücudumu hırpalatmam, başkasının hani çocuk da olsa onun esiri olmam bilmem. O sana bir tabir kullanarak caz savlak kalıverdi. Ya, yapayalnız kalıverdi falan. Ne oldu şimdi? Dilediği gibi yaşıyordu o. Sonu daha ölmeden önce evde düşse tökezese işte çağıracak bir dostu, bir yakını.
0: Elinden tutacak kimse yok.
1: Ha dışarıdayken, gençken işte herkes alkışlıyordu, bilmem ne yapıyordu falan da peşmekandı. Şimdi dönüp kimse baktığı yok. Yapayalnız. Ama öyle değil. Allah-u Teala'nın emrine uygun olmuş olsaydı ve Allah-u Teala'nın kullarına faydalı olsaydı, evlenip çoluk çocuk sahibi olsaydı, çoluğu, çocuğu, komşusu ve hatta iyilik ettiği kimseler zaman zaman onun halatını sorarlar. O evde yalnızken falan gelip ziyaretini yaparlar, işini görüverirler. Yani onu yalnızdan kurtarlardı. Sen diyorsun ki eline fırsat bir defa geçti, dilediği gibi vur patlasın, çal oynasın. Bir şey var, bir hadis-i şerif var. Kısa ama öz. Ayş maşik tepe inneke meyitun. Ayş aşeyi avşu fiilinden geliyor. Emir sigarasıdır. Ayş keyfine yaşa.
0: Yaşamak.
1: Ayş yaşa.
0: Yaşa.
1: Maşik te. Dilediğin gibi keyfine göre yaşa.
0: Kafana göre.
1: Kafana göre yaşa. Fe inneke meyitun.
0: Bir gün öleceksin.
1: Muhakkak öleceksin. O inne muhakkak. Fe inne değil. Muhakkak meyit. Meyit olacaksın. Öleceksin. Öyleyse ona göre hazırlan.
0: Bu şekilde düşünen Müslümanım dese bile ahiret gününe inanmıyor demektir. Değil mi?
1: İnanmıyor demek.
0: Hesaba çekileceğine inanmıyor.
1: Yani kendini kandırıyor ve başkalarının da aynı şekilde kafasını karıştırıp dinden uzaklaştırıyor. Sinsice. Sinsice dinden uzaklaştırıyor. Bir de Mustafa Bey şu da var mesela. Bu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Tamim Nasreddin'in kitabında ve diğer hazırladığı kitaplarının hemen hepsinde bir beyt. Ama her şeyi özetliyor. Şimdi o Osmanlıca kitapların hepsinde var o beyt. İşte mala mülke olmama mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif yeleser savurur arman gibi. Evet, ben bugün genel müdürüm, ben bugün bakanım, ben bugün aynı şekilde başbakanım, ben bugün cumhurbaşkanıyım. Arkadaş deme öyle. Biri muhalif yeleser pat diye inersin. İndiriverirler. Elde avuçta bir şey kalmaz. Kendini gözünü bir açarsın, hapishanenin dört duvarı arasında görürsün.
0: Koca şirketlerin vardır ama bir gün bir bakmışsın iflas etmiş.
1: İflas etmiş. Kaçacak delik ararsın. Onun için de çok güzel bu mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif yeleser savurur harman gibi. Bunun için efendim dilediği gibi yaşa değil. Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yaşa. Dünyada da rahat et, huzurlu ol. Ahirette de ebedi saadete kavuş. Seyyid İbrahim Desuki Hazretleri talebelerine böyle evladım diye hitap edermiş. Buyuruyor ki ey evlatlarım, ömrünüz her geçen gün azalmakta, eceliniz yaklaşmakta. Bir gün bu üzerinde yaşadığınız dünya dürülecek, kıyamet kopacak. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz, bu çok önemli. Birazcık işte böyle hani diyor ki şey yapalım, vakit öldürelim falan filan. Vakitlerinizi israf etmeyiniz çünkü bir daha verilmeyecek o. Zamanlarınızı boşa geçirmeyin, değerlendiriniz yoksa pişman olursunuz. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız helalden yiyiniz ve Müslüman kardeşlerinizin hakkında yersiz söz etmekten dilinizi tutunuz buyururmuş talebelerine. Ata Horasani Hazretleri de sevdiklerine şöyle nasihat edermiş. Hep iyilik yapın. Zira yapılan iyilikler işlere kötülükleri yok eder. Sonunda dünyadan ayrılacağınız için kendinizi ondan ayrılmış kabul ediniz. Ya burada efendim işte vur patlasın çalın. Ayrılacaksın arkadaşım ya. Ayrılacaksın.
0: Eninde sonunda ayrılacaksın.
1: Ya şeyde Hazreti Ömer radıyallahu teala anı hazretleri döneminde Hazreti Ömer devlet başkanı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğleden önce kaylule yaparlarmış, biraz uyurlarmış. Adetine uymak için mescidin o sofasında yani gölgeliğinde elini işte yüzünün altına koymuş, oraya
0: uzanmış.
1: Uykuyla uyanık arasında bir ses. Dışarıda işte bir sevgili kulumuz var. Git onun ihtiyacını gör. Salih kulumuz var deniyor. Hemen uyanıyor. Hemen Hazretin bir kese şey alıyor falan. Öyle vakti, seval vakti. Yani dışarıda kimse yok. Bak hufe ağacının altında birisi uyuyor. Uyuyor ama başının altında bir saz var. Sazı yastık yapmış ona. Allah Allah. Başka da yok.
0: Salih kul.
1: Ha. Derdi. Sazlı salih kul.
0: SS.
1: Allah Allah. Gidiyor. Başka da kimse olmayınca uyandırıyor onu. Korkuyor Hazreti Ömer'i görünce falan. Yok demiş, endişe etme, sen kimsin, necisin? Yaşlı birisi. Diyor ki efendim ben diyor düğünlerde şurada burada işte şarkı söyler, türkü söyler, darbuka çalar, def çalar, oynar güler. Kazancımı öyle temin ederdim. Şimdi yaşlandım, sesim gitti. Kimse beni çağırmıyor. Açım. Gidecek kapım da yok. Gidecek kapım da yok. İşte Allah-u Teala dedim ki ya Rabbi ben bugüne kadar sana isyan ettim. Emrini dinlemedim. Geldiğimde kapı bu. Ama baktım ki bütün kapıların hepsi suratıma kapandı. Hiçbirisi. Vaktiyle beni çağırıp gel gel gel bize bir türkü söyle. İşte ne bileyim ben darbuka çal falan diyenler. Hiçbirisi dönüp bakmıyor. Açım diyor. Senin kapı. Birden diyor uyku bastırdı yattım. Uyku bastırdı yattım. Hemen getirdiği o keseyi veriyor. Al bunu diyor. İhtiyacın olduğu zaman doğru bana gel. Doğru bana gel. Şimdi Allah-u Teala öyle Erhamirrahiminim buyuruyor. Yani o anda kalbinden diyor ki senin kapından başka bir kapı olmadığına ben yakinen inandım. Yok başka diyor. Yok. Ben geçmişlerin hepsine tövbe ettim. Demek ki samimiyetle içten tövbe edince Allah-u Teala da kabul ediyor. Sevgisini veriyor ona. Sevgisini verince ne olur? Salih kul olur. Oh, salih kul olur. Dolayısıyla Allah-u Teala'dan başka gidecek bir şeymiş yok. Bak dikkat edersen işte Seyyid İbrahim Desuki, Atay Horasani Hazretleri. Sonra bak Muhammed Adimi Hazretleri. Dünyaya kıymet verme ve dünya ehline ihtiyacını da açma. İhtiyaç gösterirsen her şeye muhtaç olmaktan kurtulamazsın. Ömrün boyunca düşkün ve aşağı olursun. Hiçbir şey de elde edemezsin. Diye devam ediyor Muhammed Adimi Hazretleri de. Yani ortak özellikleri hiçbir ehli sünnet alimi dünyaya bir defa geleceksin. Dilediğin gibi yaşa demiyor. Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yaşa. Sana verilen zaman sınırlı. 50 sene, 60 sene, 80 sene, 90 sene ne kadar verildiyse. Bazen bu kadar da verilmiyor. 30 sene veriliyor. Ne? Doğuyor, ölüyor. Öyle olan da vardı. Hiç yani. Gerçi o masum gidiyor. Anne baba Müslümansa insan bazen onlara kıpta ediyor. Anne baba Müslümansa tınasit cennete gidiyor, tamam mı? Dünyanın kötülüğünü de görmüyorlar, tamam mı? Hiç yaşamıyorlar falan. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri de buyurmuş. Dilediğin gibi yaşa, keyfine göre yaşa. Fakat unutma ki bir gün öleceksin. İşte hadis-i şerif açıklarken. Keyfine göre yaşa, dilediğin gibi yaşa. Unutma ki bir gün öleceksin. O ölüm anında gelen melek sana ne diyecek? Müjde ya mümin. Allah-u Teala sana cenneti ihsan etti mi diyecek? Cehenneme hazırlan mı diyecek? Bunu düşünerek aynı şekilde dilediğin gibi yaşayabilirsin.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, en akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mektubundan Kisra'yı bir heybet kapladı. Mektubu götüren Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh yanından çıkınca Kisra adamlarını çağırıp "Bundan sonra benim yanıma Araplardan hiç kimsenin girmesine izin vermeyiniz." diye tembih etti. Sonra hususi odasına çekildi. Oraya hiç kimse giremezdi. Bir de baktı ki odasında bir Arap duruyor. Elinde bir sopa tutuyordu. "Ey Kisra, Allahü Teala halkı hak dine davet eden bir peygamber gönderdi. İman et," dedi. Kisra, "Hele bugün git de sonra," dedi. Kisra hemen adamlarını çağırıp bir takım bahanelerle kimini astırdı, kiminin ayağını kestirdi. ben size sıkı sıkı tembih ettiğim halde niçin benim odama bir Arap'ın girmesine izin verdiniz?" dedi. Adamları yemin ederek, "Biz kapıyı kilitledik ve içeriye asla kimseyi salmadık," dediler. Sonra o şahıs bir defa daha Kisra'nın karşısına çıktı. Yaklaşıp elindeki sopa ile Kisra'nın başına bir defa vurdu. "Ey Kisra, bu sopa başında parçalanmadan çabuk iman et," dedi. İman etmedi ve üçüncü defa karşısına çıkınca sopa başında parçalandı. O gece Kisra, oğlu Şireviye tarafından öldürüldü. Kisra, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem davet mektubunu yırttıktan sonra Yemen'deki naibi, valisi Bazan'a bir mektup yazıp o tarafta bir şahsın peygamberlik davasında bulunduğunu haber aldık. Derhal iki alim gönderip onun halini araştırsınlar. Mümkünse yakalattırıp bana ulaştır diye emir verdi. Bazan iki kişi gönderdi. Medine'ye varıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Melik Kisra Bazan'a mektup yazmış. Seni huzuruna çağırıyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve oturun dedi. İkisi de diz çöküp oturdular. Resulullah onları Müslüman olmaya davet etti. O iki kişi, "Ya Muhammed, Melik Kisra'nın emrine uy. Eğer kendi isteğinle gidersen, Bazan senin için Melik'e bir mektup yazar da sana faydalı olur. Eğer gitmezsen, Kisra'nın nasıl bir kimse olduğunu biliyorsun. Seni ve kavmini helak ve mülkünü harap eder," dediler. O iki kişi her ne kadar bunları söyledilerse de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunmanın heybetinden vücutlarını bir titreme almıştı. Dışarı çıkınca birbirlerine, "Eğer huzurunda bizi biraz daha alıkoysaydı az kaldı helak olacaktık," dediler. Sonra o iki kişi Bazan'ın mektubuna cevap istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Bugün gidin, yarın gelin," dedi. Ertesi gün huzuruna geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi: "Gidin sahibinize söyleyin. Rabbim bana bildirdi ki sizin melikiniz Kisra'yı dün gece oğlu öldürdü. Eğer Bazan iman edip İslam'ı kabul ederse halen elinde bulunan mülkü yine ona bırakayım. Yakında benim dinim her tarafta duyulur ve yayılır. Müslümanlar Kisra'nın memleketine hakim olurlar." Resulullah'ın bu sözlerini Bazan'a ilettiler. Bazan, "Eğer sözü doğru çıkarsa muhakkak o Allah'ın Resulüdür. Hiçbir melik ona iman etmeden ben iman ederim," dedi. O sırada bir elçi gelip Kisra'nın öldürüldüğünü söyledi. Bazan bütün ailesini ve akrabasını ve kavminden iman edecekleri toplayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler ve huzurunda iman etmekle şereflendiler ve İslam nimetine kavuştular.

Ayet-el Kürsi, İhlas, Muavizeteyn ve Fatiha surelerini sık sık okumak da insanı cinden muhafaza eder. Bu ayeti kerimeleri okumakla ve bu mektubu taşımakla ve şifa ayetlerini okumakla ve yazıp suyunu içmekle faydelenmek isteyenlerin ehli sünnet itikadına uygun olarak doğru iman sahibi olması lazımdır. Bunları yazanın ve kullananın itikadı doğru olmazsa ve küfür alametlerini kullanır, haram işlerse faydeleri görülmez. Cinden kurtulmak için en iyi 10 çareyi kısaltarak yazıyoruz. 1. Euzu besmele ile Fatiha suresi okumalıdır. 2. Euzu besmele ile 2 kul euzuyu okumalıdır. 3. Euzu besmele ile Bakara suresinin ilk 5 ayetini okumalıdır. 4. Euzu besmele ile Ayet-el Kürsi okumalıdır. 5. Euzu besmele ile Bakara suresinin son 2 ayetini okumalıdır. 6. Euzu besmele ile Hamim Mü'min suresinin başından Masire kadar ve Ayet-el Kürsi okumalıdır. 7. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir okumalıdır. 8. Çok Allah demelidir. 9. Hep abdesti bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir. 10. Kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yemekten ve kalabalıktan sakınmalıdır. Berekat kitabında Muhammed Saidi rahmetullahi teala aleyh anlatırken sonunda İmam-ı Rabbani'nin rahmetullahi teala aleyh cinden korunmak için la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuduğunu yazıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri 174. mektubunda cini def için bunu okumayı tavsiye etmektedir. Buna kelime-i temcid denir. Cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sar'a hastalığına ve sihre karşı Teshilül Menafi kitabının sonundaki Ayât-ı Hırz'ı 7 gün okumalı ve yazıp üzerinde taşımalıdır. Celaleddin-i Suyuti'nin rahmetullahi aleyh Kitâb-ür Rahme fit-tıbbi vel-hikme kitabında sihir, nazar ve cinden korunmak için kıymetli bilgi vardır. Şeytanın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için her gün bu duayı okumalıdır. Ya Allahur Rakibul Hafizur Rahim. Ya Allahul Hayyul Halimul Azimur Raufur Kerim. Ya Allahul Hayyul Kayyumul Kaimu ala kulli nefsin bima kesebet hul beyni ve beyne aduvvi. 174. maddesi sonunda diyor ki hiltit veya şeytan tersi adındaki zamkı yanında taşıyan kimseye cin gelmez. Sara hastası bunu koklarsa iyi olur. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh talebeleriyle uzak bir yere gidiyordu. Gece bir handa kaldılar. Bu gece bu handa bir bela hasıl olacak. Şu duayı okuyunuz buyurdu. Bismillahillezî lâ yedurru mâ asmihî şey'ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüvessemî'ul alîm. Gece büyük yangın oldu. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. İmamın bu sözünü hatırlayarak 3 kere okumalıdır. Ayât-ı Hırs, koruyucu ayetler de okumalıdır.
Mest üzerine mesh. Topuklarla ayakları örten ayakkabıya ve abaterliğe mest denir. Mestlerin ikisi üzerine abdest alırken mesh edebilmek için bunları abdestliyken giymiş olmak lazımdır. Ayakların parmakları ucundan başlayarak yanlardaki topuk kemiklerini aşmak üzere ıslak üç el parmağıyla çizerek üzerleri sıvanır. İçinde ayak olmayan kısma yapılan mesh sahih olmaz. Mukim olan 24 saat, misafirin ise 3 gün 3 gece sonra mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak bir kere abdest alması lazımdır. Bu müddetten önce mestin birisi ayaktan çıkınca abdestli ise yalnız ayaklarını yıkar. Maliki'de mesh müddeti cünüp oluncaya kadardır. Mestin bir saat yürüyebilecek şeyden yapılmış olması lazımdır. Tahta, cam veya bezden yapılmış mest üzerine mesh edilmez. Bir mestte üç ayak parmağı kadar delik olmaması lazımdır. Yürürken açılmayan uzun yarık zarar vermez. İki mestteki delikler toplu hesap edilmez. Necaset ve avret mahalli hesabındaysa toplanırlar. Mestin su sızdırmaması lazımdır. Mesh müddeti 24 saattir. Mesti abdestli olarak giyip, abdest bozulduğu zaman başlar. Mestli olarak sefere çıkanın müddeti 3 gün ve 3 gece olur. Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir, mukim olunca bunlara mesh edemez. Bir mestin üzerinde 3 el parmağı kadar yeri bir kere mesh etmek şarttır. Mestin biri ayaktan çıkınca iki ayağı da yıkamak lazım olur. Mest üzerine giyilen çizme, lastik bot üstüne mesh edilebilir. Çizme çıkarılınca altındaki mestin mesh zamanı değişmez. Bir meste su girip ayağın çoğu ıslanırsa ayakları yıkamak lazım olur. Başlık, eldiven, parmaktaki oje,

hakikaten Bilgin'in tarihi anlatmakla bitecek gibi değil. Şu bulunduğumuz tepelerin üstünde kim bilir ne evler vardı. Şu anda mezarlığı var ama efendim bir kabristandayız. Bu kabristanda şöyle şahide taşı büyük bir sütun olan bir kabir var. Bu sütun sonradan dikilmiş. Bu bir tarihi esere ait bir sütundur ama gelmiş yerini bulmuş, buraya dikmişler. Tabii burada çok kabir var. Bu kabrin altında yatanın burada yatanlardan farklı bir hali var da onu anlatmak istedik. Türk tıbbıyla ilgili köşe taşlarından birisi efendim. Nasıl Amasya'da Sabuncuzade varsa efendim, burada da beylikler döneminden Hızır Ali Bey veya Hekim Paşa gibi isimlerle anılan bir zat yatıyor. Efendim Hızır Ali Bey esas Konyalıdır. Öyle biliyoruz kayıtlarda. Hakkında fazla bilgi yok ama bundan sonra hakkındaki bilgilerimin çoğalacağına inanıyorum. Çünkü Birgi Belediye Başkanlığı bu işe el atmış. Aydınoğlu Mehmet Bey döneminde yaşamış ve Mısır'da tıpla uğraşmış. Daha sonra da bu bölgeye gelip tıp ve din hususunda birçok kitap telif etmiş olan bu zatın artık Türk tıp adamlarınca gündeme getirmesinin zamanı geldiği anlaşılıyor. Belediye de bunun için canla başla uğraşıyor. Yeni yolunu açmış. Burayı çok kısa sürede gelen ziyaretçileri ziyaret edebileceği bir rahat yola kavuşturacağını da ben inanıyorum. Şimdi bu zat Konya'da ilk öğrenimini yaptıktan sonra kuvvetli bir rivayette medrese tahsili için Mısır'a gitmiş. O zamanlar böyle vardı efendim. Bir rivayette de medrese tahsilini Konya'da devam ettirirken orada hastalanmış. Derdine çare bulmak için Mısır'a gitmiş. İkisi de dert efendim. Yani tahsilini yapabilmek için koşturmak da insanın ilimle ilgili bir derdi. Öteki de bedeniyle ilgili bir derdi. Yani bir derd uğruna Mısır'a gider. Mısır'da hastalanır veya hasta gider orada tedavisi için uğraşılırken kendisini tedavi eden hekimlerin tedavi usullerine kafasını yormaya başlar. Dert de kendinde ya efendim. Herkes de çare bulamıyor. Bu sefer tıbba merak sarar. Tıp tahsiline başlar. Hem hastalığını kendisi tedavi etmeye çalışır hem tıp tahsil eder. Mısır'da ileri seviyede tıp adamlarından birisi olur. 1335 doğumlu olduğu tahmin ediliyor. 1424'te 80 yaşına yakın, işte 79-80 arası, bugünkü miladi takvime göre söylüyorum, hicri takvime göre değil, vefat ettiği biliniyor. Doğum tarihi için söylentiler var. Orada Mısır'da bir hastanenin, Kalavun isimli hastanenin uzun süre başhekimliğini yaparken o arada Aydın oğlu Mehmet Bey'in kurduğu efendim beyliğin, Aydın oğulları beyliğinin o anda başında bulunan İsa Bey, ki Selçuk'u başkent yapmıştı Umur Bey'in vefatından sonra, İsa Bey kendisini davet eder. Bir müddet Selçuk'ta kalır. Orada beyliğin merkezinde uzun hizmetleri olur. Sonra Birgi'ye gelir, Birgi'de kalır ve Birgi'de vefat eder. Aşağıda asfalt yolun kenarında adına dikilmiş bir anıt gördük. Nedir? Sonunda iş buraya kadar çıktı. Belediye başkanı da bize uzun uzun bu konularda izahat verdi. Tarihe çok duyarlı bir belediye başkanı ve Türkiye Tarihi Beldeler Belediye Başkanlıkları gibi bir örgüt var. O örgütün de üyesi Birgi şu anda hem yurt dışında hem yurt içinde çeşitli tetkik gezileri yaparak tarihi eserlere nasıl bir katkıda bulunabiliriz, nasıl onları hayata kazandırabiliriz çalışmaları hızla devam ediyor. Küçük bir belde ama çalışmaları güzel efendim. Biz doğrusu hoş bulduk bu çalışmaları. Bu zatın yazdığı din kitapları efendim, isimleri hatırımda kalamadı. 9 tane eseri var. Din kitapları bunlardan, bu 9 eserden. Mecmuaül Envar, Fi Cemül Esrar, Mesailül Kelam, Metailül Envar. Evet, 3 tane dinde derin ilimleri içerisinde bulunduran kitap yazmış.

Tıbbi kitapları da efendim Şifaül Eskam, Kitab-ı Ta'lim, bu tıp öğrenimi kitabı efendim. El Kümmiyül Celal, Kitab-ül Feride, Müntehabat-ı Şifa, Teshilül Şifa kitapları vardır. Kendisinin bir de anıtı konmuş oraya. Onu da sizlere orada göstermek istiyoruz. Ondan sonra da bir Derviş Ağa Camii var Birgi'nin. Onu da programımızın bir köşesine sıkıştıralım istedik. Yeni restorasyondan çıkmış. Çok cicili bicili olmuş ama boyalarını yine tenkit edeceğiz. Hiç olmazsa son cemaat yerine kadar olan yerinden göstermek istiyoruz. Yani Hızır Ali Bey'in anıtını göstereceğiz. Oradan da aşağı inip Derviş Ağa Camii'ni gösterip bugünkü programı noktalamak istiyoruz efendim. Şimdi oraya gidelim. Hızır Ali Bey'in adına dikilmiş olan Ödemiş'ten gelip Birgi Kabristan'a giden yolun kenarındaki anıtın önündeyim. Burada görüldüğü gibi 1404 vefat tarihi yazılıyor. Başka kayıtlarda 1424 diyor. Daha başka kayıtlarda daha farklı bir tarih söylüyor. Demek ki burada bir şey var. İhtilaf var. Bu ihtilafın çözülmesi ve Türk tıp tarihine bu kişinin isminin de artık ciddi biçimde bir madde halinde yazılması için tarihle ve tıp tarihiyle uğraşan üniversitelerimizdeki hocalarımızın öğrencilerine bu konuda tez konuları vererek bu işi iyice bir olgunlaştırmalarını kendilerinden bekliyoruz. Zaten herhalde yapıyorlardır ama ben gene duramadım, söyledim. Bu anıtın hemen arkasında Derviş Ağa Camii var. Şimdi bir iki dakikada o Derviş Ağa Camii'nden bahsedip programımızı noktalamak istiyoruz. Şimdi de Birgi'de yeni restorasyondan çıkmış olan Derviş Ağa Camii'nin önündeyiz. Güzel bir cami, gösterişli bir cami. Eğer vaktimiz müsait olsaydı, çünkü güneşin yattığı bir saate denk geldik, sizlere bu caminin içinde gösterecektik. Ama son cemaat yerinden bu caminin içinde nasıl olduğunu bizim seyircilerimiz anlar ümidiyle efendim burayı gösteriyoruz. Son cemaat yeri gördüğünüz gibi 4 tane sütunu var ve bu sütunlar boyalı sütunlar, mermer sütun olmasına rağmen bazıları baktım boyanın alttan şöyle tırnağımla bazalt sütun da var, mermer sütun da var. 3 tane kubbesi var diğer bundan önceki programlarda gösterdiğimiz Karaoğlu Camii gibi. Burası daha yenilenmiş, boyaları daha gösterişli görünüyor ama boya burada maalesef bu tarihi eserlere zarar vermiş, halen de vermekte. Gördüm bazaltın altı böyle bulgur bulgur olmuş. Hava almadığı müddetçe de bu zarara uğrayacaktır. Keşke restorasyon esasında projeye bunu da dahil etselerdi. Ben vakıflarımızın bu konuda bir gayrete gelip bu birgiyi ele alıp şöyle güzel insanımızın rahat rahat göz zevkine uygun şekilde gezecek hale getireceğini de bekliyorum ve inanıyorum. Kıymetli seyircilerim, şöyle böyle 10 gündür Birgi'deki tarihi eserleri bahar aylarında geldik, bir çekelim dedik. Daha önce Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında geldiğimizde içi bize sinmedi. Mevsim de tabii biraz müsait değildi. O yüzden iyi görüntüler veremeyeceğimizi anladık. Birkaç yer çektik. Çakır Ağa Konağı'nı çektik. Efendim, Birgi Bey Hazretleri'ni anlattık rahmetullahi aleyh. Geri kalanında borçlandık Birgillere, dedik ki hem de seyircilerimize, İnşallah müsait ilk zamanda geleceğiz. Diğer programlarımızı bir tarafa bırakacağız. Burayı çekeceğiz. İşte şimdi Birgi Belediyesi'nin davetiyle, destek ve katkılarıyla bu ikinci Birgi çekim grubumuzu da burada noktalıyoruz. Bu çekimlerimiz hususunda gerek camilerdeki çekim müsaadesi için İzmir Valiliğinden, gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğünden ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan çekim izinleri için gösterdikleri kolaylıklar ve personelin de çekim sırasında bize katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii Birgi Belediyesi'nin buradaki çalışmaları, gayretleri de şüphesiz ki çok takdire şayandır. Onlara da işlerinde başarılar dileyerek programımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: ジェゲレツ FM。
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada. Burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, en üstün dua, Rabbinden hem dünya ve hem de ahiret için af ve afiyet dilemendir. Çünkü bunlar dünyada ve ahirette sana verilirse kurtuldun demektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz şartlarına uygun ibadet. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes bilir ki gelişi güzel ibadet olmaz. Keyfimize, aklımıza göre yahut kolayımıza geldiği gibi ibadet yapamayız. Dinimizin bildirdiği şekilde ibadet etmemiz gerekir. Kulun vazifesi kendi aklına değil, dinin emrine uymaktır. İbadet de, kulluk da bu demektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, insanlar yokken sonradan yaratılmış, zayıf, muhtaç, ayıplı ve kusurludur. Allahü Teala ise sonsuz vardır. Ayıplardan, kusurlardan uzaktır. Bütün üstünlüklerin sahibidir. İnsanların Allahü Teala'ya hiçbir bakımdan benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. Böyle aşağı kullar öyle bir yüce Allah'ın şanına yakışacak bir şükür yapabilir mi? Çünkü çok şey vardır ki insanlar onları güzel ve kıymetli sanır. Fakat Allahü Teala bunları kötülük bilir ve beğenmez. Saygı ve şükür sandığımız şeyler beğenilmeyen bayağı şeyler olabilir. Bunun içindir ki insanlar kendi kusurlu akılları, kısa görüşleriyle Allahü Teala'ya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü Teala tarafından bildirilmedikçe övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir. İşte insanların Allahü Teala'ya karşı kalp, dil ve bedenle yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri Allahü Teala tarafından bildirilmiş ve onun sevgili peygamberi tarafından ortaya konmuştur. Allahü Teala'nın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslamiyet denir. Allahü Teala'ya şükür onun peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü Teala kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir. Her Müslümanın kendisine lazım olan ilmihal bilgilerini doğru yazılmış, nakli esas alan bir ilmihal kitabından öğrenmesi gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilimden bir mesele öğrenmek dünyadaki her şeyden kıymetlidir. Bir kimse amel etmese de ilimden bir mesele öğrenirse, 1000 rekat nafile namazdan eftal olur. Eğer öğrendiği ilimle amel eder veya bunu başkasına öğretirse, hem bunun sevabını alır, hem de kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabını alır. Bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Bir ihtiyaç veya zaruret olmadıkça sünnetler terk edilmez, mekruh işlenmez. Zaruret varsa, zaruretler yasak olan şeyleri mübah kılar hükmüne göre, sünnet terk edilebilir, mekruh işlenebilir. Yani başka hiçbir çare yoksa, haram olan bir şeyi zaruret miktarı işlemek ve farzı zaruret ortadan kalkana kadar terk veya tehir etmek caiz olur. Fakat geçerli bir mazeret yokken, sırf nefsimize ağır geliyor diyerek sünnetleri terk edip mekruh işlememelidir. Nefse mağlup olmayıp bilakis üstüne gitmelidir. Küçük tavizler sonra daha büyük felaketlere sebep olabilir. Elini veren kolunu alamaz. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri buyuruyor ki, müstehapları yapmakta gevşek davranan sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranan farzların yapılmasında zorluk çeker. Farzlarda gevşek davranan da marifete, yani Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Mekruh işlemek de böyledir. Genelde mekruh tek başına söylenince tahrimen mekruh anlaşılır.
Bu ise harama çok yakındır. Nasıl farzı terk etmek haramsa, vacibi terk etmek de tahrimen mekruh olur. Bir ihtiyaç olmadıkça, tenzihi de olsa mekruhtan sakınmaya çalışmalıdır. Mekruh, kerih olan, yani çirkin, beğenilmeyen şey demektir. Mekruh işlemeye alışan kimseye, zamanla haram işlemek de kolay gelmeye başlar. Alışmış kudurmuştan beterdir demişlerdir. Ayrıca küçük günaha devam etmek büyük günah olur. Büyük günaha devam etmekse insanı küfre kadar götürür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, günahların küçük görüneninden sakın. Bunlar toplanınca sahibini helak eder. Bu şuna benzer ki, bir kavim bir vadiye iner, çer çöp, odun ne bulurlarsa toplayıp getirirler, böylece koca bir yığın olur, bunu yakıp ateşinde yemek pişirirler. İşte küçük görünen günahlardan hesaba çekilen de helak olur. Uçurumun kenarında dolaşan her an uçuruma yuvarlanabilir. Ne olursa olsun, namaza mani olan hiçbir işte hayır yoktur. Akşam namazını yarım saat sonraya, yatsı namazını da gece yarısından sonraya bırakmak tahrimen mekruhtur. Maliki mezhebinde de yatsıyı gecenin üçte birinden sonraya bırakmak caiz değildir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir edebi gözetmek ve tenzihi olsa bile bir mekruhtan sakınmak, zikirden ve tefekkürden daha faydalıdır. Tahrimen mekruhtan sakınmanın faydasını buradan anlamalıdır. O halde tahrimen mekruh olarak kılınan namazları kaza etmelidir. İmam-ı Azam Hazretleri abdestin edeplerinden bir edebi terk ettiği için 40 yıllık namazı kaza etmiştir. Halbuki edebi terk etmek mekruh da değildir. Demek ki abdest alırken, namaz kılarken edeplerine de riayet etmeye çalışmalıdır. Hele mekruh işlemek hiç caiz olmaz. Sevgili dinleyicilerimiz, namazın doğru olması için şu şartlara riayet etmek gerekir. 1. Ehl-i sünnet itikadında olmak. Bidat ehlinin kıldığı namaz sahih olsa da kabul olmaz. Yani doğru namaz olmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Bir bidat ehlinin namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tövbesi, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz. O halde ehl-i sünnet itikadında olmalı ve bidat işlemekten çok sakınmalıdır. Bidat işlenerek kılınan namaz doğru namaz olmaz. 2. Haramlardan sakınmak. Haramlar çeşitli şekilde işlenir. Elle, dille, gözle, kulakla, ayakla, kalple, mideyle ve elbiseyle olabilir. 3. İhlasla kılmak. Yani sırf Allah rızası için kılmalı, riya karıştırmamalıdır. 4. Namazın doğru olması için farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, edebine de riayet etmek gerekir. 5. Namazın doğru olması için guslün ve abdestin de doğru olması şarttır. Abdest ve guslün doğru olması için de bunların farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, edebine riayet etmelidir. Bu 5 maddeye riayet edilirse namaz doğru kılınmış olur.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, dört şey vardır ki onların azı da çoktur. Ateş, düşmanlık, fakirlik, hastalık.

Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh. En büyük ibadet. Bu zat buyuruyor ki, çok şükür Rabbimize. Çok maddi ve manevi nimetler verdi bize. Bir keşmekeş içinde inlerken bütün alem, bizler rahat ve huzur içindeyiz tamamen. Çünkü iman, ibadet, huzurun kaynağıdır. En büyük ibadet de elbet namaz kılmaktır. Çünkü namaz Allah'ı hatırlatıyor bize. Günde en az 5 kere geliyor kalbimize. Onu hatırlamak da zikir ve ibadettir. Namaz kılan Allah'ı zikrediyor demektir. Hatta 5 defa değil, anılır daha fazla. Zira her şey zikirdir, ilgiliyse namazla. Ezan kaçta oluyor, vakite ne kadar var, kalkıp abdest alayım şeklinde konuşmalar, namazla alakalı olduğundan dolayı hatırlatır bizlere Allahü Teala'yı. Çünkü zikir Allah'ı kalben hatırlamaktır. Bu da namaz kılmakla müyesser olmaktadır. Kim 5 vakit namazı her gün eda ederse ve bir vakti kılınca ötekini beklerse, yani hep düşünürse her kim namaz kılmayı, o zikretmiş sayılır her an Hak Teâlâ'yı. Kalp hastalıklarının ilacı bu zikirdir. Allah'ı hatırlamak kalbin temizliğidir. Kimin kalbi Allah'ı zikrederse eğer ki, yerleşir o kalplere Allah'ın muhabbeti. İşte namaz kılmakla bu zikir hasıl olur. Allah'ın sevgisi de bu kalplerde bulunur. Muhabbet-i ilahi bir kalbe girse eğer, bu dünyanın sevgisi o kalpten çıkar gider. İşte bu yüzdendir ki en kıymetli ibadet, ihlas ile 5 vakit namaz kılmaktır elbet. Bir günde buyurdu ki, namaz büyük ibadet. Namazla hasıl olur Rabbe sevgi, muhabbet. Nefis de güçsüz kalır kılındıkça her namaz. Gitgide zayıflayıp insanı aldatamaz. Sevdiği içindir ki Allah Müslümanları hep mükellef kılmıştır namaz ile onları. Bir lütfu ilahi ki namaz bize aslında, nefis kahrolmaktadır namaz kılındığında. Bir de yapıldığında bir amel ve ibadet, emredildiği gibi yapmalı onu elbet. Mesela bir namazın sahih olması için, abdestin doğru sahih olması lazım ilkin. Doğru dürüst bir abdest alınmamışsa eğer, buna bağlı olarak namaz da olur heder. Şartlarına uyarak emredildiği gibi yapılan bir ibadet sahih olur tabii.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın 15 Temmuz'u Doğru Okumak başlıklı makalesini sunuyorum. ...15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden tam 10 yıl geçti. 10. yıl sıradan bir yıl dönümü değildir. Tarihi olaylar zaman geçtikçe daha soğukkanlı biçimde değerlendirilebilir. 15 Temmuz'u da yalnızca o gecenin sıcaklığı içinde değil, Türkiye'nin demokrasi, bürokratik vesayet ve sivil siyaset tecrübesi bakımından yeniden düşünmek gerekir. 15 Temmuz ilk bakışta dönemin iktidar partisine karşı yapılmış bir hareket gibi görülebilir, fakat bu eksik ve yanıltıcı bir okuma olur. 15 Temmuz'un asıl hedefi belli bir parti olmaktan çok demokratik siyasetin kendisiydi. Darbeciler seçimle gelmiş hükümeti devirmek, seçilmiş cumhurbaşkanını tasfiye etmek, parlamentoyu etkisizleştirmek ve demokratik aktörleri zor yoluyla devre dışı bırakmak istediler. Bu nedenle 15 Temmuz'a karşı çıkmak herhangi bir partiyi savunmak anlamına gelmez. Demokrasiyi, seçimleri, sivil siyaseti ve halk iradesini savunmak anlamına gelir. Bu bakımdan 15 Temmuz karşısında bütün siyasi partilerin açık, kesin ve tereddütsüz bir tavır alması gerekirdi. Darbe teşebbüsünün ilk günlerinde hayli geniş bir demokratik tepki ortaya çıktı. Ancak zaman geçtikçe bu berraklığın zayıfladığı görüldü. Bazı siyasi çevreler, özellikle 15 Temmuz'un sıcaklığı geçtikten sonra FETÖ ile aralarına yeterince açık bir mesafe koymakta zorlandı. En başta CHP olmak üzere muhalefetin bir kısmı 15 Temmuz'u demokrasiye yönelmiş büyük bir saldırı olarak görmek yerine iktidar partisiyle sınırlı bir siyasi tartışmanın parçası haline getirmeye meyletti. Oysa darbelere karşı tavır iktidarda kimin bulunduğuna göre değişmemelidir. 15 Temmuz'u anlamak için FETÖ'nün Türkiye'de bürokratik vesayet geleneğini sıfırdan başlatmadığını da görmek gerekir. FETÖ zaten var olan bürokratik vesayet geleneğini iyi okudu. Türkiye'de uzun yıllar boyunca gerçek iktidar seçilmiş siyasetçilerde değil, bürokratik merkezlerde, askeri ve yargısal yapılarda kapalı devlet kadrolarının elinde bulundu. FETÖ'de bu vesayeti tasfiye etmekten çok Kemalistlerin yerine geçmeye çalıştı. Kemalistlerle ideolojik bakımdan farklılıklar taşısa da siyasete bakışında, seçilmiş siyasetçiyi küçümsemesinde ve devlet iktidarını bürokratik kadrolar üzerinden ele geçirme arzusunda aynı zihniyetin izlerini taşıdı. FETÖ'nün amacı Türkiye'de demokrasiyi korumak değildi. Tam tersine kendi bürokratik vesayet düzenini tesis etmekti. Bu hareket tıpkı Kemalist vesayet geleneğinin Mustafa Kemal'i her iyi şeyin kaynağı, başlangıcı olarak görmesine benzer biçimde Fethullah Gülen etrafında bir kişi kültü inşa etti. Gülen örgüt mensupları için neredeyse sorgulanamaz bir otoriteye dönüştürüldü. Böylece siyasal akıl, ahlaki muhakeme, demokratik sorumluluk ve seçilmiş otoriteye siyasal sadakat yapılmaz, yanılmaz ve ölümsüz addedilen bir kişiye sadakate feda edildi. Bereket versin 15 Temmuz teşebbüsü başarılı olamadı. Bunda siyasi liderliğin direnmesi, halkın sokaklara çıkması, siyasi aktörlerin önemli bir kısmının darbeye karşı durması, medyanın teslim olmaması ve polisin darbeci askeri unsurlara karşı mücadele edebilecek bir kararlılık göstermesi etkili oldu. Toplum o gece yalnızca bir demokratik hükümeti değil, kendi seçme hakkını ve demokratik siyasetin meşruiyetini savundu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesi, Türkiye'de bürokratik vesayet geleneğinin önemli ölçüde geriletilmesine de zemin ve imkan hazırladı. Fakat bu gelenek tamamen ortadan kalkmış değil. Türkiye'de bürokratik vesayet, farklı ideolojik kılıklar altında yeniden canlanma potansiyeline sahiptir. Bazen askeri, bazen yargısal, bazen güvenlikçi, bazen de başka cemaatçi veya ideolojik yapılar üzerinden kendisini gösterebilir.
Bu yüzden 15 Temmuz'u yalnızca geçmişte kalmış bir darbe teşebbüsü olarak değil, demokrasiye yönelik bürokratik vesayetçi zihniyetin en tehlikeli tezahürlerinden biri olarak okumalıyız. Türkiye'de demokrasiye inanan herkesin görevi, seçilmiş siyasetin üzerinde vesayet kurmak isteyen bütün kapılara, yapılara çıkmaktır. Karşı çıkmaktır. 15 Temmuz'un asıl dersi budur. Demokrasi yalnız seçim günü değil, seçilmiş iradeyi zor ve hile yoluyla tasfiye etmek isteyen her odağa karşı her gün savunulmalıdır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın 15 Temmuz'u Doğru Okumak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ PKK'dan daha büyük bir tehdit başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün Türkiye'de hala bir tehdit unsuru olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna Türk halkının %68.7'si evet cevabını veriyor. Dahası FETÖ'yü tehdit görenlerin oranı azalacağına yıldan yıla artıyor. 2021 yılında FETÖ'nün Türkiye için tehdit olduğunu düşünenlerin oranı %63 iken 2024'te %67.2'ye, 2026'da ise neredeyse %70'e dayandı. Arede Araştırma Şirketi'nin 7-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1100 kişiyle yaptığı ankete göre FETÖ'yü tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise 2021'de %37, 2024'te %32.3, 2026'da ise %31.3'e geriledi. Aynı ankette 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadeleyi yeterli buluyor musunuz sorusuna evet cevabını verenlerin oranı %60.2, hayır diyenlerin oranı ise %39.8 olarak çıktı. Bu iki soru devletin yürüttüğü FETÖ ile mücadeleyi %60.2 oranıyla büyük ölçüde yeterli gören Türk halkı %68.7 oranıyla FETÖ'yü tehdit olarak görüyor. FETÖ'yü bir tehdit ile tehlike olarak görmek arasında eylemsel bir fark var. Yani toplumun tamamının FETÖ'nün tıpkı PKK gibi tehlikeli bir terör örgütü olarak gördüğü kesin ama FETÖ'yü bir tehdit unsuru olarak görmesi yapabileceği kötülükleri işaret ediyor. Optimal Araştırma Şirketi'nin anketine göre de FETÖ %69.2 oranında tehdit olarak görülüyor. FETÖ'yü tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise %27.7. Öyle ki Optimar'ın araştırmasına göre FETÖ, PKK terör örgütünden daha tehlikeli. Optimar'ın anketine katılanlar %43.1 oranında FETÖ'yü tehdit olarak görürken, PKK'yı tehdit olarak görenlerin oranı %33.8, DAEŞ'ı tehdit olarak görenlerin oranı %9.2, DHKPC'yi tehdit olarak görenlerin oranı 13.8. Sadece ankete verilen cevaplar değil, yaşanan gerçekler FETÖ'nün hala nasıl bir büyük tehlike olduğunu ortaya koyuyor. Önceki gün 81 ilde 973 FETÖ mensubuna yapılan operasyon örgütün nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yalan haber ve dezenformasyonla toplumsal kaos çıkarmaya çalışan FETÖ, hala milli güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Duran, FETÖ'nün kaos çıkarmayı amaçladığı binlerce sosyal medya hesabının belirlendiğini ve yargı yoluyla bunların kapatılarak mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Bugüne kadar kapatılan hesap sayısının 2702 olduğunu açıkladı. Türk halkı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler de FETÖ'nün Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu biliyor ve bunu da söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili her konuşmasında FETÖ tehdidiyle mücadelenin kararlı biçimde devam edeceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizinde FETÖ'nün casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütü yönünün ortaya çıktığına vurgularken şu tanımlamayı yaptı. Bu örgüt dini istismar eden salt bir terör örgütü olmaktan ziyade emperyalizme hizmet eden dini duyguları kullanan bir casusluk ve terör örgütü. Uçum, FETÖ'nün emperyalizmin hizmetinde bir casusluk örgütü olduğunu şöyle ifade etti. FETÖ çetesi emperyalizmin bir aparatı olarak
özellikle Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye içi ve dışı risk ve tehdit olma özelliğini sürdürüyor. Başka bir deyişle açık örgütlenme kapasitesi zayıflamış olsa da hücresel ve dış bağlantılı faaliyetin oluşturduğu risk sürmektedir. Bu tehdit ve risk Türkiye içinde ciddi seviyede azaltıldı ama bitmedi. Dışarıda önemli mesafeler kat edildi. Bununla birlikte FETÖ çetesiyle mücadele içeride ve dışarıda hiçbir zaman rutin bir güvenlik sorunu olarak ele alınamaz. Hukuk içinde olmak kaydıyla özel ve rutin dışı mücadele yöntemleri kesintisiz devam eder. Asla gevşekliğe düşülemez. Bu casusluk ve terör örgütü tamamen tasfiye edilinceye kadar mücadelenin yüksek kararlılıkla devam etmesi elzemdir. Hakimlik ve başsavcılık dönemlerinde olduğu gibi bugün de FETÖ ile mücadelede sembol isimlerden biri olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'yü küresel ahtapotun kolları olarak tanımlarken tehdidin varlığını şöyle ifade etti. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir. Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar. Yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler. Kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan kripto yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız felsefesiyle hareket edilmektedir. Bu yüzden devletimizin bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesi en küçük bir gevşeme göstermeksizin kararlılıkla sürdürülmektedir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son açıklamasında FETÖ tehlikesinin varlığından ve tehdidin devam ettiğinden söz ederken şunları söyledi. Türkiye bu konuya en yüksek ihtimamla dikkat etmeli. Çünkü örgütün kurucu lideri öldükten sonra yerine geçen yönetim kadrosu Türkiye ile ilgili hedeflerinden ve eylemlerinden vazgeçmiş değiller. Türk devletine yönelik operasyonları devam ediyor. Devleti yönetenlere yönelik operasyonları devam ediyor. PKK'nın bile Türkiye'de silahlı eylemlerden artık vazgeçiyorum dediği bir noktada FETÖ'nün hala Türkiye'de mücadele etme pozisyonunda kalması tabii ki devletin bu tehdidi bir milli güvenlik önceliği olarak görmesi gerektiği zorunluluğunu ortaya koyuyor. Yani bütün güvenlik kurumları da buna göre hareket etmek zorunda. Bir sonraki 10 yıla FETÖ tehdidi kalmaması için etkili mücadele şart. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ PKK'dan daha büyük bir tehdit başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var.

Akşamda Turgay Güler'in CHP ahbap üzerinden iktidar hesabı yapmıştı. Başlıklı makalesini sunuyorum. Ne yani? Şu ahbap babala meselesi sadece paraların kumarda teknede ezilmesi meselesi mi? Deprem sürecinde Babala TV'nin bir operasyon merkezi gibi çalışmasını nereye koyacağız? O gün Haluk Levent'e topladığı paraların hesabını soramazsınız diyen sevgili Ece Üner meslektaşımızı ve gibilerini ne yapacağız? Erdoğan'ın gitmesi için çok ama çok büyük depremler, yangınlar, seller lazım diyen Can Ataklı'yı ne yapacağız? 6 Şubat depremi olur olmaz bundan siyasi rant devşirmeye kalkışan Kızılay'a AFAD'a itibar suikastı yapan CHP'ye ne diyeceğiz? Ben size olayı özetleyeyim. 6 Şubat depremi olur olmaz buradan bir iktidar çıkarabilir miyiz derdine düşen CHP ve şürekası kolları sıvayıp Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkıştılar. Bu uğurda troll ordularıyla kamuoyunu manipüle etmek, kışkırtmak için her türlü yalana başvurdular. Bir kısım yazarı, çizeri, sanatçısı da hunharca destek verdi bu operasyona. Babala TV de en işlevsel yalan üretim merkezi haline gelmişti. Bakınız o gün iletişim başkanlığının bu yalanlarla mücadelesini, yetişmekte zorlandılar yahu. Muhalif koro FETÖ'nün bestelediği "Devlet yok, ahbap var" türküsünü bir tarafını yırtarcasına seslendirdi. Oysa ahbap yoktu, devlet vardı. Bakanlar haftalarca deprem bölgesinde kaldı. Çoğunun saçı sakalı birbirine karışmıştı. Felaket dünya tarihine geçecek büyüklükteydi. Kar, fırtına, dondurucu soğuk. Tam 11 il. Elbette bazı aksaklıklar yaşandı, normaldi. Lakin devlet tüm imkan ve kabiliyetiyle felaket bölgesindeydi ve rekor sayılabilecek bir sürede enkazı kaldırıp yeni evler inşa etti. Dünya bu yeniden inşayı gıptayla müşahede etti. Ama ahbap yoktu. Bir de o gün ahbaba destek verenler. Yahu o kadar para topladınız, ne yaptınız bu paraları demediler. Uzun lafın kısası demem o ki bu ahbap babala işinin arkası görünenden çok daha karanlık. Derinlemesine araştırılması, irtibatların ortaya çıkarılması gerekiyor. Dün sormuştum, hatırlarsınız. Oğuzhan Uğur Babala TV'ye gelen paralardan bahsediyordu o gün. Bize geliyor, biz de ahbaba teslim ediyoruz demişti. Babala TV'ye ne kadar para geldi, kime teslim edildi? O gün Babala TV'de telefonlara bakıp IBAN verenler kimlerdi? Onların hesap hareketleri incelendi mi? Tabii Oğuzhan Uğur'un da. Bakalım soruşturma derinleştikçe daha ne bağlantılar çıkacak ortaya. Ve son bir not. Bugün 15 Temmuz destanının 10. yılı. FETÖ'nün CHP ile bağı hala devam ediyor. Ben demiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Akşamda Turgay Güler'in CHP ahbap üzerinden iktidar hesabı yapmıştı. Başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in "Asırlık Geceden Türkiye Asrına" başlıklı makalesini sunuyorum. Bazı geceler vardır, dünyanın ve zamanın akışı içerisinde sadece birkaç saattir. Ama bir milletin kaderi adına asırlık bir değişimi temsil eder. 15 Temmuz da işte böyle bir geceydi. O gece sadece Türkiye gibi şanlı bir ülkeyi, kutlu bir devleti ele geçirmek amacıyla her türlü melanetten geri kalmadıkları 57 yıllık sinsi bir operasyonun son ve en kanlı aşaması olan darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün hain emelleri yerle yeksan edilmedi. O gece aynı zamanda bir asırdır aralıksız süren bir milli mücadelenin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla en destansı anlarından birisine 85 milyonla hep beraber şahit olduk. 1916'da Osmanlıların paylaşım planlarıyla başlayan bir kirli oyundan, ihanetlerden, içimize sızdırılmış hainlerden söz ediyoruz. Öyle ki bir asır boyunca kimi zaman işgallerle, kimi zaman darbelerle, kimi zaman muhtıralarla,
kimi zaman ekonomik operasyonlarla, kimi zaman da devletin içine sızdırılmış ihanet odaklarıyla Türkiye'nin milli egemenliğini, bağımsızlığını yok etmeye, bertaraf etmeye çalışan, dışarıda da uzantıları olan vesayet odaklarıyla soluksuz bir mücadeledir bu süreç. 15 Temmuz, milletimizin destansı kahramanlığı ve güçlü iradesiyle, kökü dışarıya uzanan vesayet odaklarına, ihanet çetelerine, dünyanın en tehlikeli terör ve istihbarat örgütlerine karşı elde edilmiş tarihi bir zafer anıdır. 15 Temmuz'u anlamak için yalnızca 2016'ya değil, bir asır geriye bakmak gerekir. 1916'da Sykes-Picot'la Osmanlı'yı masa başında parçaladılar. Mondros'la devletimizi teslim almak istediler. Sevr'le Türk milletine Anadolu'nun ortasında dar bir hayat alanını reva gördüler. Bu nedenle milli mücadele ve istiklal harbi yalnızca işgal ordularına karşı değil, mandacılığa ve teslimiyetçiliğe karşı tarihi bir zaferdir. Cumhuriyet bu tarihi zaferlerin ve Türk milletinin iradesinin üzerine inşa edilmiştir. Binbir mücadele ve fedakarlıkla kurduğumuz Cumhuriyet, kısa bir süre sonra yeniden vesayet odaklarının ve dışarıdaki uzantılarının farklı yöntemlerle bir kez daha saldırılarına maruz kalmaya başladı. Soğuk Savaş yıllarında Türkiye, darbeler, muhtıralar, siyasi mühendislikler, ekonomik krizler ve terör üzerinden sürekli baskı altında tutuldu, şekillendirilmeye çalışıldı. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan e-muhtırasına kadar her mücadelenin, müdahalenin artık sonucu aynıydı. Türk halkının milli iradesine rağmen devleti ve ülke yönetimini şekillendirmek ve daha da vahimi Türkiye'nin bağımsız karar verme kapasitesini sınırlandırmak. Bu süreçte 1950'lerin sonlarından itibaren devletin kılcal damarlarına adım adım sızan FETÖ, Türkiye'yi kıskaca almak isteyen vesayet düzeninin en tehlikeli aparatlarından biri haline geldi. Yıllarca eğitimden yargıya, emniyetten Türk Silahlı Kuvvetlerine kadar uzanan örgütlenmesini gizlemeyi başaran bu hain yapı, 15 Temmuz gecesi dünyanın en tehlikeli terör ve istihbarat örgütlerinden biri olduğunu ayan beyan ortaya koyan bir kalkışmaya yeltendi. Ülkemizin her bir vatandaşı şunu çok net idrak etmelidir ki, o zorlu gecede hedef yalnızca hükümetimiz değildi. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bombalandı. Devletimizin en üst makamı Cumhurbaşkanlığımız hedef alındı. Ülkemizin güvenliğinin kahraman evlatları olan emniyet teşkilatımız vuruldu. Halkımızın vergileriyle üretilmiş silahlar, tanklar milletimize karşı kullanıldı. Savaş uçakları şehirleri bombaladı. FETÖ'cü hainlerin duvara tosladıkları ve yerle yeksan oldukları destansı direnişle Türk halkının perçinlenmiş özgüveni ve ortaya koyduğu tarihi kahramanlıkla karanlık bir gece aydınlık bir geleceğe dönüştü. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta olduğu gibi dünya devletleri nezdinde tarihe nam salmış bir başka kahramanlık destanı için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla bu defa milyonlar meydana çıktı. Tankların önüne yatanlar, kurşunlara göğsünü siper edenler aslında yalnızca bir darbeyi durdurmuyor. Bir asırdır kimi emperyalist yapılar ve içerideki hain uzantılarının devam ettirmek için her türlü kötülüğü ve tuzağı denedikleri bir vesayet zincirini de paramparça ediyordu. O gece 253 şehidimiz ve binlerce gazimiz Türkiye'nin bağımsızlığına ve milli egemenliğine sahip çıkarken bir an dahi tereddüt etmediler. İşte bu yüzden 15 Temmuz asırlık bir mücadelenin Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen zorlu bir sürecin sona erdiği tarihtir. Öyle ki dünyanın en tehlikeli terör örgütü Türkiye'nin kılcal damarlarından koparılıp atılınca, Türkiye ekonomisi 1 trilyon dolarlık bir sıçramayla dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldi. Bugün savunma sanayinden enerjiye, diplomasiden istihbarata, dijital dönüşümden yüksek teknolojiye kadar atılan her adımın arkasında da aynı ruh var. Kendi kararını kendisi veren, kendi güvenliğini kendisi sağlayan, kendi geleceğini kendi iradesiyle inşa eden Türkiye. Türkiye asrının yükselişinde işte bu tarihsel kırılma yatmaktadır. Çünkü bazı geceler yalnızca sabahı getirmez. Bazı geceler destansı mücadelelerle bir milleti yeni bir asra uyandırır. 15 Temmuz, Türk milletinin bir asırlık vesayet dönemini tarihe gömdüğü, Türkiye asrının kapısının ardına kadar açıldığı gecedir.
Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in Asırlık Geceden Türkiye Asrına başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı. FETÖ, Balyoz, Ergenekon başlıklı makalesini sunuyorum. FETÖ'nün ta 1980'lerden bu yana, bir rivayete göre 1970, hatta başka bir rivayete göre de 1960'lardan bu yana devlete sızmasında esas sorumlu olanların pişkin pişkin yaşananları izleyip bir de utanmadan bizim yapamadığımızı Fethullah Gülen ekibi başardı diyerek alkış tuttukları gerçeğini unutmayalım. Ve hemen herkesin kabulünü hatırlatalım. Tayyip Erdoğan olmasaydı FETÖ devletten tasfiye edilemezdi. İlk söylememiz gerekeni şimdi söyleyelim. FETÖ nedir? FETÖ derin devletin bir versiyonudur. FETÖ CIA kuklası bir yapıdır. Derin devlet yapılanmasının sağ versiyonudur. FETÖ'yü Ergenekon'dan ayırmayınız, Balyoz'dan ayırmayınız. Bunların hepsi kardeştirler. Bunların her biri mirasa tek başına konmak isteyen, diğer kardeşleri tasfiye etmek isteyen hayırsız evlatlardır. 27 Mayıs'taki hayırsız evlatlar yaptıkları darbenin hesabını vermeden ölüp gittiler. 12 Eylül'deki hayırsız evlatlar ömürlerinin ahirinde hesap verdiler ama cezalarını çekmeden ölüp gittiler. 28 Şubat darbecilerinden hesap soruldu ama cezalarının tamamını yatmadan kenara çekilip en azından hayırsız evlatlığı sürdürmeden son nefesi doğal yolla vermeyi bekliyorlar. 15 Temmuz darbecileri hesabı verdiler, cezaevine girdiler. Hesabı veriyorlar, vermeye devam ediyorlar. Tayyip Erdoğan'ın iktidara geliş tarihi 27 Mayıs darbecilerinden hesap sormasına imkan vermedi. Erdoğan 12 Eylülcülere kıl payı yetişti, 28 Şubatçılara yetişti, Erdoğan iktidarı bunlardan hesap sordu, 15 Temmuz zaten kendisine yönelik yapılmıştı, hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. Bu süreçlerde solcular nerede? Hangi darbenin hesabının sorulmasında solcuların bir katkısı var? Şimdi iktidara gelmemize bir adım kaldı diyen Özgür Özel'in veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin hangi darbeciden hesap sorulmasında katkısı oldu? Onlar darbecilerden yana oldular. Olmaya devam ediyorlar. Kemalistler zaten darbecilerin öz çocukları. Bakmayın siz FETÖ'nün Kemalistlerle kavga ediyor gibi verdikleri görüntülere. Bugün bir tane FETÖ'cü gösterebilir misiniz Kemalistlere karşı çıksın? Bütün FETÖ'cüler Kemalistlerle kol kola Erdoğan'ı devirmek için geceli gündüzlü çalışıyorlar. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Solcular artı Kemalistler artı ezik muhafazakarlar hep birlikte Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ittifak yapmış durumdalar. Derin devletin tüm versiyonlarını mercek altına alarak aynı gerçeği ifade edecek olursak, Ergenekoncular artı Balyozcular artı FETÖ'cüler hep birlikte Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ittifak yapmış durumdalar. Kısa vadeli birliktelikleri, ayrılıkları bir kenara bırakın. Ergenekon, Balyoz, FETÖ isimli kardeşlerin birbirleriyle olan kavgalarında birinin öne çıkmasını önlemek için diğerinin alt edilmesine engel olunmasını, daha açık söyleyeyim, FETÖ'nün Balyozcuları alt edip tek başına mirasçı olma girişimine Tayyip Erdoğan'ın engel olmasını kimse AK Parti artı Balyoz ittifakı gibi gösteremez.

olduğu halde kendilerini ipe götürmeye kalkışan FETÖ'cülere sahip çıkarak Erdoğan'ı alt edeceğini sanmasın. Balyozcular bazı dereleri geçmek üzere FETÖ'cülerle yol yürümeye kalkışmasın. Daha somut anlatayım. Teorik izahlar aciz kalıyor, örneklerle meramımı aktarayım. Emin Çöleşan, Ergenekoncu kafasına rağmen, balyozcuları destekleyen zihniyetine rağmen bizim yapamadığımızı Fethullah Gülen ve ekibi yaptı diyerek kirli işbirliklerine soyunmasın. Balyozcu emekli amiral Türker Ertürkler, emekli general Naim Babiroğlular, FETÖ'nün operasyonundaki MİT tırları algılarını dillendirerek Erdoğan'ı devirme yolunda FETÖ'cülerin yalanlarını biz de dillendirerek çorbaya tuzumuzu atalım demesin. Bugün büyük çoğunluğu yurt dışına kaçmış olan FETÖ'cülerin kafasındaki plan şudur. Ergenekoncuların, balyozcuların bir içimlik canları var. Bunlar bizim için rakip bile sayılamazlar. Erdoğan'ı devirene kadar Ekrem İmamoğlu'na, Özgür Özel'e destek verelim. Sonra bu destek verdiklerimizin de icabına bakarız. Mantık budur, plan budur. Hiç kimse bu planın ve işi kirli işbirliğinin milletin gözünden kaçtığını sanmasın. Somut isimler verdim ama belki yine yeterli olmayabilir. Dünkü gazetelerden bu kirli ittifakların ipuçlarını sizlere aktarayım. Sözcü'de Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihtilafında tahkime gidilmesindeki süreç ve şimdilik gelinen aşama eleştiriliyor. Yurt dışından yayın yapan FETÖ'cü internet siteleri ve sosyal medya hesapları da aynı minvalde, aynı bakış açısıyla aynı konuyu işliyorlar. Cumhuriyet gazetesinde CHP'deki yönetim tartışması kimden yana tavırla ele alınıyorsa, yurt dışındaki FETÖ'cülerin hesaplarına bakın, hepsi tıpkı Cumhuriyet gazetesinin bakış açısı neyse o şekilde konuyu gündeme taşıyorlar. Bir Gün gazetesinde ahbap yolsuzluğunu örtmek için Haluk Levent'in "Bombayı bekleyin, hayretler içinde kalacaksınız" oyalaması nasıl okurla alay edercesine haber yapılıyorsa, FETÖ'cülere bakınız, hepsi ahbap yolsuzluğunu, baş aktörün suçunu görmezden, gözlerden kaçırmak için siyasi iktidar bu suçun ortağı yalanlarıyla olayı yorumluyorlar. Hangi konuyu ele alırsanız alınız, Ergenekoncu bildikleriniz, balyozcu diye tanıdıklarınız, FETÖ'cülüğünden şüphe etmedikleriniz hepsi ama hepsi Erdoğan karşıtı. Hepsi aynı argümanlarla siyasi iktidarı devirmek için çabalıyorlar. Çünkü darbecilerden hesap soran Türkiye Cumhuriyeti'nde bir lider var, Tayyip Erdoğan. Darbe severlerin hepsi onun için Erdoğan düşmanlığında birleşiyorlar. Ama yine her biri kendi darbesini yapmak için diğerinden ayrışıyor. Ergenekon'la, Balyoz'la FETÖ'nün savaşı bundandır. FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz'la savaşı bu sebeptendir. Ergenekon artı Balyoz artı FETÖ'nün bir araya gelip Erdoğan'la savaşı bundandır.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı. FETÖ, Balyoz, Ergenekon başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Café de Paris başlıklı makalesini sunuyorum. Gezi olayları öncesi parkta tatbikat yapıyorlardı. Nasıl Türkiye'yi karıştıracaklarına, devleti ele geçireceklerine dair hazırlık görüntüleri sonradan ortalığa saçıldı. Her şey planlıydı. Türkiye'nin küreselcilerle ortak olan en büyük sermayesi bile daha olaylar başlamadan ünlü otelini hastaneye çevirmişti. Devrim aşkına haberdar edilmişlerdi demek ki. Kanlı olacak, hastaneyi kur diye. Olaydan sonrası İngiltere'ye kaçan, Londra'yla kucaklaşan devrimci sanatçı lider, mesele ağaç değil, siz hala anlamadınız mı diye tweet atıyordu. Pek çok sanatçı da ona destek veriyordu. Onlardan biri de şu anda Türkiye'nin gündeminde olan Haluk Levent adlı ahbaptı. Antalya Manavgat'taki konserinde Gezi'ye destek veriyor, Türkiye'de pek çok kişi bu yapılanların bir ağaç için olduğunu zannediyor, oysa gerçek öyle değil diye sesleniyordu. Hızını alamıyor, bir çam ağacının üzerine çıkıp konserine devam ediyordu. Daha sonra bir tweet atıp, biz İzmir'de bir...

biber soslu Café de Paris yerken ok meydanında insanlar harbi harbi dayak yiyor. Ne güzel Türkiye be diyerek destekçi devrimci sanatçılar kervanına katılıyordu. Devrimci Haluk'un yediği Café de Paris adlı yemeği hiç tatmamıştım. Merak ettim, araştırdım. Café de Paris aslında tek başına bir yemek değil. Klasik Fransız mutfağına ait tereyağı bazlı özel bir sosmuş. En çok ızgara antrikot ile servis edilirmiş. Dünyanın her köşesinde ülkelere bahar adı altında darbe yaptırıp Amerika'ya bağlayarak sos yapan CIA, Türkiye'yi de zapt etmek zorundaydı. Mesele ağaç değil, Erdoğan'ın indirilmesiydi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye büyüyor ama trajik bir şekilde diyordu. Bunun açılımı net bir şekilde artık büyümeye başlayan Türklere söz geçiremiyoruz, istediğimiz gibi kullanamıyoruz şeklindeydi. Türkiye'nin Café de Paris adlı sosu kaçmıştı, tadı bozulmuştu. Onlar için müdahale şarttı. Alman Deutsche Bank ve pek çok yabancı şirket gibi 5 milyar dolarla Türkiye'ye o günlerde giriş yapan Soros, olaylar bittiğinde yatırımını katlayarak ülkemizi soyuyordu. Siyonist küreselcilerin tetikçisi olarak olayların arkasındakilere milyon dolarlar yağdırmıştı. Önemli değildi. Finalde yüzlerce milyar doların bizden çıkmasına sebep olmuştu. Tabii ki bir çekimde Meksika'dan Gezi Parkı'na 100 bin dolarlık pizza gönderecekti. Sonuçta finalde Café de Paris soslu Türkiye'yi yemek vardı. 100 bin dolarlık pizzanın lafı mı olurdu? Gezi'de başaramayınca Erdoğan'ı indirmek için bu defa kullanışlı CIA aparatı FETÖ'yü kullandılar. Hedef tekrar peki efendimci, hizmetçi Türkiye'yi hizaya sokmak ve aynı anda da cezasını kesip parçalamaktı. Beşe böleceklerdi bize. İstanbul'dan Antalya'ya kadar bir sahil devleti, Batı Trakya devleti, Kürdistan, Akdeniz devleti ve İç Anadolu diye. Ukrayna'nın yanında da Ruslarla savaştıracaklardı. FETÖ eliyle Rus uçağının düşürülmesinden, Rus elçinin öldürülmesine kadar bir dizi CIA masasında hazırlanmış Amerikan soslu proje izledik. Ardından tutmayınca 15 Temmuz darbesiyle geldiler. CIA adına darbe ve bölme girişimine alet olan FETÖ'nün karşısına bu ülkenin asil evlatları dikildi. 15 Temmuz'da sadece FETÖ'yü değil, CIA'yı, aslında Amerika'yı dize getirip mağlup ediyorduk. O dönem NATO'da görevli Amerikalı General Scaparotti ekranlardan "Türkler NATO'daki müttefikimiz generalleri tutuklayıp tasfiye ediyor, buna tahammül edemeyiz, Türk Genelkurmayına bu yanlışı bildirdim" diyerek FETÖ'cü subaylar için ağlıyor, dizlerini dövüyordu. NATO içinde köleleştirilmiş Türk generallerine sahiptiler. Adam ağlamayacak da ne yapacaktı? Café de Paris soslu Türkiye hayalleri bir kez daha elden gidiyordu sonuçta. O yüzden 15 Temmuz'daki şahlanış çok önemlidir. Bölücülere dayak atıldı. Bayrak yere düşmedi. Ezan susmadı. Çünkü bu millet vatanını canından aziz bildi. O gece Amerika ve Batı başkentlerinden gökyüzümüzü karartanlar oldu, fakat bir milletin yüreğindeki vatan sevgisini karartamadılar. 15 Temmuz, Amerika'yı ve ahbaplarını mağlup ettiğimiz, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği gecedir. Unutmayın, bir millet ayağa kalktığında en karanlık geceler bile şafağa teslim olur. 15 Temmuz, karanlığın sabaha yenildiği, cesaretin korkudan, millet iradesinin zorbalıktan güçlü olduğunu tarihe yazdığı gecedir. Daha da ötesi, ellerindeki tüm kullanışlı aparatlarla saldıranların, ABD'nin bile bugün hizaya çekildiği ve el öptürüldüğü bir milattır. Takvim gazetesinde Bekir Azar'ın Café de Paris başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 14, Sure, Mahl Suresi 43-87. Ayetler, sayfa 271-275.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa yenmişti. Zaman-ı saadette Rekane adlı biri vardı ki müşrik olup kuvvetliydi ve iri. Kiminle güreşseydi yeniyordu muhakkak. Çıkmazdı bir güreşte asla yenik olarak. Bir gün koyunlarını güdüyorken sahrada sevgili peygambere rastladı o arada. Kibirle seslendi ki Resul'e ta uzaktan, "Sen mi ayırıyorsun halkı Lat ve Uzza'dan?" Resulullah az daha yaklaşıp sonra durdu ve büyük bir vakarla, "Evet, benim," buyurdu. O yine gururlanıp dedi ki, "Beni dinle. Gel öyleyse şurada güreşelim seninle. Ben yardım isteyeyim bizim Uzza ve Lat'tan, sen dahi yardım iste inandığın Allah'tan. Bakalım ki hangimiz hangimizi yenecek, hangimizin tanrısı ona yardım edecek." O server, "Peki," deyip rekaneyi tuttu ve havaya kaldırarak anında vurdu yere. Şaşırmıştı rekane, güçlükle kalktı yerden. Dedi ki, "Bu olmadı, güreşelim yeniden." O server, "Olur," deyip onu yine tutarak bir daha yere vurdu havaya kaldırarak. O şaşkın vaziyette baktı Resulullah'a. Dedi, "Bu da olmadı, güreşelim bir daha." Peygamber Efendimiz yine kabul buyurdu. Rekaneyi kaldırıp bir daha yere vurdu. Rekane perişandı. Dedi ki, "Ya Muhammed, mabudun yardım etti, sen galip geldin, evet. Lakin ne diyeceksin gidince şimdi halka?" Buyurdu, "Doğrusunu diyeceğim mutlaka." Dedi, "Mümkün olmaz mı hakikati demesen? Zira mahcup olurum yendiğini söylersen." O server buyurdu ki, "Ama ben peygamberim. Bende yalan söz olmaz. Ben hep doğru söylerim." Rekane çok şaşırıp dedi ki, "Ya Muhammed, peygamberlik gücünle beni sen yendin elbet. Sana ben şu sürümden vereyim 30 koyun. Bana galip gelmenin mükafatı bu olsun." "Koyunu ne yapayım?" buyurunca o server, "Peki ne istiyorsun?" diye sordu bu sefer. Buyurdu, "İman et ki her şeyden daha önce ebedi cehennemden kurtulasın böylece." Dedi ki, "Bunun için mucize göster bana." O server bir ağacı davet etti yanına. Ağaç emri dinleyip huzura geldi hemen. Resulullah'a doğru eğilerek hürmeten, fasih bir lisan ile dedi ki, "Ya Muhammed, sen Allah'ın kulu ve peygamberisin elbet." Rekane bunu görüp imana geldi hemen, kurtardı kendisini ebedi cehennemden.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar ölüleri dirilteni büyük bildiğinden Allah-u Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü kalpleri diriltmişler. Talebelerinin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri diriltmek yanında ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeylerle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin dirilmesi ise sonsuz hayata, ebedi saadete kavuşturur. Zaten Allah-u Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allah-u Teala'ya davet etmeleri Hak Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığı iledir. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Allah-u Teala onlarla rahmet yağdırıyor. Onlar sebebiyle rızık gönderiyor. Onların sözleri devadır. Acıyarak bir bakışları şifadır. Allah-u Teala'nın lütufları, ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanlar kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz buyuruyor Muhammed Parisa rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazırır. Buyurun efendim, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm efendim, hayırlı yayınlar.
2: Aleykümselam, teşekkür ederiz. Buyurun.
3: Hocam iki sualim olacaktı, hemen sorayım. Hocam cuma namazında hoca hutbeye çıkmadan önce müezzin efendiler ayet-i kerime okuyorlar ezandan önce. Bu bidat mıdır?
2: Peki efendim.
3: İkinci sualim de efendim dikkatimi çekti de hutbede hoca efendi şöyle söyledi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bu 15 Temmuz dolayısıyla FETÖ'nün dedi en büyük zararı, fark edilmeyen en büyük zararı dini içeriden yıkmasıdır. Hocam ben hani kusura bakmayın biraz içerledim, sinirlendim. Yani
2: neyi yıkması? 15...
1: Dini içerleyin.
3: Dini, evet, içeriden yıkmasıdır hocam. Yani FETÖ 30 yıldır varsa Diyanet İşleri Başkanlığı da bu ülkede İslamiyet'i temsil eden bir kurum. Hani bunların elleri armut mu topluyordu yoksa hocam bunlar FETÖ ile mücadele etti de biz mi fark etmedik?
2: Biz de fark etmedik. Peki efendim, teşekkür ederim.
3: Sağ olun efendim.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: İyi günler Mustafa Hocam, Osman Hocam, iyi günler. Ben şimdi öldür sahibiyim, bu kalın bağırsak kolostomi kullanıyorum. Gövdeden dışarı verildi. Ben özür sahibi olduğum için cemaatle namaz kılmak istiyorum. Bu ezan okunmadan bir iki dakika önce abdest alsam olur mu? Eğer olmazsa ezan başlayınca mı alsam olur ya da ezanın bitmesini mi bekleyeceğim? Birinci sorun bu. Bir de bu torbanın olduğu yapıştığı yer bir 15 santimetrelik çapta bir plastik vücutta yapışırlar. Şimdi gusül abdesti alabilir miyim? Ha, torbayı çıkarıp komple şey yapıp su zarar vermiyor bu bölgeye. Yani yara hükmünde değil. Su zarar vermiyor. Hani onu çıkarmadan abdest alabilir mi? Çünkü bunu yapıştırmak etmek biraz külfetli bir iş. Hani haftada bir değiştiriyoruz ama oldu ki bir hafta önce bir gusül gerekti. Hani bu torbayı buradan sökmeden, 15 santimetre çapındaki torbayı sökmeden gusül abdesti alabilir miyim? Sorular bunlar.
2: Belki efendim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler, sağolunuz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimizin cuma günü müezzinler dedi İmam Hüfte'ye çıkmadan önce ayet-i kerime okuyorlar. Efendim, kitaplarda açık net bir şekilde farz namazdan önce 3 ihlas okumak. Cuma günü İmam Hüfte'ye çıkarken veya çıkmadan önce ayet-i kerime ve ihlas okumak. Bunların hepsi bidat olduğu yazılı. Hanefi fıkıh kitaplarında bu açıkça yazılı. Peki hep niye yapıyorlar? Ha, nefislerine uyuyorlar ki. Ya daha iyi olur, daha kötü olur. Daha iyi olmaz. Niye? Çünkü İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Ve Peygamber Efendimiz ibadetleri benden gördüğünüz gibi veya benden işittiğiniz gibi yapın. Emir bu. Dolayısıyla kendi kafana göre yaparsan dini değiştirmiş olursun. Dini değiştirmiş olursun. Ama müezzinler böyle yapıyor, şeyler böyle yapıyor falan. İmamlar aynı şekilde buna ses çıkarmıyor, anlatmıyor. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Dolayısıyla İmam Hatip Okulu'nda ve İlahiyat Fakültesi'nde din anlatılmıyor. Doğru din anlatılmıyor, doğru itikat anlatılmıyor. Hatta her biriniz müştehitsiniz. Kur'an'dan anladığınız şekilde anlatabilirsiniz şekilde. Hani direkt söylemese bile söyleyin, söyledikleri anlam bu. ilahiyat fakültelerinde hakeza Allah-u Teala korusun dinden soğutacak şekilde yok din felsefesi, din görüşü bana göre böyle, bana göre böyle, bana göre hep ben Türk'ü çağırıyorlar ve netice itibariyle de zıvarına çıkartıyorlar. Bunların hepsi küllüm bidat mıdır? Evet bidattır. Bir de İmam Rabbani Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki, ne buyuruyorlar? Mektubat kitabında bir hadis-i şerif naklediyor Mustafa Bey. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Ana! Hadis-i şerif ya bu. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Ya sen daha iyi olur dedin. Cehenneme gidiyorsun. Cehennemde bile itibar görmüyorsun. Cehennemdekilerin köpekleri oluyorsun. Ya niye? Bak şimdi adam mesela diyelim ki hiç bir adam bilmem ne yapmış falan. Affa uğramamış, tövbe de etmemiş, cehenneme girmiş. Kendini ilgilendirir o. Başkasına zararı yok. Ama sen Allah-u Teala'nın diniyle oynuyorsun. Ve Allah-u Teala'ya diyorsun ki veyahut da onun gönderdiği peygamber aleyhissalatü vesselam diyorsun ki siz bilememişsiniz. Siz anlamamışsınız. Ben senden iyi biliyorum. Böyle yapmak daha iyidir. Kime söylüyorsun sen arkadaş bunu? Ve Allah-u Teala bunun cezasını vermez mi? Elbette ki verir. Senden iman alır, imansız gidersin. Efendim ben müezzindim, vaizdim. Bakalım mevkin ismin hiç önemli değil. Orada demezler ki, sen müftiydin, sen bilmem neydin falan. Sen Diyanet İşleri Başkanıydın falan. Hiç ona bakmazlar falan. Hatta kendisi de vefat ettiği bir arkadaşım birisi, insanın etiketi, kariyeri, bulunduğu makam ne olursa olsun ölür ölmez adı cenaze oluyor. Cenaze geldi mi, cenaze yıkandı mı, cenaze defnedildi mi, cenaze namazı kılındı mı? Adı cenaze olup çıkıyor. Ya bir gün cenaze olacaksın. E peki bunun Allah kul... Ya Mustafa Bey enteresan bir şey. Yani bir kimse makas değiştirdiyse, o yola girdiyse artık akıl yok onda. Aklı selim örtülüyor. Sadece nefsine tabi, nefsine derse onu yapıyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Zaten ikinci sorusunu da dinleyicimiz onu ifade etti. Dedi işte hutbede en büyük zararı dini yıkmak oldu falan.
0: Dine içeriden zarar verdi.
2: Dine içeriden zarar verdi. Bu tespit doğru. Bu tespit doğru. Yani dinleyicimizin dediği gibi sen neredeydin arkadaş ya? Değil mi? Devletin sana vermiş olduğu aynı şekilde bütün imkanlar, bütün camiler sana bağlı. Vaizler sana bağlı. Müftülükler sana bağlı. Sen ne yaptın? Müdahale edebildin mi? Bunlar aynı şekilde bu yanlıştır diyebildin mi? Açıklama yapabildin mi? Yok.
0: Onların çağırdığı her yere koşa koşa gittin.
2: Onların çağırdığı her yere toplantılara da koştun gittin. İltifat da ettin. Ta dibine geldiler. Onların yazdığı kitaplara da aynı şekilde takriz yaptın. Bir Diyanet İşleri Başkanı vardı. Şimdi gene bazı televizyonlar çıkartıyorlar falan. Profesör hem de. FETÖ'yle işçiydi. Ve adam mesela hadis konusunda hadis şerifleri efendim işte biz hadisleri temizliyoruz. Yani Diyanet'in başına gelenler bakıyorsun mezhepsiz tayfası çoğu. Geldiği zaman doğru bir iş yapmaz. Birisi gelir namaz vakitleriyle oynar gider. Vardı öyle bir yani. Birisi gelir işte uydurma hadis şerifleri temizleyeceğiz. Ya onda onu şey yapar. Ondan sonra ya oruç şöyle yapılır değil. Orucu bozacak şeyleri. Efendim yine oruç bozmaz. Aşı oruç bozmaz. Milletin orucunu bozuyor. Namaz vaktiyle oynuyor, namazı bozuyor. Suud'daki Vehhabiler hilali görme konusuyla oynuyor, milletin haccını bozuyor. Buradakiler de orucu bozuyor, namazı bozuyor. Bir arkadaşım sen kalkmışsın demişsin ki FETÖ demiş dini içeriden yıkıyordu. Sen ne yapıyorsun peki? Devletin kurumunun gitmişsin, oturmuşsun oraya, sırtında devlete dayamışsın. Ondan sonra kendi kafana göre, nefsine göre basıyorsun aynı şekilde şeyi. Bunun vebali olmayacak mı? Vatandaş da yavaş yavaş uyanıyor. Bu böyle diyordu da bu neredeydi? Tabii bu neredeydi? Sen neredeydin? Ve Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını, Diyanet personeli, imamı, müezzini, vaizi, imam hatiplisi, Kur'an kursusu, şeyh geçinenleri, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadığı müddetçe başındaki sarığı sakalı veyahut da şeyhlik cübbesi onu kurtarmaz. İmansız gitmesine mani olmaz. Televizyon aynı şekilde gezip Emevi namazı diyerek aynı şekilde beş vakit namazı aynı şekilde böyle saldıranların sonunu gördük. Öcüye döndüler sonra da geberdiler gittiler. Bunlar ilahiyatçıydı, ilahiyat profesörüydü. Dolayısıyla etiket adamı kurtarmaz. ne kurtarır? Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdikleri. Şimdi biraz önce sana Allah'ın Fuhdi Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Ha, buyuruyor ki bu büyükler, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Şah Mahşimet Fatih Buhari Hazretleri, Allah-u Teala bunlar vasıtasıyla rahmet gönderir, bunlar vasıtasıyla rızık gönderir. Bunların bulunduğu yere rahmeti ilahi iner, onları tanıyanlar hidayete erer. Çünkü bunlar efendim işte suyun üstünde yürüyüverdi, kalpte geçenleri biliverdi, bunu dönüp bakmazlar, itibar da etmezler. Ya ölü kalpleri diriltmek için uğraşırlar, ölü kalpleri. Bunun için de biz ısrarla senelerdir diyoruz ki tam ilmi saadeti ebedi kitabı mutlak okunmalı, her evde bulunmalı. Bunu okumayan, bununla şey yapmayan, işte önünde FETÖ var. Bunları CIA satın aldı, Mossad satın aldı. Ya Ehl-i Sünnet itikadında olan bir kimse imanını satmaz Mustafa Bey?
5: Vatanını da satmaz.
2: Vatanını da satmaz. Devletine de ihanet etmez. Ehl-i Sünnet itikadında olan. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bulunduğun yerde oranın kurallarına, kanunlarına uy, suç işleme. Devlete isyan etme. Allah-u Teala'nın emirlerine uy, yasaklarından sakın, günah işleme. Ehl-i Sünnet alimleri bunu bildiriyor. Biz de senelerdir bunu bildiriyoruz. Bunları bildiriyoruz. Hani bazıları efendim siz diyaneti çatıyorsunuz. Biz diyaneti falan çattığımız yok. Devletin kurumuna gelip oturuyor veyahut da devleti aynı şekilde. Vatandaş cami yapıyor. Diyanet geliyor onu sahipleri devletin oluyor. Oraya gelen İmam Hatip mezunu memur, devletin memuru. Aha o camiyi yapanlara tavır koyuyor. Ya sen kimsin be arkadaşım ya? Devlet kaç tane cami yaptı bugüne kadar? Osmanlı Selçuklu yapıyordu. Ama TC döneminde istisna tek tük parmakla gösteriliyor değil mi? Evet. Tek tük. Dolayısıyla yani dinleyicimize ben %100 katılıyorum. Yani vatandaşlar da bu karşı gelmek değil. Karşı gelmek değil. Bu tip insanlar yani din gayreti olmadığı için tamam böyle yüklenince korkarlar. Niye? Hain korkak olur. Hain korkak olur. Aa, biz koltuğumuzdan olacağız, şey yapacağız. Tabii öyle olması lazım falan demeye başlayıveriyorlar böyle. Şey de öyle değil mi? Adam mesela kumarbaz, sahtekar, dolandırıcı hepsini tokatlamış. Biz bilemedik falan. Sen neredeydin be arkadaş? Kendine aydın diyordun, bilmem ne diyordun falan. Aynı
1: her şeyi biliyordun.
2: Her şeyi biliyordun. Devlete tavır koyuyordun. Aa işte devlet yapamıyor, işte bu yapıyordu. Bizim ahbaplar yapıyordu falan. Ne oldu şimdi? Ama olan bir şey var. Demek ki oraya para verenlerin paraları da aynı şekilde helal yoldan gelmiyor.
1: Değil mi? Bir de böyle bir şey var ya.
2: Çünkü
1: kumara gitti.
2: Çünkü Mustafa Bey helalden gelen, helalden kazanılan para harama gitmez. Ben bunu ilk defa mesela kitaplarda okuyordum da anlayamıyordum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerinden aynı şekilde bir hadise oluyor. Orada buyuruyorlar, naklen işittim. Bir arkadaş vardı, yani kitap hizmetlerinde falan böyle deli divane her tarafa çarpıyorlardı falan. Bir gün böyle kitap satışlarına gittiklerinde, onun bir tanıdığı bir fabrika, bir atölye var, oraya gidiyor. Üç kardeşler bunlara kitabı almıyorlar. En sonunda diyor ki, varlıklı yani fabrikalar var. Diyor ki, hediye edelim, hediye de kabul etmiyorlar. Bu da üzülmüş, hani tanıdığı biriler ya. İşte hani dağıttıkları kitapları sattı rapor için, o zaman durum müsait olduğu için Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh doğrudan doğruya raporunu kendileri götürüyordu. Hüseyin Hilmi Efendi bakmış bunun böyle düşünceli ve üzgün halini görünce, çünkü bu büyükler şeffaf bir kabın içerisindeki olanı gördükleri gibi kalptekini de görüyorlar. Soruyorlar, diyorlar, sizi üzen bir şey mi oldu? O da diyor ki efendim böyle hani tanışıyordu kendileriyle falan, böyle yaptık yani satın almadılar. Hediye edelim dedik, onu da kabul etmediler. O zaman buyurmuşlar. Kardeşim buyurmuşlar. Niye üzülüyorsunuz? Bu kitaplara verecek paralar yokmuş. Ona.
5: Zenginlermiş ama.
2: Zenginler ama bu kitaplara verecek paralar yok. Dolayısıyla haramdan gelen para hayır işlerine gitmez. Ve nesebi de bozuk olan, haram yiyen bir kimseye, Allah-u Teala inkar eden bir kimseye de, o da çok enteresan, Allah-u Teala hayırlı iş nasip etmez. Hayırlı iş nasip etmez. Aa ben getirin fakirlere götüreceğim. Öyle işte depremzedelere götüreceğim. Aldı götürdü, kumar oynadı. Çünkü adam zaten bozuk. Ona para verenlerin de aynı şekilde niyetleri bozuk. Yani yardım etmek değil. Dedi kumarbazı aynı şekilde kaptırdılar. Biz bilemedik, bizim olan yok ya, bilemedin olan. Sen kendin de sahtekarsın. Dolayısıyla senelerce Müslümanlara geri kapalı, çağ dışı diyenlerin hepsinin ne mal olduğu son zamanlarda ortaya çıktı. Hepsi geri kapalı, hırsız, eşkıya, dolandırıcı, sahtekar, zani, içkici. Acayip bir şey yani çıktı karşımıza. Ya bu sıfatların hepsi aynı şekilde işte Afrika'daki, Kuzey Amerika'daki aynı şekilde o Ekvator bölgesinde yaşayan yarı çıplak insanlar da aynı var. Aynısı. Ha sen kumaşı düzgün şey yapmışsın, giyinişin de onlara benziyor, düşünüşün de onlara benziyor. Hatta onların gene bir ölçüleri var. O kabilelerin gene bir ölçüleri var. Her kabilede yaşayan o ölçüye uyuyor. Bunlarda ölçü de yok. Yani bak yine bir şey oldu. Oxfox diyor. Yok oldu diyor. Gitti yok. Yok. Oxfox diyor. Böyle öyle bir tabir kullanırlardı. Duydun muydun? Kayboldu gitti falan. Bunlarda merhamet olmaz. Bunlarda şefkat olmaz. Bunlarda yetimlere merhamet etmek, onlara yardım etmek. Niye olmaz? Ya İslam alimi, Ehl-i Sünnet alimi açık. İman var. O kalpte merhamet var, şefkat var. İman yok. Merhamet de yok, şefkat de yok. Efendim kul hakkı yok, öyle bir şey onlarda. Efendim ben hayır cemiyeti kurdum işte yardım edeceğim falan. Hikaye. Ya o kadar televizyonlarda bağırıyor. Hayvanları görmek lazım, hayvanları görmek lazım. İşte köpekler mama derneği kuruyor falan. Bir bakıyorsun ha, kızına villalar yapıyor, arabalar oluyor falan. Köpekler ölürse ölsün mühim değil. Adamın derdi köpek değil. Yani sürekli hepsi yalan. Hepsi yalan, hepsi sahtekar. Allah-u Teala acele etmiyor. Bazı hadiselerin vuku bulmasını ve insanların gözüyle böyle görmesini hakikaten arzu ediyorum. Çünkü insanların gözlerini görmesi gerekiyor. Adama anlatıyorsun bu sahtekardır, bu dinsizdir. Bu sana ihanet eder, haindir bu, satılır. CIA'nin, Mossad'ın aynı şekilde ajanı olur falan. Bu din değildir falan. Ya. Ve ben aynı şekilde kitaplarda okurken bu sadece bu asra mahsus değil ki Mustafa Bey ya. Önceki zaman dilimlerinde bile adam şeyh postunda ama kitapsız kafir. İnsanlar cahil kalınca onun için de saatte bir dediği var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yazmışlar. Nerede İslamiyet, nerede ilim var orada İslamiyet var. Bunların hepsi küllüm cahil. Yani İslamiyet'ten uzaklaşanlara hatta bir araştırma yapılmış. Hristiyanlar dinlerini öğrendikçe Hristiyanlıktan uzaklaşırlarmış. Müslümanlar da dinlerini öğrenmediği zaman dinden uzaklaşırlarmış. Aradaki ölçü bu. Onun için biz ısrarla diyoruz ki Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı bu kitaplar. Tamimna Ali İslam Ali Hakkı İktibat, Kıyamet Ahiret. Bunlar mutlaka okunması, insanlara ulaştırılması, okunması temin edilmesi lazım. Yoksa imanı kurtarmaz bu insanlar.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, nefs namaza düşmandır. Namaz vakti girince hemen namazı kılmalı, başka şeylerle uğraşmamalı. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini kurtarır. Terk edense dinini yıkmış olur. Ehl-i Sünnet alimleri en büyük günah namaz kılmamaktır buyuruyorlar. Allah-u Teala nefse düşmandır. Nefs de namaza düşmandır. Namaz kılanın nefsi feryat eder. Nefsi namaz kılma diye ısrar eder. Bıraktıramazsa bu sefer bozdurmaya uğraşır. Rekatları şaşırtır. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secdede olduğu zamandır hadisi şerifi gösteriyor ki, namazdayken insan Allah-u Teala'ya yakın olduğu gibi, secdede ise daha yakın oluyor. Buradaki yakınlık Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak demektir. Büyük zatlar cephede kırılan namazın sevabı Kabe-i Muazzama'da Medine-i Münevvere'de kırılan namazdan daha sevaptır. Dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz cephede kırılan namazdır buyuruyorlar. İnsan namazı tek başına kılarsa 1, evde cemaatle kılarsa 27, camide cemaatle kılarsa 50, büyük camide kılarsa 500, Mescid-i Aksa'da kılarsa 5000,
6: Mescid-i Nebevi'de kılarsa 50.000 ve Mescid-i Haram'da kılarsa 100.000 misli sevap kazanır ama cephede kılarsa 700.000 misli sevap kazanır. Cephe sadece savaş yeri değildir. Dinimize hizmet edilen her yer cephedir. Bu cephe zaruretsiz terk edilemez. Farzların yanında nafileler deniz yanında damla kadar bile değildir. Her an cephede olduğunun şuuruyla hizmet edenlerin ecri elbette daha çok olur. Çocuklarımızı yanımızdan ayırmamalı. Onların hem abisi hem babası olmalı. Onları iyi yerlere götürmeli. Namazın önemini onlara anlatmalı. Çünkü evladın yaptığı her şey ana babaya misliyle yazılır. İyilik yapıyorsa iyilik, kötülük yapıyorsa kötülük yazılır. Çocukların kalplerini dünya işleriyle karartmamalı, oyuna fazla vakit ayırmamalı, onlara büyük zatların sevgisini vermeli, ilmihal bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğretmeli. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim okutan ana babaya çok sevap yazılır. Çocuk daha elif harfini okuduğu zaman babasına oğlun bugün Kur'an-ı Kerim'den bir harf öğrendi diye berat götürülür. Babası Kabe'yi ziyaret sevabı alır. Vefat etmişse cennete gider. Müslüman için her gün bir iyi bir de kötü haber vardır. Kötü haber ömrümüzden bir gün daha eksilmesidir. Geçen zaman bir daha geri gelmez. İyi haber de her gün bir günlük daha fazla ibadet edilmiş ve namaz kılınmış olmasıdır. İki arkadaştan biri şehit olur. Diğeri de 6 sene sonra vefat eder. Fakat şehit olandan daha büyük nimetlere kavuşur. Melekler merak edip hikmetini sorarlar. Allahü Teala da daha sonra vefat edenin 6 yıl daha fazla namaz kıldığını ve 6 defa Ramazan ayında oruç tuttuğunu bildirir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, dünyanın bir saati kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu 1 saatte salih, makbul bir amel işlenebilir ama o 1000 senede bir şey yapılamaz buyurdu. Burada defter açıktır. Bir defa Allah demekle terazi değişebilir. Orada 1000 defa dense de hiçbir şey fark etmez çünkü defter kapanmıştır. 5 vakit namaz kılan çok şanslıdır. Allahü Teala'nın her çeşit kusurumuza rağmen bizi huzuruna kabul etmesi, bizi sevdiğine alamettir. Namaz günahları temizleyen bir su gibidir. Günahlarından dolayı tövbe etmek her Müslümana farzdır. Tövbeyi geciktirmek caiz değildir. O günahı işlemekten daha büyük günahtır. Tövbe etmek herkese farzdır. Allahü Teala'ya şükretmek, onu anmak, ondan korkmak da farzdır. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları her an gelmektedir. Mesela kısa bir müddet için nefes alıp verme nimetini insanlardan almış olsaydı hepsi ölürdü. Öyleyse nimete kavuşan kimseye o nimeti verenden gafil ve habersiz olması, ondan başkasıyla meşgul olması asla yakışmaz. Bunun için de pişman olmak, ondan özür dilemek, onun beğendiği işlere devam etmek ve onu hatırlamak lazımdır. İşte namaz onu hatırlamaya sebep oluyor. Allahü Teala 5 vakit namazı farz kıldı. Kullarının bu namazları kılarken kendisini anmalarını ve kulluk vazifelerini yerine getirmelerini, 5 vakit namazın dışında kendisinden gafil olmalarına, kendisini unutmalarına kefaret yapar. Yani gaflet suçunu affeder. Eğer bir mümin 5 vakit namaz kılarsa, namaz aralarında da namazı düşündüğü için, mesela sabah namazına kalkmayı düşünerek uyuduğu için, bazen gaflete düşse bile 24 saat Allahü Teala'yı zikretmiş sayılır. Namazın ne kadar büyük nimet olduğu buradan da anlaşılır.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Az önceki sohbette, son bölümde yani Allah-u Teala merhametli, Peygamber Efendimiz merhametli, onun varisleri de merhametli, güzel güzel anlatmışlar işte hani bizim naklettiğimiz şey. Bir mümin diyor, hani
7: iki namaz arasında hep namazı düşündüğü için, sabah namazını düşünerek yattığı için falan, şöyle kendimi bir yokladım, öyle bir şey yok. Ne güzel anlatmışlar.
2: Evet.
7: Aslında emri marfi, öyle olun yani.
2: Aynen. Cenab-ı Hak inşallah böyle uymamızı nasip eder. Şimdi hani demin dinleyicimizin ifadesiyle, yani bunlar o zaman neredeydi falan da, yani geniş mevzu aslında, bizim de zihnimizi meşgul ediyor bu. Şimdi Mustafa Bey, devlet vergi veriyor. Devlet camiler yapıyor. Millet camiler yapıyor. Millet vergi veriyor. Diyanetteki oturanlar, Diyanete bağlı olan camiler, Kur'an kursları, biz devletten maaş alıyoruz. Aslında millet veriyor. İyi de arkadaş, sen orada oturuyorsun, milletin parasıyla milletin dinini değiştirmeye çalışıyorsun değil mi? Mesela devlet kendi imkanlarıyla FETÖ ile ona benzer SİHA, Mossad bağlantılı olanlarla mücadele ediyor. Sen de devlet kurumusun. Niye mücadele etmiyorsun?
7: Niye temizlik yapmadın zamanında? Ha,
2: hem yapmadı hem de hala orası aynı şekilde, yani tam temiz değil. Önce kendin aynı şekilde doğru yolu oraya yerleştireceksin. Onu sonra anlatacaksın bunu. Yani personelden anlatacaksın. Yetiştirilen yerlere şey yapacaksın. Arkanda devlet gücü var. Ya bakıyorsun yok. Ondan sonra da hutbede işte efendim devlet yıkacak. Vatandaş da soruyor ondan sonra. Onlar devleti, dini yıkacak. Dini yıkarken sen neredeydin? Sen ne iş yaptın? Yani bugüne kadar 10 sene geçti. Ben bakıyorum aynı şekilde. Yani onların dini tahrip ettiği noktalarda Diyanet'te hiçbir ses seda çıkmadı. Hani bir onların bir peygamber efendisi işte yok bir kaba bir film falan uydurdular diye öyle bir cevap daha fare doğurdu. İşte FETÖ'yle mücadele. FETÖ'yle mücadelenin başına getirdiğin adam aynı şekilde FETÖ'cü. Yani FETÖ'cü deniyor şimdi de CIA'nın adamı. Uşak yani. Onu getiriyorsun. Onu getiriyorsun. Hatta şeyde bir şey anlat. Yazılmıştı da İran'da işte Mossad ajanlarını İran'ın içinden temizlemek için bir şey kurmuşlar. Ne diyelim ona?
7: Birim.
2: Birim kurmuşlar. Birimin başındaki Mossad ajanı. Birimin.
7: Yani istihbarat teşkilatının başındaki başka bir
2: ülkenin adamı.
7: Adam.
2: Babam rahmetli bir şey anlatırdı da. Sık sık anlatırdı. Aslında o kelile ve dimnede falan var. Hayvanları konuşturuyorlar. Şimdi bir tilki bir köye girmiş. Bir kasabaya girmiş. Orada bura falan bir şey bulamamış. Bir boyacı dükkanına girmiş. Oralar buralar kurcalarken işte içinde boya bulunan kutular falan devrilmiş. Bunun üstüne başına rengarenk olmuş. Bir şey bulamayınca boyacının da bir alacak defteri varmış. Onu da ağzına kıstırmış almış gitmiş.
7: Bir şeyi çalayım demiş.
2: Bir şeyi çalayım demiş. Tabii dağa gidince bütün tilkiler bakmışlar, rengarenk falan filan ağzından demişler ya hayırdır, demiş yeni bir demiş hükümdar geldi, demiş bana ferman verdi, bir de demiş bana hilkat giydirdi veyahut da ne denir ona,
7: kürk giydirdi.
2: Bundan sonra demiş bütün küvesler tilkilere serbest.

0: Niye itibar edeyim? Adam kalkıyor, beğenmediği şey bu hadis diye hadis olamaz falan diyor. Orada geçen söz de diye böyle alamaz falan, yorum yapıyor falan. Niye? Devlete dayanmış, orada bir de aynı şekilde profesörlük almış falan. O profesörlüğe dayanarak kendi görüşünü söylüyor. Adamın niyeti dini bozmak. Yani de genelde böyle çok aynı şekilde dini bozmak için geldiler. Sen kendin dini bozuyorsun. Şimdi kalkıyorsun diyorsun ki onlar dini yıkıyorlar. Dini yıkmaktalar. Böyle mücadele olmaz. Bir kere önce onları aynı şekilde temizlemek gerekir. Yani o temizlik Diyanet'te de olması lazım. Diyanet'te temizlenmedi. Biz duymadık. Mezhepsizi, Vehhabisi, ya bu mezhepsiz olan kimse rahat uşak olur. Vehhabisi rahat uşak olur. Suud buna 3-5 kuruş para verdi mi gider. Mezhepsizse İran aynı şekilde Şiiler para verir. Oldular nitekim. Bir tane profesörün birisi, hatta televizyonu geberdi gitti de, televizyonu bile vardı falan. Bakıyorum abine aynı şekilde Şiilerin Türk'sini çağırıyordu. Dolayısıyla bunlarda ehl-i sünnet itikadı yok. Dolayısıyla iman da gitmiş. İman da gittiği için kim çok para veriyorsa onun da olmuş alıyor. Zaten öbür tarafta, dinsiz tarafta onlar zaten para için bakıyor. Bir sürü böyle affedersin şey var. Bizim oralarda enik derlerdi. Köpek yavrularına enik. Böyle bakıyor. Kim mama verdiyse
1: onun peşine
0: gider. Onun peşine gider. Onun peşinde o havla deyince avlar. Öyle çok. Dolayısıyla ama ehl-i sünnet itikadını, yani ehl-i sünnet alimlerini kitaplar sen esas alırsan, millete bunu anlatırsan, bu şekilde kadro yetiştirirsen, o kadrodaki olan bir kimse bir dakika der ya. Bu adam ne anlatıyor? Benden ne istiyor? Vatanına ihanet et diyor. Bu vatan da aynı şekilde diyor öldür. Nitekim bizim ona PKK da aynı şekilde yetiştiriyor. Önce ananı babanı öldürmen lazım diyor. Yani sen şey olman için. Yarın bir gün o da aynı şekilde aynı durum söz konusu olacak. Allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Bunun için de kurtuluş ehl-i sünnet alimlerin kitaplarında. Biz yıllardır yani Hüseyin Hilmi Efendi yarım asırdan fazla bu kitapları hazırlamışlar. Bize düşen de bu kitapları okumak ve yaymak. Okumak ve yaymak. Allah Teala hepimizi soracak. Hani sen bir zamanda bir sormuştun. Yani 20 küsur senedir burada anlatıyorsun. Bıkmadım, hayır bıkmadım. İlk günkü gibi o heyecan mevcut. Niye? Ehl-i sünnet alimlerin ve bu büyüklerin kitaplarını okuyan kimse de o heyecan bitmez. Hatta Emel abiler anlatmışlardı bir seferinde. Bir gün gittim dedim, mübarekleri dedi. Yani dedi böyle dedi, yani elleri bile titriyordu yaza. Efendim hani yorgunsunuz biraz. Yok karışmamışlar. Ben yorgun değilim. Çünkü kalbim çok rahat. Kalp rahat olunca bütün organlar da rahat olur kardeşimmişler. Bütün organlar. Peki piyasada bakıyorsun dini terk edenler. Kafalarında, kalplerinde çıfır çarşısı. Dinlenebilmek için alkolü çekiyor. Uyuşturucu kullanıyor. Yatıyor. Sabah kalkıyor. Alkolün, uyuşturucunun tesiri kalkınca o dertler gene duruyor. Gitmedi ki. Orada duruyor. Bu tedavi değil. Geçici olarak pansuman yapıyor oraya. Allah Teala hidayet nasip etsin. Ha efendim vaziyet böyle olduğu halde biz vazgeçecek miyiz? Allah Teala bu imkanları verdiği müddetçe hayır. Hayır. Biz Allah Teala'nın kuluyuz. Allah Teala'nın kullarının kulu değil. Bize bunu ehl-i sünnet alimleri öğretti. Ama ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyan bir kimse, hani zaman zaman da diyorlar efendim işte falan peşmeken, biz isimler üzerinde durmuyoruz. Bir zamanlar bir zındığı anlatıyorduk burada. Babam hayattaydı rahmetli. Oğlum dedi işte dedi. Sen dedi işte dedi falana zındık diyormuşsun. Yok dedim baba. Biz zındık falan demiyoruz. İsim vermek zaten dedim yasak. Adam kanunen gelir. Radyoda konuşur. Dedim kanuni hakkı. Biz kimseye vermiyoruz. Biz tarif ediyoruz sadece. Zındık buna denir. Dedi yani dedi insanlar böyle söylüyor. Ha dedim. Bizim tarif bizi alıyor. Bakıyor adama. Ya bu adam bu elbise buna uyuyor. Giydiriyor. Hakikaten zındık bu diyor. Tamam. Ama bunlar kitap okumuş olsa o kendileri tanıyacak. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh faydalı bilgiler kitabını okuyan bir kimse o şablonu yakalar ve ondan sonra da rahat rahat hareket eder. Allah Teala hepimize hidayet nasip etsin.
1: Müslümanların da buna sahip çıkması lazım.
0: Evet. Yoksa ahirette hesabı var bunun.
1: Ahirette hepimize yazık olur sonra. Allah Teala elimizden alır. Tabii. Böyle dımdızlak kalırız ortada.
0: Ya işte Suriye'de işte mezhepsi de şey yaptılar. Adamlar vatanla bile oldular. Kasten aynı şekilde kaldılar. Efendim son dinleyicimiz özür sahibiyim dedi. Ne zaman abdest alayım? Şimdi Mustafa Bey bu dinleyicimiz Allah Teala hayırlı hal aile şifa

0: hapishanesini çünkü abi. Böyle olanlar çok gördüm. Yan tarafa veriyorlar, bir torba taşıyorlar falan. Hatta ben Gönen'de görmüştüm. İki tane torba vardı. Birisi gaita, birisi idrar. Mesela kahveye falan gittiği zaman o kadar rahat bir insandı ya. Gurul gurul gurul akıyordu böyle şey yapıyordu falan.
1: Karnındaki gurultu orada oluyordu.
0: Orada oluyordu. Orada oluyordu falan. Şimdi Hanefi mezhebinde bu özür sahibi. Vakit girince abdest alması lazım. Ama öğleden önce abdest almaya izin var. Çünkü öğleden önce bir vakit çıkmıyor. Çıkmadığı için de abdest alabiliyor. O abdesti de öğleyi kılabiliyor. Artık özür sahibi olduğu için o akıntılar veyahut da gelen gaita bunun abdestini bozmuyor. İkindi vakti girene kadar. İkindi girince tekrar abdest alması lazım. Akşam vakti girene kadar. Akşam yani her beş vakitte ama abdest alması lazım. Peki bunun bir çıkış yolu veyahut da şeyi var mı? İmam Malik Hazretleri buna semavi özür diyor. Bu abdesti bozmaz buyuruyor. Gusülü abdest ve namazda bu Maliki mezhebini taklit ederse bir abdestle birkaç namazı kılabilir. Başka abdesti bozan bir hal olmadığı müddetçe. Yani bu fakir kitaplarında dört mezhebin bildirmiş olduğu o özrün dışında İmam Malik Hazretleri ayrı iştihattır bu. Bu semavi özür diyor. Yani kendi elinde değil. Onun için yellenme, idrar kaçırma abdesti bozmaz buyuruyor. Ve ikinci kavline göre de necaset namaza mani değil. Mesela Hanefi mezhebinde veya Şafii mezhebinde bu torbayı değiştirmesi gerekir. Necaset var çünkü.
1: Vücuduna yapışık.
0: Bu şekilde namaz kılamaz. Ama Maliki mezhebinde mani değil. İkinci sorusu da gusül abdest alırken bu torbayı çıkarmam, değiştirmem dedi, anlattı. Çünkü kitaplarda haraç kelimesi geçiyor, zaruret kelimesi geçiyor fıkıh kitaplarında. Haraç, bunu açıklamışlar. Meşakkat, sıkıntı. Yani dedi onu da çıkarmak, şey yapmak çok zor. Gusül abdestinde de eğer gusül abdeste Maliki mezhebini taklit ederse namazlarında da Maliki taklit eder. O zaman bu hal onun aynı şekilde tekrar abdest almasını gerektirmez. Gusülde de torbayı çıkarması gerekmez. Sadece torbanın dışındaki yerleri yıkar. Onun üstünde ıslak elle mesheder geçer. Böylece gusülde sayılır.
1: Bir de ezanımı bekleyeyim falan, ezan başlayınca mı şey yapayım dedi, abdest alayım dedi. Orada vakite bakması lazım.
0: Vakite bakması lazım. Yani. Vakit girince Hanefi mezhebine göre. Evet.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: 재결의 FM.
1: 바드사바

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam, bugünkü sorumuz aslında tabii ki herkesin merak ettiği bir konu. Hani insanlar işte istediklerimize kavuşamıyoruz, istediğimiz nimetlere kavuşamıyoruz. Bunun için bir dua var mıdır? İşte yapalım, kurtulalım. Böyle bir soru var aslında şimdi bugün. İnsanlar nimetlere kavuşamıyorlar. Hatta bazıları diyor ki bütün duaları ettiğimiz halde bildiğimiz yine de işte zillete düşmekten kurtulamıyoruz gibi serzenişler olabiliyor. Bu arada tabii sadece dünya değil, insanın ahireti de güme gitmiş oluyor yani. Bütün bunların sebebi ne olabilir? Yani sebebini bilelim ki bundan kurtulalım.
2: Şimdi kitaplarda anlatırken İslam alimleri çok güzel bir şekilde izah etmişler. Yani formül bildirmişler. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kudüs-i Hazretleri gibi, ondan sonra İmam-ı Gazali Hazretleri gibi zatlar yani formül şeklinde önümüze koymuşlar bunu. Yani tek bir cevap var aslında. Buyuruyorlar ki her izzet ve her nimet, yani insanın aziz olması, itibarlı olması, her nimete kavuşabilmesi Allah-u Teala'ya ihlas ile itaat ve ibadet etmek suretiyle erişmektedir.
1: Hap bu yani.
2: Evet, ilaç bu. Yani hap bu, ifade ettiğiniz gibi. Yani bu formül kesin ve net mi? Evet. Peki aynı şekilde de her kötülük ve sıkıntı da isyan etme neticesinde insana gelmektedir. Hatta bir beyit var. Hatta zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. O bir ayet-i kerimenin mealidir aslında. Yani insana kötülükler hep nefsine tabi olmaktan geliyor. Ama Allah-u Teala'ya tabi olursa, Allah-u Teala'nın dediği olursa, onun emri yerine getirilirse, o zaman da aynı şekilde Cenab-ı Hak o kuluna razı olur. O kuluna razı olunca da o kul şerefli olur, izzetli olur ve gelen nimetlerin hepsine kavuşur. Yalnız burada bizi izleyenler ve dinleyenler hatırına şu gelmesin. Efendim, itaat ettiğim halde zengin olmadım, olamadım. Veya itaat ettiğim halde benim villam olmadı, namaz kıldığım halde köşküm olmadı. Bu o demek değildir efendim. Eğer bir kimse doğru imana sahipse, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, birisi doğru yolda kalacak. Onu da anlatıyorlar ve benim ve hesabım yolunda olanlardır. Buna fırkayı naciye, ehl-i sünnet ve cemaat deniyor. Dolayısıyla iman bu şekilde olması lazım. Doğru bir imana sahip. Sonra doğru amel, yani fıkıh ve ilmihal bilgileri öğrenmiş. Kendisine lazım olan fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini öğrenmiş. Yani abdest, gusül, namaz. Sonra ala kitaplarında kötü huyları öğrenmiş. Bunların evet, kendisinde olanlarını teşhis etmiş. Tedavi etmek için uğraşmakta. Diğer ibadetler kendisine farz oldukça, oruçtur, zekattır, diğer ibadetler, komşuluk ilişkileri, alışveriş bilgileri, bunları fıkıh kitapları uzun uzun bildiriyor. Bunları okuyor, öğreniyor ve bunlara ittiba ediyor. Ama fakir. Zengin olamadı. Villası da yok. Kirada hala. Yani bunları yapınca zengin olacak, köş sahibi olacak demek değildir. Bu yanlış anlaşılmasın.
1: Evet.
2: Ama bunları yaparsa, kirada bile oturmuş olsa gönlü huzurlu olur, rahat olur. Kimseni, hiç kimse bundan incinmez. Niye? Çünkü komşu haklarını da biliyor. Ahirete imanı var. Ahirete hesaba çekileceğini de biliyor. Herkes buna itibar eder. Herkes bununla görüşür. Ve yine herkes herhangi bir konuda bununla istişare eder. Ve onunla görüşebilmek için, onunla konuşabilmek için, sohbet edebilmek için can atarlar. Niye? Bu haliyle o pozitif enerji yaymaktadır. Evet. Negatif değildir.
1: İnsanları rahatlatıyor yani.
2: Elbette. Tabi dini doğru olarak öğrendiği için Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirine de itirazı yoktur bunun.
1: Dolayısıyla rahattır.
2: Huzurludur, rahattır. Huzurludur. Ha, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde sebeplere yapışır, eline geçine kanaat eder ve itiraz etmez. Ne oldu? Allah-u Teala itaat etti. İtaat edince rahat oldu mu? Oldu. Herkes tarafından sevildi mi? Sevildi. İtibarı var mı? Var.
1: Evet.
2: Bu dünyadaki hali. Bunu korur. Bu şekilde imanlı olarak ölecek olursa ahirette bunun izzeti ve şerefi çok yüksek olacak. Çünkü İslam alimler buyuruyorlar ki mümin sararır solar. Güneş gibi. Batar. Ama yarın mahşer günü bunun doğuşu muhteşem olur buyuruyor. Böyle mi olur? Evet böyle olur. İtibarlı olur. Gönül zenginliği söz konusu olur. Ama efendim işte zengin de olsa falan. Allah-u Teala bazılarına onu da ihsan eder. Ezelde takdir etmiştir. O sebeplere yapışmıştır. Zengin olmuştur. Ama zengin olunca bu kimse rotasını değiştirmez. Evet. Yine zengin olurken de önündekini ısırmaz. Arkasındakisini tekmelemez. Sağını solunu rencide etmez. Helal yoldan ve mubah yollardan. Yani insanları tokatlamaz. Kul hakkına riayet eder. Böyle olunca bu kimse zengin olduğu zaman bile bunun malında kimsenin gözü olmaz. Adam aldığının hakkıyla kazandı. Helal olsun der. Herkes öyle söyler. Zaten bu kimse zekatını verir, sadakayı fıtrasını verir, kurbanını keser. Fakir fukaraya da aynı şekilde elinden geldiği kadar yardım eder. Dolayısıyla herkes tarafından sevilir, sevilir. Herkes tarafından kendisine hürmet edilir mi? Edilir. Ne oldu? Allah-u Teala itaat etti. İtaat edince de kendisine hürmet edilir oldu. Yani izzet ve şerefe kavuştu. Peki efendim adam zengin ama Allah-u Teala itaat etmiyor. Nefsine uyuyor. Ya adam tokatlaman lazım diyor. Tokatlamayınca diyor zengin mi olur? Önündekini ısırıyor. Arkasındakini tekmeliyor. Sağındakini dirsekliyor. Solundakini dirsekliyor. Velhasılı bu adam yani nefsine tabi olduğu için sadece ben demeye başlar. Bu kimse parası olduğu için insana beyefendi falan filan veya hanımefendi falan dese de alçak herif der.
1: Arkasından
2: aynı şekilde. Evet. İki adam gider aynı şekilde. Hasbelkeder işi düşmedikçe bunun yanına gelmez. İşi yoksa, işi düşmemişse bundan da uzaklaşır. Niye? Bu adam negatif enerji yayıyor. Pozitif değil. Ve bir müddet sonra bu kimsenin işleri ters döndüğü zaman nefsine tabi olduğu için, şeytana tabi olduğu için, Allah-u Teala kul olmadığı için, Allah-u Teala isyan ettiği için bu kimse iflas ettiği zaman yapacağı bir tek şey var. Nefsi der ki arkadaş ölümden başka çare kalmadı. İntihar eder. Ama öbür türlü Allah-u Teala itaat etmiş olsaydı, malı mülkü gitmiş olsa, daha önce bunu veren bana Rabbimdi. Şimdi de aynı şekilde yani beni Cenab-ı Hak fakirlikle imtihan ediyor. Öyleyse sabretmem lazım diyecek. Dolayısıyla önüne gelen badireleri rahatlıkla geçecektir. Engelleri rahatlıkla atlayacaktır. Onun için her izzet ve her nimet Allah-u Teala itaat yolundan mı gelir? Evet. Şimdi İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden olan Ebu Ali Rodbari Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki dünyayı kazanmakta nefsler için zillet. Hakikaten öyle. Adam nefsine tabi ise bugün de yaşıyoruz Mustafa Bey biz. Adam nefsine tabi ise Allah-u Teala'ya iman etmediyse Allah-u Teala'nın emirlerini kale almaz. Boşver der ya bu zamanda tokatlamadığın müddetçe zengin mi olurmuşsun der. Önüne geleni tokatlar. Kul hakkına bire yükler. Ah alır. Sonra da gider tabii ki. Zillet ahireti kazanmakta ise nefsler için izzet vardır. Acaba niçin insanlar baki olan ahireti istemekten izzet yerine fani olan dünyayı isteyerek zilleti seçerler buyurmuştur. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri var İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerindendir bu zatta. Bu zatta buyuruyor ki insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta kişiler için zillet ahireti aramakta ise izzet vardır. Yani itaat yolundan izzet yani itibar gelmekte şeref gelmekte. Ama isyan yoklasında da zillet ve kötüleme. Beş para etmez, parası bunu falan var görme falan diyeceksin. Dünyada böyle olduğu gibi yarın ahirette bir de insan nefsine tabi olunca Mustafa Bey kibirli olur. Ama sana herkes böyle küçük görür. Sen parana göre konuş demeye başlar adam. Herkesi küçük görür. Dolayısıyla insanlar bununla aynı şekilde sohbet etmekten, bununla bulunmaktan hoşlanmadıkları gibi uzaklaşırlar. Kendisi gibi kibirli olanlar bir araya gelir. Birbirlerine iltifat ederler. Hani bir söz var ya körler ve sağırlar birbirlerine ağırlar hesabı netice itibariyle ama hepsi de bir gün gelir tepe taklak olduğu zaman ellerindeki imkan gittiği zaman yapacakları tek bir şey kalır. O da aynı şekilde intihar mıdır? Evet intihar. Şimdi itaat eden kimse Allah-u Teala itaat eden kimse yani kitapları okuduğu zaman ahlakını düzelttiği zaman Mustafa Bey otomatik olarak elinde değildir verici durumuna gelir. Ne demek o verici durumuna göre? Yani cebindekini boşaltır. Ya yerine göre cebini de boşaltır. O ayrı bir mesele.
1: Evet.
2: Ama bu kimse fedakarlık yapar. ve Allah-u Teala'nın kullarını memnun etmek için, Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatı memnun etmek için çırpınır. Niye? Şunu iyi bilir. Allah-u Teala'nın kullarını, Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata iyilik eden sahibini memnun ediyor. Dolayısıyla otomatik olarak bu kimse haberi veren durumuna geçer. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştur? Veren el alanda yüksektir. Dolayısıyla vermekte, fedakarlıkta, itaat yolundan insana bu gelmektedir. İzzet mi var? İzzet var. Şeref mi var? Evet. İtibar mı? Elbette. Verenin alanda yüksektir. Öbürüsü ne yapıyor? Nefsine uyduğu için habire alan pozisyondadır. Ha, insanların hallerine bakıyorsun. Bazıları verince memnun oluyor, bazıları alınca memnun oluyor. İnsan nefsine tabi olunca nefsine kaynaklanan bir sürü kötülükler var. Cimri olur. Veremez. Zekatını bile veremez. Benimle mi kazandı deyiverecektir. Ve der de. Peki sonra ne olur? Sonra ölür, bunların hepsini bırakır gider mi? Evet, ölüp bunların hepsini bırakır gider. Peki hani böyle davrandı, isyan etti, inkar etti, reddetti. Yani ahirete gittiği zaman orada da zelil olacak bunlar. Orada da zelil olacak.
1: Bir de orası var.
2: Bir de orası var. Peki öbürüsü? Öbürüsü kanaat etti. Allah-u Teala yarattığı sebebe yapıştı. Ve insanlara aynı şekilde fedakarlıkta bulundu. Güler yüzle muamele etti. İyi geçindi. Ve insanlar bundan memnun oldu, razı oldu. Buna dualar ettiler. Ve ahirette de bunun şanı derecesi yüksek olacak. Çünkü o zaman Cenab-ı Hak diyecek ki buna. Buyuracak ki ey kulum sen acizken, muhtaçken, ben muhtaç kullarıma yardım ettin. Elinden geldiği kadar onlara iyilik ettin. Şimdi sıra bende, ben sana bir iyilik edeyim diyecek. Ve o zaman şanı şerefi yüksek olacak. Şanı şerefi yüksek olacak. Netice olarak izzet ve şeref Allah-u Teala itaatte. Zilletse yani insanların gözünden düşmek, perişan olmak, hakir ve zilil olmak ise Allah-u Teala isyan yolundadır efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden İbrahim-i Ethem'den Kuddise Sirruh birisi nasihat istedi. Buyurdu ki, 6 şeyi kabul edersen hiçbir işin sana zarar vermez. O 6 şey şudur. 1. Günah yapacağın zaman onun rızkını yeme. Rızkını yiyip de ona isyan etmek doğru olur mu? 2. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek layık olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah yapma. Görmediği bir yerde yap. Onun mülkünde olup, rızkını yiyip, gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tevbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Kudretin var iken, o gelmeden önce tövbe et. O da bu saattir. Zira melekül mevt ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek, sual için geldikleri vakt, onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. Şeyh buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Soran kimse dedi ki bu sözümü dinlemezler. Bunun üzerine o kimse tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi. Evliyanın sözünde Rabbani tesir vardır.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri 2. Bölüm. Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden İmam-ı Şahrani ve Kutb-ı Şahrani lakabıyla meşhur olup, Aliyül Havas Hazretlerinin talebesidir. Nesebi, Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali bin Ahmet bin Muhammed bin Zerka bin Musa bin Sultan Ahmet Tilemsani Ensari'dir. Mısır'ın Kalkaşent kasabasında 898 miladi 1493'te doğdu. Nesebi silsile halinde Hazreti Ali Efendimize ve Peygamber Efendimize ulaşır. Dedesi Tilemsan Sultanı idi. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Hadis-i şerifler üzerinde çok çalışarak hadis alimi oldu. Aynı zamanda Aliül Havas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek büyük velilerden oldu. Pek çok kerametleri görüldü. 300'den ziyade eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 miladi 1565'te Mısır'da vefat etti. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerine tasavvuf yoluna nasıl girip ilerledin ve buna kimler sebep oldu diye sordular. O da cevap olarak buyurdu ki, tasavvuf yolunu önce Hızır aleyhisselamdan ve üstadım Aliül Havas'tan öğrendim. Önce onlara tam olarak inanarak teslim oldum. Ne emrettilerse hepsini yaptım. Nefsimle senelerce mücahede ettim. Nefsimin istemediklerini yaparak onu terbiye ettim. Öyle ki yalnız kaldığım zaman odamın tavanına bir ip bağlar, onu boynuma takarak Rabbime ibadet ederdim. Uykum geldiğinde yatmak isterdim. Fakat boynumdaki ip uykuya mani olurdu. Mecburen ibadete devam ederdim. Böylece nefsimin istemedikleri şeyleri yaparak onu terbiye etmeye, yola getirmeye çabalardım. Haramlardan şiddetle kaçındığım gibi mübahların fazlasını dahi terk ederdim. Yiyecek bir şeyim olmadığı zaman ot yer, yine kimseden bir şey istemezdim. Vali konaklarının ve sultan adamlarının evlerinin gölgesinden dahi geçmez, yolumu değiştirirdim. İyice incelemeden bir şey yediğim olmadı. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri, kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki, Müslümana gelen her şey nimettir, hayırdır. Müslümanları parayla dahi doyuran sevaba kavuşur. Allahü Teala hepimize saadet-i dâreyn ihsan eylesin. Elhamdülillah, çok şükür Allah'ımıza. Bu nimet, bütün dünya ve ahiret nimetlerinden üstündür. Birkaç Müslümanın Allah rızası için oturup da sohbet ettikleri yere gökteki melekler imrenirler. Cennet de dahildir buna. Cennet 6. kat göktedir. Binaenaleyh cennetteki melekler imrenirler o Müslümanların oturduğu sohbet ettiği yere. Ya hizmet ettiği yer ya burası. Bütün mahlukatın imrendiği bir yer burası kardeşim. Şerefil mekan bil mekin. Bir yerin kıymeti, şerefi taliplerine tabidir. Orada bulunanlara tabidir. Yoksa taşın toprağın ne kıymeti var? Oraya kıymet veren sahipleridir. Orada bulunanlardır. Onun için bu nimeti bize ihsan eden Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bu büyük nimetin karşısında dünya zevkleri, dünya malları ne kalır ki? Hiç. Onun için bu dünyanın hayrına ve şerrine, vücuduna ve ademine hiç üzülmemelidir. Olsa da, olmasa da. Bütün üstünlükler ve faydalı şeyler İslamiyetin içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. İslamiyet memleketleri imar, insanları müreffeh etmeyi emretmekte, Allahü Teala'nın emirlerine saygı göstermeyi ve mahluklara merhametli olmayı istemektedir. Nefsin temizlenmesini temin etmekte, kötü huyları iyi huylardan ayırmaktadır. İyi huylu olmayı emredip kötü huyları şiddetle ret ve yasak eder. Her bakımdan iffeti ve hayayı emreder. Tam sıhhatli olmayı mecbur tutar. Tembelliği, boş vakit geçirmeyi ret ve men eder. Ziraati, ticareti ve sanatı kat'î olarak emreder. İlme, fenne, tekniğe, endüstriye layık olduğu üzere ehemmiyet verir. İnsanların yardımlaşmasını, birbirlerine hizmet etmesini ehemmiyetle ister. Dini ve vatanı başka olanların canlarını, mallarını ve namuslarını korumayı mecbur tutup bunlara ilişmeyi men eder. Fertlerin, çocukların, ailelerin ve milletlerin haklarını öğreterek geçmişlere, geleceklere, herkese karşı hak ve mesuliyet gözetilmesini ister. Yani dünya ve ahiret saadetini içine alır. Ruhun gıdası dindir. Kalbin gıdası ilimdir. İlmi olmayanın, yani din kitabı okumayanın, sohbette bulunmayanın gönlü, kalbi ölür. Bedeni ve ruhu beraber tahrip eden zehirler haramlardır. Kulun neyle meşgul olduğu, Allahü Teala'nın onu sevip sevmediğini gösterir. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti onun malayani ile uğraşmasıdır. Haramlarla uğraşana Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır. Kâfire ise zatı düşmandır. Sıfatlarının düşman olmasıyla zatının düşman olması farklı şeylerdir. Hastalıklar Cenab-ı Hakk'ın lütfudur müminlere, imanı olanlara. Ah keşke biraz daha hastalık çekseydim de daha çok nimete kavuşsaydım diyecekler. Cenab-ı Hak'tan gelen her şey hayırlıdır. Yeter ki biz sebebiyet vermeyelim. Ve ma zaleme humullah. Allahü Teala kullarına zulmetmez, kötülük zarar vermez. Ve ma zaleme humullah. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. İnsanlar kendi kendine kazdığı kuyuya düşüyor. Allahü Teala rahimdir. Kullarına daima merhametli olur. Ama Şedidül İkab ismi de vardır. Çok da şiddetli azabı vardır. Ama o şiddetli azabı karşılıktır. Rahmeti öyle değil ki. Rahmet sebepsiz yağıyor. Azap isyanın karşılığı. İsyanın cezası. Onun için gazaba maruz kalmamak için itaat edeceğiz. İtaat ettin mi korkma. Her ne gelirse yahşidir. Her ne gelirse ondan iyidir. Ayet-i kerimeye bakın. Mealen size her ne iyilik gelirse, her ne saadet gelirse hep Allah'tandır. Size her ne kötülük gelirse kendinizdendir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Size gelen her şey, her iyilik Allah'tandır. Hem de sebepsizdir, karşılık olarak değil. Ama size gelen her seyyiye, kötülük kendinizdendir. Ayet-i Kerime'nin sonunda mealen buyruluyor ki, ama hepsi Allah'tandır. Hayır da Allah'tan, şer de. Hayrihi ve şerrihi. Hani ya şer nefistendi? Sebep olmak itibariyle nefistendir şer. Ama yaratmak itibariyle Allah'tandır. Kötülükler de Allah'tandır. O yaratır. O irade eder. Allahü Teala irade etmezse sivrisinek kanadını oynatamaz. Her türlü başımıza gelen kötülük Allahü Teala'nın iradesiyle ve halk etmesiyle, yaratması iledir. Hani ya nefistendi? Nefs ister, sebep olur, Allahü Teala da yaratır. Yaratmak itibariyle her şey Allah'tandır. O yaratır. Karşılık olarak dedik ya biraz evvel, Cenab-ı Allah isyana karşılık olarak cezalandırır. Ceza demek karşılık demek. Kötülükleri yaratan O'dur. Fakat kötülüklere sebep olan nefstir. Yani insan sebep oluyor, o da karşılık olarak yaratıyor. Her şeyi yaratan o. İnsanlar dörde ayrılır. Birinciler, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan eder. İkincisi, nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan etmez, fakat sabreder, gitmesini ister. Üçüncüsü, dert bela gelince sevinir, razı olur. Dördüncüsü ise, dert bela gelince, nimetlerden alınan zevkten daha çok zevk alır, gitmesini istemez. Tatlı gelen şeyin gitmesi istenir mi? Bir mümin doğru bir sebebe yapışırsa, doğru bir netice alır. Yanlış bir sebebe yapışırsa, yanlış netice alır. Fakat sebebe yapışırken, doğru veya yanlış sebebe ayırmak çok zordur. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam duası var. Allahümme erinel hakkı hakkan ve erinel batılı batılan. Ya Rabbi, bana doğruyu doğru bildir, eğriyi eğri bildir buyuruyor. Bu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duasıdır. Dolayısıyla insanın hayatında çekeceği en büyük sıkıntı, yanlış sebebe yapışıp yanlış netice almasıdır. Peki, doğru sebebe ve doğru neticeye nasıl kavuşulur? Birincisi, yapacağınız her şeyden önce birisini sevindirmek, yani sadaka vermek, sonra dua etmektir. Ya Rabbi, ben şu işe teşebbüs etmek istiyorum, beni muvaffak eyle demektir. Birinci sebep budur. İkincisi ise 70 defa Estağfirullah min külli ma kerihallah okumak buyuruluyor. Okuduk, sadakayı verdik, duayı yaptık, işe başladık. Olur ya, iflas ettik. Hani doğru sebep doğru netice verecekti? Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, her türlü başarının, her türlü iyi geçinmenin, her türlü rahat ve huzurun engeli insanın nefsidir. Çünkü nefs Allah'a düşmandır. Peygamber'e aleyhisselam düşmandır. Bize zaten düşmandır. İşte insanın dünyada her türlü çektiği sıkıntılar, üzüntüler ne varsa hepsi nefsine tabi olmasından, yani nefsin engelindendir buyuruyorlar. Kâfirlerin başarılı olmasının sebebi sorulduğunda buyuruyorlardı ki, siz başarı diye neyi kastediyorsunuz? Rüyadaki başarıdan mı bahsediyorsunuz, hayattaki başarıdan mı bahsediyorsunuz? Rüyadaki başarıdan bahsediyorsanız, ona başarı denmez. Çünkü rüyada insan zengin olur, fakir olur, binalar yapar, her şeyi yapar. Ama öldüğü zaman, uyanınca, gel buraya hesap ver denilecek. Bunları niçin yaptın denilecek. O halde siz başarı denilince, öldükten sonra Rabbimin rızasını nasıl kazanırım, bundan Rabbim razı olacak mı diye düşünürseniz, bundan sonra yaptığınız her şey Rabbimizin rızasına uygun olmuş olur. Siz eğer insanlar beğensin, insanlar bahsetsin, zengin olayım, meşhur olayım isterseniz olursunuz. Ama öldükten sonra başarısız olursunuz. O halde başarı Rabbimizin rızasıdır. Öldükten sonra işe yarayandır. Rabbimizin rızası bu iki şartı yerine getirmeye bağlıdır. O halde sadaka verdikten sonra yapılan dua neticesinde ve 70 tane istiğfar okuduktan sonra yaptığınız herhangi bir işte dünya başarısı olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama mutlaka bilmelidir ki bundan Allahü Teala razıdır. Çünkü aklımıza göre değil, bildirilen sebebe yapışınca araya nefsimiz girmediği müddetçe neticesi hep hayırlı olur inşallah. Eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak, birinin duasını almamız, sevindirmemiz lazımdır. Bir yerde kıtlık olmuş, yağmurlar da yağmıyormuş. Herkes yağmur yağması için çare arıyor ve dua ediyor. Buna rağmen yağmur yağmıyormuş. Mübarek bir zat, bir gün camide, cemaatin arasında, "Ben bunun çaresini biliyorum. Yağmur nasıl yağdırılacağını biliyorum," demiş. "Herkes sadaka versin, sonra dua kabul olur," demiş. "Benim bu cübbemden başka bir şeyim yok. Ben cübbemi veriyorum," deyip cübbesini çıkarmış koymuş. Herkes nesi varsa vermişler. Bunları fakirlere dağıtmışlar. Sonra dua etmişler. Ellerini açıp, "Ya Rabbi, senin kullarını sevindirdikten sonra yapılan duayı kabul edeceğini buyuruyorsun. Biz senin fakir kullarını sevindirdik ya Rabbi." Derken masmavi gökyüzü simsiyah bulutlarla dolmuş ve hemen yağmur başlamış. Eğer dualarımızın kabul olmasını istiyorsak, birinin duasını almamız, birini sevindirmemiz lazımdır. Bir mübarek zata gelip, "Efendim, çocuğumuz çok hasta, şifa bulması için dua eder misiniz?" demişler. O zat, "Şurada fakir biri var. Evvela onu sevindirin, sonra gelin," buyurmuş. Fakir sevindirildikten sonra yapılan dua ile çocuk sıhhatine kavuşmuş. Allahü Teala'nın duamızı kabul etmesi için, bizi sevmesi için kullarını sevindirmemiz lazımdır. Cenab-ı Hak bu dünyada kendi rızası için yapılan her ibadeti ve ameli kabul eder. İnsanlara gösteriş için, insanlara yaranmak için yapılanları kabul etmez. Bunun için her türlü ibadetlerimizin, her türlü işlerimizin, her türlü davranışlarımızın halis olması lazımdır. Ahirette Allah için yapılan ibadetler haricindekilerin hepsi icraatin dışında kalacak, hiçbiri kabul edilmeyecek. Onun için az fakat dürüst olanı, yani rızayı ilahi için olanı yapmak lazımdır. En mühim olan şey Allah rızasıdır. Ahmet'e çalışıp da Mehmet'ten para beklemeyin. Kime çalıştıysanız gidin ondan ücretinizi alın. Yaptıklarımızı insanlar görsün de ne güzel yaptı desinler diye değil, Allahü Teala beğensin diye yapmalıyız. Dünya ve ahirette huzur ve saadet isteyen Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem sevmeli, onun sevdiklerini sevip sevmediklerini sevmemeli, ona uymalı, onun ve eshabının yolundan gitmelidir. Onun varislerinin de kıymetini iyi bilmelidir. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Osmanlı padişahı Sultan Selim Han, Mısır'ı zapt ettiği zaman, cuma namazını Eshel Camii'nde kıldı. Cuma namazını kıldıran hatip için 100 altın bağışladı. Bunu önceden öğrenen hatip, o gün cuma namazını kıldırma sırası kendisinde olan diğer hatip arkadaşından izin almıştı. Nöbetini devreden hatip, diğer arkadaşının altınlara kavuştuğunu görünce söylenmeye başladı. O sırada orada bulunan Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri aralarına girip nöbetini veren hatibe, "Üzülme, Allahü Teala bunu sana kısmet etmemiş," dedi. O da, "Rızkımın kesilmesine bu arkadaşım sebep olduğu için kızıyorum," dedi. Abdülvehhab Hazretleri de, "O sebep oldu görünüyorsa da aslında sebep o değildir. Arkadaşın ilahi kudretin bir aletidir. Aleti kim hareket ettiriyorsa hüküm onundur. Yoksa aletin değildir. Senin böyle söylemen sopa ile dövülüp de sopayı vurana değil, sopaya kızan adamın haline benziyor. Hani sen her cuma hutbelerinde vallahi veren de Allahü Teala'dır, alan da, yükselten de Allahü Teala'dır, alçaltan da demez miydin? Şimdi niçin bunun tersine göre hareket ediyorsun deyince o hatip, üstadım, hüccet ve ispatlarınla beni susturdun diyerek oradan ayrılıp gitti. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri, kalplere tesir eden sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler. Dünyadayken Allahü Teala'nın dinine razı olduğu şekilde doğru hizmet edenler, Allahü Teala'nın kullarının müşküllerini halledenler, mahşerde tahtlar üzerinde, kürsülerde, gölgelerde oturacaklar. Allahü Teala onlarla konuşacak. Onlar için ne hesap var, ne azap var. En zor iş İslamiyete hizmet etmektir. Çünkü Allahü Teala en zor işi en güvendiğine, en çok sevdiğine vermiştir. Peygamberlere ve varislerine vermiştir. Yanan bir evden birini kurtarmak çok büyük sevap olduğu halde cehennem ateşinden kurtarmak yanında hiç kalır. Bir kişi daha yanmaktan kurtulsun diye uğraşmalı. Hiç kimse yanmasın düşüncesinde olmalı. Müslümanlık dünya ve ahiret saadetidir. Allahü Teala'nın en sevdiği şey imandan sonra kullarına hizmet etmektir. Allahü Teala bir kulunu severse ona iki şey verir. Birincisi sevdiği bir kulunu ona tanıştırır. Eshab-ı kirama Peygamber Efendimiz'i tanıttığı gibi. İkincisi ona hayırlı bir iş verir. En hayırlı iş Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı iştir. Allah'ın dinini Allah'ın kullarının ayaklarına kadar götürmek ne büyük zevktir. Tasavvuf, herkesin yükünü çekmek ve kimseye kendi yükünü çektirmemektir. Tasavvuftan maksat, kendini zorlamadan her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Mü'mine hizmet, ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu, kim olduğu ve tarafı belli olur. Karınca, İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su taşırken, yılan ise ateşin artması için üflüyordu. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda. İkisi de farklı. Tarafını belli ediyor. Allahü Teala kullarını seçiyor. Ona göre iş veriyor. Kimisini hayırlı işlerde istihdam ediyor, kimisini kötü işlerde. Ne mutlu hayırlı işlerde istihdam edilenlere. Allahü Teala insanları cennetine davet ediyor. Davetçi olarak da Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Davetiye olarak da İslamiyeti gönderdi. Fakat insanların çoğu bu davete icabet etmedi. Zaten bunun için Kur'an-ı Kerim'de sık geçiyor. Ekserisi kafir, ekserisi fasık diye. İnsana lazım olan önce ehli sünnete uygun inanmak, sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir. Bütün kerametleri bize verseler, fakat itikadımız düzgün değilse, halimiz haraptır. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler, itikadımız düzgün ise hiç üzülmemeliyiz. Doğru itikat, düzgün itikat, ehli sünnet itikadıdır. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin.
5: Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasından koşmaktır.

Bugünkü konumuz suizan haramdır. Sevgili dinleyiciler, suizan bir kimseyi kötü zannetmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Bir müminin günah işlediğini zannetmek suizan olur. Kalbe gelen düşünce suizan olmaz. Eğer kalp o tarafa meylederse suizan olur. Kimseye suizan etmemeli demek yanlıştır. Müslümana suizan etmemeli demelidir. Yani Müslüman olduğunu söyleyen ve küfre sebep olan bir sözde ve işte bulunmayan kimsenin bir sözünden veya işinden hem imanı olduğu hem de imansız olduğu anlaşılırsa imanlı olduğunu anlamalı, dinden çıktı dememelidir. İnsanları suizandan kurtarmak için töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Onların dedikodularına kendisi sebep olduğu için işleyecekleri günaha ortak olur. Peygamber Efendimiz hanımıyla konuşurken oradan geçmekte olan adama buyurdu ki, "Bu benim zevcemdir." Adam dedi ki, "Ya Resulallah, sizden de mi şüphe edilir?" Kan insanın damarlarında dolaştığı gibi, şeytan da insana nüfuz eder, kalbine şüphe sokar. Başkalarının suizanına sebep olacak hareketlerden kaçmalıdır. Salih bir kimse, şişeyle evine bir şey getirirken, şişeyi kapalı bir torba içine koymalıdır. Böyle yapmayıp da bir gazete kağıdına sararak açıktan getirirse, suizanına sebep olabilir. Acaba içki mi diyenler çıkabilir. Böyle şüphe uyandıracak hareketlerden uzak durmalı, başkalarının kendisi hakkında dedikodu etmesine sebep olmamalıdır. Bir adam bir kadınla şüphe uyandıracak şekilde konuşuyordu. Hazreti Ömer adamın yanına varıp öfkeli şekilde bakınca adam dedi ki, "Bu benim hanımımdır." Hazreti Ömer o zaman buyurdu ki, "Hanımınsa ne diye şüpheyi üzerinize çekecek şekilde konuşuyorsunuz?" İslam alimleri bir Müslümanın bir sözünden veya bir işinden 100 şey anlaşılsa, bunlardan 99'u küfre sebep olsa ve biri Müslüman olduğunu gösterse, bu bir şeyi anlamak, ona kafir damgası vurmamak lazımdır buyurmuşlardır. Değerli dinleyenler, Allah-u Teala'ya da suizan etmemelidir. Günahının affolunmayacağını zannetmek ona suizan olur. Şartlarına uygun tövbe yapılınca her türlü günahı muhakkak affeder. Dilerse küfürden başka günahları tövbesiz de affeder. Hadis-i Kutsi'de "Kulum beni nasıl zannederse ona zannettiği gibi muamele ederim" buyuruldu. Kabul edeceğini ümit ederek tövbe edeni affeder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala'ya hüsn-i zan ediniz. Allah-u Teala'ya hüsn-i zan etmek ibadettir. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, kendisine hüsn-i zan ederek yapılan duayı elbette kabul eder. Kıyamet günü Allah-u Teala bir kulunun cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme götürülürken arkasına dönerek, "Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsn-i zan ettim" deyince, "Onu cehenneme götürmeyiniz. Kulumu bana olan zanlı gibi karşılarım" buyurur. Peygamber Efendimiz ölüm halinde olan bir gence sorar, "Kendini nasıl buluyorsun?" "Günahlarımdan korkuyor fakat Allah'tan ümit kesmiyorum." Bu korkuyla ümit, şu ölüm anında kimde bulunursa
Allahü Teala ona umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar. Bir İslam alimi talebelere alametlere bakarak bir hadise hakkında kat'i hüküm vermek doğru değildir diyerek şöyle bir misal verir. Evinize giderken bir köpek burnunda yoğurt bulaşığı olduğu halde evden çıkarken görülse, eve girildiğinde de yoğurt çanağında köpeğin burnu girecek kadar oyuk olsa, muhakkak bu köpek bu yoğurda burnunu sokmuştur diye kat'i bir hükümde bulunmak doğru değildir. Talebenin birisi bu alime itiraz mahiyetinde, bu köpeğin bu yoğurda burnunu soktuğu apaçık meydandayken niye kat'i hüküm verilmezmiş diye düşünür. Hocası talebenin bu düşüncesini anlayıp bir hadiseyle meseleyi açıklamak isteyerek, şu koyunu şehrin kenarında kes getir, pişirip yiyelim der. Talebe koyunu şehrin kenarına götürüp keser. O anda sıkıştığından elinde bıçakla çalıların arasına defi hacet için gider. O sırada şehirde bir kişi bıçaklanır, bıçaklayan şahıs kaçar. Zaptiyeler kaçan şahsı ararken çalıların arasında gizlenir halde bu talebeyi görünce şüphelenip yanına varırlar. Elinde bıçak ve kan izlerini görünce suçlu zanlıyla alıp nezarete götürürler. Talebe nezarette biraz sıkıntı çeker. Mahkeme huzuruna çıkarılır. Zamanın kadısı ifadeleri dinledikten sonra kararını açıklar. Her ne kadar maznunun çalılıklar arasında gizlenmesi, elinde bıçak ve kan izlerinin bulunması hadiseyi onun işlediği şüphesini kuvvetlendiriyorsa da, bıçakladığına dair şahit olmadığı için beraatine karar verilmiştir. Talebe suizan etmenin cezasını hapse mahkum olmak korkusu içinde birkaç gün nezarette kalarak ucuz bir şekilde atlatmış olur. Alametlere göre karar vermenin muhakkak doğru olmayacağını anlar. Bu hadise ona ders olur. Hocasına yaptığı suizanlığına tövbe ederek bir daha kalben de olsa itirazda bulunmayacağına kendi kendine söz verir. Allahü Teala cümlemizi suizandan muhafaza buyur.

0: Hazreti Ali Efendimiz buyuruyorlar ki, insan söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkumudur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, halis mü'min dönmüştür Mevlasına, bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine, üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o insanlara dönüp de bakmaz ki hiç, onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep, bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep.

Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, haktan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa, eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki ecelim gelebilir an be an. Dediler ki, nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. Öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle. Ve herkese davranır şefkat ve merhametle. Bilir ki, yumuşaklık ziynetidir müminin. Sertlik gösterense, olur kaba ve çirkin. Çok taat yapmasa da güzel ahlak sahibi devamlı sevap alır, ibadet yapmış gibi.

0: Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyuruyorlar ki, her denizin kenarı, sonu, her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyen gün, kıyamet günüdür.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
4: Hotline, istediğin enerji olsun.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Bazıları tarafından çok kullanıldı. Bir kontrollü darbe olduğuna dair. İşte bunun da aslında FETÖ'nün bir planı olduğu ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi de bunu manşetine taşımış. Genelde bu bir kontrollü darbedir, bu bir tiyatrodur vesaire gibi söylemler kullananların FETÖ ağzıyla konuştuğu yazılmış burada. Aynı zamanda sınırı sahipsiz bıraktılar. 15 Temmuz gecesi neler yaşandığına dair bir haber daha var. Hepsinin detaylarına bakacağız. Ve yine Haluk Levent'in borsaya zaafım var, usulsüzlük yaptım cümlesi de savunmasında yaptığı burada yer almış. Hepsinin detayına bakacağız efendim. Yeni Şafak, emperyalizmin maşalarına geçit vermedik demiş 15 Temmuz destanının 10. yılı diyerek dünü bu şekilde manşetine taşımış. Yine Haluk Levent'le ilgili de ahbap çeklerine teminat vermiş diye küçük bir haber aşağıda yer alıyor. Milliyet, FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla. Efendim biliyorsunuz dün özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inanılmaz bir atmosfer vardı. Günaydın Türkiye'yi bitirdikten sonra ben de gittim köprüye. 7'den 70'e binlerce kişi oradaydı. Onu da birazdan detaylı anlatacağız efendim. Burada da dün 15 Temmuz'da yapılan bütün etkinlikler ana sayfada yer almış. Akit gazetesi milletimiz destan yazdı diyerek 15 Temmuz'u yine sayfasına taşımış ve yine Özgür Özel'le alakalı da hırsızın arsızını al da git diye bir başlık var efendim. Ekranın sağ tarafını bitirdik. Geçelim diğer gazetelere. Sol tarafa doğru dönelim. Sabah, emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış ve yine 15 Temmuz'la ilgili kahramanlık hikayelerinin yer aldığı haberler burada yer alıyor efendim. Hürriyet, tetikte olalım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ve beyin yakan paralar. Nedir o paralar? Kaç para dönmüş burada? Bakacağız birazdan detayına. Bu kupürü aldık. Birazdan işleyeceğiz. Haluk Levent dosyasında çok ilginç detaylar var çünkü. Akşam gazetesi. Üzgünüm, kandırdım. Yine Haluk Levent'in savunması paylaşılmış. Aynı zamanda hainler fırsat kolluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette var. Ve son olarak Ekonomi gazetesinde de dolaşım 200'lük banknota kaldı diyerek ekonomiye böyle bir başlıkla çıkmışlar efendim. Hepsinin detayına bakacağız şimdi. Etiketimiz ne? O da önemli. Etiketimizi verelim ki X'ten bize mesajlarınızı gönderin. O bizim için önemli. Bizim için. Etiketimiz bu efendim. Sizin için önemli olan ne varsa, belirtmek istediğiniz kendinize dair ne varsa bizim için etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Haydi bakalım büyük bir enerjiyle dolu dolu güzel bir günü başlatalım. Günaydın Türkiye başlıyor.
9: 15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te bir dizi programla anıldı. Anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için fırsat kolladığını söyledi. Tehlikenin devam ettiğine işaret etti, tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Az sonra... Ahbap Derneği operasyonunun yankıları büyüyor. Deprem maaşlarını kumar masasında kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesinde yolsuzluk değil usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum savunması dikkat çekti. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki diplomasi köprüsü havaya uçtu. Hürmüz'de karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle sürerken ABD deniz ablukasını fiilen başlattı. Sert karşılık veren Tahran, Washington'la imzalanan mutabakattan resmen çekildiğini duyurdu. Az sonra.
8: 15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te bir dizi programla anıldı. Anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için fırsat kolladığını söyledi. Tehlikenin devam ettiğini işaret etti. Tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi.
10: FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Türk milletini böyle uyardı. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi.
10: Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
11: Hem hatırlamak hem de ders çıkarmak bakımından önemli bir yıl dönümüdür.
10: Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz.
3: O gece millet iradesi hedef alındı. Demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi bombaların hedefi oldu. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Gazi Meclis bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yaptı.
11: O gece yaşananlar öncesi ve sonrasıyla birlikte ibret alarak, ders çıkararak ülkemizin daha sağlıklı, daha güçlü yarınlara gitmesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım.
10: Devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız.
3: Hain girişimde 3 bomba atılan Gazi Meclis'te ilk olarak Meclis Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için dualar edildi. Ardından ilk bombanın düştüğü noktadaki 15 Temmuz şehitleri anıtıyla ikinci bombanın isabet ettiği Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfil bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma törenine katılmak için meclise geldi. Onu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş resmi törenle karşıladı. Erdoğan tören mangasındaki askerleri selamladıktan sonra programa geçti.
12: Merhaba asker!
3: İstiklal Marşı ve duaların okunmasının ardından kürsüye ilk olarak Kurtulmuş çıktı.
11: Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
3: Kurtulmuş sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. O menziyle bir an önce varmalıyız mesajını verdi. Demokratik ve kapsayıcı yeni anayasa vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimine karşı vatandaşların direnişini anlatan görüntüleri izlediği sırada duygulandı. Elleriyle gözlerini sildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. 10 yıl önce vatan uğruna mücadele eden herkese teşekkür etti.
10: O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir.
3: Erdoğan, FETÖ'nün halen fırsat kolladığına dikkati çekti.
10: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikenin devam ettiği uyarısı yaptı.
10: FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir.
3: Erdoğan FETÖ'ye karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.
10: Unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.
8: ...15 Temmuz gecesinde millet iradesi tanklara, kurşunlara ve ihanete teslim olmadı. Aradan geçen 10 yıla rağmen o destansı direniş unutulmadı. Hain darbe girişiminde 34 şehidin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü yapıldı. Binlerce vatandaş ellerinde ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüdü. Şehitler dualarla anıldı. Milli Birlik ve Beraberlik mesajı verildi.
13: Ya Allah!
12: Bismillah, Allahu Ekber.
13: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
14: Çocuk, yaşlı, genç, 7'den 70'e binlerce vatandaş ellerine ay yıldızlı bayraklarını aldı. 15 Temmuz gecesi yazılan destanın en önemli simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerin aziz hatırası için yürüdü. Geçtik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin en kanlı adreslerinden biriydi. O gece darbecilere geçit vermeyen 34 kahraman vatan evladı canını feda ederek şehit oldu. Milletin iradesinin silinmez izlerini taşıyan köprüde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü düzenlendi. Şehitler için önce saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü. Kırmızı beyaza bürünen köprüde oluşan insan seli drone kameralarıyla havadan görüntülendi. İstanbul Valisi Davut Gül'le birlikte yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu destansı direnişi anlattı.
15: Milletimiz şunu söyledi o gün, iradenin sahibi benim, bizi kimin yöneteceğine biz karar veririz. Darbeyi püskürttü, meydanlarda tankları ezdi. Halkın gücü üstünde hiçbir güç yoktur. İşte o gün 15 Temmuz'da millet bunu gördü, tüm dünya gördü. Hainleri meydanlara gömdü bu aziz millet.
14: Katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü adım adım yürüyerek geçti.
16: Bugün köprüden yürüyerek geçtiniz. 10 yıl önce buradaki yaşananları siz de biliyorsunuz.
17: Evet biliyoruz, bir daha da hatırlamak istemiyoruz bu günleri.
14: Yaklaşık 4 kilometrelik rota boyunca binlerce vatandaş şehitleri dualarla ve Türk bayraklarıyla andı. Anlamlı yürüyüş köprünün Anadolu yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şehitler anıtı önünde son buldu.
18: Rabbim bu millete tekrardan böyle ihanetler karşılaştırmasın ihanetlerle. Ama dosta düşmana şunu gösterdik. Tekrar olduğunda, teşebbüs olduğunda, niyet olduğunda bu millet en zor durumda en sevdiklerini geride bırakarak bu bayrağa, bu millete, bu vatana, bu devlete sahip çıkacağını göstermiş oldu.
14: 15 Temmuz'un Simge Köprüsü'nde Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu da gerçekleştirildi. Köprünün Avrupa yakası girişinden başlayan yarışta profesyonel atletler ve sporcular kıyasıya mücadele etti. Parkuru ilk sırada tamamlayan sporcular tekbirler eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ulaştı.
8: Efendim dün ben de köprüdeydim. Gerçekten oradaki atmosfer kolay kolay anlatılacak gibi değildi. Gidip yaşamak gerekiyor. Yani üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala daha sanki o 15 Temmuz 2016 gecesi bir gün önce yaşanmış gibi. O kararlılıkla, yine o dik duruşla vatandaşlar orada, binlerce kişi sürekli sabahın en erken saatlerinden akşama kadar sürekli oraya akın ettiler. Hem oradaki 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdiler. Hem şehitlik makamını ziyaret edip orada dualar okudular. 7'den 70'e genç, yaşlı, erkek, kadın binlerce kişi aynı ruhu, aynı heyecanı yüreğinde taşıyordu. Bunu gözle görmek gerçekten çok ilginç bir tecrübeydi. Önümüzdeki yıllarda kesinlikle en az bir kez gidip o günü orada yaşamanızı tavsiye ederim. 15 Temmuz gecesi vatanı savunmak için tankların ve uzun namlulu silahların karşısına gözünü kırpmadan çıkan milyonlarca insan vardı. Onlardan bazıları vatan uğruna şehit oldu. İstanbul'daki 15 Temmuz şehitleri darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirne Kapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.
19: Ahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz

0: Allah o hainlere bir daha fırsat vermesin.
1: Yıkamaz. İnşallah yıkamayacaklardır.
2: Allah bir daha bu memlekete böyle hain darbe girişimi ve en önemlisi İstiklal Marşı yaldırmasın.
3: Tahsin, Tolga, İbrahim ve daha onlarcası. Vatanı savunmak için 15 Temmuz gecesi sokağa çıktılar. Bir daha evlerine dönemediler. O gecenin kahramanları unutulmadı.
4: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gün darbecilere karşı direnerek şehit olan vatandaşlarımız bugün Edirne Kapı Şehitliği'nde dualarla anılıyor.
5: Ve hasreten aziz şehitlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerin defi için, Allah rızası için El-Fatiha.
2: Acılar taze, 10. yılında bile görüyorsunuz.
6: Arada bir zaman geçmiş de bizim için geçmemiştir.
7: Taksiratın affeyle. Ya Rahman, şu bütün şehadamızın şefaatine bizleri nail eyle.
4: Şehadete yürüyen 14 şehidimiz için bugün Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunuyor ve mezarları başına karanfiller bırakılıyor.
3: Şehit yakınlarının gözyaşları, hüzün ve gurur bir aradaydı.
8: Acı, gurur, hepsi karışık ya. Ne desem boş.
6: Peki. Şehidim var, oğlumdur. Sana nur içinde yatsın, gururluyum.
3: Yalnızca şehit yakınları değil, çok sayıda vatandaş da şehitlikteydi.
9: Hepiniz bizim evlatlarımız.
10: Ben sürekli geliyorum buraya ziyarete. Onlar bizim için canını feda ettiler vatan için. Yani üzülmeme geldiler yani.
2: Tahsin de, Tolga da benim kardeşim. Yunus Emre de benim akrabam. Hepsi benim kardeşim. Hepsi benim dostum. Hepsi kardeşim.
3: Anma törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.
11: Bir sözümüz vardı. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diye. Gerçekten de aradan geçen 10 yılda dahi görüyoruz ki halkımızın 15 Temmuz'u unutturmama azmi dimdik ayakta.
12: Şimdi Türkiye Gazetesi'nde az önce manşetlerde bahsettiğimiz o haberle devam edelim. FETÖ'nün B planı kontrollü darbe. Hainler milletten tokat yiyince iftiraya sarıldı. Ne demek bu? Hemen okuyalım. Bazı muhaliflerin ağzından düşürmediği tiyatro ve kontrollü darbe iftiralarının fikir babası da FETÖ diye paylaşılmış efendim. Boğaz'dan dünyaya mesaj. 15 Temmuz'un 10. yılında irade bizim, zafer bizim. 1500 drone'la yapıldı bu gösteri ve Boğaz'da böyle bir görsel oluşturuldu. Bu da gerçekten oldukça etkileyiciydi efendim. Kardeşi kardeşe kırdıracaklardı başlığı var. Aynı zamanda hainler yazdı, muhalifler oynadı diye de haberin detaylarında paylaşılmış. Devam edelim. 15 Temmuz hain darbe girişimini hezimete uğratan kritik isimlerden ikisiydi onlar. Emekli Kor General Zekai Aksakallı, Şehit Assubay Ömer Halis Demir'e verdiği emirle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbecilerin eline geçmesini engellemişti. Aksakallı Niğde'de oğlum dediği Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.

0: Cinayet şebekenin içine dalarak Sevinç Tercih'i öldürerek bu ihanete dur demiş. Hey
1: canım hey. Gayetim bu. Kahramanlık
2: şanı. Adımları kararlı, duruşu dik. O gece git dedi komutanı. Sonunda şehadet var Ömer. Hakkını helal et ve git. Omuzlarında koca bir milletin istikbali vardı. Helal etti ve gitti. O gece dönmedi. Ama arkasında dimdik ayakta duran koca bir vatan bıraktı. Tarih 15 Temmuz 2016. Yer Özel Kuvvetler Komutanlığı. Hainlerin karşısına dikilen bir kahraman tek bir kurşunla sadece bir darbeci değil, koca bir ihanet planını yerle bir etti. Şehadetinin 10. yılında o tarihi emri veren isim, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Kor General Zekai Aksakallı, oğlum dediği yiğidinin kabrindeydi. Aksakallı 10 yıl sonra yine aynı acıyla ama aynı gururla Niğde'deydi. Kahraman astsubayının mezarı başında uzun süre dua etti.
0: Ömer Ali Çiçdemir, ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Sevinç Tercih'i öldürerek bu ihanete dur demiştir.
2: Peki o gece ne olacaktı? Neden Ömer Halis Demir'in tetiğe basması bu kadar kritikti? Aksakallı ilk kez bu kadar net bir tespitle anlatıyor. Hain planın kalbine sıkılan o kurşunu.
0: Ömer Halis Demir'in darbeci Sevinç Tercih'i öldürmesi darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general, hain, terör örgütü lideri Sevinç Tercih Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çatındaki bütün operasyonları yönetecekti.
2: Emekli Kor General bağımsızlık vurgusuyla ziyaretini noktaladı. Türk milleti o karanlık geceyi aydınlatan kahramanını 10 yıl geçse de asla unutmadı, unutmayacak.

0: Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz 2017 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından şehit edilmişti. Ailesi şehit öğretmenin şehadetinin 9. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.
1: Bilim ve eğitim ordusunun bir neferiydi. 9 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmenin acısı hala taze.
2: 9 yıl, 9 yıllık hasret, 9 yıllık özlem, 9 yıllık gurur bizim için.
1: Öğretmen Necmettin Yılmaz Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulu'nda görevliydi. Aracıyla memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırıldı. Ardından da haince şehit edildi. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz 16 Temmuz 2017'de son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ise aradan geçen 9 yıla rağmen Türk bayraklarıyla süslenen kabrini sık sık ziyaret ediyor. Acılı anne, baba ve kardeşi kabri başında şehit öğretmeni andı, dualar etti. Şehit babanın sözleri ise hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
3: Ne mutlu ki bize böyle şehadet şerbeti nasip etti Rabbim. Kerim'in hepsinin rahmetle, saygıyla yad ediyoruz.
0: Gündemdeki diğer haberlerimize de bakalım. Gazetelere bakacağız. Yine 15 Temmuz'la ilgili çok dikkat çeken haberlerimiz var. Onları ekranlara getireceğiz. Devam edelim. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı. Güner'in yanı sıra 23 kişi daha cezaevine gönderildi. Öte yandan Güner, İçişleri Bakanlığı'nca da görevinden uzaklaştırıldı.
4: Big olacağız, big olacağız, big olacağız. Ben de size bunun sözünü veririm.
1: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Güner tutuklandı. Bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı Güner'i görevinden uzaklaştırdı.
5: Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
4: Siz inanmasaydınız başaramazdık. Sandıklara gidip oyumuza sahip çıkmasaydık kazanamazdık. Ankara'da bu temiz sayfayı açamazdık.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanan Güner'in emniyet ve savcılık ifadeleri de ortaya çıktı. Güner yetkili ve sorumlu en üst amir olduğu halde soruşturma konusu ihalelerin hazırlanması, firmaların davet edilmesi ve iptal kararları hakkında defalarca bilgim ve ilgim yok savunması yaptı.
4: Belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni de birinci parti yapmak zorundayız.
1: Güner ilgim ve bilgim yok dedi ancak bazı belediye çalışanlarının verdiği bilgiler bunun doğru olmadığını ortaya koydu. En düşük teklifi veren şirketin kazandığı ihale onay aşamasındayken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İhale yetkilisi apar topar değiştirildi. Yeni yetkilinin ilk işi ise ihaleyi iptal etmek oldu.
4: 5 yılın sonunda bütün Türkiye'nin Çankaya'yı konuşacağına ve bu kıvancı beraber paylaşacağımıza söz veriyorum.
1: Soruşturma kapsamında yapılan ETS incelemesinde Hüseyin Can Güner'le ihale dosyasında şüpheli olarak bulunan şirket yetkilisi Ferit Onuş'un İstanbul'daki bir otelde aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi. Ferit Onuş'u tanımadığını savunan Güner aynı yerde bulunmalarını tesadüf olarak nitelendirdi. Bugün bile bu şahsı tanımıyorum dedi.
4: Yılmayan insanların arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
1: Dosyaya giren gizli tanık beyanında Çankaya Belediye Meclis üyesi Emre Doğan'la ilgili çeşitli iddialar da yer aldı. Doğan'ın bir iş yeri ruhsatı için para istediği yönündeki üçüncü kişiler arasında geçen iddialar Güner'e soruldu. Güner yazışmaların tarafı olmadığını, konu hakkında bilgisinin bulunmadığını ve görsellerin soruşturmayla bağlantılı olmadığını ileri sürdü. Hüseyin Can Güner'in el konulan cep telefonunun şifresini vermek istememesi de dikkat çekti. Öte yandan Hüseyin Can Güner'in daha önce başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın bir kadınla yazışmaları ortaya çıktı. O yazışmalarda bir belediye görevlisinin ruhsat için rüşvet istediği, Köksal'ın da bu işi çözeceğini söylediği yer alıyor.
0: Gündemin en çok konuşulan başlığına gelelim. Sosyal medyada, sokakta, her yerde bu konuşuluyor. Ahbap Derneği, operasyonda yankılar büyüyor. Deprem bağışlarını kumar masasında kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesinde yolsuzluk değil usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum savunması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı.

0: Birçok yerde pazarlık yaptığı ürünler vardı. Çünkü ürün alımlar yapıyor.
1: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
2: Depremzedelerin yaralarını sarmak için topladığı 4,3 milyar lirayı kumarhanede kaybettiğine dair iddiaların odağındaydı. Hakkındaki suçlamalara tek tek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, yolsuzluk değil usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum sözleriyle itiraf gibi savunma yaptı. Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği iddiaları. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent gözaltına alınmıştı.
3: Büyümesinin en büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
2: Ardından duygu sömüren mesajları, kaçış planı ve kumar masasındaki fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Soruşturma genişlemiş, kardeşinden yardımcısına, eski şoföründen diğer ahbap üyelerine operasyonlar dalga dalga yayılmıştı.
3: Nereye gittiği, nereye geldiği görüle göre insanlar elini cebine atmamaya başlamış. Bizler bunu yıkmaya çalışıyoruz, şeffaflaşarak yıkmaya çalışıyoruz.
2: Ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Banka hesaplarındaki para trafiğini anlatırken eski kötü mali siciline dikkat çekti.
4: Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını bizzat kendim kullandım ve kendime ait bir banka hesabım bulunmuyor. Sicilim bozuk olduğu için başka isimlerin banka hesaplarını kullanmak zorunda kaldım.
2: Levent, yardımcısı Yeliz Kaya'nın yanı sıra Zafer Yay isimli kişinin de hesaplarını kullandığını kabul etti. Sebebini ise şöyle anlattı.
4: Zafer Yay'ın hesaplarını borsadaki bazı işlemleri yapmak için kullandım. Yeliz Kaya'nın hesaplarını ise bazı özel işlemlerimden dolayı tercih ettim.
2: Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Ahbap Derneği'ne ait çek ve senetler. Levent bunu bazı durumlarda teminat olarak kullandığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti ama suçlamalara karşı çıktı. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz fakat yolsuzluk diyemezsiniz dedi.
3: Ve biz vermeye bile çekiniyoruz hesap numaramızı, koymuyoruz bile.
2: 6 Şubat depremleri döneminde 4 milyar 300 bin liralık bağış toplandığını söyleyen ünlü şarkıcı, derneğin mali işleyişi ve kendi işlemleri hakkında dikkat çeken bir öz eleştiride bulundu. Üst üste krizler yaşandı, ben o süreci yönetemedim. Bunun için üzgünüm dedi. Levent Ahbap Derneği'ne 20 taşınmazı 80 milyon lira karşılığında devretmek istediğini söyledi ama tapu işlemlerinin tamamlanmadığını belirtti. Eğer operasyon bu işlemler tamamlandıktan sonra olsaydı böyle bir soruşturmada olmayacaktı iddiasında bulundu. Dosyada eski şoför İlker Çetin'in ifadesi de yer aldı. Çetin'in iddiasına göre hesabına yatırılan paralar Haluk Levent'in talimatıyla farklı kişilere gönderiliyordu. Çetin bu işlemlerden kişisel menfaat sağlamadığını söyledi ve dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Hesabımı kullandırarak kumarhaneden kendisine jeton aldırıyordu dedi. Soruşturmada gözaltına alınan avukat Ece Güner'in ifadesi de ortaya çıktı. Haluk Levent'e toplamda 1 milyon 570 bin lira borç verdiğini ve acıma hissi uyandıran hikayelerle ünlü şarkıcının kendisini kandırdığını anlattı. Güner parayı uzun uğraşlar sonucu geri alabildiğini söyledi.
3: En büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
2: Gözaltına alınan bir diğer isim Esin Önder Çağlayan da Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan, Başaran Holding'in taşınmazlarının devrinin ise Levent'e verdiği 70 milyon dolar borç nedeniyle yapıldığını ileri sürdü. Asistan Yeliz Kaya da savcılık ifadesinde Haluk Levent'i suçladı. Haluk Levent beni kullandı, kendi borçları nedeniyle yandım ifadelerini kullandı. Aşkın mahzane, içinde ben mahkum. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı.
5: Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Gece boyunca karadan yürütülen mücadeleye sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava araçları yeniden katıldı.
6: Alevler bir kez daha Muğla semalarını kızıl renge boyadı. Rüzgarın körüklediği yangın zamana karşı büyük bir mücadeleyi başlattı.
7: Çek.
6: Milas'ın Gürçamlar mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Muğla'daki 6 yangından 5'i söndürüldü. Milas'taki alevler ise Kaplankaya'daki otel ve villalara ulaştı.
8: Toplam bugün 6. yangınımız. Ancak diğer 5 kontrol altına alındı. Burada da mücadelemiz devam ediyor.
6: Hava kararınca uçuşlar durdu, karadan müdahale sürdü. Ekipler karşı ateş ve iş makineleriyle alevlerin önünü kesmeye çalıştı.
9: En az 3-4 metre çok.
6: Muğla Valisi Akbıyık, yangın tehlikesi nedeniyle bölgedeki bir otel ve tatil sitesinin tahliye edildiğini açıkladı.
8: Bir amaçta bir site ve bir otelimizde boşaltma yaptık. Personel ve tatil yapan vatandaşlarımızın yaklaşık 1.200 kişi tahliye ettik.
6: Gün ağarınca havalanan 6 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahaleye yeniden başladı. Karadan 11 dozer, 70 arazöz, 29 su tankeri, 4 toma ve 517 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun mücadelesine karşı yangının yoğunluğu azaldı. Ufak tütmelerin görüldüğü bölgede çalışmalar sürüyor.
5: Efendim ilk saat dilimimizde reklama gideceğiz şimdi. Etiketimiz bizim için, mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan yazın, gönderin. Çaylarınızı, kahvelerinizi de tazeleyin. Az sonra yeniden birlikteyiz.

0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek. Facianın adresi bu kez San Francisco Körfezi oldu. Alcatraz Adası yakınlarında 19 kişinin bulunduğu 3 güverteli bir tekne alev aldı. Yangının ardından tekne devrilirken yolcular denize savruldu. Olay yerine ulaşan ekipler ağır yaralı bir kişiyi kıyıya çıkardı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 13 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Kayıp başvurusu korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Babasını aradığını söyleyen şüpheli cinayetin başzanlısı çıktı. Korkunç olay Kırıkkale'nin Karaağaç köyünde yaşandı. 25 yaşındaki genç babası 55 yaşındaki Yusuf Ayan için kayıp ihbarı yaptı. Jandarma arama çalışması başlattı. Şüphelinin çelişkili ifadeleri üzerine sorguyu derinleştiren jandarma evde arama kararı aldı. Evde yapılan aramada baba Yusuf Ayan'ın parçalanmış cesedi tuvalette gömülü bulundu. İncelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Katil zanlısı dahil 3 şüpheli gözaltına alınırken bir firari aranıyor. Soruşturma sürüyor. Sürücülerin kavgası pahalıya patladı. 360 bin lira ceza kesildi. Olay Pendik'teki Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde yaşandı. Trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavga etti. Polisin yakaladığı iki sürücüye 180'er bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine 2 ay el konuldu. Araçları geçici süreyle trafikten men edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere adli işlem yapıldı. Evde çıkan alevler bir çocuğun hayatını kararttı. Yangında ölen 2 yaşındaki minik Berkant için gözyaşları sel oldu. Yürekleri dağlayan yangın Karabük merkeze bağlı Davutlar köyünde çıktı. Köyde Ahmet Çınar'a ait müstakil evden aniden alevler yükseldi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki eve sıçradı. Bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken küle dönen evde minik Berkant'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkarıldı. Olayda annenin feryatları ise yürekleri dağladı. Acılı baba da diğer çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay sırasında küçük çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
7: TGRT FM.
8: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme niçin şu şöyle, yerindedir o öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, teslim ol, hem rahat bul. Her işine razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
9: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
1: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: İkiz günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen yine başlıklarımıza bakalım ve ikinci saat dilimimizin de başlangıcını yapmış olalım. Gelsin ekranlara efendim, bakalım dünden ne kaldı, bugün bizi ne bekliyor. Gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te bir dizi programla anıldı. Anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için fırsat kolladığını söyledi. Tehlikenin devam ettiğini işaret etti. Tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Gelsin ikinci başlık. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz unutulmadı. Necmettin Yılmaz 2017 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından şehit edilmişti. Ailesi şehit öğretmeni şehadetinin 9. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı. Gelsin üçüncü başlığımızda, o da haftanın en çok konuşulan konusu. Haluk Levent yolsuzluk değil usulsüzlük yaptım dedi. Ahbap Derneği operasyonunun yankıları da büyüyor. Deprem bağışlarını kumar masasında kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesinde yolsuzluk değil usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum savunması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı. Dördüncü başlığımız tabii ki dış haber, ABD-İran hattındaki yaşananlar. ABD-İran masası resmen devrildi. Diplomasi köprüsü havaya uçtu Hürmüz'de. Karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle sürerken ABD deniz ablukasını fiilen başlattı. Sert karşılık veren Tahran, Washington'la imzalanan mutabakattan resmen çekildiğini duyurdu. Beşinci ve son başlıkta dün gece bütün dünyanın kilitlendiği Dünya Kupası finalinin adının belli oluşu. İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek finalde. Pazar günü saat 22'de New Jersey'de oynanacak maç. Bir de etiketimize bakalım. Bugünkü etiketimiz bizim için. X'ten yani Twitter'dan bizim için etiketine yazın, gönderin efendim. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye devam ediyor.
2: 15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te bir dizi programla anıldı. Anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için fırsat kolladığını söyledi. Tehlikenin devam ettiğine işaret etti. Tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Az sonra. Ahbap Derneği operasyonunun yankıları büyüyor. Deprem bağışlarını kumar masasında kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesinde yolsuzluk değil usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum savunması dikkat çekti. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki diplomasi köprüsü havaya uçtu. Hürmüz'de karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle sürerken ABD deniz ablukasını fiilen başlattı. Sert karşılık veren Tahran, Washington'la imzalanan mutabakattan resmen çekildiğini duyurdu. Az sonra.
3: Efendim, ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Yeni gözaltılar var. Hemen TGRT Haber muhabiri Hanefi Bayar'a bağlanalım. Telefon attığımızda bize son gelişmeleri anlatsın. Hanefi, kimler alındı gözaltına?
4: Okan Ateş, şu an itibariyle operasyon devam ediyor. Hem İstanbul genelinde hem de hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler İstanbul dışında o noktalarda operasyon devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı sanatçı, oyuncu, iş insanı ve ünlü işletmeciler olarak tanınan isimler hakkında bir uyuşturucu uyuşturucu soruşturması başlatıldı. Uyarıcı madde kullandığı gerekçesiyle uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiği gerekçesiyle toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verildi ve operasyon için düğmeye basıldı. Şu dakika itibariyle alınan isimlere bakacak olursak, tabii ki operasyonun devam ettiğini bir kez daha altını çizelim. Ama ünlü model İrem Haznedar, kendisinin şu anda gözaltında olduğunu bizler biliyoruz. Kendisi gözaltına alındı, ünlü model İrem Haznedar. Yine baktığımız zaman isimlere, dediğim gibi operasyon hala devam ediyor. İsimler yavaş yavaş netleşiyor. Bir yapım şirketinin sahibi Fatih Aksoy'un da gözaltına alındığının altını çizelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yapım şirketi sahibi Fatih Aksoy da gözaltına alındı. Yine operasyon çerçevesinde şarkıcı İlyas Yalçıntaş, onun da gözaltına alındığını biliyoruz. 37 yaşındaki sanatçı İlyas Yalçıntaş da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bizler tüm gün boyunca yine bu ünlü uyuşturucu soruşturmasındaki gelişmeyi aktaracağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım. Bir de şunu söyleyelim. Son olarak şunu da söyleyelim. Şimdi elime gelen son bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ateş İnce isimli bir şüpheli daha gözaltına alındı. Yine kendisi baktığımız zaman bir şirket sahibi olarak görünüyor. Yine isimler yavaş yavaş netleşiyor. Yine altını çizelim, isimler yavaş yavaş netleşiyor. Aybüke Aldere, Şefik Ömer Dolman gözaltına alındı. Ayşenur Balcı gözaltına alındı. Dediğimiz gibi şu an isimler yeni yeni netleşiyor. Ben de isimleri sizlerle sıcağı sıcağına paylaşıyorum. İrem Haznedar'ı zaten söylemiştim. Şu an bana gelen bilgi bir kez daha İrem Haznedar'ın gözaltına alındığını doğruluyor. Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, Öner Faruk Işık, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman gözaltındaki isimler şu dakika itibariyle. Okan Ateş, bir kez daha atlayalım. Şu dakika itibariyle operasyon devam ediyor.
5: Peki Hanifi, çok teşekkürler. Kolay gelsin. İlerleyen saatlerde senden yine detayları almaya devam edeceğiz. Dönelim dış gündeme. ABD-İran hattındaki diplomasi köprüsü havaya uçtu efendim. Hürmüz'de karşılıklı saldırılar yeniden tüm şiddetiyle sürüyor. ABD deniz ablukasını fiilen başlattı. Tahran'da karşılık verdi. Ve Washington dedi ki biz mutabakattan çekiliyoruz.
6: ABD-İran mutabakatı tarih oldu. ABD İran'a deniz ablukasını resmen başlatırken karşılığında Tahran mutabakat metninden resmen çekildiğini açıkladı. Karşılıklı saldırılarsa tüm şiddetiyle devam ediyor. Önce ABD İran'a 4. ve en sert hava saldırısını düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıların 7 saat sürdüğünü açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. CENTCOM saldırıların Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran'ın askeri kapasitesine yönelik olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce duyurduğu tam deniz ablukası ise resmen yürürlüğe girdi. Abluka kapsamında İran limanlarına ve petrol terminallerine giriş çıkış yapan tüm gemilerin Amerikan güçleri tarafından engelleneceği duyuruldu. Amerikan Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump, Tahran müzakere masasına oturmazsa önümüzdeki hafta tüm köprüleri ve enerji altyapısını hedef alacaklarını açıkladı. Saldırıların ne zaman duracağına dair soruya ise Trump'ın belirsiz bir tarih vermesi endişeleri katladı. Amerikan ablukası başlar başlamaz İran'dan en sert yanıt geldi. Tahran 17 Haziran'da imzalanan İslamabad mutabakatından resmen çekildiğini ve ateşkesin tamamen bittiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika bu geceki adımıyla tüm taahhütlerini çiğnemiş ve mutabakatı tamamen feshetmiştir dedi. Askeri cephede de İran ordusu sert misillemede bulundu. Ürdün'deki Amerikan Azrak hava üssü kamikaze dronlarıyla vurulurken Bahreyn'de de gece boyu sirenler çaldı. Hürmüz'de ise İran tarafından vurulduğu iddia edilen Luna isimli bir yük gemisinin ikiye bölünerek battığına dair görüntüler geldi. Gerilimi tırmandıran son hamle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Dimona nükleer tesisini ziyareti sırasında bize saldırmayı düşünmeyin uyarısının ardından geldi. İran devrim muhafızları Netanyahu'yu Rus Oreşnik füzesinin İran versiyonu olan hipersonik füzeyle avlayacaklarını belirterek gerekirse savaşı büyüteceğiz, Dimona haritadan silinecek tehdidinde bulundu.
3: Gerilimin bize düşmesini beklerken giderek daha da tırmandığını görüyoruz. Üstelik Donald Trump en çok da körükleyen isim. Bakın Yeni Şafak'ta yine az önce izlediğimiz haberle bağlantılı bir cümlesi yer alıyor Trump'ın. Köprüleri vururuz. Hürmüz Boğazı'nın şartsız bir şekilde açık olmasını isteyen Trump, İran'ın masaya dönmemesi halinde enerji santralleri ve köprülerin vurulacağını tehdidini yaptı. Yani bu da şu demek oluyor: İlerleyen günlerde daha da artacak stres, gerilim. Sonrasında piyasalar ne olacak, petrol ne olacak, altın ne olacak, onu da göreceğiz. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Suriye ve Lübnan'dan çekilmesini de söyledi. Trump'ın Netanyahu'ya "sizi orada istemiyorlar, çekilmelisiniz" dediği öğrenildi. Bakalım detaylarında neler var.
7: Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattında perde arkasındaki gerginlik sürüyor. And we have steps to go yet, as you know. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı son telefon görüşmesinde sert uyarılarda bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre Trump, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığının bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini söyledi. Netanyahu'ya açıkça "orada sizi istemiyorlar, güçlerinizi çekmelisiniz" dedi. Trump'ın aynı uyarıyı Lübnan için de yaptığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklar Trump yönetiminin bölgede bir güvenlik anlaşması için bastırdığını, ancak Tel Aviv'in bu konuda isteksiz olduğunu belirtti. Tel Aviv'e yönelik diplomatik baskılar sürerken cepheden gelen haberler İsrail ordusunun içten içe çürüdüğünü gösteriyor. İsrail Ordu Radyosu'nda konuşan komutanlar ve yedek askerler acı gerçeği itiraf etti. Yedek birlik kapasitesi ağır darbe aldı, sistem fiilen çöküşün eşiğinde. Ordu komuta kademesinin kağıt üzerinde katılım oranlarını yüksek göstermek için ihtiyaç duyulandan çok daha az askeri göreve çağırdığı belirtiliyor. Sahadaki bir komutan durumu şu sözlerle özetliyor: "Ortada gerçek bir bölük yok. Kamu

0: yılında hayatını kaybeden Filistinliler gözyaşları arasında son yolculuklarını uğurlandı.
1: Omuzlarda taşınan tabutlar, gözyaşlarına boğulan aileler. Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında bir kez daha yas var. İsrail ordusu Hamas yönetimindeki polis gücüne ait bir karakola hedef aldı. Saldırıda polis merkezi müdürü Muhammed Mervan Salim'le polislerin de aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.
2: İsrail bizden daha ne istiyor? Evlerimizi yıktınız, oğullarımızı öldürdünüz, geçim kaynaklarımızı yok ettiniz, bizi paramparça ettiniz, yerimizden ettiniz. Bizden ne istiyorsunuz? Tam olarak bizden ne istiyorsunuz? Biz bu topraklarda dimdik duruyoruz.
1: İsrail ordusuysa saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Aynı gün Gazze'nin güneyinde de can kayıpları yaşandı. Refah kentinde 10 yaşındaki Muataz Ebu Şar, İsrail ateşi sonucu hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden aileler cenazelerde gözyaşlarına hakim olamadı.
3: Bu çocuğun suçu ne? Çadırda güvende kalıyordu. Kıyafetlerini değiştiriyordu. Dışarı çıkıp oynamak istiyordu. Onu öldürmeleri için ne suçu var? Güvenlik istiyoruz. Çocuklara yönelik katliamları durdurmalarını istiyoruz.
1: Dualar edildi. Tabutlar omuzlarda taşındı. Gazze'de her cenaze töreni geride kalanların acısını bir kat daha büyüttü. Geçen yıl yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgede saldırılar sürüyor. Filistin'in sağlık yetkililerine göre ateşkesin başladığı tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Gazze'de saldırıların en ağır bedelini ise anne adayları ve bebekler ödüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre İsrail saldırıları ve insani yardımın engellenmesi nedeniyle düşük vakaları son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Her 1000 doğumda görülen düşük sayısı 140'tan 460'a yükseldi. Doktorlar yetersiz beslenme, ilaç ve vitamin eksikliği, temiz suya ulaşamama ve hastanelere erişimde yaşanan zorlukların anne ile bebek ölümlerini artırdığı uyarısında bulunuyor.
0: Saatler 8'i gösteriyor. Saat başına geldik. Yeniden siyasetin gündemine bir dönelim bakalım neler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'cülere net mesaj verdi. Terör örgütleri için deniz tükendi dedi. FETÖ olduğu sürece mücadelenin süreceğini belirten Erdoğan, Türkiye hainlerin başını ezecek kudrete sahiptir ifadelerini kullandı. Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak dedi.
4: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
5: FETÖ'cülere net mesaj verdi. Millete ömür biçenlere seslendi. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklarsa her gün ölür dedi.
4: Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Erdoğan FETÖ ile mücadelenin süreceğini söyledi.
4: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır. Yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz.
5: Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak dedi.
4: Cumhur İttifakı güçlü.

0: olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak.
1: 15 Temmuz gecesi muazzam bir destanın yazıldığını söyledi. Darbe girişimine direnen vatandaşlara teşekkür etti.
0: O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik.
1: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Kabine üyeleri, gaziler ve şehit aileleri de programda yer aldı.
2: Efendim şimdi yine bir gazete haberimize devam edelim. Türkiye Gazetesi o geceye dair yaşananlar, sınırı sahipsiz bıraktılar. Eski Hatay valisi Ercan Topaca, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi sınır ilimizdeki ihanetlerini anlatarak hafızaları tazeledi. Ne yaşandı o gün sınırda? Birliklerde görev değişimi 30 Ağustos sonunda olur. Ancak 15 Temmuz günü Hudut Alay Komutanlığı'nda devir teslim yapıldı. Güvenmedikleri komutanları değiştirmişler. Sınırdaki askerleri merkeze getirmişler. 3 gün boyunca sınır yol geçen hanına dönmüş. Jandarma komutanı olarak atanan kişi de mezhep kavgası çıkarmaya çalışmış. İşte ihanetin boyutu bu kadar da büyüktü. Biz sadece televizyonda, belki köprüde, Ankara'da, Kazan'da, mecliste, Beştepe'de yaşananları gördük ama İhanetin boyutu bizim gördüğümüzden çok çok daha büyük ve derin. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 15 Temmuz şehitlerini Karşıyaka'daki kabirleri başında dualarla andı. Şehit ailelerinin acısına ortak olan Bakan Çiftçi Gölbaşı'ndaki anma programındaysa o geceki şanlı direniş Türkiye yüzyılını başlattı ifadelerini kullandı. Çiftçi akşamda başka bir programa katıldı.
3: Allah rızası için El Fatiha'ta mas-salavat.
4: Hain darbe girişiminde FETÖ'cü alçaklara direndiler, vatan bayrak için şehadete yürüdüler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Karşıyaka'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'ndaki anma törenine katıldı. Tören Kur'an tilavetiyle başladı. Bakan Çiftçi şehit ailesiyle sohbet etti. Şehit ailesinin elini öptü, duasına ortak oldu.
5: Seyit şehirlisiniz ya. Allah şehadetlerini kabul eylesin.
4: Bakan Çiftçi dua ederken zaman zaman duygularına hakim olamadı.
5: Allah rahmet eylesin.
6: Amin efendim.
4: Bakan Çiftçi şehitlik ziyaretinin ardından Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleri ve gazilerin katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı.
5: O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır.
4: Bakan Çiftçi 15 Temmuz gecesindeki kararlı duruşun Türkiye yüzyılı başlattığını vurguladı.
5: O gece Fatih dirilmiş, müstemleke zihniyetlere, vesayet prangalarına karşı milletin üstünde hiçbir güç tanımıyorum demiş, yeni bir çağın yürüyüşünü, Türkiye yüzyılının yürüyüşünü başlatmıştır.
4: Çiftçi akşam saatlerinde de Özel Harekat Başkanlığı'na düzenlenen anma programındaydı. Şehitlerin fotoğraflarına karanfiller bıraktı.
5: Milletimiz kendi iradesini esaret altına almak isteyen karanlık FETÖ ihanet şebekesinin karşısına hiçbir tereddüt göstermeden dikildi. Sokakları dolduran milyonlar genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bayrağını, ezanını ve devletini savundu.
4: Bakan Çiftçi yaptığı konuşmada şehitleri andı.
5: Vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.
2: Aradan 10 yıl geçti ancak o gece verilen mücadele, dökülen kan ve yazılan destan ilk günkü gibi hafızalarda. 15 Temmuz şehitler anıtında Dualar semaya yükselirken Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde şehit ve gazilere ait sergilenen emanetlerse milletin yazdığı direniş destanını gelecek nesillere aktarıyor. İşte hain darbe girişiminin unutulmayan izleri.
6: Tankların altında ezilen araçlar, hain kurşunların hedefi olan bir gazinin motosikleti, şehitlerden geriye kalan ayakkabılar ve elbiseler, o karanlık gecenin sessiz tanıkları, Hafıza 15 Temmuz Müzesi milletin yazdığı destanı bir an olsun unutturmuyor. Bir başka duraksa 15 Temmuz Şehitler Anıtı. Vatan uğruna can veren kahramanlar 10 yıl sonra da aynı minnetle anılıyor.
7: O gün hissettiklerimiz dünyada hiçbir kitap yazmamış, hiçbir kalem dile getirmemiştir.
6: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Başarısız darbe girişiminin simge noktalarından olan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitlerin aziz ruhları için dualar edildi. O gecenin canlı tanıkları da 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat, köprüye yürüyen ilk isimlerden biri olarak hainlere karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.
8: Evet, köprüye yürüyen ilk kişiyim. Hainlerle konuşma fırsatım oldu. Yaptıklarının yanlış olduğunu defaatle söylemeye gayret ettik. Ama onlar dili kirli insanlardı.
7: Hepimiz bir değil bin can olarak, ben bir zişan değil bin zişan olarak canımı feda etmeye hazırdım bu uğurda.
6: Şehitlerin yakınları ve arkadaşları da kabirleri ve anıtı ziyaret etti. Hatıralar tazelendi.
9: Ben şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun arkadaşıyım. Allah rahmet eylesin. Her yıl buraya geliyorum. Arkadaşıma dua ediyorum. İnşallah canımız malımız bu bayram, bu vatana feda olsun.
6: 15 Temmuz'un izlerini taşıyan en önemli adreslerden biri de Hafıza 15 Temmuz Müzesi oldu. Burada tankların ezdiği araçlar, kurşun izleri taşıyan eşyalar, gazilere ait emanetler ve şehitlerin geride bıraktığı kişisel eşyalar o gecenin hafızasını diri tutuyor.
10: Burası TGRT FM.
11: Şimdi reklamlar.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
12: Garanti BBVA.
14: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini iste, iyi
1: finans. Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Daha böyle bir şeyler göstermesin.
5: Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
6: Rahmet Rahman'a kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz.
5: İstanbul Boğazı'nda da 253 şehit için 253 tekne boğaza açıldı. Kortejde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahili Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın gemileri ve botları da yer aldı. Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenliğe bağlı gemiler boğazı geçtikleri sırada su selamı gösterisi de yaptı. O anları vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile izledi. Türkiye. Akşam saatlerinde İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel mapping gösterileri yapıldı. 15 Temmuz ruhu yaşatıldı.
7: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: Gösterilerde şehitlerin fotoğrafları da tarihi yapılara yansıtıldı. Ortaya konulan kahramanlık destanı bir kez daha hafızalara kazındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise drone gösterisi yapıldı. Gösteri izleyenleri hayran bıraktı.
8: Ve haftanın en çok konuşulan Ahbap Derneği operasyonunun yankıları büyüyor efendim. Deprem bağışlarını kumar masasında kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesinde yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum savunması dikkat çekti. 13 kişi daha tutuklandı Haluk Levent'le birlikte izleyelim.

0: birçok yerde pazarlık yaptığı durumda. Çünkü büyük alımlar yapıyor.
1: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
2: Depremzedelerin yaralarını sarmak için topladığı 4,3 milyar lirayı kumarhanede kaybettiğine dair iddiaların odağındaydı. Hakkındaki suçlamalara tek tek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, yolsuzluk değil usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum sözleriyle itiraf gibi savunma yaptı. Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği iddiaları. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haruk Levent gözaltına alınmıştı.
3: Büyümesinin en büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
2: Ardından duygu sömüren mesajları, kaçış planı ve kumar masasındaki fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Soruşturma genişlemiş, kardeşinden yardımcısına, eski şoföründen diğer ahbap üyelerine operasyonlar dalga dalga yayılmıştı.
3: Nereye gittiği, nereye geldiği görüle göre insanlar elini cebine atmamaya başlamış. Bizler bunu yıkmaya çalışıyoruz, şeffaflaşarak yıkmaya çalışıyoruz.
2: Ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Banka hesaplarındaki para trafiğini anlatırken eski kötü mali siciline dikkat çekti.
4: Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını bizzat kendim kullandım ve kendime ait bir banka hesabım bulunmuyor. Sicilim bozuk olduğu için başka isimlerin banka hesaplarını kullanmak zorunda kaldım.
2: Levent, yardımcısı Yeliz Kaya'nın yanı sıra Zafer Yay isimli kişinin de hesaplarını kullandığını kabul etti. Sebebini ise şöyle anlattı.
4: Zafer Yay'ın hesaplarını borsadaki bazı işlemleri yapmak için kullandım. Yeliz Kaya'nın hesaplarını ise bazı özel işlemlerimden dolayı tercih ettim.
2: Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Ahbap Derneği'ne ait çek ve senetler. Levent bunu bazı durumlarda teminat olarak kullandığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti ama suçlamalara karşı çıktı. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz fakat yolsuzluk diyemezsiniz dedi.
3: Ve biz vermeye bile çekiniyoruz hesap numaramızı, koymuyoruz bile.
2: 6 Şubat depremleri döneminde 4 milyar 300 bin liralık bağış toplandığını söyleyen ünlü şarkıcı, derneğin mali işleyişi ve kendi işlemleri hakkında dikkat çeken bir özel eleştiride bulundu. Üst üste krizler yaşandı, ben o süreci yönetemedim. Bunun için üzgünüm dedim. Levent Ahbap Derneği'ne 20 taşınmazı 80 milyon lira karşılığında devretmek istediğini söyledi ama tapu işlemlerinin tamamlanmadığını belirtti. Eğer operasyon bu işlemler tamamlandıktan sonra olsaydı böyle bir soruşturma da olmayacaktı iddiasında bulundu. Dosyada eski şoför İlker Çetin'in ifadesi de yer aldı. Çetin'in iddiasına göre hesabına yatırılan paralar Haruk Levent'in talimatıyla farklı kişilere gönderiliyordu. Çetin bu işlemlerden kişisel menfaat sağlamadığını söyledi ve dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Hesabımı kullandırarak kumarhaneden kendisine jeton aldırıyordu dedi. Soruşturmada gözaltına alınan avukat Ece Güner'in ifadesi de ortaya çıktı. Haluk Levent'e toplamda 1 milyon 570 bin lira borç verdiğini ve acıma hissi uyandıran hikayelerle ünlü şarkıcının kendisini kandırdığını anlattı. Güner parayı uzun uğraşlar sonucu geri alabildiğini söyledi.
3: En büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
2: Gözaltına alınan bir diğer isim Esin Önder Çağlayan da Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan, Başaran Holding'in taşınmaz Sırının devrinin ise Levent'e verdiği 70 milyon dolar borç nedeniyle yapıldığını ileri sürdü. Asistan Yeliz Kaya da savcılık ifadesinde Haluk Levent'i suçladı. Haluk Levent beni kullandı, kendi borçları nedeniyle yandım ifadelerini kullandı. Aşkın soruşturma kapsamında Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı.
5: Bunlar nasıl paralar, nasıl bir rahatlık, beyin yakan paralar başlığıyla Hürriyet gazetesi yazmış. Haluk Levent'in merkezinde olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuyor. İş kadını Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdim. 68 gayrimenkullü ödeme yaptı dedi. 68 gayrimenkulden 22'si Haluk Levent mallarıma çöktü diyen Hüseyin Başaran'a ait. Yani nasıl bir para akışı bu? Aynı zamanda kendi borçlarının da 2 milyar 100 milyon TL civarında olduğunu söyledi Haluk Levent. Ve Haluk 15 yıldır tanırım, güvenilir imajına itimat ettim, dolandırıldım dedi Esin Önder Çağlayan. Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent'e çökmekle suçladığı 22 gayrimenkulünün Esin Önder Çağlayan'a devredildiği ortaya çıktı efendim. Vallahi büyük cesaret, bu kadar büyük paralarla böylesine büyük işler yapmak ilginç. Efendim şimdi bir de piyasalara bakacağız. Piyasalarda son durum ne? Acaba altında, dolarda neler oluyor? Gelsin ekranlara. Dolar şu anda 47 lira 04 kuruştan işlem görüyor. Avro 54 lira 05 kuruş. Gram altın 6092 lira 54 kuruş ve Borsa İstanbul'da da 14.080 seviyesini gördük. Şimdi bakalım diğer çeyrek altında, yarım altında durum ne? 6093 demiştik gram altın için. 10.058 lira çeyrek altın, 20.116 lira yarım altın ve 40.109 lira da tam altın fiyatı. Kripto paralarda gelsin. 64.860 dolar Bitcoin, 45,4 dolar Litecoin, Ethereum 1923,7 dolar ve Ripple'da 1,11 dolar şeklinde şu anda işlem görüyor efendim. Bakalım ekonomiyle ilgili haberlerimiz neler? Türkiye bir kez daha dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri oldu. Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından listede 4. sırada.
6: Türkiye küresel turizmde en çok tercih edilen duraklardan biri olmayı sürdürüyor. Dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından World Population Review en çok ziyaret edilen ülkeler raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye yıllık 60,6 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak kayıtlara geçti. Raporda Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkeleri arasında yer aldı. Böylelikle Türkiye ilk 10'a giren İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı geride bıraktı. Türkiye 56,3 milyar doları aşan turizm geliriyle dünyanın en güçlü turizm ekonomileri arasında da yer aldı. Bu başarı sadece ziyaretçi sayısındaki artışı değil, turizmin ekonomik katma değer üretme kapasitesini de ortaya koyuyor.
5: Türkiye'nin yeni depozito sistemi dünya gündeminde. ABD'nin saygın ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin doğa modelini övgüyle anlattı. Hatta ABD için örnek gösterdi.
7: Evet, kırılıyor.
6: Türkiye'nin depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, uluslararası arenada dikkat çekti. ABD merkezli Forbes dergisi Türkiye'nin sistemini kapsamlı bir analizle değerlendirdi. Analizde DOA'nın sadece bir geri dönüşüm uygulaması olmadığı vurgulandı. Sistemin sanayi üretimine, ekonomiye ve kritik ham madde güvenliğine katkı sunduğu belirtildi. Forbes'a göre Türkiye'nin modeli ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü bir örnek. Sistemin en dikkat çeken yönü ise vergi yükü oluşturmadan özel sektör ve üretici sorumluluğu modeliyle hayata geçirilmesi. Barkod tabanlı dijital takip sistemi, depozito iade makineleri ve mobil cüzdana anında ödeme imkanı. Forbes, bu altyapının vatandaşın katılımını kolaylaştırdığını ve geri dönüşüm verimliliğini artırdığını ifade etti.
7: Evet,
6: derginin dikkat çeken önerisi ise ABD'ye oldu. Analizde ABD'nin geri dönüşüm ve kritik ham madde politikalarını güçlendirmek için Türkiye modeli bir depozito iade sistemi kurabileceği belirtildi. Forbes'a göre Türkiye'nin doğa sistemi batılı ülkeler için örnek alınabilecek modern bir model niteliği taşıyor.
5: Efendim Sivas'ta yıllarını mesleğe adayan ayakkabı tamircileri çırak bulamıyor. Bu nedenle ayakkabı ustalarının mesaileri de gece yarılarına kadar sürmeye başladı.
6: Bir meslek daha zamana yenilmenin eşiğinde. Ayakkabı tamircileri gece yarılarına kadar mesai yapıyor. Çünkü çırak bulunamıyor.
8: Bizim kanayan yaramız. İşin açıkçasını söyleyeyim. Çırak maalesef yok.
6: Gelişen teknoloji, artan maliyetler ve ayakkabı fiyatları. Bir nebze de olsa tasarruf etmek isteyenler ayakkabı tamircilerinin yolunu tutuyor. Müşteriler uygun ücretlere ayakkabılarını yenilemiş olarak giyiyor. Ancak bu durum ayakkabıcılarda yoğunluk oluşturdu.
8: İşlerimiz yoğun. Bunlar zamanla yarışıyor şu an. Gece saat 12'de buraya ayakkabı tamirine geliyorlar.
6: Gökhan Uygur Sivas'ta 40 yıldır ayakkabıcılık yapıyor. Onun için taleplerse günden güne fazlalaşıyor. Böylece mesai de gece yarısına kadar uzuyor.
8: Zaten yetişemiyoruz. Gece saat 12'lere kadar çalışıyoruz. Tek başımıza mücadele vermeye çalışıyoruz. İşleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Temin etmeye çalışıyoruz yani. Sivas'ın gerçekten nöbetçi ayakkabıcısı oldum.
6: Ustalarsa çırakların ve ailelerin yüksek ücret talepleri sonucu çırak bulamamaktan dertli. Bu durum kaybolmaya yüz tutan mesleklerin arasına ayakkabı tamirciliğini de itiyor.
5: Efendim Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sözleri var. Faiz düşsün, kredide sınır kalksın. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının genel müdürleriyle yapılan toplantıda ticari kredilerde büyüme sınırlarının gevşetilmesini, KOBİ kredilerindeki sınırın ise kaldırılmasını istedi. Mevcut tablo politika faizi indirimi için uygun. Merkez Bankası'ndan adım, bankalardan da destek bekliyoruz, dedi Rifat Hisarcıklıoğlu. Türkiye genelinde 2018 yılında devreye giren 3 harfli plaka sistemi İstanbul'da ömrünü tamamlamak üzere. R ile başlayan plaka harf grubuna geçilirken geriye sadece 5 harf kaldı. Araç alacaklarsa emniyet birimlerinin yeni alacağı kararı bekliyor.
6: Araç alacaklar. Dikkat! İstanbul'da plaka tükeniyor. Sadece 5 harf kaldı. İstanbul'da araç sayısının hızla artması ve farklı illerden İstanbul plakasına geçişlerin çoğalması nedeniyle plaka serilerinde sona yaklaşıldı. 2018 yılında kullanılmaya başlanan 3 harfli plaka sistemi de artık son harf gruplarına ulaştı.
9: Bir madde müddetten kimin diye de madde?
10: Yok.
6: Günümüzde R ile başlayan plaka harf grubuna geçildi ve bu da hızla tükenmeye başladı. Sadece 5 harf kaldı. T serisi ise taksilere ayrıldığı için hususi araçlara verilemiyor. Yeni sistemde 3 harf ve sayıdan oluşan plakalar tükenirse masada 2 çözüm var. Eski iptal edilen plakalar yeniden verilebilir ya da sayı kısmı 4 haneye çıkarılabilir. İstanbul'da plaka grupları yaklaşık 6-8 ayda bitiyor. Mega kentin dışındaki plaka, harf ve sayı grubundaki kısa vadede sorun görünmüyor. Mevcut plaka boyutları ilk kodu 3 harf ve 4 sayıyı taşıyabilecek durumda. Ancak yeni sisteme geçiş için emniyetin karar vermesi gerekiyor. Sıfır araçlarda özel plaka istenmezse sistem sıradaki plakayı otomatik veriyor. İkinci el araçlarda farklı şehir plakası varsa istenirse ikamet edilen ilin plakası alınabiliyor. Aynı şehir plakalı ikinci el araçlarda genelde yeni plaka alınamıyor. Özel plaka varsa değiştirilebiliyor. 2026'da plaka basım ücreti 850 lira oldu.
5: Efendim sıcak bir gelişme var. Bir kaza meydana geldi Amasya'da, Merzifon'da. Görüntüleri de şimdi ekranlarınıza geliyor. Ben de detaylarını anlatayım. Yolcu otobüsü devrildi ve ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Bölgeden gelen ilk görüntüler bu şekilde. Hemen tabii olay yerine ekipler sevk edildi. İkisi ağır, 46 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 75 yolcu ve 5 mürettebat personeli vardı içeride. Gümüş Hacıköy Merzifon istikameti Karamağara mevkiinde kontrolden çıktı bu otobüs ve birden devrildi. Kazayla ilgili geniş çaplı da bir soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda valilikten de yaralılar için acil şifalar dileriz açıklaması geldi. Bölgeden gelen son bilgiler ve görüntüler de bu şekilde. Manisa'da da orman yangını var. Alevler İzmir-İstanbul otoyoluna kadar ulaştı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı.
11: Ne yapacağız?
12: Size döneceğiz.
13: Yoğun çaba sarf edildi. Yangının enerjisi saatler sonra düşürüldü. Ciğerimizi yakan alevler bu kez Manisa'nın Akhisar ilçesinden yükseldi. Kaftepe Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarla birlikte kısa sürede büyüdü. Alevler İzmir-İstanbul otoyoluna kadar ilerledi. Ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Çalışmalar aralıksız sürdü. Yangının enerjisi nihayet düştü. 9 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi ve 335 personel çalışmalara destek verdi.
10: Sabah saatlerinde ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Hala daha operasyon devam ediyorken hemen Hanifi Bayar'dan son gelişmeleri alalım. Hanifi, var mı yeni gözaltı?
12: Şu anda gözaltı işlemleri devam ediyor. Ancak daha önceki yayın saatimizde de paylaştığımız isimlerin dışında şu an sizinle paylaşacağım yeni bir isim yok. Toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bir kez daha söyleyelim. Ve bu konuyla ilgili de yine yeni gelişmeler oluyor. İstenen o bazı gözaltına alınmasına karar verilen isimler vardı. O isimlere yönelik şu an faaliyet devam ediyor. Bunun altını çizelim. Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek şüphesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatıldı. İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık gözaltına alınan isimler olarak karşımıza çıkmış durumda. Şu dakika itibariyle hem oyuncu, hem şarkıcı, hem iş insanı, hem de işletmecilerden oluşan bir gözaltı listesi var elimizde. Onun altını çizelim. İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi. Bunu da söyleyelim. İl Jandarma Komutanlığı bu operasyonu gerçekleştirdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında artık bu 40. dalga operasyonu gerçekten insan unutuyor. Çünkü çok fazla operasyonlar yapıldı ard arda. Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hem Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hem Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hem de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir dizi operasyonlar gerçekleştirildi. O operasyonlardan birisi de bugün gerçekleştirildi. Şunu da söyleyelim, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, o da bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildi ve sabah saatlerinde gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda hassas terazi bulunduğunun altını çizelim İlyas Yalçıntaş'ın. Bir gelişmeyi daha paylaşalım sizlerle. Sıla Türkoğlu, o da gözaltında, o da şu anın en sıcak gelişmesi olarak karşımızda duruyor. Bir iddiaydı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Sıla Türkoğlu'nun da gözaltında olduğu bir iddiaydı. Oyuncu Sıla Türkoğlu gözaltında mı değil mi sorusu akıllardaydı. Şimdi ona da ben teyit alabildim. Oyuncu Sıla Türkoğlu da gözaltında. Bunun da detayını sizlerle bir kez daha paylaşalım. Yine yapılan operasyon kapsamında şu anda gözaltı listesi de gerçekten her geçen dakika güncelleniyor. Orhan Yıldız da gözaltına alınmış durumda. Toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyon devam ediyor. İlyas Yalçıntaş da yine gözaltındaki olan isim. Bunu da sizlerle paylaşalım. Diyelim ve sözü bir kez daha size bırakalım.
10: Hanifi, teşekkürler. Kolay gelsin. Araya gidiyoruz. Az sonra birlikteyiz.
14: TGRT FM.
15: Şimdi reklamlar.
16: Sistem dondu. Online satışım durdu.
17: Tamide çözülsün.
16: Nasıl?
17: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
16: Büyüksün.
17: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
16: Tami.
17: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
16: Yürü be Tami.
18: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
19: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
21: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
23: Size Fuzul uyar.
22: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
23: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
24: TGRT FM.
14: Şimdi reklamlar.
25: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
26: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Reklamları dinlediniz.
24: TGRT FM.
27: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları, biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, hülle donlarını biçen. Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyu deyu. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Muhannes kuluna muhtaç eyleme. Cenneti alayı nasip et bana. Sırat köprüsünden yolum bağlama. Kapımıza kara deve çökünce, fırtınası şol alemi yıkınca, cehenneme kul seçilip çıkınca, Kadir Mevlam okullardan eyleme. Kadir Mevlam ateş atma özüme, dünya malı görünmüyor gözüme. Kadir Mevlam sen bak benim yüzüme, cehennemin ateşiyle dağlama. Karaca olan hata çıkmaz dilimden, kocadım da hayır gelmez elimden. Kadir Mevlam asla geçmez kulundan, deli gönül ah çekip de ağlama.
28: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, Evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM. Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
28: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlıklarımıza bakalım. Dünden ne kaldı, bugün bizi ne bekliyor? Ardından spor haberlerimizi vereceğiz efendim. Bir gelsin ekranlara. Başlıklar. Gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. 15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te bir dizi programla anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o programda konuşuyor. FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için fırsat kolladığını söyledi. Tehlikenin devam ettiğini işaret etti. Tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. İkinci başlığımızda gelsin efendim. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz unutulmadı. 2017 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından şehit edilmişti. Ailesi şehit öğretmenin şehadetinin 9. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı. Bir sonraki başlığımızda yine gündemin en çok konuşulan konusu. Haluk Levent yolsuzluk değil usulsüzlük dedi. Ahbap Derneği operasyonları büyüyor. Deprem bağışlarını kumar masasında kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesinde yolsuzluk değil usulsüzlük yaptım savunması dikkat çekti. Haluk Levent'in dışında 13 kişi daha tutuklandı. Dördüncü başlığımız dış gündemle alakalı, tabii ki ABD-İran hattı. Masa resmen devrildi. Diplomasi köprüsü havaya uçtu. Hürmüz'de karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle sürüyor. ABD deniz ablukasını fiilen başlattı. İran karşılık verdi. Washington mutabakattan çekiliyoruz dedi. Ortalık karıştı. Gelsin beşinci ve son maddemiz. O da Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. İspanya ve Arjantin. Bu iki takım pazar günü New Jersey'de saat 22'de Türkiye saatiyle karşı karşıya gelecek. Etiketimizden de bahsedelim efendim. Çünkü sizden gelen mesajlar bizler için önemli. Bizim için etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın, hem alt bantta gösterelim, tüm Türkiye okusun, hem de siz de içinizi dökmüş olursunuz. Bizler için önemli. Mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: 15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te bir dizi programla anıldı. Anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için fırsat kolladığını söyledi. Tehlikenin devam ettiğine işaret etti, tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Az sonra... Ahbap Derneği operasyonunun yankıları büyüyor. Deprem bağışlarını kumar masasında kaybettiği iddia edilen ünlü şarkıcının emniyetteki ifadesinde yolsuzluk değil usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum savunması dikkat çekti. Az sonra. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki diplomasi köprüsü havaya uçtu. Hürmüz'de karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle sürerken ABD deniz ablukasını fiilen başlattı. Sert karşılık veren Tahran, Washington'da imzalanan mutabakattan resmen çekildiğini duyurdu. Az sonra.
0: Efendim şimdi bu saat dilimine futbolla başlayacağız. Fenerbahçe Greenwood'u aldı. 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı lacivertler 39 milyon avroyla kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptı.
2: Hello Fenerbahçe family. I just want to say thank you so much for the support you showed me.
3: So I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
4: Fenerbahçe transferde kulüp rekoru kırdı. Sarı lacivertler Greenwood'u resmen kadrosuna kattı. Fenerbahçe Greenwood için Marsilya'ya 39 milyon euro bonservisi 3 taksitle ödeyecek. 24 yaşındaki İngiliz yıldız yıllık 10 milyon euro maaş alacak. Sarı lacivertler Greenwood'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Greenwood ilk açıklamasında Fenerbahçe'ye verdiği sözü tuttuğunu söyledi.
5: Burada söyleyeceğim.
4: Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Karşılaşma sonrası İsmail Kartal Greenwood transferini değerlendirdi.
6: Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
4: Greenwood geçen sezon Marsilya'da 46 maçta 26 gol ve 11 asistle oynadı.
0: Bakalım neler yapacak Greenwood Fenerbahçe'de. Sarı lacivertler de yıllardır şampiyonluk bekliyorlar. Artık 12 yıl oldu. Hatta evet 12 yıl oldu. 2013-2014 sezonuydu en son Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Ersun Yanal'la. O günden bugüne Fenerbahçeliler de şampiyonluk bekliyor. Bir nesil şampiyonluk göremeden büyüdü Fenerbahçe'de. Ve bu yılda önemli transferler yapıldı. Ake geldi stopere. Greenwood geldi. Greenwood'un da biliyorsunuz daha önceden Manchester United'da oynadığı dönemden bir tecavüz davası vardı. O da daha sonra dava düşürüldü. Herhangi bir sonuca bağlanmadı. Yani bir yargılama olmadı. Karar çıkmadı. Onunla ilgili de o yüzden Manchester United'dan gönderildi. Sonrasında İngiliz kulüpleri almadı. Ve bugün de Fenerbahçe'de bakalım neler yapacak. Onu da göreceğiz ilerleyen günlerde. Fanatik gazetesine bakalım şimdi başka hangi transfer haberleri var. Gelsin ekranlara. Rashford, Watkins, İngiltere'den iki yıldız daha diye yazılmış Fenerbahçe için. Hem Marcus Rashford hem de Ollie Watkins'i istiyor. Fenerbahçe sol kanada ve forvete, eğer bu transferler de olursa artık Şampiyonluk Kupası'nın bir kulübünden tutmuş olur Fenerbahçe. Çok büyük isimler, çok önemli isimler. Kartal'da Ceballos operasyonu, Real Madrid'in orta sahasının peşinde Beşiktaş. Zaten Real Madrid'de de forma şansı bulamıyor. Trabzon kesenin ağzını açtı, Osorio isteniyor ve Galatasaray'da Rota, Brahim Diaz yeniden faslı yıldızın peşinde diye yazılmış Galatasaray'a. Aynı zamanda Lucas Stasin ve Matvey Ponomarenko'nun peşinde, bu iki U23 yani 23 yaş altı forvetin de peşinden gidiyor sarı kırmızılılar. Peki Galatasaray neden forvet arıyor? Çünkü dün gece bir şey yaşandı. Neydi o? Gelsin ekranları efendim. Icardi gitti. Artık kesin olarak. Galatasaray Arjantin süperstarı Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, böyle aşk unutulmaz ifadeleriyle sarı kırmızılı kulüp vedayı duyurdu. Aslında tabii ki veda edilmesi doğal ama onun nasıl yapıldığı da çok önemli. Zaten Icardi'nin sözleşmesi bitmişti. Bunun üstünden geçti neredeyse 2 ay lig biteli. 2 aydır Galatasaray yönetimi Icardi ile sözleşme imzalanacak mı imzalanmayacak mı, ona göre transfer politikası belirlenecek diye hem taraftarı hem Okan Hoca'yı hem kulüptekileri bir güzel uyuttu. Ve şimdi geldi Temmuz'un yarısı. Bir ay sonra lig başlayacak. Daha Galatasaray'da Ugo Çukwu dışında transfer yok. Forvet yedeği yok. Orta saha yok. Kanatlar yok. Yani Sané ile Barış Alper var, yedekleri yok. 10 numara pozisyonda hiç oyuncu yok. Sıfır. Ne zaman hangi oyuncuyu yetiştirecekler, ne yapacaklar bilmiyoruz. Ama bu yıl herhangi bir başarısızlık olursa fatura net bir şekilde Dursun Özbek ve yönetimine kesilir. Çünkü yönetim içinde de çok büyük anlaşmazlıklar olduğu, bazı isimlerin birbiriyle hiç konuşmadığı, görüşmediği konuşuluyor. Futbol AŞ hala kurulamadı gibi gibi daha birçok detay var. Bakalım Galatasaray'da önümüzdeki günler çok hareketli olacak. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki Avusturya maçında ay yıldızı formayla 2 gol birden atmıştı. Ve bozkurt işareti yapmıştı. Okutlama yüzünden de UEFA'dan 2 maç ceza almıştı. O dönem MHP lideri Bahçeli yanlış karar, yanlı ve yanlış karar demişti. Bahçeli Merih Demiral'ı makamını da kabul etti. Bakalım neler yaşandı.
7: Tabii iki gol attığım için çok mutluyum. Tabii ki bir gol sevinci vardı aklımda. Onu yaptım Türklükle alakalı.
8: 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya maçına çıktı. İki golü birden attı, kameralara koştu. Bozkurt işareti yaptı. O kutlama siyasi bir sembol olduğu gerekçesiyle tartışmaya yol açtı.
7: Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim.
8: Bu siyasi değil, tamamen Türk kökenime olan bağlılığımın göstergesi diye savundu.
7: Tabii iki gol attığım için çok mutluyum. Tabii ki bir gol sevinci vardı aklımda. Onu yaptım Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim. Çok da mutluyum yaptığımdan dolayı.
8: Merih Demiral 2024 Avrupa Şampiyonası'nda hem golleri hem kutlamasıyla çok konuşuldu. A milli takım teknik direktörü Montella o dönem hararetli öğrencisini savundu.
9: Bu cezanın adil olmadığını düşünüyoruz. Çünkü siyasi bir hareket değildi, öyle yorumlandı. Sadece doğru şekilde anlaşılmayan bir hareketti. Bu Türk gururunu dizginlemez.
8: UEFA milli oyuncuya 2 maç ceza verdi. Ceza tepkilere yol açtı. Öyle ki heykeli bile dikildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de o dönem UEFA'ya tepki gösteren isimlerden biriydi. Merih'ten evladımız diye söz etti. Bozkurt işaretinin Türk milletinin dünyaya mesajı olduğunun altını çizdi. UEFA cezasını maksatlı olarak niteledi. Merih Demiral olaylı kutlamadan 2 yıl sonra MHP Genel Merkezi'ndeydi. Devlet Bahçeli Demiral'ı makamında kabul etti. Merih Bahçeli'ye kendisine ait 3 numaralı şahsi formasını hediye etti. İkili birlikte poz verdi. Merih Demiral, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı da ziyaret etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Demiral'ı başkentte kabul etti. Demiral, Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüştü.
0: Bir yandan da düşünüyoruz, acaba şu Dünya Kupası'nda da iyi bir yerlere gelseydik, güzel işler yapsaydık, ne kadar da heyecanlanırdık. Bakın, İspanyollar ve Arjantinliler pazar gününe kadar uyuyamayacaklar. Neden? Çünkü Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyorlar efendim. 19 Temmuz pazar saat 22'de New Jersey'de oynanacak. Kimler oynayacak? İspanya ve Arjantin. Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu ve bu iki ekip karşı karşıya gelecek. Ekranda da çok ilginç iki isim var. Neden ilginç olduğuna birazdan bakacağız bu iki ismin. Yamal ve Messi. Hayat çok ilginç. Hayatın kimi nereye getireceğini hiç belli olmuyor. Ve Yamal'ın da bundan 3 gün sonra Messi ile Dünya Kupası finaline çıkması dünyanın mucizelerle dolu olduğunun gerçek bir göstergesi. Neden öyle olduğunu dediğim gibi birazdan göstereceğiz. Tabii bu iki ekip de buraya kolay gelmedi. Kimleri yendiler, kimleri elediler? Bir bakalım ona. Turnuva ağacı bir gelsin şimdi ekranlarımıza. Öncelikle çeyrek finalde İspanya Belçika'yı eledi. 2-1 ile zar zor. Ve rakibi de Fransa'ydı. Ama Fransa'yı da tüm bunların aksine çok kolay geçtiler. Beklenenden çok daha kolaydı o maç. Fransa herhangi bir varlık göstermedi. Zaten Didier Deschamps'ın da son maçıydı. O da ayrıldı. Artık Fransa milli takımının başına da Zidane geçecek. Arjantin'e bakalım. İsviçre'yi 90 dakika berabere bitti, uzatmalarda yendiler. İngiltere Norveç'i mağlup etti ve sonrasında dün de İngiltere ile Arjantin yarı final maçına çıktı. Ve 85. dakikaya kadar

0: Top bir noktada girecekti. Karşındaki takım da herhangi bir üçüncülük takımı değil. Koskoca Arjantin yıldızlarla dolu. Öyle doldu. Messi 2 asist yaptı. Bu sefer golü yoktu ama golleri attırdı ve Arjantin de İngiltere'yi yendi. 86'nın öcünü almak istiyordu İngiltere. Yine olmadı. Başka bahara. İspanya ile Arjantin şimdi pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Üçüncülük maçında da Fransa ile İngiltere mücadele edecek. Aslında çok da bir önemi olmayacaktır iki ülke için. Çünkü ikisi de şampiyonluk bekliyordu. Şimdi az önce dedim ya mucizelerin maçı olacak diye. Neden öyle dedim? Şimdi ekrana bir görüntü getireceğiz efendim. Zaten birçok kez konuşuldu. Siz de illaki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Büyük karşılaşma, iki kuşak, tek kupa. Neden büyük karşılaşma? Bakın burada Messi küvette bir çocuğu yıkıyor. Bu çocuk kim biliyor musunuz? Lamine Yamal. Barcelona'nın bundan yıllar önce yaptığı bir etkinlikte böyle bir fotoğraf çekilmişti. Küvetin içinde bir bebek yıkanıyordu. İşte o bebek bugün büyüdü, koca adam oldu ve geldi Messi ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler efendim. Hatta bununla ilgili yan tarafta da çok güzel bir görsel var. O küvette Yamal'la Messi küvet önünde işte böyle bir fotoğrafla resmedilmiş ve bugün de dediğim gibi pazar günü bu iki oyuncu karşı karşıya gelecek. Kim kazanır, kim önde götürür orasını bilmiyorum ama müthiş bir maç olacağı da kesin, heyecanla bekliyoruz tüm dünyada olduğu gibi. Efendim saat başını gördük. Şimdi yeniden gündemdeki haberlerimizle bir devam edelim. Futbola ara verelim. Neler yaşandı Türkiye'de, neler oldu onları anlatalım. 15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yıl dönümünde Gazi Meclisi'nde bir dizi programla anıldı. Ama programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için fırsat kolladığını söyledi. Tehlikenin devam ettiğini işaret etti. Tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi.
1: FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Türk milletini böyle uyardı. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi.
1: Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
3: Hem hatırlamak hem de ders çıkarmak bakımından önemli bir yıl dönümüdür.
1: Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz.
2: O gece millet iradesi hedef alındı. Demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi bombaların hedefi oldu. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Gazi Meclisi bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yaptı.
3: O gece yaşananlar öncesi ve sonrasıyla birlikte ibret alarak, ders çıkararak ülkemizin daha sağlıklı, daha güçlü yarınlara gitmesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım.
1: Devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız.
2: Hain girişimde 3 bomba atılan Gazi Meclis'te ilk olarak Meclis Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için dualar edildi. Ardından ilk bombanın düştüğü noktadaki 15 Temmuz şehitleri anıtıyla ikinci bombanın isabet ettiği şeref holündeki anı taşına karanfil bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma törenine katılmak için meclise geldi. Onu meclis başkanı Numan Kurtulmuş resmi törenle karşıladı. Erdoğan tören mangasındaki askerleri selamladıktan sonra programa geçti.
4: Merhaba asker!
2: İstiklal Marşı ve duaların okunmasının ardından kürsüye ilk olarak Kurtulmuş çıktı.
3: Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
2: Kurtulmuş sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. O menzile bir an önce varmalıyız mesajını verdi. Demokratik ve kapsayıcı yeni anayasa vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimine karşı vatandaşların direnişini anlatan görüntüleri izlediği sırada duygulandı. Elleriyle gözlerini sildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. 10 yıl önce vatan uğruna mücadele eden herkese teşekkür etti.
1: O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için

0: Onlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir.
1: Erdoğan FETÖ'nün halen fırsat kolladığına dikkati çekti.
0: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikenin devam ettiği uyarısı yaptı.
0: FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir.
1: Erdoğan FETÖ'ye karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.
0: Unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.
2: O karanlık gecede en büyük mücadelelerden biri de hastane koridorlarında verilmişti. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait görüntüler tam 10 yıl sonra ortaya çıktı. Şimdi sağlık kahramanlarının destansı mücadelesine bir kulak verelim.
3: Saatler içerisinde çok kalabalık oldu. Yani acil serviste gerçekten bir kaos ortamı oluştu.
4: Çok hastamız vardı. Çok sabaha kadar acil serviste bu hizmet verdik.
5: Unutulmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu.
6: Arda arda gelen hastalar, dolup taşan acil servisler ve yüreklere kazınan o unutulmaz gece. Bir gecede yazılan destanın satır aralarında fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisi vardı. Aradan tam 10 yıl geçti. O geceye ait hastane görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.
5: Hala o gece yaşadıklarımız aklımızda.
3: Anlatmak çok zor. O duygu gitmiyor. 10 yıl önceki yaşanan travma gitmiyor.
4: Asla hafızamdan çıkmadı.
6: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan vatandaşlar ve şehitlerden bazıları Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti. O gece yalnızca sokaklarda değil, hastane koridorlarında da büyük bir mücadele yaşanmıştı. Adeta ikinci bir cephe kurulan Haydarpaşa'daki hastaneye ait güvenlik kamerası görüntülerine de 10 yıl sonra ulaşıldı.
5: Acil servisimizin tüm bölümlerinde ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastalarımıza müdahale ediliyordu.
4: Motor geliyor hastaneye bırakıyor. Lüp sen ona tedavi yapıyorsun, bir daha geliyor ve servis dolu, yani kan revan içinde her yer yani.
6: Aradan yıllar geçse de İstanbul'daki hastanelerde görev yapan sağlık kahramanlarının hafızasındaysa o anlar hala ilk günkü gibi taze.
5: Kan içinde işaret parmağı havada tekbir getirip dualar ederek acil servise girişini gördüğümde çok etkilenmiştim, o hala aklımda.
3: Babası nabzı kontrol ettiğimizde nabzı yoktu. Biz kalp masajı yaparken yani babasını bırakın dedi. Biz müdahale yaparken diğer vatandaşlara, kurtarılması gereken vatandaşlara yönelmemizi istedi. Ve kendisi babasını bıraktıktan sonra tekrar çıktı gitti.
2: 15 Temmuz darbe girişimini engelleyenlerden biri de Kırklareli'de yaşayan, romanlar da o gece yazdıkları destanın gururunu ilk günkü gibi yaşayanlar cesaretleriyle tarihe örnek oldular.
7: Patates arabalarına, soğan arabalarına, sandık dolu haraçlarla, kimi bisikletlerle, kimi yürüyerek bizim otoban dediğimiz mevkiye çıkarak orada tankların önüne geçtik.
6: Tarih o gece cesaretle yazıldı. Tankların karşısında duran yürekler vatan uğruna tek vücut oldu.
7: Çoluk, çocuk, eş, dost hepimiz bir araya gelerek kongre meydanına yürüyüşe geçtik.
8: Bir gram zerre korku duymadan.
9: Bizler o akşam canımızı ortaya koyduk, canımızı.
6: O gece hainlerin hedefi İstanbul'du. Eski yarbay Latif Çiçek'in "silahımız var açılın" tehditlerini aldırmadılar. Yüzlerce Roman vatandaş motorları, arabaları ve patates çuvallarıyla tankların önüne barikat kurarak hainlere geçit vermedi.
7: O gece nöbetçi albayın oradaki uzman çavuşa vur emri verdiğini duyduğumuz halde bilen bir adım daha geri atmadık. Atmadık. Dimdik vatanımız için, bayrağımız için, dinimiz için dimdik ayakta durduk.
8: 5-20 dakika içinde abartısız en az 1000-1500 kişi toplandık. Çıkarken abdestimi aldım. Eşim ve kızım yatıyordu. Allah'ım şahittir. Kızımı ve eşimi öperek ben şehit olma gayesiyle çıktığımda eminim ki buraya toplanan meydandaki tüm arkadaşlarımız o duyguyla çıktı.
6: 15 Temmuz'u demokrasi bayramı olarak gören Roman vatandaşlar 7'den 70'e meydanlara döküldü.
9: Bizler o akşam canımızı ortaya koyduk, canımızı.
6: 10 yıl önce tankları durduran Lüleburgazlı Romanlar bugün de devletinin yanında durmanın gururunu yaşıyor.
10: Başkomutan bizi buradan kimse ezemez.
11: İşte
2: efendim şimdi çok duygulandıran bir haber var sırada. Bakın burada portreler görüyorsunuz. Elle çizilmiş. Sivaslı çocukların 2 yıllık alın teri. 216 şehidimizin aziz hatırasıyla birleşti ve ortaya işte bu muazzam vefa tablosu çıktı. İzleyelim.
6: Yaşları küçük ama hissettikleri duygu tüm Türkiye kadar büyüktü. Onlar o geceyi yaşamadı ama o destanın kahramanlarını 2 yıl boyunca her gün elleri titreyerek çizdi. Sivas Yavuz Selim Ortaokulu'nun küçük yürekleri büyük bir vefa borcu için yola çıktı. Tam 2 yıl önce okul atölyesinde hummalı çalışma başladı. Hedef 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını tuvallere işlemekti. Normalde 4 yılda bitmesi planlanan o proje öğretmen, veli ve idarecilerin el birliğiyle tam 2 yılda tamamlandı. Ve ortaya tüyleri diken diken eden 216 eser çıktı.
12: Bu duyarlı davranışımızdan dolayı bizi tebrik ediyorlar. Duygulananlar oluyor.
6: Kimi tuvaldeki bir hatayı düzeltmek için arkadaşının yardımına koştu, kimi gözyaşlarını tutamadı.
13: 7 tane eserim var bu sergide. Gurur vericiydi gerçekten, duygulandırıcıydı.
14: Şehitlerimiz bunları görse çok mutlu olur gibi gururlandım. Cumhurbaşkanından rica ediyorum, külliyede sergilemek istiyoruz biz bunu.
2: ...15 Temmuz şehitleri bombaların gölgesinde hayat mücadelesi verilen Gazze'de dualarla ve vefa dolu bir anlamla yad edildi. Deniz Feneri Derneği'nin hazırladığı görüntüler kardeşliğin ve ortak vicdanın sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.

0: Deniz Feneri Derneği'nin hazırladığı anlamlı video izleyenleri duygulandırdı.
1: Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neyden neyden geceden.
0: 15 Temmuz gecesi şehit düşen 253 kahramanın emaneti Gazze'de de dualarla yaşatıldı.
1: Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Neyden, neyden?
0: İsrail saldırılarının gölgesinde, yıkımın ve acının ortasında Gazze halkı tüm imkansızlıklara rağmen 15 Temmuz şehitlerini unutmadı.
1: Kaşınmış, yolcu üşümüş, nasıl edemem?
0: Deniz Feneri Derneği'nin Gazze ekibi bir yandan gıda, sağlık, insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdü. Diğer yandansa hazırladığı bu özel çalışmayla şehitlerimizin aziz hatırasına vefa gösterdi. Şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı görüntüler eşliğinde hayır yemekleri hazırlandı. Yemekler zor şartlar altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gazze'lilere ulaştırıldı.
1: Yüce dağ başından aşırdın beni, neyden neyden yar beni.
0: Gazze'den yükselen bu anlamlı vefa 15 Temmuz şehitlerinin hatırasının yalnızca Türkiye'de değil, gönül coğrafyasında da yaşamaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.
1: Yüce

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kır Çiçeği 14. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Halasıyla kavga edip evi terk eden Hacer, Gönül'ün evine yerleşir. Çünkü Gönül'ün sahte yakınlığı Hacer'i daha çok etkilemiştir. Oysa onun ardından bilinmeyen bir geleceğe doğru gittiğinin farkında değildir. Erol'sa daha fazla dayanamayıp İstanbul'a gelir ve Suzan Hala'nın evini bulur. Hayati Bey'in anlattıkları karşısında çok üzülen Erol, ne olursa olsun Hacer'i bulmaya karar verir.

0: Nasıl? Eğlenebildin mi Hacer?
1: Bilmem. Çok gürültülü bir yerdi. Kalkmamız iyi oldu. Üstelik başım da dönmeye başladı.
2: Şu kadınlar oradan çıktılar. Acaba Hacer gerçekten böyle olmuş mudur?
3: Yok canım. Hiç zannetmem.
0: Ne oldu kız? Niye sokuldun bana? Bir şey mi oldu?
1: Mutlaka yanlış görüyorum. Erol olamaz. O kasabada kaldı. Ben sarhoş oldum herhalde.
0: Ne diyorsun kendi kendine Hacer?
1: Şey yok, yok bir şey Gönül abla. Biraz hızlanalım mı? Gözlerim çatal görmeye başladı galiba.
0: Üzülme kızım. Konuşabildiğine göre aklın başında demektir. Şimdi bir taksiye binip evimize gideceğiz.
1: Hadi hemen gidelim ne olur.
0: Tamam kızım, hadi bin bakalım hadi.
2: Bu kız... Hacer. Aynen o. Fakat olamaz. Hacer böyle giyinmez. Hem onun buralarda ne işi var? Fakat ya oysa? Hacer. Hacer.
0: Demin ne oldu sana kız?
1: Kulüpten çıktığımızda karşımızda bir genç duruyordu ya. Sanırım o benim sözlüm Erol'du. Peşime düştü galiba.
0: Hani irtibatını kesmiştin ondan? Nereden çıktı bu şimdi?
1: Bilmiyorum abla. Çok korkmaya başladım. Eğer buraya geldiyse niyeti kötü demektir.
0: Sen hala ondan bundan korkuyor musun Hacer? Hayret doğrusu. Demek insanın kabuğu çabuk değişse de özü kolay kolay değişmiyormuş. Hala korkuyorsun ha?
1: Korkuyorum.
0: Neden? Yoksa kendini hala ona bağlı mı hissediyorsun?
1: Hayır. Aslında Erol'u çoktan unuttum ama...
0: Eğer unuttunsan sana hiçbir şey yapamaz, tamam mı? Yeter ki sen Gönül ablana söyle. Bir daha yanına yaklaşamaz.
1: Nasıl yani?
0: Orasını karıştırma. Sen ondan kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun?
1: İstiyorum.
0: O halde artık Erol'u unutabilirsin. Tamam şoför bey, biz burada inelim.
1: Allah Allah. Gündüz valizimi bu eve bırakmıştık.
0: Ne oldu Hacer?
1: Şey, hiç.
0: Hala Erol'dan mı korkuyorsun? Bak şu kapıda bekleyenleri gördün mü? Buraya Erol değil sülalesi gelse bir şey yapamaz.
1: Peki biz nereye geldik böyle?
0: Sürpriz. Sen burada İstanbul'un yepyeni bir çehresiyle karşılaşacaksın. Senin gibi yalnızlığa itilmiş kır çiçekleriyle tanışacaksın. Hepsi de benim arkadaşım. Senin de arkadaşın olacaklar.
1: Tuhaf. Demek bu evde yalnız kalmıyorsun.
0: Tabii. Hadi neyse ayakta konuşmayalım, içeri girelim. Hadi gel işte bak. Bu odada kalacağız. Hadi rahatına bak.
1: Gönül abla. Yoksa sen beni kandırıyor musun?
0: Ne demek bu Hacer?
1: Dışarıda garip görünüşlü insanlar var. Hepsi de tuhaf.
0: Bana güvenmiyor musun? Demek ki beni hiç tanıyamamışsın. Çok üzüldüm.
1: Ama çok korkuyorum Gönül abla.
0: Bak Hacer. Eğer beni abla olarak biliyorsan bana güvenmelisin. Yok, bilmiyorsan geldiğin yere gitmekte serbestsin. Aşk olsun yani. Daha bugün mü tanıyorsun beni?
1: Yok abla. Ne bileyim. Buradaki adamlardan rahatsız oldum.
0: Kızım burası pansiyon. Her tip insan kalıyor burada. Ben yarın ikimizin kalabileceği bir yer ayarlarım sana. Merak etme. Hele azıcık sabret, tamam mı?
1: Peki.
0: Sen şimdi biraz kendine gel. Sana bir limonata ikram etsinler, ferahlarsın, tamam mı?
4: Buyurun.
0: Hacer'e bir limonata getiriver, biraz rahatlasın.
4: Hangisinden? Düz mü, boyalı mı?
0: Hayır, düz olsun, boyaya gerek yok.
4: Peki.
0: Sen şimdi limonatanı iç ve beni bekle. Hemen geliyorum.
1: Kapıyı kilitleyeyim mi?
0: Yok kızım, ne gerek var? Ben buradayım. Kemal Bey'i arayıp geleceğim hemen. Hiç korkma. Hele biraz sabret kır çiçeği. Yakında kendini bu dünyanın içinde bulacaksın.
5: Alo.
0: Alo Kemal Bey, ben Gönül. Nasılsınız?
5: Ne var? Neden rahatsız ettin beni?
0: Fakat Kemal Bey, kır çiçeğiniz yanımda, her şey tamam, ona haber vermek için aramıştım.
5: Öyle mi? İyi, hemen geliyorum.
0: Evet kır çiçeği, artık tamamen bizim olacaksın.

0: Limonatanı getirdim Hacer.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl da masum duruyor. Hayır, onu kurtarmam lazım. Bizler gibi olmamalı bu kız.
1: Öyle iyi geldi ki, sağ olun.
0: Kızım, bak beni iyi dinle. Niye geldin buraya? Burada senin kanına girecekler.
1: Niye öyle söylüyorsunuz?
0: Seni manken yapacaklarını söylediler değil mi?
1: Evet.
0: Hep aynı sözlerle kandırırlar. Bak yavrum, sen o kadın simsarlarının tuzağına düşen bizim gibi zavallılardan birisin sadece. Bundan sonra da yerin kim bilir.
1: Aman Allah'ım.
0: Hemen kaç buradan Hacer. Hemen kaç. Yoksa çok geç olacak.
1: Şüphelenmiştim zaten. Ama nasıl kaçabilirim?
0: Şimdi Gönül gelince tuvalete gitmek istediğini söyle. Al şu anahtarı da. Tuvaletin arka tarafında bir kapı var. Usulca aç orayı. Arka bahçeye çıkacaksın. Köpeklerden sakın korkma. Onlar bağlı duruyor. Bahçe duvarından atla hemen. Bir caddeye çıkacaksın. Sonrasını da halledersin artık.
1: Sağ olun. Çok sağ olun.
0: Gönül çok uyanık bir kadındır. Sakın bir şey belli etme.
1: Bu iyiliğinize nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum.
0: Boş ver. Bari sen kurtul kızım.
2: Tamam Hacer. Birazdan Kemal Bey de burada olacak.
0: Ben çıkayım artık.
2: Nasıl? Hala korkuyor musun Hacer?
1: Yok Gönül abla. Öyle geldi geçti işte. Dışarıdaki insanlardan biraz ürktüm o kadar.
2: Aman Hacer, hiç sorma. Bu pansiyonda kalan işçiler yüzünden başım dertli benim. Ben de istemiyorum onları ama Kemal Bey ucuz yollu iş veriyor diye katlanıyoruz işte. Gerçekten hepsi şımarık onların. Senin gibi dürüst, akıllı olsalar neyse.
1: Sağ ol Gönül abla.
2: Ne oldu?
1: Tuvalete gitmem lazım.
2: Koridor açık, en sondaki kapı. Ben de geleyim mi?
1: Yok abla, kendim bulabilirim. Allah'ım, sen bana yardım et. Ben mahvoldum. Tövbe ediyorum. Bir daha hiç gelmeyeceğim. Vallahi kurtulur kurtulmaz halamın yanına koşacağım. Yemin ediyorum. İşte şu kapı olmalı. Hadi açıl, ne olur. Kimse görmeden açıl artık.

0: Gönül.
1: Ah, hoş geldiniz Kemal Bey.
0: Hacer nerede?
1: Şimdi gelir. Aslında çoktan gelmiş olması lazımdı ama...
0: Neler geveliyorsun Gönül? Nerede bu kız?
1: Yoksa... Korktuğum başıma geldi galiba. Sakın kaçmış olmasın bu kız.
0: Eğer öyle bir şey yaptıysa kendine yer beğen Gönül.
2: Nihayet açıldı. Şükürler olsun.
3: Anneciğim, halacığım, kurtuldum.
0: Koş Gönül, peşinden koş. Yakala o kızı, yoksa sana yapacağımı bilirim.
3: Kurtuldum, anneciğim.
0: Git bak çabuk. Hacer araba mı çarptı acaba? Eğer öyle bir şeyse tedbir almamız lazım. Yoksa bizi de sorguya çekerler.
1: Oraya gidemem Kemal Bey, yoksa beni görürler. Aa, görebildiğim kadarıyla Hacer'e benziyor. Bakın, adam kızı arabaya bindiriyor. Merak etmeyin, ölmüş galiba. Eli kolu cansız sallanıyor, bakın.
0: İyi, çok iyi. Bir de onunla uğraşamam şimdi.
1: Görüyor musunuz, onun saflığına inanmıştım. Hepimizden akıllı çıktı.
0: Boş ver. Sen daha çok Hacer bulursun İstanbul'da. Nasıl olsa genç kızlar böyle şeylere özeniyor. Köyünden, kasabasından kaçıp buraya geliyorlar. Başka bir Hacer daha bulursun.

0: Hanım, bu kızdan haber alamadık. Canım fena halde sıkılıyor. Şöyle oldu böyle oldu ama bu bizim namusumuz. Korkarım bu kızı tuzağa düşürdüler.
1: Ben ne ettim de aklına girdim bu garip fukaracığım? Nesine gerekti etiket? Aman Hayri, bulalım onu. Bir şey yap, polise haber ver, yalvarırım.
0: Polis nereden bilecek? Koca şehirde kim kime dumduma. Hem polis bulana kadar belki de iş işten geçmiş olur. Ah, karanlık İstanbul. Ah, kim bilir her gün kaç masum yavru mahvoluyor kirli eteklerinde.
1: Ne olur Hayati, bir şeyler yap, bul yavrumu ne olur.
0: Peki peki peki peki. Gidip karakola bilgi vereyim. Dua et de bulursun.
1: Yavrum, güzel kızım, kim bilir neredesin şimdi.

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk Perşembe bugün günlerden ama sanki böyle bir hafta sonundan çıkmış gibi hissediyor insan resmi tatilden, özellikle de haftanın tam ortasındaki tatilden çıkınca bu hissin içimizde olması çok da anormal değil. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Yine sıcak bir günde birlikteyiz. Bakacağız detaylara, meteoroloji ne söylemiş, bugün ve yarın için değerlendirmeler nasıl, nasıl bir hafta sonuna doğru gidiyoruz, beraber göreceğiz. Dün sıcak bir gündü İstanbul için, hava yağışsız, ara ara böyle bulutlanıyor, böyle bir sanki yağacakmış gibi hissettiriyor, öyle bir hava estiriyor ama sonrası yine sıcak bir gün. Çok şükür ki kuzeyden esen bir rüzgarımız var, bize bir parçacık kendimizi serin hissettiriyor. Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Geçtiğimiz hafta Endülüs'ü konuşmuştuk. Bu hafta Endülüs'ün Avrupa ve dünya kültürü üzerindeki etkilerini konuşacağız. Renkleriyle, mimarisiyle, tıbba verdiği değerli ve onun bugüne gelen etkileriyle Endülüs bugün ikinci haftada konumuz olmaya devam edecek.

Önce bir yol durumuna bakalım. İstanbul'daki trafiği değerlendirelim. Hemen arkasından hava durumuna bakacağız. Hem bugünü hem de yarını değerlendireceğiz. Dediğim gibi hafta sonuna çok yakınız. Bu değerlendirme bize hafta sonu plan yapmak istiyorsak eğer faydalı olacak. %44'lük bir yoğunluk var İstanbul'da şu an itibariyle. Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş rahat görünüyor ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu var köprü güzergahlarında. Şöyle bir detaylı bakalım. E5'e bakalım önce. E5'te bugün Avcılar noktasında trafik yavaşlamış durumda çift yönlü olarak. Hem Beylikdüzü'nden Avcılar Küçükçekmece istikamet hem tersi istikamet. Onun dışında yine Mertere yaklaşırken trafik yavaşlamış. Cevizli Bağ noktası Ok Meydan istikametinde ağır akıyor. Sonrasında köprü istikametinde trafik oldukça rahat. Temde Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Sonrasında Hastal Serantepe trafiği geçmiş günleri oranla biraz daha az ama özellikle de Hastal'a yaklaşırken trafiğin arttığını söyleyelim. Sahil yolu tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı ise bugün İstanbul'un en keyifli ve en akıcı güzergahı gibi görünüyor. Bugün Anadolu yakasında da sahil yolu rahat ama Avrupa yakasında hakikaten keyifli, böyle hafif de pencerenizi açtığınızda rüzgarlı güzel bir yolculuk sizi bekliyor. Bir taraftan tabii bu içinde bulunduğumuz güzergah yani sahil yolu güzergahı aynı zamanda tarihi yarımadayı dolaşma fırsatı da verecek size. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında bugün Kartal Akıcı Maltepe'den sonra başlayan bir E5 trafiği var ve Ataşehir buradan Göztepe istikametine devam ediyor. Temde yine Ataşehir'e yaklaşırken artan bir trafik var. Ümraniye noktasından özellikle E5 istikametine dönüşün yoğun olduğunu görüyorum. Sonrasında da yine Çekmeköy bağlantısıyla beraber köprüye kadar trafik yoğunluğu artmış durumda. Bugün köprüde Anadolu'dan Avrupa yönüne sol şeritte karayollarının bir çalışması var. Aslında biraz da bu yoğunluğun sebebi o. Bu yoğunluğu geçtikten sonra trafik rahat. Gelelim Şehitler Köprüsü'ne. Bugün Şehitler Köprüsü'nde şu an itibariyle yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş için konuşalım. Bostancı yoğun, sonrasında Çamcı Altunizade köprü girişinde yoğunluk yaşanıyor. Sahil yolu, Boğaz sahil yolu her iki yaka içinde bugün ara ara yoğunluklar gösteriyor. Mesela Avrupa yakasında Arnavutköy Bebek arasında hala çalışma var. Dolayısıyla bu nokta güzergah olarak yoğun. Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra yine Üsküdar istikametinde trafik yoğun. Sahilde yine iki köprü arasında Anadolu yakasında yoğunluk var. Ama baktığınızda genel anlamıyla akıcı bir trafikten bahsedebiliriz. İstanbul'da bugün yol durumu böyle.

Hem bugün Trabzon'un doğusuyla Rize'de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bölge için bir uyarı yapılmış durumda, sarı kodlu. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Zaman zaman metrekareye düşecek olan yağışın 70 kilograma kadar ulaşabileceği ifade ediliyor. Bu bölgede yaşayanlar için dikkatli olmak gerekiyor. İstanbul'da sıcaklık 24 derece, gün içinde 30 dereceye kadar çıkacak. %72'lik bir nem var. Bugünden itibaren yavaş yavaş sıcaklığın 33 dereceye kadar pazar günü için yükseleceği öngörülüyor. Dolayısıyla bugünden itibaren yavaş yavaş gündüz sıcaklıkları değişecek. Gece sıcaklıkları ise 20-22 derece civarında devam edecek. Gece de yüksek nem bu 22 dereceyi daha yüksek hissetmemize, dolayısıyla daha konforsuz kalmamıza yol açıyor. Ama yine de elbette hafif bir rüzgar var ve bizi rahatlatıyor. Ankara'da 24 derecenin üzerinde sıcaklık, gün içinde 30 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca Ankara'da yağış beklenmiyor. Nem %48 civarında. Pazartesiye kadar Ankara'da sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı 16 dereceden 20 dereceye kadar çıkacak. Dolayısıyla Ankara'da sıcak bir haftaya hazırlanıyor. Tatil haftanız ise, ve Ankara dışındaysanız, oh iyi ki Ankara'da değiliz diyeceğiniz bir hafta yaklaşıyor. Dediğim gibi son derece sıcak hakikaten. Gelelim İzmir'e. İzmir zaten çok sıcak ama termometre son birkaç haftadır olduğu gibi bu haftada kırmızıya dönmüş durumda. Ve önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklık 37 derece civarında seyredecek. Bugün şu anda sıcaklık 31 derecenin üzerinde, nem %28'lerde. Sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Ve dediğim gibi önümüzdeki 5 gün boyunca 35-37 derece arasında değişecek. Çok sıcak bir hava var İzmir'de. Bugün Karadeniz'e yağışlara dikkat çekmiştim biraz önce. Aslında bu yağışlar Sinop'tan başlıyor ve Artvin Ardahan'a kadar devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Ağrı ve Iğdır'a kadar iniyor. Kars, Ağrı, Iğdır, bu bölge yağış alacak. Bugün Trakya'da da Edirne, Kırklareli'de yağış geçişleri var. Ege'nin içleri 41 derecelerde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yine sıcaklıklar 40-41 dereceleri zorluyor. En serin yerler diyelim, şöyle yukarı doğru baktığımızda Tunceli 35 derece, Batman 41 derece, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece, Adıyaman 40 derece. Yine Antalya'dan itibaren aslında Akdeniz'in doğusuna doğru sıcaklıkların arttığını söyleyelim. Ege'nin içlerinde de bugün Aydın 41 dereceyi görecek. Yarın Karadeniz'deki bu yağışlar batıya doğru yayılacak ve Bartın'dan başlayacak. Karadeniz'in neredeyse tamamı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusuna doğru sarkan yağışlar var. Ege'nin içleri, Güneydoğu Anadolu yine 40-41 derecelerde. Hafta sonunda Karadeniz'de Sinop'tan itibaren yağışlarla gireceğiz. Doğu Anadolu'da yağış alacak olan alan biraz daha genişleyecek. Ama Trakya ısınacak. Güneydoğu, Doğu Anadolu. Güneydoğu'da 1-2 derecelik serinleme olabilir belki ama Ege'nin içleri çok sıcak. Pazar günü ise bu sıcak hava Türkiye geneline yayılacak. Karadeniz'in içlerine kadar sokulacak. İç Anadolu'nun kuzeyi ısınacak. Marmara'nın güneyi, Ege'nin tamamı sıcak. Dolayısıyla 19 Temmuz pazar günü itibariyle çok sıcak bir havaya hazır olalım. Bu sıcak hava pazartesi günü itibariyle yine Ege'nin içlerini 42 dereceye, yeni haftada Güneydoğu Anadolu'yu 40-41 derecelere, Trakya'yı 38 dereceye kadar çıkartacak.

Ne pişirelim bugün? Şöyle bir bakalım takvim yaprağımız bize ne söylemiş. Bugün itibariyle artık Temmuz'un ikinci yarısına geçtik. Yarısı geçti. Yani resmi olarak yazın yarısını geride bıraktık. Haziran, Temmuz'un yarısı, Temmuz'un diğer yarısı ve Ağustos. Ağustos sonu itibariyle hava çok değişmese de biz kayıt üzerinde resmiyette yaz ayını tamamlamış olacağız. Ama bu sene meteoroloji uzmanları nispeten daha sıcak bir Eylül ve Ekim yaşayacağımız, hatta Kasım'da bile sıcaklıkların çok hızlı değişmeyeceğini, ama kışın tıpkı yazın yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de gerçek anlamda kışı yaşayacağımız bir mevsimin, sezonun geleceğini söylüyor. Gelelim takvim yaprağımızın arka tarafına. Bugün bize yemek için ne önermiş? Bize bu arada karışık dolma var bu akşam. Dünden yapmıştık, biz dün yiyemedik. Bugün bize nasip olacak inşallah. Ne var? Sütlü çorba var bugün. Yine domates, yumurta, yani menemen demiş takvim yaprağımız. Pilav ve ayran demiş. Menemen ve makarna, bence bir ikili oluşturacaksak böylesi sanki daha tercih ediliyor. Böyle biraz geleneksel çizgilerde kalmakta fayda var. Bazı yemekler yanına her zamanki arkadaşını, her zamanki dostunu istiyor. Menemenin arkadaşı da bence makarna. Eğer tercih ederseniz tabii. Hatta bunu karıştırarak yiyenler de var. Ben onlardan değilim. Yani menemeni ve makarnayı karıştırarak yiyenler. Ama mesela sebzeli, domatesli bir makarna yaptığınızda bir yumurtası eksik. Neredeyse benzer bir işlem yapıyorsunuz. Şimdilerde makarnayı tüm sebzelerle birlikte çiğden koyup pişirmek modası var. Hatta bunu pişirdikten sonra bir parça da fırınlayıp fazla suyunu uçurmak moda. Ama yani denedin mi derseniz, hayır denemedim. Gün sonunda benim tercihim makarnayı pişirdikten sonra azıcık suyundan, pişirme suyundan da ayırıp güzel bir sosla karıştırmak, ki domatesli makarnayı gerçekten, hani şimdiki mevsim domatesiyle yapılmış makarnayı da gerçekten çok severim.

dünyada kültürler yemeklere göre de değişiyor ya da kültürler yemekleri değiştiriyor. Mesela işte Ayurveda kültürüne göre baktığınızda sütlü gıdalarla meyvenin aynı anda tüketilmemesi gerekiyor. Bu durumda bizim dondurmadan uzak kalmamız gerekiyor. Bizim kültürümüz içinde meyveli bir dondurma ne kadar lezzetli. Sadece bizim için değil, Avrupa için de öyle. Ama sindirim açısından problem oluşturduğu ve süt ve meyvenin yan yana tüketilmemesi gerektiğini söylüyor Ayurveda'yı beslenme düzeni olarak kabul edenler. Genel anlamda kabul edilen bazı düzenlemeler var. Onlar da mesela protein ve lifin birlikte tüketilmesine yönelik. Protein ve lifi neden birlikte tüketiyoruz? Çünkü bu her ikisinden de maksimum düzeyde istifade etme yolu açıyor bize. Aynı zamanda uzun süreli bir tokluk da vaat ediyor.

Kalbinizle dost olacak bir beslenmenin yolu daha fazla lif tüketmekten geçiyor. Bu sindirim sisteminizi rahatlatıyor. Özellikle kandaki kolesterol düzeyini aşağı doğru çekiyor. Bizim geleneksel olarak çok sevdiğimiz bazı yiyecekler bu anlamda kalp dostu. Mesela kuru fasulye. Bugün hangi Türk'e sorsanız kuru fasulye sever misin? Hayır diyeceğini zannetmiyorum. Bir mercimek çorbası mesela, bir mercimek yemeği. Bunların her biri nohut, yine barbunya. Bunlar hep sevdiğimiz yemekler. Aslında bunlar sadece birer baklagil tanesi değil, aynı zamanda vücudumuz için akıllı tanecikler. Çünkü onlar aslında vücudumuzun nerede neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorlar ve ona dönüşerek hem damarlarımızı hem sindirim sistemimizi temizliyorlar, hem de kalbimizin daha iyi çalışmasına yardımcı oluyorlar. Bununla ilgili yapılan pek çok çalışma var. Biz bugün kalp sağlığı açısından konuştuk ama bu taneciklerin, bu akıllı taneciklerin aynı zamanda diyabetle mücadelede de yanımızda olduğunu bilmekte fayda var. 2023 yılında kapsamlı bir çalışma yapılmış. Tip 2 diyabet riskini azalttığına dair. Eğer günlük beslenmenize yaklaşık 50 gram kadar baklagil eklerseniz, bu diyabete bağlı, onunla beraber yine kalp sağlığını düşünürsek eğer, kalp sağlığı riski açısından da ciddi anlamda koruma altına girmemizi sağlıyor ki burada %6'lık bir iyileşme, bir iyiye gidiş oranından bahsediliyor. Yine kuru yemişlerin tıpkı kuru baklagiller gibi kalp sağlığını desteklediğini bilmekte fayda var. Burada bir protein kaynağı olarak yanına ekleyeceğiniz, bu taneciklerin yanına ekleyeceğiniz bir miktar balık, bir miktar yağsız tavuk, aynı zamanda proteini de onlarla birlikte almamıza yardımcı oluyor. Bunlar da her ikisi yan yana geldiğinde kalp damar sağlığımız için adeta bir koruyucu kalkan oluşturuyor. Şimdi bu taneciklerin hepsini düşünelim. Haşladığınız şu yan yana kaplarda haşlanmış kuru fasulye, nohut, mercimek, kırmızı fasulye, kuru fasulye, hadi biraz maş fasulyesi koyalım. Biraz belki lezzet vermesi için ilave etmek isteyebileceğiniz mısır koyalım. Bunların her biri tek tek kaplarda olsun. Sonra büyükçe bir kap alın yanınıza ve dolabınızı açın. Bakın ne kadar yeşillik var. Her birinden birer tutam birer tutam alıp doğrayın. Biraz domates ekleyin, biraz havuç rendeleyin, biraz kırmızı biber koyun, bu kenarda dursun. Sonra bu kabın içine karşınızda duran bu kuru baklagillerden hangisinden ne kadar istiyorsanız ilave edin. Birer kaşık birer kaşık hepsinden belki. Sonra biraz limon, biraz zeytinyağı, biraz sirke, biraz nar ekşisi, azıcık karabiber. Belki içine biraz turşu doğramak isteyebilirsiniz, fermente bir gıda. Sonra güzelce harmanlayın ve bırakın biraz dinlensin. Şöyle hafifçe bu kuru baklagiller sosun tadını içine çeksin. Tuzuna bir daha bakın, limonuna, sonra kaşık kaşık yiyin. Aslında bu çok sağlıklı bir gıda. İşte bu salatanın yanına ekleyeceğiniz bir parça tavuk sizin için proteini ve lif kaynaklarını birleştirmek anlamına gelecek.

Sosyal medya ile ilgili Avrupa'da çok ciddi yeni yaptırımlardan bahsediliyor. Yaş sınırı gelmişti, hatırlayacaksınız. Bu yaş sınırı ile birlikte şimdi bir de zaman sınırı geldi. İngiltere'de kabul edilen yeni bir düzenleme ile gençlerin Instagram, TikTok, YouTube gibi sosyal medya uygulamalarını gece yarısı kullanması mümkün olmayacak. Yani gece yarısı bu uygulamalar gençler için devre dışı kalacak. Bu yeni plana göre söz konusu uygulamalar 16-17 yaşındaki kullanıcılar için gece 24 ile sabah 6 arasında varsayılan olarak kullanılamayacak. Yani tercih ederek kullanamayacaksınız. Ayrıca otomatik oynatma, sonsuz kaydırma gibi bağımlılık oluşturan özellikler de yine varsayılan olarak kapatılacak. Yani tercih edemeyeceksiniz. Ben bunu seyretmek istiyorum mu işaretleme şansınız olmayacak. Yani öyle bir seçeneğiniz olmayacak. Yetkililer bu önlemlerin gençlerin dikkatini arttıracağını, uyku kalitesine katkı sağlayacağını söylüyor. Gençlerin gece sabaha kadar televizyon ya da tablet karşısında, televizyona karşı kastım ekran karşısında, yoksa televizyon seyretmiyor artık gençler. Gençler YouTube'talar. Üstelik bir ekran yetmiyor mesela, birinden birini, diğerinden diğerini takip ediyor. Birinde kulaklık, diğerinin altyazısını okuyor. Böyle bir dikkat dağınıklığı içindeyiz. Konsantrasyon ne kadar başarılı bilmiyorum. Ama bu yeni düzenlemenin Haziran ayında açıklanan ve 16 yaşın altındaki çocukların bazı sosyal medya platformlarını tamamen kullanmasını yasaklayan planın arkasından geldiği, biraz önce söylediğim gibi İngiltere bu konuda bu yaz hakikaten çok ciddi kararlar alıyor. Gençleri, çocukları sosyal medya bağımlılığından kurtarmak için harekete geçtiğini gösteriyor. İngiltere diğer ülkelerde örnek olacak büyük ihtimalle ve diğer ülkelerde de sosyal medya konusundaki bu düzenleme değişikliklerinin eli kulağındadır diye düşünebiliriz.

Siz ne düşünüyorsunuz bu sosyal medya konusunda? Özellikle gençlerin, çocukların elinden hiç düşmüyor. Pek çok şeyi oradan öğreniyorlar. Artık çocuklara bir şey öğretmenize fırsat yok. Yani çok küçükken, belki çok sizin yanınızdayken, ama o yaşlarda da biz kendi elimizle çocukların eline telefon, tablet tutuşturuyoruz. İşte biraz oyalansın, biraz iş yapayım, bir yemek yapayım, azıcık dinleneyim, bir kahve içeyim, ayağımı uzatayım. Ya da bir arkadaşınız geldi, iki sohbet edelim, tatile gittik, yemek yesin. Eline telefonu, karşısına tableti koyuyoruz ve diyoruz ki, sonra çocuk belli bir yaşa gelince, ay bu çocuk sosyal medya bağımlısı oldu, elinden düşürmüyor. Ama onun eline onu siz verdiniz, zaten tanışacak, zaten elini alacak, bundan kaçarımız yok şu anda. Ama ne kadar geç o kadar iyi. Ekran maruziyeti ne kadar az o kadar iyi. Şu anda da mesela ben çalışıyorum, benim de iki ayrı ekran açık, birinden başka bir şey, diğerinden diğerini takip ediyorum ve haberle ilgili bir son dakika takibimiz mecburi. Ama gün sonunda baktığınızda bu bir iş, bitecek birazdan ve ben bu stüdyodan çıktığımda bu ekranlara da bakmayacağım. Ama çocuklar için öyle değil. Şöyle bir beraber yola çıkalım. İstanbul için düşünelim. Arabamızda seyahat ediyoruz ve toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan insanlara bakalım. Metrobüs, otobüs, minibüs, yanımızdan ne geçiyorsa. Etrafa bakan, yanındakiyle konuşan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Herkes başını önüne eğmiş, telefonuna bakıyor. Herkesin gözü sadece ve sadece telefonunda. Kaç yaşında olursanız olun, bakın bunda şimdi biz gençleri ya da çocuklara çok ekranla karşı karşıya kalıyorlar, bu maruziyet onlara iyi şeyler getirmiyor diyoruz, ama ileri yaşta da durum çok farklı değil. Bütün bir gece televizyon karşısında, güya televizyon izlerken elindeki telefonu sürekli kaydıran, sürekli bir platformda gezip kendince son dakikayı takip eden insan sayısı zannettiğimizden gerçekten daha fazla.

Biz bu bölüm için izninizi isteyelim. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikte olacağız ve Endülüs kültürünü konuşmaya devam edeceğiz.

0: Şef.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa Sevran'a da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Four settlers have set up a roadblock.
7: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da zulüm bu kez Amerikan televizyonlarında.
6: Independent journalists and activists are in the car behind us.
7: Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Amerikan vatandaşı bir Filistinli genç olan Seyf Musalet henüz 20 yaşındayken İsrail'in işgalci yerleşimcileri tarafından dövülerek öldürülmüştü.
6: A full year later, Kamal Musalet is...
7: Musalet'in babası Kamal oğlunun ölüm yıl dönümünde Amerikan CNN televizyonunun Kudüs muhabiri Jeremy Diamond'la birlikte olay yerine gitmek istedi. Muhabir Diamond acılı babayı korumak için onu zırhlı araçla oğlunun öldürüldüğü topraklara götürdü. Ancak aynı yerde yine yerleşimci zulmü yaşandı. Yolu kapatan işgalci yerleşimciler taşlar, sopalar ve bıçaklarla haberci ekibin ve babanın üzerine çullandı.
6: Within seconds we spot a car speeding towards us. We start to leave, but as we drive away, we see that four settlers have set up a roadblock. Armed with clubs and rocks, they try and block our way.
7: Gözü dönmüş saldırganlar yolu kesip araca saldırırken içlerinden biri elindeki bıçakla kameraların önünde aracın lastiklerini kesmeye başladı.
8: To be honest with you, I'm imagining like
7: oğlunu kaybeden acılı baba Kamal, Amerikan hükümetinin kendi vatandaşını koruyamadığını belirterek Washington yönetimine sert tepki gösterdi.
8: If it was anywhere else in the world.
7: Dört yerleşimci polis tarafından sözde gözaltına alınsa da Seyf'in katillerinin hala ellerini kollarını sallayarak gezdikleri biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde nefret bir kez daha kan döktü. Utah eyaletinde bulunan Valley Fair alışveriş merkezi İslamofobik bir saldırının adresi oldu. İddiaya göre 48 yaşındaki Peter Michael Larson önce mağaza çalışanına adını ve dinini sordu, ardından su istedi. Müslüman çalışan suyu almak için arkasını döndüğü andaysa dehşet başladı. Saldırgan çalışanı en az 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Müslüman adam hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi. Şüphelinin ifadesinde Müslümanları öldürmek istiyorum dediği açıklandı. Polis saldırının tamamen dini nefret nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Larson, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasaklı silah bulundurma suçlamalarıyla tutuklandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
9: This could potentially overtake us here.

0: Hale neden oldu. 11 yaşındaki kız çocuğu arkadaşına doğum günü hediyesi almak için evden çıktıktan sonra kayboldu. Ertesi gün gölette bulunan çocuğun kaçırıldıktan sonra cinsel saldırıya uğradığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis güvenlik kameraları sayesinde şüphelileri tespit etti. Yetkililer olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken baş şüpheli ise kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak öldürüldü. Resmi verilere göre Hindistan'da her gün 80'den fazla tecavüz vakası polise bildiriliyor. Aktivistler ise gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Bayrakla poz verdi, direniş mesajı gönderdi. İspanyol oyuncu Javier Bardem Filistin'e olan desteğini bir kez daha gösterdi.
1: I love you man. You always talk about Palestine. I love you man.
0: 57 yaşındaki İspanyol oyuncu Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanya ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası yarı final karşılaşmasını tribünden izledi.
1: Viva España.
0: O sırada kayıt alan bir kişi ünlü oyuncuya yaklaşarak Filistin bayrağı uzattı. Bayrakla cep telefonu kamerasına poz veren ünlü oyuncu Filistinlilere de direniş mesajı gönderdi. Ünlü oyuncu başka bir görüntüde de İspanya Filistin'le birlikte mesajı verdi.

0: İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni hükümeti mecliste büyük bir siyasi şok yaşadı. Seçim yasasına tercihli oy sistemini getirmeyi öngören reform paketi Temsilciler Meclisi'nde 187 evet oyuna karşı 188 hayır oyuyla reddedildi. Sadece bir oy farkla gelen bu yenilgi muhalefet sıralarında büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Sol partilerin milletvekilleri meclis genel kurulunda erken seçim sloganları atarken muhalefet liderleri Meloni'ye istifa çağrısında bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan başbakan iktidar ortakları içinden de fire verildiğini itiraf etti. Genel seçimlere bir yıl kala alınan bu ağır darbe, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en istikrarlı yönetimlerden olan Meloni hükümeti için büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kontrol noktaları kaldırıldı, sınır kapıları açıldı. İspanya'nın güney ucundaki İngiltere toprağı Cebeli Tarık'ta yeni dönem başladı. İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki geçiş kontrollerini kaldıran tarihi törende coşku hakimdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez atılan adımın önemine dikkat çekti.
1: Bugün tarih yazıyoruz, iyi bir tarih ve gerçekten de durum böyle. Çünkü bugün kıta Avrupa'sındaki son duvar yıkılıyor.
0: Sánchez gelişmeyi açık bir yaranın kapanması olarak nitelendirdi. Peki bu anlaşma pratikte ne anlama geliyor? Artık İspanyollar ve İspanya'da turist olarak bulunanlar hiçbir sınır kontrolüne takılmadan Cebeli Tarık'a ayak basabilecek. Karara en çok sevinenlerse her gün bu kapıda saatlerce kuyruk bekleyen 15 binden fazla İspanyol işçi oldu. İngiltere toprağı olan Cebeli Tarık İspanya ile arasındaki kara sınırını tamamen sökse de güvenlikten ödün vermeyecek. Bölge sınır kontrollerini artık sadece havalimanında ve limanlarında yürütecek. Böylece Schengen bölgesi ve Avrupa Birliği tek pazarı da güvence altına alınmış olacak. Geçmişi 1713 Utrecht Anlaşması'na dayanan ve İspanya'nın egemenliğini İngiltere'ye devrettiği bu stratejik kaya parçası 1967'deki referandumda %96 ile İngiltere'ye bağlı kalmak istemişti. Brexit sonrası yaşanan sert müzakerelerin ardından varılan bu uzlaşı Akdeniz'in kilidinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Siyasetin yıllarca çözemediği o sınır hattı artık haritalarda sadece bir çizgi olarak kalacak. Küba'da ulusal elektrik şebekesi bir kez daha çöktü. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede son 9 gün içinde 3. büyük

Elektrik kesintisi yaşandı. Sokaklar ve evler karanlığa bürünürken günlük yaşam durma noktasına geldi. Küba yönetimi enerji krizinin temel nedenleri arasında yakıt sıkıntısı ve yıllardır yenilenemeyen elektrik altyapısını gösteriyor. Sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle halkın tepkisi de büyüyor. Gece saatlerinde bazı bölgelerde küçük çaplı protestolar düzenlenirken enerji krizi ülkedeki ekonomik sıkıntıları daha da derinleştiriyor. Avrupa Birliği Komisyonu kritik bir demografi raporu yayımladı. Rapora göre son yıllarda iyice yavaşlayan Avrupa Birliği nüfus oranı 2029 yılında 453 milyonla zirve noktasına ulaşacak, ardından düşüşe geçecek. Avrupa nüfusunun 2100 yılına gelindiğinde ise 398 milyona kadar gerilemesi bekleniyor. Doğal nüfus artışının 2012'den bu yana negatif olduğu kıtada son yıllardaki nüfus hareketliliği büyük ölçüde göç dalgasıyla sağlanıyor. Raporda Avrupa genelinde yaşlanma eğiliminin de hız kazandığı gözler önüne serildi. En genç nüfus 39,6 yaş ortalamasıyla İrlanda olurken en yaşlı nüfusa sahip ülke ise 49,1 ile İtalya olarak kayıtlara geçti. Bugün nüfusun 5'te 1'ini oluşturan 65 yaş üstü kişilerin payının 2050 yılında 3'te 1'e yaklaşması öngörülüyor. Yetkililer çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısının artmasıyla birlikte sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin gelecekte büyük bir baskı altında kalacağını vurguluyor.

Hayatımızda birçok alanda kolaylık sağlayan yapay zeka aynı zamanda sinsi bir düşmana dönüşebiliyor. Çin bunun önüne geçmek için önemli bir adım attı. Ülkede insan benzeri yapay zeka uygulamalarına yönelik yeni kuralları yürürlüğe soktu. Yeni düzenleme yapay zekanın kullanıcılarla kurduğu duygusal etkileşimleri sıkı denetim altına alıyor. Kurallara göre yapay zeka sistemleri kullanıcıların psikolojisini manipüle edemeyecek, bağımlılık oluşturacak davranışlarda bulunamayacak. Hizmet sağlayıcılar kullanıcıları sanal dünyanın gerçek hayatın yerini tutmadığı konusunda düzenli olarak uyarmakla yükümlü olacak. Çocuklara yönelik önlemlerse daha da sıkı. Yapay zekanın reşit olmayanlarla sanal akrabalık, romantik ilişki ya da benzeri yakın bağlar kurmasına izin verilmeyecek. Pekin yönetimi bu düzenlemeyle teknolojik gelişmeyi sürdürürken kullanıcı güvenliğini ve kamu yararını korumayı hedeflediğini açıkladı.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Adana 35, Samsun 29, Trabzon 25, Kayseri 31, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Aç Şemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. TAK otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü veriliyor. Şimdi reklamlar.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle Endülüs'ü konuşacağız. Batı'nın aydınlanması diye tanımladığımız kavram için çok değerli, çok anlamlı. Aslına bakarsanız bu aydınlanmanın ışığının nereden geldiğini göreceğiz hep beraber. Hangi coğrafyadan bahsediyoruz ve Endülüs İslamiyet'le o coğrafya ne zaman tanıştı?
1: Şimdi Endülüs dediğimiz zaman biz İspanya'da Müslüman hakimiyeti devrini Endülüs diyoruz. Ama aslında Endülüs bugün İspanya'nın güneyinde. Kurtuba, Granada ve Sevilla'nın yani eski tabi Cordoba, Granada ve Sevilla yani Kurtuba, Granada ve İşbiliye'nin bulunduğu mıntıkadır. Aslında İspanya'nın tamamı Müslüman hakimiyetine girmiştir 8. asırdan itibaren. Yani İslamiyet'in zuhurundan bir asır geçmişti ki artık İspanya Müslümanların elindeydi. Ve Pirene dağlarına kadar yani bugün İspanya'yla ve Portekiz'le Fransa'nın hudut olduğu yere kadar. Dolayısıyla burası İberya Yarımadası'dır. Buraya Müslümanlar hakim oldular. Ve enteresan izler ve hatıralar bıraktılar. Bu hatıralar bugün bile şeklen mesela şehir isimlerinde yaşıyor. İspanyol müesseselerinde yaşıyor. İnsanların sosyal hayatında yaşıyor. Yemeklerde yaşıyor. Ve tarihi eserlerde hiçbir zaman yıkılmaz. Şahitler olarak mazinin bunlar da yaşıyor.
0: Bizim atasözlerimize bile girmiş değil mi? Gemileri yakmak
1: tabiri var. Tarık bin Ziyad buranın Fatih'idir. Meşhur bir kumandan. Ve nitekim o da Cebeli Tarık denen bir mıntıkaya ki bugün İngiliz hakimiyetindedir. Afrika ile Avrupa'yı ayıran boğazın adı da Cebeli Tarık boğazıdır. Tarık tepesi demektir. Cibraltar diyorlar. Onun İngilizcesi Cibraltar'dır. Ama bu kök Cebeli Tarık. Tarık tepesinden geliyor. Bu isim bile yaşıyor. İspanya'da 1492'ye kadar yani yaklaşık 7-8 asır 5-6-7,5 asır Müslüman 8 asır yakın Müslüman hakimiyeti var.
0: Şimdi o sosyal hayatı geçmeden önce şöyle bir hayal edelim istiyorum. Evet. İşte bir taraftan Cebeli Tarık'tan İspanya'dan Müslümanların girdiğini, orada kök saldığını ve Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'da yeşerip kuvvetlenirken orada hala kuvvetli olduğunu düşünseydik. Evet. Yani Avrupa'ya için bakalım, doğudan Osmanlı gelirken, güneyden de işte bu Endülüs'teki Müslüman hayatı devam ederken ikisinin birleşmesi mümkün olabilir miydi? Biraz hayal kuralım.
1: Mümkün olabilirdi fakat çok ters tarihler oldu. Endülüs'te İslamiyet'in girişi ve yükselişi Osmanlı'dan çok önceki bir devre tarihleniyor. Anadolu'da İslamiyet'in yükselişi 11. asırdan itibarendir. Malazgirt Harbi iledir. Evet, ondan önce de fetihler var ama esas parlama o zaman. Ama o tarihte artık İspanya'da Müslüman hakimiyeti duraklama devrine girmişti.
0: Evet, ikisinin tarihi denk düşseydi belki başka bir Avrupa'dan evet. bahsediyor olabilir miydik?
1: İki taraftan yapılan ittifaklarla ki o zaman Osmanlı Devleti'nin güçlü bir donanması vardı. Endülüs'le ittifak kurarak birisi bu taraftan yani doğudan diğeri batıdan Avrupa'yı kıskaç altına alıp en azından istila hareketi olmasa bile burada güçlü bir duruş ittifakla sergileyebilirlerdi. Fakat işte tarihi şartlar buna imkan vermemiştir. Biri yükselirken diğeri inişe geçmiştir. İnişte karşılaşmışlar. Biri yükselirken diğeri inerken ve yükselen yani Osmanlı yapabildiği yardımı ve desteği Endülüs'e yapmaya çalışmış ama Endülüs'ü içinde bulunduğu vaziyetten kurtarması mümkün olmamış yani. Endülüs'e ağıt diye meşhur bir şiir vardır. O şiirde yaşananlar Osmanlı'nın mani olabileceği bir şey değildi. Çünkü her kemalin bir zevali var. İbni Haldun ki kendisi Endülüs'lü büyük bir tarihçidir. Tarih felsefesinin ve tarih usulünün kurucusu olarak kabul edilir. O diyor ki devletler de, topluluklar da, milletler de insan gibidir. İnsan nasıl doğar, büyür, yürümeye başlar, konuşur, büyür, genç olur, güçlü, kuvvetli. Orta yaşa gelir artık her şey. Sonra yavaş yavaş yaşlanır ve ölürse. Aynı şekilde devletler, cemiyetler de bu şekilde bir takip seyreder. Bu uzun olur, kısa olur. İnsanın ömrü 40 yıl yaşayan da var, 100 yıl yaşayan da var. Bazen bakıyorsunuz 40 yıl yaşayan, 100 yıl yaşayanlar çok daha dolu dolu yaşamış ve
0: herkes
1: çok şey yapmış.
0: Herkes kendi ömrünü yaşar.
1: Evet. Bunu böyle söylüyor. Endülüs'ün de böyle bir kaderi olmuştur. Fakat Endülüs, Müslümanların hakim olduğu hiçbir mıntıkaya benzemeyen, hatta tarihte hiçbir coğrafyaya nasip olmayan bir hususiyete sahiptir. Avrupa Rönesansı'nın aydınlanmasının merkezi olmuştur. Bu biraz hazin, biraz trajik. Yani kendisi yok olurken kendisine düşman olan ötekilere hayat vermiştir.
0: Miras bu ama
1: miras,
0: zaten.
1: Miras, evet, böyle bir şey. Miras.
0: Siz bırakıyorsunuz, şey. Kimin nasibi varsa o alıyor.
1: Tabii ama mirasın kendinden olanlara kalması daha tabii karşılanırken kendinden olmayanların o mirası kabullenmesi bu hazin bir tarihin cilvesidir.
0: Hatta o mirası kullanıp güçlenip kendine bir silah olarak
1: evet.
0: çevirmiş. Yani Müslümanlığa bir silah olarak çevirmiş maalesef. En büyük ayrışma noktamız
1: bu.
0: İslamiyet'in bilimde ileri gidemediği, Avrupa'nın ise bu sıçramayı çok başarılı bir şekilde yaptığı. İşte ama bakıyorsunuz temeli enteresan bir şey tabii. Hep söylediğiniz bir şey var, sizin söylediğiniz de zannediyorum ortak. Bir şey varsa ve biz onu nimet olarak kabul ediyorsak sonuna kadar yararlanmak ve geliştirmek için çalışmalıyız. Evet. Durduğunuz an evet. arkadan gelenler
1: evet sizi geçiyor ve ona o elinizdekini alıp götürüyorlar. Hı-hı. Bu kaçınılmaz bir şey. Tabii Avrupa tarihinde 19. asırda müsteşrik bakış açısı, oryantalist bakış açısı şöyledir. İnsan medeniyeti çok iptidai olarak başlamış. İnsanlar hayvansı bir hayat yaşıyorlardı. Zaman içinde aklını kullanarak inkişaf etti. Sonra Yunan medeniyeti, arkasından Roma medeniyeti ve nihayet Avrupa medeniyeti dünyaya şan ve şeref saldı. Fakat tarih böyle söylemiyor.
0: Daha güneydekiler ne oldu bu ya arada?
1: Mısır'ı, evet. Hadi Müslümanları beğenmiyorsunuz. Mısır medeniyeti nedir? Mezopotamya medeniyeti
0: hala
1: nedir?
0: Hala sırları çözülmemiş.
1: Evet, Çin medeniyeti nedir? Dünyada bugün kullanılan her şeyin nüvesi, kağıttan baruta kadar Çin'de var. Yunan medeniyetinin Mısır'dan alınma olduğunu biz biliyoruz. Girit Mısır'dan gitmedir. Ve Solon meşhur hukukçu Girit'e giderek Mısır kanunlarını öğrenerek meşhur Atina kanunlarını hazırlamış ve Atina demokrasisini kurmuştur. Bunları biz biliyoruz. Peki
0: onlar
1: hadi bunlar
0: biliyorlar da.
1: Biliyorlar. Peki Azteklere ne diyeceksiniz? Yani İspanyollar geldiği zaman ateşli silah kullanamadıkları için yok olan bir medeniyet ama bunların astronomiden o kadar ileriler ki o zamanki İspanyollar bile bundan habersizdiler. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Neticede günümüzde Avrupa'daki bilim adamları artık çok daha objektif bir şekilde diyorlar ki dünya medeniyeti öyle bir doğru çizgi hiçbir zaman takip etmemiştir. Medeniyetler yükselmiş dibe vurmuş, yükselmiş dibe vurmuş. Atlantis'ten bahsediliyor hı hı. mesela yok olan bir kıta. Ve Avrupa medeniyeti de Yunan-Roma medeniyeti mirasçısı olsa bile Şark medeniyetine çok şey borçludur. Bugün oryantalistler söylüyor. Şimdi garip olan bir şey var. Türkiye gibi üçüncü dünya ülkeleri hala daha 19. asırdaki oryantalistlerden tarihi öğrendiği için hala onların yanlışlarını tekrar ediyor. Bugün bizim mekteplerde de okutulan, üniversitelerde de okutulan, her branşta öğretilen Yunan, Roma ve Avrupa medeniyetidir. Bunda ne Türkler vardır, ne Müslümanlar vardır. Hadi onlar
0: değişmeye
1: sizin adamlarınız, ne Çinler
0: vardır,
1: ne Mısırlar vardır.
0: Yani artık belki de internetin, biraz da internetteki yabancı dil ya da ortak dil kavramına artık Türklerin de
1: evet.
0: daha kolay ulaşabiliyor olmasının getirdiği bir avantajla gençlerin daha fazla ilgi
1: evet.
0: duyduğunu
1: gençler,
0: düşünüyorum.
1: Gençler artık bu mavalları ami tabirle yutmuyorlar. Çünkü internet, haberleşme her ne kadar pek çok mahsurları olmasına rağmen son 20-30 senede dünyada pek çok tasavvuru, algıyı değiştirdi. Ve bunun önünde durmak da artık mümkün değil. Yani dünyanın her şeyi değişti bu haberleşmenin artmasıyla. Onun için artık bu şekilde düşünen az ama hala da bakıyorum mektepler. Yani yerleşmiş bir şeyin yıkılması, ortadan kalkması biliyorsunuz çok zordur. Hala bu takip ediliyor. Şimdi gelelim Endülüs'e.
0: Hı hı.
1: Endülüs Avrupa Rönesansı'nın kaynağı. Ha, burada da antiparantez şunu söylemek istiyorum. Hep Endülüs diyorsunuz. Şu andaki halinize bakın. Ben belki biraz romantik ama neticede bir hakikati ortaya çıkartmak istiyoruz. Yani Endülüs'ün Müslümanların Avrupa Rönesansı'nın kuruluşunda ciddi rolü olduğundan bahsediyorum.
0: Ben böyle bir eleştiriyle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Avrupa bile Endülüs'ün hakkını teslim ederken
1: evet.
0: bizim de birazcık yıldızını parlatmaya hakkımız evet. vardır.
1: Bakın Endülüs 1492'de yıkıldı son Endülüs devleti. Beni Ahmer Devleti'ydi. Yani bugünkü Granada'nın etrafında, Granada'da olan devlet bu. Bu devlet yıkıldıktan sonra 10-15 sene Müslümanlar İspanya'da aynı statüde yaşadılar. Ondan sonra biliyorsunuz Müslümanlara karşı bir baskı hareketi başladı. Ve Müslümanlar zorla vaftiz edildiler veya hicret ettiler. İspanya'da tek bir Müslüman kalmadı belli bir zaman sonra. Buna rağmen o zamandan bu zamana kadar İspanya çok çeşitli devreler geçirdi. Çok ağır Engizisyon devresi yani geçirdi. Buna rağmen hiçbir zaman eski Endülüs mirasını inkar edemediler. Bugün bile İspanya Endülüs mirasına en çok sahip çıkan hükümettir.
0: Buna ihtiyaçları olduğunu da düşünmüyorum toplumların. Çünkü bu şuna benziyor. Şimdi biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. 3 kuşak, 4 kuşak
1: evet.
0: öncesini pek çok kişi bilmiyor.
1: Evet.
0: Ailesinde gayrimüslim biri olsa.
1: Evet.
0: En sofu aile
1: evet.
0: içimiyle söyleyelim. Büyük anneniz bir Rum olsa
1: evet.
0: ya da bir Rus olsa
1: evet.
0: Siz büyükannenizi reddedebilir misiniz?
1: Mümkün değil. Gerçekleri reddetmeniz imkansız.
0: Yani bu bana çok saçma geliyor. Evet. Durum neyse ona göre belki tavrınızı, duruşunuzu, sonraki hareketinizi belirleyebilirsiniz. Ama geçmişe müdahale etmenin bir anlamı yok.
1: Yok. Bir de işte olgun milletler böyle inkişaf ediyorlar. Tabii bu İspanya'nın bir lehine kazançtı. Bunun bir benzerini biz Macaristan'da görüyoruz. Macaristan'da Türkler 2 asıra yakın zaman kaldılar. Ondan önce de biliyorsunuz Macaristan'da ciddi bir Hun istilası var Attila ile beraber. Attila Macar değildir. Macaristan'ın adının Hungari olmasının Hunlarla hiç alakası yoktur. Macarlar ayrı bir ırktır ama yakın bir ırktır. Yıllarca Hunlar orayı tepti. Kumanlar ciddi bir şekilde Macaristan. Buna rağmen mesela bugün Macarlar hiçbir zaman Türkleri ve ondan önce Kumanları ve Attila'yı bir işgalci, barbar olarak görmezler. Macaristan'ı Macaristan yapan değerlerden biri olarak kabul ederler. Türklerden kalma eserleri tamir ederler. Mesela dünya hiçbir yerinde yoktur bu. Arap memleketlerinde bile Osmanlı eserlerini Macarlar kadar. Çünkü Macarlar Avrupalılardan farklı bir ırk olduklarını bildikleri için Türkoloji çalışmaları en çok Macaristan'da güçlenmiştir.
0: Yani %10 %20 ne kadarsa kendi evet. ırkına katkısı aslında onu bile önemseyip evet. ayakta tutmaya
1: İnkar
0: çalışıyor.
1: İnkar etmek şöyle dursun söylemiştir. Şimdi Endülüs bir kere Müslümanların siyasi bir ihtişamının parlaklığının göstergesidir. Düşünün ki Arabistan'da bir basit ziraat şehrinde bir din ortaya çıkıyor ve bu din 100 yıl sonra Çin içlerinden Atlas Okyanusu'na uzanıyor ve bu sadece kılıç zoruyla değil biliyorsunuz aynı zamanda belli bir medeniyeti de oraya götürüyor. Çünkü yeni dinin kendine verdiği bir takım ahlaki prensipler, yaşama tarzını da bir yanında götürüyor ve böylece Avrupa'ya geçiyor. Bu enteresan bir hadisedir. Avrupa'da tabii sınırlar olan Pirenelere kadar ulaşıyor ki bugünkü İberya'nın yani Portekiz'i İspanya'nın olduğu yer. Burada zaten çok az bir nüfus yaşıyor. O zaman henüz İspanya ve Portekiz yok. Küçük küçük krallıklar var. Müslümanlar bütün buraya hakim oluyorlar ve orada yaşayan gayrimüslimleri kendi statüsünde yaşamaya devam ettiriyorlar. Bu bir kere ciddi bir medeniyettir. Avrupa'da bu farklı yaşama ve çok hukukluluk kültürü zayıftır. Şu anda Avrupa'nın ulaştığı yolda bile gene Endülüs'teki bu farklı yaşama kültürünün büyük rolü var. Çünkü Endülüs'teki Müslümanlar orada yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara kendi dinlerini, kendi tahsil terbiyelerini, dinlerini yayma, öğrenme ve en mühimi ibadet etme, ayin yapma hürriyetini onlara tanımıştı. Ve bunu başkalarına karşı korudu. Ve bu mıntıkada çeşitli halkların birbirine karşı olan hasmane muamelelerinde hakem rolü oynadı. Ve bu ciddi bir medeniyet ölçüsüdür. Hatta El-Kade yani El-Kadı İslam hakimi, şer'i hakim İspanyollar zamanında bile artık hakimlerin adıdır. Alcades eski kadıların vazifesini yapan insanlardır. Ve enteresandır. İspanya kurulduktan sonra, Reconquista'dan sonra yani yeniden fetihten sonra Müslümanlardan İspanya güya temizlendikten sonra bile hukuk kaideleri Endülüs Müslümanlarının hukuk kaideleri olmuştur. Yani Kastilla ve Aragon Krallığı kendi hukuk prensiplerini yapana kadar ki uzun zaman sonra yapmıştır. Burada İslam hukuku cari olmuştur. Ve bugün İspanya hukukuna İslam hukukunun ciddi bir tesiri vardır. Bu vasıtayla pek çok hukuki müessese Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya ve Avrupa hukukuna geçmiştir. Bunu hukuk tarihçileri söylemektedir. Endülüs'ün Avrupa'ya en mühim katkılarından bir tanesi bu hukuk sistemiyle olmuştur. Kölelerin statüsü, kadınların erkeklerle hukuken eşit olduğu statü, çocukların ayrı mal varlığı olduğu statüsü, ailenin statüsü, alışverişlerde çeşitli varyasyonlar, mesela havale, borcun havalesi, alacağın temliki gibi, kefalet gibi müesseseler, vekalet gibi müesseseler o zamana kadar Avrupa'da çok bilinmeyen müesseselerdi ve Endülüs vasıtasıyla geçmiştir. İdari yargı mesela o zamana kadar devletin yapmış olduğu bir işten dolayı mahkemeye çıkması mevzubahis değilken bu İspanya'da mümkündü. İspanya'da Kadül Cema adında bir vazifeli devletin yaptıklarından dolayı halkın müracaat ettiği bir mahkemeydi. Bugünkü idare mahkemesinin bir karşılığıydı. Bu mahkeme İspanyollara değil ama Fransızlara tesir etti. Le Ministre Juge, işte Adalet Bakanı ve daha sonra bütün Avrupa'ya yayıldı. Ve ilk defa devlet de yaptığı işlerden dolayı kanun önünde icabında sorguya çekilebilir fikri Endülüs vasıtasıyla yayıldı. Bu cihetle Endülüs'ün Avrupa'ya tesiri çok mühimdir. İkincisi tahsil ve terbiye, ilim hayatı cihetiyle Endülüs'ün Avrupa'ya ve Avrupa vasıtasıyla bütün dünyaya ciddi tesiri vardır. Dünyanın diyemem ama Avrupa'nın en eski üniversitesi İspanya'da kurulmuştur Müslümanlar tarafından. Kurtuba Üniversitesi'dir. 8. asır sonları, yani 700'lerin sonları, 800'lerin başlarında kurulmuştur. Tam tarih verilemiyor çünkü küçük ilim müesseseleri zamanla büyüyor ve bir üniversite halini alıyor. Universitatis, Arapça karşılığı camia. Camia toplayıcı demektir. Universitatis de toplama demektir. Ne demek bu? Yüksek tahsil görmek isteyen talebelerle yüksek tahsil vermek isteyen hocalar bir anlaşma yapıyorlar, bir birlik kuruyorlar. Bu birliğe kimse müdahale etmiyor ve bunlar ilim faaliyeti yürütüyorlar. Üniversitenin isminin etimolojik manası bu. Araplardan gelmedir. Camiayı Latince universitatis'e çevirmişlerdir. Camialar külliyelere ayrılır. Külliyenin koleje döndüğü rivayet ediliyor. Başka rivayetler de var ama külliyelerin zaman içinde kolej adını aldığını biliyoruz. Avrupa'nın bu en eski üniversitesi, Kurtuba Üniversitesi o kadar popülerdi ki Avrupa'nın pek çok yerinden din adamı olsun olmasın pek çok insan buraya gelip burada tahsil gördü. Papa II. Silvester bile burada tahsil görmüştür. Ve o zamanki Avrupa kilise ileri gelenlerin çoğunun Arapça bildiğini biliyoruz. Ve bu sayede Arapçaya tercüme edilmiş olan Yunanca'dan, Latince'den pek çok eseri okuduklarını ve kendi lisanlarına tercüme ettiklerini biliyoruz. Bu cihetle bir kere Endülüs'ün Rönesans'ta ciddi bir katkısı olmuştur. Enteresandır. Arapçayı öğreterek Avrupalılara. Çünkü ilim dili
0: i̇lim,
1: Arapça.
0: Evet, enteresan.
1: Zengin bir dil. Her kelimenin karşılığı var. Nitekim bugün Avrupa'da ilim sahasındaki pek çok kelime Arapçadan gelmedir. Elcebir mesela. Cabir bin Hayyan kurduğu ilim. Elcebra diye biliniyor. Elkimya gene Arapçadan gelmedir. Elkühül, alkol mesela Arapçadan gelmedir. Pek çok kelime bugün, ilmi kelimeler Arapça menşe, mirror mesela, mirat, ayna demektir. Aynaları, ilk sırlı aynayı Araplar yapmıştır. Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya gitti. Avrupa'da ayna vardı ama madenleri cilalayarak elde ediyorlardı. Mesela tunç,
0: gümüş gibi parlatıyor.
1: İlk defa camın sırlanarak veya dökme cam olarak ortaya çıkan aynalar Araplar vasıtasıyla girmiştir. Onun için mirror, ayna, mirat. Oradan geliyor. Bu bile bunu göstermeye yeter. Bunun gibi pek çok misal verebiliriz. Şimdi bu marif müesseseleri Avrupa'yı uyandırdı. Kurtuba Üniversitesi gibi bizde neden olmasın dediler ve Bologna Üniversitesi Kurtuba modeli alınarak kuruldu. Kurtuba din adamlarının kurduğu bir müessese değil, halkın kurduğu bir müessese ve vakıftır. Aynı Bologna'da böyledir.
0: Peki ama o zaman da yine eğitim verenlerin bir
1: tabii
0: ismi
1: çoğu
0: vardı.
1: Din adamları müderris idi. Müderrisi de Arapça. Bunların altındakilere muallim deniyordu. Müderris ders veren, muallim onun altında ilimle meşgul olan ve muayit, yardımcı yani asistan demekti. Üç rütbe vardır ki bugün de müderris, profesör, muallim, doçent, muayit, asistan karşılığı olarak Araplarda kullanılıyor ve Avrupa'daki bu üç akademik rütbe Kurtuba modeline uygun olarak alınmıştır. Kurtuba'daki üniversite camiden bağımsız bir üniversitedir. Mabetten bağımsızdır yani bir üniversite. Ayrı vakfı var, ayrı geliri var. İdaresi var. Mesela üniversitenin başında bir müşrif var. Bugünkü rektör. Her külliyenin başında da amit var. Bugünkü dekan. Bunları Avrupalılar kendilerine adapte etmişlerdir. İşte rektör ve dekan. Ama onlar din adamlarıdır. Rektör ve dekan papazların ünvanıdır. Belli papazların. Yani bugün rektör ve dekan dediğimiz zaman biz aslında kilisenin iki mühim adamının ismini kullanıyoruz.
0: Peki hala bu ünvanlar devam ediyor mu?
1: Var hala. Tabii Katolik kilisesinde rektör adını taşıyan ve dekan adını taşıyan dini görevliler vardır. O zaman kiliseye bağlı üniversiteleri rektör idare ediyor ve üniversitenin altındaki fakülteleri de dekan adı verilen 10 piskopostan biri dekan, onda bir demektir. Yani 10 kişinin başı bugün şey için kullanılıyor.
0: Arazi
1: diplomat, diplomatın ileri gelenleri için, sanatçılar için kullanılıyor. Hatırıma gelmedi o kelime. İşte o da dekan kelimesiyle aynıdır. Deka 10 demek zaten. Oradan geliyor.
0: Arazi ölçü biriminde de dekar,
1: dekar var. Dekar evet. Var. Şimdi Bologna laik bir üniversiteydi. Ve Bologna bütün Avrupa üniversitelerine, Paris, arkasından Oxford, Cambridge, Heidelberg, Prag bu üniversitelere model oldu. Ve Kurtuba Üniversitesi, ki bugün Kurtuba Üniversitesi var ama Araplardan kalan değil. Çünkü onu yıktılar İspanyollar. Yeniden sonradan yıllar sonra Kurtuba Üniversitesi kuruldu. Şimdiki Kurtuba Üniversitesi yenidir. Bu vasıtayla bütün dünya üniversite nedir, fakülte nedir onu öğrendi. Burada tıp, hukuk, ilahiyat ve edebiyat öğretiliyordu. O zaman bütün üniversitelerde de böyle yayıldı. Ondan önce papaz okulları vardı, seminaryumlar. Seminaryumlarda sadece dini dersler öğretiliyordu. İlk defa Endülüs vasıtasıyla Avrupa'da laik dersler denilen, yani din dışı seküler dersler denilen hukuk, edebiyat ve tıp.
0: Hatta belki öncesinde de bunlar reddediliyordu zaten. Buna ihtiyacı
1: kilise
0: olmadığını
1: düşünüyordu. Kilise bunlara karşıydı. Evet. Çünkü kilise bunların Tanrı'nın sıfatlarını sorgulamak olduğunu düşünüyordu. Fakat bu Endülüs vasıtasıyla bunların dine aykırı değil, dine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Nitekim Avrupa'da da pek çok buluşlar din adamları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bunların hepsinde Endülüs'ün tesiri inkar edilemez ebatta ve boyuttadır.
0: Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşalım.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Endülüs konuşuyoruz. Endülüs deyince aslında şimdiki İspanya'nın var olan sisteminin de, hatta belki biraz önce söylediğiniz Avrupa'daki sistemler bugüne kadar değil, yani bugüne gelirken değişmiş olabilir ama kökleri açısından baktığınızda pek çok sistemin de menşeinden bahsediyoruz.
1: Evet, mesela İspanya'daki medreseler mimari stili bile bugün Avrupa'daki eski üniversitelerde yaşıyor. Bu mimari stil İslam üniversite mimari stilidir. Dışa kapalı bir hisar düşünün. Dört köşe bir bina, ortası bahçe. Bahçede ağaçlar, yeşillikler, yürüme yolları ve havuz var. Büyük bir taç kapıdan giriyorsunuz. Sağda solda idare binaları var. Yani girişin sağında ve solunda. Sağ ve sol kanat dershaneler, amfiler, ki eyvan denir buna. Talebe odaları, talebeler üst katta kalıyorlar. Orada yatıp kalkıyorlar çünkü yatılıdır. Her yerden gelmiş talebeler var. Ve hocaların odaları var alt katta. Tam karşıda mabet, yani şapel, kilise, Müslümanlar için mescit, yemekhane var, sosyal mekanlar var. Bunun aynısını bugün Buhara'da, Mısır'da, Fas'ta görebilirsiniz.
0: Şimdi mesela örnek olarak gösterebileceğimiz yakın...
1: Oxford, Cambridge, evet, Heidelberg, bildikli. Avrupa'daki bütün üniversite, eski üniversiteler hep bu sistemdedir. Mescidin yerini şapel almıştır.
0: Şu anda bizde...
1: Anadolu'da, Kayseri'de, Konya'da, Sivas'ta pek çok üniversite ve şimdi mesela şehrin içine karıştığı için biz göremiyoruz. Süleymaniye medreseleri, Fatih medreseleri hep bu şekilde bir hisar içinde yapılmıştır. Ama zaman içinde çeşitli yolların açılması yıkıldığı için biz bunu dışarıdan bir toplu halde kompleks olarak göremiyoruz. Ayrı ayrı binalar olarak görüyoruz.
0: Mesela aynı amaç için yapılmış olmasa da İstanbul Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman da büyük bir kapıdan giriyorsunuz. Evet. Sağda solda yönetim binaları.
1: Aynı stil.
0: Tam karşıda.
1: Evet. Bu stil işte bütün Avrupa'ya Endülüs'ten yayılmıştır. Yani üniversitenin kampüs şekli Araplara, Endülüs'e mahsustur. Yani talep oraya girdi mi dış dünyayla bir miktar alakasının kesilmesi icap ediyor. İkincisi kıyafetler. Bugün o mezuniyet merasimlerinde giyilen kep Endülüs'ten alınmadır. Kappa, evet Latince, ama Endülüs'te hocalar sırtlarına bir cübbe giyerlerdi. Bugün Fas'ta hala giyilen bu cübbenin üstü kukuleta şeklindedir. Bu kukuletayı açarlar ve kapatırlar. Bunu kapattıkları zaman soğuktan ve sıcaktan korundukları gibi sağ solu da görmezler. Böylece zihinleri sağda solda olup bitenlerle meşgul olmaz. İlim adamı yoksun. İşte bu kıyafet Endülüs'te ilimle meşgul olanların kıyafetiydi. Mektebi bitirenlere bunlardan giydirilirdi. Bunlara mutakannu deniyor veya taylasan deniyor. Bu kıyafet zaman içinde cübbe Avrupa'daki ve kepi teşkil etmiştir. Dedim ki kepin arkasında böyle bir şeysi vardır, sarkar.
0: Şu anda da hala bazı cübbelerin arkasında kukuletası var.
1: Kukuletası vardır. İşte bu Endülüs'ten geliyor. O kesin öyledir yani. Kesin Endülüs. Bunu bütün Avrupa kabul ediyor. Üniversiteye talebe geliyor. 4 sene okuyor. Bu 4 senenin bazı derslerini beraber okuyor. Bazılarını ayrı okuyor. Henüz ihtisaslaşma dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani tıp fakültesi falan yok ama branşlar var. Burayı bitirdikten sonra lecturer bir şey alıyor. Diploma alıyor. Yazılı icazet. Bu Endülüs'te var. Avrupa'ya oradan geçmiş. Ondan sonra eğer ihtisaslaşmak istiyorsa magister yapıyor. Bu Endülüs'te var. Ondan sonra doktora yapıyor. Bu Endülüs'te var. Doktora yaptıktan sonra hoca oluyor. Hocaların önünde sözlü, yazılı veya işte eğer doktorsa ameli bir imtihandan geçtikten sonra hoca olma sıfatı kazanıyor. Bütün bu sistem Kurtuba'dan Avrupa'ya geçmiş ve bugün hala ufak tefek farklılıklarla da yaşamaktadır. Biz de bunu kullanıyoruz ama biz Avrupa'dan alarak kullanıyoruz. Halbuki bunun orijini
0: zaten
1: Endülüs'tür. Şimdi Endülüs'ün hukuk ve ilim, tedrisat, marif sahasındaki yenilikleri zaten çok mühim, herkes tarafından müsellemdir. Ama fende de ciddi tesirleri olmuştur. Bir kere Abbasiler devrinde ve Emevilerin son devrinde Yunanca ve Latince eserler, bilhassa Yunanca eserler Arapçaya tercüme edilmişti ve astronomi, tıp, efendim hukuk, felsefe, her sahada eski Yunan'ın öğrendiklerini, bildiklerini Araplar öğrenmişlerdi. Peki bunda kaldılar mı? Hayır. Biliyorsunuz tekmili sınaat telahuku efkar iledir, eski bir tabir. Yani fenlerin, sanatların ilerlemesi fikirlerin birbirine eklenmesiyle olur. Alırsınız bir bilgiyi, denersiniz, geliştirirsiniz, denersiniz, geliştirirsiniz ve sonunda onu bir yere ulaştırırsınız. Böyle böyle ilim
0: sizden sonraki de oradan alır. Evet.
1: Irk şeysi olmadan herkesin elinde gelişir. Araplar kendileri zamanında eski Yunanlardan öğrendiklerini veya Çinlilerden öğrendiklerini bir araya getirerek fenli ciddi bir şekilde ilerlettiler. Buna biz Arap Rönesansı diyoruz. 9. asır dünyada ilmin, sanatın, fennin, edebiyatın en güçlü olduğu devirdir ki Abbasilere tarihleniyor. İşte bu mirasa Endülüslüler sahip çıktılar ve bu mirası olduğu gibi Avrupalılar bunlardan öğrendiler. Ne vasıtayla öğrendiler? Endülüs'e girip çıkıyorlardı. Endülüs sınırları kapalı, hiç kimsenin giremediği bir yer değildi. Bir kere Endülüs'ün dışarıyla ciddi bir ticari teması vardı. Endülüs'te fabrikalar vardı. Mesela porselen fabrikaları vardı, cam fabrikaları vardı. O zaman deri fabrikaları vardı, kağıt fabrikaları vardı. Avrupa kağıdı Endülüs'ten öğrendi. O zamana kadar kağıt Avrupa'da bilinmiyordu. Ve kağıdın öğrenilmesi zaten Avrupa'da çok büyük çığır açmıştır. Matbaa, kurşun olmayan matbaa, tahta matbaa Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya girdi. Endülüs Avrupa ile devamlı düşmanlık halinde değildi. Bu ticaret sebebiyle Avrupalılar Endülüs'e rahatça girip çıktılar ve bunu öğrendiler. Ve bu hususta da kıskanç davranmadı. Çünkü Müslümanlar insanlara karşı çok merhametli ve şefkatlidir. Bildiklerini onların da bildiğini ister. Onlar da istifade etsin ister. Avrupalılar bu hususta daha kıskançtırlar. Kendi yaşadıkları hayatı diğerlerinin yaşamasını eskiden istemezlerdi. Ama Arapların dünyasında, Müslümanların dünyasında böyle bir şey olmadığı için Endülüs pek çok yeni keşfin, bilginin astronomide, tıpta, fizikte, kimyada, matematikte yeni rakamlar buldular. Pratik hesaplar yapılabilir. Ameliyatlar yaptılar. Pek çok element buldular, keşfettiler veya deneyler yaptılar. Bütün bunları kitaplara geçirdiler. Bu kitaplar üniversitelerde okutuldu ve Avrupalılar bunları öğrendiler.
0: Bunu İslamiyet yaymanın bir yolu olarak da gördüler bence. Yani herkes kendi yaptığı işle, o işi en iyi yaparak dinini en iyi anlatır diye düşünüyorum.
1: Tabii bu bir prestijdir. Bir kere bu prestij en başta Müslümanlığa'dır. İkincisi bu vesileyle insanlarla temasımız olur. İslamiyet misyoner bir dindir. Yani yaymaya çalışın, Yahudilik gibi değil. Yayısın ister kendi dini. Yayılmanın da çeşitli yolları var. Onlardan bir tanesi ve en mühimi savaş değildir. Beşeri münasebetlerdir. Onun için Osmanlı beşeri münasebetlere çok ehemmiyet vermiş. Beşeri münasebetler komşuluk, alışverişle, evlilikle, çeşitli vasıtalarla olur. Böylece İslamiyet yayılır. Endülüs'te bu ilimin ve fennin inkişaf etmesi İslamiyet'in yayılmasına ciddi bir rol oynamıştır ve Endülüs'te hatırı sayılır bir Müslüman nüfus hasıl olmuştur. İlk zaman Müslümanlar burada sayıca az iken ve Araplardan ibaret iken yerli halktan da Müslümanlar teşekkül etmiştir. Mudahar deniyor bunlara. Yani sonradan Araplaşmış İberya halkı. Bunda tabii toleransın da çok rolü var. Yani yerli halka tolerans gösterdikleri için karşı taraftakiler sizin için ürkütücü insanlar, gardınızı almanız gereken düşmanlar olmuyor. Bu da yakınlaşmanıza vesile oluyor. Yakınlaştığınız zaman onlarda sizde olmayan bir şey görüyorsunuz. Onun da İslamiyet'ten gelen bir güzel ahlak olduğunu görüp Müslüman olanlar çok oldu. Ve düşünün, bütün Endülüs idarecileri yerli halkın dilini öğreniyorlardı. Yerli halkla diyalog kurabilmek için. Bu aslında bir tolerans ama aynı zamanda da bir avantajdır. İslamiyet'in yayılması için bir avantaj oluyor.
0: Bir de Endülüs'e giden Müslümanlar, yani ilk gidenler belli sayıda insanlardı.
1: Evet.
0: Sonra elbette arkasından gelenler oldu ama gene de oradaki Müslümanlığın yayılması aslında yerli halkın İslamiyet'i sevmesi ve kendi rızasıyla İslamiyet'e geçmesiyle oldu.
1: Gelenler sayıca azdı ama daha önce de anlattığım gibi bu programlarda zorla Müslümanlık mevzu bahis olmadı. Çünkü zaten bunu din yasaklıyor. Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. İkincisi böyle bir Müslümanlık zaten kıymetli değildir. Yani Allah bilmiyorum onun aslında Müslüman olmadığını, münafık olduğunu. O zaman ne faydası var? Sevap kazanmak için Müslümanlaştırıyorsunuz. Maddi menfaati yok çünkü Müslüman olunca vergi düşüyor. Dolayısıyla her iki halde de zorla Müslümanlaştırma diye bir şey mevzu bahis olmamıştı. Buna rağmen gönül rahatlığıyla pek çok Müslüman görüyoruz. Şimdi bu fen sahasında ciddi bir tesiri olmuştur. Mesela tarihçilik, dünya tarihçiliğinin en esaslı unsurları Endülüs'te yaşanmıştır. İbn Haldun bunlardan en mühimidir ve yüz akıdır. Dünyada tarih felsefesinin, tarih sosyolojisinin ve en mühimi tarih metodolojisinin, yani tarihi nasıl anlayacağız? Tarihi, o zamana kadar tarih şöyle anlaşılıyordu. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu tarihte şöyle oldu. Kronoloji anlatıyor. Bunlar üzerinde sebep netice münasebetlerini kurmak, bunlar hakkında bir takım sosyolojik yorumlar yapmak İbn Haldun'a nasip oldu. İbn Haldun'un Tarihi İber, İbretler Tarihi adında bir tarihi var. Kıymetli bir tarih, 10 cilt. Bunun 3 cilt mukaddimesi var. Mukaddime giriş demek. Düşünün, 10 ciltlik bir tarihin 3 cilt mukaddimesi var. Tarih o kadar mühim değil. Mukaddimesi çok mühimdir. Dünya çapında bir eserdir. Pek çok dile çevrilmiştir. Ve bir ilmin, yani tarih ilminin kurucusu olmuştur İbn Haldun. Bu bir Endülüslüdür. Tasavvufta mesela Kurtubi büyük bir tefsir alimidir. Muhiddin Arabi büyük bir tasavvuf alimidir. Bunlar Endülüs'te yetiştiler. Endülüs asıllılardır. İsimleri bugün bile yaşıyor. Meşhur hadis alimi İbn Abdülber Lisbon kadısıydı mesela. Lisbon bugün Portekiz'in baş şehridir. Oralarda yetiştiler. Roman mesela. Roman Avrupa'da biliyorsunuz çok sonra. Evet, Roman ismi eskidir ama Roma köylülerinin yazmış olduğu lirik hikayelere derler. Fakat Endülüs'te ciddi bir roman kültürü vardı. Ve bu roman kültüründe gerçek hadiseler, aynı zamanda şimdi science fiction dediğimiz fevkalade hadiseler, işte ejderhalar uçan ve hayvanlar, fable, hayvanları konuşturma çok ibretli ve hiciv ihtiva ediyor. Mesela Kelile ve Dimne'nin Avrupa'ya girişi, evet, Endülüs vasıtasıyla olmuştur.
0: Ve sonrasında neye dönmüş?
1: Avrupa fable öğrenmiştir. Evet. Fable Avrupa tefekkürünün, fikriyatını çok inkişaf ettirmiştir. Çünkü sosyal hayatı ve siyasi hayatı siz en güzel fable yoluyla, yani hayvanları konuşturarak,
0: kimseyi işte kırmadan, incitmeden.
1: La Fontaine'in hayvanlardan masallarından tutun da hayvanlar çiftliğine kadar George Orwell'ın hepsinde bu Endülüs vasıtasıyla olmuştur bu temas. Romanı ilk defa dediğim Avrupa şiirinin teşekkülünde Endülüs şiirinin ciddi bir rolü var. Çünkü Endülüs şiiri çok inkişaf etmiş. Hele onların mübahşah dedikleri eğlenceli bir şiiri vardır ki bugün bile hala bu biliniyor. Ve şık kadınların kolyelerine derler. Mübahşah da kolyeleme, yani gösterişli şık manasına gelir bir şiir türüdür. Bunlar hemen mesela İspanyolca'ya ve Latince'ye çevrilerek Avrupa'da duyuldu. O zamana kadar alışılmış Avrupa şiiri, ki basit kelt destanlarına ve dayanıyordu ve sert. Endülüs'te yumuşadı. Sanatın, insan duygusunun, aşkın çok farklı şekilde terennümleri Avrupa'ya girdi. Yani roman ve şiirde de Endülüs'ün ciddi tesirinden bahsetmemiz lazım. Bu inkar edilemez.
0: Bu arada özellikle İspanya'nın şu andaki yaşama biçiminde de aslında dilinden tutun yemeklerine kadar ve tarihi eserleri. Şimdi programın sonuna geliyoruz, aslında bazı şeylere de değinelim istiyorum. Şu anda belki de İspanya'nın güneyi için konuşacaksak eğer, deniz, güneş, kumu geride bırakırsak ciddi bir turizm potansiyeli varsa, evet, bunun etkisi, Endülüs'ün etkisi tartışılmaz.
1: Şimdi İspanya'nın tamamında Endülüs'ün tesiri var ama nitekim her birinin eski isimleri var her yere, ama güney kısım, yani Andalusya denilen Endülüs kısmında çok fazla tesiri vardır. İspanyolların içinde de zaten kuzeyli, mesela Madrid, Margerit bir Arap şehridir. Burayı Araplar kurdular ve hatta bugün Kraliyet Sarayı'nın önündeki bahçeler Jardin de Moro, Arap bahçeleridir. Hı-hı. Adı böyledir. Şimdi bunu inkar etmiyor mesela. Arapların karargah kurduğu yer orası. Yazıyor kapağı. Arapların burada karargah kurdular. Yani yok böyle bir şey. Hayır, biz Arap demiyor. Ama güneyde çok fazla var. Nerede var? Bir kere insanların tiplerinde var. Endülüs halkı, İspanyolları söylüyorum, çoğu Arap asıllıdır. Biliyorsunuz Endülüs fethedildiği zaman, daha önce de anlatmıştım, hükümet dedi ki siz yaşayabilirsiniz Müslümanlar olarak ama Yahudiler yaşayamaz. Yahudiler de kaçtılar. Yani bir kısmı vaftiz oldu. Ama Müslümanlara tolerans bir 10-15 sene. Ama ondan sonra dediler siz de vaftiz olacaksınız. Kaçabilen kaçtı Kuzey Afrika. Kaçamayanları, kaçanları da Turgut Reis Afrika'ya geçirdi. Osmanlılar yardım etti. Kaçamayanlar dedik ya bu uzun sürmez. Vaftiz oldular. Ama bir müddet sonra artık dönemediler. Çünkü kontrol edildi. Ve Arap asıllı bir İspanyol halkı teşekkül etti. Bunlar ciddi bir çoğunluktur. Ayrı kiliseleri, ayrı hayatları var. Sosyal hayatları var. Evet, Arapça bilmezler ama yemeklerinde, tiplerinde, reaksiyonlarında.
0: Aslında dillerinde bile yok mu?
1: Dilleri Arap telaffuzuna kayar. Evet. Hatta siz onun Arapça bilen bir, daha doğrusu Kuzey Afrikalı bir diniz olduğunu zannedersiniz. Halbuki değil. Evet. İspanyol. Ve bundan da iftihar eder. Çok enteresandır. Yani
0: zor sesler var mesela, evet, Arapça'da olduğu
1: yani
0: gibi.
1: Bunu mesela benim aslım Arap, utanarak söylemez yani. Bazısı iftiharla bunu söyler. Ama en mühimi bugün İspanya nasıl Hindistan yapan hep Müslümanlardan kalma, Türklerden kalma eserlerse Taç Mahal gibi, İspanya'da İspanya yapan, yani Sagrada Familia değil, Endülüs'teki eserlerdir. Bunların en mühimi Elhamra Sarayı'dır. Hmm. Elhamra, Kırmızı Saray. Evet, bu çok geç devirde yapılmıştır. Yani Endülüs'ün 3. asrında belki yapılmış ama artık sanat kemale ulaşmış, zevkler rafine olmuş. Beni Ahmer Devleti'nin muazzam bir saraydır. Bu saray bugün bütün dünya tarafından beğenilen, sevilen bir saraydır. Hem desenlerinin ahengi, simetriyi, bir anda karşınıza çıkan esrarengiz objelerle Elhamra Sarayı muazzam bir eserdir. Ve Kurtuba Ulu Camii dünyanın en haşmetli, en ihtişamlı eserlerinden bir tanesidir. Giren herkes, hangi dine mensup olursa olsun, bunlar haşmeti karşısında dehşete düşüyor. Evet, Sevilla'da Alcazar vardır. Yani Alcazar, El Kasır demek, saray. Aynısı Kurtuba'da vardır. Ama hiçbir Elhamra kadar ihtişamlı değildir. La galibe illallah, duvarlarda hala duruyor. Allah'tan başka galip yoktur. Şimdi Reconquista'dan sonra buraya gerek Kurtubalı Camii'nin içine gerek Elhamra'nın içine bir şapel yapıldı. Carlos, 5. Carlos'un emriyle, ki biz onu Şalken diye biliyoruz. Yani komplekse bakın, yani Müslümanlardan kalan bir eseri bile o haliyle muhafaza etmek istemediler. Kurtubalı Camii'nin birçok direklerini keserek ortaya bir şapel kondurdular. Carlos geldiği zaman dedi ki ne kadar çirkin olmuş, yazık. O bile beğenmedi yani. Bugün de Avrupalı turistler bu iki ihtişamlı eseri gezerek içindeki İspanyollardan kalma bu iki şapeli gördükleri zaman yüzlerini bir buruşturuyorlar. Bunu Avrupalı turistler, ben hepsini müşahede ettim. Yani o Elhamra'yı gezerken içeride Carlos'un yaptırdığı o çirkin barok tarzdaki şapel ve Kurtubalı Camii'ni gezerken yine aynı şekilde caminin ortasına oturtulmuş o çirkin şapeli görünce ya bu da nereden çıktı? Hristiyanlar bile bunu söylüyor. Ve bugün minareleriyle, binasıyla, kubbesiyle Avrupa mimarisine de Endülüs ciddi bir tesir hasıl etmiştir. Barok ve barok öncesi mimaride Endülüs'ün o kemerleri, dış avluları, yani kemerli dış avluları, havuzlu bahçeleri ve mimari ile yeşili, ağacı bir arada tutan sistemiyle, balkonlarıyla ciddi bir mimari stil meydana getirdi. Ve bu stil, evet, Greco-Roman, yani Yunan-Roma sanatının getirdiği bir sistem Avrupa'ya geçmiştir. Ki bunu da İranlılardan öğrenmişlerdir onlar da. Bir taraftan da Arapların İranlılardan öğrendiği mimari stili kendileri eklektik bir hale getirerek Endülüs vasıtasıyla da Avrupa'ya tanıttılar. Böylece aslı İran olmakla beraber ciddi bir Arap tesiriyle bu mimari stil Avrupa'ya gitti. Bugün hala Avrupa'nın en güzel mimari eserlerinde barok ve hatta sonraki rokoko'da bile o fazla işlemeli, göz alıcı
0: ve renkli
1: üslup Endülüs'ten geçmedir. Netice Endülüs'e gidenler veya gitmeyenler bile az çok, en çok bilinen çünkü odur. Bizim için hazin bir hatıradır. Yani Endülüs'te Müslümanların varlığının hiç kalmaması bu kadar muazzam. Bunun da tabii sebebini bir kere yine kendimizde aramamız lazım. Endülüs Müslümanları o haşmetli zamanı yaşadıktan sonra iktidar kavgalarına düştüler. Küçük küçük beylikler, sultanlıklar kuruldu. Her şehir bir sultanın emrinde. Bunlar birbirleriyle devamlı yok yere savaşıyorlar. Ve savaşırken icabında Hristiyan küçük krallardan yardım alıyorlar. Bu yardımlar daha sonra...
0: İşbirlikleri aslında parçalanabileceğini gösteriyor. En kötüsü o.
1: Ve ondan sonra düşünün. O küçük küçük krallıklar, Navar Krallığı, Aragon, Kastilya, Leon Krallıkları, Asturias Krallıkları, düşün, hepsi birleştiler ve bütün İspanya'yı ele geçirdiler. Birinci sebebi bu. Yani birlik, beraberlik. Halbuki İslamiyet'te Urvetül Vuska'ya, sağlam ipe yapışın emri varken Kur'an-ı Kerim'de bu dağılmaları, ve la teferraku, dağılmayın emrine uymadıkları için. İkinci sebep, İspanya tefekküründe felsefenin aşırı bir ehemmiyeti vardı. Nedendir bilinmez. Akdeniz'in tesiri mi? Avrupalılarla görüşmenin tesiri mi? İspanya'da felsefe çok inkişaf etmişti. Her şeyi akılla izah etme. Bir müddet sonra dinin asli prensiplerine uzaklaşarak zahiri denen bir mezhebi kurdular. Ve zahiri mezhebi şudur. Ayet hadis ne diyorsa odur. Alimlerin, içtihatların, mezheplerin hiçbir rolü yoktur.
0: Ama herkes nasıl yorumlayabilir onu?
1: Evet. İşte ondan sonra herkes bunu farklı yorumladığı için birlik bozuldu. Yani siz mezhepleri kaldırdığınız zaman kişi sayısınca mezhep ortaya çıkar.
0: O zaman ben nasıl anlıyorsam kendi öyle yaşar ve onu anlatırım.
1: Evet, işte bu da Endülüs'teki Müslüman sosyal yapısını bozdu, parçaladı. Bu çok büyük bir felaket. Burada İbn-i Rüşd gibi, İbn-i Hazm gibi büyük alimler ve aynı zamanda felsefeyle çok uğraşmış olanların da tesiri olmuştur. Ve aşırı derecede felsefeyle meşgul olmak, aşırı derecede sorgulamak oradaki İslam birliğini, sosyal dokusunu bozmuş ve kolayca İspanya'nın yıkılması neticesini doğurmuştur. Bugün, bu da aslında bugün için çok ibretlidir. Yani siz Müslümanlara, Türklüğe, bir topluma, bir cemiyete renk veren, onları bir arada tutan değerlere eğer her ne sebeple olursa olsun, iyi niyetli de olsa savaş açarsanız, işi aslına döndürmek, bunları hurafelerden temizlemek gibi bir takım iddialarla ortaya çıkarsanız, o dokuyu bozarsınız ve bir daha o dokuyu tekrar asırlarca kurulmuş olan dokuyu tekrar kuramazsınız.
0: Bu yapışkandan aslında vazgeçmemek lazım. Belki zaman içinde düzeltebilmek mümkün evet. olabilir ama düzeltebilmenin yolu da önce var olanı korumaktan evet. geçiyor.
1: Bunun misalini biz yaşadık. İttihat ve Terakki hükümeti önce Arapları, sonra Arnavutları, sonra Kürtleri ayrıştırdılar. Halbuki onlarla bizi bağlayan ciddi bir harç vardı. O harç Müslümanlıktı. Müslümanlığı sorgulayarak ve cemiyetteki itibarını ortadan kaldırarak bunların bizden ayrılmasını. Peki netice bizim için hayırlı oldu mu? Olmadı. Onlar için hayırlı oldu mu? Olmadı. İşte bugün dünyada İslam coğrafyasının yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri bu oldu. Halbuki bu asırlar önce İspanya'da yaşanmıştı. Bundan ibret alınması icap ediyordu. Alınmadı. Onun için çok fazla metafizik dünyayı sorgulamak faydadan çok zarar getiriyor.
0: Ve tabii ciddi anlamda hani yaklaşım biçimimizde de farklılık var herhalde Batı ve Doğu arasında. Şimdi mesela biraz önce Endülüs'ün yıkılmasında adı geçen küçük devletlerden bahsettiniz. Evet. Krallıklardan. O krallıkların başındaki isimler şu anda şu andaki bilim kurgu filmlerinde bile en güçlü komutanların isimleri. Evet. Yani aslında hiçbir zaman unutturmuyorlar.
1: Evet.
0: Bizim en büyük hatamız geçmişte işte tarih bilimi nedir konuşurken hep böyle kronolojik olmadığını aslında yaşananların tıpkı bir insan ömrü gibi yükseldiğini ve düştüğünü görüyoruz. Biraz ders almayı başarabilmek lazım. Bunun için de tarihe önyargısız ve gerekiyorsa eğer kendimizi de eleştirerek bakmak lazım.
1: Evet, tarihiyle uğraşmamızın, tarihi anlatmamızın sebebi vay neymiş kendimizi övmek, başkalarını kötülemek değil. Bu gülünç bir şeydir. Bunu basit insanlar ancak yaparlar. Ben bir tarihte şöyleydim, böyleydim. Şimdiki haline bak. Tarih ibret almak içindir. Zaten öğrenme sebebi bu. Bütün dünyada her zaman tarihe bu gözle bakılmıştır. Onun için tarihi dediğiniz gibi doğru bir şekilde önyargısız öğrenmeli ve ondan sonra bugünü bunun ışığında değerlendirmelidir. Ve inanın tarih ezeli bir tekerrür. Günümüzde de olup biten hadisenin hiçbirisi yeni değil. Tarihi bilen insanlar için zaten bugünü analiz etmek pek zor olmuyor.
0: Şimdi ben Mısır'la ilgili belgeseller evet. seyrediyorum. İşte piramitlerin yanına kadar gelen hayatlar, şehirler evet. var ve çoğu da gece kondu. Bir şeyler arıyorlar, bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Bizim için de aynısı geçerli belki. Hani bir başınızı kaldırıp o piramide bakmalı bence bir Mısırlı. Bir de etrafına bakmalı. Evet. Ve silkelenmek için, düzelmek için eski ihtişamlı günleri yeniden eskiye dönmekten bahsetmiyorum. Şu andaki şartlarda benzer bir medeniyeti evet. canlandırabilmek için çok çalışması gerek. Keza bizim de öyle.
1: Tarih eskiye dönmek olamaz zaten. Yani ben gençliğime dönmek istiyorum. Dönemezsiniz. Bu mümkün değil yani. Bu abes bir şeydir.
0: Yani botoksa bir yere kadar diyorsunuz.
1: O da işte o ne kadar oluyorsa. Hayır, mümkün değildir. Zaten böyle düşünmek hatadır. Sizin dediğiniz gibi geçmişi bilerek, geçmişten ders alarak bugünü nasıl inşa edebiliriz? Yarına nasıl bakabiliriz? Tarihin faydası budur. Bunun için zaten tarih üzerinde duruyoruz.
0: Bunun için de konuşuyoruz
1: zaten
0: değil mi?
1: Zaten muhafazakarlık bu demektir. Muhafazakarlık iyi olan şeyi muhafaza etmek ve geliştirmek. Kötü olan şeyi ise sırf eski diye tutmamaktır. Muhafazakarlık bu demektir. Eğer böyle değilse ona ne deniyor? Tutuculuk, bağnazlık.
0: Çatınız eskidi ama evet. akıyor. Ne yapalım eski
1: hayır,
0: çatı diye.
1: Hayır demiyorsunuz. Evet. Ha, eski görünümlü bir şekilde tamir ediyorsunuz.
0: Restore ediyorsunuz ama gene de bugünün teknolojisini evet. kullanıyorsunuz.
1: Kullanmak zorundasınız. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ederim. Görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçan

0: Amalı oğlunun ölüm yıl dönümünde Amerikan CNN televizyonunun Kudüs muhabiri Jeremy Diamond'la birlikte olay yerine gitmek istedi. Muhabir Diamond, acılı babayı korumak için onu zırhlı araçla oğlunun öldürüldüğü topraklara götürdü. Ancak aynı yerde yine yerleşimci zulmü yaşandı. Yolu kapatan işgalci yerleşimciler taşlar, sopalar ve bıçaklarla haberci ekibin ve babanın üzerine çullandı.
1: Within seconds we spot a car speeding towards us. We start to leave, but as we drive away, we see that four settlers have set up a roadblock. Armed with clubs and rocks, they try and block our way.
0: Gözü dönmüş saldırganlar yolu kesip araca saldırırken içlerinden biri elindeki bıçakla kameraların önünde aracın lastiklerini kesmeye başladı.
2: To be honest with you, I'm imagining like.
0: Oğlunu kaybeden acılı baba Kamal, Amerikan hükümetinin kendi vatandaşını koruyamadığını belirterek Washington yönetimine sert tepki gösterdi.
2: If it was anywhere else in the world.
0: Dört yerleşimci polis tarafından sözde gözaltına alınsa da Seyfin katillerinin hala ellerini kollarını sallayarak gezdikleri biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde nefret bir kez daha kan döktü. Utah eyaletinde bulunan Valley Fair alışveriş merkezi İslamofobik bir saldırının adresi oldu. İddiaya göre 48 yaşındaki Peter Michael Larson önce mağaza çalışanına adını ve dinini sordu, ardından su istedi. Müslüman çalışan suyu almak için arkasını döndüğü andaysa dehşet başladı. Saldırgan çalışanı en az 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Müslüman adam hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi. Şüphelinin ifadesinde Müslümanları öldürmek istiyorum dediği açıklandı. Polis saldırının tamamen dini nefret nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Larson, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasaklı silah bulundurma suçlamalarıyla tutuklandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
3: This could potentially overtake us here. This is got...
0: Görüntüler Kanada'nın Ontario eyaletinden. Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede bir yük treni alevlerin arasında kaldı. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı. Armstrong kenti yakınlarında yaşanan olayda mürettebat yardım çağrısında bulununca ekiplerin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı. Yangınların etkisiyle gökyüzü turuncuya büründü. Yoğun duman sadece yangın bölgesini değil yüzlerce kilometre uzaklıktaki Toronto'yu da etkiledi. Yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve kapıyla pencereleri kapalı tutmaları uyarısında bulundu. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşanan vahşet büyük infiale neden oldu. 11 yaşındaki kız çocuğu arkadaşına doğum günü hediyesi almak için evden çıktıktan sonra kayboldu. Ertesi gün gölette bulunan çocuğun kaçırıldıktan sonra cinsel saldırıya uğradığı ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis güvenlik kameraları sayesinde şüphelileri tespit etti. Yetkililer olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken baş şüpheli ise kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak öldürüldü. Resmi verilere göre Hindistan'da her gün 80'den fazla tecavüz vakası polise bildiriliyor. Aktivistler ise gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Bayrakla poz verdi, direniş mesajı gönderdi. İspanyol oyuncu Javier Bardem Filistin'e olan desteğini bir kez daha gösterdi.
4: I love you man. You always talk about Palestine. I love you man.
0: 57 yaşındaki İspanyol oyuncu Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanya ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası yarı final karşılaşmasını tribünden izledi.
4: Viva España.
0: O sırada kayıt alan bir kişi ünlü oyuncuya yaklaşarak Filistin bayrağı uzattı. Bayrakla cep telefonu kamerasına poz veren ünlü oyuncu Filistinlilere de direniş mesajı gönderdi. Ünlü oyuncu başka bir görüntüde de İspanya Filistin'le birlikte mesajı verdi.

0: İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni hükümeti mecliste büyük bir siyasi şok yaşadı. Seçim yasasına tercihli oy sistemini getirmeyi öngören reform paketi Temsilciler Meclisi'nde 187 evet oyuna karşı 188 hayır oyuyla reddedildi. Sadece bir oy farkla gelen bu yenilgi muhalefet sıralarında büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Sol partilerin milletvekilleri meclis genel kurulunda erken seçim sloganları atarken muhalefet liderleri Meloni'ye istifa çağrısında bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan başbakan iktidar ortakları içinden de fire verildiğini itiraf etti. Genel seçimlere bir yıl kala alınan bu ağır darbe, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en istikrarlı yönetimlerden olan Meloni hükümeti için büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kontrol noktaları kaldırıldı, sınır kapıları açıldı. İspanya'nın güney ucundaki İngiltere toprağı Cebeli Tarık'ta yeni dönem başladı. İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki geçiş kontrollerini kaldıran tarihi törende coşku hakimdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez atılan adımın önemine dikkat çekti.
1: Bugün tarih yazıyoruz, iyi bir tarih ve gerçekten de durum böyle. Çünkü bugün kıta Avrupa'sındaki son duvar yıkılıyor.
0: Sánchez gelişmeyi açık bir yaranın kapanması olarak nitelendirdi. Peki bu anlaşma pratikte ne anlama geliyor? Artık İspanyollar ve İspanya'da turist olarak bulunanlar hiçbir sınır kontrolüne takılmadan Cebeli Tarık'a ayak basabilecek. Karara en çok sevinenlerse her gün bu kapıda saatlerce kuyruk bekleyen 15 binden fazla İspanyol işçi oldu. İngiltere toprağı olan Cebeli Tarık İspanya ile arasındaki kara sınırını tamamen sökse de güvenlikten ödün vermeyecek. Bölge sınır kontrollerini artık sadece havalimanında ve limanlarında yürütecek. Böylece Schengen bölgesi ve Avrupa Birliği tek pazarı da güvence altına alınmış olacak. Geçmişi 1713 Utrecht Anlaşması'na dayanan ve İspanya'nın egemenliğini İngiltere'ye devrettiği bu stratejik kaya parçası 1967'deki referandumda %96 ile İngiltere'ye bağlı kalmak istemişti. Brexit sonrası yaşanan sert müzakerelerin ardından varılan bu uzlaşı Akdeniz'in kilidinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Siyasetin yıllarca çözemediği o sınır hattı artık haritalarda sadece bir çizgi olarak kalacak. Küba'da ulusal elektrik şebekesi bir kez daha çöktü. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede son 9 gün içinde 3. büyük elektrik kesintisi yaşandı. Sokaklar ve evler karanlığa bürünürken günlük yaşam durma noktasına geldi. Küba yönetimi enerji krizinin temel nedenleri arasında yakıt sıkıntısı ve yıllardır yenilenemeyen elektrik altyapısını gösteriyor. Sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle halkın tepkisi de büyüyor. Gece saatlerinde bazı bölgelerde küçük çaplı protestolar düzenlenirken enerji krizi ülkedeki ekonomik sıkıntıları daha da derinleştiriyor. Avrupa Birliği Komisyonu kritik bir demografi raporu yayımladı. Rapora göre son yıllarda iyice yavaşlayan Avrupa Birliği nüfus oranı 2029 yılında 453 milyonla zirve noktasına ulaşacak, ardından düşüşe geçecek. Avrupa nüfusunun 2100 yılına gelindiğinde ise 398 milyona kadar gerilemesi bekleniyor. Doğal nüfus artışının 2012'den bu yana negatif olduğu kıtada son yıllardaki nüfus hareketliliği büyük ölçüde göç dalgasıyla sağlanıyor. Raporda Avrupa genelinde yaşlanma eğiliminin de hız kazandığı gözler önüne serildi. En genç nüfus 39,6 yaş ortalamasıyla İrlanda olurken en yaşlı nüfusa sahip ülke ise 49,1 ile İtalya olarak kayıtlara geçti. Bugün nüfusun 1/5'ini oluşturan 65 yaş üstü kişilerin payının 2050 yılında 1/3'e yaklaşması öngörülüyor. Yetkililer çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısının artmasıyla birlikte sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin gelecekte büyük bir baskı altında kalacağını vurguluyor.

0: Hayatımızda birçok alanda kolaylık sağlayan yapay zeka aynı zamanda sinsi bir düşmana dönüşebiliyor. Çin bunun önüne geçmek için önemli bir adım attı. Ülkede insan benzeri yapay zeka uygulamalarına yönelik yeni kuralları yürürlüğe soktu. Yeni düzenleme yapay zekanın kullanıcılarla kurduğu duygusal etkileşimleri sıkı denetim altına alıyor. Kurallara göre yapay zeka sistemleri kullanıcıların psikolojisini manipüle edemeyecek, bağımlılık oluşturacak davranışlarda bulunamayacak. Hizmet sağlayıcılar kullanıcıları sanal dünyanın gerçek hayatın yerini tutmadığı konusunda düzenli olarak uyarmakla yükümlü olacak. Çocuklara yönelik önlemlerse daha da sıkı. Yapay zekanın reşit olmayanlarla sanal akrabalık, romantik ilişki ya da benzeri yakın bağlar kurmasına izin verilmeyecek. Pekin yönetimi bu düzenlemeyle teknolojik gelişmeyi sürdürürken kullanıcı güvenliğini ve kamu yararını korumayı hedeflediğini açıkladı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Adana 35, Samsun 29, Trabzon 25, Kayseri 31, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefkati. O server ümmetine olan merhametinden onların hallerini düşünürdü kalbinden. Vaktiyle zengin biri donatıp bir ziyafet, çok fakir bir alimi evine eder davet. Alim gelip oturur zenginin sofrasına. Lakin bir lokma bile alıp koymaz ağzına. Ev sahibi üzülüp arz eder ki, "Efendim, görürüm yemezsiniz. Bunu ben merak ettim." O alim şöyle der ki, "Evimde şu aralar birkaç zayıf ve garip ciğerparelerim var. Aç ve susuz olarak dururken onlar evde, nasıl yiyebilirim bunları ben bu yerde?" Ev sahibi bunları alimden öğrenerek çocuklarına dahi gönderir hemen yemek. Alim ancak o zaman gönül rahatlığı ile zenginin sofrasında başlar yemek yemeye. Kıyamet gününde de Rabbimiz bunun gibi cennete davet eder o sevgili Habibi. Lakin girmez cennete o serveri kainat. Zira kalbi değildir hiç müsterih ve rahat. Ümmetinden günahı fazla olan kimseler, çünkü mahşer gününde gayet zahmettedirler. Onları düşünerek o Hüda'nın Habibi Allah'a yalvararak arz eder ki, "Ya Rabbi, ya beni onlarla gönder cehennemine, yahut sok onları da benimle cennetine." Rabbimizden bir hitap gelir ki, "Ey Habibim, ben yalnız senin için cenneti halk eyledim. Sen o günahkarların tamamını alarak, girin hep cennetime birlikte şad olarak." Yine Beni İsrail zamanında bir adam vardı ki günah ile geçmişti ömrü tamam. Uzun yıllar yaşayıp sonra da öldü birden, İlgilenen olmadı kötü bilindiğinden. Sonradan birkaç kişi gelerek bir araya, cesedini götürüp attılar bir sahraya. Lakin Musa Nebi'ye hemence Cenab-ı Hak vahyetti ki onunla alakalı olarak, "Ya Musa, onu gidip güzel kefenleyiniz, namazını da kılıp öylece defnediniz." Musa aleyhisselam Rabbinin bu emrini yaptı ve daha sonra sorunca hikmetini buyurdu ki, "Ya Musa, o halkın bildiğinden daha günahkardı da affeyledim yine ben. Çünkü o bir zamanlar baktığında Tevrat'a Habibimin metini görmüştü o kitapta. Kalbinde Habibime muhabbet hasıl oldu. O sahifeyi öpüp sonra başına koydu. Sevgili Habibime gösterdiği muhabbet sebebiyle ben onu ettim af ve mağfiret."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
3: Efendim, İslam alimlerin ve evliya-i kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz. Her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağı gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vakin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık, yaşlılık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit de bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimetken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özürle, hangi sebeple bugünün işini yarına bırakılabilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur buyuruyor İmam Rabbani Kuddise Sırrı.
1: Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Alo.
1: Buyurun.
4: Ben de mi acaba kaçıncı sırada olduğumu bilmiyordum.
1: İlk sizsiniz, buyurunuz efendim.
4: Tamam, merhabalar. Osman hocam, şöyle bir sorun olacaktı benim. Ben uzun süredir babamla çok görüşmüyorum. Geçmişte bizi çok üzdü. Rahmetli annemi, kardeşlerim hepimiz aynı şekilde. Ve daha sonra hatalarını telafi etme derdine girmedi. Her zaman hem suçlu hem güçlü modunda oldu. Ama biz hep alttan aldık bir şekilde. Benim yakın bir dönemde hayatımın bir dönüm noktası oldu. Bir boşanma süreci yaşadım. O süreçte de yine babamın manevi olarak da maddi olarak hiçbir desteğini görmedim. O yüzden ben hani eskiden arayıp sorardım. Ama bu olay beni çok kızdığı için hiçbir şekilde arayıp sormuyorum. Ama bir yandan da hep içime dert oluyor. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. Bu konuda siz ne önerirsiniz, onu sormak istiyorum.
3: Peki efendim.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz, iyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler.
1: Buyurun.
5: Hocam, hayırlı yayınlar hocam.
3: Teşekkür ederiz, Allah Teala razı olsun.
5: Hocam, dua isteyecektim ben çocukların torunların için.
3: Allah Teala size de, çocuklarınıza da, sevdiklerinize de, şu anda bizi dinlemekten dinleyicilerimizi de din ve dünya saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin, son nefesi de iman selameti versin inşallah.
5: Hocam Allah razı olsun. Hocam bir şey soracaktım. Üç tane bayanın mahremsiz kendi kendilerine ömrüye gitmeleri caiz mi? Ben yanlış mı biliyorum? Olmaz diye biliyorum da.
3: Olmaz, doğru biliyorsunuz efendim.
5: Evet. Bir de hocam akşam faydalı bilgiler okurken Allah razı olsun, iyi ki siz varsınız. Yoksa biz başka cemaatten oyuncağı olacaktık. Orada çarşafla ilgili bir şey okudum. Daha önce de birisi sohbette dedi ki hocam o kitapları okumamız yasakladı bize. Ben dedim acaba neden, diyor ki ne var ki kitaplarımızda, dedim bir şey yok ki. Akşam orayı okuyunca he dedim onun için yasaklı getirmiş. Anladım. İyi ki varsınız, Allah razı olsun.
3: Amin efendim.
5: Olmasan bayağı bir oyuncak olacaktık cemaatlerin elinde.
3: Allah-u Teala muhafaza
5: eylesin. Hayırlı yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederiz efendim.
1: Teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
3: Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ana babaya üf bile dememeli. Muzip bir arkadaş vardı. Abi dedi, dövme deme, dövme buyurmuyor diyor. Üf deme, ben üf demiyorum dedi.
1: Tüh de denebilir o zaman.
3: Tüh de denebilir.
1: Of of de denebilir.
3: Şimdi bu latife olarak şey yapıldı ama fakat işin altında bir gerçek var Mustafa Bey. Hani kitaplar okunmazsa, kitap okunmazsa işte böyle de anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Mesela o arkadaş bunu latife olarak söylüyordu. Ama bazılar bunu düzü. Ya üf bile deme, ben o emre uydum.
1: Üf demedim.
3: Üf demedim. Şeyde daha seneler önce işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta O zaman böyle kitap satışına giden gençlerden birisi, ya dedi gittik dedi, böyle dedi, bir tanesi dedi işte caminin önüne koyduğumuz kitapları 60-70 falan, ben dedi arabaya gittim geldim baktım kitaplar yerde falan, o arkadaşlar takmamışlar dedi falan. Birden Nevrim döndü dedi. Dedi hocamız münakaşa etmeyin buyuruyorlar devamlı surette. Düşündüm dedi. Ya dövmeyin demiyor. Münakaşa etmeyin. Ben de dedim dövdüm. İyi bir dövdüm abi dedi. Münakaşa etmeyin. Yani böyle şeyler kitaplarda okunduğu zaman bunlar çıkabilir mi? Çıkabilir. Hatta buraya gelmeden önce bir tane bir sual geldi. Ben dedi ya bugüne kadar dedi araştırdım ettim eyledim falan dedi. İslamiyet'te dedi kadın ikinci plandadır dedi. Erkek dedi işte ikinci evleniyor. Ben dedi çok kıskanç biriyim falan dedi. Buna tahammül edemiyorum falan dedi. Hep dedi erkekler dedi korunmuş bilmem ne yapılmış falan filan. Bir sürü şeyler. Nefsi devreye girmiş. Şimdi erkekler de kadınlar da İslamiyet'i bilmiyor. Peki erkeklerden yani Müslüman erkeklerden işte efendim ikinci evleniyorum falan nefsine uyuyor. Yani İslamiyet'i değil. Peki efendim
1: peygamber... İslamiyet'i bilmiş mi oluyor öyle yapınca?
3: Yok. Şey diyor kendi yaptığını sanki İslamiyet'e uyan birisi gibi göstermeye çalışıyor falan. Her emri yerine getirmiş.
1: Bir o kalmış bir onu da getirmiş.
3: Onu da yerine getiriyor falan. Şimdi bu konuda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh faydalı bilgiler kitabında reformistlere cevap verirken taatüd-i zevcat konusunu çok güzel geniş bir şekilde anlatmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshab-ı kirama tavsiye ettiler, teşvik de ettiler. Yani ikinci hanımı almak, onunla evlenmek emir değil, farz değil, vacip değil. Ve bir sürü de şartlar var. Peki İslamiyet buna niçin izin verdi? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahab-ı kirama ikinci defa evlenmeleri için izin vermelerinin sebep ve hikmeti, hatta teşvik etmelerinin sebep ve hikmeti Müslümanların sayısının artması içindi. Çünkü sahab-ı kiramın her biri mürşid kamil olduğu için doğacak bütün çocukları İslam terbiyesini yetiştirecek güce sahipti. Bilgiye sahipti, anlayışa sahipti, firasete sahipti. Dolayısıyla 10 tane de 20 tane de evladı olmuş olsa hepsine İslamiyet'i anlatabilecek, onların kalplerini temizleyip Allah-u Teala'nın ve Resulünün sevgisini yerleştirebilecek kemalde idiler. Onlar teşvik edildi. Peki sonra ondan sonra bir sürü şartlar var. Mesela adaleti korumak. Evlendiği zaman adaleti korumak. Adam evleniyor, ben diyor İslamiyet'e uydum. İyi de adaletin ne olduğunu biliyor musun? Ne olduğunu biliyor musun?
1: Kendine hayır yok adamın. Bunun evlenmesi zaten haram.
3: Tabii.
1: Bir tanesi bile haram.
3: Şey söyleyiver. Adalet kelimesini sadece duymuştur. Adalet adalettir ya. Anadolu'da var öyle. Adalet demek adalet adalettir ya.
1: Komşu kızı adalet veya.
3: Veya komşu kızı adalet. Öyle biliyor. Adaleti böyle biliyor. Şimdi bir arkadaşım birisi böyle düğünlerde falan fazla uzun konuşan için bir şey anlattı. Olmuş bir hasiyet. Doğuda bir köye su gelecekmiş. Neyse işte uğraşmışlar, didilmişler, devlet yardım etmiş falan. Su gelmiş çeşmeye akacak. Tabii açılış yapacaklar. Köyün muhtarı, ondan sonra kaymakam gelmiş. Orada yetkililer birer konuşma yapmışlar. Köyün muhtarına da demişler ki seninle bir konuşma yap. Yapmış. Bu arkadaş anlatıyor şimdi. Ne ettik ettik, suyu getirdik. Hayırlı olsun diye.
1: Tamam. Bence güzel bir konuşma.
3: Tabii. Hülasa etmiş. Yani. Ne ettik ettik.
1: Suyu getirdik.
3: Suyu getirdik. Dolayısıyla şimdi İslamiyet'ten hani sadece bilgisi var. Onun ne olduğunu bildiği yok. O adaleti yerine getirmek gerekir. Sonraki asırlarda, dönemlerde, mesela Selçuk döneminde, Osmanlı döneminde, ben çocukluğumda hatırlıyorum, mesela en son İslam Savaşı yapılmıştı. Köylerde erkek kalmamıştı. Cenaze namazını kaldıracak erkek kalmamıştı. Bir de mesela genç yaşta evlendirilmiş çocuk askere gitmiş, şehit düşmüş. Çanakkale'de şehit düşmüş. Veya da Balkanlarda aynı şekilde şehit düşmüş. Dolayısıyla hele evlenmiş, dul kalmış, kötü niyetli kimseler her an en azından bir iftira şey yaparlar. Bunun için de ama nikah altına alındığı zaman kimse bir şey diyemiyor. Han falan nikahlısı diyor. O terbiye alınmış. bir şey diyemiyor. Kötü, o zamanki kötü niyetler bile buna müdahale edemiyor. Yani uğraşmıyor, böyle şeyler düşünmüyorlar. Ama yok, böyle birisi yoksa yani mutlaka bir şeyler yapılıyor. Onun şerefiyle, namusuyla oynanma durumu söz konusu oluyor. Bunun için bir, kadını yalnız bırakmamak, nafakasını temin etmek, onun da iffetin, namusunu korumak için. Onu da bilen bir erkek aynı şekilde altyapısını oluşturuyor. Adaleti gözleyecek şekilde. Bütün bu şartlar yerine geldiği zaman buna isim verilmiş. Yoksa keyfine göre böyle şey yapılmamış. Efendim işte böyle Avrupa'da, Amerika'da falan işte tek eşlilik falan buna müsaade etmiyor Hristiyanlar var. Etmiyor da arkadaşım, hepsinin de metres hayatı var. Genç kızlar bile aynı şekilde zengin iş adamlar metresi olması için onun etrafında pink atıyor. Buna ne giyeceksin şimdi, değil mi? Efendim oradan, oradaki değil. Oradaki değil. Buraya gelirken internet haber sitelerine bakıyordum. Bir şey dikkatimi çekti. Kökeni Türkmüş. Daha sonra önceki asırlarda. Bizden belki de 100 sene önce, o zaman da kraliyet falan var Mısır'da. İşte o zaman Türk kökenli bir kızla evleniyor falan. Tabii saray hayatı, debdebe şey falan, bundan sıkılmış kız. İsmi Müslüman ismi. Sonra bunu terk ediyor, Amerika'ya kaçıyor. Bir de kızı var orada, şey yapıyor falan. Orada ismini de değiştirmiş. Elizabeth ne koymuş. Ondan sonra da ölmüş gitmiş sefalet içerisinde. Sefalet içerisinde. Hani şimdi Allah Teala yaratırken kadın kullarının dünyadaki nizamın ayakta durabilmesi için ve neslin devamı için kadın kullarına erkeklere göre nefsi daha kuvvetli. Bak, bu nefsi yanlış alıyorlar. Rahmetli babam kendisine hoca baba dedirmişti. Yani hoca olarak biliniyor. Bir gün böyle konuşuyoruz. Baba dedim, bak nefsi konuşuyoruz. Oğlum dedi, ben de nefis mi kaldı ya? Tamam dedi. Ben de dangalaklık var. Adamın altyapısı ona müsait değil. Bilgisi yok. Nefis deyince sadece cinsellik anlaşılıyor. Şimdi öyle. Nefis deyince cinsellik anlaşılıyor. Kadınlar da nefis deyince sadece cinsellik değil. Nefis cinsellik konusunda da vurabilir.
6: Şehvet deyince de öyle.
3: Evet.
6: Mesela sadece cinsellik anlaşılıyor.
3: Şehvet deyince de öyle. Şimdi bu farklı bir şey. Bir varlık bu. Bunun lezzet aldığı yerler var. Mesela. Tamam, gayrimeşru olan, kendi hanımıyla alakalı değil, nikahlısıyla değil, nikahı olmayan birisi. Çirkinmiş, güzelmiş, umurunda bile değil, haram ya, ona aynı şekilde saldırır. Makam, o makamda işte kibre yükleyecek, nefis onu da ister. Efendim çok para, çok parası var adamın falan filan, onu da ister, kibirli olacak çünkü herkese tepeden bakacak falan, nefis onları ister. Makam olsun, mevki olsun, para olsun, şöhret olsun, bunların hepsini nefis ister. Bunlara sizin de ifade ettiğiniz gibi kitaplarda yazıyor, şehveti vardır. Ne demek şehveti? İsteği demektir bu.
6: Konuşma şehveti denir mesela.
3: Tabii. Adam
6: çok,
3: coşuyor.
6: Çok konuşmak istiyor.
3: Durduruyor. Bir arkadaş anlatıyordu. Oldu olmadı bilmiyorum da benim hoşuma gitmişti falan. Şimdi gelmiş birisiyle konuşuyor. Tam bir saat adam konuşmuş. Kaç dakika? Öyle mi? O kadar arada bir giriyor falan. Bir saat sonra ya demiş, seninle sohbete doyulmuyor demiş, gitmiş. Çok memnun olmuş. Konuşma ihtiyacı. böyleleri var. Yani ona karşı bir şehveti var. Çünkü oradan lezzet alıyor. Şey de öyle. Mesela şimdi diyorlar ki işte kadın açık olunca efendim çok affedersin fahişe. Değil. Alakası yok. Yani hatta şeyde 2 sene önce olduydu Amerika'da, Türkiye'den giden bir tanesi sadece sütyen kilotta uçağa binmeye kalkıyor Amerika'da. Kabul etmiyorlar. İndiriyorlar onu. O da bu feryat ediyor. Ben diyor bu halimle zevk alıyorum diyor. Fahişelik yapıyorum değil mi bak? Zevk alıyorum. Yani onun nefsi de onu öyle kandırmış. Ve ondan lezzet alıyor. Zaten kitaplarda yazıyor. Ne diyor? İsterik hastalığı mı diyorlar, bir şey diyorlar falan. Cinsellik tarafından vurulan da ayrı bir mesele. Yani herkes farklı farklı yerlerden vuruluyor. Dolayısıyla İslamiyet'in ikinci defa evlenmesine izin vermesinin sebep ve hikmetleri çok açık ve net. Çok açık ve net. Bunları bilmiyor erkek. Ama yaptığı işi bir kalıba uydurmak için. Hani bize şimdi bazıları soruyor ya, bir şeyi kafasına koymuş yapacak. Buna bir ruhsat var mı? Buna bir izin var mı? Hep böyle uç noktalarda soruyorlar bana. Aynen öyle. Yani o da bir halt edecek de. İşte o halt, ben sordum da oldu falan. Tamam mı? Sordum da yaptım falan. Osman Hoca'ya sorduk biz. Tegeri Tepe'me sorduk. Oradan cevap aldık falan diye. Kendi kafalarına göre. Halbuki bu kitapların okunmamasından kaynaklanıyor ki. Ve bu şekilde böyle hareket eden kimseler de, bu şekilde böyle hareket eden kimseler de tehdit, sonu felaket mi olur? Sonu felaket olur. Çünkü Mustafa Bey, mahşer var, mizan var. Mahşer var, mizan var. Ya Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler işte bir hadis-i şerif naklediyorlar. Yani amirlerin bir eli bağlı olarak gelecek.
6: Mizan mahşer meydanında.
3: Evet, mizanın başına. Emel abiler bir cahalı olaydı. Buyurdular ki, abiler dedi, siz zannediyorsun ki efendim genel müdür şef öyle değil de dedi. Sizin hepiniz buradakilerin bakıyor mu evli dedi. Hepiniz amirsiniz dedi. Evin amir, evde amirsin dedi. Eğer hanımına zulmediyorsan dedi, elin biri bağlı gelecek dedi. Orada cevap verebilirsen ne ala çözülecek gelin. Cevap veremiyorsa öbür elinde bağlayıp cehenneme atacaklar. Bu kadar kritik ve hassas. Sen şimdi bütün bunlardan aynı şekilde efendim İslamiyet kadına değer vermemiş. Ya kadının nafakasını erkeğe yüklemiş. Kadının herhangi bir sorumluluğu söz konusu değil. Ev işlerinde bile muhayyerdir. Yardım ederse kocası aynı şekilde daha çok onlara rahat ettirme durumları düşünecek, şey yapacak falan. Çocuğuna süt emzirme bile aynı şekilde mecburiyet söz konusu değil. Sadece bunun için ben mecbur değilim. İyi, mecbur değilsen artık giriş dışarıya. Peki nesin sen? Süs kabağıyım ben. Özür dilerim, bu geldi aklıma.
6: Süs bitkisi.
3: Ya, süs gibisi diyelim. Bitkisi kabak diyelim. Deyince bazıları alma veriyor da.
6: Süs kabağını bilmeyen de vardır.
3: Bilmeyen de vardır peki. Özür dilerim. Süs bitkisi. Öyle değildir o. Bu karşılıklı olarak fedakarlığa bağlı. Tam ilmihal saadeti belliydi. Erkeğin de kadının da vazifeleri mevcut. Hem bunlar yaptıktan sonra sen niye düşünüyorsun onu? Hani hatırlarsın, bir tanesi ikide bir yayına bile girdi. İkide bir mail gönderiyordu buna. İşte ben araştırdım, sizinkini de araştırdım. İşte cennette huriler verecekmiş falan. Ya sana ne? Seni ne ilgilendirir? Ta cennettekilere bile müdahale ediyor. İşte ben çok kıskancım da. Allah Allah. Ya sana ne? Mülk Cenab-ı Hakk'ın, seni ne ilgilendirir bu? Değil mi? Seni ne ilgilendirir?
6: Orası zaten dünyaya benzemiyor ki.
3: Hiç benzemiyor.
6: Haberim ama, bile olmayacak.
3: Ha, kitapları okuyacak olursa, bugüne kadar gelen evliya hanımlar vardı, saliha hanımlar vardı. Bunlar bilmiyor muydu bunu? Biliyordu. Ama onlar Allah-u Teala kendilerine ne emrettiyse onu yaptılar ve cennete gittiler. Sen de boyuna didiniyorsun. Böyle olur muydu? Allah-u Teala'nın emrini sorguluyorsun. Netice itibariyle de sonra imanını kurtaramazsın. Cehenneme gidersin. Ha, cehennemde o kafirlerle beraber bıyak bıyak bağırırsın onu sana.
6: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, neticeye sabırla ulaşılır. Netice almak isteyen sabırlı olur. Sabır, yüzü ekşitmeden başa gelen dert ve musibeti yudum yudum içine sindirmektir. Sabır, emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen bela ve musibetlerde tahammül etmek, katlanmaktır. Sabır, bütün hayırların, iyiliklerin anahtarıdır. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren her menzile sabırla ulaşılmaktadır. Çocuğun büyümesi, eğitimi sabretmeye bağlıdır. İyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak sabırla ele geçer. Zaten din büyükleri sabır bütün hayırların, sıdk kurtuluşun ve şükürde bereketin anahtarıdır. Kimde bu hasletler bulunursa o en yüksek manevi mertebelere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri kızının vefat ettiğini öğrenince önce inna lillah ve inna ileyhi raciun der ve akabinde de bu mahremdi, Allahü Teala bunu örttü, yardıma muhtaç idi, himayesini aldı. Bizim için de bir mükafat idi, onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar. Namazı kıldıktan sonra Allahü Teala'nın Bekara suresinin 45. ayeti kerimesinde sabır ve namazla yardım isteyin mealindeki emrini yerine getirdik buyurur. Sabır dinin yarısı, namazsa dinin direği. Bu ikisine yapışan hedefine ulaşır, maksadına kavuşur. Peygamber Efendimiz sabreden zafere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah Mürteiş Hazretleri, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır, sabır ve ihlas buyurmuşlardır. İsmail Fakirullah Hazretleri, tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek, Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır buyurmuştur. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri ise kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükredilmişse o hesap edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir buyurmaktadır. Ebu Ali Dekkak Hazretlerine sabır nedir diye sual edilince cevaben buyurur ki, sabır ismi gibidir. Zira sabır, ilaç olarak kullanılan tadı acı bir ağacın adıdır. Sabırlılar, dünya ve ahiret izzetine konarak necat ve kurtuluşa erdiler. Çünkü onlar Allahü Teala'dan onunla olma şerefine nail olmuşlardır. Allahü Teala bunun için şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Sabrın tarifi ve sınırı takdire itiraz etmemektir. Şikayet yollu olmaksızın başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olmaz. Allahü Teala Eyüp aleyhisselam kıssasında biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldur buyurmuştur. Halbuki o Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini haber vermiştir. Bu ümmetin zayıfları ruhsatla, İzin verilen şeylerle amel ederek sıkışık kalmasınlar ve nefes alsınlar diye Allahü Teala Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini bildirmiş ve böyle şeyler söylemeyi haram kılmamıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, kulun Allahü Teala'yı sevmesinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa o gerçekten Allahü Teala'yı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Birisi Peygamber Efendimiz'e ben seni seviyorum deyince fakirlik için bir elbise hazırla buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber Efendimiz'e ben Allahü Teala'yı seviyorum deyince bela için elbise hazırla buyurdu. Halinizden şikayette bulunmayın, sabredin, feryat etmeyin. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz, mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır buyuruyor. Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri, dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzere kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka reçetesi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır buyurmaktadır. Molla Abdurrahman Cami Hazretleri de, ihtiyarlık gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur buyuruyor. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır. Her gün insanın karşılaştığı her şey, Allahü Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kul isek böyle olmalıyız. Böyle olmamak, kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Allahü Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki, kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Bir de Mustafa Bey, yani soruları geçmeden, şimdi kadının boşanma hakkı var mı? Var. Ama Allah-u Teala yarattığı kulunu en iyi bilendir. Nefsleri kuvvetli olduğu için tamamen yetki kendisinde olacak şekilde vermiyor hakkı. Kadın boşadım diyor, erkek bunu kabul ettim derse bu akit bozulmuş olur. Yoksa erkek yok kabul etmedim derse bir işe yaramaz. Geçenlerde geldi öyle bir mail. İşte kocama dedim ki seni boşadım dedim. Şimdi ne olacak bizim halimiz? Önünü kör olacak. Sen günde 30 defa boşarsın böyle olunca. Her kızdığında, boşadığında şimdi ne olacak? Önünü kör olacak. Git başka koca bul kendin artık. Bitti.
1: Birisi de kocama dedim ki bana de ki boş ol 3 kere madem öyle bu iş bitsin demiş. O da boş ol demiş. Bir de yol göstermiş yani.
2: Tabii.
1: Böyle söyledi.
2: Akıl veriyor bir de. Allah-u Teala kadın
1: şimdi kullarını... ne yapacağız diye soruyor
2: da. Önünü körünü yapacaksın. Çıkacaksın oradan. Madem ki aynı şekilde söyledim. İşte nefs kuvvetli olması sebebiyle aklını örtüyor. Neticeyi düşünemiyor. Hadis-i şerif var. Aklı kıt diye. Az yaratmış Cenab-ı Hak. Onlar da. Bu Osmanlı'nın sözü değil. Mustafa Toguz'un hadis-i şerifte geçiyor bu. Hatta Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Cehennem ehlinin çoğu kadının ardından diye akılları kıt buyuruyor. Yani yaptığı işin neticesini göremiyor. Yaptığı işin, onun için de evlenirken gerçekten dinini bilen, seven birisini, birisiyle evlenmeli. Erkek de onu haramlardan korumalı. Yani koruma altına veriliyor. Yoksa efendim ben üniversiteyi bitirdim, ben her şeyi bilirim. Aha biliyorsun, görüyoruz işte. Bugün gene vardı bir uyuşturucu dalgası, şöhretler bilmem neler falan filan. Ondan sonra fuhuş bilmem ne. Ha, ona düşüyorsun işte. Senin aklın oraya etti. Başka bir şey olmuyor yani. Değil mi? Allah'tan muhafaza buyursun. Efendim ilk dinleyicimiz işte babamla görüşmüyorduk dedi. Çok eziyet ve sıkıntı etti. İşte çok nadir oluyordu dedi. Sonra biz dedi evlendim ve ama diyor boşandım. Boşandığım zaman bile bana sahip çıkmadı. Yani ne babadır yani, şan babası mı? Evlat bu ya. Ben dedi ne yapayım falan. Şimdi Mustafa Bey evet anneye babaya üf bile dememeli. Kitaplarda anlatırken fasık da olsa baba, efendim kafir de olsa muhtaç oldukları zaman yardım etmeli. Uzaktan hani bayramda seyrede telefon açar şey yapar falan. Ama muhtaçsa kendi veya aynı şekilde diyelim ki bakıcılar onun vasıtasıyla baktırır. Bu evladın vazifesi. Bu bir, ikincisi bir de herkes kendi yaptığından hesaba çekilecek. Baba o yaptığından hesaba çekilecek. Efendim o bana böyle yaptı, ben ona ceza olarak gitmiyorum. Ya belki de onun cezası çok ağırdır, senin bu yaptığın çok hafiftir onun yanında, bu ceza değil. Yani sen bu sefer kendini aynı şekilde zora sokuyorsun. Sen elinden geleni yap. O ne düşünürsen sen. Belki de sen aynı şekilde hüsnü muamele edersen, hal hatır sorarsan adam bir gün düşünür. Ya der, ben bunlara aynı şekilde hiç iyi göstermedim, hatta zulmettim. Ama gene bana iyilik ediyorlar. Ben ne biçim insanım? Heh. Onu kendini sorgular. Hidayete erer. Cehenneme gitmesi günahlarının karşılığını öder. Sonra da cennete gidebilir. Dolayısıyla yani burada kestirip atmamalı. Kestirip atmamalı. Tamam, relax davranırsın.
1: Mesafeli
2: davranırsın. Ama tamamen kestirip atma. O yaptığının bedelini öder, merak etme. Gelelim efendim son, ikinci ve son dinleyicimiz suali. Üç kadın umreye gidebilir mi? Gidemez. Ama efendim biz üç kadınız. Üç kadın o sizin 30 kadın oldu. Ne olacak iki tane silahlı adam çevirmiş olsa? Hele Suud gibi. Devlet değil Suud bir kere. Ne diyelim ona? Aşiret. Belli şeyler, belli kimselerin elinde. Ya çok, ya daha geçen de vardı. Adam 40 senedir oradaymışmış değil mi?
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı ne devreye girdi? Demek ki devletin de haberi olmamış. Ya da haber etmediler. Bilmiyorum artık durumunu da. Ya adam kanun yok, kürek yok falan. Şeyde mahkeme dediğin şey tutuklayın onu, tutukladılar, bitti. Adam vereceği şey bu. Ve oraya giden genç kadınları, onun için de Diyanet de onu tembih ediyormuşmuş. Diyanetteki bazı görevliler yakinen biliyor. Ben o bir hacca gittiğimiz orada Diyanet görevlilerinden bazılarından dinlemiştim bunu. Sıkı sıkı tembih ediyorlar. Mesela taksi tutacak. Diyorlarmış ki karı koca, önce erkek binsin sonra kadın. Çünkü adam dikiz aynasından bakıyor. Kadını gözüne kestirdiyse, kadın önce bindiyse bın, kapağı çıkmış kapalıymış, umurunda bile değil. Kaçırıyor yani. Ondan sonra ara ki bulasın. Yok. Öyle çok. Çok olmuş. Dolayısıyla bunlar biz üç kadın gidiyoruz. Kendimizi koruruz. Korusun korusun. Üç değil 300 tane git istersen. Ya Allah Teala yasak etmiş. Senin başında mahrem bir erkeğin bulunması lazım. Bu seni korumak içindir. Bunlar şimdi nefslerine uyuyor. Efendim gideceğiz. Bizi oradan çağırdılar. Zaten çağırmayana nasip olmaz. Bir de şey uyduruyorlar falan. Allah Allah. Belli zaten çağırdı. Çağırmışlar belli. Neler neler yapıyorlar falan. Allah Allah. Geliyor bir de onu övüne övüne anlatıyor. Seni çağırmamışlar ki. Ben 10. defa gidiyorum.
1: Peygamber Efendimiz çağırmış.
2: Değil mi? Ya sen gidemedin işte, çağırılmamışsın. Ya.
1: Çağıran yok hocam.
2: Çağıran yok diyor. Allah Allah. Allah Teala anlayış versin. Caiz bu şekilde böyle gitmeleri caiz değil. Peki efendim kocasıyla beraber veya da dayısıyla beraber ya da oğluyla beraber gitti. Ya da dedesiyle gitti. Ama dedesi öldü diyelim. Yani hac yaptı veya da şey yaptı. Orada mazeret söz konusu. Bu tek başına kaldı. O zaman geri gelebiliyor. O günaha girmiş olmuyor. Mahremiyle gitti ama onun orada öleceğini bilemez. Kimse bilemez. Bu sadece kitaplarda yazılı olan, ama onun dışında bu şekilde gidiyor. Böyle durumlarda hep şey yapıyoruz falan. Bir genç, sizin emsalde bir genç. Abi dedi, ben dedi bir umreye gittim dedi. Yanıma da bir kadın oturmuştu falan dedi. Böyle dedi. Şey yaptı dedi, laf attı bilmem ne konuşurken falan. Baktım dedi, düzgün şeyler söylüyor dedi. Kadın da dikkatini çekmiş. Hani ben de bir şey oluyor dini konularda. Dedi sordum dedi. Yani demiş bu düzgün bilgiler sen nereden öğreniyor falan. Ben demiş TGTP'mi dinliyorum Osman'ın diyor. Sen de demiş düzgün konuşuyorsun. Benim demiş anlattığım gibi söylüyorsun. Onun için demiş sen konuşmayı uzattın falan. Ben de dinliyorum Osman'ın diyor demiş. Onun üzerine diyor gayri ihtiyarı sordum. Tek başına gidiyor kadına. Umre'ye. Peki demiş o sonucuya sordun madem dinliyor. Yok demiş sormadım. Niye? Sorsam gitme diyecek. Tamam, zorlamamış bari. Tamam, kafasına göre gitmiş. Dolayısıyla ya kadının seferilik mesabesinde yanında mahremi olarak bulunmasının sebep ve hikmeti onu korumak içindir. Ha, hani zaruri durumlarda salih erkekler varsa, yani tesettürlü bir Müslüman hanıma orada saldıran, kadın da saldırabilir, erkekler bir sürü öyle yani artık yaşı geçmiş, işi bitmiş dinozorlar var, böyle görünce böyle saldırmak için şey bekliyorlar. Geçenlerde gene oldu ya, aynı şekilde saldırıyorlar falan. Şey gibi, boğa misali, kırmızıyı görünce saldırıyorlar. Onun
1: onlar
2: gibi.
1: Da başörtülüyü görünce
2: saldırıyor. Şey, onlar kendilerini medeni zannediyorlar. Medeni değil. Yani şeydeki Afrika'daki o insan eti yiyen o yamyamlar bile bunlardan medeni. Yani medeniyet diyecek olursan. Hiç olmazsa o kabilenin bir ölçüsü var, ona göre hareket ediyor.
1: Bunda o da yok.
2: Bunda hiçbir ölçü yok.
1: Ölçüde.
2: Hiçbir ölçü yok. Allah Teala şerlerinden korusun. Bir de dinleyicimiz burada çok enteresan bir şey söyledi. Hani siz dedi kitap okuyun, kitap okuyun diyorsunuz ya dedi. Mesela dedi diğer cemaatlerden birisini tanıyorum falan. İşte bu kitaplar bizim işte hocamız, o kitapları okumayın dedi. Faydalı bilgilerde o çarşaf konusu şeylere reformcular cevap verirken uzun anlatılmış. Onu okuyunca ha demiş. Çünkü kendi yaptıklarının yanlış olduğunu bu kitabı okuyunca anlaşılacak. Ya iyi ki dedi, hani dedi kurulmuş bu müessizde bu kitaplar var dedi. Yoksa biz bunların elinde oyuncak olacakmışız. Ha, bir de yakında duydum onu. Şeyh geçinen bir tanesi kelime-i tevhidi kaldırmış. Yasaklamış. Biz demiş hocamız yasakladı bize kelime-i tevhidi ya.
1: Niye? Nasıl ya?
2: Şeyh değil mi ya? Yasakladım demiş yani.
1: Kelime-i tevhid söylemeyi mi yasakladı?
2: Evet, söylemeyi yasaklamış.
1: Allah Allah.
2: Çünkü bir şeyh varmış, o ölmüş. O ölünce post 2-3'e bölünmüş. O taraf kelime-i tevhid söylüyorsa bu diyormuş ki söylemeyin. Ya. Sen de öyle mi yapıyorsun müritlere?
1: Yok hocam, ben öylelerine denk gelirsem ağzına kürekle vuruyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Somut gelişmeler yaşanması halinde kamuoyuya ayrıca bilgilendirme yapılacağını vurguladı. Bir diğer önemli başlık ise Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'a ilişkin aldığı kararlar oldu. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan değerlendirmelerini sert ifadelerle reddetti. Açıklamada Kıbrıs Türk halkının yıllarca sistematik saldırılara, katliamlara ve zorlara göç ettirmelere maruz kaldığı hatırlatılarak Avrupa Parlamentosu'nun bu gerçekleri görmezden geldiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında 1963 yılından itibaren adanın Yunanistan'a bağlanması için uğraşan terör örgütünün Enosis hedefi doğrultusunda çok sayıda Türk köyünü hedef aldığı, binlerce Kıbrıs Türk'ünü yerinden ettiği ve kadın, çocuk, yaşlı demeden sivillerin katledildiği ifade edildi. Kanlı Noel, Ayvasıl ve Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarının hafızalardaki yerini koruduğu belirtilirken bu olayları yok sayan çevrelerin bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamasının kabul edilemez olduğu mesajı verildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullandığı, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağladığı ve adada barış ile istikrarın tesis edildiği ifade edildi. Türk askerlerinin adadaki varlığının yarım aşkın süredir barışın ve güvenliğin teminatı olduğu belirtilirken, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak güvenliğini ve menfaatlerini bundan sonra da korumaya devam edeceğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü girişime karşı gerekli karşılığı vermekte kararlı olduğu mesajı paylaşıldı. Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Suriye.

0: atıldığı belirtildi. Haziran ayında hem Mısır'da hem de Türkiye'de hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatların iki ülke silahlı kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliği arttırdığı ve karşılıklı tecrübe paylaşımını güçlendirdiği ifade edildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanı ile Mısır Savunma Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından savunma işbirliği iyi niyet mektubunun imzalandığı açıklandı. Bakanlık bu belgenin iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerini kurumsal zeminde daha da ileriye taşıyacağını, karşılıklı güven temelinde yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağını vurguladı. Dediğimiz gibi bugün Havelsan'da basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi ve en önemli başlıklardan biri de tabii ki S-400'dü. Dediğimiz gibi kasa yaptırımlarının önündeki en büyük engel S-400'ler. Bunlar burada en merak edilen soruların başında geliyordu. Bakanlık bununla ilgili çalışmaların çok yönlü şekilde devam ettiğini ve ileriki dönemde bir gelişme olması dahilinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını açıklandı diyelim. Sözü Ankara'dan, Havelsan'dan size bırakalım.
1: Peki Sait'e de çok teşekkür edelim aktardıkları için. Havelsan'dan son gelişmeleri paylaşmış oldu. Ve devam edelim elbette. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemdeki konuları görüşmek üzere de toplanacak. Peki hangi konular masada? TGRT Haber muhabiri Merve Güven'e gidelim şimdi de. Merve Güven bize de oradaki son gelişmeleri aktarsın. Merve.
2: Mehmet Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu saatler 14'ü gösterdiğinde kapılarını açacak ve gündemindeki konuları görüşmeye başlayacak. İlk olarak tabii grup önerileri gündeme alınacak. Gündem dışı konuşmalar gerçekleştirilecek. Akşam saatlerine doğru ise 12. yargı paketinin görüşmelerine kalındığı yerden devam edilecek. Salı günü başlanmıştı bu paketin görüşmelerine ve paketin üzerindeki tümü üzerine görüşmeler tamamlanmıştı. Dün de 15 Temmuz anma programı olduğu için genel kurul çalışmamıştı. Bugün maddelere geçerek çalışmalarına devam edecekler. Hedefte ise aslında bu hafta içerisinde bu paketi genel kuruldan geçirmek var. Peki bu pakette neler var? Bunlardan bahsedelim. Özellikle kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen banka hesaplarını çıkar amaçlı kullandıran kişilere yönelik düzenlemeleri içeriyor bu paket. Şunu ifade edelim. Tabii dolandırıcılara kendisinin veya başkasının banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya düşürülecek. Bu teklifle birlikte ve mağdurun zararı karşılanırsa savcılık aşamasında verilecek ceza 3/2 oranında, mahkeme aşamasında ise yarısına kadar indirilecek. 6 ay içerisinde ceza zararı karşılayanlar etkin pişmanlıktan faydalanabilecekler. Mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek ya da durdurulmayacak. Tabii oldukça çok talep vardı kamuoyunda IBAN mağdurlarına yönelik. Mağduriyet yaşadıklarını, kandırıldıklarını ifade ediyordu bu kişiler. Çokça kişi de tabii bunun için cezaevlerine girmişti. O yüzden merakla bekledikleri bir düzenleme aslında. Tabii bir de Yargıtay aşaması var işin. Yargıtay aşamasında olanlar ise kararı kesinleşmiş hükümlerde mağdurların zararını karşılamaları halinde etkin pişmanlıktan yararlanabilecekler. Tabii pakette yalnızca bu yok, kapsamlı bir paket. Özellikle yargılama sürelerinin hızlandırılmasını amaçlayan bir paket bu. Yine bu paketle birlikte de yargılama süreleri kısalacak ve iki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı aşamayacak. Yine tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı da genişletilecek. Bilirkişilik uygulaması da sınırlandırılacak. Yani her dava bilirkişiye gitmeyecek. Hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye havale edilmeyecek bu düzenlemeyle birlikte. Ve e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Yine pakette miras kalan aile yadigarları mallarının yabancılara satışı da zorlaştırılacak. Ve devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona erecek. Önemli bir paket dedik. Tabii meclis artık gündemindeki konuları bitirip yaz tatiline ayrılmayı planlıyor. 12. yargı paketinden sonra aslında bir öğrenci affını içeren paket de genel kurula gelecek. Ancak şöyle bir formül düşünülüyor. Özellikle bu paketle öğrenci affını içeren maddelerin 12. yargı paketi içerisine eklenip genel kuruldan geçirilmesi bekleniyor. Böylelikle bu paketin içerisine eklenirse de paket teklifleşti, kanunlaştıktan sonra okula dönebilecek, üniversiteden kopmak zorunda

0: Anlar 4 ay içerisinde yine ayrıldıkları okullara kayıtlarını yaptırabilecekler. Genel kurul saatler 14'ü gösterdiğinde çalışmalarına başlayacak. Bizler de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Merve Güven'e çok teşekkür ederim. Meclis Genel Kurulu'nun toplandığı o gelişmeleri bizlerle paylaşmış oldu. Peki devam edelim, diğer gelişmelere bakalım. Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga vardı bu sabah. Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı verildi. Ve yine Haluk Levent tutuklandı. Detayları ve daha fazlasını TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'a dönelim ve kendisinden alalım. Hanifi.
2: Günün en sıcak gelişmesi sabah saatlerinde yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon talimatı verdi ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler o talimat doğrultusunda sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile Sıla gözaltına alındı. Toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bizler biliyoruz ve şu dakikaya kadar 12 isim gözaltına alındı. Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak da İlyas Yalçıntaş ve Sıla gibi gözaltına alınan diğer isimler şu dakika itibariyle İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. 12 isim, aralarında sadece şarkıcı ve oyuncu yok. Ayrıca mekan işletmecisi ve yapım şirketi sahipleri de bulunuyor. Bu isimler ne ile suçlanıyor? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiasına göre bu isimler uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmekle suçlanıyor. İşte bu iddialara bu isimler jandarmada bir ifade verecekler, savunma yapacaklar. Sonrasında ise gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrilecek ve Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi verecekler. Diğer tarafta operasyonun devam ettiğinin altını çizelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması hatırlayacaksınız 2 yıldır devam ediyor ve bir dizi dalga operasyonlar gerçekleştirilmişti. Son dalga operasyonu bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Kamuoyunun yakından bildiği şarkıcı Sıla ve İlyas Yalçıntaş da gözaltına alındı. Günün en sıcak gelişmesi diyerek ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun detaylarından bahsettik. Dünün ve bugüne yansıyan en sıcak gelişmelerden birisi de Ahbap soruşturması. 12 Temmuz'dan bu yana Türkiye bu soruşturmaya konuşuyor. Çünkü Türkiye şunu söylüyor: bizler bu derneğe bağış yaptık, bizim bağışlarımız nereye gitti? Çünkü ortaya atılan iddialar o kadar vahim iddialar ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Temmuz'u gösterdiğinde takvim yaprakları Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma başlatıldığını söyledi ve sonrasında Haluk Levent, derneğin kurucusu sanatçı Haluk Levent 57 yaşında Bursa'da gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirildi. Burada savcılık makamındaki ifade işleminden sonra tutuklama talebiyle sulh cezaya sevk edildi. Gece saatler 3'ü gösterdiğinde Haluk Levent ve beraberindeki 13 şüpheli daha tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'le ilgili de suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak ve dernek kanunlarına muhalefet etmekle suçlandığının altını çizelim. Haluk Levent'in tutuklamaya sevk yazısında savcılığın oldukça ilginç bir detayı var. Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yöneltildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirlendiği, bu şüphe ve delillerin gerek şüphelinin şahsi zaafları ki kendisi söylüyor, borsaya girdim ve borçlandım, pis bir zaafım var diyerek ifadesinde, ekonomik durumu, gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda milyarlarca lirayı bulan para transferlerinden bahsediliyor. Ahbap Derneği'nin hesabından üçüncü kişilerin hesaplarına aktarılan paralardan söz ediliyor. Bu tespitler neticesinde tutuklanması talep edilmektedir dendi ve Haluk Levent gece saatlerinde çıkartılmış olduğu sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmada özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ve dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferleri de hala inceleniyor. Bir kez daha altını çizelim. Soruşturma devam ediyor ve bu operasyon kapsamında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli de şu dakika itibariyle adliyeye sevk edildiler ve savcılık makamında onların da ifade işlemi başladı. Ahbap soruşturmasındaki ikinci dalgada gözaltına alınan isimler hakkında sulh ceza hakimliği ne karar verecek veya üçüncü bir ihtimal olarak savcılık ifadeden sonra bırakabilecek mi? İşte bizler bunu da takip ediyor olacağız. Tüm gün gelişmeleri an be an aktaracağız.
1: Peki, çok teşekkür ederim Hanifi Bayar'a ve devam edelim diğer gelişmelere bakalım gün ortasında. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. Faili meçhul dosyalar, sokak çeteleri, uyuşturucu, FETÖ, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyen Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin de konuştu. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, soruşturma aydınlatılacaktır ifadelerini kullandı.
3: Faili meşhur dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Adli birimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanlarını, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çocukları ve gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını, ailelerimizin huzurunu hedef almaktadır. Bu kirli ticareti yürütenlere karşı hukuk içerisinde en kararlı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturmalarda yalnızca sokaktaki satıcıya değil, organizasyonu yönetenlere, finansmanı sağlayanlara, sevkiyat ağlarına, suç gelirlerini aklayanlara da ulaşılmaktadır. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Yasa dışı bahis, sanal kumar, aileleri yıkan, gençlerimizi bağımlılığa sürükleyen, organize suç örgütlerinin finansman sağlayan çok yönlü bir tehdittir. Bu mücadele hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca failleri yakalamak değildir. Suçun finansal kaynaklarını kurutmak, yasa dışı kazançlara el koymak, vatandaşlarımızı bu tehlikeden korumak da bizim amaçlarımız arasındadır. Banka hesaplarının ve GSM hatlarının suç amacıyla kullanılmasının önleme yönelik tedbirleri artırıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları soruşturma bürolarını güçlendiriyoruz. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları, sosyal medya reklamları üzerinden kurulan para trafiğini yakından takip ediyoruz. İBAN kiralama olarak bilinen ve banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
1: Müzakerelere yeniden ev sahipliği yapmak üzere diplomatik çabalarımızı arttıracağız dedi. Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz ifadelerini kullanırken her iki tarafında acil bir ateşkese ihtiyacı var mesajını verdi.
4: NATO zirvesinde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya hem siyasi hem de askeri destek vermektedir. Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Savaşın başından bu yana dikkat çektiğimiz üzere çatışmanın yayılması riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmakta ve çeşitli şekilde bu tırmanmaları görmekteyiz. Rus tarafıyla müzakerelerimiz devam ediyor. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Tabii her iki tarafta da gördüm. Az önce de ifade ettim. Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Önemli bir görüşmeyle devam edelim günün ortasına ve konuyla ilgili neler olduğunu öğreneceğiz. DEM Parti çerçeve yasa kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor. DEM Parti İmralı heyeti MHP lideriyle görüşüyor ve bu konunun detaylarını da Merve Güven'e soralım. Şu dakikalarda o görüşme başladı mı Merve, neler aktaracaksın?
5: Mehmet Aydın, yaklaşık 10 dakika önce önemli görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. DEM Parti İmralı heyeti şu anda şu dakikalar itibariyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında bulunuyor. Burada sizin de aktardığınız gibi tabii terörsüz Türkiye hedefiyle hazırlanan çerçeve yasa gündemde. Tabii şunu da ifade edelim, özellikle bu süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rolü oldukça önemliydi. Yaklaşık 2 yıl önce aslında kendisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sürecin fitilini ateşledi diyelim. Daha sonra tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla birlikte süreç bugünkü aşamasına geldi. Örgüt sembolik olarak silah yakmıştı ve kendini feshettiğini açıklamıştı. Ve aslında bir komisyon oluşturulmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Rapor hazırlanmıştı. Bu rapor çerçevesinde de yine çerçeve bir yasa hazırlanıyor. Bu yasanın aslında önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. Tabii dün de kritik bir görüşme gerçekleşmişti. Yine aynı gündemle bir görüşme gerçekleşmişti. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. Yine çerçeve yasa gündemde vardı. Tabii söyledik, çerçeve yasanın meclis saatine girmeden çıkarılması beklentisi var. İşte bu sürecin hızlandırılmasını istiyor aslında DEM Parti. Bu nedenle de bu kritik görüşmeleri gerçekleştiriyor. Şunu ifade etmek gerekiyor tabii. Çerçeve yasa ile birlikte aslında silah bırakanların durumu ya da yeniden Türkiye'ye dönmek isteyecek terör mensuplarının durumlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Şu dakikalar itibariyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın kritik görüşmesi devam ediyor. O görüşme kaç dakika sürecek bilmiyoruz. Buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri oldukça da sizlere aktaracağız.
1: Merve Güven'e gelişmeleri oldukça yeniden bağlanacağız diyerek diğer gelişmelere şöyle bir bakalım. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha balistik füzelerle vurdu. Saldırılarda 2 kişi öldü. Aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

0: Savaşın yıkımı, Ukrayna'nın kalbi Kiev'de yüzünü bir kez daha gösterdi. Gece yarısı saatler henüz biri gösterirken başkentte siren sesleri yankılandı. Rusya'nın fırlattığı balistik füzeler Kiev sakinlerini uykusunda yakaladı. Rusya'nın hedefinde yine sivil altyapıları vardı. Şehrin banliyö bölgelerinde depolar alev topuna döndü. Saldırıda aralarında ölenler ve yaralananlar oldu. Yaralananlardan birinin çocuk olduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Haziran ayının savaşın başından bu yana en çok sivil kaybı verilen aylardan biri olduğunu vurguladı. Ancak savaş sadece Ukrayna sınırlarında kalmıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerileri ve depolama tesislerine düzenlediği İHA operasyonları Moskova'yı tam kalbinden yani enerjiden vurdu. Rusya genelinde özellikle de başkent Moskova'da ciddi bir akaryakıt krizi baş gösterdi. İstasyonlarda stoklar tükendi. Açık olanlarda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tarım ve lojistik sektörü durma noktasına gelirken fiyatlar fırladı. Kremlin tedbir aldık dese de cephedeki savaşın faturası Rusya sokaklarında her geçen gün daha fazla hissediliyor. Rus halkı bir yanda yaşanan can kayıpları, diğer yanda ise bitmeyen kuyruklar arasında sıkışmış durumda.
1: ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılan yıllık yardımın kesilmesi oylandı. Tasarı reddedildi ancak önceki yılların aksine tam 104 milletvekilinin İsrail'e yardımının kesilmesinden yana tavır alması dikkat çekti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e verilen koşulsuz destek Kongre çatısı altında ilk kez bu denli yüksek sesle sorgulanıyor. Temsilciler Meclisi İsrail'e her yıl sağlanan 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımının tamamen kesilmesini öngören tasarıyı oyladı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada önerge 314'e karşı 104 oyla reddedildi. Her ne kadar sonuç beklendiği gibi red yönünde olsa da oylamanın ayrıntıları Washington siyasetinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. İsrail'e yönelik yardımın kesilmesine 103 Demokrat milletvekiliyle bir cumhuriyetçi destek verdi. Bu tablo geçmiş yıllarda İsrail'e yönelik askeri yardım paketlerinin kongrede neredeyse oy birliğiyle kabul edildiği dönemlerden önemli bir farklılaşma olarak değerlendirildi. Kongredeki bu çatlak sürerken Beyaz Saray'ın iki numarasından da çok konuşulacak bir açıklama geldi. İran'la barış müzakerelerini yürüten Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini ve kamuoyunu manipüle ettiğini açıkça söyledi. Kendisini sabote etmeye çalışan yabancı lobilere sert tepki gösterdi.
2: İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz. Benim yürüttüğüm İran müzakerelerini sabote etmek için finanse edilen yabancı etki kampanyaları var.
0: Temsilciler Meclisi'ndeki oylama ve başkan yardımcısının bu ezber bozan çıkışları Washington-Tel Aviv hattında perde arkasındaki fırtınanın artık saklanamayacak kadar büyüdüğünü gösteriyor.
1: Malezya'dan İsrail vatandaşlarına yönelik dikkat çeken karar. Başbakan Enver İbrahim ülkede bulunan İsrail vatandaşlarının tespit edilmesi halinde sınır dışı edileceğini açıkladı.
0: Malezya İsrail vatandaşlarına kapıları kapatıyor. Başbakan Enver İbrahim İsrail'i tanımayan ülkeler arasında yer alan Malezya'nın İsrail vatandaşlarını ülkede istemediğini söyledi. İbrahim İsrail vatandaşlarının Malezya'da bulunduğuna ilişkin iddialar üzerine tüm güvenlik birimlerinin kapsamlı soruşturma yürüttüğünü açıkladı. İzin vermeyeceğiz diyen İbrahim ülkede İsrail vatandaşı tespit edilmesi halinde derhal sınır dışı edileceklerini duyurdu. Açıklama, çifte vatandaşlık belgeleri kullandığı öne sürülen bazı İsrail vatandaşlarının Johor eyaletinde görüldüğü iddiaların ardından geldi. Malezya, İsrail'le diplomatik ilişki kurmayan ülkeler arasında yer alıyor. Kuala Lumpur yönetimi, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv yönetimine yönelik en sert tutum sergileyen ülkelerden biri.
1: Cebeli Tarık'ta İngiltere ile İspanya arasındaki sınır kapısı kaldırıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez atılan adımı tarihi olarak nitelendirdi.
0: Kontrol noktaları kaldırıldı, sınır kapıları açıldı. İspanya'nın güney ucundaki İngiltere toprağı Cebeli Tarık'ta yeni dönem başladı. İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki geçiş kontrollerini kaldıran tarihi törende coşku hakimdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez atılan adımın önemine dikkat çekti.
2: Bugün tarih yazıyoruz, iyi bir tarih ve gerçekten de durum böyle. Çünkü bugün kıta Avrupa'sındaki son duvar yıkılıyor.
0: Sanchez gelişmeyi açık bir yaranın kapanması olarak nitelendirdi. Peki bu anlaşma pratikte ne anlama geliyor? Artık İspanyollar ve İspanya'da turist olarak bulunanlar hiçbir sınır kontrolüne takılmadan Cebeli Tarık'a ayak basabilecek. Karara en çok sevinenlerse her gün bu kapıda saatlerce kuyruk bekleyen 15 binden fazla İspanyol işçi oldu. İngiltere toprağı olan Cebeli Tarık İspanya ile arasındaki kara sınırını tamamen sökse de güvenlikten ödün vermeyecek. Bölge sınır kontrollerini artık sadece havalimanında ve limanlarında yürütecek. Böylece Schengen bölgesi ve Avrupa Birliği tek pazarı da güvence altına alınmış olacak. Geçmişi 1713 Utrecht Anlaşması'na dayanan ve İspanya'nın egemenliğini İngiltere'ye devrettiği bu stratejik kaya parçası 1967'deki referandumda %96 ile İngiltere'ye bağlı kalmak istemişti. Brexit sonrası yaşanan sert müzakerelerin ardından varılan bu uzlaşı Akdeniz'in kilidinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Siyasetin yıllarca çözemediği o sınır hattı artık haritalarda sadece bir çizgi olarak kalacak.
1: 15 Temmuz hain darbe girişimi 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'te bir dizi programla anıldı. Anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için fırsat kolladığını söyledi. Tehlikenin devam ettiğine işaret etti. Tetikte olacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz dedi.
3: FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Türk milletini böyle uyardı. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi.
3: Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
5: Hem hatırlamak hem de ders çıkarmak bakımından önemli bir yıl dönümüdür.
3: Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz.
4: O gece millet iradesi hedef alındı. Demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi bombaların hedefi oldu. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Gazi Meclis bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yaptı.
5: O gece yaşananlar öncesi ve sonrasıyla birlikte ibret alarak, ders çıkararak ülkemizin daha sağlıklı, daha güçlü yarınlara gitmesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım.
3: Devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız.
4: Hain girişimde 3 bomba atılan Gazi Meclis'te ilk olarak Meclis Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için dualar edildi. Ardından ilk bombanın düştüğü noktadaki 15 Temmuz şehitleri anıtıyla ikinci bombanın isabet ettiği şeref holündeki anı taşına karanfil bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma törenine katılmak için meclise geldi. Onu meclis başkanı Numan Kurtulmuş resmi törenle karşıladı. Erdoğan tören mangasındaki askerleri selamladıktan sonra programa geçti.
6: Merhaba asker!
4: İstiklal Marşı ve duaların okunmasının ardından kürsüye ilk olarak Kurtulmuş çıktı.
5: Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
4: Kurtulmuş sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. O menzile bir an önce varmalıyız mesajını verdi. Demokratik ve kapsayıcı yeni anayasa vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimine karşı vatandaşların direnişini anlatan görüntüleri izlediği sırada duygulandı. Elleriyle gözlerini sildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. 10 yıl önce vatan uğruna mücadele eden herkese teşekkür etti.
3: O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir.
4: Erdoğan FETÖ'nün halen fırsat kolladığına dikkati çekti.
3: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikenin devam ettiği uyarısı yaptı.
3: FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir.
4: Erdoğan FETÖ'ye karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.
3: Unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.
1: 15 Temmuz hain darbe girişimini ezimete uğratan kritik isimlerden ikisiydi onlar. Emekli Kor General Zekai Aksakallı, Şehit Assubaş Ömer Halis Demir'e verdiği emirle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbecilerin eline geçmesini engellemişti. Aksakallı, Niğde'de oğlum dediği Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.
6: Bir emanet canımız, hey canım rinana.
7: Hayat şebekesinin içine dalarak sevinçlerci öldürerek bu ihanete dur demiştim.

0: Adımları kararlı, duruşu dik. O gece git dedi komutanı. Sonunda şehadet var Ömer. Hakkını helal et ve git. Omuzlarında koca bir milletin istikbali vardı. Helal etti ve gitti. O gece dönmedi. Ama arkasında dimdik ayakta duran koca bir vatan bıraktı. Tarih 15 Temmuz 2016. Yer Özel Kuvvetler Komutanlığı. Hainlerin karşısına dikilen bir kahraman tek bir kurşunla sadece bir darbeci değil, koca bir ihanet planını yerle bir etti. Şehadetinin 10. yılında o tarihi emri veren isim, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Kor General Zekai Aksakallı, oğlum dediği yiğidinin kabrindeydi. Aksakallı 10 yıl sonra yine aynı acıyla ama aynı gururla Niğde'deydi. Kahraman astsubayının mezarı başında uzun süre dua etti.
1: Ömer Ali Çiçdemir, ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir.
0: Peki o gece ne olacaktı? Neden Ömer Halis Demir'in tetiğe basması bu kadar kritikti? Aksakallı ilk kez bu kadar net bir tespitle anlatıyor. Hain planın kalbine sıkılan o kurşunu.
1: Ömer Halis Demir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general, hain, terör örgütü lideri Semih Terzi Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çatısındaki bütün operasyonları yönetecekti.
0: Emekli Kor General bağımsızlık vurgusuyla ziyaretini noktaladı. Türk milleti o karanlık geceyi aydınlatan kahramanını 10 yıl geçse de asla unutmadı, unutmayacak.

0: ülkelerinden biri oldu değerli izleyenler. Türkiye, Fransa, İspanya ve ABD'nin ardından listede 4. sırada yer aldı.
1: Türkiye küresel turizmde en çok tercih edilen duraklardan biri olmayı sürdürüyor. Dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından World Population Review en çok ziyaret edilen ülkeler raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye yıllık 60,6 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak kayıtlara geçti. Raporda Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkeleri arasında yer aldı. Böylelikle Türkiye ilk 10'a giren İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı geride bıraktı. Türkiye 56,3 milyar doları aşan turizm geliriyle dünyanın en güçlü turizm ekonomileri arasında da yer aldı. Bu başarı sadece ziyaretçi sayısındaki artışı değil, turizmin ekonomik katma değer üretme kapasitesini de ortaya koyuyor.
0: Avrupa'nın dört bir yanından yola çıkan binlerce gurbetçi vatandaşımız kavurucu sıcaklara ve kilometrelerce süren yol yorgunluğunu aldırış etmeden ana vatana akın ediyor. Kapıkule sınır kapısından içeri giren her araçta aynı coşku, aynı gözyaşı vardı.
1: Sıla hasretiyle çarpan kalpler binlerce kilometrelik yolları aştı. O büyük kavuşma nihayet başladı.
2: Ülkemizin kıymetini bilin. Şuraya girdiğimizde ayaklarımın titremesini anlatmak mümkün değil.
1: Yaz sezonu geldi. Sıla hasreti yolları aşındırdı. Almanya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Avusturya'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanından yola çıkan gurbetçiler binlerce kilometrelik yolculuğun ardından soluğu ana vatanda aldı.
3: Bizim bedenimiz orada olsa bile ruhumuz burada.
1: Edirne Kapıkule'de yoğunluk hat safhaya ulaştı. Ancak onlar için bu yoğunluk hiçbir şey. Çünkü o an gördükleri kırmızı beyaz şanlı bayrak her şeyi unutturuyor.
3: Duygularımız heyecana en yüksek seviyesi Bulgaristan tarafından bayrağı görünce bir heyecan oluyor, bir kavuşma faslı tamamlanıyor.
1: Kimi Denizli'ye, kimi Trabzon'a, kimi de Anadolu'nun en uç köşesine gidiyor. Hedefleri sadece tatil yapmak değil, anne babanın elini öpmek, akrabayla kucaklaşmak ve doğup büyüdükleri toprakların havasını solumak.
2: Allah vatanımıza kavuşturduğu için binlerce kere şükürler olsun.
1: Bedenleri gurbette, ruhları ise her daim Türkiye'de. Onlar vatan topraklarında hasret gidermeye, sıla özlemini dindirmeye başladılar bile.
0: Bu saati noktalayalım. Yeni saatte yeni gelişmelerle birlikte olacağız.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM Haber.
13: Enerji gibi evrenin en büyük gizemlerine ışık tutması da hedefleniyor.
14: Ya Zahir.
13: Irak'ın Basra kentinde Erbain ziyareti için Kerbela'ya yürüyen kalabalığın arasına bir araç daldı.
14: Ya Ali Amr Hasan. Zahir.
13: Gece saatlerinde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğunu öne sürdü. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlatırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Çin'in Hefei kentinde termometreler yükselince hayvanat bahçesinde özel bir serinletme planı uygulandı. Görevliler hayvanların bulunduğu alanlara sisleme sistemi kurdu, vantilatör ve klimaları çalıştırdı, barınaklara dev buz kalıpları yerleştirildi. Hayvanlara bol suyun yanı sıra taze meyve ve sebzeler de ikram edildi. Amaç yazın en sıcak günlerinde parkın tüylü ve tüysüz sakinlerini serin ve sağlıklı tutmak. Görüntüler Florida'daki Pensacola Beach'ten. Düzenlenen hava gösterisinde Blue Angels ekibine ait savaş jeti kalabalığın üzerinden alçak irtifada uçtu. Jetin oluşturduğu güçlü hava akımı plajdaki kumları ve eşyaları metrelerce havaya savurdu. Sahildekiler şaşkınlıkla bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteri Blue Angels'ın 80. kuruluş yılı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Beyaz Saray Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni anma parasını tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı için hazırlanan 1 dolarlık özel madeni para, Hazine Bakanı Scott Bezos'un tarafından kamuoyuna duyuruldu. Paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Liberty yani özgürlük yazısıyla In God We Trust yani Tanrı'ya güveniriz sloganı da tasarıma işlendi. 1776-2026 tarihleri de paranın üzerinde bulunuyor. Altın kaplama olarak üretilen anma parası ABD darphanesi tarafından basılıyor. Yetkililer resmi anma parasının sonbaharda satışa sunulmasının planlandığını açıkladı.

0: Çin'in Şançi eyaletindeki Yuji Antik Şehri etkileyici bir ışık gösterisine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren 3 boyutlu projeksiyon gösterisinde Yungang mağaralarının binlerce yıllık sanat mirası şehir surlarına taşındı. Göksel figürler ve lotus motifleri müzik eşliğinde canlandırıldı. İzleyenleri elçinin gözünden tarihi bir yolculuğa çıkaran gösteri daha önce Paris'te de büyük ilgi görmüş ve binlerce ziyaretçiyi ağırlamıştı.
1: This could potentially overtake us here. This is got...
0: Görüntüler Kanada'nın Ontario eyaletinden. Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede bir yük treni alevlerin arasında kaldı. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı. Armstrong kenti yakınlarında yaşanan olayda mürettebat yardım çağrısında bulununca ekiplerin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı. Yangınların etkisiyle gökyüzü turuncuya büründü. Yoğun duman sadece yangın bölgesini değil yüzlerce kilometre uzaklıktaki Toronto'yu da etkiledi. Yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve kapı ile pencereleri kapalı tutmaları uyarısında bulundu.
2: Abi tavşanlar yumurtluyor mu?
0: Kimi yastık altında saklar, kimi bankada ama o sarımsaklı poşette sakladı.
2: Abi tavşanlar yumurtluyor mu?
0: Bursa İznik'te boş bir dükkanda kalan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişinin üzerinden tam yarım milyon liraya yakın nakit para çıktı.
3: Bana 150 kere soruyorsun.
0: Çevreye rahatsızlık verdiği için zabıta ve polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırılan kişinin üzerinden çıkan paralar ekipleri şoke etti. Akli dengesizliği bulunan adam kendince önlemde almıştı. Eskimesin ve fareler tarafından yenmesin diye o paraları poşetleyip aralarına sarımsak koymuştu. Zabıta ekiplerince tek tek sayılarak tutanak altına alınan yarım milyon lira kişinin kardeşine teslim edildi. Bir anlık dikkatsizlik saniyeler içinde ölüm kalım mücadelesine dönüştü. Görüntüler Konya Ereğli'den. Bir çiftlikte rutin kontrol için açık besi alanına giren üretici bir anda agresif bir boğanın saldırısına uğradı. Kızgın hayvan boynuz darbeleriyle havaya fırlatıp yere düşürdüğü üreticiyi defalarca savurarak ezmeye çalıştı. Defalarca boynuz darbesi alan adam pes etmedi. Çevredekilerin müdahalesiyle boğa uzaklaştırılırken yaralı için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralının hayati tehlikeye atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evde çıkan alevler bir çocuğun hayatını kararttı. Yangında ölen 2 yaşındaki minik Berkant için gözyaşları sel oldu. Yürekleri dağlayan yangın Karabük merkeze bağlı Davutlar köyünde çıktı. Köyde Ahmet Çınar'a ait müstakil evden aniden alevler yükseldi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki eve sıçradı. Bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken küle dönen evde minik Berkant'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkarıldı. Olayda annenin feryatları ise yürekleri dağladı. Acılı baba da diğer çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay sırasında küçük çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi. Memleketlerine kavuşmalarına sayılı kilometreler kalmıştı. Ancak yaşanan feci kaza gurbetten gelen ailenin yolculuğunu yarım bıraktı. Kaza Kayseri-Kırşehir karayolunda meydana geldi. Ahmet Erten'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği yabancı plakalı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otomobilde aynı aileden Fadime Ana Erten, Orhan Erten ve Boran Erten olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Arkalarında hurda yığınına dönmüş bir araç ve darmadağın olan bir aile kaldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Kayıp başvurusu korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Babasını aradığını söyleyen şüpheli cinayetin başzanlısı çıktı. Korkunç olay Kırıkkale'nin Karaağaç köyünde yaşandı. 25 yaşındaki genç babası 55 yaşındaki Yusuf Ayan için kayıp ihbarı yaptı. Jandarma arama çalışması başlattı. Şüphelinin çelişkili ifadeleri üzerine sorguyu derinleştiren jandarma evde arama kararı aldı. Evde yapılan aramada baba Yusuf Ayan'ın parçalanmış cesedi tuvalette gömülü bulundu. İncelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Katil zanlısı dahil 3 şüpheli gözaltına alınırken bir firari aranıyor. Soruşturma sürüyor. Sünger fabrikası yandı. Alevler başka fabrikaya da sıçradı. Yangın Arnavutköy'deki sünger fabrikasında çıktı. Bilinmeyen nedenle fabrikadan alevler ve kara dumanlar yükseldi. Süngerlerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yan taraftaki fabrikayı da sardı.
4: Kimyasal dolu toprak burası.
0: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle alevler söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı. Fabrikada büyük hasar meydana geldi. Henüz hayatlarının baharındalardı. Binada metrelerce yüksekten düşen iskele sonları oldu. Acı olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Dicle mahallesinde yaşandı. Bir binanın dış cephe boyası yapan işçileri taşıyan iskelenin alatı koptu. Bunun üzerine iskele 5. kattan yere çakıldı. Kazada 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay ve 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan ağır yaralandı. Haydi. İhbar sonrası olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan iki işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çalışanları dinlendirdi, işin başına kendi geçti.
5: Koruyucu sürüyoruz şu anda, ahşap koruyucu. Ben de buraya geldim, hem ziyaret ettim, çocuk arkadaşlara baktım.
0: Yenice Belediyesi'nin Çıra Pazarı'ndaki mesire alanı çalışmalarını inceleyen Başkan Sertaş Karakaş, molaya çıkan işçileri görünce sürpriz bir karar aldı.
6: İlçede hizmet ediyorsunuz, yeni kamelyalar, daha doğrusu oturaklar yerleştirdiniz.
0: Çıra Pazarı'ndaki çalışmalar sürerken işin ucundan tutan Başkan Karakaş, ilçe halkından tam not aldı.

0: Gün ortasında gelişmelerle yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. O sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde trafiğin hızlandığını ifade edelim. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve bu görüşme bitti. Görüşmeye dair detayları TGRT Haber muhabiri Merve Güven bize aktaracak. Merve, sözü hemen sana bırakalım. Görüşme zannediyorum bitti.
1: Mehmet Aydın, evet, o kritik görüşme dakikalar öncesinde bitti ve yaklaşık 40 dakika sürdü. Tabii sürpriz bir görüşme oldu, ilk olarak bunu ifade edelim. Uzun süredir aslında Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlık çalışmaları devam eden çerçeve yasanın ne zaman meclise geleceği tartışılıyordu. Tabii DEM Parti'nin talebi bu yasanın hızlı bir şekilde meclise gelip bir an önce yasalaşmasıydı. Ancak kulislerde bu yasal düzenlemenin önümüzdeki yasama yılına, yani Ekim'e kalabileceği de konuşuluyordu. Bunun için aslında DEM Parti'nin bir siyasi parti turu başlatacağı yine kulislerde konuşuluyordu. Dün ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le akşam saatlerinde, geç saatlerde bir görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar. İşte onun hemen ardından da bugün yine Cumhur İttifakı'nın üyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleşti bu görüşme. Tabii bugün aslında Devlet Bahçeli'nin mecliste bir programı görünmüyordu. Zaten rutin programda da bu görüşme yazmıyor. O yüzden aslında Devlet Bahçeli'nin bu görüşme için meclise geldiğini ifade edebiliriz. Aslında basına görüntü vermediler. Bunun üzerine de bir açıklama yapmak istemediler. Sürecin hassasiyeti nedeniyle olduğunu tabii ki düşünüyorum. Bu görüşmenin hemen ardından da yine DEM Parti İmralı heyeti üyeleri partileriyle birlikte konuyu görüşmek üzere mecliste Pervin Buldan'ın odasında bir toplantıya geçtiler. Yine biz aslında bununla ilgili bilgi almak için oraya gittiğimizde toplantı halinde olduklarını ve görüşemeyeceğimizi ifade ettiler. Şunu belirtmek gerekiyor, yaklaşık iki yıldan uzun süredir Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Artık son viraja gelindi. Bunun için mecliste kurulan komisyon çalışmalarını geçtiğimiz Şubat ayında tamamlamıştır. Raporunu paylaşmıştı kamuoyuyla birlikte. Bu rapor çerçevesinde de aslında geçici bir yasa, çerçeve yasa hazırlanıyor. Bu çerçeve yasanın da yine 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Şunu da söylemek gerekiyor tabii. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda sık sık bu yasanın bir af niteliğinde olmayacağını vurguluyor. Tabii aslında terör örgütü mensuplarının silah bıraktıktan sonra örgüt kendini tam anlamıyla feshettikten sonraki akıbetine ilişkin düzenlemeleri içermesi bekleniyor. Bunun için de aslında bu yasa içerisinde suça karışan ya da karışmayan ayrımının olacağı konuşuluyor. DEM Parti'nin bu noktada bir itirazı var. Aynı zamanda bahsettiğimiz gibi yine meclis tatile girmeden önce, yani Temmuz ayı içerisinde bu düzenlemenin yasalaşmasını bekliyor. İşte bunun için de aslında bu kritik görüşmeler gerçekleşiyor. Bundan sonra diğer siyasi partilerle bir görüşme olup olmayacağı

0: ve bunu bu kadar yakından görmek imkansız. İlk kez Konya'da Anadolu Kartalı tatbikatında tanıtılmıştı. Yüksek irtifa testlerini geçti, gökyüzüne yükseldi, gözlerden uzakta görevini yapmaya başladı. Geçtiğimiz zaman diliminde her zaman bu kadar yakından göremezsiniz diyerek paylaşılmıştı sosyal medya hesabından Havelsan. Hemen diğer tarafımızda Barkan. Barkan, bu tarafta da Barkan'ımız var. Zorlu arazilerde ve olumsuz hava koşullarında görev yapabilen orta sınıf otonom bir insansız kara aracı, elektrikli motoru ile sessizce intikal edebilen bu araç, ateş desteği sağlama, yaralı yük taşıma, keşif gözetleme ve el yapımı patlayıcı tespiti yapabilmekte. Hemen diğer tarafımızda ise Sancar var. Havelsan ve Yonca Teknik Tersanesi işbirliği ile geliştirildi. İsmi ise Sancar oldu. Silahlı insansız deniz aracı, hedefleri yüksek isabetle vurabiliyor. Sancar, anjagman kabiliyeti, mayın tespit yeteneği ve otonom görev fonksiyonlarıyla Advent'e tam entegre edilen ilk ve tek SİDA oldu. Havelsan'ın ağ destekli hareket yeteneğiyle insansız otonom sistemlerdeki yetkinlikleri Sancar SİDA'da başarılı şekilde birleştirildi. Böylece geleceğin hareket ortamına yönelik çalışmalarda kritik bir eşik aşıldı. Hemen diğer tarafımızda ise TCG Anadolu. Aslında TCG Anadolu'yu Havelsan üretmedi. Advent Savaş Yönetim Sistemi ile donattı. Advent Savaş Yönetim Sistemi donanmanın beyni. Tüm deniz unsurlarının ortak akılla yönetilmesini sağlıyor. Havelsan imzalı milli yazılım gemilerle İHA ve SİHA ve SİDA'larla koordine ediyor. Sahada çarpan etkisi yaratıyor. Advent ilk kez bir NATO üyesi ülkeye de geçtiğimiz günlerde satılmıştı. Dediğimiz gibi şu anda bizler Havelsan'dayız. Havelsan'ın showroom yerindeyiz. Ve burada yüzlerce ürünün tanıtımı yapılıyor. Bütün gemilerden uçaklara, insansız hava araçlarından insansız deniz araçlarına kadar her şey burada yer alıyor. Tabii şu anda Havelsan 44 yaşını kutluyor. 44 yaşında diyelim Havelsan ve sözü Havelsan'ın showroom'undan size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkürler aktardığın o değerli bilgiler için. Türkiye'nin teknoloji devi Havelsan'dan özel yayınımızı da gerçekleştirdikten sonra devam edelim. Gündemdeki diğer başlıklara bakalım. AK Parti'nin meclise sunduğu çocuk suçlularla ilgili teklif önemli düzenlemeler getiriyor. Artık suça sürüklenen değil, adli süreçteki çocuk tabiri kullanılacak. 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilecek. Ayrıca suça teşvik eden siteler engellenecek.
2: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
3: Kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilecek. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayarlarına mahkeme kararı ile el konulabilecek. Dijital materyalleri incelenen çocukların siber risk barındıran sitelere erişimleri de tamamen engellenecek.
4: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
3: AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu suça sürüklenen çocuklar yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyor. Akıl hastalığı, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuklar acil koruma altına alınacak. Hakim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve aileyle kişisel ilişkinin sınırlandırılmasına karar verebilecek.
5: Çocuk annesinden babasından ne görürse onu yapıyor. Bir de eğitim, öğretim. Önce bir ahlak dersi verecekler ki çocuk ahlaklı olacak. Önce aile, sonra devlet. Aile bakamıyorsa, eğitemiyorsa devlet bakacak.
3: Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecek.
6: Şiddeti özendiren içerikler, akran zorbalığı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, kişisel verilerin istismarı ve algoritmaların çocuklar üzerindeki etkisi artık göz ardı edilmeyecek boyutlara ulaşmıştır.
3: Çocukların kullandığı telefon, hat veya her türlü bilgisayar, tablet ve benzeri dijital cihazların hareketleri çeşitli takip yazılımlarıyla ilgili kurumun denetimine açılacak. Riskli olarak tanımlanan bazı mecralar, uygulamalar ve dijital platformlara erişim engellenecek.
6: Mesele sadece ekrana bakılan süre değildir. Mesele çocuğun dikkatini, zamanını, düşünce dünyasını ve gelişimini şekillendiren görünmez algoritmatik sistemlerin nasıl çalıştığıdır.
3: Suç işleyen çocuklara kütüphanede görev alıp belli eserleri okuma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca park, bahçe, sahil gibi yerlerde temizlik yapıp ağaçlandırılacak.

0: arttırma ve çiçeklendirme faaliyetlerine katılacaklar.
1: Öğrenci affından daha önce yararlanıp o hakkı iyi şekilde değerlendirmeyenleri sevindirecek haber meclisten geldi. Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affı düzenlemesinin kapsamı da genişletildi. Teklif yasalaştıktan sonra 2022'den önceki haflardan faydalananlar da yeniden başvuru yapabilecek.
2: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
0: İşte bu kriter o tekliften çıkarıldı. Öğrenci affının kapsamı genişletildi. Daha fazla öğrenci yeniden üniversite sıralarına dönebilecek.
2: Hiç kimse bu kapsamın dışında kalmasın diye gayret gösterdik.
0: Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda öğrenci affını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Teklifte değişikliğe gidildi. Önceki aflardan yararlananlar bu aftan faydalanamaz hükmü metinden çıkarıldı. Böylece geçmişte aftan yararlanmış ancak yeniden okuluyla ilişiği kesilmiş öğrenciler de düzenlemeden faydalanabilecek.
2: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
0: Bu kişiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. İsteyenler Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek. Tıp fakültelerinde azami öğrenim süresini doldurmasına rağmen mezun olamayan son sınıf öğrencilerine de ek sınav ve ders tekrarı hakkı tanınacak. Sadece staj, klinik uygulama veya internlük eksiği bulunan öğrencilerse uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilecek. Teklifle ayrıca sahte diploma ve sertifikaya da ağır yaptırımlar geliyor. Başkası adına tez, makale, proje yazan, çalışma yürüten kişilere para cezası verilecek. Bunu yapan akademisyense üniversiteyle ilişiği kesilecek.
2: Hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
0: Öğrenci affı düzenlemesinin yeni eğitim öğretim dönemine yetişebilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
2: Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sivil toplum kuruluşları bağış topladığı her kuruşuna hakim ve savcılar üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşıma izin vermeyecekleri vurgusunu yaptı. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz mesajını verdi.
3: Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
0: Ahbap Derneği soruşturmasını bu sözlerle değerlendirdi. Milletin güveniyle faaliyette olan hiçbir yapının devlet denetiminden muaf olmadığının altını çizdi.
3: Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.
0: Yargının kırmızı çizgilerini bir kez daha vurguladı.
3: Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Yolsuzluk davaları üzerinden yargıyı karalama çabalarına gönderme yaptı. İzin vermeyiz dedi.
3: Hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz.
0: Bakan Gürlek hukuk önünde herkesin eşit olduğunu hatırlattı.
3: Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz.
0: 12. yargı paketinin içerisinde yer alacak IBAN mağdurları düzenlemesine değindi.
3: Banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız.
0: Adalet Bakanı Gürlek suç örgütlerinin çocuk ve gençleri karanlık dünyalarına çekmelerine müsaade etmeyeceklerini belirtti.
3: Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Çocuk mahkemelerini, çocuk bürolarını ve çocuk adalet merkezlerini güçlendirmeye devam edeceğiz.
0: Bakan Gürlek, faili meçhul 19 dosyanın aydınlatıldığına da dikkat çekti.
3: Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
1: ABD-İran savaşında yeni aşama. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz'de gemileri durdurma ve vurma kabiliyetini ortadan kaldırmak için nokta hedefleri bombalıyor. Tahran'sa Washington geri adım atana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını duyurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı şiddet

0: etlendi. ABD, İran'ın Hürmüz üzerindeki gücünü kırmaya dönük nokta operasyonlar başlattı. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz'de gemileri durdurma ve vurma kabiliyetini ortadan kaldırmaya dönük saldırılar düzenlediklerini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM son operasyonda İran'ın Bender Abbas Limanı başta olmak üzere birçok noktadaki komuta merkezlerini ve hava savunma sitelerini vurduklarını açıkladı. İran'ın kıyı savunma mevzileri 90 dakika boyunca bombalanırken Pentagon saldırıları doğrudan Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu sırada İran kaynakları ABD'nin İran'da sivillere ait buğday depolarını vurduğunu duyurdu. Ancak CENTCOM iddiayı yalanlayarak sadece ticari gemilere saldıran İran hedeflerinin imha edildiğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İran ordusu da Saike adını verdiği yıldırım anlamına gelen operasyonun 10. evresini başlattığını duyurdu. İran füzeleri ve kamikaze dronları Körfez'deki Amerikan üslerine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. İran balistik füzeleri Kuveyt'teki Ali El Salem hava üssünün radar sistemlerini, Ürdün'deki Muvaffak El Santi üssünü ve Bahreyn'deki ABD tesislerine hedef aldı. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını gelişmiş savunma sistemleriyle düşürdüklerini iddia etti. Başkent Tahran'da ise uzun zaman sonra savaş sirenleri çaldı. Başkent ve çevresinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. İran devrim muhafızları yaptığı son açıklamayla savaşın uzun süreceği mesajını verdi. İran ordusu ABD, İran'ın yasal yönetim sistemini ve Boğaz üzerindeki haklarını tanıyana kadar Hürmüz tamamen kapalı kalacaktır açıklaması yaptı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev temaslarına başladı. Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, sivillere hedef alan saldırılara tepki gösterdi. Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilimin tırmanmaması ve kalıcı ateşkes için diplomasi çağrısını yineledi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Fidan ilk olarak Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha ile bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan, sivil altyapıya hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Müzakere masasının yeniden kurulması gerektiğinin altını çizdi.
2: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
0: Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı.
2: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
0: Fidan, Karadeniz'in çatışmanın yeni cephesi olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın en karanlık döneminin barışın habercisi olmasını temenni etti. Kalıcı ateşkes ve barış için uluslararası topluma güçlü çağrıda bulundu.
2: Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
0: Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının hakları konusundaki kararlı duruşu yineledi.
2: Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
0: Fidan daha sonra mevkidaşıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalılar için Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha balistik füzelerle vurdu. Saldırılarda 2 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

0: savaşın yıkımı, Ukrayna'nın kalbi Kiev'de yüzünü bir kez daha gösterdi. Gece yarısı saatler henüz biri gösterirken başkentte siren sesleri yankılandı. Rusya'nın fırlattığı balistik füzeler Kiev sakinlerini uykusunda yakaladı. Rusya'nın hedefinde yine sivil altyapıları vardı. Şehrin banliyö bölgelerinde depolar alev topuna döndü. Saldırıda aralarında ölenler ve yaralananlar oldu. Yaralananlardan birinin çocuk olduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Haziran ayının savaşın başından bu yana en çok sivil kaybı verilen aylardan biri olduğunu vurguladı. Ancak savaş sadece Ukrayna sınırlarında kalmıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerileri ve depolama tesislerine düzenlediği İHA operasyonları Moskova'yı tam kalbinden, yani enerjiden vurdu. Rusya genelinde, özellikle de başkent Moskova'da ciddi bir akaryakıt krizi baş gösterdi. İstasyonlarda stoklar tükendi. Açık olanlarda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tarım ve lojistik sektörü durma noktasına gelirken fiyatlar fırladı. Kremlin tedbir aldık dese de cephedeki savaşın faturası Rusya sokaklarında her geçen gün daha fazla hissediliyor. Rus halkı bir yanda yaşanan can kayıpları, diğer yanda ise bitmeyen kuyruklar arasında sıkışmış durumda.
1: Birbirlerine sosyal medyadan meydan okudular. Piste Fenomen Türk'ü eşliğinde dans düellosu yaptılar. İşte Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Belçika Büyükelçisi Hendrik van der Velde'nin elçilik bahçesinde alkış alan erik dalı performansları.
0: Biri Fransa, diğeri Belçika'nın Ankara Büyükelçisi. Sosyal medyada birbirlerine meydan okudular. Sahneye çıkıp erik dalı düellosu yaptılar. Orijinalini şarkıcı Ömer Faruk Bostan seslendirdi. Sosyal medyada 100 milyondan fazla izlenen ilk türkü oldu. Fenomen haline geldi. Dünyanın dört bir yanından erik dalı videoları paylaşıldı. O eşsiz ritim bu kez diplomasinin kalbine girdi. Yer Ankara, Fransız Büyükelçiliği Bahçesi, tarih 14 Temmuz, Bastil günü ya da Fransız devriminin kutlandığı ulusal bayram. İşte o bayramda iki büyükelçi arasında erik dalı düellosu yaşandı. Hem Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont hem Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde sosyal medyada erik dalını ben daha iyi oynarım iddiasında bulundu. Davet gecikmedi. Elçiler de Fransa Büyükelçiliğini geri çevirmedi. İkili Fransa Büyükelçiliği bahçesinde adeta düello yaptı. Alkışlarla sahneye geldiler. Değme Ankaralılara sahnede taş çıkarttılar.
2: Fransa Büyükelçimiz diyenler bir alkış sesler.
1: ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılan yıllık yardımın kesilmesi oylandı. Tasarı reddedildi ancak önceki yılların aksine tam 104 milletvekilinin İsrail'e yardımının kesilmesinden yana tavır alması dikkat çekti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e verilen koşulsuz destek Kongre çatısı altında ilk kez bu denli yüksek sesle sorgulanıyor. Temsilciler Meclisi İsrail'e her yıl sağlanan 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımının tamamen kesilmesini öngören tasarıyı oyladı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada önerge 314'e karşı 104 oyla reddedildi. Her ne kadar sonuç beklendiği gibi red yönünde olsa da oylamanın ayrıntıları Washington siyasetinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. İsrail'e yönelik yardımın kesilmesine 103 Demokrat milletvekiliyle bir cumhuriyetçi destek verdi. Bu tablo, geçmiş yıllarda İsrail'e yönelik askeri yardım paketlerinin Kongre'de neredeyse oy birliğiyle kabul edildiği dönemlerden önemli bir farklılaşma olarak değerlendirildi. Kongredeki bu çatlak sürerken Beyaz Saray'ın iki numarasından da çok konuşulacak bir açıklama geldi. İran'la barış müzakerelerini yürüten Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini ve kamuoyunu manipüle ettiğini açıkça söyledi. Kendisini sabote etmeye çalışan yabancı lobilere sert tepki gösterdi.
3: İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz. Benim yürüttüğüm İran müzakerelerini sabote etmek için finanse edilen yabancı etki kampanyaları var.
0: Temsilciler meclisindeki oylama ve başkan yardımcısının bu ezber bozan çıkışları Washington-Tel Aviv hattında perde arkasındaki fırtınanın artık saklanamayacak kadar büyüdüğünü gösteriyor.
1: Malezya'dan İsrail vatandaşlarına yönelik dikkat çeken karar. Başbakan Enver İbrahim ülkede bulunan İsrail vatandaşlarının tespit edilmesi halinde sınır dışı edileceğini açıkladı.
0: Malezya İsrail vatandaşlarına kapıları kapatıyor. Başbakan Enver İbrahim İsrail'i tanımayan ülkeler arasında yer alan Malezya'nın İsrail vatandaşlarını ülkede istemediğini söyledi. İbrahim İsrail vatandaşlarının Malezya'da bulunduğuna ilişkin iddialar üzerine tüm güvenlik birimlerinin kapsamlı soruşturma yürüttüğünü açıkladı. İzin vermeyeceğiz diyen İbrahim ülkede İsrail vatandaşı tespit edilmesi halinde derhal sınır dışı edileceklerini duyurdu. Açıklama, çifte vatandaşlık belgeleri kullandığı öne sürülen bazı İsrail vatandaşlarının Johor eyaletinde görüldüğü iddiaların ardından geldi. Malezya, İsrail'e diplomatik ilişki kurmayan ülkeler arasında yer alıyor. Kuala Lumpur yönetimi, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv yönetimine yönelik en sert tutum sergileyen ülkelerden biri.
1: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklaması Washington'da yeni bir tartışma başlattı. 30 yaş ve üzerindeki askerler için her yıl zorunlu testosteron taraması yapılması planlanıyor. Karar sağlık gerekçesiyle savunulurken muhalefet bunun çifte standart oluşturduğunu öne sürüyor.
4: As we age, testosterone levels often naturally drop.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde testosteron tartışması patlak verdi. Her şey Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 30 yaş ve üzerindeki askerler için yıllık testosteron taramasını zorunlu hale getireceklerini açıklaması üzerine başladı. Hegseth yaptığı açıklamada yaş ilerledikçe testosteron seviyelerinin doğal olarak düştüğünü savundu. Askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için uygun hormon seviyelerine sahip olmalarının önemli olduğunu söyledi. Tarama sonucunda düşük testosteron tespit edilen askerlere hormon replasman tedavisi önerilebilecek. Ancak tedaviyi kabul edip etmeme kararı askerlere bırakılacak. 30 yaş altındaki personel ise isterse test talebinde bulunabilecek. Karar ABD Sağlık Bakanlığı'nın testosteron tedavilerine yönelik bazı kısıtlamaları gevşetme hazırlığı yaptığı dönemde geldi. Ancak uygulama demokrat siyasetçilerin tepkisini çekti. Muhalifler bunun eşcinsellere karşı atılan bir adım olduğunu savunuyor. Askerler için hormon tedavisini yasaklayan Savunma Bakanlığı'nın şimdi testosteron tedavisini teşvik ettiğini belirtiyor.
1: Avrupa'nın dört bir yanından yola çıkan binlerce gurbetçi vatandaşımız kavurucu sıcaklara ve kilometrelerce süren yol yorgunluğunu aldırış etmeden ana vatana akın ediyor. Kapıkule sınır kapısından içeri giren her araçta aynı coşku, aynı gözyaşı vardı.
0: Sıla hasretiyle çarpan kalpler binlerce kilometrelik yolları aştı. O büyük kavuşma nihayet başladı.
5: Ülkemizin kıymetini bilin. Şuraya girdiğimizde ayaklarımın titremesini anlatmak mümkün değil.
0: Yaz sezonu geldi. Sıla hasreti yolları aşındırdı. Almanya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Avusturya'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanından yola çıkan gurbetçiler binlerce kilometrelik yolculuğun ardından soluğu ana vatanda aldı.
6: Bizim bedenimiz orada olsa bile ruhumuz burada.
0: Edirne Kapıkule'de yoğunluk had safhaya ulaştı. Ancak onlar için bu yoğunluk hiçbir şey. Çünkü o an gördükleri kırmızı beyaz şanlı bayrak her şeyi unutturuyor.
6: Duygularımız heyecana en yüksek seviyesi Bulgaristan tarafından bayrağı görünce bir heyecan oluyor, bir kavuşma faslı tamamlanıyor.
0: Kimi Denizli'ye, kimi Trabzon'a, kimi de Anadolu'nun en uç köşesine gidiyor. Hedefleri sadece tatil yapmak değil, anne babanın elini öpmek, akrabayla kucaklaşmak ve doğup büyüdükleri toprakların havasını solumak.
5: Allah vatanımıza kavuşturduğu için binlerce kere şükürler olsun.
0: Bedenleri gurbette, ruhları ise her daim Türkiye'de. Onlar vatan topraklarında hasret gidermeye, sıla özlemini dindirmeye başladılar bile.
1: Türkiye genelinde 2018 yılında devreye giren 3 harfli plaka sistemi İstanbul'da ömrünü tamamlamak üzere. R ile başlayan plaka harf grubuna geçilirken geriye sadece 5 harf kaldı. Araç alacaklarsa emniyet birimlerinin yeni alacağı kararı bekliyor.
0: Araç alacaklar. Dikkat! İstanbul'da plaka tükeniyor. Sadece 5 harf kaldı. İstanbul'da araç sayısının hızla artması ve farklı illerden İstanbul plakasına geçişlerin çoğalması nedeniyle plaka serilerinde sona yaklaşıldı. 2018 yılında kullanılmaya başlanan 3 harfli plaka sistemi de artık son harf gruplarına ulaştı.
7: Bir malzeme bitirdim. Kimin diyordu malzeme? Yok.
0: Günümüzde R ile başlayan plaka harf grubuna geçildi ve bu da hızla tükenmeye başladı. Sadece 5 harf kaldı. T serisi ise taksilere ayrıldığı için hususi araçlara verilemiyor. Yeni sistemde 3 harf ve sayıdan oluşan plakalar tükenirse masada 2 çözüm var. Eski iptal edilen plakalar yeniden verilebilir ya da sayı kısmı 4 taneye çıkarılabilir. İstanbul'da plaka grupları yaklaşık 6-8 ayda bitiyor. Mega kentin dışındaki plaka harf ve sayı grubundaki kısa vadede sorun görünmüyor. Mevcut plaka boyutları il kodu 3 harf ve 4 sayıyı taşıyabilecek durumda. Ancak yeni sisteme geçiş için emniyetin karar vermesi gerekiyor. Sıfır araçlarda özel plaka istenmezse sistem sıradaki plakayı otomatik veriyor. İkinci el araçlarda farklı şehir plakası varsa istenirse ikamet edilen ilin plakası alınabiliyor. Aynı şehir plakalı ikinci el araçlarda genelde yeni plaka alınamıyor. Özel plaka varsa değiştirilebiliyor. 2026'da plaka basım ücreti 850 lira oldu.
1: İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti yeni seçim yasası oylamasını bir oy farkla kaybetti. Muhalefet istifa ve erken seçim çağrısı yaptı.
0: İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni hükümeti mecliste büyük bir siyasi şok yaşadı. Seçim yasasına tercihli oy sistemini getirmeyi öngören reform paketi Temsilciler Meclisi'nde 187 evet oyuna karşı 188 hayır oyuyla reddedildi. Sadece bir oy farkla gelen bu yenilgi muhalefet sıralarında büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Sol partilerin milletvekilleri meclis genel kurulunda erken seçim sloganları atarken muhalefet liderleri Meloni'ye istifa çağrısında bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan başbakan iktidar ortakları içinden de fire verildiğini itiraf etti. Genel seçimlere bir yıl kala alınan bu ağır darbe, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en istikrarlı yönetimlerden olan Meloni hükümeti için büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor.
1: Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Trump'ın kızı Ivanka'ya karşı Flamingo devrimcisi olduğu Ivanka ve eşi Jared Kushner'ın Arnavutluk'ta ada satın almasına karşı başlayan hükümet karşıtı gösteriler için Lipa ilham verici dedi.
0: Ivanka Trump'a karşı Dua Lipa. İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'a karşı Kosovalı ve Arnavut damarları kabardı. Dünyaca ünlü şarkıcı kendi köklerinin uzandığı Arnavutluk'taki Flamingo devrimine destek verdi. Trump'ın kızı Ivanka ve Jared Kushner, Arnavutluk'taki Sazan Adası'nı satın alarak dev bir inşaat projesi başlatacağı için ülke ayağa kalktı. Ada nadir flamingoların doğal yaşam alanı olduğu için hükümet karşıtı gösterilere Flamingo devrimi adı verildi. Protestolar 6. haftasına girerken Dua Lipa yürüyüşleri ilham verici olarak nitelendirdi.
8: Albania today and I'm sure.
0: Katıldığı podcast programında şarkıcı Arnavutluk'taki Edirama hükümetini sert sözlerle eleştirdi.
8: To say I find it so inspiring to see how much people really care.
0: Bölgenin betonlaşmasına karşı duran eylemcilerin doğa hassasiyetini öven Dua Lipa, insanların bu işi ne kadar çok önemsediğini görmek ki bana büyük güç veriyor diyerek hükümeti halkın sesini duymaya çağırdı.
1: Yunanistan'da otizmli bir gencin polis tarafından öldürülmesi tepki çekti. Başkent Atina'da toplanan çok sayıda kişi sorumluların hesap vermesi için protesto düzenledi.
0: Yunanistan'da polisin otizmli bir genci öldürmesi infiale yol açtı. Tepkilere yol açan olay Mora Yarımadası'nın Argos ilinde geçen hafta meydana geldi. Yunan polisi dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki otizmli bir genci silahla vurarak öldürdü. Polise tepki gösteren birçok sol parti, sivil toplum kuruluşu ve öğrenci birliği eylem çağrısı yaptı. Eylem için Atina'nın merkezinde toplanan binlerce kişi Sintagma'daki parlamento binasına yürüdü. Eylemciler polis şiddetinin durmasını ve ölen genç için adaletin tesis edilmesini talep etti. Bazı protestocuların eylemde Filistin bayrağı taşıdıkları görüldü.
1: Venezuela'da 24 Haziran'daki yıkıcı depremin ardından bölgeye koşan Türk arama kurtarma ekipleri yurda döndü. Kamp bile kurmadan enkaza giren yerli radarlarla can kurtaran ekiplerimiz bölge halkının hafızasına hiç yorulmayan Türkler olarak kazındı.
9: ...12.000 kilometre yoldan bahsediyoruz. Okyanus ötesi bir görevdi bu. Kendi özel ekipmanlarımız, kendi personelimiz bu kapsamda çok değerliydi.
0: Venezuela 24 Haziran'da peş peşe 7.2 ve 7.4 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Türk arama kurtarma ekipleri yardıma koştu. Hiç yorulmayan Türkler olarak anılan ekipler halkın gönlünde taht kurdu.
10: Kampımızı bile kurmadan ikiye bölünerek 12 saatlik vardiyalar halinde arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta Venezuela halkı bize hiç yorulmayan Türkler lakabını taktılar.
0: Arama kurtarma timleri dün Ankara'ya döndü. Enkazdaki en küçük hayat belirtisi belirleyen yerli ve milli radar sisteminin kendilerine büyük güç kattığını belirttiler.
9: Kendi açımızdan değil, diğer dünya arama kurtarma ekiplerine de kendi yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla da destek olduk.
0: 22 kişilik uzman askeri personel 4 can dostuyla birlikte enkazda ter döktü. Venezuela devleti hem kahraman askerleri hem hassas burunları devlet nişanıyla ödüllendirdi.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumun yanındadır. Bizi bu şekilde onurlandırdılar. Çok hoşumuza gitti. Hatta köpeklerimize de taktılar.
1: 15 Temmuz gecesi vatanı savunmak için tankların ve uzun namlulu silahların karşısına gözünü kırpmadan çıkan milyonlarca insan vardı. Onlardan bazıları vatan uğruna şehit oldu. İstanbul'daki 15 Temmuz şehitleri darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirne Kapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.
11: Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz rafi

0: İnşallah o hainlere bir daha fırsat vermesin.
1: Yıkamaz. İnşallah yıkamayacaklardır.
2: Allah bir daha bu memlekete böyle hain darbe girişimi ve en önemlisi İstiklal Marşı yaldırmasın.
3: Tahsin, Tolga, İbrahim ve daha onlarcası. Vatanı savunmak için 15 Temmuz gecesi sokağa çıktılar. Bir daha evlerine dönemediler. O gecenin kahramanları unutulmadı.
4: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gün darbecilere karşı direnerek şehit olan vatandaşlarımız bugün Edirne Kapı Şehitliği'nde dualarla anılıyor.
5: Ve hasreten aziz şehitlerimizin ervahı için, hayırların fethi şerlerin defi için, Allah rızası için El Fatiha.
2: Acılar taze, 10. yılında bile görüyorsunuz.
6: Arada biz aman geçmişte de bizim için geçmemiştir.
7: Taksiratın affeyle. Ya Rahman, şu bütün şehadamızın şefaatine bizlerini ayin eyle.
4: Şehadete yürüyen 14 şehidimiz için bugün Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunuyor ve mezarları başına karanfiller bırakılıyor.
3: Şehit yakınlarının gözyaşları, hüzün ve gurur bir aradaydı.
8: Acı, gurur, hepsi karışık ya. Ne desem boş.
6: Peki. Şehidim var, oğlumdur. Da sana nur içinde yatsın, gururluyum.
3: Yalnızca şehit yakınları değil, çok sayıda vatandaş da şehitlikteydi.
9: Hepiniz bizim evlatlarımız.
10: Ben sürekli geliyorum buraya ziyarete. Onlar bizim için canını feda ettiler vatan için. Yani üzülmeme geldiler yani.
2: Tahsin de, Tolga da benim kardeşim. Yunus Emre de benim akrabam. Hepsi benim kardeşim. Hepsi benim dostum. Hepsi kardeşim.
3: Anma törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da katıldı.
11: Bir sözümüz vardı. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diye. Gerçekten de aradan geçen 10 yılda dahi görüyoruz ki halkımızın 15 Temmuz'u unutturmama azmi dimdik ayakta.
12: Türkiye'nin yeni depozito sistemi dünya gündeminde. ABD'nin saygın ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin doğa modelini övgüyle anlattı, hatta ABD için örnek gösterdi.
13: Evet, kırılıyor.
3: Türkiye'nin depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, uluslararası arenada dikkat çekti. ABD merkezli Forbes dergisi Türkiye'nin sistemini kapsamlı bir analizle değerlendirdi. Analizde doğanın sadece bir geri dönüşüm uygulaması olmadığı vurgulandı. Sistemin sanayi üretimine, ekonomiye ve kritik ham madde güvenliğine katkı sunduğu belirtildi. Forbes'a göre Türkiye'nin modeli ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü bir örnek. Sistemin en dikkat çeken yönü ise vergi yükü oluşturmadan özel sektör ve üretici sorumluluğu modeliyle hayata geçirilmesi. Barkod tabanlı dijital takip sistemi, depozito iade makineleri ve mobil cüzdana anında ödeme imkanı. Forbes, bu altyapının vatandaşın katılımını kolaylaştırdığını ve geri dönüşüm verimliliğini artırdığını ifade etti. Derginin dikkat çeken önerisi ise ABD'ye oldu. Analizde ABD'nin geri dönüşüm ve kritik ham madde politikalarını güçlendirmek için Türkiye modeli bir depozito iade sistemi kurabileceği belirtildi. Forbes'a göre Türkiye'nin doğa sistemi batılı ülkeler için örnek alınabilecek modern bir model niteliği taşıyor.
12: Noktalayalım. Gülden Kalecik Demirtaş gelişmeleri aktaracak.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam ide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tam idersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
1: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Doğada ne varsa Zevra'da da.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
11: süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.
13: Tamamını görüntüleyecek. Bilim insanları böylece yıldızların, galaksilerin ve asteroitlerin zaman içindeki değişimini adım adım izleyebilecek. And to the left of the black line, that's mirror 3. Gözlemevinin karanlık madde ve karanlık enerji gibi evrenin en büyük gizemlerine ışık tutması da hedefleniyor. Irak'ın Basra kentinde Erbain ziyareti için Kerbela'ya yürüyen kalabalığın arasına bir araç daldı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğunu öne sürdü. Yo, hareketleri şu var. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlatırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Çin'in Hefei kentinde termometreler yükselince hayvanat bahçesinde özel bir serinletme planı uygulandı. Görevliler hayvanların bulunduğu alanlara sisleme sistemi kurdu, vantilatör ve klimaları çalıştırdı, barınaklara dev buz kalıpları yerleştirildi. Hayvanlara bol suyun yanı sıra taze meyve ve sebzeler de ikram edildi. Amaç yazın en sıcak günlerinde parkın tüylü ve tüysüz sakinlerini serin ve sağlıklı tutmak.

0: Beyaz Saray Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni anma parasını tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı için hazırlanan 1 dolarlık özel madeni para, Hazine Bakanı Scott Beyaz'ın tarafından kamuoyuna duyuruldu. Paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Liberty yani özgürlük yazısıyla In God We Trust yani Tanrı'ya güveniriz sloganı da tasarıma işlendi. 1776-2026 tarihleri de paranın üzerinde bulunuyor. Altın kaplama olarak üretilen anma parası ABD darphanesi tarafından basılıyor. Yetkililer resmi anma parasının sonbaharda satışa sunulmasının planlandığını açıkladı.
1: Gümüşhacı Kömer Spon istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmış, şoförün uyuduğunu, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, yolcuların şoför uyardıklarını söylediler.
0: Tekirdağ'dan Ordu'ya giden iki katlı otobüs gece 4.20'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrildi. Otobüsün içinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazada ikisi ağır, 46 kişi yaralandı.
2: Herhangi bir vefatımız yok, şükürler olsun. İki hayati tehlikesi olan hastamız var.
0: İhbar üzerine bölgeye AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
3: Lastik çıkmış, artık uyumuş mu? Lastik mi çıkmış olduğunu ben bilemem.
1: 20'ye yakın yolcunun kafa travması geçirdiğini, iki tane ağır yolcu olduğunu öğrendik.
0: Devrilen otobüs vinçle kaldırıldı. Amasya Valiliği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
1: Tüm çevre il ve ilçelere sevk edilmişlerdir.
0: Çin'in Shanxi eyaletindeki Yuji Antik Şehri etkileyici bir ışık gösterisine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren 3 boyutlu projeksiyon gösterisinde Yungang mağaralarının binlerce yıllık sanat mirası şehir surlarına taşındı. Göksel figürler ve lotus motifleri müzik eşliğinde canlandırıldı. İzleyenleri elçinin gözünden tarihi bir yolculuğa çıkaran gösteri daha önce Paris'te de büyük ilgi görmüş ve binlerce ziyaretçi ağırlamıştı.

0: This could potentially overtake us here. This has got...
1: Görüntüler Kanada'nın Ontario eyaletinden. Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede bir yük treni alevlerin arasında kaldı. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı. Armstrong kenti yakınlarında yaşanan olayda mürettebat yardım çağrısında bulununca ekiplerin müdahalesiyle yara almadan kurtarıldı. Yangınların etkisiyle gökyüzü turuncuya büründü. Yoğun duman sadece yangın bölgesini değil yüzlerce kilometre uzaklıktaki Toronto'yu da etkiledi. Yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve kapı ile pencereleri kapalı tutmaları uyarısında bulundu.
0: Well, Jody, can you hear us?
2: Abi tavşandan yumurtluyor mu?
1: Kimi yastık altında saklar, kimi bankada ama o sarımsaklı poşette sakladı.
2: Abi tavşandan yumurtluyor mu?
1: Bursa İznik'te boş bir dükkanda kalan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişinin üzerinden tam yarım milyon liraya yakın nakit para çıktı.
3: Bana 150 kere soruyorsun.
1: Çevreye rahatsızlık verdiği için zabıta ve polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırılan kişinin üzerinden çıkan paralar ekipleri şoke etti. Akli dengesizliği bulunan adam kendince önlemde almıştı. Eskimesin ve fareler tarafından yenmesin diye o paraları poşetleyip aralarına sarımsak koymuştu. Zabıta ekiplerince tek tek sayılarak tutanak altına alınan yarım milyon lira kişinin kardeşine teslim edildi. Görüntüler Florida'daki Pensacola Beach'ten. Düzenlenen hava gösterisinde Blue Angels ekibine ait savaş jeti kalabalığın üzerinden alçak irtifada uçtu. Jetin oluşturduğu güçlü hava akımı plajdaki kumları ve eşyaları metrelerce havaya savurdu. Sahildekiler şaşkınlıkla bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteri Blue Angels'ın 80. kuruluş yılı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Kafa kafaya çarpıştılar, araçlarından indiler ama kavga değil sohbet ettiler. Görüntüler Ankara'dan. Ticari araç ve otomobil kaza yaptı ama sürücüler ne seslerini yükseltti ne de öfkelendi. Tam tersine birbirlerini teselli ettiler. Ezber bozan kaza görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı. İki sürücünün barışçıl yaklaşımı beden dillerine de yansıdı. Hatta biri araca uzanıp su aldı, diğer sürücüye ikram etti. Bu görüntüler futbol deyişiyle fair play yani centilmenlik olarak kayıtlara geçti. Memleketlerine kavuşmalarına sayılı kilometreler kalmıştı. Ancak yaşanan feci kaza gurbetten gelen ailenin yolculuğunu yarım bıraktı. Kaza Kayseri-Kırşehir karayolunda meydana geldi. Ahmet Erten'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği yabancı plakalı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otomobilde aynı aileden Fadime Ana Erten, Orhan Erten ve Boran Erten olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Arkalarında hurda yığınına dönmüş bir araç ve darmadağın olan bir aile kaldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Sünger fabrikası yandı, alevler başka fabrikaya da sıçradı. Yangın Arnavutköy'deki sünger fabrikasında çıktı. Bilinmeyen nedenle fabrikadan alevler ve kara dumanlar yükseldi. Süngerlerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yan taraftaki fabrikayı da sardı.
4: Kimyasal dolu topla burası.
1: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle alevler söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Fabrikada büyük hasar meydana geldi. Sürücülerin kavgası pahalıya patladı. 360 bin lira ceza kesildi. Olay Pendik'teki Veli Baba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde yaşandı. Trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavga etti. Polisin yakaladığı iki sürücüye 180'er bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine iki ay el konuldu. Araçları geçici süreyle trafikten men edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere adli işlem yapıldı. Öylece duruyordu. Hiçbir neden yoktu. Bir anda gelen o acımasız tekme zavallı kediyi havaya fırlattı. Burası Samsun'un İlk Adım ilçesi. Esnafın ve mahallenin el birliğiyle baktığı bir kedi kaldırımda öylece oturuyordu. Ta ki o vicdansız kişi sokaktan geçene kadar. Hiçbir neden yoktu. Ancak Doğan Gezdese isimli kişi yanından geçerken zavallı hayvana acımasızca tekme attı. Savrulan kedi can havliyle kaçarken o vicdansız saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

0: TGRT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti meclis saatine girmeden önce terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak çerçeve yasanın çıkması için siyasi tura başladı. İlk durak AK Parti, daha sonra ise MHP oldu. DEM Parti heyeti dün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi mecliste. Görüşme 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programının ardından gerçekleşti. İmralı heyeti bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Görüşme 40 dakika sürdü. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, meclis saatine girmeden terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın çıkarılması konusunda görüşlerini iletti. Heyetin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kapısını bir kez daha çalması bekleniyor. Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ortak raporun çıkmasında büyük rol oynayan Kurtulmuş'ta durum değerlendirmesi yapmaları öngörülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sivil toplum kuruluşları bağış olarak topladığı her kuruşun hesabını verebilmeli dedi. Hakim ve savcılar üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşıma izin vermeyecekleri vurgusunu yaptı. Adaletin terazisi makama, servete, unvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz mesajını verdi.
1: Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
2: Ahbap Derneği soruşturmasını bu sözlerle değerlendirdi. Milletin güveniyle faaliyette olan hiçbir yapının devlet denetiminden muaf olmadığının altını çizdi.
1: Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.
2: Yargının kırmızı çizgilerini bir kez daha vurguladı.
1: Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Yolsuzluk davaları üzerinden yargıyı karalama çabalarına gönderme yaptı. İzin vermeyiz dedi.
1: Hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz.
2: Bakan Gürlek hukuk önünde herkesin eşit olduğunu hatırlattı.
1: Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz.
2: 12. yargı paketinin içerisinde yer alacak IBAN mağdurları düzenlemesine değindi.
1: Banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız.
2: Adalet Bakanı Gürlek suç örgütlerinin çocuk ve gençleri karanlık dünyalarına çekmelerine müsaade etmeyeceklerini belirtti.
1: Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Çocuk mahkemelerini, çocuk bürolarını ve çocuk adalet merkezlerini güçlendirmeye devam edeceğiz.
2: Bakan Gürlek, faili meçhul 19 dosyanın aydınlatıldığına da dikkat çekti.
1: Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız, sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
0: AK Parti'nin meclise sunduğu çocuk suçlularla ilgili teklif önemli düzenlemeler getiriyor. Artık suça sürüklenen değil, adli süreçteki çocuk tabiri kullanılacak. 15-18 yaş arasında müebbet hapis cezası verilecek. Ayrıca suça teşvik eden siteler engellenecek.
1: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
2: Kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilecek. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayarlarına mahkeme kararı ile el konulabilecek. Dijital materyalleri incelenen çocukların siber risk barındıran sitelere erişimleri de tamamen engellenecek.
3: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
2: AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu suça sürüklenen

0: olmuştur.
1: Çocukların kullandığı telefon, hat veya her türlü bilgisayar, tablet ve benzeri dijital cihazların hareketleri, çeşitli takip yazılımlarıyla ilgili kurumun denetimine açılacak. Riskli olarak tanımlanan bazı mecralar, uygulamalar ve dijital platformlara erişim engellenecek.
2: Mesele sadece ekrana bakılan süre değildir. Mesele çocuğun dikkatini, zamanını, düşünce dünyasını ve gelişimini şekillendiren görünmez algoritmatik sistemlerin nasıl çalıştığıdır.
1: Suç işleyen çocuklara kütüphanede görev alıp belli eserleri okuma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca park, bahçe, sahil gibi yerlerde temizlik yapıp ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetlerine katılacaklar.
3: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Mehmet Faruk Aksoy'un da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu madde kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temini suçlamalarıyla 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma ekipleri adreslere operasyon düzenledi. Aralarında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, model İrem Haznedar'la Ayşenur Balcı'nın da olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlü isimler emniyete götürülürken adreslerinde de arama yapıldı. Diğer şüphelerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öğrenci affından daha önce yararlanıp o hakkı iyi şekilde değerlendiremeyenleri sevindirecek haber meclisten geldi. Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Teklif yasalaştıktan sonra 2022'den önceki afflardan faydalananlar da yeniden başvuru yapabilecek.
4: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki afflardan yararlanmama kriterini koyduk.
1: İşte bu kriter o tekliften çıkarıldı. Öğrenci affının kapsamı genişletildi. Daha fazla öğrenci yeniden üniversite sıralarına dönebilecek.
4: Hiç kimse bu kapsamın dışında kalmasın diye gayret gösterdik.
1: Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda öğrenci affını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Teklifte değişikliğe gidildi. Önceki afflardan yararlananlar bu aftan faydalanamaz hükmü metinden çıkarıldı. Böylece geçmişte aftan yararlanmış ancak yeniden okuluyla ilişiği kesilmiş öğrenciler de düzenlemeden faydalanabilecek.
4: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
1: Bu kişiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. İsteyenler Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek. Tıp fakültelerinde azami öğrenim süresini doldurmasına rağmen mezun olamayan son sınıf öğrencilerine de ek sınav ve ders tekrarı hakkı tanınacak. Sadece staj, klinik uygulama veya internlük eksiği bulunan öğrencilerse uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilecek. Teklifle ayrıca sahte diploma ve sertifikaya da ağır yaptırımlar geliyor. Başkası adına tez, makale, proje yazan, çalışma yürüten kişilere para cezası verilecek. Bunu yapan akademisyense üniversiteyle ilişiği kesilecek.
4: Hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
1: Öğrenci affı düzenlemesinin yeni eğitim öğretim dönemine yetişebilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
4: Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı belirtiyorum.
3: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösterdi. Mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz dedi. S-400 füzeleriyle ilgili sürecin devam ettiği aktarıldı. Bakanlık basın briefingini Türk savunmasının gözdelerinden Habelsan'da yaptı. Başka bir ülkeye gönderilme ihtimali değerlendirilen S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çalışmaların çok yönlü sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Somut gelişmeler paylaşılacak vurgusu yapıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan Avrupa Parlamentosu kararına da bakanlık çok sert cevap verdi. O dönem Rumların yaptığı katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik sözleriyle tepki gösterdi. Hasmane tutumlara karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıyız dedi. Bakanlık Mısır'la imzalanan savunma

0: İşbirliği iyi niyet mektubunun bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağını işaret etti. Belgenin işbirliğini güçlendirmeye dönük güçlü bir iradeyi gösterdiğinin altı çizildi. ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında milyonlarca vatandaş sokaktaydı. Türk milletinin darbeyi püskürtmesi tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şehitler ve gaziler için de anma programları düzenlendi.
1: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
2: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. Milyonlarca vatandaşsa demokrasiye karşı yapılan darbeye meydanlardan hep birlikte cevap verdi. İrade bizim, zafer bizim.
3: Bu FETÖ bir şey hesap edemedi. Neydi o? O da bu millete hesap edemedi.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde hüzün ve metanet hakimdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, darbede gazi olan terörle mücadele daire başkanı Turgut Arslan, kent protokolü, polis teşkilatı, gazi ve şehit aileleri de oradaydı. Şehitler için karanfil bırakıldı. Kahramanlar dualarla yad edildi. Başkentlilerse 15 Temmuz'un simgelerinden bombaların düştüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Vatandaşlar ve 100 sivil toplum kuruluşu ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde yürüdü. Binler Beştepe Millet Camii'nde 10. yıl nöbeti tuttu. Osmaniye'de binlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşünde vatandaşlar, asker ve polis tek yürek oldu. Kimi mehter marşları eşliğinde kol kola yürüdü, kimi de at üstünde Türk bayraklarını dalgalandırdı. Bursa'da da 15 Temmuz şehitleri anıldı. Binlerce kişi meydanlara akın etti. Anma programı, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi, Marif Halk Dansları şovları ve Uğur Işılak konseriyle devam etti. İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Konak Meydanı doldu taştı. Binlerce İzmirli tek yürek oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti.
4: Bu insanlar hiç tereddüt yaşamadan doğrudan tankların, mermilerin, bombaların üzerine doğru yürüdüler. Göğüslerini siper ettiler.
2: Önce 15 Temmuz darbe girişimini ardından da 6 Şubat felaketini yaşayan Kahramanmaraşlılar esarete de enkaza da geçit vermedi. Kortejler eşliğinde yürüdüler. Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler anıldı. Şiir konseri ve film gösterimleriyle hain kalkışma lanetlendi. Sancak koşusu ve mehter marşları ilgi gördü. Burası ise Çanakkale. 111 yıl önceki gibi yine bağımsızlık, birlik, demokrasi vurgusu vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konuldu. Çanakkale Boğazı'nda römorkörlerde gösteriler yapıldı. Şehitler ve gaziler de unutulmadı. Sancak koşusu ve milli birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Anma programı mehter marşları ve dualarla sona erdi. Kayseri'de ise dünyanın en büyük Türk bayrağı görücüye çıktı. 45 metre genişliğinde ve 67,5 metre uzunluğundaki 3038 metrekarelik bayrak, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı. Millet iradesinin zafere ulaştığı tarihi günde tüm yurtta saat 00.13'te 90 bin camide eş zamanlı selalar yankılandı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev temaslarına başladı. Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, sivillere hedef alan saldırılara tepki gösterdi. Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilimin tırmanmaması ve kalıcı ateşkes için diplomasi çağrısını yineledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Fidan ilk olarak Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha ile bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan, sivil altyapıya hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Müzakere masasının yeniden kurulması gerektiğinin altını çizdi.
2: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı.
2: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
1: Fidan, Karadeniz'in çatışmanın yeni cephesi olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın en karanlık döneminin barışın habercisi olmasını temenni etti. Kalıcı ateşkes ve barış için uluslararası topluma güçlü çağrıda bulundu.
2: Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının hakları konusundaki kararlı duruşu yineledi.
2: Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Fidan daha sonra mevkidaşıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalılar için Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha balistik füzelerle vurdu. Saldırılarda iki kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu altı kişi yaralandı.

0: savaşın yıkımı, Ukrayna'nın kalbi Kiev'de yüzünü bir kez daha gösterdi. Gece yarısı saatler henüz biri gösterirken başkentte siren sesleri yankılandı. Rusya'nın fırlattığı balistik füzeler Kiev sakinlerini uykusunda yakaladı. Rusya'nın hedefinde yine sivil altyapıları vardı. Şehrin banliyö bölgelerinde depolar alev topuna döndü. Saldırıda aralarında ölenler ve yaralananlar oldu. Yaralananlardan birinin çocuk olduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Haziran ayının savaşın başından bu yana en çok sivil kaybı verilen aylardan biri olduğunu vurguladı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Adana 35, Samsun 29, Trabzon 25, Kayseri 31, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Aç Şemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. TAK otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü veriliyor. Şimdi reklamlar.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
5: iyi finans. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Recep var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Güzel, keyifli bir öğle vakti dileyelim. Her perşembe olduğu gibi de hukuk konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz var sevgili dinleyenler. Avukat arabulucu Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande.
0: Nasılsınız?
1: Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz
0: biz
1: umarım.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz.
1: Evet. Bu hafta nelerden bahsedeceğiz değil mi?
0: Arabuluculuk nasıl gidiyor diyecektim ben,
1: evet,
0: daha doğrusu
1: şöyle,
0: aslında. Öyle bir şey geldi aklıma.
1: Doğru, güzel soru. Hakikaten bir uzlaştırmacı, iki arabulucu yargının yükünü alması hususunda çok önemli iki etkin kurum ve zorunlu dava şartı arabuluculukta bilhassa her geçen gün genişliyor. Bu ne demek? Yani o davayı açmadan önce arabulucuya gitmeniz zorunlu demek. Şimdi kira davaları da var. Şu anda biliyorsunuz tüketici iş davalarında ve ticari davaların çok büyük bir kısmında arabulucuya gitmek zorunlu. Yani bir kimse işten çıkacak ve işverenine karşı dava açacak diyelim. Önce arabulucuya gidecek tabii. Veya da tüketici mahkemesi kapsamında bir mağduriyetiniz söz konusu. Burada da siz önce dava açmadan arabulucuya gideceksiniz. Oradaki nihai duruma göre olumsuz neticelenirse dava açacaksınız. Bunları yapmadan dava açarsanız davanız reddediliyor. Ve her
0: artık
1: geçen gün...
0: Artık bu ilk basamak oldu aslında.
1: Çok doğru. Her geçen gün de bunun kapsamı da genişliyor. Şimdi kira hukuku noktasında çok ciddi sıkıntı yaşayan var değil mi? Herkes... Yani mülk sahipleri kiracılarından, kiracılar evet ev sahiplerinden şikayetçi. İşte böyle bir durumda kiralamaya dair de, kira bedelinin tespiti veya da kira davalarında da arabuluculuk zorunlu hale gelecek. O yüzden nasıl gidiyor derken ülkemiz için çok esaslı bir kurum ve tabii meslektaşlardan arabulucu olanlar aktif olarak da çözüm hususunda kendilerini geliştirip zaten bir sınav yapılıyor. O sınavda geçiyorsunuz. Daha doğrusu bir kıdem şartı var. 5 yıl hukukçu olacaksınız. Sınav yapılacak. Onu geçeceksiniz. Sonrasında hangi alanda arabuluculuk yapacaksanız, ekranınızı açacaksanız diyelim, size dosya gelmesi için arabulucuların o alana dair de eğitim almaları gerekiyor. Yani arabulucu olduktan sonra diyelim ki iş hukukunda siz arabuluculuk yapacaksınız. Böyle bir durumda ayrıca da bunun eğitimini almak gerekiyor üniversitede. Niye? Çünkü taraflarla birlikte avukatlarının da olduğu ahvalde arabulucunun da imzasının olduğu belge mahkeme hükmünde. O yüzden ciddiyet arz ediyor. Ülkemiz için dediğim gibi gayet faydalı, etkin bir kurum arabuluculuk her geçen günde çerçevesi genişleyecek.
0: Müthiş bir zamandan tasarruf bu arada. Kesinlikle.
1: Tabii öyle. Niye? Çünkü siz dava açıyorsunuz. 8-9 ay sonrasına duruşma geliyor. İstanbul'da öyle şimdi. Adli tatilde
0: kaç
1: araya girince.
0: Aynen. Kaç milyon dava var.
1: Ya dediğiniz gibi nüfusun 1/5'i burada yaşıyor. Şimdi dün Akyazı'da duruşmam vardı. Sakarya ile Akyazı. Orada tabii daha belki dava sayısı az. Duruşma tarihlerini daha yakın bir tarihe veriyorlar. Ama İstanbul'da öyle değil. Şimdi siz kirayla ilgili bir dava açıyorsunuz. Diyelim ki Büyükçekmece'de. Orada davanın ilk duruşması hadi diyelim 2-3 ay sonrası oldu. Hemen tensip zapt düzenlendi ve duruşmanız da yakın tarihe verildi. 2-3 ayda yakın tarih diyorum bu arada. Ondan sonra ilk duruşma geldi, yapıldı. Sonraki duruşmayı 9 ay, 10 ay. Şu anda tabii 1 yıl sonrasına duruşma veriyorlar maalesef. Arabuluculuk böyle. Uzlaştırmacılık neydi? Soruşturma, yani şikayete tabi olan suçlarda uzlaştırmacı arkadaşlar, bunlar... Şimdi şeyde sadece hukuk fakültesi mezunu ve 5 yılda kıdem gerekiyor diye sınavı girmek için. Uzlaştırmacılıkta öyle değil. Mesela bir mali müşavir, bir polis, kaymakam var çünkü hep örnekleri.
0: İlla avukat ya da hukukla
1: tabii, dersini
0: ilgili bir
1: almak
0: dal olması
1: gerekiyor.
0: Gerekmiyor.
1: Sadece dersini alırsanız yeterli, şartlarını işte taşırsanız. Bilhassa adliyedeki mübaşirler, zabıt katipleri bu işi tabii çok iyi yapıyorlar. Çok sayıda da var. Yani avukat olup uzlaştırmacı olanlar yok mu? Var. Ama sayı itibariyle dış meslekler diyelim, polis veya da adliyedeki memurlar çok daha fazla. Bizim rastladığımız en azından o yönde. Ve orada da ne oluyor? Savcının önüne dosya geliyor. Bakıyor ki bu şikayete tabi. Hakaret, basit, tehdit veya da ufak şikayete tabi suçlar diyelim değil mi? Bunlar da Eğer suç işlendiğine dair dosyada delil görüyorsa, yani ben iddianame tanzim edeceğim, davayı açacağım diyorsa, bakıyor suç şikayete tabi et, direkt uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Orada da uzlaştırmacı kişiye telefon açıyor. Diyor ki ben şu dosyada sizin şu olayla ilgili uzlaştırmacı olarak atandım. Karşı tarafta uzlaşmak ister misiniz? Bu noktada bir talebiniz var mı edim dediğimiz. Ve orada da taraflar anlaşırsa bu her şey olabilir. Yani ilk akla gelen para, ama para dışında başka bir kitap bağışı veya da ağaç dikilmesi, huzur evine yardım. Bunların çok örnekleri var. Genel itibariyle insanlar zararları varsa bunları zaten istiyorlar maddi olarak. Sonra uzlaştırma dosyası neticeye varınca ne oluyor? Bir dosya ortadan kalkmış oluyor. En az tarafı iki kişi, iki kişi adliyeye gitmemiş oluyor. Ve çok hakikaten arabuluculuk ve uzlaştırmacılık, yani biz 18 yıldır dediğim gibi mesleğin içindeyiz. Son yıllarda bu iki kurumun yargı yükünün azaltılması hususunda çok etkin kurumlar olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanları değişse de bu kurumlar kendilerini geliştiriyor. Bakanların değişmesi, mesela arabuluculuk ağının zorunlu dava şartının genişlemesine engel değil. O açıdan bu iki kurumu tebrik ediyoruz. Şimdi ne anlatacağız? Daire başkanlıkları var çünkü, o yüzden tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı bünyesinde onların başındakilerin özverili çalışmaları veya da bu işin içinde olan uzlaştırmacı ve arabulucuları tebrik etmek lazım. Niye? Çünkü marifet iltifata tabidir. Tabii. Hande Hanım. Doğrudur. Şimdi efendim, kesinlikle, velayetin kaldırılmasından bahsedeceğiz.
0: Tamam.
1: Velayet, devamında vesayet. Yine bize böyle maalesef tabii boşanma davalarına yönelik sorular geliyor. Genel olarak da boşanma davalarından bahsedeceğiz vaktimiz kalırsa. Ama önce velayet. Şimdi velayet dediğimiz velilik değil mi? Okulda ne diyor? Velin gelsin yarın diyor. Velayet iki şekilde sona erer bir kere. Önce bunu bileceğiz. Ya kanundan kaynaklanan bir sebeple sona erer. Yani kanunun dediği gerçekleşmiştir ve artık velayet biter. İlk akla gelenle 18 yaş. 18 yaşına gelince artık veli falan kalmaz. İki, mahkeme kararıyla. Yani bu önem arz ediyor işte. Öyle bir durum var ki sıkıntılı. Mahkeme karar veriyor ve artık veli olamıyor o kişi. Anne baba. Önce kanundan kaynaklanan sebepleri söyleyelim. Mesela 18 yaşını doldurmuşsa kişi, artık velayet ortadan kalkar. Veya evlatlık olarak başkasına verilmişse ne oldu? Verildi artık. Senin elinde, kontrolünde değil, velayetinde değil. Artık o yeni anne baba diyelim, o kişinin velisi.
0: Hı hı. Velayet öz anne baba doğmuyor.
1: Doğru. Anne babanın ölümü. Zaten biri ölürse velayet diğerine geçiyor, doğru, ama ikisi de öldü. Böyle bir durumda velayet de sona eriyor. Demek ki ölüm de velayeti sona erdiren sebeplerden. Şimdi bunlar kanundan kaynaklanır. Mahkeme hangi durumda karar veriyor da velayet ortadan kalkıyor? Bu konuda Avrupa inanılmaz hassas. Tabii mesela Köln'de daha 28 günlük bir çocuğu alıyor devlet. Ve 18 yaşına kadar da vermeyeceğini söylüyor. Epey bununla ilgili sıkıntılar yaşandı, medyaya yansıdı. Hı hı. Almanya'da, Köln'de. Ve bu velayetin devlet eliyle ele geçirmemesi için de çok ciddi bir kontrol mekanizması var, hassasiyet var. Ülkemizde de biz şimdi anne babanın sorumsuzluğu sebebiyle medyaya yansıyan bir olayda hemen ne diyor? Aile Bakanlığı bu işe el koydu diyor. Çocuk esirgeme kurumuna alındı ve velayet anne babadan alındı gibi. İşte bazı durumlarda öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki mahkeme kararıyla velayet kaldırılıyor. Mesela anne babanın yetersizliği, biraz önce söyledik. Yani çocuğun eğitimi, yetiştirilmesi açısından
0: aksama varsa,
1: tabii ciddi bir şekliyle çocuğa bakamayacak durumdalar.
0: Bağımlıdır.
1: Çok güzel, aynen öyle. Veya da ihmalkardır.
0: Akli dengesi olmayabilir.
1: Güzel. Alkol, uyuşturucu bağımlılığı, anne babanın kısıtlanması. Kötü yaşam tarzı dediğimiz, biraz önce sizin söylediğiniz alkol, uyuşturucu bağımlılığı.
0: Hı hı.
1: İhmalkarlık veya da anne baba cezaevine girdi. Böyle bir durumda anne baba yeniden evlendi. Normalde velayetin kaldırılması gerekmez ama çocuğun menfaati yeni evlilik kapsamında velayetin değiştirilmesini gerektiriyor. Böyle bir durumda diğer tarafa verilebilir, ayrıldığı eşine veya da vasi tayin edilir. Şimdi velayetin kaldırılması şu açıdan önemli, kamu düzeniyle ilgili. Yani sadece anne babaya tanınmış değil. Niye? Toplumu oluşturan bireyler ve bireyin çocuk olduğu ahvaldeki gelişimi kamuyu, çünkü o devleti, geleceği, milleti ilgilendiriyor. O yüzden sadece anne babaya tanınmış değil. Yani bir ihbarla, bu saydıklarım durumunda bir ihbarla çocuğun velayetin alınması için gereğini yapmalı adli erkan. Ve velayeti kaldıran sebep diyelim ki ortadan kalktı. Böyle bir durumda tekrar talep eder, velayet de geri verilir. Ne gibi? Boşanma davasında kadından örnek verelim bu sefer. Alkol müptelası ve ciddi manada çocuğu ihmal ediyor. Ama sonra gidiyor, tedavi oluyor. Geçmişte velayet babaya verilse de bu tedavi sebebiyle artık çocuğa bir sıkıntı oluşturmayacağı anlaşıldığı için velayet değiştiriliyor ve anneye veriliyor gibi. Şimdi velayetin sona erme nedenlerinde kanundan kaynaklanan sona erme nedenleri dedik. 18 yaşını dolduracak. Evlat olarak diyelim ki üçüncü bir kişiye verildi veya da anne veya babanın işte ölümü, ikisinin birlikte ölümü durumunda zaten velayet sona eriyor. Birisi ölürse diğerine geçiyor. Evet. Bir de dedik mahkeme kararıyla veriliyor. Velayet görevini gereği gibi yerine getirmedi. Acizlik durumu var. Hastalık sebebiyle olabilir. Yeterli ilgiyi göstermedi. Ciddi manada ihmal etti. Görevini açık şekilde savsakladı. Evet. Böyle bir durumda da velayet mahkeme kararıyla elden alınıyor. Şimdi hastalıktan bahsettiniz. Tabii velayet görevinin gerektirdiği hak ve yükümlülükleri yerine getirmesine engel olması lazım hastalığın. Yoksa zaten hastalık tek başına tabii ki her türlü hastalık yani. Velayetin kaldırılma sebebi kabul edilmez ama öyle bir durum var ki artık çocuğa bakamamakla ilgili ciddi bir sıkıntı var ortada. Yani sağlığı, eğitimi, yaşantısı diyelim çok ciddi olumsuz etkileniyor o hastalık sebebiyle. Böyle bir durumda yani
0: elden biraz ayaktan önce düşme diyebiliriz.
1: Veya da ciddi bir akıl sağlığı.
0: Akıl sağlığı.
1: Tabii yani kendinde değil olabiliyor insan için her şey. Veya da mahkeme kararıyla işte bu saydığımız sebeplerle anne baba kısıtlandı. Ne demek yani akıl zayıflığı veya da ay yaşlık her neyse. Bu sebeple mahkeme zaten velayetin kaldırılmasına da karar vermiş oluyor. Şimdi yeniden evlenmede dedik normalde denge değişmez ama eğer çocuğun menfaati gerektiriyorsa yeniden evlenme durumunda da velayet değişebilir. Evet, bir de ortak velayet var biliyorsunuz. Normalde ağırlıklı olarak uygulamada nasıldır? Boşanma sonrası anne taraflardan babadan birisine verilir değil mi
0: anne
1: velayet?
0: Anne babadan birine verilir.
1: Aynen öyle ama şimdi ortak velayet de ciddi olarak yaygınlaşmış durumda. Ve önceden engel de vardı hukuki, artık o da yok. Eğer çocuğun güvenliğine veya üstün yararına hizmet ederse böyle bir durumda ortak velayete de hükmedilebiliyor. Bu şekliyle çocuğun menfaatinde bir sıkıntı olmuyor. Anne baba birlikte yani adı üzerinde ortak bir velayete hükmedebiliyor ama şartları var. En temel şart her şeyde olduğu gibi çocuğun menfaatine olacak. Ha bu arada bir cümleyle belirtelim aslında net anlaşılıyor mu ortak velayet nedir? Yani anne baba çocuğun Hande Hanım sağlığında eğitiminde ilgili bütün kararlarda ortak olacak. Ve giderlere de ortak katılacak. Eşi şartlarda görüşecek. Bak eşi şartlarda. Gönüllülük esasına dayanıyor. Ve bu normalde diyelim ki birine verilir. Ama ortak velayet artık asıldır. Çünkü çocuğun idrakin eğer yetiyorsa onun da görüşü alınır ama üstün yararı kapsamında ortak bir velayete hükmediliyor ve bu artık çok daha yaygın. İlk 2017'de bu noktada bir karar verilmişti. Artık dediğim gibi hep bu şekilde kararlar verilebiliyor ama şartları olacak dedik. Yani çocuğun yararı bir kere ilk bakılacak nokta bu.
0: Tabii
1: anne baba bu konuda anlaşmış olması lazım. Yani arkadaş yok bütün bayramlarda ben de dediği zaman orada ortak velayet olmaz tabii. Bu konuda da yani ortak velayet hususunda da anlaşmış olmaları lazım. Bunu zaten dilekçelerine bildirmeleri lazım. Zaten çekişmeli de ikisi de isteyeceği için dava çekişmeli. Ama çekişmeli de olsa velayet hususunda ileride dava anlaşmaya döndü. Böyle bir durumda bunu belirtmeleri lazım tabii mutlaka. Hakimin de burada çocuğun yararının gözetildiğini görmesi lazım. Çünkü eğer aykırı bir durum varsa zaten bak protokolde böyle yazıyor. Bunda emin misiniz veya da bu böyle olmaz gibi değiştirdiği ihtimalle olabilir.
0: Bildirimini yapması lazım
1: evet.
0: Bununla alakalı.
1: Ve hakime günün sonunda velayetle ilgili takdir yetkisi tanınmıştır. her boşanma davasında ortak velayet de söz konusu olsa mutlaka somut olayın özelliğine dikkat eder ve çocuğun yararını dikkate alır. Bize şimdi genel olarak soruluyor ya kime verilir, anneye mi babaya mı? Şimdi her somut olayı kendi çerçevesinde değerlendirmek lazım ama şartlara çocuk da anneden besleniyorsa daha çok küçükse. O zaman annede de bir fiziki
0: kız babaya tabii, erkek ruhi şey, öyle mi derler? Kız babaya erkek anneye verilir falan.
1: Yani öyle tamamen, bir şehir efsanesi tabii, vardır. Asparagas öyle bir şey yok. Yok. Çocuğun durumuna göre dediğim gibi sadece istisnası çocuk çok küçükse anneden besleniyorsa bebekse anne akıl hastası veya da böyle çok ciddi bir sıkıntılı durumu yoksa maddi manevi. Böyle bir durumda anneye verilir yani. Ama genel olarak çocuğun zaten aklı başındaysa onun da fikri alınır. Anlaşmış olunan bir davada zaten sorun yok. Çünkü ikisi de aynı konuda anlaşmışlar. Şimdi velayete ilişkin söyleyeceklerimiz bunlardı.
0: Küçük bir reklam arası verelim o peki. Zaman. Sonrasında devam edeceğiz. Reklamların ardından burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Kısa bir ara verdik. Reklamların ardından devam ediyoruz. Hukuk konuşmaya da devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Avukat Arabulucu Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte yine bu bölümde. İlk bölümde velayetten bahsettik. Hangi durumlarda anne babanın evlatları üzerindeki velayeti kalkar? Önce hukuken bunu bir konuştuk.
1: Çok doğru. Dinlemişsiniz, evet, gayet iyi.
0: Gerçekten gayet iyi dinlemişim bu sefer. Sınavı geçtim.
1: Doğru. Peki şimdi anlatacağız, onu da söyleyeyim bakalım. Bunu da söylemiştim çünkü.
0: Şu anda ne bahsedeceğiz? Mesela nasıl vasisi olunur?
1: Vesayetten.
0: Vesayetten.
1: Çok doğru. Evet, bir harf değişti. Velayetten vesayete geçtik.
0: Geçelim hadi bakalım.
1: Tamam, şimdi vasi tayini önemli. Çünkü anne babası çok yaşlı, artık kendi işlerini kendi yapamayacak veya da Alzheimer, başkaca da akıl hastalığı sebebiyle ne olduğunun, durumunun farkında olmayanlara da bu kurum çalıştığı için çok önemli bir esasında hukuk kurumu, medeni kanunda düzenlenmiş. Şirketler için de kayyum versiyonu var malumunuz. Ama bu vesayetle ilgili çok canlar yanar veya da çok işlevsel bir hal alır bu kurum vesilesiyle, işler yürür. Ne demek? Yani anne baba, dede, her neyse, evde bankada parası var. Aklı başında olmadığı için ne bankaya gidebiliyor, ne o parayı çekebiliyor, ne kendine bakabiliyor, ne ailesine faydalı olabiliyor. Anne babanın parasını çocuk da çekemiyor. Mesela günlük hayattan bir örnek. Böyle bir durumda ne oluyor? İşte bu kurum devreye giriyor. O yüzden çok önemli bu kurum. Şimdi bazı ergin kişilerin veya da velayet altında bulunmayan küçüklerin, hani biraz önce dedik ya, bazı durumlarda küçüklere de vasiyet atanır diye, anne baba ikisi de öldü, akraba yok, mahkeme vasiyet atar. Ama genel olarak ergin kişilerin kişisel ve maddi menfaatlerini korumak için işte medeni kanunda düzenlenmiş bir kurumdur bu. Vesayet, vasi atanması. Şimdi vesayet altına alınma kanuni bir zorunluluktan da kaynaklanabilir. Kişinin kendisi de bazı durumlarda vesayet altına alınmasını mahkemeden talep edebilir. Vesayet altına alınan herkese bir kere vasi tayin edilir. Yani kişi kendi de bunu talep edebilir. Ve artık top kimde? Mikrofon vaside. Yani vesayet altındaki o kısıtlının kişiliği, mal varlığı, bütün menfaatlerini korumak, hukuk işlemlerde onu temsil etmek görevi artık vasinin. Evet. Medeni kanun bunu 403. maddeden başlar. Böyle 5-6 maddede etraflıca anlatır. Ama hangi hallerde vesayet gerektirir? Biz çok başlık halinde söyleyelim. Mesela yaş küçüklüğü olabilir, kısıtlanma, hapis cezası alma veya da kişi kendi isteğiyle vesayet altına alınmasını talep
0: sadece
1: eder.
0: Sadece küçük mü olması gerekiyor diyecektim.
1: Hayır.
0: Ben küçüklerin mi vasisi olur?
1: Hayır, hayır. Zaten normalde küçüklerin velisi olur ama öyle istisna durumlar olur ki o küçüğe bir vasi atanır. Tabii normalde 18 yaşından küçüklerin malumunuz velisi vardır. Ama istisna durumda veli olacak kimse yok. Anne baba biraz önce örneği verdi ki birlikte trafik kazasında öldü. Babaanne de yok. Öyle olabiliyor trafik kazaları, maalesef bu ülkenin gerçeği. Ve böyle bir durumda işte o küçüğe vasi atanıyor. Kısıtlanma esasında çok fazla rastlayacağımız bir şey. Niye? Çünkü akıl sağlığı veya da akıl zayıflığı sebebiyle bir kimseye vasiyet atanabilir. Artık işlerini göremez. Biraz önce yaşlı bir kişiden örnek verdik ya. Çok yaşlı. Eşi vefat etmiş. Ona çocukları bakıyor. Onların yanında kalıyor. Üzerine kayıtlı ev var eşinden diyelim. 2-3 tane. Bunların kiraları. Bankada emekli maaşı var kocasından kalan, bunun çekilmesi. Ama akıl hastası. Ne olacak? İşte böyle bir durumda ona bir vasiyet atanacak. Veya da yine baktığım bir dosya aklıma geldi. İki kardeş, birisi ciddi manada akıl hastası. Daha gençler yani, biri 30, biri 35 gibi. İşte orada ablası veya kız kardeşi de hatırlamıyorum, ona vasiyet tayin edilmişti mahkeme tarafından. Artık onun işlerini o yapıyor resmi açıdan. O yüzden çok diyorum işlevsel bir kurumdur. Tabii Allah kimseye vermesin ama sizin hayattaysa eğer o kişi, aklı başında olmasa bile onun mutlaka bankayla, devletle, işle, güçle, kirayla, parayla bir işi olacak. İşte böyle bir durumda bir vasi atanması lazım. Bunu böyle çok yaşlı anne babalarına vasi olan dinleyicilerimizden dinleyenler anlarlar. esasında ne demek istediğimizi, kolay da bir iş değildir. Yani o harcamaları kafasına göre yapamaz. Bir evi diyelim ki vasi olsa da satamaz. Mahkemeden izin alması lazım. Bir defter tutar esaslı harcamalar
0: için. Yani vasisi oldu diye her şeyi yapma hakkına sahip değildir.
1: Tabii asla değil. Bazen de ne olur? Bir kimse alkol, bu hastalıkta akıl sağlığının bozulmasıydı. Bazen daha farklı, mesela savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı olur bir kişide. Kötü yönetim, bazen hani şirketi ele geçirmeye çalışan hain evlat damat senaryosu vardır ya, hemen patrona, babaya, kayınpedere neyse bir vasi atanmasını talep ederler bunun aklı başında değil diye. Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, mal varlığını kötü yönetmesi, işte böyle bir durumda kendisini, şirketini, ailesini darlığa düşürecek ya, böyle bir durumda da bir kimse kısıtlanır ve bazen bir yıl veya daha uzun süreli bir kimse hapis cezasına mahkum olabilir. Böyle bir durumda da kısıtlama olur haliyle ve vesayet devreye girer. Hemen kendisine bir vasi atanır. Yani o kimsenin işleri sebebiyle takip hususunda görevli birisi olur. Bazen de çok nadirdir ama kişi kendi isteğiyle de vesayet altına alınabilir. Der ki ben artık yaşlandım veya da sakatlandım, deneyimsiz hale geldim, ağır hastalığım var. Bu mesele olabilir. Ciddi manada hastayım, artık işleri de takip edemiyorum. Böyle bir durumda bir kimse kısıtlanmasını isteyebilir. Bunu istemek yetmiyor tabii. Mahkemeden bundan talepte bulunacaksınız. Mahkeme size bir vasi tayin edecek. Dolayısıyla vesayet etkin bir kurum nasıl olur? Şimdi bir kimse hani talep etti ya, bir kere dinlenilmeden tutup da alkol uyuşturucu madde bağımlılığı ifadesiyle hemen kendisi kısıtlanmaz. Mutlaka bir dinlenilmesi lazım. Sonra bir de bununla alakalı resmi sağlık kurulu raporu alınması lazım. Sonrasında karar verilir. Yani hakim karar vermeden önce kişiyi de dinler, kurul raporunu da görür. Hatta bazen rapordan önce de görmek isteyebilir. Sonrasında bu ilan edilir. Böylelikle iyi niyetli üçüncü kişiler olumsuz etkilenmesin diye. Yani o kişi kısıtlandıktan sonra artık o hukuken tam fiil ehliyetine sahip değil. Gidip bir sözleşmeye imza atamaz, bir borç harç ilişkisine giremez. Niye kısıtlı? Dış görününe bakıyorsun hiçbir şey yok. Ama adam akıl yok ve kendisine vasi tayin edilmiş. Onun yaptığı işle ilgili sorumluluğu yok artık, değil mi? Bu bağlamda ilan edilir. Şimdi bu dava olarak açılır zaten. Ve bununla ilgili görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Peki neredeki sulh hukuk? İşte o kısıtlının, küçüğün, her neyse yerleşim yerindeki mahkeme. Nerede oturuyor? Tokat Niksar. Niksar'daki sulh hukuk mahkemesine başvurulur. Denir ki işte bu kişi artık hasta. Bu kişi akıl sağlığını kaybetti. Bu kişi çok savurgan. Buna vasi tayin edilsin veya da kendisi talep etti. Böyle bir durumda oradaki sulh hukuk mahkemesinde davayı açar. Şimdi vesayet organları deyince bizim aklımıza bir kere vesayet daireleri. Ne bunlar? Sulh hukuk, asli hukuk mahkemesi ve vasi şirketse de kayyım gelir. Bunlar vesayetin organları. Yani etkin olan bu süreçteki temel karar vericiler. Ve biraz önce söyledik, vasi her istediğini yapamaz. Yani vesayet makamından burada ne oluyor? Mahkeme oluyor, değil mi? Sulh hukuk mahkemesi veya da onun denetim makamı olan asli hukuk mahkemesi, her neyse, izin alması gerekiyor. Yani vasi tayin edildi. Sonrasında kişi dedi ki ya dedi, gayrimenkul fiyatları yükseldi. Şu vasisi olduğum kişinin evini satayım. Ben sonra bu mahalleden ona daha yenisini alayım veya da dairesini satıp arsa alayım, her neyse. Böyle bir durumda ne yapması lazım? Kendisini vasi tayin eden o sulh hukuk mahkemesinden izin alması lazım. Tabii. O yüzden bazı durumlar izne tabi. Mesela taşınmazların, biraz önce söyledik, alımı satımı, rehin edilmesi. Veya da bir ödünç verme durumu olsun. Bütün bunlar da tabii öncesinde kendisini vasi tayin eden sulh hukuk mahkemesinden izin alması lazım. Veya da taşınmaz kirası sözleşmesi yapacak, değil mi? Onu kendi vasi atanan kişinin, o kısıtlının üzerine bir gayrimenkul var, dükkan var diyelim, iş yeri. Onu kiraya verecek vasi. Ya diyor, çok da güzel müşteri buldum. Piyasa rayicinin de üstünde. Tamam, ama öncesinde izin alınması gereken bir iştir bu. Veya ona bir hayat sigortası yapacak. Veya da onu kendi menfaatine de olacak şekliyle bir sağlık kurumuna yerleştirecek diyelim. Bu da yine izne bağlıdır. Mutlaka sulh hukuk mahkemesinden izin alması lazım. Hande Hanım, bazen sulh hukuk mahkemesinden değil, devamında asli hukuk mahkemesinden de izin alınır. Öyle işlemlerdir ki bunlar, vasinin zaten tek başına yapamıyor, sulh hukuk mahkemesinden izin alıyor. Sonrasında da sulh hukuk mahkemesine denetim makamı olan asli hukuk mahkemesinden de izin alıyor. Mesela vesayet altındaki, tabii ne tip durumlarda, mesela vatandaşlıktan girme çıkma. Bunlar çok istisna ama kanun her şeyi düzenlediği için biz de bahsedelim. Dikkatimi çekmişti çünkü bu, hem sulh hukuk mahkemesinden izin alıyorsun yetmiyor, bir de denetim makamından, asli hukuktan da izin alman gerekiyor. Vatandaşlığa girme çıkma çok ilginç ama enteresan, daha doğrusu istisna bir durum ama usul böyle. Veya da evlat edinme veya da evlat edinilmesi, onun bir mirasçısı olacak yani. Vasiye karşı diyor ki ya ben şu vasinin evladı olsun şu kişi, evlat edinme, işte bunda iki mahkemeden de izin alması lazım. Veya da rastlanabilecek bir yön, durum, mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması. Tutup sen kısıtlıyla miras sözleşmesi yaparsan veya da onun adına vasi olarak yaparsan, önce sulh hukuk mahkemesinden sonra da asli hukuk mahkemesinden evet izin efendim almak, izin almak gerekir. Aynen öyle. Veya da ömür boyu aylık veya gelir bağlama. Onun adına tutuyorsunuz, bir hizmetliyle sözleşme yapacaksınız vasi olarak. Böyle bir durumda da iki mahkemeden de izin almak gerekiyor. Gerçekten. Bakınız, bunlar böyle çok istisna, önemli ve ciddi meseleler.
0: Hayati meseleler.
1: Tabii,
0: aslında.
1: Hayati, aynen öyle. Böyle bir durumda iki mahkemeden de izin almak gerekiyor. Şimdi vasinin bir hukuki sorumluluğu var. Yani eğer bu görevini yerine getirirken, oldu ya, kusurlu bir davranışta bulundu ve vesayet altındaki kişiye bir zarar verdi, bundan sorumludur. Bu şirketlerle bağlantılı kayyum ve yasal danışmanlar hakkında da uygulanır bu arada. Bir de devletin sorumluluğu vardır vesayet uygulamasında. Yani devlet hukuka aykırı olarak kendi görev alanında verdiği zarardan doğrudan doğruya sorumlu. Hatta ve hatta vasinin verdiği zararın tazmin edilemeyen kısmından da sorumludur devlet. Bakın, bu meseleyi ne kadar ciddiye alıyor. O yüzden de inanın, mahkemelerden o izinin alınması, hatta onu geçtim, bir vasi atanması bile çok ciddi bir iştir. Uğraşanlar için böyle esaslı bir süreçtir yani. Zararı tazmin eden devlet sonrasında ne yapar? Kusurlu olanlara rücu eder. Ama burada belirtmek istediğim, hem vasinin hukuki sorumluluğu vardır, hem de vesayet uygulamasında devletin de sorumluluğu vardır. Biraz önce söyledik, hani velayet hangi durumlarda sona erer? Kişi 18 yaşına gelir, sona erer. Veya da artık evlatlık olarak birisine verilmiştir, velayet sona erer, değil mi? Vesayette de bazı sona erme durumları vardır. Mesela küçüklerde artık 18 yaşına geldi, bitti. Aynı velayette olduğu gibi. Hükümlülerde vesayeti gerektiren haller sona erdi. Ne demek? Kişi hapisten çıktı, artık vasi olacak bir durum yok. Ama asıl bizim vasili kurumunu ele aldığımız kısıtlılarda hangi durumlarda sona erer? Şimdi bir kere bu vasiliği bir mahkeme kararıyla başlanmıştı, değil mi? Aynı şekliyle vesayet, kısıtlılardaki vesayette o vesayet makamının kararıyla sona erer. Böyle bir durumda, yani artık o vesayeti gerektiren sebep ortadan kalktı, mahkeme de bunun kararını verir. Yani mahkeme kararıyla beraber artık kısıtlılarda vesayet ortadan kalkar. Şimdi ilan edilir zaten bu. Yani kısıtlama eğer ilan edilmişse diyelim, kaldırılması da ilan edilir. Bazen akıl hastalığı sebebiyle de vesayet altına alınabilir bir kişi. Ama sonradan durum değişti, kısıtlama sebebi ortadan kalktı, resmi sağlık kurulu raporu da bunu belgeledi. Böyle bir durumda da yine ne olur? Vesayetin kaldırılmasına karar verilir. Veya da kişi alkol, uyuşturucu bağımlılığı, madde bağımlılığı sebebiyle vesayet altına alındı. O durumu da geçti. Artık 10 ay yönelikte temiz olduğuna dair rapor alındı. Böyle bir durumda da vesayet ortadan kalkar efendim. Tabii. Şimdi vasiylikte süre olur. Vasiylik
0: ömür boyu devam eder mi diyecektim hani bir.
1: Yani normal şartlar altında bir kimseye vasi atanınca o vesayeti kaldıran durum ortadan kalkmadıkça evet devam eder. Ama süre belirtildiyse vasiylik görevi de uzatılmadığı takdirde evet sürenin dolmasıyla doğru, çok doğru, sona erer efendim. Bazı durumlarda vasi görevden de alınır. Mesela yetkisini kötüye kullandı, tuttu ya onun adına onun parasını izin almadan kullandı, bu da tespit edildi. Tabii o zaman vasiylik görevinden alınır. Aynen öyle, kişi kendisi de isteyebilir. Ve vasiylikle ilgili en önemli noktalardan birisi vasinin kesin hesap ve mal varlığını teslim zorunluluğu vardır. Ne demek bu? Bütün yönetimle ilgili son raporu o vesayet makamı dediğimiz hukuk mahkemesine vermesi gerekir. Ve hazır bulundurması zorundadır. Yani son rapor, kesin hesap, bunlar belli zamanlarda verilen raporlar mahkeme tarafından incelenir ve onaylanır. Zaten önemli işlerde de izin alınması gerektiğini mahkemeden söylemiştik efendim. Vesayet genel itibariyle çok işlevsel bir kurumdur ama çok da ciddi meşgalesi olan bir kurumdur. Ama gel gör ki hayat bazen kişiyi ya hapis cezası alması sebebiyle, ya akıl hastası olması sebebiyle, ya artık kendini idare edemeyecek derecede bir bağımlılığı olduğu durumda vesayet kurumu devreye girer ve bu esasında bir çözüm yoludur. Çünkü normal şartlar altında diyelim ki kendinde olmayan çok ciddi yaşlı hasta birisinin aklı da başında değilse onun üzerine kayıtlı olan bir gayrimenkulün satılması mümkün değil. Niye? Bu kimse vekalet veremez notere gidip, aklı başında değil. E tapuya götürülse tapuda zaten bilmiyor. Memur bunu görecek zaten, artık her şey kamera altında. Neyi sattığını, neye kaça aldığını bilemeyecek durumda. İşte böyle bir durumda çözüm ne? Vasiylik. Aynen öyle. Mahkemeden ona bir vasiye atanır ve o bu işleri onun adına, onun menfaatine olacak şekliyle takip eder. Hande Hanım, bugün genel olarak arabuluculuk ve uzlaştırmacılık üzerine bir hasbihal, devamında da velayet ve vesayet kurumundan bahsettik efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Avukat arabulucu Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Yarın yine burada olacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tam iyi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tam iyi.
2: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber.
8: Nokta hedefleri bombalıyor. Tahran'sa Washington geri adım atana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını duyurdu.
9: Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı şiddetlendi. ABD İran'ın Hürmüz üzerindeki gücünü kırmaya dönük nokta operasyonlar başlattı. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz'de gemileri durdurma ve vurma kabiliyetini ortadan kaldırmaya dönük saldırılar düzenlediklerini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM son operasyonda İran'ın Bender Abbas Limanı başta olmak üzere birçok noktadaki komuta merkezlerini ve hava savunma sitelerini vurduklarını açıkladı. İran'ın kıyı savunma mevzileri 90 dakika boyunca bombalanırken Pentagon saldırıları doğrudan Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu sırada İran kaynakları ABD'nin İran'da sivillere ait buğday depolarını vurduğunu duyurdu. Ancak CENTCOM iddiayı yalanlayarak sadece ticari gemilere saldıran İran hedeflerinin imha edildiğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İran ordusu da Saiki adını verdiği yıldırım anlamına gelen operasyonun 10. evresini başlattığını duyurdu. İran füzeleri ve kamikaze dronları Körfez'deki Amerikan üslerine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. İran balistik füzeleri Kuveyt'teki Ali El Salem hava üssünün radar sistemlerini, Ürdün'deki Muvaffak El Santi üssünü ve Bahreyn'deki ABD tesislerine hedef aldı. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını gelişmiş savunma sistemleriyle düşürdüklerini iddia etti. Başkent Tahran'da ise uzun zaman sonra savaş sirenleri çaldı. Başkent ve çevresinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. İran devrim muhafızları yaptığı son açıklamayla savaşın uzun süreceği mesajını verdi. İran ordusu ABD, İran'ın yasal yönetim sistemini ve Boğaz üzerindeki haklarını tanıyana kadar Hürmüz tamamen kapalı kalacaktır açıklaması yaptı.
8: ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılan yıllık yardımın kesilmesi oylandı ve tasarı reddedildi. Ancak önceki yılların aksine tam 104 milletvekilinin İsrail'e yardımın kesilmesinden yana tavır alması dikkat çekti.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e verilen koşulsuz destek kongre çatısı altında ilk kez bu denli yüksek sesle sorgulanıyor. Temsilciler Meclisi İsrail'e her yıl sağlanan 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımının tamamen kesilmesini öngören tasarıyı oyladı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada önerge 314'e karşı 104 oyla reddedildi. Her ne kadar sonuç beklendiği gibi red yönünde olsa da oylamanın ayrıntıları Washington siyasetinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. İsrail'e yönelik yardımın kesilmesine 103 Demokrat milletvekiliyle bir cumhuriyetçi destek verdi. Bu tablo geçmiş yıllarda İsrail'e yönelik askeri yardım paketlerinin kongrede neredeyse oy birliğiyle kabul edildiği dönemlerden önemli bir farklılaşma olarak değerlendirildi. Kongredeki bu çatlak sürerken Beyaz Saray'ın iki numarasından da çok konuşulacak bir açıklama geldi. İran'la barış müzakerelerini yürüten Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini ve kamuoyunu manipüle ettiğini açıkça söyledi. Kendisini sabote etmeye çalışan yabancı lobilere sert tepki gösterdi.
10: İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz. Benim yürüttüğüm İran müzakerelerini sabote etmek için finanse edilen yabancı etki kampanyaları var.
9: Temsilciler Meclisi'ndeki oylama ve başkan yardımcısının bu ezber bozan çıkışları, Washington-Tel Aviv hattında perde arkasındaki fırtınanın artık saklanamayacak kadar büyüdüğünü gösteriyor.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev temaslarına başladı. Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, sivillere hedef alan saldırılara tepki gösterdi. Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilimin tırmanmaması ve kalıcı ateşkes için diplomasi çağrısını yineledi.
9: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna

0: sürdüreceğiz.
1: Fidan, Karadeniz'in çatışmanın yeni cephesi olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
0: Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın en karanlık döneminin barışın habercisi olmasını temenni etti. Kalıcı ateşkes ve barış için uluslararası topluma güçlü çağrıda bulundu.
0: Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının hakları konusundaki kararlı duruşu yineledi.
0: Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Fidan daha sonra mevkidaşıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalılar için Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.
2: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha balistik füzelerle vurdu. Saldırılarda 2 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

0: Savaşın yıkımı, Ukrayna'nın kalbi Kiev'de yüzünü bir kez daha gösterdi. Gece yarısı saatler henüz biri gösterirken başkentte siren sesleri yankılandı. Rusya'nın fırlattığı balistik füzeler Kiev sakinlerini uykusunda yakaladı. Rusya'nın hedefinde yine sivil altyapıları vardı. Şehrin banliyö bölgelerinde depolar alev topuna döndü. Saldırıda aralarında ölenler ve yaralananlar oldu. Yaralananlardan birinin çocuk olduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Haziran ayının savaşın başından bu yana en çok sivil kaybı verilen aylardan biri olduğunu vurguladı. Ancak savaş sadece Ukrayna sınırlarında kalmıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerileri ve depolama tesislerine düzenlediği İHA operasyonları Moskova'yı tam kalbinden, yani enerjiden vurdu. Rusya genelinde, özellikle de başkent Moskova'da ciddi bir akaryakıt krizi baş gösterdi. İstasyonlarda stoklar tükendi. Açık olanlarda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tarım ve lojistik sektörü durma noktasına gelirken fiyatlar fırladı. Kremlin tedbir aldık dese de cephedeki savaşın faturası Rusya sokaklarında her geçen gün daha fazla hissediliyor. Rus halkı bir yanda yaşanan can kayıpları, diğer yanda ise bitmeyen kuyruklar arasında sıkışmış durumda.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-31, Ankara 17-30, İzmir 24-37, Bursa 18-33, Konya 20-30, Afyon 15-30, Denizli 24-37, Antalya 26-37, Adana 25-35, Zonguldak 19-27, Samsun 21-29, Trabzon 22-26, Kayseri 15-30, Erzurum 12-28, Gaziantep 24-38, Diyarbakır 24-40 ve Şanlıurfa 27-41 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Aç Şemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. TAK otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü veriliyor. Şimdi reklamlar.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212-407-1718.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.
5: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine şefkati. O server, ümmetine olan merhametinden, onların hallerini düşünürdü kalbinden. Vaktiyle zengin biri, donatıp bir ziyafet, çok fakir bir alimi evine eder davet. Alim gelip oturur zenginin sofrasına. Lakin bir lokma bile alıp koymaz ağzına. Ev sahibi üzülüp arz eder ki, "Efendim, görürüm yemezsiniz. Bunu ben merak ettim." O alim şöyle der ki, "Evimde şu aralar birkaç zayıf ve garip ciğerparelerim var. Aç ve susuz olarak dururken onlar evde, nasıl yiyebilirim bunları ben bu yerde?" Ev sahibi bunları alimden öğrenerek, çocuklarına dahi gönderir hemen yemek. Alim ancak o zaman gönül rahatlığı ile zenginin sofrasında başlar yemek yemeye. Kıyamet gününde de Rabbimiz bunun gibi cennete davet eder o sevgili Habibi. Lakin girmez cennete o serveri kainat. Zira kalbi değildir hiç müsterih ve rahat. Ümmetinden günahı fazla olan kimseler, çünkü mahşer gününde gayet zahmettedirler. Onları düşünerek o Hüda'nın Habibi, Allah'a yalvararak arz eder ki, "Ya Rabbi, ya beni onlarla gönder cehennemine, yahut sok onları da benimle cennetine." Rabbimizden bir hitap gelir ki, "Ey Habibim, ben yalnız senin için cenneti halk eyledim. Sen o günahkarların tamamını alarak, girin hep cennetime birlikte şad olarak." Yine Beni İsrail zamanında bir adam vardı ki günah ile geçmişti ömrü tamam. Uzun yıllar yaşayıp sonra da öldü birden, ilgilenen olmadı kötü bilindiğinden. Sonradan birkaç kişi gelerek bir araya, cesedini götürüp attılar bir sahraya. Lakin Musa Nebi'ye hemence Cenab-ı Hak vahyetti ki onunla alakalı olarak, "Ya Musa, onu gidip güzel kefenleyiniz, namazını da kılıp öylece defnediniz." Musa aleyhisselam Rabbinin bu emrini yaptı ve daha sonra sorunca hikmetini, buyurdu ki, "Ya Musa, o halkın bildiğinden daha günahkardı da affeyledim yine ben. Çünkü o bir zamanlar baktığında Tevrat'a, Habibimin metini görmüştü o kitapta. Kalbinde Habibime muhabbet hasıl oldu. O sahifeyi öpüp sonra başına koydu. Sevgili Habibime gösterdiği muhabbet sebebiyle ben onu ettim aff ve mağfiret."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
3: Efendim İslam alimlerin ve evliya-i kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz. Her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağı gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vakın kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık, yaşlılık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit de bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimetken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özürle, hangi sebeple bugünün işini yarına bırakılabilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Sırrı.
1: Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Alo. Buyurun. Ben de mi acaba kaçın sırada olduğumu bilmiyordum.
1: İlk sizsiniz, buyurunuz efendim.
4: Tamam, merhabalar. Osman Hocam, şöyle bir sorun olacaktı benim. Ben uzun süredir babamla çok görüşmüyorum. Geçmişte bizi çok üzdü. Rahmetli anneme, kardeşlerim hepimiz aynı şekilde. Ve daha sonra hatalarını telafi etme derdine girmedi. Her zaman hem suçlu hem güçlü modunda oldu. Ama biz hep alttan aldık bir şekilde. Benim yakın bir dönemde hayatımın bir dönüm noktası oldu. Bir boşanma süreci yaşadım. O süreçte de yine babamın manevi olarak da maddi olarak hiçbir desteğini görmedim. O yüzden ben hani eskiden arayıp sorardım. Ama bu olay beni çok kızdığı için hiçbir şekilde arayıp sormuyorum. Ama bir yandan da içime dert oluyor. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. Bu konuda siz ne önerirsiniz, onu sormak istiyorum.
3: Peki efendim.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler.
1: Buyurun.
5: Hocam, hayırlı yayınlar hocam.
3: Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun.
5: Hocam dua isteyecektim ben çocukların, torunların için.
3: Allah Teala size de, çocuklarınıza da, sevdiklerinize de, şu anda bizi dinlemekten dinleyicilerimizi de din ve dünya saadeti versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Son nefesi de iman selameti versin inşallah.
5: Hocam Allah razı olsun. Hocam bir şey soracaktım. 3 tane bayanın mahremsiz kendi kendilerine ömreye gitmeleri caiz mi? Ben yanlış mı biliyorum? Olmaz diye biliyorum da.
3: Olmaz. Bir doğru biliyorsunuz sorun. Efendim.
5: Evet. Biz hocam akşam faydalı bilgiler okurken Allah razı olsun, iyi ki siz varsınız. Yoksa biz başka cemaatten oyuncağı olacaktık. Orada çarşafla ilgili bir şey okudum. Daha önce de birisi sohbette dedi ki hocam o kitapları okumamız yasakladı bize. Ben dedim acaba neden, diyor ki ne var ki kitaplarımızda, dedim bir şey yok ki. Akşam orayı okuyunca he dedim, onun için yasaklı getirmiş, anladım. İyi ki varsınız, Allah razı olsun.
3: Amin efendim.
5: Olmasan bayağı bir oyuncak olacaktık cemaatlerin elinde.
3: Allah Teala muhafaza
5: eylesin. Hayırlı yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederiz efendim.
1: Teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
3: Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ana babaya üf bile dememeli. Muzip bir arkadaş vardı. Abi dedi, dövme buyurmuyor diyor. Üf deme, ben üf demiyorum dedi.
1: Tüh de denebilir o zaman.
3: Tüh de denebilir.
1: Of of de denebilir.
3: Şimdi bu latife olarak şey yapıldı ama fakat işin altında bir gerçek var Mustafa Bey. Hani kitaplar okunmazsa, kitap okunmazsa işte böyle de anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Mesela o arkadaş bunu latife olarak söylüyordu. Ama bazılar bunu düz. Ya üf bile deme, ben o emre uydum.
1: Üf demedim.
3: Üf demedim. Şeyde daha seneler önce işte Hüseyin Elm Efendi rahmetullahi aleyh hayatta, o zaman böyle kitap satışına giden gençlerden birisi, ya dedi gittik dedi, böyle dedi bir tanesi dedi, İşte caminin önüne koyduğumuz kitapları 60-70 falan. Ben dedi arabaya gittim, geldim baktım kitaplar yerde falan, o arkadaşlar takmamışlar dedi falan. Birden Nevrim döndü dedi. Dedi hocamız münakaşa etmeyin buyuruyorlar devamlı surette. Düşündüm dedi. Ya dövmeyin demiyor, münakaşa etmeyin. Ben de dedim dövdüm, iyi bir dövdüm abi dedi. Münakaşa etmeyin. Yani böyle şeyler kitaplarda okunduğu zaman bunlar çıkabilir mi? Çıkabilir. Hatta buraya gelmeden önce bir tane bir sual geldi. Ben dedi ya bugüne kadar dedi araştırdım ettim eyledim falan dedi. İslamiyet'te dedi kadın ikinci plandadır dedi. Erkek dedi işte ikinci evleniyor. Ben dedi çok kıskanç biriyim falan dedi. Buna tahammül edemiyorum falan dedi. Hep dedi erkekler dedi korunmuş bilmem ne yapılmış falan filan. Bir sürü şeyler nefsi devreye girmiş. Şimdi erkekler de kadınlar da İslamiyet'i bilmiyor. Peki erkeklerden yani Müslüman erkeklerden işte efendim ikinci evleniyorum falan nefsine uyuyor. Yani İslamiyet'i değil. Peki efendim
6: İslamiyet'i bilmiş mi oluyor öyle yapınca?
3: Yok. Şey diyor kendi yaptığını sanki İslamiyet'e uyan birisi gibi göstermeye çalışıyor falan. Her emri yerine getirmiş.
6: Bir o kalmış. Bir onu da kalmış.
3: Onu da yerine getiriyor falan. Şimdi bu konuda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Faydalı Bilgiler kitabında reformistlere cevap verirken taatüd-i zevcat konusunu çok güzel geniş bir şekilde anlatmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshab-ı kirama tavsiye ettiler, teşvik de ettiler. Yani ikinci hanımı almak, onunla evlenmek emir değil, farz değil, vacip değil. Ve bir sürü de şartlar var. Peki İslamiyet buna niçin izin verdi? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshab-ı kirama ikinci defa evlenmeleri için izin vermelerinin sebep ve hikmeti, hatta teşvik etmenin sebep ve hikmeti Müslümanların sayısının artması içindi. Çünkü eshab-ı kiramın her biri mürşid kamil olduğu için doğacak bütün çocukları İslam terbiyesini yetiştirecek güce sahipti. Bilgiye sahipti, anlayışa sahipti, firasete sahipti. Dolayısıyla 10 tane de 20 tane de evladı olmuş olsa hepsine İslamiyet'i anlatabilecek, onların kalplerini temizleyip Allah-u Teala'nın ve Resulünün sevgisini yerleştirebilecek kemalde idiler. Onlar teşvik edildi. Peki sonra, ondan sonra bir sürü şartlar var. Mesela adaleti korumak. Evlendiği zaman. Adaleti korumak. Adam evleniyor, ben diyor İslamiyet'e uydum. İyi de adaletin ne olduğunu biliyor musun? Ne olduğunu biliyor musun?
6: Kendine hayır yok adamın. Bunun evlenmesi zaten haram.
3: Tabii.
6: Bir tanesi bile haram.
3: Şey söyleyeyim ben. Adalet kelimesini sadece duymuştur. Adalet adalettir ya. Anadolu'da var öyle. Adalet demek adalet adalettir ya.
6: Komşu kızı adalet veya.
3: Veya komşu kızı adalet. Öyle biliyor. Adaleti böyle biliyor. Şimdi bir arkadaşım birisi böyle düğünlerde falan fazla uzun konuşan ları için bir şey anlattı. Olmuş bir hasiyet. Doğuda bir köye su gelecekmiş. Neyse işte uğraşmışlar. Dedilmişler. Devlet yardım etmiş falan. Su gelmiş. Çeşmeye akacak. Tabii açılış yapacaklar. Köyün muhtarı ondan sonra kaymakam gelmiş. Orada yetkililer birer konuşma yapmışlar. Köyün muhtarına da demişler ki sen de bir konuşma yap. Yapmış. Bu arkadaş anlatıyor şimdi. Ne ettik ettik suyu getirdik. Hayırlı olsun diye.
6: Tamam. Bence güzel bir konuşma.
3: Tabii. Hülasa etmiş. Yani. Ne ettik ettik.
6: Suyu getirdik.
3: Suyu getirdik. Dolayısıyla şimdi İslamiyet'ten hani sadece bilgisi var. Onun ne olduğunu biliyor. Onun ne olduğunu biliyor. O adaleti yerine getirmek gerekir. Sonraki asırlarda, dönemlerde, mesela Selçuk döneminde, Osmanlı döneminde, ben çocukluğumda hatırlıyorum. Mesela en son İslam Savaşı yapılmıştı. Köylerde erkek kalmamıştı. Cenaze namazını kaldıracak erkek kalmamıştı. Bir de mesela genç yaşta evlendirilmiş çocuk askere gitmiş, şehit düşmüş. Çanakkale'de şehit düşmüş. Veya da Balkanlar'da aynı şekilde şehit düşmüş. Dolayısıyla hele evlenmiş, dul kalmış, kötü niyetli kimseler her an en azından bir iftira şey yaparlar. Bunun için de ama nikah altına alındığı zaman kimse bir şey diyemiyor. Hanımefendi nikahlısı diyor, o terbiye alınmış, bir şey diyemiyor. Kötü, o zamanki kötü niyetliler bile buna müdahale edemiyor. yani uğraşmıyor, böyle şeyler düşünmüyorlar. Ama yok, böyle birisi yoksa yani mutlaka bir şeyler yapılıyor. Onun şerefiyle, namusuyla oynanma durumu söz konusu oluyor. Bunun için bir, kadını yalnız bırakmamak, nafakasını temin etmek, onun da iffetin, namusunu korumak için. Onu da bilen bir erkek aynı şekilde altyapısını oluşturuyor. Adaleti gözleyecek şekilde. Bütün bu şartlar yerine geldiği zaman buna izin verilmiş. Yoksa keyfine göre böyle şey yapılmamış. Efendim işte böyle Avrupa'da, Amerika'da falan işte tek eşlilik falan buna müsaade etmiyor Hristiyanlar. Var. Etmiyor da arkadaşım, hepsinin de metres hayatı var. Genç kızlar bile aynı şekilde zengin iş adamlar metresi olması için onun etrafında pink atıyor. Buna ne diyeceksin şimdi, değil mi? Efendim oradan, oradaki değil. Oradaki değil. Buraya gelirken internet haber sitelerine bakıyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Kökeni Türkmüş. Daha sonra önceki asırlarda. Bizden belki de 100 sene önce, o zaman da kraliyet falan var Mısır'da. İşte o zaman Türk kökenli bir kızla evleniyor falan. Tabii saray hayatı, debdebe şey falan, bundan sıkılmış kız. İsmi Müslüman ismi. Sonra bunu terk ediyor, Amerika'ya kaçıyor. Bir de kızı var orada, şey yapıyor falan. Orada ismini de değiştirmiş. Elizabeth bilmem ne koymuş. Ondan sonra da ölmüş gitmiş sefalet içerisinde. Hani şimdi Allah Teala yaratırken kadın kullarının dünyadaki nizamın ayakta durabilmesi için ve neslin devamı için kadın kullarına erkeklere göre nefsi daha kuvvetli. Bak bu nefsi yanlış alıyorlar. Rahmetli babam kendisine hoca baba dedirmişti. Yani hoca olarak biliniyor. Bir gün böyle konuşuyoruz. Baba dedim, bak nefsi konuşuyoruz. Oğlum dedi, bende nefis mi kaldı ya? Tamam dedi. Ben de dangalaklık var. Adamın altyapısı ona müsait değil. Bilgisi yok. Nefis deyince sadece cinsellik anlaşılıyor. Şimdi öyle. Nefis deyince cinsellik anlaşılıyor. Kadınlar da nefis deyince sadece cinsellik değil. Nefis cinsellik konusunda da vurabilir.
6: Şehvet deyince de öyle.
3: Evet.
6: Mesela sadece cinsellik anlaşılıyor.
3: Şehvet deyince de öyle. Şimdi bu farklı bir şey. Bir varlık bu. Bunun lezzet aldığı yerler var. Mesela tamam, gayrimeşru olan, kendi hanımıyla alakalı değil, nikahlısıyla değil, nikahı olmayan birisi. Çirkinmiş, güzelmiş, umurunda bile değil. Haram ya, ona aynı şekilde saldırır. Makam, o makamda işte kibire yükleyecek. Nefis onu da ister. Efendim çok para, çok parası var adamın falan filan. Onu da ister, kibirli olacak çünkü herkesi tepeden bakacak falan. Nefis onları ister. Makam olsun, mevki olsun, para olsun, şöhret olsun, bunların hepsini nefis ister. Bunlara sizin de ifade ettiğiniz gibi kitaplarda yazıyor, şehveti vardır. Ne demek şehveti? İsteği demektir bu.
6: Konuşma şehveti denir mesela.
3: Tabii. Adam coşuyor.
6: Çok konuşmak istiyor.
3: Durduruyor. Bir arkadaş anlatıyordu. Oldu olmadı bilmiyorum da benim hoşuma gitmişti falan. Şimdi gelmiş birisiyle konuşuyor. Tam bir saat adam konuşmuş. Kaç dakika? Öyle mi? O kadar arada bir giriyor falan. Bir saat sonra ya demiş, seninle sohbete doyulmuyor demiş, gitmiş. Çok memnun olmuş. Konuşma ihtiyacını bırak. böyleleri var. Yani ona karşı bir şehveti var. Çünkü oradan lezzet alıyor. Şey de öyle. Mesela şimdi diyorlar ki işte kadın açık olunca efendim çok affedersin fahişe. Değil. Alakası yok. Yani hatta şeyde 2 sene önce olduydu Amerika'da, Türkiye'den giden bir tanesi sadece sütyen kilotta uçağa binmeye kalkıyor Amerika'da. Kabul etmiyorlar. İndiriyorlar onu. O da bu feryat ediyor. Ben diyor bu halimle zevk alıyorum diyor. Fahişelik yapıyorum değil mi bak? Zevk alıyorum. Yani onun nefsi de onu öyle kandırmış. Ve ondan lezzet alıyor. Zaten kitaplarda yazıyor. Ne diyor? İsterik hastalığı mı diyorlar, bir şey diyorlar falan. Cinsellik tarafından vurulan da ayrı bir mesele. Yani herkes farklı yerlerden vuruluyor. Dolayısıyla İslamiyet'in ikinci defa evlenmesine izin vermesinin sebep ve hikmetleri çok açık ve net. Çok açık ve net. Bunları bilmiyor erkek. Ama yaptığı işi bir kalıba uydurmak için. Hani bize şimdi bazıları soruyor ya, bir şey kafasına koymuş yapacak. Buna bir ruhsat var mı? Buna bir izin var mı? Hep böyle uç noktalarda soruyorlar bana. Aynen öyle. Yani o da bir halt edecek de İşte o halt, ben sordum da oldu falan. Tamam mı? Sordum da yaptım falan. Osman Hoca'ya sorduk biz. Kelebi Tepe'me sorduk. Oradan cevap aldık falan diye kendi kafalarına göre. Halbuki bu kitapların okunmamasından kaynaklanıyor ki, ve bu şekilde böyle hareket eden kimseler de, bu şekilde böyle hareket eden kimseler de tehdit, sonu felaket mi olur? Sonu felaket olur. Çünkü Mustafa Bey, mahşer var, mizan var. Mahşer var, mizan var. Ya Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler işte bir hadis-i şerif naklediyorlar. Yani amirlerin bir eli bağlı olarak gelecek
6: mizanın başına. Mahşer meydanında.
3: Evet, mizanın başına. Emel abiler bir Cağaloğlu'ndaydı. Buyurdular ki, abiler dedi, siz zannediyorsun ki efendim genel müdür şef, öyle değil o dedi. Sizin hepiniz buradakilerin bakıyor mu evli dedi. Hepiniz amirsiniz dedi. Evin amiri, evde amirsin dedi. Eğer hanımına zulmediyorsan dedi, elin biri bağlı gelecek dedi. Orada cevap verebilirsen ne ala, çözülecek gelin. Cevap veremiyorsa öbür elinde bağlayıp cehenneme atacaklar. Bu kadar kritik ve hassas. Sen şimdi bütün bunlardan aynı şekilde efendim İslamiyet kadına değer vermemiş. Ya kadının nafakasını erkeğe yüklemiş. Kadının herhangi bir sorumluluğu söz konusu değil. Ev işlerinde bile muhayyerdir. Yardım ederse kocası aynı şekilde daha çok onlara rahat ettirme durumları düşünecek, şey yapacak falan. Çocuğuna süt emzirme bile aynı şekilde mecburiyet söz konusu değil. Sadece bunun için ben mecbur değilim. İyi, mecbur değilsen artık giriş dışarıya. Peki nesin sen? Süs kabağıyım ben. Özür dilerim, bu geldi
6: aklıma. Süs bitkisi.
3: Ya, süs gibisi diyelim. Bitkisi hani, kabak deyince bazıları alma veriyor da.
6: Süs kabağını bilmeyen de vardı.
3: Bilmeyen de vardı, peki. Özür dilerim. Süs bitkisi. Öyle değildir o. Bu karşılıklı olarak fedakarlığa bağlı. Tam ilmihal saadeti belliydi. Erkeğin de kadının da vazifeleri mevcut. Hem bunlar yaptıktan sonra sen niye düşünüyorsun onu? Hani hatırlarsın, bir tanesi ikide bir yayına bile girdi. İkide bir mail gönderiyordu falan. İşte ben araştırdım, sizinkini de araştırdım. İşte cennette huriler verecekmiş falan. Ya sana ne? Seni ne ilgilendirir? Ta cennettekilere bile müdahale ediyor. İşte ben çok kıskancım da. Allah Allah. Ya sana ne? Mülk Cenab-ı Hakk'ın, seni ne ilgilendirir bu? Değil mi? Seni ne ilgilendirir?
6: Orası zaten dünyaya benzemiyor.
3: Hiç benzemiyor.
6: Haberim bile olmayacak.
3: Ha, kitapları okuyacak olursa, bugüne kadar gelen evliya hanımlar vardı, saliha hanımlar vardı. Bunlar bilmiyor muydu bunu? Biliyordu. Ama onlar Allah-u Teala kendilerine ne emrettiyse onu yaptılar ve cennete gittiler. Sen de boyuna didiniyorsun. Böyle olur muydu, böyle olur muydu? Allah-u Teala'nın emrini sorguluyorsun. Netice itibariyle de sonra imanını kurtaramazsın. Cehenneme gidersin. Ha, cehennemde o kafirlerle beraber bıyak bıyak bağırırsın onu sana.
6: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, neticeye sabırla ulaşılır. Netice almak isteyen sabırlı olur. Sabır, yüzü ekşitmeden başa gelen dert ve musibeti yudum yudum içine sindirmektir. Sabır, emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen bela ve musibetlerde tahammül etmek, katlanmaktır. Sabır, bütün hayırların, iyiliklerin anahtarıdır. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren her menzile sabırla ulaşılmaktadır. Çocuğun büyümesi, eğitimi sabretmeye bağlıdır. İyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak sabırla ele geçer. Zaten din büyükleri sabır bütün hayırların, sıdk kurtuluşun ve şükürde bereketin anahtarıdır. Kimde bu hasletler bulunursa o en yüksek manevi mertebelere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri kızının vefat ettiğini öğrenince önce inna lillah ve inna ileyhi raciun der ve akabinde de bu mahremdi, Allahü Teala bunu örttü, yardıma muhtaç idi, himayesini aldı. Bizim için de bir mükafat idi, onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar. Namazı kıldıktan sonra Allahü Teala'nın Bekara suresinin 45. ayeti kerimesinde sabır ve namazla yardım isteyin mealindeki emrini yerine getirdik buyurur. Sabır dinin yarısı, namazsa dinin direği. Bu ikisine yapışan hedefine ulaşır, maksadına kavuşur. Peygamber Efendimiz sabreden zafere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah Mürteiş Hazretleri, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır, sabır ve ihlas buyurmuşlardır. İsmail Fakirullah Hazretleri, tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek, Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır buyurmuştur. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri ise, kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükredilmişse o hesap edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir buyurmaktadır. Ebu Ali Dekkak Hazretlerine sabır nedir diye sual edilince cevaben buyurur ki, sabır ismi gibidir. Zira sabır ilaç olarak kullanılan tadı acı bir ağacın adıdır. Sabırlılar dünya ve ahiret izzetine konarak necat ve kurtuluşa erdiler. Çünkü onlar Allahü Teala'dan onunla olma şerefine nail olmuşlardır. Allahü Teala bunun için şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Sabrın tarifi ve sınırı takdire itiraz etmemektir. Şikayet yollu olmaksızın başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olmaz. Allahü Teala Eyüp aleyhisselam kıssasında biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldur buyurmuştur. Halbuki o Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini haber vermiştir. Bu ümmetin zayıfları ruhsatla, izin verilen şeylerle amel ederek sıkışık kalmasınlar ve nefes alsınlar diye Allahü Teala Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini bildirmiş ve böyle şeyler söylemeyi haram kılmamıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, kulun Allahü Teala'yı sevmesinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa, o gerçekten Allahü Teala'yı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek, bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Birisi Peygamber Efendimiz'e, ben seni seviyorum deyince, fakirlik için bir elbise hazırla buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber Efendimiz'e, ben Allahü Teala'yı seviyorum deyince, bela için elbise hazırla buyurdu. Halinizden şikayette bulunmayın, sabredin, feryat etmeyin. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz, mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır, buyuruyor. Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri, dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzere kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka reçetesi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır, buyurmaktadır. Molla Abdurrahman Cami Hazretleri de, ihtiyarlık gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur, buyuruyor. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır. Her gün insanın karşılaştığı her şey, Allahü Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kul isek böyle olmalıyız. Böyle olmamak, kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki, kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Bir de Mustafa Bey, yani soruları geçmeden, şimdi kadının boşanma hakkı var mı? Var. Ama Allah-u Teala yarattığı kulunu en iyi bilendir. Nefsleri kuvvetli olduğu için tamamen yetki kendisinde olacak şekilde vermiyor hak. Kadın boşadım diyor, erkek bunu kabul ettim derse bu akit bozulmuş olur. Yoksa erkek yok kabul etmedim derse bir işe yaramaz. Geçenlerde geldi öyle bir mail. İşte kocama dedim ki seni boşadım dedim. Şimdi ne olacak bizim halimiz? Önünü kör olacak. Sen günde 30 defa boşarsın böyle olunca. Her kızdığında, boşadığında şimdi ne olacak? Önünü kör olacak. Git başka koca bul kendin artık. Bitti.
1: Birisi de kocama dedim ki bana de ki boş ol 3 kere madem öyle bu iş bitsin demiş. O da boş ol demiş. Bir de yol göstermiş yani.
2: Tabii.
1: Böyle söyledi.
2: Akıl veriyor bir de. Allah-u Teala kadın
1: şimdi kullarını... ne yapacağız diye soruyor.
2: Önünü körü yapacaksın. Çıkacaksın oradan. Madem ki aynı şekilde söyledi. İşte nefs kuvvetli olması sebebiyle aklını örtüyor. Neticeyi düşünemiyor. Hadis-i şerif var. Aklı kıt diye. Az yaratmış Cenab-ı Hak. Onlarda. Bu Osmanlı sözü değil. Mustafa Toguz'un senin hadis-i şerifte geçiyor bu. Hatta Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Cehennem ehlinin çoğu kadının ardından diye akılları kıt buyuruyor. Yani yaptığı işin neticesini göremiyor. Yaptığı işin, onun için de evlenirken gerçekten dinini bilen, seven birisiyle evlenmeli. Erkek de onu haramlardan korumalı. Yani koruma altına veriliyor. Yoksa efendim ben üniversiteyi bitirdim, ben her şeyi bilirim. Biliyorsun, görüyoruz işte. Bugün gene vardı bir uyuşturucu dalgası, şöhretler bilmem neler falan filan. Ondan sonra fuhuş bilmem ne. Ona düşüyorsun işte. Senin aklın oraya etti. Başka bir şey olmuyor yani. Değil mi? Allah Teala muhafaza buyursun. Efendim ilk dinleyicimiz işte babamla görüşmüyorduk dedi. Çok eziyet ve sıkıntı etti. İşte çok nadir oluyordu dedi. Sonra biz dedi evlendim ama diyor boşandım. Boşandığım zaman bile bana sahip çıkmadı. Yani ne babadır yani, şan babası mı? Evlat bu ya. Ben dedin abiyim falan. Şimdi Mustafa Bey evet anneye babaya üf bile dememeli. Kitaplarda anlatılırken fasık da olsa baba, efendim kafir de olsa muhtaç oldukları zaman yardım etmeli. Uzaktan hani bayramda seyrede telefon açar şey yapar falan. Ama muhtaçsa kendi veya aynı şekilde diyelim ki bakıcıklar onun vasıtasıyla baktırır. Bu evladın vazifesi. Bu bir. İkincisi bir de herkes kendi yaptığından hesaba çekilecek. Baba o yaptığından hesaba çekilecek. Efendim o bana böyle yaptı, ben ona ceza olarak gitmiyorum. Ya belki de onun cezası çok ağırdır, senin bu yaptığın çok hafiftir onun yanında. Bu ceza değil. Yani sen bu sefer kendini aynı şekilde zora sokuyorsun. Sen elinden geleni yap. O ne düşünürsen sen. Belki de sen aynı şekilde hüsnü muamele edersen, hal hatır sorarsan adam bir gün düşünür. Ya der ben bunlara aynı şekilde hiç iyi göstermedim, hatta zulmettim. Ama gene bana iyilik ediyorlar. Ben ne biçim insanım? Onu kendini sorgular. Hidayete erer. Cehenneme gitmesi günahlarının karşılığını öder. Sonra da cennete gidebilir. Dolayısıyla yani burada kestirip atmamalı. Kestirip atmamalı. Tamam, relax davranırsın.
1: Mesafeli
2: davranırsın. Ama tamamen kestirip atma. O yaptığının bedelini öder, merak etme. Gelelim efendim son, ikinci ve son dinleyicimiz suali. Üç kadın. Umre'ye gidebilir mi? Gidemez. Ama efendim biz üç kadınız. Üç kadın olsun istersen 30 kadın oldu. Ne olacak iki tane silahlı adam çevirmiş olsa? Hele Suud gibi. Devlet değil Suud bir kere. Ne diyelim ona? Aşiret. Belli şeyler belli kimselerin elinde. Ya çok. Ya daha geçen de vardı. Adam 40 senedir oradaymışmış değil mi?
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı ne devreye girdi? Demek ki devletin de haberi olmamış. Ya da haber etmediler. Bilmiyorum artık durumun da. Ya adam kanı yok, kürek yok falan. Şeyde mahkeme, mahkeme dediğin şey tutuklanıyor, tutukladılar, bitti. Adam vereceği şey bu. Ve oraya giden genç kadınları, onun için de Diyanet de onu tembih ediyormuşmuş. Diyanetteki bazı görevliler yakinen biliyor. Ben o bir hacca gittiğimiz orada Diyanet görevlilerinden bazılarından dinlemiştim bunu. Sıkı sıkı tembih ediyorlar. Mesela taksi tutacak. Diyorlarmış ki karı koca, önce erkek binsin sonra kadın. Çünkü adam dikiz aynasından bakıyor. Kadını gözüne kestirdiyse, kadın önce bindiyse bın, kapağı çıkmış kapalıymış, umurunda bile değil. Kaçırıyor yani. Ondan sonra ara ki bulasın. Yok. Öyle çok çok olmuş. Dolayısıyla bunlar biz üç kadın gidiyoruz, kendimizi koruruz. Korusun korusun. Üç değil 300 tane git istersen. Ya Allah Teala yasak etmiş. Senin başında mahrem bir erkeğin bulunması lazım. Bu seni korumak içindir. Bunlar şimdi nefslerine uyuyor. Efendim gideceğiz. Bizi oradan çağırdılar. Zaten çağırmayana nasip olmaz. Bir de şey uyduruyorlar. Allah Allah. Belli zaten çağırdı. Çağırmışlar belli. Neler neler yapıyorlar. Allah Allah. Geliyor bir de onu övüne övüne anlatıyor. Seni çağırmamışlar ki. Ben 10. defa gidiyorum.
1: Peygamber Efendimiz çağırmış.
2: Değil mi? Ya sen gidemedin işte. Çağırılmamışsın. Ya.
1: Çağıran yok hocam.
2: Çağıran yok değil mi? Allah Allah, Allah Teala anlayış versin. Caiz bu şekilde böyle gitmeleri caiz değil. Peki efendim, kocasıyla beraber veya da dayısıyla beraber ya da oğluyla beraber gitti. Ya da dedesiyle gitti. Ama dedesi öldü diyelim. Yani hac yaptı veya da şey yaptı. Orada mazeret söz konusu. Bu tek başına kaldı, o zaman geri gelebiliyor. O günaha girmiş olmuyor. Mahremiyle gitti ama onun orada öyle şeyini bilemez, kimse bilemez. Bu sadece kitaplarda yazılı olan, ama onun dışında bu şekilde gidiyor. Böyle durumlarda hep şey yapıyoruz falan. Bir genç, sizin emsalde bir genç, abi dedi, ben dedi bir umreye gittim dedi, yanıma da bir kadın oturmuştu falan dedi. Böyle dedi, şey yaptı dedi, laf attı bilmem ne konuşurken falan, baktım dedi, düzgün düzgün şeyler söylüyor dedi. Kadın da dikkatini çekmiş, hani ben de bir şey oluyor dini konularda falan. Dini konularda. Dedi sordum dedi. Yani demiş bu düzgün bilgiler sen nereden öğreniyor falan. Ben demiş TGTP'mi dinliyorum Osman Ünlü. Sen de demiş düzgün konuşuyorsun. Benim demiş anlattığım gibi söylüyorsun. Onun için demiş sen konuşmayı uzattın falan. Sen ben de dinliyorum Osman Ünlü demiş. O bize ne diyor? Gayri ihtiyarı sordum. Tek başına gidiyor kadına. Umre'ye. Peki demiş o sonucuya sordun mu madem dinliyor. Yok demiş sormadım. Niye? Sorsam gitme diyecek. Tamam, zorlamamış bari. Tamam, kafasına göre gitmiş. Kafasına göre gitmiş. Dolayısıyla ya kadının seferilik mesabesinde yanında mahremi olarak bulunmasının sebep ve hikmeti onu korumak içindir. Ha, hani zaruri durumlarda salih erkekler varsa, yani tesettürlü bir Müslüman hanıma orada saldıran, kadın da saldırabilir, erkekler bir sürü öyle yani artık yaşı geçmiş, işi bitmiş dinozorlar var, böyle görünce böyle saldırmak için şey bekliyorlar. Geçenlerde gene oldu ya, aynı şekilde saldırıyorlar falan. Şey gibi, boğa misali, kırmızıyı görünce saldırıyorlar. Onun gibi.
1: Onlar da başörtülüyü görünce saldırıyor.
2: Onlar kendilerini medeni zannediyorlar. Medeni değil. Yani şeydeki Afrika'daki o insan eti yiyen o yamyamlar bile bunlardan medeni. Yani medeniyet diyecek olursan. Hiç olmazsa o kabilenin bir ölçüsü var, ona göre hareket ediyor.
1: Bunda o da yok.
2: Bunda hiçbir ölçü yok.
1: Ölçüde.
2: Hiçbir ölçü yok. Allah Teala şerlerinden korusun. Bir de dinleyicimiz burada çok enteresan bir şey söyledi. Hani siz dedi kitap okuyun diyorsunuz ya dedi. Mesela dedi diğer cemaatlerden birisini tanıyorum falan. İşte bu kitaplar bizim işte hocamız, o kitapları okumayın dedi. Faydalı bilgilerde o çarşaf konusu şeylere reformcular cevap verirken uzun anlatılmış. Onu okuyunca ha demiş. Çünkü kendi yaptıklarının yanlış olduğunu bu kitabı okuyunca anlaşılacak. Ya iyi ki dedi, hani dedi kurulmuş bu müessizde bu kitaplar var dedi. Yoksa biz bunların elinde oyuncak olacakmışız. Ha, bir de yakında duydum onu. Şeyh geçinen bir tanesi kelime-i tevhidi kaldırmış. Yasaklamış. Biz demiş hocamız yasakladı bize kelime-i tevhidi ya.
1: Niye? Nasıl ya?
2: Şeyh değil mi ya? Yasakladım demiş yani.
1: Kelime-i tevhid söylemeyi mi yasakladı?
2: Evet, söylemeyi yasaklamış.
1: Allah Allah.
2: Çünkü bir şeyh varmış, o ölmüş. O ölünce post 2-3'e bölünmüş. O taraf kelime-i tevhid söylüyorsa bu diyormuş ki söylemeyin. Ya. Sen de öyle mi yapıyorsun müritlere?
1: Yok hocam, ben öylelerine denk gelirsem ağzına kürekle vuruyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyeceklerde dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

0: Mutlu günler diliyoruz. Karşınızdayız gelişmelerle değerli izleyiciler gündem kuşağında. Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında başarıyla yürüttüğü F-35 S-400 denge diplomasisi etkisini giderek güçlendiriyor. ABD Temsilciler Meclisi'nden Mike Turner, Ankara'nın F-35'in önündeki engelleri kaldıracak adımlar atıyor, umutluyuz açıklaması yaptı.
1: Ankara'daki tarihi NATO zirvesinden bu yana Türkiye'nin F-35 ve S-400 politikaları Washington-Moskova hattında etkisini giderek güçlendiriyor. Amerikan Temsilciler Meclisi'nden F-35'lerle ilgili önemli bir açıklama geldi.
2: Turkey has signaled that they are now in a...
1: Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 müşterek taarruz uçağı programına yeniden katılması konusunda oldukça umutlu olduklarını söyledi. Turner, Ankara'nın Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi meselesinde F-35'e dönüşün önündeki engelleri kaldıracak adımlar atmaya hazırlandığını söyledi. Turner gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
3: Bunun gerçekleşmesini gerçekten umut ediyorum.
1: Tüm senatörler olarak Ankara'dan aldıkları mesajların son derece olumlu olduğu konusunda mutabık olduklarını vurgulayan ABD'li vekil engellerin aşılması halinde Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün kritik olduğunu söyledi. Türkiye'nin geçmişte jetlerin kritik parçalarını üreten ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Turner, Türk savunma sanayinin hem ABD hem müttefikler açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik ağırlığına da dikkat çeken Turner, Ankara'nın NATO'nun çok güçlü bir üyesi olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etti.
0: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösterdi. Bakanlık basın briefingini Türk savunmasının gözlerinden Havelsan'da gerçekleştirdi. Başka bir ülkeye gönderilme ihtimali değerlendirilen S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çalışmaların çok yönlü sürdüğü bilgisini paylaştı. Somut gelişmeler paylaşılacak vurgusu yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan Avrupa Parlamentosu kararına da bakanlık çok sert cevap verdi. O dönem Rumların yaptığı katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik sözleriyle tepki gösterdi. Hasmane tutumlara karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıyız dedi. Bakanlık Mısır'la imzalanan savunma işbirliği iyi niyet mektubunun bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağına işaret etti. Belgenin işbirliğini güçlendirmeye dönük güçlü bir iradeyi gösterdiğinin altını çizdi. Bayraktar Kızıl Elma'nın Roketsan'ın geliştirdiği süpersonik Jet 230 füzesiyle gerçekleştirdiği ilk başarılı test atışı Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Atina basını yerli füzenin yerli insansız savaş uçağına entegrasyonunu Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir eşik olarak değerlendirdi.
1: Bayraktar Kızıl Elma'nın yeni kabiliyeti Yunanistan'da gündem oldu. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma, Roketsan'ın geliştirdiği havadan karaya süpersonik jet 230 füzesiyle ilk atış testini gerçekleştirdi. Teste hedef tam isabetle vuruldu. Atış Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapıldı. Kızıl Elma'nın seri üretim modeli test için Çorlu'dan havalanarak Merzifon'a intikal etti. Başarılı test Yunan basınında geniş yer buldu. Yunanistan merkezi haber sitesi Sportok gelişmeyi yeni Türk silahı bölgede alarma neden oldu başlığıyla duyurdu. Haberde Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli üretim kapasitesini artırdığına ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle ilerlediğine dikkat çekildi. Yunan basını Türk yapımı Jet 230 füzesinin Türk yapımı Kızıl Elma'ya başarıyla entegre edilmesini Ankara açısından önemli bir eşik olarak değerlendirdi. Ayrıca bu entegrasyonun Kızıl Elma'nın operasyonel kabiliyetini güçlendirdiği ve gelecekte ihracat potansiyelini artırabileceği yorumuna yer verildi.
0: ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılan yıllık yardımın kesilmesi oylandı. Tasarı reddedildi ama önceki yılların aksine tam 104 milletvekilinin İsrail'e yardımın kesilmesinden yana tavır alması dikkat çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e verilen koşulsuz destek Kongre çatısı altında ilk kez bu denli yüksek sesle sorgulanıyor. Temsilciler Meclisi İsrail'e her yıl sağlanan 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımının tamamen kesilmesini öngören tasarıyı oyladı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada önerge 314'e karşı 104 oyla reddedildi. Her ne kadar sonuç beklendiği gibi red yönünde olsa da oylamanın ayrıntıları Washington siyasetinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. İsrail'e yönelik yardımın kesilmesine 103 Demokrat milletvekiliyle bir cumhuriyetçi destek verdi. Bu tablo, geçmiş yıllarda İsrail'e yönelik askeri yardım paketlerinin Kongre'de neredeyse oy birliğiyle kabul edildiği dönemlerden önemli bir farklılaşma olarak değerlendirildi.

0: Yarısı haciz şoku yaşandı. Kamulaştırma bedellerini alamayan 20 mülk sahibi yargıya gitti. Mahkeme kararıyla üst düzey yöneticilerin kullandığı makam araçları haczedildi ve otoparka çekildi.
1: Yaklaşık şu an Manavgat Belediyesi'nden 60 milyonluk bir alacağımız var.
2: Önce baklava kutusunda rüşvetle gündeme geldi, şimdi ise haciz şokuyla. CHP'li Manavgat Belediyesi vatandaşın parasını ödemedi, 60 milyonluk borç krizine girdi. Sonuç mu? Belediye garajında ne makam arabası kaldı ne de başka bir şey.
1: Şu an Manavgat Belediyesi'nden 60 milyonluk bir alacağımız var.
2: Antalya Manavgat Belediyesi'nde dosyalar kapanmadan yenileri açılıyor. Önce rüşvet iddiaları, şimdi ise 60 milyon liralık borç krizi.
1: İcra işlemi gerçekleşti. Manavgat Belediyesi'nin makam araçları YEDEM'ine çekildi.
2: İddiaya göre 20 vatandaşın arazisi Manavgat Belediyesi tarafından otopark yapılmak üzere kamulaştırıldı. Ancak belediye mülk sahiplerine ödeme yapmadı. Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden çıkan karar doğrultusunda alacaklıların avukatı ve emniyet güçleri harekete geçti. Toplam 60 milyon liralık borca karşılık 3 makam aracına el konulurken belediyeden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
0: ABD-İran savaşında yeni aşama. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz'de gemileri durdurma ve vurma kabiliyetini ortadan kaldırmak için nokta hedefleri bombalıyor. Tahran'sa Washington geri adım atana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı şiddetlendi. ABD, İran'ın Hürmüz üzerindeki gücünü kırmaya dönük nokta operasyonlar başlattı. Amerikan ordusu, İran'ın Hürmüz'de gemileri durdurma ve vurma kabiliyetini ortadan kaldırmaya dönük saldırılar düzenlediklerini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM son operasyonda İran'ın Bender Abbas Limanı başta olmak üzere birçok noktadaki komuta merkezlerini ve hava savunma sitelerini vurduklarını açıkladı. İran'ın kıyı savunma mevzileri 90 dakika boyunca bombalanırken Pentagon saldırıları doğrudan Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu sırada İran kaynakları ABD'nin İran'da sivillere ait buğday depolarını vurduğunu duyurdu. Ancak CENTCOM iddiayı yalanlayarak sadece ticari gemilere saldıran İran hedeflerinin imha edildiğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İran ordusu da Saiki adını verdiği yıldırım anlamına gelen operasyonun 10. evresini başlattığını duyurdu. İran füzeleri ve kamikaze dronları Körfez'deki Amerikan üslerine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. İran balistik füzeleri Kuveyt'teki Ali El Salem hava üssünün radar sistemlerini, Ürdün'deki Muvaffak El Santi üssünü ve Bahreyn'deki ABD tesislerine hedef aldı. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını gelişmiş savunma sistemleriyle düşürdüklerini iddia etti. Başkent Tahran'da ise uzun zaman sonra savaş sirenleri çaldı. Başkent ve çevresinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. İran devrim muhafızları yaptığı son açıklamayla savaşın uzun süreceği mesajını verdi. İran ordusu ABD, İran'ın yasal yönetim sistemini ve Boğaz üzerindeki haklarını tanıyana kadar Hürmüz tamamen kapalı kalacaktır açıklaması yaptı.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bir kez daha balistik füzelerle vurdu. Saldırılarda 2 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Savaşın yıkımı, Ukrayna'nın kalbi Kiev'de yüzünü bir kez daha gösterdi. Gece yarısı saatler henüz biri gösterirken başkentte siren sesleri yankılandı. Rusya'nın fırlattığı balistik füzeler Kiev sakinlerini uykusunda yakaladı.

0: Rusya'nın hedefinde yine sivil altyapıları vardı. Şehrin banliyö bölgelerinde depolar alev topuna döndü. Saldırıda aralarında ölenler ve yaralananlar oldu. Yaralananlardan birinin çocuk olduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Haziran ayının savaşın başından bu yana en çok sivil kaybı verilen aylardan biri olduğunu vurguladı. Ancak savaş sadece Ukrayna sınırlarında kalmıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerileri ve depolama tesislerine düzenlediği İHA operasyonları Moskova'yı tam kalbinden, yani enerjiden vurdu. Rusya genelinde, özellikle de başkent Moskova'da ciddi bir akaryakıt krizi baş gösterdi. İstasyonlarda stoklar tükendi, açık olanlarda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tarım ve lojistik sektörü durma noktasına gelirken fiyatlar fırladı. Kremlin tedbir aldık dese de cephedeki savaşın faturası Rusya sokaklarında her geçen gün daha fazla hissediliyor. Rus halkı bir yanda yaşanan can kayıpları, diğer yandaysa bitmeyen kuyruklar arasında sıkışmış durumda.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev temaslarına başladı. Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, sivillere hedef alan saldırılara tepki gösterdi. Bakan Fidan, Karadeniz'e gerilimin tırmanmaması ve kalıcı ateşkes için diplomasi çağrısını yineledi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Fidan ilk olarak Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha ile bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan sivil altyapıya hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Müzakere masasının yeniden kurulması gerektiğinin altını çizdi.
2: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
0: Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı.
2: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
0: Fidan, Karadeniz'in çatışmanın yeni cephesi olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
2: Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın en karanlık döneminin barışın habercisi olmasını temenni etti. Kalıcı ateşkes ve barış için uluslararası topluma güçlü çağrıda bulundu.
2: Her iki tarafında acil bir şekilde, sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
0: Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının hakları konusundaki kararlı duruşu yineledi.
2: Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-31, Ankara 17-30, İzmir 24-37, Bursa 18-33, Konya 20-30, Afyon 15-30, Denizli 24-37, Antalya 26-37, Adana 25-35, Zonguldak 19-27, Samsun 21-29, Trabzon 22-26, Kayseri 15.30, Erzurum 12.28, Gaziantep 24.38, Diyarbakır 24.40 ve Şanlıurfa 27.41 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken. Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 17 dakika geçiyor ve bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe efendim. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Arvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Oradan sizlere sesleniyoruz, sizlere merhaba diyoruz. Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim, FETÖ'cülerin %80'i dağıldı. Bunu bir itirafçı söylüyor. Ve yine FETÖ'nün B planı efendim kontrollü darbe söylemi. Hainler milletten tokat yiyince iftiraya sarılmışlar. Kontrollü darbe iftirasını atmışlar. Bazı muhaliflerin ağzından düşürmediği tiyatro ve kontrollü darbe iftiralarının efendim fikir babası FETÖ'cüymüş. Bunu ifşa eden yine bir FETÖ'cü, ismini vermeyen bir FETÖ'cü. Aynı zamanda tabii bir FETÖ'cü, daha doğrusu itirafçı bir FETÖ'cü. Öbür tarafta efendim sınırı sahipsiz bırakmışlar. Eski Hatay valisi Ercan Topaca söylüyor bunları. Diyor ki alay komutanı var ama alay komutanı orada Alevi Sünni kavgasını çıkarmak için uğraşıyor. Öbür tarafta sınır kevgir gibi 3 gün boyunca elini kolunu sallayan gitmiş. Elini kolunu sallayan içeri girmiş diyor. Bunu eski Hatay valisi söylüyor. Vay anam vay, ne ihanet ne ihanet, şükür. Ama bir şey daha var, onu da efendim Hakan Fidan söylüyor. Ukrayna basınına konuşmuş. FETÖ kullanım devri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini uluslararası kirli güç odaklarıyla işbirliği yaparak yürütmektedir. Biz hariç herkesle işbirliği yapıyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu devlet, bu millet hariç efendim herkesle, Türkiye düşmanı herkesle işbirliği içindeler. Onu da söylemiş. Kim söylüyor? Dışişleri Bakanımız söylüyor efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu arada Haluk Levent efendim tutuklandı. Üzgünüm, zaaflarım var demiş. Yani neye karşı zaaflarım var? Borsaya zaafım var. Usulsüzlük yaptım, kumara ve borsaya zaafım var demiş. Parayı oradan yapmışlar efendim. Öbür tarafta İstanbul'da bir ünlülere, daha doğrusu parıltılı hayatlara bir operasyon vardı. Onlarca kişi gözaltında, çok meşhurlar, şöhretler var malum. Ve bunların çoğu da maalesef hanım, maalesef hanım, bildiğimiz ekranlarda şöyle ya da bu şekilde tanıdığımız hanımefendiler ve beyefendiler efendim, sanatçılar, ünlüler. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 geliyor izleyicimiz efendim. Buyursunlar.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim, buyurun, hoş geldiniz.
1: Eyvallah, dün akşam TGRT Haber'de bu bahsettiğiniz FETÖ'nün ortaya çıkışıyla alakalı konu konuşuluyordu. Ardor, Sayın Ardor'un moderatörlüğünde.
0: Evet.
1: Bir emekli kurmay albay, ismini hatırlayamıyorum şimdi. Biliyorum da şu an aklımda değil.
0: Evet.
1: Bak diyor, size diyor daha önce hiç duymadığım bir şey söyleyeceğim. Mütedeyyin insanlara diyor biz çok itici davrandık.
0: Evet.
1: Yani biraz daha açayım diyor. Yani işte başını örten insanların yemin törenlerine alınmaması ama benim kumandamda olan yere alınması, sayenizde buraya girdik ettik diye teşekkürle karşılanacak kadar diyor, millete zulmettik diyor. Anladığım mealen söylüyorum. Zulmettik demiyor da tabii. Mealen söylüyorum efendim. Şimdi iş kökü bu. Neden oldu bu iş? Yani bu FETÖ nereden çıktı? Bu insanlar bu adamın peşine niye gitti efendim? Ne dedi de bu insanları etkileyebildi bu adam? Bu adamın nesi var ya? Efendim çok karizmatik, efendim çok belagatlı, şu bu falan. Geç bunları, geç. Bunlar işin hikaye tarafı. Millet bunun peşine niye gitti biliyor musun? Yalan söylemediği için gitti, doğruları söylediği için. Ne demek canım bu şimdi? FETÖ doğruları söyler. Ne diyor FETÖ? Bakın ey millet, bu devlet sizi sizin namazınızda, cumanızda, giyiminizde, kuşamınızda, orucunuzda hep karıştı. Size zulmetti. Gelin el birliğiyle devleti şunların elinden kurtaralım dedi. Bunu dedi de millet peşine gitti. Yoksa bunun peşine neye gitsin? Dediler doğru muyuz? Doğruydu. Elbette hala bizim hafta tatilimiz pazar, mesai günü cumaya. Artık başörtüsü şu bu zulümlerini hatırlıyoruz hepimiz. Sen bunlar ne yaptın, eline ne geçti? Bunları yapmakla milleti bir şekilde memnun edemeyeceğini, milleti kendine dost edemeyeceğini bildiğin halde bunu ne yaptın? Neden yaptın? Çünkü dedin ki, bak bunları yaparken aha dedin senin kurtarıcın da Fethullah Gülen dedin. Senin dedin kurtarıcın millet de buraya gitti. Senin Fethullah Gülen'in FETÖ'nün doğuşundaki yaptığın yegane iş bu. Birisin çıksın. Bir Allah'ın kulu daha netin yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun Osman Efendi desin. Eyvallah diyeyim. Kürt PKK'nın çıkışı da öyle. Sen Kürtlere olmadın zulümleri yaptın, ettin. Ana dilini konuşmasını bile yasakladın. Sonra dedin ki aha dedin senin kurtarıcın Kürtlere de senin kurtarıcın da Abdullah Öcalan dedin. PKK'nın çıkışı da FETÖ'nün çıkışı da bu. İşin özü kökü bu yani. Başka bir şey değil ya. Bunu söylemekten imtina ediyoruz. Bunu söylemekten çekinmeyeceğiz efendim. Bunu söylemekten çekinmeyeceğiz, bunu söyleyeceğiz. Ve bir daha da bu yanlışlara düşmeyeceğiz. Bu yanlışlara biz devam edersek ki ette eğitim olan nedir? Meltem Şişli'yi hatırlıyorsun efendim. Meltem Şişli ne dedi bu? İstanbul Belediyesi 2 numaralı kadın yöneticisi. Siz dedi başörtülü dedi. Sıkılmıyor musunuz, kokmuyor musunuz dedi. Demedi mi? Dedi. Ceza aldı mı? Almadı. Peki biz bunlara bu şekilde yüz verirse işte şu bu filan milletle İslam'la dalga geçmiyor.
0: Evet. Peki. Osman Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Bir başka dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
2: Allah'a ya, hayırlı günler.
0: Size de efendim, buyursunlar efendim.
2: İstanbul'dan selam. Atatürk Bey, şimdi benim aklıma takılan bir soru var da çok merak ediyorum. Ben devlet yetkililerine aslında buradan da seslenmek istiyorum. Şimdi bir çağrı merkezi kursanız, insanları oraya 8-10 tane genç koysanız, hani telefondan dolandırıcılık yapıyorlar ya, bunları bu yönde yönlendirseniz, insanlardan para toplasanız, o Çetebaşı tutuklanır ayrı ya da bu telefondan yönlenen insanları tutuklamaz mı devlet? Tutuklar. Peki bu Ahbap Derneği'ndeki kişileri niye tutuklamıyorlar? Onları telefondan kişilik kendi isimlerini kullanarak milletten para topladılar bu şeye Ahbap'a. Doğru mu?
0: Evet.
2: Yani onun için ben şimdi buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Yani bunlara bir millet iğredi bir şekilde tutuklasınlar. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ, Oktar Kaynarca, bir sürü sanatçı dediğimiz insanlar kendi adlarını kullanarak bu dolandırıcı demeyeyim de bu arkadaşa para topladılar. Millete dolandırıcılık yaptılar. Telefon dolandırıcılığı yapanları tutuyorsunuz. Bunları niye almıyorlar? Niye ifadeye çağırmıyorlar? Ben bunu merak ettim ve bunu soracaktım.
0: Anladım. Peki.
2: Bağlanacaktım. Halkın iyiydi ama bugün de fırsatım oldu bağlanayım dedim.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Hemen alalım efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm. Akıllı abi.
0: Aleyküm selam efendim. Erol. Buyurun Erol ya, Bey sizi bu, dinliyoruz.
3: Akıllı abi bu hani Ahbap derneği değil ya abi. Ahbap.
0: Evet.
3: Bu Ahbap değil abi. Aptallar topluluğu. Anladın mı abi?
0: Ha, aptallar
3: topluluğu. Tabii abi aptallar.
0: Ahbaplar değil aptallar.
3: Yok abi. Aynen öyle. Aptallar topluluğu abi. Bak şimdi Cenab-ı Allah bunlar ne güzel böyle bak. Bak abi bak. Etikleri nasıl boyunlarına dolanıyor yani. Anladın mı abi bak. Hepsi bak. Abi şöyle ne ünlüsü bunlar ünlü gelen bunlar hepsi çamur. Anladın mı abi? Ben gençlerimize diyorum ki bu çamurlara kanmayın. Bu renkli tostlama hayatlara kanmayın.
0: Evet.
3: Abi saygılarım sunuyorum.
0: Teşekkür ederim Erol Bey. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Ahbaplara kanmayın, sonra ahmak olursunuz dedi Erol Bey. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo, selamun aleyküm Abdullah Bey.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Haydi günler abi.
0: Size de efendim.
4: Ben Aksaraylı Halil.
0: Halil Bey, buyurunuz efendim.
4: Abdullah Bey, internetten aradığım için telefonla, benden önceki arkadaş dinleyemedim ama benden ondan önceki arkadaş dinledim. Her şeyine katılıyorum. Birebir katılıyorum. Aslında her şeyine imzamı atıyorum. Şimdi bu Ece diye bir Halk TV'de, Halk TV'de bir sunucu vardı. 1 milyon kaç bin dolar bir sunucuda ne iş var abi? Bir borç vermiş, borç almış, ne bileyim ne yapmış, çok zor durumdaymış. Ya bu adam zaten bunlar ortak, bunlar şirket kurmuşlar. Bunların medya ayağına da girmek lazım. Yani bunlar boş değil. Bunlar bir neydi, bir şey var. Hemen atıldı. Kendini aklamaya çalıştı. İşte şey, ayıp etmiştir, yanlış etmiştir. Sosyal medya mı ne, fenomeni bir şey var. Bir subay ne oğlu var. Adını unuttum. Adı yani ünlü birisi olsa zaten adını hatırlarım da. Neme lazım bir şey olduğu için adı bile aklıma geldi, yok. Şimdi bu adamların hepsi ortak. Yani anlaşılan, görülen bunlar ortak. Ya Allah razı olsun. Şu Akın Gürle'ye getiren adamdan Allah razı olsun. Adaleti biz yeni yeni tatmaya başladık. Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Fenerbahçe olayı, Trabzon'daki kurşunlama olayı Allah'ın izniyle ortaya çıkacak. FETÖ'nün olayı bunlar. Bunlar yani bir ülkeyi karıştırmak istedi. Bir ülkeyi hallaç pamuğuna çevirmek istedi. Bunlar ağzı bir şey değil. Bu başka bir ülkenin başına gelse bu ülke ayağa kalkamaz. Yani bu milletten Allah razı olsun. Bu millet birbirine kenetlenmesini, başına kimin geleceğini, kimin gelmeyeceğini bilen bir feraset sahibi insanlarız. Allah herkese razı olsun. Şu Recep Tayyip Erdoğan'a, yani sırf sadece şu terörü bitirdiği için Allah razı olsun diyorum ya. Başka bir şey, her öbür yaptıkları, icraatları boş verin, saymıyorum yani. Allah razı olsun ya Devlet Bahçeli'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
4: Allah sizden de razı olsun.
0: Sizden hadi de efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim. Alo. Telefon hattımızda dinleyicimiz yok değil mi Yücel'ciğim? Allah Allah. Peki efendim. Efendim hazırlıyorlar. Dinleyicimiz gelecek. Buyursunlar efendim.
5: Alo. Alo.
0: Buyurun.
5: Abicim hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Size de efendim hayırlı günler diliyoruz.
5: Sağ olun, hayırlı günler Abdullah abi.
0: Buyurun.
5: Abi gerçekten Adalet Bakanımızı tebrik ediyoruz ya. Gerçekten özlemişiz yani bu şeyi, durumu. Adam başarılı abi ya. Gerçekten başarılı, takdir etmek lazım. Ahbapmış. Niye zamanında düğmeye basılmamış? Kardeşim bekleyeceksin. Devlet onun ne zaman basacağını bilmiyor mu? Eleştiriyorlar ya Abdullah abi.
0: Hırsızın suçu yok muymuş?
5: Yani abi zamanında boy boy fotoğraflar, ondan sonra şey yapanlar, birlikte olanlar, övenler, devleti yere vuranlar. Şimdi çıkıp neredeler acaba, buna ne diyecekler, çok merak ediyorum abi ya. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Siz ne düşünüyorsunuz abi burada?
0: Dedik Atal Nasrettin Hoca'nın sözü var ya, hırsızın hiçbir suçu yok demiş ya.
5: Yani bak abi çok güzel özetliyorsunuz yani.
0: Peki efendim.
5: Abi diğer bir konu bu, FETÖ'de insanların gerçekten dinini sömürdüler. İnsanlar buna kandılar. Bazıları da bilerek yaptı abi bu işi. Yani bu işini de gerçekten ciddi anlamda olanlar da var. Bazı insanlar da dinini sömürerek yaptılar. Allah belasını versin diyoruz abi bunların. Abi çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum size.
0: İyi günler efendim. Peki efendim daha nasıl belasını verecek efendim? Telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim.
6: Alo.
0: Buyurun efendim.
6: Selamünaleyküm. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
0: Aleykümselam. Size de efendim iyi günler, buyursunlar.
6: Aydın'dan arıyorum da.
0: Buyurun efendim.
6: Şimdi bu Atabey şey olarak Ahbap derneği olarak suçlular, tamam. Kaç yıldan beri topladılar vesaire.
0: İki buçuk üç seneyi buldu.
6: İki buçuk üç yıldır. ve suçlular şu anda diyorum. Bir de bundan ayrı bu 15 Temmuz muhabbeti vardı. Bu Şamil bir milletvekili beyefendi vardı. Unuttum. Şamil Tayyar'dı galiba.
0: Evet.
6: Bu da açıklamalar oluyor yer yer. 15 Temmuz'da diyor HTS kayıtları çıkarsa çok makam boşalır. Aydınlatılırsa kahraman dediklerimiz darbenin içinde diyor. Bazı hain dediklerimiz de tam tersini göreceğiz diyor. Devlet de bunun üstüne gitmesini istiyorum. Bir de şunu diyorum ben. Şu anda siyasi irade hükümet kendisini yapılan darbeyi araştırma önerisini neden ret vermektedir? AK Parti ve MHP. Artı Cuma hutbelerinde 15 Temmuz'u anlatın diyenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 15 Temmuz araştırılmasın diyenler aynı kişiler. Ben bunu anlayamıyorum.
0: Siz bunları nerede okuyorsunuz, görüyorsunuz?
6: Yani bunlarda Google var, araştırıyoruz. Ben her
0: nereden tek gün olarak...
6: Nasıl?
0: Ya 700 bin kişi gözaltına alındı. Yüz binlerce insan şey yapıldı, devletten atıldı. Yine aynı şekilde cezaevinde olan insanlar var. Binlerce insan var. Sanki hiçbir şey yapılmamış, edilmemiş gibi. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
7: Alo.
0: Buyurun efendim.
7: Merhaba Atallah Bey.
0: Merhaba. İyi günler diliyorum efendim.
7: İyi günler Atallah Bey.
0: Berra Hanım, buyurun efendim.
7: Ahbap Derneği bankayla işbirliği yapmıyor mu? Yapmaz mı yani? Bütün dernekler bankalarla çalışıyor. Evet. Yani bu bankalar bu kadar aptal mıydı? Yani bu kadar paranın nereye gittiğini, ne yapıldığını hiç bilmiyorlar mıydı Atallah Bey?
0: Her şey biliniyor. Her şey kayıtlarda var.
7: Evet. Yani bu çok saçma bir şey. Ya bu kadar paralar nereye gider? Ne yapılır? Yazık, günah değil mi? Milletin canına, cinine. Atallah Bey, bak ben Fethullah Gülen'in bir YouTube'da bir şeyine girdim. Adam bir de köz köz diyor ki öyle bir sabredeceğim ki, dişimi öyle bir sıkacağım ki. Bir de utanmadan öyle YouTube'da öyle söylüyor. Şimdi Atallah Bey, bizim bir hemşerimiz de Fethullahçıydı. Bunlar bir külliye kurmuşlar Amerika'da. Ondan sonra şimdi o hemşerimiz de karı koca orada öldüler. O külliyeye de gömüldüler. Bizim buradan istediler, işte ismini vermeyeyim şimdi, bu şu kişiyi kabul ediyor musunuz diye söylemişler. Biz böyle vatan hainini kabul etmeyiz demiş bizim devlet. Yani onlar da orada külliyede gömülüp gittiler. Şimdi Atallah Bey, dürüstlük pahalı bir mülktür. Ucuz kimseler alamaz.
0: Evet.
7: Yani benim söyleyeceklerim.
0: Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim.
7: İyi günler.
0: Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Sizleri dinliyoruz efendim. Bugün dört kulakla efendim, bakalım neler söyleyeceksiniz. Sizi bölmemek için de müdahale etmiyoruz efendim. Bakalım kim var telefon hattımızda, buyurunuz efendim.
8: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
8: Atallah Bey, Ostim Mustafa Kılıç.
0: Buyurun Mustafa Bey.
8: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olun, buyursunlar. Sizler nasılsınız efendim?
8: Biz de iyi olacağız. 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da azdı. 16 Temmuz'da çoktu.
0: Buna evet.
8: Bir 16 Temmuzcular var, bir de 15 Temmuzcular var Atallah abi. Onu ayıralım.
0: İki kesim diyorsun.
8: İki kesim. Şimdi biz 15 Temmuz'da, biliyorsun ben 15 Temmuz abisiyim. Oradaki abilerin çoğunu 16 Temmuz'da yoğdu yani. 16 Temmuz'da çok sivil toplum örgütleri gördüm. Bu özellikle Avrupa'dan beslemeli gazeteciler gördüm. Avrupa'dan beslemeli dergiciler gördüm. Onların standartlarını gördüm. Efendime söyleyeyim, Ostim'de olup da efendime söyleyeyim pişmanlık duymayan ama hala ısrarla bu bir tiyatroydu diyenler oradaydı, gördüm onları. Hmm. 16 Temmuzcuları zaten devlet biliyor.
0: Hmm.
8: 16 Temmuzcuları da gereğinde yapıyor.
0: Evet.
8: Ben kriter olarak kıymetli dinleyicilerime mağduriyet yaşamış biri olarak söylüyorum.
0: Buyurun efendim.
8: 15 Temmuz'da pişmanlık duyanlar. Yani bizi kandırdılar. Bizden kurban istediler, verdik. Hı. Efendim çocuklara borç istediler, verdik. Sanayide para topladılar. Topladık, verdik. Hı. Bilmiyorduk ama baktık ki bu adamlar bizi sömürmüş dedik ve anında döndük. Niye? Halkın çoğunun seçtiği adamı seçtik. Oy verdiğimiz adamın peşine düştük. Hı. Ama buna rağmen pişman olanlara bir şey demiyoruz. Devlet de bir şey demiyor onlara. Ama hala her şey ortaya çıktığı halde ısrarla yani Fethullah Gülen'i ve çetesini sahip çıkmaya çalışanlara, onlara hak vermeye çalışanlar, işte esas tehlikeli olan bunlardır. Ve şu anda var öyle insanlar. Devlet onları güzel güzel tespit ediyor. Zamanı geldi mi de olgunlaştı mıydı? Çağla onlar şu anda. Olgun meyve oldu muydu?
0: Olgunlaştırma. Evet. Olgunlaşma kelimesi güzel. Önemli Mustafa Bey. Evet.
8: Önemli bir şey. Ben yaşıyorum bunu.
0: Tabii.
8: Onun bedenine bir tekme vurdu muydu onun ağacına? Patır patır dökülüyorlar işte. Hı. Görüyoruz. Dökülecekler. Hı. Gelin çağla olmayın. Hı. Doğru yoldan şaşmayın. Yanılmış olabilirsiniz. Kandırılmış olabilirsiniz. Bir şey demiyoruz. 3 günlük dünya için, menfaat için yapmayın bunu. Yani eninde sonunda enseleneceksiniz. Daha akıllı durun diyorum yani. Saygılarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. İyi günler diliyorum efendim. Efendim telefonlarımız çok müsait. Bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
9: Efendim telefonlarımız çok müsait. Bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
10: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
10: Niğde oradan Yusuf.
0: Yusuf Bey buyurunuz efendim.
10: Ahbap davasını bu göklere çıkaran mesela diyelim ki anladın mı? Uğur Dündar. Ondan sonra bu bir daha şey vardı, Duayen gazeteci. O dün Ruşen Çakır'da hala onu uyuyor burada televizyonda. Dinledik biz onu. Peki aslında onları şey etmek lazım. O zamanlar anladın, devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var. Ne yaptı diye çeşme mi yaptırdı oraya? Şeyi de pisledi gitti. Kızılay'ı da pisledi gitti. Kızılay'dan anladığını çadır aldı. Çadırı dağıttı mı dağıtmadı mı o da belli değil. Yani ahbap çavuş anladığımı araya girmişler. İşte o dedim ya Uğur Dündar'ı anladığımı. O neydi ya bu dünya var bu gazeteci ya bu kaç tane İsmail Saymaz. Bunlar anladığını destekçisiydi bu ahbap çavuşun.
0: Vay
10: şimdi anladım ondan kötü adam yok şu memlekette.
0: Hmm.
10: Soymuşlar soğana çelmişler. Bankayı da dolandırmış. Kendi hesabına değil başkasının hesabıyla oynamış bankayı.
0: Evet.
10: Kendinin hesabı yokmuş. Benim diyor zaaflarım var diyor. Kumar zaafım var diyor. Oynadım diyor. Onun
0: zaaf önemli lazım. Abi. Tedavi yani. Olmak lazım. Evet.
10: Olacak. İçeride olacak Allah izin verirse.
0: Öyle mi?
10: Olacak. Allah'tan mani olmazsa olacak. Bir de
0: cezaevinde terbiye olur mu diyorsunuz?
10: Olur tabii canım anladım.
0: İnşallah.
10: Ya, ama yalınız. Onlara orada bir anladın özellik tanımayacaklar. Öbür mahkum ne yiyorsa onu yiyecek. Öbür mahkum ne yapıyorsa onu yapacak. Öyle evet. Anladın mı? Ayrıcalık yaparlarsa terbiye olmazlar. Mesela şimdi anladın İmamoğlu gibi. Ayrıcalık var onlarda. Bunları anladın ne uygulanıyorsa ya, öbür mahkumlara bunlara da aynısı uygulanması lazım.
0: Hmm.
10: Ben öyle şey diyorum yani ya. Öbür tarafta adam tablet yiyorsa onlar da tablet yiyecekler. Radyosu televizyonu yoksa devletin verdiği televizyonu seyredecekler. Başka şey yok yani onlara bir ayrıcalık yapılmazsa yani yine atlarını oynadılar bunlar o parayla.
0: Evet.
10: bir de bu FETÖ'cüler var. FETÖ'cüler rahmetli abimin kızı ilahiyette okuyordu Kayseri'de.
0: Evet.
10: İsmini almışlar. Kız başarılı biliyor musun?
0: Allah
10: yani iyi bir başarılı. Abime gelmişler. Hocam bu çok değerli bir çocuğum. Çok başarılı bir çocuk. Biz bunu anladığını eğitmek istiyor. Eğitmek daha bir eğitmek istiyoruz. Buna biz işi de hazırladık. Eşini de hazırladık. Abim onların oyunlarını bilirdi rahmetli anladın. Kendisi imam emeklisiydi ama bilirdi yani onlarla bir şey olmadığını. Siz necisiniz oğlum benim kızım adımış anladın. Eş arıyorsunuz, iş arıyorsunuz. Zamanı geldi mi Cenab-ı Hak onun işini de verir, eşini de verir. Ben de öyle bir şey yok demiş. Çıkar dışarı demiş, kovalamış mesela. Böyle yapmadılar. Çok bu fakir. Bir arkadaşımızın daha var. Demirci bir arkadaşımız. Sıcak demirci bir arkadaşımızın kızı. O da çok başarılıydı. Ona da aynısını gelmişler. Ona da demişler aynı. Aman dedim Sebahattin sakın ha sakın bunlara oyuna düşme. Kızın anladığını şey derler. Şunu yapalım. Ya eşi de hazır, işi de hazır. Eşi de hazır. Benim bacan abim.
0: İş aş Haydarbaş. Rahmetli oldu Haydar Hoca. Öyle bir sloganı vardı.
10: vardı evde ama başarılı olamadı. Oğlu falan da anladım şimdi arada derede gezip duruyor.
0: İş herhalde. Aş evet. İş eş.
10: Bir de şu Fatih Erbakan'a benim bir iki sözüm var. Ne oldun arkadaş ya, bu kadar anladın kimler oldun Tayyip Erdoğan'a ya. Ne yaptı sana o Doktor Fatih Erbakan? Yaptığını söyle arkadaş ya. Namusuna mı dil uzattı? Parana mı dil uzattı? Ne yaptı da anladın bu kadar düşman oldun sen ya? CHP'den fazla düşmanlık yapıyor bu adam ya. İnsan bu kadar olur mu ya? Senin babana koltuk vurup anladın telleden generallerin rütbesini soktu. Sen daha hala anladın CHP'nin koltuğuna bindin. Babanın cezasını kaldırmak için adam günlerce Abdullah Gül'le beraber de şey yaptılar, didindiler. Sen gitti, CHP gitti anladın, Anayasa Mahkemesi'ne o ne yatak serdi ya. Nasıl gittin onlara, vicdansız adam. Bu kadar anladın olmaz ki ya, bizim zorumuza gidiyor. Zamanında senin baban hırsız dediler, altın kaçaksız dediler. Biz onlara konuş geldik. Ya. Ya. Yapma ben de, ya yapmasını anladım. Yanına da bir iki tane anladım şey toplamış. Osmanlı torunu toplamış. Hadi kalkıp anladım. Esiyor, eğiriyorlar. Ayıp bir şey. O televizyona çıkacağın kendini götür anladım. Kopyadan aşağı. Sen daha iyi bir işe yaramış olmasa.
0: Hayat nasıl böyle bir şey işte ya.
10: Vay. Hayat böyle de. Ama bak ihanet etmeye. Bak senin sana ne kadar uğraştı. Senin babana. Senin babana ne kadar uğraştı. 28 Şubat'taki o generalların hepsinin rütbesini soktu. Zalim adam. İnsan anladın bunları gözünü aldım. Ayasofya'yı açtı. Erbakan'ın anladığın vaadi neydi? Eğer Ayasofya'da ezan okunursa, okunduğu zaman milli görüş anladığın iktidarda demektir dedi. Sen ne yaptın? Gittin CHP'nin koltuğuna sığındın ya. Olur mu öyle şey ya? Gaz sağlayacaklar.
0: Teşekkür ederiz efendim. Diye. Çok iyi günler diliyoruz size. Sağ olun. Efendim saptamalarınız önemliydi. Kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
11: Aksız Cemal.
0: Cemal Bey buyurun, seni dinliyoruz.
11: Şimdi 15 Temmuz'da teneke çaktılardı. Yani istilal oluyor diye sevinen insanlar çoktu biliyorsunuz. Yani o gece ben de mektep maaşını açmıştım. Arabamla, çolukla, çocukla beraber Emniyet Sarayı'na doğru gidiyorduk. Emniyet Sarayı'na daha gitmeden ben mektep maaşını açmıştım. Mahallede bazı öğretmenler vardı. Bana bunu sustur diye mektep maaşını. Ya dedim kardeşim niye sen dedim biliyor musun darbenin ne olduğunu? Ben biliyorum dedi. Daha iyi oluyor dedi darbe dedi.
0: Hmm.
11: Arada şeyde...
0: Daha iyi bulanlar da vardı diyordum. Diyorsunuz.
11: Tabii. Biz Emniyet Sarayı'ndan çoluğum çocuğumla beraber saat 5:30-6 gibi artık Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin o zaman Melik Gökçek de belediye başkanımız. Biz oraya lavabo için ihtiyaç gidermek için oraya girdik. Ne yalan söyleyeyim saat 6. Altıdan sonra polisler dedi ki herkes dedi evine gidiyor. Ya dedim ne evine gitmesi kardeşim. Yani polis bile eve gidin diyor. Yani insanları işte sonradan ben o polislerin şeyini tespit etmiştim. Asköy Güneş Evlerinde Asayiş Büro Amirliği vardı. Büro Amirliğine tabii 2 gün sonra aynı gün söylemedim. Ertesi günü 2 gün sonra yani ayın 17'sinde gittim. Evleri söyledim. Polisler komiser dedi ki sen bana evleri gösterebilir misin? Gösteririm. Polisi bana gösterebilir misin? Gösteririm. Komiser benim yanıma bindi arabaya. Arabaya tek tek gösterdim.
0: Evet.
11: Ve adamları aldılar.
0: Evet.
11: Hepsi FETÖ'cü çıktı.
0: Tabii.
11: Yani benim evimin karşısında teneke çalanlar, bana bağırıp çığıranlar, niye mektep marşı çalıyorsun diyenler, efendim polis bana, o polisi ben tanıyorum, FETÖ'cü zaten çıktı, cezaevine girdi o. Yani o bile diyor ki olaylara evinize gidin artık yeter diyor.
0: Ya.
11: Yani
0: sokakları bile, boşaltın.
11: Boşaltın diyorlar yani evinize gidin, evinize gidin.
0: Tabii.
11: Herhangi bir şey yok, herhangi bir şey yok diye.
0: Ya. Peki efendim.
11: O günleri, görenler bilir.
0: Doğru.
11: Sokağa çıkanların da yani %60'ı MHP kökenlidir hepsi.
0: Anladım efendim. Peki.
11: Bir de Emniyet Sarayı'nda tankın içerisindeki asker üzerimize sürdü. Girdim tankın içine girdim. Dedi ki oradaki polisler ya arkadaş dedi sen dedi bir şey yapma. bizim askerimiz çocuğumuz, senin de evladın, onun da evladı. Çocuk askere dediler ki biz asker kıyafetinde de sivil kıyafeti giydirelim de polis kıyafetini çıkartalım tankın içinden. Tankı sürüyor üstümüze.
0: Evet.
11: Tek bir asker içinde. Yani işte ya ne bileyim o gün o, yaşamak zor.
0: O kamuflajla saldırıyor, evet.
11: Abi yani insan yani o günü yaşamayan biraz zor bilir, zor hatırlar, zor anlar.
0: Hmm.
11: Hayatın tadını pek zannetmiyorum. Yani bazı kesimler bilemezler. Alışmışlar hep yıkmaya, dökmeye. Birlik evet. Beraberlik olmayı istemiyorlar. Birlik beraberliğin ne olduğunu da bilmiyorlar.
0: Evet.
11: Yani bilemiyorum yani. Hala da varlar. Hala da varlar.
0: Evet.
11: Devletim büyüktür. Devletim bunun hakkından gelir.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Cemal Bey, iyi günler diliyorum size ve Ankara'mıza. Efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimiz hazır mı sevgili Yücel? Evet, telefonlarımız müsait sevgili dinleyiciler bugün. Buyurunuz efendim. Alo.
12: Alo efendim, iyi günler.
0: İyi günler efendim.
12: Selamlar hocam.
0: Aleyküm selam efendim.
12: Başta şahsınız olmak üzere bütün TRT ekibine selamlar, hürmetler.
0: Teşekkür ederim efendim. TGRT diyecektiniz, evet.
12: TGRT diyecektim. Ne dedim? Yanlış mı konuştum?
0: TRT dediniz. Fark etmez efendim. Refikimizdir efendim. Evet.
12: Tamam efendim.
0: Buyurun.
12: Yaşlılık alameti efendim.
0: Estağfurullah. Olur böyle şeyler efendim.
12: Evet. Şimdi ben uzun zamandır dinliyorum. Ben eski dinleyicilerinizdenim.
0: Evet.
12: Ondan sonra çok zamandır fark ettiğim bir şey var bu ülkede. Bu benim gibi birçok Müslümanın derdi. Şöyle ki camilere restorasyon adıyla giriyorlar işiyle. Hulafa-i Raşidi'nin levhalarını söküp atıyorlar. Bir daha da takmıyorlar. Çok enteresan bir şey.
0: Hangi cami bu?
12: Balıkesir'de. Dolu. Dolu. Bu sabah da çarşıya gidiyorum. Karesi Bey, ben Balıkesir'den telefon açıyorum. İsmim Şeref Gündüz.
0: Evet.
12: Karası Bey'in türbesinin yanından geçiyorum. Ona okur geçerim de. Bir de baktım ki Allah Allah, beyaz boyayla boyamışlar. O kadar güzel bir türbesi vardı ki Selçuklu'nun arması olan hani sekiz köşeli yıldız var ya.
0: Hmm.
12: O vardı kabrin baş uçlarında, ayak uçlarında. Yan tarafında da küfi yazıyla çok güzel bir kitabı vardı. Kapatmışlar. Bembeyaz.
0: Kim bu yapmış bunu?
12: Tarihi bir şeyleri, yapıları tamir eden bir şey var herhalde. Bir dernek var. Tahmin edeyim. Vakıfların bünyesinde midir? Kültür Bakanlığı bünyesinde midir? Bilmiyorum.
0: Allah Allah. Bir dernek böyle şeyler yapıyor.
12: Yani bak, Kültür Bakanlığı'na bağlı da olabilir bu. Vakıflara da ait olabilir. Tarihi yapıları restorasyon adı altında girişiyorlar bu işe.
0: Hiçbirisi de olmayabilir.
12: Hiçbirisi olmayabilir.
0: Balıkesir'de İHA'yı bilir misiniz? İHLAS Haber Ajansı.
12: Biliyorum, bilmem mi?
0: Bir görüşün onlarla, onu bir tamam. Fotoğraf çeksinler, haber yapsınlar.
12: Tamam efendim, oldu.
0: Tabii çok güzel olur. Görseli de ortaya çıksın efendim.
12: Tabii. Vallahi, teşekkür ederim.
0: Körfi dediğiniz o yazı, hat yok mu şimdi, götürmüşler mi?
12: Şu anda yok, götürmüşler efendim. Evet, kapatmışlar üstünü. Oymaydı o yazı.
0: Ya.
12: Taşa mermere oymaydı.
0: Ya öyle şey olur mu? Peki efendim, siz bir İhlas Haber Ajansı ile görüşün de bir haber yapsınlar.
12: Tamam.
0: Kimdir,
12: efendim.
0: Hangi dernektir, nereden gelmiş, niye kapatıyor? Peki efendim.
12: Teşekkür ederim. Ve
0: bir cami örneği varsa o camilerdeki o dediğiniz efendim. Tabii. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi günler diliyorum.
12: İyi akşamlar efendim. İyi günler.
0: Evet, kısa bir reklam. Birlikteyiz tekrar.
13: Şimdi reklamlar.
14: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
15: Milletimizi ileri illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
14: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
16: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
13: Reklamları dinlediniz.
17: Aklınızda bulunsun.
18: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
17: Aklınızda bulunsun.
13: Şimdi reklamlar.
19: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Sevgili Ahmet, dinleyicimiz var mı yoksa şu anda telefonda kimse yokmuş efendim? Tabii dün tatildi ya, dün 15 Temmuz, bugün insanlar ancak efendim intibak edebiliyorlar. TGRT FM'de böyle bir program vardı, Halkın Sesi programı, yani daha doğrusu Dünya Dönerken programı, bize mikrofon uzatıyorlardı diye yavaş yavaş efendim intibak edecekler. Evet sevgili dinleyiciler, hakikaten şimdi hep politikacılar, bazı politikacıların da dilindeydi, konuşuyorlardı efendim, kontrollü darbe, o nasıl oluyor efendim? Yani adamlar başarısızlığa hazmetmiyor, ne diyelim efendim, aslında bu hükümetin, devletin bir oyunudur diyor. Çok pahalı bir oyun ya. Ekonomiye darbe. 253 tane şehit. Binlerce gazi yaralı. Öyle böyle değil yani. Adamın şakası yok. Adam ciddi bir şekilde darbe yapıyor. Müdahale ediyor. Ülkesine ihanet ediyor. Ama vatandaşa yenilince de kontrollü darbeydi efendim. Darbe başarısız olmaz mı? Bak başarılı oldular. 60'ta geldiler. Bir başbakanımızı, merhum Menderes'i ve iki arkadaşını dar ağacında sallandırdılar. Maalesef sevgili dinleyiciler. 80'de geldiler. Yine darbe yaptılar. 28 Şubat'ta geldiler. Yine darbe yaptılar. Nasıl olur efendim? 15 Temmuz'da bir kalkışma efendim başarısız olur. Bu olsa tiyatrodur lan. Kontrollü darbeydir. Öyle değil. Vatandaş sokağa çıktı, sokağa. İlk defa vatandaş, seçtiklerimi sana teslim etmem, koruyacağım, memleketimi bölmeyeceksin, parçalamayacaksın, ihanet edemeyeceksin, ben senden büyüğüm dedi. Tepkisini koydu efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
4: İyi günler Atollah Bey. Ben Bursa'dan Fahriye.
3: Fahriye Hanım, buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
4: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız efendim?
4: Elhamdülillah biz de iyiyiz. Allah-u Teala sizlere de hayırlı uzun bereketler versin inşallah.
3: Amin efendim. 15 Temmuz'da ne yaptınız, ne gördünüz? Bursa'da ne oldu efendim?
4: Ay, hiçbir şey görmedim. Ben yatalakım.
3: Aa, geçmiş olsun.
4: Sağ ol, Allah razı olsun, ama siz bize çok büyük arkadaşlık yapıyorsunuz. Her şeyden haberimiz var. Sonra 78 yaşındayım, böyle her şeyi düzüp koşup da konuşmayı da beceremiyorum.
3: Maşallah, yok çok güzel konuşuyorsunuz. Haksızlık etmeyin kendinize efendim.
4: Öyle mi?
3: Tabii.
4: Teşekkür ederim, bana moral verdiniz, ama çocuk tabii herkes gayret etti, uğraştılar. Allah onları başımızdan def etti, hala da inşallah bir daha getirmesin inşallah.
3: Yok inşallah, uyanık olmamız lazım.
4: Evet, Allah yardımcımız olsun, Allah yardımımıza hayırlı sağlıklı ömürler versin.
3: Amin, buyurun efendim.
4: Ya benim gündemimde pek bir şey yok, böyle boş bulunca bir arayayım, bir konuşayım dedim.
3: Ay ya. Çok iyi yapmışsınız, aslen nerelisiniz efendim?
4: Biz Kırcalı'dan, Bulgaristan macere.
3: Öf be. Dönünce muhacir oldunuz tabii. Giderken buradan gittiniz.
4: Gittik ama gelince muhacir olduk.
3: Adınız muhacir oldu. Evet. Halbuki Anadolu çocuğusunuz. Evet.
4: Evet. Ama çok memnunuz buraya geldiğimizde.
3: Gayet tabii, ana vatan burası ya.
4: Memnunuz, Allah-u Teala elimizden almasın.
3: Amin.
4: Bayrağımızdan, toprağımızdan, devletimizden ayırmasın inşallah.
3: Amin inşallah.
4: İnşallah.
3: Kıymeti en çok sizler bilirsiniz. Siz çok acı çektiniz çünkü. Dedeleriniz, babalarınız. Evet.
4: Evet, ben onu diyorum kızım. Diyorum, biz Orak Çekiç bayrağının altında çok yaşadık.
3: Ya.
4: Çok çalıştık. Çok o milleti vardı, o komünistleri adam yaptık. Enteleri buldur dağcığı gibi. Biz sıska gibi çalışırız tarlada. Onlara gidiyor bizim çalıştığımız. Neymiş, eşitlik varmış.
3: Hikaye.
4: Hiç görmedik eşitliği.
3: Yok ya, hepsi şeflerin cebine gidiyor.
4: Biz orada gönüllü köleymişik, haberimiz yok.
3: Ya. Bize yıllarca öyle anlattılar değil mi? Eşitlik.
4: Ve ondan sonra zenginden alıyorlar, fakire veriyorlar. Ama hiç biz fakiriz bir şey vermediler, görmedik.
3: Yok canım, hikaye.
4: Evet.
3: Tabii canım.
4: Atallah Bey, çok TGRT var ya, bilmiyorum. Yani gönlümün içinde yeri var. Yani o kadar memnunum, Allah razı olsun.
3: Allah sizden de razı olsun. TGRT'yi kuranlardan razı olsun. Sürdürenlerden razı olsun. Evet, değil mi efendim? Yönetenlerden Allah razı olsun.
4: Amin. Allah kanı kanı rahmet eylesin hepsine. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Bir de şu sabah yeni Seda Akbay'ın programında ben saati söylemesini rica ediyorum.
3: Hay hay. Seda Akbay'ı görürsem o da radyodan yetişme biliyorsunuz.
4: Biliyorum, evet.
3: Tabii TGRT FM'de yetişti. Ben Seda Hanım'a söyleyeyim. saatleri hatırlatın lütfen diyeyim efendim.
4: TGRT kökenli o da.
3: Tabii.
4: Bir de yatalım ama bir de görme engelliyim.
3: Hah, işte ondan... saat çok önemli. Bu hava durumunu spiker arkadaşlarımız okuyor. Çünkü sizler de dinliyorsunuz, herkes dinliyor.
4: Evet,
3: radyoda da öyle olması lazım. Radyoda söz var tabii. Televizyonlarda görsel var, bir ekran gelip gidiyor.
4: Evet.
3: Ama bir şekilde okumak lazım. Hele radyoda ıskalamamak lazım. Mutlaka okumak lazım efendim.
4: Anda Hanım'dan da o konuda çok memnunum.
3: Anda Hanım bir tane.
4: Evet,
3: Anda Hanım da Rumeli'mizin kızı canım. Yabancı değil.
4: Değil mi? Ben Hülya Hanım orada. Yani
3: Hülya Hanım da öyle, şey de öyle, Anda Hanım da öyle. Burada Rumeliler çok çok çok fazla efendim.
4: Sağ olun.
3: Sağımız solumuz Rumeli, Allah eksikliğini vermesin.
4: Amin. Herkese sağlık, rahat, afiyet
3: versin. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum Bursa'ya. Sağ olun efendim.
4: Birlik, güzellik, bolluk, bereketlik nasip etsin inşallah.
3: Amin inşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo, selamünaleyküm Ata Bey.
3: Aleyküm selam Mustafa Bey. Siz misiniz yoksa?
5: Kendisi Ata Bey. Kayseri'den Nasılsınız efendim?
3: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ya bir gelmedin de şöyle bir parkta yatalım. Şu Taksim'deki parkta var ya. O şeyde bir yatalım, o bankların üzerine. Güneş bizi terk edilmiş halde bulsun abi bir sabah ya.
5: Tamam da yatacağız da. Tam gazete olsa onu da altımıza severdik. Şimdi çıkmıyor ki.
3: Var burada var. Ben gazete alır getiririm valla.
5: Altımıza serer.
3: Altımıza gazete serelim. Belki hani pike değil de böyle bir şey bulursak onu da bölümüze saralım. Böbreklerimizi üşütmeyelim. Ya biz sonuçta sokaktan geldik Mustafa Bey seninle yani.
5: Doğru söylüyorsun, tarla başından Ata Bey.
3: Tabii ya, tarla başını az mı çektik yani tarla başını?
5: Ata Bey ben o zaman rahmetli Müslüm Çeşit tanımıyordum ben de.
3: Ha.
5: Oradan geçerken orada çekerdin üstünde yakıyormuş.
3: Ha.
5: Adam dedi ki bu dedi sanatçı olacağımız dedi Müslüm Gülses dedi. Hani. İnanamadım Ata Bey ondan sonra. Gerçeğimiz dedim ki ya demek ki dedim Müslüm Baba tırnaklarıyla dedim sokaktan
3: tabii
5: geldi gelmiş Ata Bey öyle bir anısı vardı Ata Bey hemen onu hatırlatsın Allah razı olsun.
3: Müslüm Baba'nın tabii ya babanın, her şeyin tabii. Bedeli var olmadı yar. Efendim sizi dinliyoruz, mesajınızı alalım.
5: Ata Bey cuma günü çok katılmak istedim ama katılamadım inan ki bu 15 Temmuz dolayısıyla.
3: Ya fark etmez, bugün 16 Temmuz tabii ki konuşalım efendim. Evet, şeyde Ata miydiniz? Bey, Kayseri'de miydiniz o zaman?
5: Evet Ata Bey, kaçlı uykumda uyuyordum Ata Bey, hiçbir şeyden habersiz. Saat 1.30 Ata Bey bir baktım ki mahallede silah sesleri yankıladı. Ben de dedim ya ne oluyor, savaş mı var falan diye böyle kalktım. Gözlerimi yükseleyerek aynı bu şekilde Ata Bey. Gözlerim de o zaman uyumuşum ya çapaklıydı Ata Bey. Biraz şöyle zaman aldı. Gözlerimi uyumuştum.
3: Ancak oldun, ancak baktın, kendine geldin.
5: Evet Ata Bey, yani kendime gelemedim yani, anlıyor musun?
3: Ya.
5: Neyse gözlerim çapağı açıldı yani, yapışmış tabii ki yani.
3: Bir çeşme meşme bulmadın mı abi? Kafayı çeşmenin önüne koyaydın şöyle bir ya.
5: Yok yok Hasan Bey. Ondan sonra neyse eşime dedim ki ya ben dedim çıkacağım dedim. O da beni biliyor ya el üstünde durmam öyle biriyim. Biliyorum
3: tabii. Doğru.
5: Eşim hemen kapıyı kilitledi.

0: malumun Hasan Bey, Büyükşehir'de oturduğumuz için, biz kalabalığın içinde yaşamaya alıştığımız için Kayseri kalabalığın içinden uzağa gitmiyor yani, anlatabiliyor muyum? Yaşam tarzımız öyle ya, kalabalığa alışmışız, Sezer falan, Sezer falan uyuyamıyor Hasan Bey. Neyse yol aldım Hasan Bey, inanın 5 dakikada gittim ki, yaşlı bir adam traktörü getirmiş, üstünde de 5 bidon su Hasan Bey. Ara sokaktan geçemiyor arabalardan, biliyor musun? Yani çocukluğumda traktörün üstünde geçti ya Hasan Bey. Üstelik askerde de soporudum Malatya'da Hasan Bey. İkinci orduda.
1: Evet.
0: Hemen dedim Hacı baba, bana dedim nerede dedim. Lan oğlum dedi, anlamıyor sen bunu. Dedim baba, ben dedim çocukluğum bunun üstünde geçti dedim. Bir ara gaz yaptım Hasan Bey. Kayseri meydana traktörü çıkarttım Hasan Bey. Bir baktım ki Romo'nun içinde 5 bidon turştu. Bu ne Hacı abi dedim. Dedi ki ya turşu getirdim dedi, elimde bu var dedi. Bunu taktım dedi gelirken dedi. Yesin millet. Anlıyor musun Hasan Bey? Şuna bahar ya. Ya böyle bir anım var Hasan Bey, anlıyor musun? Dedim ki Hasan Bey'le bunu dedim. Paylaştım dedim.
1: Cuma çok teşekkür çok ederim. Demek ki traktörü o sokaklardan sen çıkardın, meynada yürüdün traktörle.
0: Öyle Hasan Bey, öyle bir karakal şeyi.
1: Tabii.
0: Basıyorum ki Hasan Bey dırr dırr diye böyle bir ses çıkarıyor. O da 640'lık masayı Hasan Bey.
1: Evet.
0: Anlıyor musun?
1: Evet.
0: Özlemişim de traktörü. Dedim ki ya kim önüne gelirse çarpıp gideceğim. Anlıyor musun Hasan Bey?
1: O kadar bak, tabii ya.
0: Baktım ki meydan. Ana,
1: tank gibi dedim, traktör ya.
0: Evet Hasan Bey. Bir de ben hızlı şoförüm, biliyor musun Hasan Bey?
1: Tabii.
0: Onun için yani ben de çocukluğum. Şoförlükten geçti ya. Böyle bir anım var Hasan Bey. Evet. Onu dedim paylaştım.
1: Çok teşekkür
0: Hasan
1: ederim.
0: İnşallah Ağustos'un içinde yalan olmasın Hasan Bey. İnşallah. İstanbul'a geleceğiz inşallah.
1: İnşallah. Tabii tabii. Mutlaka bir parkta sabahlamamız lazım.
0: Tamam Hasan Bey.
1: Etrafımızda kedi köpekler. Orada bir yerde bir simit mimit buluruz abi sabah. Kahvaltıda yeriz. Evet. Bir de şöyle katran gibi simsiyah bir bardak çay da bulduk mu? Tamam zaten, kendimize geliriz.
0: Hatta be çiçek pasajının çıkışında şey var ya, kelle, oradan da kelle alırız.
1: Oraya çok gideriz falan. Tabii ya, bravo, doğru.
0: Doğan falan var, doğru falan evet. Da doğratırız.
1: İyi hatırlattın çiçek pasajını, bravo. Peki.
0: Vallahi, hayalimdeki İstanbul, hatta be.
1: Evet, inşallah, inşallah görüşürüz her Mustafa Bey.
0: Her sonra sokağa, her karışı rüyama geliyor hatta be, görüyorum.
1: Kolay değil ya.
0: Dünyaya yine gelsem yine...
1: İstanbul, İstanbul diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, işte İstanbul efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, iyi günler diliyoruz efendim Kayseri'ye. Efendim buyurun, alo. Buyursunlar efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Şimdi Ata Bey, az önce bağlanmıştım. Tekrar bir durumu da belirtecektim.
1: Tabii efendim, buyursunlar. Şimdi,
2: ahbap olayında nasıl ki adalet işliyor, devam ediyor, sonuna kadar edecek. FETÖ'cüler nasıl ki adalet devam ediyor, buluyor, çıkıyor, devam ediyor. Adalet herkes için eşit işlemesini istiyoruz.
1: Evet.
2: Görmek istiyoruz. Yani benim için de bana da adaletin eşit uygulanmasını.
1: Herkes, adalet herkese lazım, evet.
2: Atabey'e de adaletin aynı olmasını istiyoruz.
1: Tabii.
2: Türkiye Gazetesi'nin Ölas Ajans'ın özellikle şunu dile getirmesini istiyorum. Bilmiyorum hani dile getirir mi?
1: Şimdi
2: 15 Temmuz'u bitirdik. 15 Temmuz'u bitirdik. Bayram bitti. En son Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm dinleyenlerin, yani TGRT dinleyenlerinin Google'u yazaraktan Paris Anlaşması nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar ceza yemiştir? Kimin ödemesi gerek? Adalet kime nüksedecek? Atabey, Osman Bey ile konuştuğunuz dakikalarcayı bu konuyla bir haber yapmanızı istiyorum. Müberra Hanım'la konuştuğunuzu derecede Paris Anlaşması'nı Google'da herkesin yazıp bir haber yapmanızı istiyorum. Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1 milyar 471 milyon dolar ceza yedi? Kim yedirtti? Kimler yedirtti? Bunlara adalet uygulanacak mı? Bunun haber yapılmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Helal olsun.

0: sana. Evet, şey dedin, neydi adı? Haluk Levent, yani onunla beraber hareket edenler, efendim, mallarına, mülklerine de el konulmuş. Onu da bildirelim. Son dakika. Peki efendim, iyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Kim var telefon hattımızda? Buyurunuz efendim.
1: Alo, selamünaleyküm Ata Bey, kolay gelsin.
0: Bu aleyküm selam efendim, teşekkür ederim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Deniz'den Mehmet, nasılsınız?
0: Mehmet Bey, sağ olun. Sizler nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim, sağlığınıza duacıyız efendim.
0: Bir mukabele.
1: Allah'ım sağlıkla da afiyetle daim etsin bütün sevdiklerimiz inşallah.
0: Amin.
1: Ata Bey, 15 Temmuz'da işten erken gelmiştim ve yatmıştım. Saat 11.30 civarlarında kızım ortaokulu bitirmişti o zaman. Baba dedi, kalk dedi, darbe oluyormuş dedi. Ben de kıza dedim ki, ya kızım dedim, sabaha kadar film seyrediyorsunuz. Gelmişsiniz darbe yapın. Ne darbesi? Bu zamanda bir darbem olur. Gidin başımdan dedim, gönderdim. Kız 5 dakika sonra bir daha geldi. Baba kalk dedi, televizyonlar, herkes darbe var diyor. Darbe ne demek diye bana soruyor.
0: Sonra, kız bilmiyor ya, tabii. Evet.
1: Kız bilmiyor. Ne bilsin?
0: Kaç yaşında? 10 yaşında.
1: Orada 11 yaşlar. 10-11 yaşlarında. Sonra kalktım, bir baktım ki televizyonlar allak bullak olmuş, işte şey var, darbe oluyor falan, köprü möprü. Neyse, hanıma dedim ki, hanım sen evde oturuyor, ben kızı alıyorum, şöyle biz gezip gelelim. Ne gezmesi dedi, sen yorgundun, yatıyordun dedi. Dedim ya, Çınar'a doğru, denize gelmiştiniz biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Dedim Çınar Meydanı'na doğru bir gezip geleceğiz, şöyle kızla yürüyüş yapacağız. Ata Bey, İstiklal'den ileriye geçemedik, o kadar çok kalabalıktı ki bir anda. Belediyenin kamyonlarında o zaman Nihat Bey vardı. Osman Zolan Bey vardı. Belediye başkanı Nihat Bey'den sonra. Askerinin etrafının tamamını belediyenin iş makinelerine kapatmışlar. Bir grup çıkıyor. Çardak Havaalanı'na giderken yolda demişler ki, kapatın havaalanını. Askerler derdest edin, alın gelin geriye. Uçağa binemeden geriye geldi herifler. Ondan sonra.
0: Demek ki kaçmaya çalıştılar.
1: Yok, şeyden, Çardak'tan uçağa binip Ankara'ya veya da İstanbul'a şeye gideceklermiş. Diğerlerine desteğe gidiyorlarmış.
0: Tabii. Yani uçakların savaş uçaklarının kalkmaması için tedbir almış halk. İlimizde, Anadolu'da hemen hemen her ilde ayrı bir kahramanlık öyküsü var, hikayesi var. Müthiş. İşte bak, Denizli'yi anlatıyorsunuz. Acayip bir şey mesela, değil mi? O havalimanlarına o iş araçlarını götürmek, oraya yerleştirmek, uçakların kalkmaması için tedbir almak. Müthiş şeyler bunlar ya.
1: Tabii, askerlerin olduğu yeri biliyorsunuz.
0: Tamam
1: mı? Etrafında bir tane şöyle normal insanın geçebileceği şekilde bir yer yok yani. Tamponu bütün iş...
0: Kışlalarda çıkamıyorlar, evet.
1: Mümkün değil.
0: Tanklar çıkmıyor, evet.
1: Yani aynen o şekilde... sabah oldu, biz de olduk tabii. Çınar Meydanı'nda selalar verdi. Hemen nöbetlere gittik, geldik o şekilde. Oğluma da dedim ki, bak fotoğraf çek dedim, bir tane şey vardı, tabela. Dedim oğlum, 15 Temmuz senin ileride kahramanlık destanın olacak. Bugün dedim ben bu anı değerlendim. Bu soruyor evvel.
0: Unutmamak lazım. Bravo. Yani gelecek nesillere anlatmak lazım.
1: 11 yaşında oğlum var. Ona da dedim ki, oğlum bak böyle bir şey oldu. Sakın ha. Çabuk yetiş, çabuk büyü. Dağda kurt ol dedim ben. Bu çakallara bir meydanı bırakmamamız lazım. Çocuğu da şimdiden öyle yetiştirme gayretiniz. Bir de şey diyeceğim Atta Bey.
0: Buyurun.
1: Bu İzmir'de bunların çok böyle meşhur olduğu zaman da cuma namazlarını 10 rekata düşürmüştü bunlar. İzmir'de başlatmışlardı bu işi. Şimdi Denizli'de cuma namazları 10 rekat kılınıyor. Anlat. İmam cuma namazını, cumanın 4 rekat sünneti kılındıktan sonra tesbih çekmeye başlıyorlar. Dedim ki o hoca efendiye, niye dedim bunun diğer geri kalanını kıldırmıyorsunuz? Müftülüğün talimatı var, insanlar işe yetişemiyormuş. Allah Allah, namazlar dedim ben insanların işine göre mi ayarlamaya başladınız? Ona da mı yarattınız yani, yapacağınız bu muydu? Niye dedim ben Zülhayr'la vaktin son sünnetini kıldırmıyorsunuz da kıldırmadan tespit çekiyorsunuz? Biz dedi emir gereği bunları yapıyoruz dedi. Bu şekilde yani 10 rekatlar hala devam ediyor cuma namazlarında, bunu da duyurulmasını isterim.
0: Alalım. Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler. Kolay gelsin.
0: Evet. Cuma namazı 2 rekaattır tabii. Aynı zamanda öğle namazı kılınıyor. Sünnet namazı da var. 4 rekaat. Sonra bir 2 rekaat daha son sünnet kılınıyor. Efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bir şey de var tabii, o 4 rekat daha kılınıyor herhalde, ona işaret etti ama bu konuları tabii Osman hocamın da şeyinde, programında değerlendirirlerse çok iyi olur. Bizim İslam ve Toplum diye bir inanç programımız var, inanç dünyası programımız var. O çok önemli yani. Evet, ne enteresan şeyler, dediğim gibi her kentin, her şehrin kendine göre bir hikayesi var ve aynı zamanda bir kahramanlık öyküsü var, hikayesi var. Çok enteresan. Denizli'de öyle bir çare bulmuş vatandaş, sivil ya da belediye başkanı. Demiş ki efendim, kışlaların etrafını saralım, dışarıya tanklar çıkmasın. Hava üstlerinde, hava alanlarına efendim araçları koyalım, orada uçaklar uçmasın, kalkmasın. O çok enteresan şeyler. Buyurunuz efendim.
2: Alo, selam ediyorum.
0: Vaalaikum selam efendim.
2: Tolga Bey, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Hadi Bey, nasılsınız?
0: Hadi Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Buyurunuz efendim.
2: Tolga Bey, daha dün konuştuğumuz konunun üzerine bugün bir arkadaş aramış. Yok işte Türkiye 1 milyar bin şu kadar ceza yemiş, bunun haber yapılmasını istiyorum. Ben buradan o arkadaşıma diyorum ki, sen arkadaşım ilk önce bir o haberi, bir gerçeğini araştır. Bir gerçeğini öğren. Ondan sonra da çık televizyonda veya radyoda konuş. Hani bir şey konuşuyorsan da doğru konuş. Yani emrolunduğun gibi dost doğru ol diye ayet-i kerime var. Biliyorsunuz laikler çıldırdı.
0: Ha, Paris Anlaşması mı efendim?
2: Evet, yani Paris Anlaşması. Şimdi Paris'teki mahkeme bizim yani lehimize karar verecekmiş. O zaman şimdi daha bundan iki gün önce de Kıbrıs'ta katliam yaptığımızı iddia ediyorlar. Orada işgalci olduğumuzu iddia ediyorlar. O zaman Kıbrıs'ta verelim çıkalım.
0: Avrupa Parlamentosu mu?
2: Evet, hani o Avrupa Parlamentosu mahkemesi, suyu buyu. Ayrıyeten olayın Türkiye ile alakası yok. Barzani ve Irak hükümetiyle ilgili bir konuyu laikler bu şimdi şeyden büyük kazık yediler ya, Tavlak Bey, Haluk Levent'ten hırsız çıktı ya bu, şimdi bunların paralarını çaldı. Bunlar şimdi, buna nasıl bir dümen bulalım? Şimdi bunu, bu konu da şimdiki konu değil Tavlak Bey. Bu konu yani ta 3 sene önce verilmiş bir karar. Kuzey Irak hükümeti bunu kabullenmiş, cezayı ödeyeceğini kabullenmiş, buradan kalkmış yani önünü arkasını araştırmadan insanlar kalkmışlar burada insanları manipüle etmeye çalışıyorlar. Ya arkadaşım, bu konu üstünden daha geçer 3 sene olmuş, 3 sene önce olan mahkeme, 3 sene önce alınmış karar, Türkiye ile bunun bir alakasının olmadığı. Bu kanalı,
0: Kuzey Irak'la ilgili
2: Kuzey Irak hükümeti ile Irak hükümetinin arasındaki bir konuyu, hı hı, getirmiş. Burada Türkiye bilmem şu kadar ceza yemişmiş, bu kadar ceza yemişmiş. Avrupa şimdiye kadar bizim lehimize hangi karar almış Atatürk Bey?
0: Evet.
2: Ya daha dün parlamentosunda Kıbrıs'ta işgalci olduğumuz şey yapıldı. Ne yapalım o zaman, Kıbrıs'ta mı verelim şimdi? Hmm. Avrupa'nın her aldığı kanuna mı, kurala mı uyalım yani?
0: Evet.
2: Yani önünü arkasını, ya işte Atatürk Bey, Türkiye'de cezasızlık diye bir şey var. İnsanlar kalkıyorlar, sabah bugün nasıl bir yalan söylerim, insanları nasıl manipüle ederim diye bir yalan söylüyorlar.
0: Bilgiç konuşuyor değil mi telefonda?
2: Tabii canım Atatürk Bey, yani bu konu 3 yıl önce olmuş bir olay. 3 yıl geçmiş aradan. Bugünün bir alakası yok yani. Bunu Kuzey Irak hükümeti kabul etmiş, cezayı ödemiş. Kendi Irak hükümetiyle Kuzey Irak hükümetinin arasında olan bir petrol anlaşmazlığı, biri vermiş biri almış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Ondan sonra yok Avrupa, Paris bilmem ne mahkemesi bizim hakkımızda karar vermiş. Kardeşim vermiş de adamlar ödemişler. Türkiye'nin bir kuruşu gittiği yok ki. Ama yani işte önünü arkasını araştırmıyorlar. Dediğim gibi Atatürk Bey, bu hep cezasızlıktan geliyor. Bunun gibi binlercesi var. Her gün sosyal medyadan olur olmadık yalanlar. Daha şimdi de kalkmışlar yok Haluk Levent Süleyman Soylu ile işbirliği yapmış da. Süleyman Soylu'nun ismini verecekmiş de ifadesini almamışlar da, adam bunu tweet olarak atıyor ama mahkemeye konuşamıyor Atatürk Bey. Bir akıllılar da buna inanıyorlar Atatürk Bey.
0: Haluk yani Levent mahkemede ne konuştuğu belli ya, ifadesinin büyük bir bölümü de sızdı ya.
2: Yok Atatürk Bey, öyle demiyorlar. Tam şeye gelmiş sıra, Süleyman Soylu'ya gelmiş, şey demiş ki savcı, hop bir dakika dur. Bundan sonrasını ifadesini almıyor.
0: Oradalar mıymış efendim?
2: Tabii oradan sonra daha yani, ifadesini almamışlar.
0: Savcı Haluk'u sorgularken onlar da oradaymış.
2: Tabii Atatürk Bey. Tam oraya gelince savcı ifade almamaya başlamış. Bunu Twitter'da Haluk Levent'in işte avukatı paylaşıyor ama şeyde kayıtlara geçmiyor. Buna inanan binlerce insan var. Atatürk Bey, gerçekten Türkiye'de bir manipülasyon dönüyor. Yani buna bir an önce bir çözüm bulunması lazım. Ağır cezalar verilmesi lazım. Herkesin her şeyi konuşmaması lazım.
0: Atallah ama amcam ne iddialı konuştu?
2: Atallah Bey boş konuşuyor.
0: Paris anlaşmasını abi, haber yapın diyor.
2: Tabii yaptık işte, ben söylüyorum Atallah Bey.
0: Ya bu bunlar haber oldu ya. Bunların hepsi dillendirildi.
2: İşte 3 gün geçmiş Atallah Bey aradan.
0: Program konusu oldu da kafayı yemiş yani. Biraz rahatsızlık tabii, biz de kırmayalım, özmeyelim çocukları, insanları.
2: Ya Atallah Bey şimdi hani bu Haluk Levent bunları dolandırdı ya. Şimdi evet. Paralarını aldı yedi ya, bir hazımsızlık var, bir şey var yani, kuyruk acısı denen bir şey var Atallah Bey.
0: Peki hayır, o şeyden dolayı biraz da hani kefil oldular ya, kendilerini ortaya koydular ya, dürüst adam dediler.
2: Yapmasalar
0: ya.
2: Yapmasalar da Atallah Bey.
0: Tabii işte mesela Fatih Altaylı şimdi diyor ki yani ben diyor onun için mesafeli davrandım ama o dönemde bunlara...
2: Yalan söylüyorlar Atallah Bey.
0: Hayır, o dönemde böyle mesela bir tespitte bulunsaydı arkadaş, bunun zaafları var. Biz bunu pohpohluyoruz, bak hata yapabilir diye bir tweet atsaydı mesela, bugün Fatih kahraman olurdu.
2: O zaman
0: ama
2: diyor,
0: testi kırıldıktan sonra abi söylüyor, evet.
2: Devlet yok, Kızılay yok, Ahbap var, yok Kızılay çadır sattı, şöyle oldu, paranızı sakın devlete vermeyin, Kızılay'a vermeyin, Ahbap'a verin, Ahbap şöyle yapar, böyle yapar, al işte yaptı işte, buyur.
0: Ne Ahbap güzel. Yaptı. Ahbap'ın, yani, Ahbap'ın mal varlığına el koymuşlar efendim.
2: Uçaklarda Portekizli affedersiniz bilmem nelerle paralar.
0: Modelle. Kadıncağız dedi ki ya biz Haluk neyse, iyi bir insandı. Bir sık buluşurduk diyor.
2: Tabii. Peki efendim. Demek ki devlet varmış. Ama işte devletin yaptığı 455 bin daireyi görmez.
0: Evet.
2: Ondan sonra kalkar der ki yok devletin şurada şuyu var. Ya arkadaşım devlet de tabii ki yanlışı da olur, şeyi de olur. Yani Türkiye'de muhalefetin derdi şu Atallah Bey. Muhalefet diyor ki hükümeti kötüleyelim de veya devleti kötüleyelim, nasıl kötülersek kötüleyelim, oradan bir oy devşirelim. Hayır kardeşim, muhalefet bu değildir. Muhalefet hükümetin yapamadığını dersin ki kardeşim ben bunu daha iyisini yapacağım.
0: Peki.
2: Daha güzelini yapacağım. Çıktı ki ben hal yasasını getireceğim.
0: Evet.
2: Veya işte ceza kanunu olarak şeriat kanunlarını uygulayacağım. Tecavüzcüleri, ondan sonra işte adam öldürenleri İslam kanununa göre yargılayacağım diye çık konuş. Belki insanlar sana destek verir. Değişik bir şey söyle yani.
0: Peki efendim.
2: Yapabileceğin şeyleri söyle.
0: Hadi Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim buyurun. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo, selamun aleyküm Atallah Bey.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Abi, tekrar bağlanma. Ben Aksaray'la Halil. Ben de 15 Temmuz'da Türkiye'de değildim. Ben şoför olduğum için uzun yol şoförüm. Şeydeydim, Kazakistan'daydım, oraya yük götürüyordum. Bir ağrılı arkadaş vardı, onunla beraber peş peşe gidiyoruz. Tabii yorulduk, bir tır parkına çektik. Saat de geç oldu yani, oranın saatine bizim saat arasında bazı yerlerde 3 saat, bazı yerlerde 2 saat var. Yani böyle yatmaya meyilledim. Arkadaş yattı ama ben şöyle bir şey sosyal medyaya bir bakayım dedim. Bir baktım yani. Sosyal medya, darbe var, 5 derece Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım açıklamalar filan, 5 derece böyle şeyler var, lan ne oluyor filan. O zamana kadar ben şeye vardım, orada lokanta var, Tır Parkı'nın, çok da büyük bir televizyon var. Türk olarak bir ben varım, gerisi hep Gürcü, işte Rus, ne bileyim Özbek, Kazak, Türkmen, takip, buraların şoförler var yani. Ya bunlar şimdi gülüyorlar, şey olarak hani darbe oluyor. Yani ben anlıyorum şey olarak ama ben Rusya'm fazla olmadığı için şeyini anlıyorum. Rus televizyonun canını nahlen veriyor yayını. Neyse yani biz tabii ki o anda ben ne uyku ne bir şey, elim ayağım titriyor. Yani çünkü senin ülkende büyük bir ateş var yani. Neyse biraz ortalık durulur gibi oldu. Tankın önüne atlayan adamları Rus televizyonları gösterdi. Bizim aslanları. Ya adamlar diyor ki ya bunlar deli diyor. Bu şekilde aynı şey olarak bu deli diyor bu. Yani tankın önüne yatılır mı diyor. Tankı durduran adamlar canlı yayında Rus televizyonu verdi o. Neyse abi bir de sabaha kadar uyumadık. Arkadaş da uyandırdım.
0: Evet.
3: Böyle böyle. İkimiz ağlıyoruz yani resmen şey olarak.
0: Anladım.
3: Bir şey yapamıyorsun ya. Ertesi günü sabahından bir tane biz gidiyoruz böyle sesem. Hava yolları falan kapalı. Biz bilet falan araştırdık. Hani bir şey gümreye arabayı bırakıp Türkiye'ye gidelim diye uçak biletleri falan yok iptal. Bir Bizde neyse sabahdan gidiyoruz. Birisi karşı tarafın, yolun karşı tarafından su işareti yaptı. Kazak bir vatandaş. Durdun yani su vereceğim. Suyu verdim. Çocuk bana abi Türkiye'de ne olur diye Türkçe konuştu. Ya dedim sen Türk müsün? Yok abi dedi ben kazağım Türkiye'de 5 yıl okudum. Dedi ya bu ülkeye dedi bu ihanet yapılır mı dedi ya. 5 yıl ekmeğini yedim ben dedi oranın. Biz dedi yere çöp atmaya dedi yani şey yaptığımız koruduğumuz bir ülkeye bu nasıl yapılır dedi ya. 5 yıl okumuş çocuk adam çocuğu yabancı bu kazak bizim soydaşımız.
0: Akrabalarımız ama, evet peki efendim. Evet.
3: Oldu.
0: Ya. Halil abi çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet efendim buyursunlar. Halil Bey ne hikayeler anlattı değil mi? Müthiş bir şey. Dışarıdan nasıl görülmüş, nasıl anlaşılmış. Buyurunuz efendim.
4: Merhaba.
0: İyi günler diliyorum efendim.
4: İyi günler efendim. Ya ben de Halil Levent'in yakalanmış bir şey söyleyecektim. Bence Adalet Bakanlığı çok yerinde davranmış. Daha erken olsaydı Haluk Levent'i kurtarma operasyonları yapılırdı. Yani böyle hani haberleri daha ondan yana haberler verilebilirdi. Yani bence çok yerinde.
0: İşin olgunlaşmasını beklemişler tabii. Tespitler.
4: Evet. Ben çok tebrik ediyorum Allah Adalet Bakanlığı'nı. Evet. Aynı İmamoğlu'nun şeysi gibi. Nasıl İmamoğlu da hani hep söylediler onunca adamlar hani iş yapacaklar ama devlet para vermiyor, ödenek yok bilmem ne falan diye. Çok söylentiler yapıldı tabii. İmamoğlu hakkında. Ama ne oldu? Yeri ve zamanı geldiği zaman haberler patladı.
0: Tabii.
4: Paralar gitti, hava uçtu.
0: Paralar yani, nasıl alındığını, nereye gönderildiğini, paranın nasıl döndüğünü tabii.
4: Çok güzel. Bir dakika buradan bana müdahale edenler var da ben çalışırken arıyorum kusura bakmayın.
0: Estağfurullah
4: peki. Bir şey daha diyecektim.
0: Öyle mi efendim buyurun.
4: Unuttum ya bir şey daha diyecektim.
0: Neyse yine abi. Bekleriz efendim. Aklınıza gelince bir şansınızı deneyin bekliyorum.
4: Geldi.
0: Ha buyurun.
4: Biz maalesef biraz acı şekilde öğrenmeyi seviyoruz galiba. Biraz böyle kazık incine girecek bize. Tabiri caizse.
0: Affedersiniz evet.
4: Aynen. Biz Türk milleti olarak biraz böyleyiz. Yani konduramıyoruz önce. Hayır hayal kırıklığı. O hayal kırıklığını en erken yaşamayı seçmiyoruz biz. Yok, illa bize o kazık girecek. Biz ondan sonra gözümüzü açacağız. Maalesef birçok şeyde böyle oluyor. Bunu söylemek istedim.
0: Bir zat-ı muhterem demiş ki insanlara güvenin. Güveninizi yitirmeyin tabii ama insanoğlunun da melek olmadığını bilin demiş. Ya müthiş bir şey o kulağımda zonkluyor. Yıllar önce duydum. Evet insanlara güveniyorum, seviyorum ama aynı şekilde dikkat de ediyorum.
4: Ama insanları
0: ve haklı da çıkmışlar bu zat-ı muhterem efendim.
4: Evet. İnsanların melek tarafı da var, şeytanın tarafı da var. Yani
0: tabii.
4: Bu iki şey göz önüne alınması lazım. Ama insanoğlunun ama bütün insanların şunu diyeceğim. Her insanın bir zaafı var. Ya o zaaflara işte engel koyulamıyor. Bazı insanlar o zaaflarına yenik düşebiliyor. Çok kolay bir
0: şimdi
4: şekilde.
0: Şimdi onları terbiye etmek çok zor tabii.
4: Tabii ki.
0: Yani işin orasına tasavvuf da giriyor. O bizi aşıyor efendim.
4: Valla tasavvuf demeyeyim de ahlaken
0: i̇şte,
4: çok
0: tabii.
4: Önemli bir şey ya.
0: İşte tabii o ahlak insan, çok önemli.
4: İnsan olabilmek çok önemli.
0: Maalesef.
4: İnsan. Baktığımızda çok insan var ama
0: doğru.
4: O insani değerleri taşıyabilmek.
0: Peki efendim.
4: Bak, çok önemli.
0: Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun bekliyoruz her zaman efendim. Evet kısa bir reklam aramız var gidip geleceğiz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 eve.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: Şimdi reklamlar.
7: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin.
6: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Efendim bir dinleyicimiz mail atmış. Efendim Paris Anlaşması'yla ne ilgisi var Kıbrıs'la ilgili alınan kararda? Kıbrıs'ı biz terk edemeyiz. Kıbrıs'ta şehitlerimiz oldu. Kıbrıs'ta Türkler katliama uğradı. Kıbrıs'ta efendim yerlerinden edildi Kıbrıs Türk'ü. Biz garantör devletiz. Bu alınan kararlar, atılan adımlar bizi ırgalamaz, bizi bağlamaz. Bu cahil dinleyicileri lütfen radyoya bağlamayın. Ne demişti dinleyicimiz? Barış Anlaşması'na haber yapın efendim. Adalet herkese eşit olmalı efendim gibi ezberlenmiş, ezberletilmiş laflarla katılmıştı. Ama dinleyicimizin tepesi atmış efendim. Mail atmışlar. Buyurunuz efendim. Telefon attığımızda dinleyicimiz yok mu? Ne zaman siz o telefonu açtınız sevgili Yücel? Yeni mi açtınız telefonu? Normaldir efendim. Evet, telefonu yeni açtıkları için dinleyiciler arayınca efendim meşgul görünüyor. Telefonumuz şu anda açık. Yücel Bey de telefon bekliyor sevgili dinleyiciler. Telefonlarımızı hatırlatalım. 0212 454 56 46 dinleyicilerimiz gelmeye başladı. Herkesi bekliyoruz. Yani amacımız herkesi konuşturmak. Dün çünkü programlar vardı, konuşmak istedi sevgili dinleyiciler ama konuşturamadık. Bugüne kaldı. 15 Temmuz'da neler yaşandı, neler yaşadılar. Her şehrin, her kasabanın kendine göre bir kahramanlığı var ya da yaşadıkları var. Herkesi bekliyoruz. Buyurunuz efendim.
1: Efendim demin hattım kesildi, bir çekmez yere geldik.
0: Yok estağfurullah, zaten 10 dakika konuştunuz, gittiniz efendim, anladım. Teşhisinizi, tedavinizi anladım efendim.
1: Tamam, kapatabilirim o zaman.
0: Yok yok estağfurullah, yani anlaşıldınız Osman.
1: Hayır, şöyle
0: hatta ben kesmemek için sizi, evet. Yani o korumaya albayı demiş ki insanların sistem içerisinde, düzen içerisinde kalması için herkesin efendim rahatlıkla kendi inançlarını, efendim ibadetlerini, aynı zamanda gelenek ve göreneklerini yaşaması lazım demiş. Doğrudur hemen, Osman Bey, adam doğru söylemiş yani. Bastırmamak yani lazım, evet.
1: Daha yok, ben Çağlar Bey'i hak eden çok takdirle dinliyorum sürekli.
0: Tabii tabii.
1: Pınar Hanım da aynı şekilde çok hassas, evet. Çok bilgili ve çok kontrol edici, öyle diyelim programı.
0: Kontrol edici. Kontrollü gidiyorlar efendim, evet.
1: Evet, yani hakikaten Pınar Hanım o hususta
0: takdirle. Dikkatli diyorsunuz, evet.
1: Evet, öyle. Yani şöyle, şimdi bir şey var. AFAD. Bir de AHBAP var.
0: Evet.
1: Dikkat ederseniz söylenişi bile fonetik olarak birbirine yakın. Yani bu AHBAP ismini, AFAD ismini kullanmak için özellikle mi seçtiler diye de aklıma geldi yani.
0: AFAD biliyorsunuz felaketler özetidir. O evet. Dönemlerde efendim ortaya çıkacak efendim yetiştirilmiş elemanlar ve tedbirler, aynı zamanda teşhis de konabilecek bir yapı o, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama bu AHBAP'ta AHBAP çavuş ve şey var tabii, ordumuzun kıymetli elemanı, çavuştan bahsetmiyoruz. Halkın deyimiyle AHBAP çavuş ilişkileri farklı.
1: Tabii abi. Tabii şüphesiz, elbette evet. Anlıyorum. Yani bu hassasiyet gösteriyorsunuz sürekli, çünkü bunu ispat etmeye hazır bekleyen insanlar var.
0: Tabii vardır. Tabii doğru.
1: Sizin de o Kınar'ın için söylediğimiz staşkar günüm cümle sizin için de tekrar söylememe lüzum var mı?
0: Yok aslında, ben kontrollü gidiyorum efendim. Fark.
1: Şimdi bir şarkı var efendim.
0: Biraz buyurunuz efendim, nedir sözleri, nasıl?
1: Der ki o şarkı, güller arasında seni bensiz gören olmuş.
0: Öf.
1: O şarkıyı bilirsiniz.
0: Tabii.
1: Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gören olmuş diye öyle bir tabi.
0: İzmirli ben. Tabii İzmirli bir Türk sanat musiki sanatçımız vardı. Adını unuttuk ya. Unutulur
1: ben de mu? Evet, ama çok güzel bir şarkı.
0: Evet, hoş bir şarkı efendim. Evet.
1: Evet, şimdi ben de onu bir mix yapıp şöyle bir benzetmede bulunsam herhalde Kemal Bey bana alınmayacaktır, darılmayacaktır.
0: Alınmaması lazım. Şarkıdan yola çıkıyoruz efendim.
1: Efendim, tanklar arasında seni bensiz gören olmuştu.
0: Abi gül çiçek nerede, tank nerede diyeceksin. Evet ama öyle gitmişlerdi tanklar arasında maalesef.
1: Evet yani kelimesiz görememiş şarkısını ona bir şekilde uyarlama yapmış olurdu.
0: Çünkü
1: ama
0: siz...
1: gerçeği ifade etmesi açısından adliyetime versinler. Başa da ona uygun bir şey şarkı bulamadım efendim.
0: Anladım evet çok enteresan. Peki çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz. Sevgili Selim Kaya geldiler. Akşamı onunla götüreceğiz. Efendim buyursunlar Selim Kaya akşam efendim şeyimiz yönetmenimiz buyuruz efendim.
2: Hayırlı akşamlar.
0: Size de hoş geldiniz efendim buyursunlar sizi dinliyoruz kiminle görüşüyoruz?
2: Ayşe.
0: Buyurun Ayşe Hanım nereden?
2: Siz hatırlarsınız.
0: Ne diyorsunuz? Biz evet, tanışıyor muyuz mı? Ayşe Hanım?
2: Evet.
0: Nereden?
2: Nereden konuş yazarı bıtırdı böyle.
0: Komşu muyuz köpek. Biz?
2: Köpek odası filan ben bazen efkarlanıyorum. Şeker hastasıyım da.
0: Aa, geçmiş olsun. Yani şeyden mi tanışıyoruz komşulukta? Hangi mahallede? Ben birçok yerde oturdum. en son Başakşehir'deyim efendim. Oradan galiba.
2: Başakşehir'den değil. İzmir, ilçe, mahalle.
0: Öf. İzmir'de, Bornova'da olabilir mi efendim?
2: Hayır.
0: Öyle mi? Özkanlar.
2: Tireliyim.
0: Ha tire. Ay evet ya. Ya ben nasıl unuturum hani, tireyi ya. Allah
2: hala,
0: aşkına.
2: Hala yani haber yapmadınız adam gibi ben de patlayacağım diyor. Kimini yapın tireyi.
0: Çok güzel. Yani ya diyor Kıbrıs'ta bak bize ya. Diyor gene gibi fatura çıkaracaklar. Ya Kıbrıs'ı biz terk eder miyiz? Kıbrıs'a biz çıkarma yaptık. Şehitlerimiz
2: burası
0: var.
2: Kıbrıs'ı şöyle bir kenarı koy.
0: Kıbrıs'ta biz garantör devletiz. Ceza verseler tın gelir, tırıs gider ya. Evet buyurun.
2: Yani versinler gideriz kadın kız savaşırız yani. Bir daha orada Rum diye bir şey bırakmayız. Tamam ölürüz ama öldürürüz de.
0: Bitti diyorsun.
2: Evet.
0: Evet.
2: İki daha dört yapar beş yapmaz.
0: Ayşe
2: ya
0: Hanım.
2: Kardeşim şu tireyi bir el alın.
0: Tireyi ele alalım değil mi efendim?
2: Ben bir bıktım yani. Emre Hanım'ın kucağında bir Kur'an-ı Kerim 10 bin lira yatır. Heh. İşte şu şöyle bu böyle. Neydi başbakanımız vardı bu darbide?
0: Tayyip Bey. Yıldırım. Evet. Tabii. Bak adını unuttuk ya. Vallahi. Binali Bey.
2: Binali Yıldırım'a. Yani ben dünya ahiret kardeşim olsun bu insanlara bir türlü kötü diyemem yani.
0: Evet.
2: Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını bir dinlesen yapay zeka mı yapıyorlar artık Fatih Altaylı, Melih Gökçek. Ondan sonra sayacağım isimlerini hiç korkmuyorum ya. Ne evet. Yapacaklar 70 yaşına giriyorum Eylül'de.
0: Hiçbir şey yapmazlar efendim.
2: Ölsem ne olur torunlarım tertemiz bir Türkiye'yi kalır.
0: Ha? Evet.
2: Hiç yani.
0: Tabii.
2: Bir kez görsen kardeşim bu Face'deki yazılarına bir okusan yok mu? Kalp krizinden gittim. Abini gösterdim. Kafa taş mı diyor. Habere mesaj geliyor. Bildirimin var bilmem nereden. Haber teresinde ilk işim gidip telefoncuyu bunu kapattıracağım.
0: Sosyal medyadan siz de bıktınız. Ben de bıktım efendim. Bütün yani artık sosyal medyada yokum efendim.
2: Ben bıkmadım. Tiksindim.
0: Ha tiksindim. Şey gibi değil mi
2: hani
0: efendim? Çok kötü.
2: Yemeği fazla yersin de içinden affedersin bulantı gelir ya.
0: Ha.
2: Ben aynı öyleyim.
0: Ya doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki. Efendim çok Ayşe Hanım çok teşekkür ederiz. Bekleyenler var. Her zaman bekliyoruz. Lütfen efendim. Sağ olun. Efendim buyursunlar. Alo.
3: Alo.
0: Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm. Hayırlı günler Atollah abi.
0: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
3: Abi Konya'dan Kenan ben.
0: Kenan Bey buyurunuz efendim.
3: Abi ben kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben Konya'da bir sağlık kurumunda çalışıyorum. Yönetici pozisyonunda. Şimdi biz
0: doktor musunuz efendim?
3: Evet.
0: Hayırlı olsun. Buyurun.
3: Sağ olun. Biz deprem döneminde 6 Şubat depremlerinde Sağlık Bakanlığı işte O zamanki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey şey yapmıştı. İşte depremden etkilenen illeri diğer illere şey yaparak, eşleştirme yaparak oradaki sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için bir planlama yapmıştı. Bizim Konya bölgesine de Adıyaman verilmişti. Biz Adıyaman'dan işte bir grup sağlık çalışanı, bir kısmı yönetici pozisyonda, bir kısmı normal sağlık çalışanı olarak.
0: Konya Belediye Başkanı da o bölgede çok çalıştı, çok evet, önemli hizmetler yaptı. Evet.
3: Aynen, Konya Belediye'miz Hatay bölgesinde çok hizmetler yaptı ama sağlık noktasında biz Adıyaman'da çok şey yaptık. Oraya gittik, işte orada hizmetin aksamadan devam etmesine vesile olduk. Şimdi şuna geleceğim abi. Ben orada Adıyaman'da gözümle AFAD'ı, yani devletimizin bütün kuruluşlarını, Kızılay'ı, AFAD'ı her yerde gördüm. Ondan sonra birçok İslami STK'yı, sivil toplum kuruluşunun orada sıcak yemek dağıttığını, çadırlar kurduğunu ve insanlara yardım ettiğini bizatihi gözümle yaşadım.
0: İhlas Holding de Kahramanmaraş'ta öyle deprem evet. Boyunca evet. Sıcak yani, yemek, ekmek evet.
3: Evet. Yani kim orada depremden etkilenen vatandaşlarımıza ne kadar gücü yettiyse hem STK'lar hem devletimiz hem de vatandaşlarımız bireysel olarak mesela birisi işte Trabzon'dan mı gelmişti neydi orada tanıştık. Tabii. Adam ofisçi orada gözlük tamiri yapıyor. Bir kendine şey kurmuş, tezgah kurmuş, ücretsiz gözlüğü kırılanların, ezilenlerin tamir ediyor. Önemli bir hizmet yani. Tabii yapabileceği ki. Hizmet bu. O da gelmiş orada o hizmeti yapıyor. Yani bunların hepsini gördük. Ama Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ni hiçbir yerde görmedim. Hiçbir faaliyetini görmedim. Çok net söylüyorum.
0: Tabii.
3: Sonra bir başka yine Ankara'da görev yapan benim sağlık yöneticisi bir arkadaşım. Onlar da Maraş'a gitmişlerdi. Kahramanmaraş'ta onlar da yine şey yapmışlardı. Bu arada ben Adıyaman merkezi, ilçeleri değil ama merkezin tamamını da gezdim yani. Kesinlikle görmedim. Ahbap Derneği'nin adını dahi görmedim. Başka bir arkadaşım da Maraş'a gitmişti, Kahramanmaraş'a. Onunla konuştuk, istişare ettik. O da benim söylediğimi söyledi. Sizin dediğiniz gibi İhlas Holding'i, ondan sonra İHH'yı vesaire bir sürü dernek söyledi. Bunların faaliyetlerini gözümle gördüm ama Ahbap'ın hiçbir faaliyetini görmedim diye o zaman söylemişti.
0: Tabii.
3: Biz kurumumuzda işte çeşitli biraz yardım toplayalım, nakdi yardım AFAD'a gönderelim devletimizin kurumları aracılığıyla diye yani kurum içinde böyle organizasyonlar yaptığımız zaman daha böyle mevcut işte hükümete muhalif arkadaşlar şey yapmıyorlardı, katılmıyorlardı. O tarz Ahbap gibi dernekler üzerinden şey yapıyorlardı.
0: Maalesef.
3: Şu anda gelinen noktada ya önce bir savunmaya çalışıldı böyle bir şey yapmaz Haluk Levent falan, sonra bakıldı ki iş ciddiye bindi, bu sefer ya zaten bu adam hükümetin adamıydı ya döndü, bu da zaten bizden değil diye döndü. Yani önce birini savun, kendinden yap, sonra hatası çıkın konuşulmaya başlanınca ya yapmamıştır de, ayyuka çıkınca zaten bu bizden değil dedi. Yani klasik böyle bir sistem var.
0: Evet.
3: Neyse, ben vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bizim devletimizde siyasi iktidarlar değişebilir, şu olabilir, bu olabilir. Abi. Bunlar mevzu bahis değil ama devletimize güvenelim yani. Heh. Devletimize güvenelim.
0: Bravo.
3: Devletimizin kurumlarından şaşmayalım. Bakın yine hayal kırıklığına uğradınız. Yani devletimize güvenmeyenleri kastediyorum. Hayal kırıklığına uğradınız. İşte İzmir'in dağları diye marş yapan adam neler yaptı? Sizin paralarınızı aldı. Götürdü gazinolarda, kumarhanelerde, şuralarda, buralarda, bahis sitelerinde yedi. Ya. Devletimize güvenmekten şaşmayalım. Ben bizatihi bunu gözümle gördüm. Bizim devletimiz 18 yaşında dimdik. Hiçbir devletin de hakkından gelemeyeceği şekilde o büyük depreminde hakkından başarıyla Allah'ın izniyle geldi. O yüzden devletimize güvenmekten, kamu kurumlarımıza güvenmekten bir adım geri kalmayalım.
0: Peki.
3: Yani bunu sizle paylaşmak istedim.
0: Çok teşekkür ederim doktor. Sağ olun doktor bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Teşekkür ederim. Tabii ki güveneceğiz. Kime güveneceğiz yani? Biz devletimize güvenmeyeceğiz. Devletimiz milletine güvenmeyecek değil mi efendim? Yani devlet millet el ele verdi o 15 Temmuz gecesinde. Yabancı istihbarat servislerinin aparatı şeklinde hareket eden o terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü alt edebildi. Çünkü askerlerimizin kamuflajı var üzerlerinde. Devletin tabiri caizse bütün kılcal damarlarına sızmışlar. Askerde varlar, mahkemede varlar, efendim bürokrasinin bütün alanlarında varlar. Bunu alıp söktü halkımız ve devletimiz el ele verince, onu söktüler, dışarı attılar. Çok da güzel oldu ve hala takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ olduğu müddetçe operasyonlar devam edecek demesi önemli. Buyurunuz efendim.
4: Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
4: İyi günler, iyi günler.
0: Hoş geldiniz. Radyonuzu kapatırsanız sesinizi net duyacağız efendim.
4: Evet, teşekkür ederim. Kapattım.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Ben, kiminle görüşüyoruz?
4: Ben Malatya'dan arıyorum.
0: Buyurun
4: ben
0: de efendim.
4: Biz depremzedeydik.
0: Evet.
4: Bizim hükümetimiz, devletimiz öyle bir evler yaptı ki dağ taş ev 3+1 800 metrekare arsanın içinde o kadar güzel evler, ya villalar, villa yani öyle.
0: Köy evi mi yaptılar? Güzel. Evet, köy evleri çok güzel hakikaten.
4: Çok güzel.
0: Villa,
4: çok güzel.
0: Villa gibi yapmışlar. Köy evi diyorlar da yani köyde evet. Vatandaş tek başına böyle hani evler yapmışlar ya, apartman değil ama hakikaten villa gibi yani.
4: Villa gibi evler, o kadar güzel, o kadar güzel ki Allah yapandan, yaptırandan, Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan, hepsinden de Allah razı olsun.
0: Amin.
4: Ben diyorum ki vatan millet dersen şahlanır kanım, şehitliğe özlem duyar bu canım. Anadolu toprak kokan ozanım, ülkem için feda bin kere canım dedim. 15 Temmuz'da köydeydik biz, Malatya'da yetişemedik.
0: Evet.
4: Malatya'da
0: köydeydiniz, merkeze gelemediniz. Evet.
4: Evet, merkeze gelemedik ama sabaha kadar o seccadenin üstünde dua ettim.
0: Ya.
4: Sabaha kadar, gün ağarana kadar, şiirimde de diyorum ya, bayrağın alan koştu, gidemeyen secdede. Evet. Aldırmaz kurşunlara aksakallı bir dede diye de şiir yazmıştım.
0: Eteğinde ne güzel dedim. Tabir etmiştiniz. O köprünün üzerinde aksakallı bir dede var.
4: Evet.
0: O şiiri
4: evet.
0: Türkiye Gazetesi'ne gönderin de şöyle bir yayınlansın efendim ya.
4: Evet, göndereyim. Nasıl, hangi adres?
0: Çok basit. Türkiye Gazetesi'nin hemen üzerinde hem adresleri var. Yani orada adres var. O adrese bir zarfın içerisine koyun, PTT'ye verin, gönderin.
4: Tamam.
0: Tabii
4: tamam.
0: Tabii. Yani tamam. Kültür sanat servisi derseniz ya da bizim sayfa deseniz böyle parantez evet. İçerisine gönderin, gelin de yayınlansın efendim.
4: Evet evet evet, duyursun. 6 Şubat'ta da dedim ki şimdi heyecanlandım.
0: Maşallah, 6 Şubat tabii.
4: 6 Şubat'ta da bir dörtlük yazmıştım. Diyorum ki kuş uçmuyor. Tren geçmez ray harap. 11 il yıkıldı, bu nasıl azap? Azdın yine azdın, iyiler turap. Bizler hak ettik de sen acı ya Rab diye yazdım.
0: Haşa, zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası
4: evet.
0: Der gibi bir şey bu ya.
4: Evet.
0: Gönderin
4: evet.
0: Gelsin efendim. Mehmet Ali Demirbaş ismini de yazın üzerine. Sayın Mehmet Ali Demirbaş.
4: Tamam.
0: Ha, ona gönderin gelsin efendim. İçeride tamam, de tamam. Efendim Ataullah Bey'in haberi var. Mehmet Ali Demirbaş'a gönderin şu şiirlerinizi diye. Yayınlasınlar efendim.
4: Tamam. Tamam peki. Efendim.
0: Çok
4: tamam,
0: teşekkür olur. Ederim. İyi günler ben diliyorum size efendim. Maşallah. Evet sevgili dinleyiciler, Anadolu insanı böyle ya. Yani bu dizeleri, bu cümleleri ben kuramam. Sen nasıl kurdun? Nasıl yan yana getirdin ben ablam be? Evet sevgili dinleyiciler, valla benim yönetmenim de sevgili Selim de şaşırdı kaldı. Abi nasıl yazmış bunu, ben de bilmiyorum. Sen yazana değil yazdırana bakacaksın efendim. Sürçülisan ettiysem affonla, ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla... ...taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince... ...idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar... ...İPÇEP'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İPÇEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı... Emniyet Genel Müdürlüğü

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Salih Uyan'ın "Ben Demiştim" başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır farklı insanlarla konuşuyorum. Genç, yaşlı, memur, esnaf, İstanbullu, taşralı. Bu insanların anlattığı hikayelerde ortak bir kahraman var. Hep haklı çıkan kişi. Ve nasıl oluyorsa ben hep o kahramanla konuşuyorum. Senaryo hiç değişmiyor. Karşımdaki kişi olayları herkesten önce görüyor, çevresindekileri uyarıyor, kimse onu dinlemiyor. Hatta üstüne bir de gülüyorlar. Ve hikayenin sonunda o muhteşem final cümlesi geliyor. "Ben demiştim." Benim konuştuğum kişiler final sahnesinde hiç mahcup olmuyor. Gururla sonunda dediğime geldiler diyor. Karşı tarafınsa başı hep öne eğik. Yani benim hayatıma giren herkes nasıl oluyorsa hep kazanan taraf. Hep onların dediğine birileri geliyor. Ama onlar başkalarının dediğine asla gitmiyor. İyi de ben niçin yıllardır bu tür hikayelerde haksız ve mahcup olan tarafa denk gelmiyorum? Bir kişi de çıkıp niye "yahu ben yanılmışım, onlar haklıymış, mahcup oldum" demiyor. Bu hikayelerdeki haksız insanlar, mahcup olup özür dileyenler neredeler? Aslında olan şey şu galiba. İnsan kendi hikayesini anlatırken aynı anda hem yazar, hem editör, hem de başrol oyuncusu olarak konumlanıyor. Ve hiçbir yazar kendi kahramanını aptal göstermek istemiyor. Olay nasıl yaşanırsa yaşansın, kim haklı olursa olsun, başkasını anlatırken hafıza masaya oturuyor ve bir montajcı titizliğiyle çalışmaya başlıyor. Gereksiz sahneler makaslanıyor. Lehimize olan detaylar yakın plana alınıyor. Karşı tarafın haklı çıktığı bölümler teknik arıza nedeniyle yayından kaldırılıyor. Ve son kurgudan her seferinde olacakları önceden gören o bilge kahraman çıkıyor. Psikolojide buna kendine hizmet eden yanlılık veya bilişsel çarpıtma diyorlar galiba. Ama durumu en güzel açıklayan şey bence duygusal vergi kaçırma kavramı. Mahcubiyetimizi beyan etmiyor, onu kayıt dışı yaşıyoruz. Ve bu işte o kadar ustayız ki denetime çıksak kendimizi temiz çıkarırız, o derece. İyi de bu memlekette herkes haklıysa bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Ciddi soruyorum. Herkesin öngörüsü doğruysa, herkes isabetli kararlar veriyorsa ve herkes zamanında uyarmışsa, aramızda doluşan, her şeyi yanlış yapan ama kimsenin sahiplenmediği bu hayalet kim? Nerede yaşıyor ve kimlerle konuşuyor? Bir dedektif filmi düşünün. Odada bir ceset var, içeride 10 kişi bulunuyor. Dedektif tek tek herkesi sorguluyor ve hep aynı cümleyi duyuyor. "Ben yapmadım, hatta ben uyardım ama kimse beni dinlemedi." 10 kişi de uyarmış, 10 kişi de masum, 10 kişi de haklı. Peki maktulü kim öldürdü? Cevap yok. Yani ortada bir ceset var ama katil yok. İşte memleketin özeti tam olarak bu galiba. Herkes haklı, kimse hiçbir şeyden sorumlu değil. Bir şeyler durmadan ters gidiyor ama o işlerin ters gitmesine sebep olan adam ne hikmetse hiçbir masaya oturmuyor, hiçbir aynada görünmüyor. İsterseniz şimdi küçük bir deney yapalım. Aynanın karşısına geçin ve son zamanlarda yaşadığınız bir hadiseyle ilgili şunu söylemeyi deneyin. "Ben yanlış yaptım. Ben haksızdım." Bakın bakalım diliniz varıyor mu? Varıyorsa tebrikler. Siz bu memlekette nesli tükenmekte olan nadir ve asil bir türsünüz. Varmıyorsa da üzülmeyin. En azından artık katilin eşkalini net olarak biliyorsunuz.

Sabahta Yavuz Donat'ın Yazıcıoğlu dosyası açılıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek nihayet tozlu raflardaki uykudaki dosyayı raftan indirdi.

itiraz etti. Yargı ikinci kez takipsizlik kararı verdi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir ay önce. Gerisini Mustafa Destici anlatsın. Yine itiraz ettik. Takipsizlik kararının kaldırılmasını istedik. Darbeden 2 gün önce. Ve hain darbe girişimi oldu. İzmir'den bir polis ekibi hemen Marmaris'e gitmiş darbecileri yakalamak için. Beni tanıyan bir polis telefon etti. Dedi ki, başkanım, yakaladıklarımızdan ikisi Muhsin Başkan'ın helikopterindeki cihazları sökenler. İsimlerini de verdi. Biri yarbay, diğeri assubay. İkisi de Bakan Akın Gürlek'in açıkladığı isim listesinde. Ve ikisi de şu anda hapiste. Darbe girişiminden 3 gün sonra Mustafa Destici yargıya başvuruyor Kahramanmaraş'ta. Olayı anlatıyor. 15 Temmuz, darbe, Marmaris, darbecilerin ikisi, Muhsin Başkan'ın helikopterindeki cihazları sökenler, isimleri şu, takipsizlik kararı kaldırılsın, olay bu yönüyle de araştırılsın. Sonra kalkan takipsizlik kararı. Yıllardır süren yargılama. Yargılananların sayısı 19. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Mustafa Destici yıllardır uğraşıyorlar. Bu dava Ankara'ya alınsın diye. Ve kabinede nöbet değişimi. Akın Gürlek, Adalet Bakanı. Aile ve Destici hayırlı olsun ziyaretinde. Ricalarını da söylüyorlar. Davanın Ankara'ya alınmasını. Ama daha sözleri bitmeden Akın Gürlek, konu üzerinde çalışıyorum. Endişeniz olmasın, karanlıklar aydınlatılacak diyor. Kurtuluş Savaşı yılları. Bir millet uyanıyor. Fakat ülkeyi karıştırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü kırmak isteyen İngilizlerin içimizdeki işbirlikçileri de boş durmuyorlar. Bir cemiyet kuruyorlar. Askeri Nigehban Cemiyeti. Ve bazı Türk milletvekillerinden de yararlanmaya çalışıyorlar. Hepsini Atatürk anlatıyor büyük nutukta. Bunlar için heyeti fesadiye diyor. Dünün Askeri Nigehban Cemiyeti, heyeti fesadiye, yıllar sonra oluyor FETÖ. Yine dış destekli organizasyon, yine içimizdeki işbirlikçiler, yine bazı milletvekillerinden yararlanma gayreti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kutluyoruz. Fesat ocağına çomak soktuğu için. Bakalım daha neler çıkacak. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Dün hain darbe girişimini bir kez daha lanetledik. Aziz şehitlerimizin ruhlarına fatihalar gönderdik. Türkiye onları göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine milli egemenlik uğruna can verenleri unutmadı, unutmayacak. Kızılcahamam, darbe gecesi, Hakan Gülşen, ağabeyi Mehmet Gülşen, kuzeni ve eniştesi olan Lütfi Gülşen, araca bindiler, istikamet Ankara, 70 kilometre. Gün ağarına kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde nöbet tuttular. Saat 6:20. Darbecilerin F-16 ile ikinci saldırısı. Bomba. Üçü de şimdi gül bahçesindeler. Cennette peygamberimizin komşuları. Zeynep Sağar, başkomiser. Kuveyt Büyükelçiliğimizden 3 yıl görev yapmıştı. 16 yıllık polisti. Görev yeri Manisa'ydı. 1 Temmuz 2016 Ankara'ya çağrıldı. Özel harekat kursuna uzman eğitmen olarak. Kader. Darbe gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı. Hain saldırı. İki çocuk annesi 38 yaşındaki Zeynep Sağar. O gece arkadaşlarına şehit olursam Cebeci'deki polis şehitliğine defnedin demişti. Cennette rahat uyu kahraman polis. Kalplerde yaşıyorsun. Jadoi Merune. Fas vatandaşı. 32 yaşında, turist rehberi, 5 dil biliyordu. Türkiye aşığıydı. İstanbul'da yaşıyordu. Bir Türk'le aynı evde kalıyordu. Ömer Kaya. 15 Temmuz gecesi televizyonlardaki görüntüleri izleyince iki arkadaş dışarı çıktılar. Tankları durdurmak için Taksim Harbiye'deki TRT binası önüne geldiler. Darbeciler sağa sola ateş ediyorlardı. Marune vuruldu. Ömer Kaya etrafındakilerin yardımıyla onu hastaneye götürdü fakat kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin. Darbe girişiminden hemen sonra 18.044 kişi gözaltına alındı. 9.677 kişi tutuklandı. 30 vali, 47 kaymakam görevden uzaklaştırıldı. 125.687 kamu görevlisi görevden ihraç edildi. 10 yıllık liste öyle uzun ki tamamını yazmaya yerimiz yetmez. Ama darbecilerin kökü kurutuldu mu derseniz hayır. Gizli gizli faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama nereye?

kadar. Ankara, Ekim 2017. FETÖ'cü öğretmen yargılanıyor. FETÖ ile ilgisi olmadığını söylüyor. Baylok nedir bilmiyorum, hiç kullanmadım diyor. Hakim dosyadan bazı belgeler çıkarıyor. İşte kayıtlar. 4 ayda 41.710 kere bayloğa giriş yapmışsın. Buna ne diyeceksin? Cevap sessizlik. Benzer binlerce örnek var. Yargılananlar, mahkum olanlar, kaçanlar, cezaevinden çıkanlar, gizli gizli faaliyetlerini yürütmeye çalışanlar. Her sektörde, her kurumda, her konumda. Acı ama gerçek. Aramızdalar. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Yazıcıoğlu dosyası açılıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin dolandırıcı Haluk Levent'ten kahraman çıkar bak başlıklı makalesini sunuyorum. Elfida'yı Haluk Levent'in sesinden dinlemeyi severdim. Haluk Levent'in pislikleri ortaya çıkınca Elfida'yı dinleyemiyorum artık. Birkaç kez dinlemek istedim ama eski tadı vermedi. Müthiş bir aldatılmışlık duygusu hissettim. Elfida, amansız bir hastalıkla mücadele eden 4 yaşındaki bir kız çocuğunun hayata tutunması için yazılmış bir şarkıydı. Yoksa Haluk Levent bunu da yardımsever insan imajını oluşturmak için mi yazmış duygusu yerleşti kafama. Bir türlü bu soruyu kafamdan atamıyorum. Elfida'yı yıktın be Haluk Levent. Sayende şarkılar kirlendi. Temiz duygular tarumar edildi. Haluk Levent olayı üzerine bir süredir bilinçli olarak yazmadım. Cevabını aradığım bir soru vardı. Haluk Levent kumar oynarken, borsada kaybederken ahbabın paralarını mı kullanmış yoksa şahsi kazancından mı harcamış? Şahsi kazancıysa vahim ama ahbabın paralarıyla olduysa daha da vahim. Haluk Levent 2023 yılında ahbaba 4.3 milyar lira bağış geldiğini söylüyor. Haluk Levent ahbapla ilgili paraları kullanma yetkisinin sadece kendisine ait olduğunu ifade ediyor. 2023 yılından sonra gelen bağışların miktarını bildirmiyor. Çünkü 2026 yılının hesaplarında da usulsüzlükler tespit edilmiş. Ama çok önemli bir itirafta bulunuyor. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım diyor. O kadar da pişkin ki buna usulsüzlük denilirmiş, yolsuzluk denilmezmiş. Adam yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gidiyor, yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğreniyor. Normalde bir insan ne yapar? Avukatını arar, yurt dışına çıkış yasağının ne için konulduğunu öğrenmeye çalışır. Yasağının kaldırılması için hukuki girişimlerde bulunur ama Haluk Levent ne yapıyor? Bu kez de deniz yoluyla kaçmak için plan yapıyor. Hava yoluyla kaçamadım, deniz yoluyla kaçayım diye havaalanından arabasını İzmir'e doğru sürüyor. Ama kaçamadan Bursa'da yakalanıyor. Ama ifadesinde pazar günü değil salı günü gözaltına alınsaydım 20 taşınmazı 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneği'ne verecektim. Böylece Ahbap Derneği'nden para çıkışı olmayacaktı diye iddia ediyor. Sen yurt dışına kaçmak için havaalanına gelmişsin. Orada yurt dışına çıkış yasağın olduğunu öğrenince deniz yoluyla kaçmak için aracını İzmir'e çevirmişsin. Böyle utanmazlık olur mu? 2 gün sonra gözaltına alınsaymış 80 milyonu kapatacakmış. Bu 80 milyon neymiş? 2026 yılı Ahbap Derneği'nin hesaplarından görülen açıkmış. Asistanı Yeliz Kaya üzerine gelen 80 milyonu başka hesaba aktarıp kullanmış, sonra yakalanmasaymış onu kapatacakmış. Kendisine zaman ayarlı operasyon düzenlenmiş. Adamdaki yüzsüzlüğe bakın. Senin yakalanman tapudaki devir işlemlerini engellemez. Yine kapat. Bu gidişle devleti suçlu çıkarırsan şaşırmam, pes doğrusu. Haluk Levent, borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var diyor. Borsada oynamış ve kaybetmiş. Borsada kendi parasıyla mı oynadı bilmem ama ahbabın parasını borsada batırdıysa yazıklar olsun. Millet sana depremzedeye yardım etmen için o paraları gönderdi. Borsada kumarda batır diye değil. Haluk Levent'in kumar hastalığı biliniyormuş, hatta seküler kesimler kumar alışkanlığının bilinmesini istemediği için susmuşlar. Şoförü İlker Çetin Kıbrıs'a gittiklerinde Haluk Levent'in kumar oynadığını anlatıyor. Her defasında bu miktar 2 milyonu buluyormuş. Zaten kumar makinelerinin başında görüntüleri var.
Sadece kumar oynamamış, bir de yasa dışı bahis oynamış. Orada büyük kaybetmiş. 990 milyon bahis oynamış, 390 milyon kaybetmiş. Haluk Levent'in Başaran Holding'de yaptığı işlemlere gelince, Hürriyet'te Musa Kester'in sorularına ikna edici cevaplar veremeyen Hüseyin Başaran'ın açıklamaları kuşkularımı daha da çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış. Haluk Levent daha usta bir cambaz olduğu için Başaranları dolandırmış. Haluk Levent'in dolandırıcılığından ziyade önemli olan milletimizin yardımlaşma duygularının sömürülmesidir. Bizim milletimiz yufka yüreklidir, yardımseverdir. Bir felaket anında yardıma koşar. Ahbap'ta ortaya çıkan bu yolsuzluklar milletin yardımlaşma duygusunu öldürüyor. Buna yardım edersem yarın arkasından bir yolsuzluk, dolandırıcılık çıkar mı duygusunun oluşmasına neden oluyor. Haluk Levent, sen çok büyük bir kötülük yaptın. Milletimizin yardımlaşma duygusunu yıktın. Sayende şarkılar bile kirlendi Haluk Levent. Elfida, sen eski bir şarkısın. İktidardan nefret eden, iktidara karşı olan her şeyi bir anda kahraman yapmayı seven muhalif bir kesim var. Deprem sırasında devletin yaptığı çalışmaları kötülemek için ahbap da ahbap dediler. Haluk Levent'i idol haline getirdiler, kahraman yaptılar. Hele Kızılay'dan çadır alınması meselesini öyle büyüttüler, öyle büyüttüler ki Kızılay bir ara kan toplayamaz hale geldi. Devletin 453 bin konutu teslim etmesini karalamak için Haluk Levent'in 200 konut yapacağı yalanının arkasına sığındınız. 200 konutu 453 bin konuttan daha önemli göstermeye çalıştınız. Ne oldu? Nerede o konutlar? Kumar parası mı oldu? İzmir Marşı'nı güzel söylüyor diye kimi Haluk Levent'i CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmaya kalkıştı, kimi Cumhurbaşkanı adaylığına layık gördü. Bakın, iktidardan nefret edebilirsiniz, Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz ama bunu böyle dolandırıcıların yardım paralarını kumar masalarında yiyenlerin peşine düşerek yapmayın. Dolandırıcıdan kahraman çıkardınız. Kahramanınız kumar masasında patladı.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Dolandırıcı Haluk Levent'ten Kahraman Çıkarmak başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var.

0: Star'da Fadime Özkan'ın Medya Cephesi 15 Temmuz FETÖ ve Güncel Durum başlıklı makalesini sunuyorum. FETÖ her ne kadar ezilmiş, melun hücreleri devletten kazınmış ve geri kalanlar üzerine kireç dökülmüş olsa da FETÖ'yü kurgulayan ve kullananların Türkiye üzerindeki emelleri tükenmiş değil. İçimizdeki gaflet, dalalet ve hatta ihanet içinde olanların sayısının hiç az olmadığını da söyleyebiliriz. Bu nedenle FETÖ'nün medya stratejisine, medyasına ve etkilediği alanlara kısaca bakmakta fayda var. FETÖ, ajan ve terör örgütünün en başından itibaren bir medya stratejisi vardı. İlk amaç kamuflajdı. Fethullah Gülen etrafında toplanan yapının bir ajan örgütü olduğunu, yabancı istihbaratların güdümünde bulunduğunu ve Türkiye'yi içeriden işgal amacıyla kurulduğunu gizlemekti. Bunun için toplum genelinin rengine büründüler. Bir Bukalemun'un bulunduğu zeminin rengini alması gibi dindar, Anadolu'nu mütevazı, çalışkan göründüler. Sonraki süreçlerde FETÖ medyayı algıları yönetmek, propaganda ve operasyon yapmak, siyaset üzerinde vesayet kurmak, halkın seçtiklerini ve Türkiye'yi lekelemek için kullandı. Örgütün tasfiye edildiği süreçlerde ise hem kendi medyasını hem içine sızabildiği ya da etkileyebildiği medya organlarını mağduriyet söylemi üretmek için araçsallaştırdı. FETÖ medya üzerinden şansını hala deniyor. Yabancı istihbarat örgütlerinin koruması altındaki firari FETÖ'cüler, lüks içinde yaşadıkları ülkelerden yalan ve manipülasyon dolu sosyal medya yayınlarıyla örgütün piyon olarak kullanıp attığı, hapis yatmış, ailelerinden ve toplumdan dışlanmış örgüt mensuplarını avutmaya, bir arada tutmaya, hatta yeniden kandırmaya çalışıyor. Firari FETÖ'cülerin sosyal medya üzerinden muhalefet çevrelerini ve medyasını kolayca yönlendirebildikleri de görülüyor. FETÖ'cülerin çiğnediği yalan dolan bir iddiayı iki gün sonra muhalefetin ağzından duyduğunuzda aynı güdülme veya güdülenmenin devam ettiğini anlıyorsunuz. 1979'dan 2016'ya FETÖ medyası. Sızıntı. FETÖ'nün ilk yayın organı, ilk sayısı 1979'da çıkan Sızıntı adındaki aylık dergiydi. Dini, bilimsel içerikler yayınlayan dergi aracılığıyla belli ki örgütün okumaya önem veren dindar tabanda tutulması kolaylaştırılmak isteniyordu. 1971'den itibaren faaliyet gösteren ajan örgütü devlet içine sızmaya çalışırken çıkarılan dergiye Sızıntı denmesi amaç araç bakımından hayli manidar aslında. Zaman Gazetesi. FETÖ medyasının amiral gemisi. 1986'dan itibaren cemaatin, örgütün meşruiyet kazanmak için kullandığı medya aracıydı. Sızıntının birikmesi için zamana oynamak. Örgütün kitlesel olarak yönlendirildiği, terörist başının diğer yazarlar gibi düzenli yazdığı ama aslında manşetleri de attığı, yayın yönetmenliğini Ekrem Dumanlı adlı örgüt mensubunun yaptığı Kitle Gazetesi. Gazete formunda olmasına rağmen bülten tadında çıkan akmaz kokmaz bir propaganda aracı. 28 Şubat, Gezi, Ergenekon, Balyoz süreci gibi kritik dönemlerde örgüt sahibinin sesini dönüşürdü. Dershaneler kapatıldığında, FETÖ'nün can damarları kesildiğinde en büyük gürültüyü zaman çıkardı. Mağduriyet algısı üretmek, hukuk çiğneniyor izlenimi vermek için gerekçeler çarpıtıldı. Aksiyon Dergisi, Haftalık Haber Dergisi, Nokta, Aktüel, Tempo gibi dergilerin çok okunduğu bir dönemde çıkıyor. Dergiye verilen isimle örgüt stratejisi arasında paralellik bunda da sürüyor. Taraf Gazetesi. Liberal demokrat yazarları paravar olarak kullanan FETÖ'nün operasyon gazetesi. Devlet içine sızan, zamanla olgunlaşan, aksiyon alan unsurların devleti paralize ettiği taraf olduğu dönemin yayın organıydı. Çıkış zamanına dikkat. Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde 27 Nisan e-muhtırasını sahibine iade ettiği, asker-sivil ilişkilerini olması gereken yere koyduğu, Cumhuriyet mitinglerini 367 garabetini alt ettiği noktada 2007 sonlarında çıkmaya başladı taraf. Türkiye'yi daha önce darbeler, muhtıralar aracılığıyla yönetenler için deniz bitmişti. Erdoğan, AK Parti eliyle demokratik açılımlar yapıyor, toplumun farklı kesimlerine ulaşıyor, oy oranlarını katlıyordu ve FETÖ'yü kurgulayıp kullananlar için yeni bir kamuflaja ihtiyaç vardı. Demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler, sivil siyaset gibi toplumun ve iktidarın kıymet verdiği meşru değerleri taklit ederek, çoğunluğun içine gizlenerek sanki iktidar partisiyle beraber yol yürüyormuş gibi poz kesti FETÖ. FETÖ medyası aracılığıyla itibar suikastları, sahte belgeler, asılsız haberlerle ve yargı emniyet içindeki kripto unsurlarla eski yapıyı tasfiye etti, kendisine yer açtı. Sonra da gayri hukuki yöntemler ve artan gücüyle CHP ve MHP'de operasyon yaptı. İktidara karşı montaj şantaj işine girdi. Erdoğan boyun eğmeyince 2010 sonrasında kendisini afişe etti, önce örtülü sonra açıktan yaylım ateşine başladı. FETÖ terör ajan örgütünün bunlar haricinde Samanyolu ve Kanal Türk Televizyonu, Bugün, Karşı, Meydan ve Millet Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Burç Radyo gibi yayın organları da vardı. Medya stratejileri gereği dönem dönem farklı yöntemler de kullandı FETÖ. Bunlardan biri hitap ettiği kitleyi gütmek için siyasi ideolojik kamplara hitap eden yayın organlarını ele geçirmekti. Bunun en gülünç örneği Türk Solu için tarihsel öneme sahip bir mecra olan Türk Solu dergisiydi. Geçmişte sol siyasetin sembol isimlerinin yazdığı dergi, FETÖ medyasına operasyonların düzenlendiği bir dönemde ele geçirilerek sol görünümlü bir propaganda aracına dönüştürüldü. Aslında badem bıyıklı olan Gökçe Fırat adlı FETÖ'cü Marx sakalı bırakıp Türk Solu'nun başına geçti. Diğer yöntemse kendisine ait olmayan medyaya sızma ya da etkileme yöntemiydi. İktidara muhalefet etmekle devlete, millete ve hakikate karşı olmak arasındaki devasa uçurumu göremeyen muhalif medya, FETÖ için çok elverişli haldeydi. FETÖ medyasının etkisiz olduğu dönemlerde FETÖ, PKK, DHKPC, DAEŞ tezlerinin, yabancı istihbarat örgütlerinin yarım kalmış operasyonlarının manşet olduğu gazete Cumhuriyet'ti mesela. Yaygın medyada hemen her kuruluşta, her kademede elemanı vardı FETÖ'nün. Bilhassa 2010 sonrasında bu yöntemle karar mekanizmalarına agresif biçimde hakim olmayı denedi. MİT tırlarına operasyon, gezi, 17-25 Aralık, Kobani kalkışması, 5 farklı terör örgütünün eş zamanlı saldırıları gibi kritik olayların yaşandığı esnada çoğunluk medya muhalif yayın gerekçesiyle gayrimilli bir söylem ve tutum içindeydi. FETÖ'nün, PKK'nın tezleri ekranlarda, manşetlerdeydi. En kritik zamanlarda hem gazetecilik namusunu koruyan hem milli duruş sergileyen gazeteciler ve yayın organları az sayıda da olsa vardı. Bu sayede hakikat kurguya galebe çaldı. Manipülasyonlar boşa çıktı. FETÖ medyası gibi yaygın medya içine sızan FETÖ'cülerin de etkisiz hale getirilmesi sayesinde 15 Temmuz darbe gecesinde Türk medyası genel malada demokrasiden yana tavır alarak doğru bir habercilik yapmayı başardı. Darbenin geri çevrilmesinde medya cephesinin önemli ve olumlu rolü olduğu tartışmasızdır. Darbe girişimi başarısız olan, devlet içine 50 yıla yakın bir zamanda sızan kripto unsurları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumuyla kazınıp atılan, derdest edilip yargı karşısına çıkarılan FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra yapabileceği tek şey vardı, mağduriyeti oynamak. Böylece FETÖ, Türkiye muhalefetini etkisi altına alarak, uluslararası medyayı kullanarak, Ankara'yı boğma, sindirme, yönetme hedeflerinin bozulduğunu düşünen batılı başkentlerin de desteğiyle algı çalışmalarına, yalan haberlere, manipülasyonlara başladı. 15 Temmuz tiyatroydu. Erdoğan zalim, diktatör, otoriter. Batı işbirlikçi ortaklarını kaybetti. Siviller haksız yere işlerinden atıldı. Şeriatçı Erdoğan başörtülü kadınları yerlerde sürüklüyor türü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. FETÖ medyasının sesini kısıldığı dönemlerde imdada yetişen yabancıları da unutmayalım. Çoklukla Avrupa'dan İngiliz, Alman, Amerikan medyasının Türkçe yayın mecraları yalana, dezenformasyona FETÖ'nün bıraktığı yerden aynen devam ettiler. Türklere Türkçe olarak Türkiye karşıtı propaganda yaptılar. Yapıyorlar yani. Bunlara dışarıdan fonlanan yerlileri de eklemek lazım tabii. Bildikleri şeyi yapıyorlar. Yalan, manipülasyon, dezenformasyon, spekülasyon. Bugünlerde FETÖ medyasının ne yaptığı böyle açıklanabilir. Firari FETÖ mensupları sığındıkları fare deliklerinde sosyal medya üzerinden Türkiye'ye, iç siyasete, dış politik meselelere dair yalan haberlere, kara propagandaya, yıpratma saldırılarına devam ediyorlar. son dönem icraatları CHP içindeki bölünmeyi Özgür Özel lehine ilerletmek, İmamoğlu yolsuzluk davalarını sulandırmak yahut Avrupa Parlamentosu'nun veya İsrail terör devletinin tezlerini makulleştirmek. FETÖ propagandasına karşı bilhassa dikkatli olması gereken muhalif çevrelerin ise sırf güç birliği yapmak için bu desteği kabul etmesi Türkiye'nin en zayıf halkasının ne kadar zaaf içinde olduğunu gösteriyor. Star gazetesinde Fadime Özkan'ın Medya Cephesi 15 Temmuz FETÖ ve Güncel Durum başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212-407-1718.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: engelli reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Önce kutsuyorsunuz, sonra gömüyorsunuz" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk, rüşvet, irtikap, evrakta sahtecilik vesaire davasının başsanığı Eko'ya secde eder hale geldiniz. Duruşmada şiir okuyor diye onu kutsadınız. İkinci Atatürk ilan eden vardı yahu, o kadar mübarekti. İBB'yi batırdı, İstanbul'da eseri yok, kayıp 100 milyarlar nerede? O da yok. Dolandırıcılıktan hapis yatmış kumar bağımlısı birini Türkiye'nin en güvenilir insanı seçtiniz. Onu ahbap edindiniz. İyi İzmir Marşı okuyor diye tapındınız. Asrın felaketinden sonra bölgeye yaptığı yardımlarla tüm kurumlarıyla dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir işi başardı devletimiz. Yaraları sardı, yarım milyon konut yaptı. Lakin siz ne yaptınız? Depremden, acıdan siyasi rant devşirebilmek, devleti aciz gösterebilmek için ahbaba yapıştınız. Hatta ona CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma teklifi götürdünüz. Altılı Masa'nın adayı olursa kimse itiraz etmez ve kesin kazanır diyenler. Alo, orada mısınız? Ez cümle, Eko'nun İBB'de hesabını veremediği yüz milyarlarca lira var. Ahbabın kaç milyar lirayı iç ettiği mahkemede ortaya çıkacak. Bir bakıma tutarlısınız da, kriterleriniz belli. Sevdiğiniz, taptığınız her kimse 100 milyar, milyar, 10 milyar fark etmez bir şekilde malı götürmeli. Kaybolan paralar, kaçaklar, kumarhaneler ortaya çıkınca bu Haluk Levent de ne kötü biriymiş meğer demeye başladınız. Önümüzdeki duruşmalardan sonra Eko'ya da aynısını yaparsınız. İstanbul nimet, nimet deyip bizi kandırdı dersiniz. Zaten İzmir Marşı da söylemiyordu deyip kendinizi teselli edersiniz. Ardından Özgür Özel'i gömersiniz. Zaten çok silik bir genel başkandı, Eko'nun kuklasıydı dersiniz. Ulan fetbazlar, dönüp kendinize bir bakın hele. Sevgilinizle altınızda havluyla otelde basılırsınız, genel başkanlık için pazarlığı pavyonda yaparsınız, yardım paralarını kumarhanede ezersiniz, eskortlarla havada, karada, denizde, otelde, yatta, jette, çağdaş, laik, modern Türkiye için her daim görevdesiniz. O zaman aşk ile söyleyin hep birlikte, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Önce kutsuyorsunuz, sonra gömüyorsunuz" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün "Avrupa ülkelerinin tercihi, silah mı, refah mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri vatandaşlarına en konforlu vaatlerinden biri olan sosyal refah devlet modelini sundular. Sosyal refah devletini temsil eden ücretsiz, sağlık, nitelikli eğitim, iyi emeklilik maaşları ve huzurlu bir yaşam için savunma harcamalarını minimum seviyede tuttular. Bu dönemde de birçok Avrupa ülkesi kaynaklarını sosyal refaha, sosyal refah devletine ayırırken güvenliklerini NATO'ya ve Amerika'ya teslim ettiler. Ancak artan jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, düşen ekonomik büyüme oranları ve Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkıyı azaltması nedeniyle NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın %2'sinden %5'lerine çıkarma hedefi Avrupa ülkelerini silah-refah ikilemine zorlamaktadır. Dolayısıyla Avrupa'da sosyal refah devletinin geleceği tartışma konusu haline geldi. Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarına daha fazla kaynak ayırmaları, sosyal refah devleti anlayışında yeni bir yol ayrımına gelmeleri demektir. Bütçenin büyük bir kısmı silaha ayrılacaksa, bunun sosyal refah harcamalarından kısılarak yapılacağı ortadadır. Yani birçok Avrupa ülkesi sağlık harcamalarını kısmayı, emeklilik yaşını yükseltmeyi veya sosyal yardımları azaltmayı düşüneceği açıktır.
Bu durum Avrupa ülkelerinde sosyal refah devletinin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmese de sosyal refah devletinin altın çağının bittiğini ve ciddi bir zayıflama dönemine girdiğini göstermektedir. Avrupa ülkeleri Rusya tehdidi, değişen küresel güvenlik mimarisi ve özgürlüğü kaybetme bedelinin refahı kaybetmekten çok daha ağır olacağı gerekçesiyle bu değişimin ve dönüşümün arifesinde. Fakat Avrupa ülkelerinde bu dönüşümün kolay olmayacağı da açıktır. Mesela Polonya ve İskandinavya ülkeleri güvenlik uğruna refahtan vazgeçmeye hazırken Güney Avrupa ülkeleri sosyal refah devletinin sağladığı haklardan vazgeçmeyi kabul etmiyorlar. Bu durum NATO ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki çatışmaları derinleştirmektedir. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri bütçelerini savunma harcamalarına mı yoksa sosyal refah devletine mi ayıracakları konusunda bir yol ayrımındadır. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün Avrupa ülkelerinin tercihi, silah mı refah mı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasumlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Doğada ne varsa Zevran'a da.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi tekrar.

0: TGRT FM Haber.
1: Dolayısıyla belli ki o karar toplantısı yapılmadı. Yani logonun ve parti isminin bir arada değerlendirileceği ve nihai kararın verileceği toplantı henüz yapılmamış. O yüzden de opsiyonlu konuşuyor şu ana kadar Sayın Özgür Özel. Onun dışında yine bir geçen hafta yaptığı bir açıklamada şey demişti. Yine orada da net bir şey söylemedi ama opsiyonlu konuştu. Belli ki bu konuda da henüz net bir karar verilmemiş. Zaten bu sizin bahsettiğiniz kulis bilgileri de ondan sonra ortaya çıktı. Dedi ki yani ilk başta belki bütün arkadaşlar böyle şey geçmeyebiliriz. Belki teknik bir kadro, daha çok hukukçulardan oluşan bir kadro partinin kuruluşunu yapar. Süreç içerisinde biz daha sonra geçeriz. Böyle de olabilir dedi. Yani böyle olacak demedi ama böyle de olabilir dedi. Belli ki opsiyonlardan biri de o. Yani böyle büyük bir lansmanla herkesin istifalar ettiği hem milletvekillerinin hem belediye başkanlarının hem belediye meclis üyelerinin hem il başkanlarının, il örgütü üyelerinin, ilçe örgütü üyelerinin, şimdi düşün çok sayıda unsuru var aslında. Böyle toplu, hatta üyelerin, parti üyelerinin topluca istifa edip öbür tarafa geçtiği bir büyük lansman ya da bir büyük başlama vuruşu üzerinde çok fazla durulmuyor benim
2: Peki,
1: gözlemleyebildiğim
2: İbrahim
1: kadarıyla.
2: Hocam, bu çok önemli bir detay. Neden bunu, ya şimdi yeni bir parti oluşturuyorsa bir siyasetçi, hani bunun çok güçlü bir lansmanla, çok güçlü bir ekiple yapabildiği kadar, getirebildiği kadar isimle geçmesi beklenir. Neden böyle daha şey yavaş yavaş, adım adım, bunun arka planındaki sebep nedir İbrahim Hocam?
1: Benim gördüğüm beklenti yönetimi. Niye? Çünkü aslında daha seçime baktığınızda genel seçime neredeyse 2 yıl var. Yerel seçime daha da uzun bir zaman var. Şimdi dolayısıyla aslında bir aceleleri yok. Önemli olan burada partinin kurulup seçime katılma yeterliğini kazanacak süreçleri, yasal süreçleri yerine getirmesi önemli. Ama bu arada beklentileri çok yüksek tutarsanız ondan sonra işte şimdi milletvekili toto oynanıyor biliyorsunuz. Siz de biraz önce 3 tane rakam verdiniz. O kadar mı geçecek, bu kadar mı geçecek? 100 dediniz, 70 geçti. Aa bak eksik geçti falan, 70 çok mu az falan, yani anlatabildim mi? Bu sefer bu tartışmalar olacak. Böyle bir beklentileri yükseltmemek için parti kurulacak. Bütün il örgütleri istifa etmemiş olacak, ilçe örgütleri istifa etmemiş olacak, ne bileyim yüz binlerce üye istifa etmemiş olacak. Bunların hepsi daha ilk kurulduğu gün başarısızlıkmış gibi Özgür Özel'in yeni partisine atfedilebilir. O yüzden de beklentileri yükseltmemek için, beklenti yönetimi adına biz bu işi zamana yayarak yapabiliriz falan şeklinde bence şimdiden tedbir alıyor. Nitekim AK Parti kurulduğunda da yani hatırlayacaksınız ta yerel seçimlere kadar geçmeyen belediye başkanları oldu. Yerel seçime doğru Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman yerel seçime aylar kala AK Parti'ye intisap etmişti. Yani illa ilk günden herkesin geçmesi de gerekmiyor. Çünkü seçime kadar aslında bahsettiği takvimde kurulsa, Ağustos'ta kurulsa yani 2 yıla yakın bir zamandan bahsediyoruz. Bir sonraki 2028'in Mayıs ayına kadar neredeyse 2 yıl var. O anlamda bir aceleleri yok yani. Hemen büyük gösterişli, sükseli büyük bir kuruluş yapmak. Dedim ya, beklentileri iyi yönetemezseniz o bu merak gibi dönüp sizi de vurabilir. O yüzden de biraz daha eskilerin tabiriyle teenniyle bu işi götürmek, yavaş yavaş götürmek, süreç içerisinde olgunlaştırmak, süreç içerisinde büyütmek gibi bir şeyler olacak, pozisyonları olacak. Bu arada da her şeyi tartışarak götürmek istiyorlar. Çünkü partinin programından, tüzüğünden, işte açıklayacağı belki iktidar programına varıncaya kadar çok sayıda doküman üretilmesi gerekiyor. Süreç içerisinde parti organlarının nasıl şekilleneceği, işte araştırmalara falan bakacak olursanız, işte seçmenlerin önemli bir kısmı sadece CHP'den gelen bilinen isimlerin değil, CHP dışından, hatta siyaset dışından yeni isimlerin de olması gerektiğini söylüyor. Bunu tavsiye ediyorlar yeni kurulması beklenen partiye. Dolayısıyla orada o seçmen kanaatlerini ve beklentilerini tatmin edecek bir tasarımla ve büyük bir sükseyle ilk günden kurulmak kolay bir şey değil. O yüzden evet. de zamana yayarak süreç içerisinde hani şu da geçti, bu da katıldı falanca partiye falan. Şimdi bunun da başka bir cazibesi var. Yavaş yavaş büyüyor. Üye sayısı işte 3000 ile başladı. Ne bileyim 2 ay içerisinde 300 bine geldi. 3 ya da 3 ay içerisinde. Bunların hepsi büyük başarı hikayeleri. Şimdi anladım. Her şeyi başa yığarsanız süreç içerisinde başarı hikayeleri oluşturamazsınız. O yüzden hani siyasal iletişim açısından da ve sürecin sindirilmesi açısından da zamana yaymak bana da rasyonel ve daha doğru bir tercih olarak geliyor.
2: Peki İbrahim Hocam, bir soruyu soracağım. Cüneyt Bey, size de aynı soruyu yöneltirim. Böyle bir bölünme, yeni bir parti olması. Şimdi mesela az önce Müslüm Sarı diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bir fayda sağlamaz, zarardır. Ve işte baba ocağını terk etmeyin diyor Cumhuriyet Halk Partili isimler. Böyle bir bölünme Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini mi yoksa Özgür Özel ve ekibini mi yani kim daha zararlı çıkar? Yani kim karlı çıkar bilemiyorum. Yani kim zararlı, daha fazla zararlı çıkar?
1: Yani ifadeniz zorak. Kim karlı çıkar bilemiyorum. Aslında kimse karlı çıkmayabilir bu işten. Ben de ilk günden beri belki sizin programlarınızda da zikretmiş olabilirim. Bu bir kaybet oyunu diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu işten kazanmasına imkan yok. Şimdi çok hızlı girdiler biliyorsunuz, arındıracağız. Böyle hani tabiri caizse elde satırla bugün kimleri partiden söküp atacağız falan tarzında bir şeyleri, yaklaşımları vardı. İşte bütün MYK toplantıları aslında kimlerin atılacağına karar veriyor. Onun dışında herhangi bir konuda başka bir karar duymuyoruz. Şimdi tamam atın da her seferinde aslında kendi o büyük organizmanın parçalarını, organlarını kesiyorsunuz ve her kestiğiniz aslında size bir zarar veriyor. Şimdi işte üye sayısı azalmış CHP'nin. Yeni parti kurulduğunda üye sayısı daha da azalacak. Deneyimli örgütlerini büyük ölçüde kaybetmiş olacak. Milletvekillerini kaybetmiş olacak. Belediyelerinin bir kısmını kaybetmiş olacak. Belediye meclis üyelerinin bir kısmını kaybetmiş olacak. Onlarla birlikte çok sayıda insanın gönlünü, rızasını, belki duygudaşlığını kaybetmiş olacak. Şimdi benim gördüğüm şimdi anlamaya başladılar. Bu işten CHP'nin karlı çıkmasına imkan yok. Ben hatta yani süreci biraz daha kötü yönetirlerse, yani şimdi işte MYK toplanıyordu ve beklenti toplandı mı, ne kararlar çıktı hani bilmiyorum, işin doğrusu takip edemedim. Bugün biraz yoğundum. Ama sabahki yorumlara baktığınızda yeni atılacakların ya da disiplin kuruluna verilecekler listesinin...
2: Ya şöyle, 7 il başkanı atandı, bir de işte kaç tane il başkanı görevden alındı. 7 ile atama, 2 il başkanı tedbirli ihraç.
1: İhraç. Şimdi dolayısıyla her toplantıda siz birilerini atarak ve işte hani genel merkez eleştirenlerin, genel merkez politikalarını eleştiren yanında desteklemeyenlerin bu parti yeri yok dediğinizde
2: aslında bir de 8 ilde de görevden alma var İbrahim Hocam. Onu da unutmayayım. 8 ilde görevden alma, 7 ile daha önce görevden alınanlara atama, 2 il başkanı için de ihraç tedbirle isteme.
1: Şimdi dolayısıyla hani bugün de her MYK'da 8-10 il örgütü vesaire falan. Dolayısıyla hani bu yapıcı bir tavır değil ve bir taraftan atarken bir taraftan da partiden gitmeyin dediğinizde bunun ikna edici olmadığı da aşikar benim gördüğüm. O yüzden CHP küçülecek, yani bu çok net bir şey, yani matematik. Peki bunların tamamı yeni kurulan partiye gider mi? Orada benim soru işaretlerim var. Bazen diyelim ki 30'a böldüğünüzde, 32'ye böldüğünüzde o ikisinin bileşenlerin toplamı 30 etmeyebilir. Daha aşağıda bir yerde bir denge de kurulabilir. O süreci ne belirleyecek?
2: Nereye gidebilir? Arada yaşananlar... Mesela o aradaki seçmen nereye gidebilir İbrahim Hocam? CHP'de kalmayan, görünen... yeni partiye gitmeyen ama muhalif olan.
1: Bir kısmı sandığa gitmeyecek. Bir kısmı sandığa gitmeyecek. Bir kısmı Zafer Partisi, İyi Parti ve DEM Parti'ye yöneliyor. Meşrebine göre, yani milliyetçi, kemalist olanlar bu şeylere, milliyetçi partilere gidiyorlar. Kürt, şehirli Kürtlerden de oy alıyor CHP. Onların bir kısmı DEM Parti'ye gidebiliyor. Dolayısıyla hani gidebilecekleri adresler de var. Ama bir kısmı da sandığa gitmeyecek. Dolayısıyla ikisinin toplamı, diyelim ki CHP'nin şu an oyu %30 ise, 32 ise ya da Butlan kararı çıktığında %33-34 civarındaydı. Bir süre sonra iki partinin toplamı 34 yapmayabilir. O peki neye göre şekillenecek? İşte bu kuruluş sürecini yeni partinin nasıl gerçekleştireceği, orada neleri doğru, neleri eksik, neleri de yanlış yapacağına bağlı olarak yeni bir oy oranı ortaya çıkacak. Ama şimdi böyle bir şey, yani bölünür, 3'ü burada kalır, 30 oraya gider, 8'i burada kalır, 20 oraya gider şeklinde bir matematik söz konusu değil.
2: Evet.
1: Fireler olabilir, büyük kayıplar da yaşanabilir. Onu ancak yeni parti ortaya çıktıktan sonra net olarak ölçebiliriz.
2: Müslüm Sarı diyor ki giden giderseniz bu AKP'ye yarar diye bir açıklama yapmış. Şimdi şu, yani son açıklamaları var. Mesela Özgür Özel ve ekibinde butlancı, bölücü ve kayyumcu olarak nitelendirmiş Müslüm Sarı. Ve bir paralel yapılanma olarak adlediyorlar yönetimi. Şimdi Cüneyt Bey, size geçmek istiyorum. Yeni açıklamalar bu doğrultuda geliyor. İşte butlancı ya da bu şekilde bakıyorlar. Logo çalışmaları için de Manisa milletvekili, yani Özgür Özel için Manisa milletvekili partisinin logosunun hazırlıkları olduğunu ilan ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu olamaz diye bir açıklama yapmış. Cüneyt Bey hatta bunu şöyle demişlerdi. Yani bu bir partiden gönderme, yani ihraç, disiplin ya da suçudur diye de bir açıklama yapmışlardı. Sizin de yorumlarınızı merak ederim. Böyle bir siyasi oluşumun kime ne faydası olur? Her iki taraf açısından baktığınız zaman artısı olan var mı?
3: Ya tabii ben biraz olayları, ya belki de hukuk problem sebebiyle biraz insanların beyanları üzerinden değil de veya düşünceleri, niyetleri üzerinden bir yorum yapılacaksa bunun davranışlarıyla ne kadar örtüştüğü bağlamında meseleyi ele almayı seçiyorum.
2: Buyurun,
3: o da şu: bir taraftan siz hukuki olarak CHP'de imkanları zorlayacağız deyip öbür taraftan tüzüğümüz hazırlanıyor dediğiniz andan itibaren ben aslında bir ikili mücadele ihtimalinin ortaya çıktığı izlenimine kapılırım. Yani şöyle, bir grubun CHP'nin içerisinde kalmaya devam ettiği, CHP'deki hukuki süreçleri bir biçimde domine ettiği, bir grubun da her ihtimale karşı kurulacak yeni partide veya yeni parti durumunun gelişmesi için bu tüzük çalışmaları veya buna ilişkin meselelerle ilgilenip o yeni kurulacak partiye geçmesi gibi bir durum. Yani buradaki stratejinin ben aslında Sayın Özgür Özel'in konuşmaları dikkatlice dinlendiğinde çift kanallı bir strateji, yani opsiyonları açık tutan bir strateji olduğu kanaatindeyim. Bugün işte CHP'de genel kurulla ilgili bir durum olmasa bile başka hukuki başvuruları yapabilmek için bir ekibin orada bulunması gerekiyor. Bence Özgür Özel'in çizdiği strateji bu. Yani bunun üzerinden meseleye bakıyor. Disiplin konusunda mesela Kılıçdaroğlu üzerinden bir eleştiri var ama hatırlamak da gerekiyor. Sanki Özgür Özel döneminde de bu disiplin süreçleri çok böyle yumuşak işletilmedi. Yani kamuoyuna mal olmuş önemli CHP'lilerin partiden ihraç edildiğini gördük. Ve söyledikleri sözler Kılıçdaroğlu'na söylenen sözlerden daha ağır değildi. Bunları da yani bir hukukçu olarak bir teraziye koyarsak bunu bu şekilde ölçmek ve onun üzerinden meseleye bakmak gerektiği kanaatindeyim. Bir de şöyle bir durum var. Bu tepkisel bir parti kuruluşu. Yani bu parti tepkisel kuruluyor. Bunu mevcut bir sistem ve o sisteme üretilmiş bir tepki olarak değil, CHP'nin kendi içerisindeki bir meselenin yine CHP'liler tarafından bir tepki kuruluşu olarak görmek gerekiyor. Bu tepki üzerine kurulan bu yeni parti süreci de ne kadar başarılı olur, o konuyla da ilgili benim şüphelerim var. Bunu da şuradan çıkarıyorum. İlk günkü tepkinin yoğunluğuyla ve taraf gir konuşmaların şiddetiyle bugünkü taraf girliğin arasında ciddi bir fark var. Bunu CHP'lilerle de görüştüğümüzde görebiliyoruz. Meseleye kabaca böyle bakıyorum ben.
2: Evet, bu arada bir mesaj geldi ama isim söylemeyeyim, belki ismimi söylememi istemezler. Aramızda ihraç yok, tedbirli savunmalı üyeliğin açığa alınması. Evet, tedbirli ihraç istemi zaten az önce de söylemiştim. 1900 kişiyi savunmasız attılar diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın
3: zaten
2: bir isimden şöyle, geldi.
3: Şöyle bir not mesaj söyleyeyim. Zaten şu anda tedbir var. Tedbir olduğu müddetçe o kesin ihraç dediğimiz süreci de işletemezler. Nasıl tedbir bir biçimde genel kurul yapılması, kurultay yapılmasını engel diyorsak hukuki olarak, aynı şey bir kesin hüküm doğurabilecek ihraç dediğimiz sürecin de, kesin ihraç dediğimiz sürecin de kişinin partiyle olan üyeliğinin kesilmesi sürecini de doğuramaz. Bunun oluşabilmesi için disiplin kurulunun da geçici değil, yani tedbiren değil, bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş biçimde kesin bir disiplin kurulu olarak oturması gerekiyor.
2: Anladım. Bu arada bir şey soracağım. Şimdi bazı isimler, yani soruşturma dosyalarında ismi geçen isimlerin, Özgür Özel'in eğer yeni bir parti kurulursa kurucuların arasında olmaması bekleniyor. Yani daha doğrusu olmama ihtimalinin altı çiziliyor. Böyle bir durumda CHP'de mi kalacaklar onlar, İbrahim Hocam? Mesela öyle mi olacak? Ya da Cüneyt Bey, siz mesela o konuda görüşte lütfen bildirin.
3: Yani disiplin soruşturması başladığı andan itibaren bu eğer bir biçimde ihraç talepliyse, biliyorsunuz bütün tedbirli, partiler zaten
2: tedbirli ihraç talebi var.
3: O halde olunca şöyle basitçe anlatmak gerekirse, o kişinin üyeliği askıya alınıyor. Yani CHP üyesi statüsünde değil.
2: Tamam, CHP üyesi değil, yeni partiye gitmedi, ne oluyor öyle bir durumda?
3: O durumla bağımsız da ilgili şöyle bir ihtimal var. Ben şu ihtimalin gözetildiğini düşünüyorum. Bu süreçlerin tamamlanması orada. Onlar yeni bir partiye geçip o partiden, CHP'den istifa edip yeni bir partiye geçtikleri andan itibaren CHP'deki disiplin süreci donar. Bunlar ileride CHP'ye geri geldiklerinde bu disiplin süreci tekrar devam eder. CHP'nin tüzüğü de böyle. Siyasi partiler kanunu da bunu gösteriyor. Orada o kişilerin kalıp disiplin cezası aldıktan sonra onun mahkeme yoluyla tekrar geri dönmesinin daha sağlıklı olabileceğine ilişkin bir yorum yapılarak bunu tercih edildiğini düşünebilirim. Bir de bir başka husus var. Bunlar günün sonunda öyle ya da böyle siyasi olarak tırnak içerisinde bir ceza soruşturmasına konu olmuş isimler. En kötü ihtimal disiplin soruşturmasına konu olmuş isimler. Sayın Özgür Özel bu bagajı üstüne almak istemiyor olabilir. Ben de arınmayı bu şekilde yapıyorum biçimde. İleride bir tezle biz karşılaşabiliriz.
2: İbrahim Hocam, doğru bir strateji olur mu Özgür Özel için ve yeni bir parti için, eğer bazı isimler kurucular arasında görülmezse?
1: Benim gördüğüm kadarıyla bunu tercih etmiş durumdalar. Ve işte yeni partiye de belli sıkıntıları transfer etmemek adına, Cüneyt Bey'in belirttiği gibi, böyle bir senaryo üzerinde çalışıldığı belli. Çünkü bu zaten zikredildi. Yani daha çok
2: hatta hukukçu, Umut Akdoğan bir tweet attı zannediyorum. Olmayacağım yönünde bir tweet de attı.
1: Tabii. Yok, partiye geçeceğim ama organlarda görev almayacağım dedi. Şimdi
2: ya,
1: organlarda görev almak iki ayrı pozisyon. İşte CHP'nin 2 milyon civarında üyesi vardı. Şimdi o birkaç yüz bin azaldı bu süreç içerisinde. Ama yani organlarda görev alanların, genel merkez organlarında sayısı belli. O yüzden yani ikisi farklı bir şey. Üye olabilirler. İleride üyeliğe geçebilirler. Yine Cüneyt Bey'in belirttiği gibi CHP'den bir şekilde kesin ihraç edilirler. Ondan sonra belki geçerler. Dolayısıyla hani orada çeşitli taktikler uygulayacakları belli oluyor. Ama parti organları kimlerden oluşacak? İlk günden itibaren mesela onu bile henüz bilmiyoruz biz aslında. Sayın Özgür Özel geçip partinin kurucu genel başkanı mı olacak? Yoksa ileride bir süreçte mi geçecek? O konuda bile net bir şey henüz söylemedi. Belli ki bunları kendi aralarında bizler nasıl tartışıyorsak onlarla tartışıyorlar. Çünkü her bir senaryonun alternatif maliyetleri var veya da alternatif zorlukları var. O yüzden de en optimal çözümü bulmaya çalışıyorlar. Tabii tek başlarına karar da vermiyorlar. Sonunda siyasi parti dediğiniz şey çok sayıda insanla birlikte kurulmak zorunda. Hatta yine Özgür Bey'in bir açıklaması 105 ya da 106 rakamını zikretmişti. O kadar milletvekiliyle bu yeni partinin kuruluş sürecini istişare ediyoruz dedi. Şimdi bunların hepsi transfer olacak, bize geçecek demedi. Ama o kadar çok insanla, şimdi 106 kişiyle konuşuyorsanız 106 tane deneyimi, siyasi deneyimi olan insandan 1600 tane senaryo çıkar kesinlikle.
2: Doğru.
1: Şimdi o senaryolar içerisinde en optimalini, en doğru olanını, en az maliyetli olanını, ileride kendilerine en faydalı olanını falan bulmaya çalışacaklar. O yüzden sorulara yanıt vermemesi şeyi, olan biteni gizlemesinden belki bir miktar kaynaklanıyor. Hani şeyini, sürprizini kaçırmayalım diye. Ama büyük ölçüde de henüz belli konularda kararlar verilmediği için şu an
2: zaten söyledi, bir MYK yapacağız dedi. 20 gün içerisinde ona göre karar vereceğiz dedi. Böyle de bir açıklaması var. Bu arada peki Cüneyt Bey, şimdi az önce de söylemiştim, Müslüm Sarı'nın işte kayyumcu arkadaşlar asıl onlar biz miyiz diye bir tepkisi var. Neden? Çünkü mahkemeye başvurdular ve bir çare heyeti talep ettiler ve tekrar bir kurultay sürecine gidilmesini istiyorlar. Bu noktada partiden, yani daha doğrusu yargıdan böyle bir, yani yeni bir çağrı heyeti oluşturulup böyle bir kurultay süreci mümkün olabilir mi? Hani bunun sonucunu bekliyor mudur? Bekliyorlar mı? Yani olumlu bir sonuç gelebilir mi?
3: Şöyle bir durum var. Tabii bu meselede mahkemenin değerlendireceği hususla mutlak bu.

0: bu konuyla ilgili süreç zaten derdesttir. Partide de herhangi bir yönetim sorunu bulunmamaktadır. Dolayısıyla şu süreçte verilen genel kurul yapmama kararı doğrudur diye biraz da bu konuyu izah ederek, yani işin esasına girerek bu şekilde olursa da aslında Türkiye'de şu anda yaptığımız tartışmanın da önüne geçmiş olur mahkeme. Ama usulden de reddedebilir. Yani bu konuyla ilgili şu anda bunu talep etme yetkisinin bulunmadığı, konunun derdest olduğu, derdest olan bir dosyayla da ilgili, bir durumla da ilgili bir başka mahkemenin yeni bir karar kuramayacağına ilişkin bir karar da verebilir. Ben bu iki ihtimalin ağır bastığı kanaatindeyim.
1: Zaten tabii tatile Türkiye adli tatil durumu da söz konusu olacak.
0: Adli tatil olabilir ama şu yargıyı da düzeltelim. Yani adli tatilde tüm mahkemeler el frenini çekip arabayı durdurmuyor. Yani yargılamayı durdurmuyor. Bazı mahkemeler veya hakimler adli tatilde dahi karar verebiliyorlar. Ben aynı durumun Yargıtay için bu mutlak butlan dosyasıyla da ilgili bir kararın adli tatil içerisinde veya adli tatilin sonuna doğru verilebilme ihtimalini de öngörüyorum. Çünkü o meselede şöyle bakmak lazım Pınar Hanım. Hı hı. Şimdi bu dosya, CHP ile ilgili dosya, bireysel birer dosya değil. Yani benim sizin dosyanız gibi değil. Tabii. Bu 2 milyon kişiyi ilgilendiren bir dosya. Yani 2 milyon üyesi var CHP'nin. Dolayısıyla ister istemez bu tip dosyalarda Yargıtay, özellikle bu kulüp dosyalarında falan veya dernek dosyalarında, çok üyesi olan dernek dosyalarında Yargıtay bunu yapıyor zaten. Bu dosyaları öne alabiliyor. Bu da neye yarar? Bu da ister istemez dosyanın veya sürecin bir biçimde hızlanmasına yarayabilir. O karar kesinleşirse de ben tartışmanın daha farklı bir yere dönüşeceği kanaatindeyim.
1: Ya tabii şimdi red gelirse başka, kabul gelirse başka, yani sonuç
0: için. Karar onanırsa şöyle bir tartışma başlayacak. Ve belki de Sayın Kılıçdaroğlu da bunun önünü açabilir, bilemiyorum ama artık tamam, tedbir kalktı. Siz genel kurula da gidebilirsiniz. Siz genel kurul kararı alın. O dediğiniz isimler kimlerse, o delegeler, onlar da aday olmasınlar. Ve bu süreçle ilgili biz illerde çarpışalım. Genel kurulu da kim alırsa ona diğeri partiyi terk etsin biçiminde bir duruma da dönüşebilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu krizler her zaman bir üçüncü yolu önünü açar. Sessiz sedasız bir üçüncü yolun da CHP'de olduğunu hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor bence.
1: Üçüncü yol. Şimdi İbrahim Hocam, Cüneyt Bey iki tane önemli iddiada bulundu. Yani bir, adli tatil süreci içerisinde Yargıtay'dan bir
0: tahmin dersek daha şey oluyor.
1: Tahmin daha tabii gibi. Tahmin diyelim. Gelebilir. Gelirse onanma durumu olursa işte biz başka bir şeyi de yani bizim beklentimizden daha bir kısa zamanda gelebilir. Öte yandan üçüncü yol herkesi şaşırtabilir dedi. Ne diyorsunuz İbrahim Hocam?
2: Ben orada Cüneyt Bey'e müsaadesi olursa bir soru sormak istiyorum. Belki kendisi de fark etmiştir. Geçenlerde Özgür Bey bölge adliye mahkemesindeki işte ilgili başkanı eleştirerek dedi ki dosyayı işte bir düğmeye basacak, Yargıtay'a gitmesini sağlayacak. Bir türlü o düğmeye basmadı. Hala daha da basmıyor. İşte en son izin aldı, rapor aldı. Ve belli ki adli tatile kadar dosyayı göndermeyecek. Dolayısıyla ta adli tatil sonrasında dosyayı gönderecek. Böylece de bu kararın kesinleşmesi sürecini geciktirmek istiyor. Hatta kendi kararına güvenemiyor, yüzden göndermiyor falan şeklinde de yine siyasi eleştirilerde de bulunmuştuk. Dolayısıyla eğer dosya hala Yargıtay'a gitmediyse ve adli tatil sonrasına kadar bu dosyanın bölgeyi de adliye mahkemesinde bekleme olasılığı var mı falan, hani o konuda bizi bilgilendirirse gelişimi konusunda
0: şöyle söyleyeyim, yani bu konuyla ilgili bir kere kalem ilgilendirir, yani bunun mahkeme başkanıyla çok alakası olmaz. Bir de böyle bir iddia varsa, bu iddia gerçekten yani Sayın Özel bunu gerçekten bunu inanıyorsa, ben bu konuyu HSK'ya taşımasını öneririm. Yani eğer başkan bunu bilinçli olarak yapıyorsa, böyle de bir iddia varsa HSK bu konuyu teftiş eder. Teftiş edeceği zaman da bakacağı iki husus var. Birincisi
2: bu hafta içerisinde
0: yapabilir. Yapabilir. Yani bu kanaata ulaşması bu hafta içerisinde değildir. Daha öncesinden oluşmuştur bu kanaat. Göndermiyor kanaatinin oluşabilmesi için en az bir 15 günlük sürenin geçmiş olması lazım. Göndermesi gerektiği süreden bir 15 günün geçmiş olması lazım ki bu kanaate ulaşsın. Dolayısıyla

0: Mesela eğer öyle bir şey varsa bir kere ben HSK'ya şikayette bulunması gerektiği kanaatindeyim. Yani bunu yapması lazım. Bu iddiasında gerçekten eminse bu sonucu gerçekleştirmesini de beklerim. Süreç nasıl işliyor onunla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Burada tebligat süreleri kesinleştikten sonra mahkeme bakar. İki taraftan kim bunu istinaf etmişse veya temyiz etmişse temyiz edenin dilekçesini üste alır. Onunla ilgili bir temyiz formu doldurur ve dosyayı UYAP üzerinden Yargıtay'a aktarır. Bu öyle çok büyük ve uzun bir süreç olmadığı gibi ben bir mahkeme başkanlığında böyle bir konuyla uğraşabileceğini düşünmüyorum. Ama şu neden olabilir, bakınız bunu söyleyeyim. Siz hem bir taraftan istinaf edip öbür taraftan ek karar isterseniz o dosya oradan çıkmaz. Niye? Çünkü o dosyayı tekrar alıp ele incelemesi gerekir. Ek karar talebiyle de bu sürecin işleyişi arasında bir kolerasyon olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Peki. Çok kısa bir başka konuya gireceğim. İbrahim Hocam, siz hani bilmiyorum, eğer eklentileriniz yoksa.
2: Şimdi ben hani Cüneyt Bey'in söylediklerine katılıyorum. Burada benim gördüğüm de ikili bir şey, bir strateji takip ediliyor gerçekten. Fakat bir taraftan da özellikle bu işte bir çağrı heyeti atanmasıyla ilgili başvuru. Orada aslında bir mahkemenin çağrı heyeti atamasını falan beklemiyorlar. Ama biz bütün hukuki yolları denedik ve bütün hukuki yollar tükendi. Dolayısıyla da yapacağımız hiçbir şey kalmadığı için yeni parti kurduk şeklinde bir duruma ulaşmaya çalışıyorlar. O yüzden de kimse ileride şunu denemediniz kardeşim, yani şimdi götürdü bizlerden imza topladınız, imzaları götürdünüz, verdiniz. Sonra genel merkez imzalarla ilgili hiçbir işlem yapmadı ama siz hiç sesinizi çıkarmadınız, hiçbir yere gidip bu durumla ilgili başvuruda bile bulunmadınız. Olur mu böyle şey demesinler diye şimdi bu başvuruda bulundular. Ama o başvurunun bir netice vermeyeceğini hukuksal olarak zaten Özgür Özel'in ekibindeki hukukçular da net bir biçimde biliyorlardır. O yüzden bazı şeyleri yasak savmak babında ya da ileride kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verebilmek için, yani biz mümkün olan bütün hukuki opsiyonları, alternatifleri, çareleri, çözümleri denedik ama hiçbirinde netice alamadık. Dolayısıyla da siyaset yapabilmemizin yegane yolu parti kurmaktı. O yüzden de partimizi kurduk diyebilmek için bazı şeyler yapıyorlar. Somut beklentiler olduğunu başka zannetmiyorum.
1: Anladım. Şimdi son 9 dakikam, bugünkü bir gelişme var. Fikirlerinizi merak ederim. Özellikle Cüneyt Bey, sizinle başlayayım. Yasa tasarısından da bahsediliyor. Şimdi dün AK Parti ile DEM Parti'nin bir görüşmesi vardı. Malum 15 Temmuz üzerinde de tabii böyle bir takım yayınlarımız oldu. O konuya da çok giremedik. Şimdi heyetler bir araya geldiler. Öte yandan bugün Devlet Bahçeli ile bir görüşme var, DEM grubunun. Şimdi bir iddia ortaya atıldı, yasa sonbahara kaldı diye, bu yalanlandı. DEM Parti'ye bir açıklama yapmayacağız dedi. Ama sonuç itibariyle bir yasa, bir çerçeve yasadan bahsediliyor. Şimdi nedir bu Cüneyt Bey? Siz yakından takip ediyorsunuz. Nasıl bir çerçeve yasadan bahsediliyor ve ne kadar zaman sonra kamuoyuyla paylaşılacak ve içinde detaylar neler?
0: Aslında şöyle bir durum var. Bu konuyla ilgili nasıl bir yasa çıkacak deseniz, bu konuyla ilgili geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir yasa vardı. Bu yasa da gündeme gelmişti. Bu Doğu illerindeki işte kalkışmalar, Doğu illerindeki meselelerle ilgili çok eski bir tarihli bir yasa var. Ben o yasanın benzer bir yasa olacağı kanaatindeyim. Öyle çok böyle detaylı bir düzenleme falan beklentisi varsa bunun ben çok gerçekleşeceği kanaatinde değilim. Çünkü bu sürecin öyle bir yasaya ihtiyacı yok. Bu süreçte 3 tane temel konunun tanımlanmaya ihtiyacı var. Birincisi, silah bırakmanın teyidinin idari mi, hangi idari mekanizmayla teyit edileceği. Bunun bir kere yazılması gerekiyor. İkincisi, suç işleyenlerin bu suça bulaşmış olanların silahlı eyleme katılmış olanlarla örgüt yöneticisi olmamakla birlikte örgüte üye oldu. Ama herhangi bir silahlı eyleme katılmayanların infaz rejiminin ne olacağına ilişkin bir durum. Üçüncüsü de bunun süresinin ne kadar olacağı. Yani bir kişi bundan faydalanmak istiyorsa hangi sürede gelip nereye başvurması gerekiyor? Hangi mahkemeye başvurması gerekiyor? bu üç tane temel nokta çözüldüğü andan itibaren aslında bu mesele
1: i̇şte
0: kabaca çözülmüş oluyor.
1: Orada ama bunun, ikinci şık ama, ve işte Abdullah Öcalan işin içerisinde, yani bir taraftan DEM'den açıklamalar var. Hatta Öcalan'dan da açıklamalar var. Yani umut hakkı ya da statü.
0: Şöyle söyleyeyim Pınar Hanım, bazı meselelerle ilgili mevzuat beklentisi konusunun da yanlış bağlamda değerlendirildiğini düşünüyorum. Bir örnek vereyim. Mesela kayyum atanması konusu veya kayyum belediyeler meselesi. Bu idari bir işlem. Veya işte bir takım hususlar var. Mesela işte PKK üyesi olması sebebiyle bir yakınının güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi. Bu da idari bir işlem. Siz orada silah bırakmanın sonuçlarını veya bunun bir terör örgütü olmadığının tespit edecek mekanizmayı oluşturduğunuz andan itibaren bu konuyla ilgili yasal güvenceyi tesis ettiğiniz andan itibaren sürecin büyük bir kısmı yürütmenin bir biçimde düzenleyebileceği, hızlı bir şekilde adım atabileceği bir alana dönüşüyor. Onun için bu mevzuat konusundan daha önemli olan bir konu var. O da anayasa meselesi. Yani bu konunun ne kadar sürdürülebileceğine ilişkin. Çünkü süreli bir yasadan bahsediyoruz. Ama terörsüz Türkiye'nin bir uzun süresiyle devam etmesi gerektiği konusunda bir mutabakat var. Bunu mecliste Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun metinleri okunduğunda ortaya çıkan tek bir sonuç var deseler, yani tek bir sonuçla özetleyin deseler, bu konunun sürdürülebilir olması. Bu konunun sürdürülebilir olması ile bu konunun başvuru konusunun süreli olabileceği bir yasayla bunu tesis etmek mümkün değil. O zaman farklı bir normatif düzleme ihtiyaç duyuluyor. Burada meseleyi 3 başlık altında değerlendirmek gerekiyor. Birincisi, Terörsüz Türkiye odağında ilk elden silah bırakma sürecinin nasıl bir infaz rejimine dönüşeceğine ilişkin şu anda konuştuğumuz yasal mevzuat bağlamı. İkincisi, bu konuyla ilgili Türkiye'de mevzuatın taranarak temel hak ve özgürlükler bağlamında bir restorasyon yapılması. Bu ikisi bittikten sonra da günün sonunda bir anayasanın olması. Aslında Terörsüz Türkiye'nin hukuki boyutu dediğimiz süreç bu üç ana sütun üzerine oturuyor. Bizim odağımız şu anda birinci sütun. Yani birinci mesele ne?
1: En son aşama yeni anayasa mı?
0: Bu oraya gelmediği müddetçe, yani biz süreli bir yasayla süresiz bir Terörsüz Türkiye sürecini bu teknik olarak mümkün değil. Bir de şöyle bir durum var. Bu konuyla ilgili bazı tartışmalar da oluyor. Başka terör örgütlerinin de bundan faydalanıp faydalanamayacağına ilişkin.
1: Evet.
0: Bu konu PKK üzerinde çıkacak bir düzenlemeyle gündeme gelecek. Bunun da net bir şekilde tarifini biz göreceğiz. Orada şu tarif ortaya çıkacak aslında. Tahminimi söylüyorum. Silah bırakma nedir? Kimin silah bıraktığına hangi devlet kurumu nasıl karar verebilir? Bu tanım çözüldüğü andan itibaren süreçle ilgili 3 aşağı 5 yukarı olacaklar. O biraz önce bahsettiğim o şark vilayetleriyle ilgili mevzuatta bulunuyor aslında.
1: Bir cümle alayım, İbrahim Hocam'a geçeceğim. Abdullah Öcalan'la ilgili bir 3 dakika
0: ya
1: var.
0: Abdullah Öcalan'la ilgili ben özel bir yasal düzenlemenin bir şahsa özgü bir yasal düzenlemenin olacağı kanaatinde değilim. Ama infazla ilgili durum Abdullah Öcalan'ı da kapsayabilir mi deseniz kapsayabilir. Hı. Ama bunun için şu anda bütün şartlar olgunlaştı mı veya Abdullah Öcalan bu konuyla ilgili kendisine bir tasarruf yetkisi verilse neyi seçecek? O konuyla da ilgili ciddi bir tereddütümün olduğunu söylemek isterim. O konunun ben iki taraf açısından da netleşmediği kanaatindeyim.
1: İbrahim Hocam, ne diyorsunuz? Mesela şöyle olabilir. Hasta ya da belli bir yaş üstü işte silaha elini işte koymuş örgüt yöneticisi, ama belli yıllar geçmiş içeride falan filan, bilmiyorum. İbrahim Hocam, ne diyorsunuz? Tereddütlerim var dedi Cüneyt Bey.
2: Şimdi aslında başından beri iktidar iki şeyden birkaç şey senaryo arasında bir seçim yapacak. Şimdi ben de başından beri dedim ki ya bu sürecin hızlanması açısından ve iktidarın niyetinin ciddiyetini göstermek açısından bazı suçlar var ki toplumun bu konuda bir itiraz da yok. Mesela terör örgütü üyesi olmadığı halde terör örgütüne yardım etmek falan gibi böyle bir suç tanımı var. Cüneyt Bey'in yanında şimdi haddimi aşmıyor mu? Ya da terör örgütü propagandasını yapmak falan. Şimdi mesela bunlardan yargılanan, mahkumiyet almış vesaire falan insanlar var. Yani bir tweet atmıştır, YouTube'da konuşmuştur, elinde işte örgüt bayrağıyla ya da bir vesaire sembolleriyle yakalanmıştır falan gibi. Şimdi bunların mesela bunlarla ilgili bir yasal düzenleme konusunda bir tartışma yoktu kamuoyunda. Bunlar şu ana kadar hızlıca geçebilir ya da yine biraz önce Cüneyt Bey'in söylediği bu kayyumlarla ilgili mesele. Şimdi üzerinde kamuoyunun zaten rahatsızlık duymadığı bazı düzenlemeler var. bu düzenlemeler hızlıca yapılabilir. Birincisi bu. İkincisi biraz daha şey büyüyor. DEM Parti verdiği raporda da meclis komisyonuna bunu dillendirmişti. Yani bu yasal düzenlemeler sadece 3-5 bin tane PKK'nın şu an aktif üyelerini mi kapsayacak? Yoksa bir kapsamlı reform programı mı olacak?
1: Bu arada şimdi hocam burada, çok az dakikam var. Böyle biraz daha hızlı rica edeceğim.
2: Tabii. İkincisi bu benim gördüğüm. Üçüncüsü de bu örgüt üyeleri de homojen bir şey değil. Biraz önce yine Cüneyt Bey söyledi. Yani onun tepe yönetiminde olanlar var. Tepe yönetiminde olmadığı halde suça bulaşmış olanlar var. Bir de örgüt üyesi olmuş. Belki gitmiş dağda gezmiş de olmuş ama fiilen bir silahlı eyleme katılmamış olanlar var. Bunlar arasında nasıl bir ayrım yapılacak? Cüneyt Bey'in söylediklerini ilaveten söylüyorum. Buralarda da fikir ayrılıkları var ve hükümet bugüne kadar çok fazla cesur olamadı bu konuda. Kamuoyundan gelecek tepkileri de gözlemlemek istedi. Ama belli ki olgunlaştı ve belli adımlar atılacak. Şimdi olmayıp 2 ay sonra olmasının da ben çok büyük altın taşıdığını düşünmüyorum. Orada bir gösterge de DEM Parti ne kadar şikayetçi oluyor, ne kadar
1: tepki verecek.
2: Ona bakıyorum. Evet, yani şu ana kadar belli ki süreç mutabakatla yürüyor. Öyle olduğu için de süreç mutabakatla yürüdükten sonra önünde sonunda bu iş çözülür. Önemli olan o mutabakatın korunabilmesidir.
1: Anlıyorum. Yavaş yavaş şekilleniyor diyorsunuz. Doktor İbrahim Uslu, Avukat Cüneyt Altıparmak, çok teşekkür ederim sizlere. Çok kıymetli bir yayındı. Biz izleyicilerimize veda edelim. Yarın aynı saatte diyelim. 17.30'da biz yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
6: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, boz kırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya uyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota, oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: Zariyat suresi de Mekki surelerdendir. Mekke-i Mükerreme döneminde nazil olmuş, hicretten önce inmiş surelerdendir. Ve 60 ayet-i kerime var bu surede. Ya, 60 ayet-i kerime. Kaf suresi 48 ayet-i kerimeden müteşekkildi. Yine takriben hemen hemen yani 3 sayfadan biraz daha az bir Kur'an-ı Kerim'de yer işgal ediyor Zariyat suresi, ama 60 ayet-i kerime var. Ayet-i kerimeler giderek kısalıyor, fark ediyorsanız. Kısa kısa ayet-i kerimeler. Veciz ve özlü ayetler. Son derece icazkar bir üslub ile Müslümanların kulaklarını okşayan, onların ruhuna tesir eden, manevi ve lahuti tesiri olan bir üslupla Kur'an-ı Kerim Müslümanlara hitap ediyor, müminlere. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zâriyâti zerven fel hamilâti vikra fel câriyâti yusra fel mukassimâti emra innemâ tu'adûne lesâdik ve inneddîne levâkî'. Sadakallahul azim. Zariyat suresi ve zariyati diye başladığı için bu ismi almıştır. Zariyat aslında bir nevi rüzgarlara hitap. Yani riyah gibi. Yani zera yezru. Aslında bir şeyi böyle yerinden kaldırmak, havalandırmak, ortalığı tozutmak, bir yere bir hareket getirmek demek. Hareket içinde herhangi bir hadisede bir yerde bir değişiklik, bir inkılap meydana getirmek manasında. Ve zariyati vav, surenin başında vav, vavul kasem diyoruz. Yemin ifade ediyor. Arapçada bazı harfler var. Tek başına bir tek harf yemin ifade ediyor. Vavul kasem, taul kasem, baul kasem. Biz Türkçe'den mesela kullanıyoruz ya, yemin ederken vallahi de, billahi de, tallahi de diyor. Mesela bazı insanlar yemin etmeye çok meraklı. Tekiden her üçünü de kullanıyorlar. Allah'a yemin ederim ki. Vallahi de ve de billahi de diyor mesela. Vallahi, billahi, tallahi. Öyle yemin ediyor. Tabii yemin, lüzumsuz yerlerde Allah'ın ismini kullanmak olmaz. Ya sebbihisme rabbikel alellezi halaka fesevva. Cenab-ı Hakk'ın yüce ismini tesbih etmek demek, o ismi lüzumlu, lüzumsuz, manalı, manasız, yerli, yersiz kullanmamak demek. Allahü Teala'nın ismine hürmet ve tazim etmek demek. İsmi tesbih etmenin manası o. Onun için lüzumsuz ve faydasız böyle basit işler için yemin edilmez. Yemin edildiği zaman elbette yeminin de kendine göre ahkamı var. Öyle yemin-i lagiv olursa, öyle manasız, maksatsız, herhangi bir hedef olmadan laf olsun diye yapılırsa bu boş yeminlerdir. Bunlardan herhangi bir ceza vesaire, kefaret icap etmez, ama böyle lüzumlu lüzumsuz Allah'ın ismini yemin aracı olarak kullanmak çok kötü bir şey. Cenab-ı Hakk'ın ismine en büyük hürmetsizliktir. Onu unutmamak lazım. Ama bakın, önemli işlerde muhatabın dikkatini çekmek için. Yoksa bak ben yeminle ifade ediyorum, yemin ediyorum inanın şeklinde değil Kur'an-ı Kerim'de. Yeminlerin manası bizim Türkçedeki anlayışımızdan farklı. Buna daha önce de işaret etmiştik. Önemli bir olayın, önemli bir hakikatin, bir mevzuun anlatılışıyla ilgili insanları daha dikkatli, daha intibah halinde, konsantre bir şekilde meseleye eğilmelerini, o mesele üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmalarını sağlamak maksadıyla Arap edebiyatında, bilhassa Kur'an-ı Kerim üslubunda yeminin ifade ettiği mana bu. Bakın, yemin ediliyor, ondan sonra önemli bir noktaya geliniyor. Arkasından bu yeminin bir cevabı geliyor, buna cevabul kasem deniliyor. Yani bazen bu cevabul kasem mahsuf oluyor. Bununla ilgili örnekleri göstermiştik. Bakın, ve zariyati, zariyat ortalığı tozutan demek. Yani birbirine katan. Mesela çiçeklerin tohumlanmalarında fevkalade önemli rolü var rüzgarın. Ya bir taraftan alıyor, diğer tarafa taşıyor. Öyle bir takım tozutma hadiselerinde, yine aynı şekilde birçok hareketlerin meydana gelmesinde son derece önemli tesiri var rüzgarların. O insan hayatıyla ilgili önemli olayların meydana gelmesine zemin hazırlayan, fevkalade ciddi fonksiyonlar icra eden rüzgarlara yemin ederim ki buyuruyor Cenab-ı Hak. Fel hamilati vikran. Ya bakın işte hamilat da yine yağmur yüklü bulutlar demek. Ya ağır. Fel hamilati taşıyanlar, vikran ağırlık demek. Vakar kelimesiyle aynı kökten geliyor. Vikr kelimesi ağırlık demek. Fi azanina vakrun diye geçiyordu mesela. Kulağımızda bizim ağırlık var. İşitmiyoruz, duymuyoruz diyorlardı kafirler. Vikran da aynı şekilde ağırlık demek. Yük manasında. Bulutlar. Yağmur yüklü bulutlar. İçinde fevkalade bereketli yağmurlar taşıyan, hava suhunetinde meydana gelen değişiklikler neticesinde rüzgarın da tesiriyle atmosferde bir yerden diğer bir yere intikal ederek hava basınçlarının da etkisiyle içinde fevkalade insanlar için, canlılar için, toprak için fevkalade lüzumlu, faydalı olan yağmuru taşıyan bulutlara da yemin ediyor Cenab-ı Hak. Fel cariyati yusra. Denizlerin üzerinde kolaylıkla, suhuletle seyreden gemilere, insanların bir yerden diğer bir yere taşınmasında, insanların ihtiyaç duydukları bir takım önemli ve lüzumlu maddelerin, ticaret eşyasının taşınmasında süratle herhangi bir şekilde, gerek rüzgarla olsun gerekse diğer bir takım vasıtalarla, yani makinalarla, motorlarla, çeşitli şekillerle, enerji ve güç kaynaklarıyla çalışan gemilere de yemin ediyor Cenab-ı Hak. İnsanlara verdiği nimetleri hatırlatıyor aynı zamanda. Bunların insanlar için sağladığı faydalara da işaret ediyor Cenab-ı Hak. Fel mukassimati emra. Bir takım işleri taksim eden, ayıran, her şeyi yerli yerine koyan, belli bir nizam ve ahenk içinde, insanların alıştıkları bir nizam çerçevesinde, bir ölçü ve dengeyle bütün olayları dengeleyen ve belli bir bölüm ve taksimata tabi tutan melaike-i kiram. Ya melekler, işte İsrafil aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam ve Mikail aleyhisselam, bunların her birinin kendine göre vazifeleri var. Bunlar işte bu işleri kendileri taksim ediyorlar. Belli bir nizam ve disiplin içinde bütün hepsini sevki idare ediyorlar. İşte bütün bunlara yemin ettikten sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki innema tu'adune lesadik. Sizin vaad olunduğunuz, size haber verilen mutlaka doğrudur buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'ın varlığı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği, ba'su ba'del mevt, öldükten sonra dirilmek ve Allah huzurunda hesap vermek, o ahiret günü mutlak anlamda doğrudur. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ve inneddine levaki'i. Din günü, hesap günü mutlaka vuku bulacaktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Size bildirilenler, size haber verilenler, size verilecek cezalar Allah'ın bildirdikleri kesin doğrudur. Ve din günü de, din burada hesap demek. Yani Allah'ın huzurunda insanların muhakeme edilmesi, kesin olarak bütün haklı ve haksızın, zalim ve mazlumun kesin olarak fasledileceği, ayırt edileceği gün demek. Hüküm günü aslında, din günü. Levâkî'i. Burada yine tekit ifadesiyle geliyor bakın. Mutlaka vuku bulacaktır. Veka'a yeka'u vuku'an vaki' vakı. Vaki' kelimesi vuku bulan demek. Vuku bulacak. Ya vuku kesindir. Mutlaka gerçekleşecektir demek. Ve semâi zâtil hubuki. İnnekum lefî kavdin muhtelif. Yine ayrı bir kasemle Cenab-ı Hak. Hubuk kelimesi. Zatil hubuk, hubuk sahibi demek. Hubuk, turuk demek. Aynı şekilde tarika, yol manasına gelen tarika kelimesinin anlamını taşıyan, mana bakımından aynı manayı taşıyan habike kelimesinin cem'i çoğulu. Yani çeşitli yolları olan. Ya gökyüzünde yollar. Biz bunları bilmiyoruz ama ilim yaptığı araştırmalarla hakikaten bütün ecram-ı semaviye arasında muazzam bir denge, itme ve çekme gücü, cazibe ve bunlar arasında birbirleriyle aralarındaki teması, münasebeti sağlayan, gözle görülmeyen bazı yolların mevcudiyetini ortaya koyuyor ilim. Astronomi ve astrofizikte yapılan araştırmalar, bütün dünya ile güneş arasında, dünya ile ay arasında, diğer galaksilerde, güneş manzumesi içerisinde, sistemi içerisinde, diğer sistemlerde her birinin birbiriyle bağlantısı olan, birbiriyle alakası olan, irtibatı sağlayan yollar bulunduğunu. Bu yolun bildiğimiz gibi patika veya asfalt yol gibi bizim tahayyül ettiğimiz basit yollar değil tabii. Aralarında ilişki ve bağlantı kuran, birbiriyle olan aralarındaki denge ve uzaklığın belli mesafelerde kalmasını sağlayan bir ölçü ve ahenk. İşte bütün semanın özellikleri bu. Bu özelliklere sahip olan gökyüzüne, uzaya, fezaya, semaya yemin ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. İnnekum lefî kavlin muhtelif. Siz kesin olarak siz birbiriyle anlaşması ve bağdaşması, uyuşması mümkün olmayan çok farklı, çok mütenakız, çok çelişkili sözler içindesiniz. Sizin söylediklerinizin birini diğeriyle bağdaştırmak mümkün değil. Ya lefi kavlin muhtelif, birbirinden farklı sözler söylüyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani biriniz kalkıyor peygamber hakkında haşa mecnun diyor, deli diyor haşa. Biriniz kalkıyor şair diyor. Biriniz kalkıyor sahir diyor, sihirbaz diyor. Bunların birbiriyle bağdaştırılması mümkün değil. Yani deli olan bir kimsenin gerçek bir sanat eseri olan, gerçek bir edebi mahsul olan şiiri ortaya koyması zaten söz konusu değil. Sahir olması için de yine bazı maharetlerinin olması lazım. Hasılı sizin sözlerinizi telif etmek, birbiriyle bağdaştırmak mümkün değil. Yu'feku anhu men ufik. Ondan, o hakikatten, onun bildirdiği gerçeklerden ancak sapmış olanlar saptırılırlar. Tıynetinde, yaratılışında, kalbinde hakka ve hakikate, gerçeğe düşmanlık olan kimseler ancak ondan mahrum bırakılır, uzaklaştırılır. Kutilel karrasun. Kahrolsun, lanet olsun bu yalancılara. Kutile fiili, katelehumullahu enna yufekun. Kutilel insanu ma ekvara. Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Bu katele veya katele fiilleri Cenab-ı Hakk'a nispet edildiği zaman Ebu Hayyan el-Endelusi el-Bahrul Muhit isimli tefsirinde diyor ki bunlar Allah'a nispet edildiği zaman, isnat edildiği zaman lanet manası ifade eder diyor. Yani Cenab-ı Hak haşa insanlar gibi eline silah alarak veya herhangi bir aleti cariha ile, öldürücü bir aletle insanları öldürmez. Cenab-ı Hakk'ın öldürmesi lanet etmesi demek. Lanet huzur-u Hak'tan kovulma, tard edilme demek. Bir kimse ki Allah'ın rahmetinden mahrum kalmıştır, onun için dünya da bitmiştir, ahiret de bitmiştir. Gerçek ölümü tatmış demektir o işte. Onun için lanet manasında. Kutile kahrolası demek. Kahrolsun. Kutilen insan, kutilel karrasun. Karrasun kezzabun demek. Ya kezzabun yalancılar demek. Ellezine hum fi gamratin sahun. Onlar tam bir gaflet içinde, tam bir bataklık içinde kendilerini kaybetmiş bir şaşkınlık içindedirler onlar. Yeselune, soruyorlar. Eyyane yevmuddin. Ha, bu din günü, bu hesap günü ne zamandır diye soruyorlar. Eyyane meta manasında. Onlar ne gün diye soruyorlar. O kıyametin ne zaman olacağını. Tabii bu öyle bir nevi istihza ile karışık alaylı bir soru bu. Canım ne zaman olacak, şu gün olsa da bir görsek diyorlar. Daha önceki kavimlerin yaptıkları gibi işte. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onların bu ifadelerini alıp ondan sonra da onlara verilecek cevabı Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. Ve onların ne kadar büyük tutarsızlık içinde olduğunu çok açık bir şekilde yüzlerini çarpıyor Cenab-ı Hak.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yine sizler adına bir sorumuz olacak. Ancak soruya geçmeden önce mikrofonu hocamıza bırakalım. Bir duasını alalım, sonra döneriz soruya. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin hem cuma gecelerini hem de cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Yine şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içerisinde veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan en karib bir zaman şifa ihsan eylemesini, eceli gelenler varsa iman selameti nasip etmesini, borçlu olanlar varsa Rabbim eda nasip etmesini, Rabbimizin eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini ve sıkıntıda olanlar varsa onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Hocam, biz yaratılmışlar olarak Allah-u Teala'ya, yaratıcımıza her daim muhtacız. Hayattayken de böyle, kabirde de böyle, efendim mahşerde de böyle. Hep muhtacız. Biz istiyoruz ki Allah-u Teala işte her şeyin en iyisini bize versin, en kolayını bize versin, bize iyi davransın. Şimdi şöyle bir formülasyon acaba doğru olur mu? Madem böyle istiyorsak, Allah-u Teala'nın bize iyi davranmasını istiyorsa, biz de kullarına iyi davranalım. Geçerli midir bu?
2: Mustafa Bey, şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki Allah-u Teala yarattığı kullar için iyalim tabiri kullanmıştır. İyalim demiştir yani. Teşbihte hata olmaz ifadesi kitaplarda geçiyor. Şimdi hani bir misal verecek olursak, senin evladından birisine, kızına, oğluna veya torununa birisi hediye alıverse veya bir yere gidecekti, cebinde parası kalmamıştı, bir vasıtaya binecekti, birisi geldi bindirdi aldı götürüverdi,
1: bir işini görüverdi
2: veya gitti bir işini görüverdi, şimdi bu memnun oldu mu? Oldu. Gelip aynı şekilde tabii seni sorarsın. Evladım nasıl ettin? Baba işte böyle böyle falan. İşte geldi bana böyle yardım etti falan. Ona karşı nasıl bir his duyarsın? Minnet kelimesi geçmiş. Minnet edersin. Yani fırsat kollarsın. Ben de buna iyilik edeyim. Yani benim evladıma, benim torunuma böyle bir iyilikte bulunmuş. Gönlünde ona karşı bir iyilik yapayım diye de beklersin.

0: şehirlere kadar. Şimdi büyük şehirlerde efendim işte öyle mezra gibi herkes birbirini tanımaz, apartmanda oturuyorsun ya, netice itibariyle aynı mahalledesin, aynı sokaktasın. Onlardan birisi de sana yardım etmişiyorsa, bir komşun bir gün aynı şekilde bir kap yemek getiriverse veya başka bir şey yapıverse, yahut da ben geliyorum ya, getirsin elektrik parasının şeyini, makbuz varsa ver de ben ödeyivereyim falan dedi ya, minnet etmez misin bunları? Minnet edersin. Şimdi Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki zerre kadar iyilik karşılık görecek, zerre kadar kötülük karşılık görecek. Ki İslam alimleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş olduğu bu emrini kanun-u Rabbani olarak naklediyorlar. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi de kullanmış rahmetullahi aleyh kanun-u Rabbani tabirini. Diğer İslam alimlerin kitaplarında da geçiyor kanun-u Rabbani. Yani Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Zerre kadar iyilik karşılık görür, zerre kadar kötülük de karşılık görür. Mesela biz hep iyilik tarafına düşündük de bunun kötülük tarafı da aynı şekilde. Senin çocuğunu demen, senin aynı azarlayan ya da elindeki alan, elinden alan, gasp eden birisini duyduğun zaman ona karşı "Aa canım, cicim, hoş geldin" falan, ne arzun isteğin var diye mi beklersin? Yoksa fırsat bulup aynı şekilde şundan kafasına iki tane ben vurayım diye mi beklersin? Yani tersini beklersin. Dolayısıyla Allah-u Teala kullarının hepsine inansın inanmasın. Bak üzerine basa basa buyurmuşlar. İnansın inanmasın. Hepsi onun kulu. Ama bazısı inanmıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki cezasını ben veririm. Size vermedim onu yetkiyi. Sen sadece ona emir marif yapmakla mükellefsin. Ve onun aynı şekilde beni inkar ettiği zaman, benim hakkımda aynı şekilde kötü şeyler söylediği zaman onu beğenmemeyi, sevmemeyi emrettim sana. Git kafasına vur. Aynı şekilde elindeki ağzındaki lokmayı al, malına mülkünü yağmala, ırzına namusuna tecavüz et demiyor Cenab-ı Hak.
1: Hatta gerekiyorsa iyilik yap.
0: İyilik yap diyor. En büyük iyilik de ona dinini öğretmek. Dolayısıyla ona o cezayı ben veririm buyuruyor Cenab-ı Hak. O bana aittir. Yani başka birisine o yetkiyi ben vermedim ki buyuruyor. Başka birisine o yetkiyi ben vermedim ki. Mesela hani konu konuyu açıyor da şimdi ulul azm peygamberler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam. Şimdi mahşer günü bütün insanlar böyle bekleyecek, hesap görürsün diye Adem Aleyhisselam için mazeret beğenecek. Nuh Aleyhisselam için mazeret beğenecek. İbrahim Aleyhisselam için mazeret beğenecek. Musa, İsa Aleyhisselam'a, Aleyhisselam'a gidecekler, hep mazeret beğenecek. Niye mazeret beğenecekler? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a cennetteydi, şu meyvede yeme dedi. Tamam, yemedi ama unutturuldu, yedi. Ondan sonra Adem Aleyhisselam başını hiç kaldıramıyor. Orada mahşerdeki insanlara diyecek, ben Rabbime mahcubum diye. Beni cennet gibi çok güzel yerde yarattı. Ama bundan yeme dedi, ben söz dinlemedim. Unuttum ama netice itibariyle fiil meydana çıktı. Böyle bir fiil oldu. Zelle deniyor onlara. İsyan bilerek inkar değildi. Nuh Aleyhisselam asırlarca kavmini davet etti, etti. İnanmadı. En sonunda bir gün takas kalmış. Ya Rabbi diyor, hani bundan sen iman vermedikçe ben bir şey yapamam ki. Ben senin yarattığın bir kulum. Bunların kalbine giremem, hükmedemem. Allah-u Teala da imtihan işte. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam imtihan olduğu gibi Nuh Aleyhisselam da imtihan ediyor. Nuh Aleyhisselam da ya Rabbi diyor, çocukları falan iman eder diyor. Ha onların içinde iman edecek yok. Çocukları falan iman eder. Allah-u Teala buyuruyor ki çocuklarından da yok onların iman edecek. O zaman diyor suda boğu ver gitsin bunlar diyor.
1: Niye uğraşıp duruyoruz? Gibi yani.
0: Allah-u Teala buyuruyor ki duanı kabul ettim bekle buyuruyor. Tufan oldu. Tufandan sonra kendisi çömlekçilikle meşguldü için. Çamurdan çömlekleri yapıyor. Güneş de kuruyacak. O sırada deniz kenarıymış. Bir dalga geliyor. Hepsini alıp götürüyor. Kendi yaptığı yemekler yok oldu ya. Üzülüyor. Allah Teala biliyor üzüldüğünü. Üzüldün mü diye vahiy ediyor. Üzüldüm diyor ya Rabbi. Ben diyor can verdiğim şeyleri suda boğmamı istedin ya diyor. Ana.
1: Tamam. Sen çömleklere üzüldün.
0: Sen çömlek şeylere üzüldün. Dolayısıyla mahşer günü bunlar diyecekler ki bizim yüzümüz yok. Peygamberimiz de imtihan etti, Taif'ti. Ama peygamberimiz alimlere rahmet olarak gönderildim. Helak etmek için gönderilmedim. Taif'in helak olması için Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'la beraber yeryüzüne müvekkil olan melekleri gönderdi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki bunlar senin emrini yapacak. Allah-u Teala buyurdu ki o ne derse onu yapacaklar. Taif yok olsa yok olacak. Diğerinin dibine gitsin.

0: kavmi gibi yerin dibine gidecek. Allah-u Teala beni helak etmek için gönderilmedi. Tabi her birinin ama mahşer gününde Allah'a açık olarak buyuruluyor. Allah-u Teala'dan şefaat talep edecek. Şimdi diyeceksiniz ki efendim bunları niye anlatıyorsunuz? Yani Mustafa Bey, Allah-u Teala'nın dışında her şey mahluktur. Ulul azm peygamberler de mahluktur. Melekler de mahluktur. Cinler de mahluktur. Yani biz hepimiz Allah-u Teala'nın yarattığı birer mahluk, birer kul. Öyleyiz. Mülk kimin? Allah-u Teala. Cinni de, insanı da, meleği de, hayvanatı da. Kimin? Allah-u Teala'nın. Bize bunlarla alakalı olarak diyalog kurarken veyahut da aynı şekilde hayvandır emrimize vermiş, yükümüzü çekerken Allah-u Teala belli ölçüler vermiş. Atı, eşeği, öküzü, merkebi neyse emrinize verdim. Emrinize verdim. Ama onlara eziyet etmeyin. Yemini vermemezlik etmeyin. Takatından fazla yük yüklemeyin. Bu emri de vermiş. Koyun, keçi, neyse sığır. Bunların aynı şekilde yününden, sütünden, etinden istifade ettiği gibi etinden de istifade ediyorsun. Ha, bunları keserken de eziyet etmeyin. Onlara bir itiraz söz konusu değil. Çünkü ben yarattım. Sizin emrinize verdim. Eziyet ederseniz bunun hesabını ben sorarım sizden buyuruyor. Sorarım. Hepsini, evet hepsini. Ya hayvanlar bile aynı şekilde bir hadis-i şerif var. Yani boynuzsuz koyun boynuzdan hakkını alacak. Tabii dünyada boynuz verilmiş koça gittiğiyle koyunu iti veriyor. Onun yiyeceği otu yiyor. Ya Rabbi diyeceğim ben yiyeceğimde geldi böyle karıştı. Yani herkes şey yapacak. Dolayısıyla işte o Zilzal suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Bunu en iyi anlayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En iyi anlayan. Ve hadis-i şeriflerle açıkladı. Bunun için de hiç kimseye muafiyet yok. Dokunulmazlığı yok hiç kimsenin. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam nesebinden gelse de, Eshab-ı Kiram Efendilerimizin, Tabi'inin, Evliya-i Kiram'ın nesebinden gelse de, zerre kadar iyilik karşılık görecek, zerre kadar kötülük karşılık görecek. Şimdi Cenab-ı Hak hani kulları için ihalim buyurmuş. Bir baba kendi evladı, iyaline, torununa neyse akrabasına iyilik edenleri unutur mu? Unutmaz. İyilik etmek için aynı şekilde çırpınır. Sen Allah-u Teala'nın bir kulunu açmış, doyurmuşsun, çıplakmış, giydirmişsin. Veyahut da bir şeye muhtaçmış, o ihtiyacını giderivermişsin. Yol arıyormuş, adres arıyormuş, gösterivermişsin. Veyahut da aynı şekilde araban varmış, onun arabası yokmuş, bir yere çıkmış, arabasını aldın, götürüverdin. Götürüverdin. Burada kim memnun olur? Efendim işte o ama kafir diye kafir olsun. Yani o da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı değil mi? Yarattı. Çünkü bir gün Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'nin dışında Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram'dan bazılarıyla oturuyorlarmış. O anda bir cenaze gelirken Resulullah Efendimiz ayağa kalkıyor. Cenazeyi taşıyanları görünce. Tabii cenaze geçince Eshab-ı Kiram'dan birisi diyor ki ya Resulallah bu diyor Müslüman değil. Nefs değil mi buyuruyorlar? Can değil mi? Nefis değil mi, can değil mi? Bak, o yedirmesi, içirmesi, giydirmesi, şey yapması falan bunlar men edilmemiş. Cenab-ı Hakk'ın bir kuluna aynı şekilde sen yardım ediyorsun. Cenab-ı Hakk'ın bir kuluna sen yardım ediyorsun. Allah-u Teala ya bırak bir kafir bile Allah-u Teala'nın kullarına yardım ettiği zaman Allah-u Teala onun önünü açar biliyor musun? Kitaplar öyle yazıyor. Hidayet etmesi için böyle devamlı surette fırsat çıkarır onun önüne. Mahlukatına böyle işte ağacına, bitkisine, hayvanla, insanla yani saygı gösteren ya taşına toprağına bile aynı şekilde saygı gösteren Allah-u Teala bunun karşılığını verir. Bunun için de kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala'nın bize nasıl muamele etmesini istiyorsak biz de onun kullarına yarattıklarına öyle muamele etmeliyiz. Öyle muamele etmeliyiz. Biz onun kullarına şefkatle, merhametle, insafla yaklaşarak muamele edersek. Yok efendim ben genel müdürüm, ben senin canına okurum. Ben var ya çok zenginim, adamlarım var, tuttum mu seni pataküte hallederim. Halledebilirsin. Sonra da hallolursun ama ya. Bunun da hesabı var çünkü. Mesela zalim zulmediyor ama mazlum dirildiği zaman boynunda bir kağıt asılıymış. Allah-u Teala bildiği halde sorarmış. Ne o? Ya Rabbi, dünyada ben fakirdim, zayıftım, bedenen de zayıftım. Buna çok mal mülk verdin, adamlar vardı, kendisi de güçlü kuvvetliydi. Benim elimdekileri, altımdakileri aldığı gibi beni de dövdü. Ben hakkımı isterim, dünyada alamıyordum, zaten gücüm yetmiyordu. Allah Teala alacak onu. Allah Teala alacak onu. Ama sen Allah Teala'nın fakir, garip, yardıma muhtaç, hasta, neyse, bunlara yardım edersen, burada bunlara yardım edersen, Allah Teala da sana yardım eder. Şimdi Emel abi de Allah Teala rahmet eylesin anlatırdı. Biz de zaman zaman anlattık yani, kaç defa belki dinleyicilerimizden hatırlayanlar da olur. Siz de biliyorsun çünkü Emel abi anlatıyordu. Hani iki kardeş varmış, ikisi de salih bunun. Bir tanesi yani geceleri falan ibadet etmeyi çok seviyor. Zevk alıyor o işten. Diğer kardeş de salih. Bunların anneleri var. Anneleri kötürüm. Feşli yani. Bakacaklar. Nöbetleşe. Bir gece birisi bekliyor, öbür gece öbürsü bekliyor. Şimdi o geceleri ibadet yapan bir gece önce ibadet yapmış. Çok zevklenmiş. Çok zevk almış. Ertesi gece annesine bakacak. Fakat kardeşine demiş ya, dün gece demiş böyle böyle tadına doyamadım. Yani bu gecede nöbet sen alsan da ben ibadet yapsam olur mu? Hay hay demiş falan. Kabul etmiş. Neyse o gece ibadet yapıyor yapıyor, yoruluyor bir ara. Böyle gözleri kapanıyor. O anda bir rüya görüyor. Rüyasında bir köşk. Köşkün üzerinde kardeşinin ismi yazılı. Kapının önünde de, o köşkün önünde de melekler var. O meleklere gidiyor, diyor ki burada bir yanlışlık var diyor. İbadet eden benim diyor. O diyor benim olacak diyor. Yanlışlama sana diyor, kardeşimin ismini yazmışsınız diyor. O benim olacak. Melekler diyor ki bizim yaptığımız işlerde yanlışlık olmaz. Bizde hata olmaz. Bizde yanlışlık olmaz. Ya ama diyor ibadet eden benim. O anda melekler Allah-u Teala söyleyin ona diyor. Benim ibadete ihtiyacım yok. Anneler muhtaçtı. Kardeşi muhtaç olan bir kuluma, annesi başkası fark etmez, muhtaç olan bir kuluma yardım etti. Ben de ona bu ihsanda bulundum. Sen ibadette sadece kendin hepsini düşündün buyurdu. Ya sadece kendin hepsini. Dolayısıyla mesela kitaplarda anlatılıyor. Biz de yeri gelince naklediyoruz da yine şimdi hatırımıza geldi. Ubeydullah Ahrar Hazretlerine sormuşlar. Yani bu dereceye hani nasıl girdim bu yolun büyüklerine, Allah Teala sonra kendisini nüvvet yolunda ana tarafı olarak ihsanda buyurmuş. Yaratırken yüksek yaratmış tabii. Nasıl kazandın? Yani çünkü Cenab-ı Hak bir şey verirken sebepler zinciri altında oluyor ya Mustafa Bey bu. Yani hangi sebep vasıtasıyla böyle gönül gözün açılıverdi falan. Bu mübarek demiş ki ben demiş gençliğimden itibaren Allah-u Teala bana ihsan etmişti, böyle düşünürdüm. Kiminle bir alışveriş yapsam, bir muamelede bulunsam, konuşsam, ayrılırken mutlaka bana dua etti. Ondan dua isterdim, hep dua isterdim falan. Bir gün bizim o köyde kıtlık oldu falan. Böyle bir haftalık yol diyor, başka bir yerde diyor buğday var. İşte eşekleri aldım, çuvallarda koydum üstüne götürdüm. Paramı da götürdüm, parayı verdim, çuvallara buğdayı doldurdum, getirdim. Yani o telaş içerisinde köye gelince hatırladım. Eyvah dedim, bana o buğday satan adamdan ben dua istemedim. Tekrar aynı şekilde merkebine biniyor. Tekrar gidiyor. Adam bunu görünce tanıyor. Diyor ki hayırdır. Evlat diyor hayırdır. Diyor ki diyor buğdaylardan bir şey var. Yok diyor. Peki parada bir eksiklik noksanlık mı var? Yok diyor, o da tamam. Niye geldin evladım diyor. Diyor ki efendim diyor, ben alışveriş yaptığım veya görüştüğüm, konuştuğum kimselerden dua isterdim diyor. Ama diyor sizden dua istemeyi unuttum diyor. Köyüme gidince hatırladım. Sizden dua almak için geri döndüm geldim. Adam böyle bakıyor. Sadece dua için mi böyle geri geldin diyor. O kadar yolu kat ettin. Evet diyor. Ya adam o da ticari Mustafa abi. Elini açıyor. Ya Rabbi diyor bu kulun ne isterse ver gitsin diyor. Tamam. Tamam. Ama çünkü kalbi öyle şey yapıyor ki böyle yani kıpta ediyor onun o haline. Ya Rabbi diyor yani ben buna beni ver diyor, ne istiyorsa bu.
1: Ta oralardan buraya gelmiş.
0: Gelmiş ve Uydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor ki o diyor daha duasını bitirmeden kalp gözüm açıldı. O duasını bitirmeden kalp gözüm açıldı. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın kullarına ne kadar iyi muamele edersen Allah-u Teala da kat kat fazlasıyla sana bunu ihsan eder. Ya bunu çarpıcı misalleri o kadar çok ki. yani şey yani bunlar destekleyen çarpıcı derken hani bizim bugün böyle kafamızın hafsalamızın almakta anlamakta zorlandığı hadiseler. Mesela Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz zamanında da kıtlık olmuş. Dışarıdan buğday ithal etmiş Hazreti Osman radıyallahu anh 70 deve yükü. Tabii Medine-i Münevvere'nin içerisinde de böyle tarihi tüccarlar var ya hemen devreye girmişler. Satın alalım falan işte. Ne kadar teklif ettilerse yok diyor sizden fazla veren var sizden fazla veren var. En son kendilerinin verebileceği limite kadar çıkmışlar. Yok demiş sizden fazla veren var. Ya demişler bu bölgede bizden başka tüccar yok. Kim bu? Bakmışlar söylemiyor da gelmişler Peygamber Efendimiz hayatta aleyhissalatü vesselam. Diyorlar ki Osman bin Affan radıyallahu anh paracı olmuş diyorlar. Bizden başka burada tüccar yok. Hala biz şu kadar verdiğimiz halde sizden fazla veren var diyor. Peygamber Efendimiz biliyor onun maksadını ama herkesin de anlaması için hep beraber gidelim soralım diyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam kalkıyorlar. Beraberce gidiyorlar o tüccarlarla beraber. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ya Osman buyuruyorlar. Böyle böyle teklif etmişler. Evet diyor ya Resulullah teklif ettiler diyor. Onlarınki az. Hemen onlar diyor ki ya Resulullah diyor yani bizden başka tüccar yok. Bundan daha fazla verilmez. E kim veriyor bunu diyor. Hazreti Osman diyor ki ya onlardan daha çok veren var. Peygamber Efendimiz biliyor kimin verdiğini. Ya Osman buyuruyorlar radıyallahu anh kim veriyor? Bunlar diyor ancak bire bire kadar çıktı diyor. Ama Allah-u Teala 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700, 1'e sonsuz veriyor. Ben o 70 deve yükü buğdayın hepsini Rabbime sattım. Fakirlere dağıttım hepsini. Hatta diyor develeri de kestim. Onlara da dağıttım. Rabbime verdim. E şimdi Mustafa Bey, yani Hazreti Osman'ın radıyallahu anh malının hesabı bilinmiyor. Malının hesabı bilinmiyor. Ama Cenab-ı Hak da ne güzel yaratmış onu. O da geleni veriyor, geleni veriyor, geleni veriyor. Hatta bir seferinde mesela Peygamberimiz zamanında böyle şurada burada falan köle pazarlar da var getiriyorlar falan. Sırf onları hürriyete kavuşturmak için satın alırmış. Fakat kendisi azat etmezmiş. Bir gün böyle 10 tane köle almış. Onun eline tabak, tabakların içerisine aynı şekilde altınlar koymuş. Bunu demiş Resulullah Efendimiz'e götürün. Gidiyorlar. Peygamber Efendimiz'in hanesine. Bunu diyorlar Osman bin Affan radıyallahu anh gönderdi. Peygamber çok memnun olmuş. Teşekkür ederiz. Kendisine dua ederiz. Siz gidebilirsiniz. Köleler diyorlar ki yok diyor. Bizi de size hediye etti. Bizi de size hediye etti. Şimdi Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki ben bunları aldım. Azat etsem yani Osman bin Affan'ın azatlısı demiş. Bunlara bir paye olmaz. Bunlar ömür boyu sevilecekleri bir şey olsun. Sevindirecek onları. Peygamber Efendimiz'e hediye ediyor ki Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde kölesi oldular. Peygamber Efendimiz zaten köle tutmadığı için hepsini azat ediyor. Şimdi o insanlar konuşurken bizi Peygamber Efendimiz azat etti. O büyük bir şey şeref. Büyük bir şeref. Ve Peygamber Efendimiz onları da azat ediyor. Şimdi bakıyorsun Hazreti Osman radıyallahu teala hazretleri verdikçe Allah-u Teala'nın kullarına yardım ettikçe Allah Teala kanisini veriyor. Daha fazla veriyor. Hesabını aynı şekilde şey yapamıyorsun. Hesap edemiyorsun. Hatta en sıkıntılı zamanda bile Hazreti Osman radıyallahu anh devreye giriyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini açıyor. Ya Rabbi diyor Osman bin Affan'ın yaptığı yardımlara karşılık veremiyorum. Aciz kalıyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mahluk. Ya Halık değil ki. Bunun üzerine Allah Teala buyuruyor ki Habibim sen aciz kalırsın da ben aciz miyim ki? Sen merak etme diyor ben kat kat fazlasını ona veriyorum. Kat kat fazlasını veriyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata. Allah-u Teala yarattığı mahlukata. Bak sadece insana değil Mustafa Bey. Sadece insana değil. Kitaplarda öyle misaller verilmiş ki. Mesela bir karınca suya düştü. Sen de bir çöp uzattın karıncayı aynı şekilde o suyun içerisinden çıkardın. Ya buyuruyor ki mahşer günü o karınca gelirmiş ya Rabbi o beni suda boğulmaktan kurtardı. Sen de bunu affediver diye şefaatçi olurmuş. Karınca bile.
1: Küçük bir karınca.
0: Evet karınca bile. Çünkü yarın mahşer günü Allah-u Teala sana orada nasıl muamele edecek? Dünyada sen hazırlayabiliyor musun bunu? Dünyada hazırlayabiliyor musun? Allah-u Teala ne yarattı? Bütün kullarına, bütün hayvanlara. Hepsine ama. Şeye bile. Nebatat cinsinde olanlara bile. nebata cinsinde olanlara
1: bitkilere
0: bile.
1: Yani.
0: Evet, bitkilere. Allah Teala onları belli faydaları için yaratmıştır. Allah Teala'nın verdiği nimetin ankörlük etmemelidir. Çünkü yemedin, ekmeği attın. Mahşer günü o ekmek diyecek ki ya Rabbi işte burada çiftçinin bilmem ne şu kulların aynı şekilde bir sürü yemekleri vardı. Bu benim param var dedi. Yemedi, beni çöpe attı. Bu dava olacak. Hepsi dava olacak. Bunun için de hadis-i şerifte bir kimse kendine istediğini din kardeşi içinde istemedikçe imanı kamil olmaz buyuruyor. Ya.
1: Bu maddi manevi her şey için.
0: Her şey için.
1: Ya maddi şeyler için de.
0: Tabii. Her şey için.
1: Ya ben mesela kendime böyle çok güzel bir villa istiyorum. Sizin için de istemem lazım.
0: Tabii.
1: Doğrusu bu.
0: Doğrusu bu. Peki istememek, yani nefsimiz iman etmemiş daha. Haset var.
1: Haset var.
0: Yani
1: bir, tam tersi var. Aman onun olması da benim olsun.
0: Tabii. Allah Teala muhafaza buyursun nefsimizin şerrinden.
1: Amin.
0: Nefsimizin şerrinden. Niye mesela kitaplarda ben dikkat etmiştim. Şeyh Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh İhyan'ı mesela kötü huylar anlatılmış. Birçok huy var orada. Al sana Muhammed Hatim Hazretleri Berika kitabında var. Birçok anlatılmış. Baktım Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala en cem alıcı 40 tane kötü huyu o kitaplardan alarak o İslam ahlak kitabına koymuşlar. Kıyamete kadar gelecekleri için tam bir böyle telavi merkezi orası. Onu defalarca okuyacağız onlar. Okuya. Ha bu bende var mı yok mu? Mesela şimdi hasetten anlatıldı da İslam alimlerinin hepsi yazmışlar. Mesela şeyde bu Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinden oluyor. Ahmet Beycan.
1: Muhammed
0: Beycan. Rahmetullahi aleyhim. İki kardeş bunlar. İşte Ahmet Beycan'ın yazdığı kitaptır Ahmediye. Öbürsüne Muhammediye deniyor. Ecdadımızın elinde abireye. Şey bunlar menkıbele şeklinde anlatmışlar. O Ahmediye de geçiyor galiba. Ahmet Beycan Hazretleri'nin yazdığına geçiyor. Şimdi hasedi anlatıyor. Bir misal vermiş. Şimdi bir hükümdar demiş ki ülkemde en hasut yani en hasetçi kimse bunun getirin. Elemişler iki kişi demişler efendim en hasetçi bu hangisi daha fazla onu tespit edemedik huzurunuza getirdik. Bakmış bir tanesine demiş ki dile benden ne istersen demiş. Ne dilersen ama demiş. Ama demiş senin isteğin iki katını arkadaşına vereceğim. İstemenden ne istersen. Adam düşünüyor. Benim diyor bir gözümü çıkar. Adam bir kalem bir ekmek bile isteyemiyor ya.
1: Öbürünü iki verecek çünkü.
0: En hasudu, en hasetçisi. Yani böyle şeylerle anlatılmış. Tabii şimdi Ahmet Beycan, Muhammed Beycan rahmetullahi aleyhima. Yani her biri ayrı bir kıymet bunların. O zamanki insanlara yani böyle menkıbe şeklinde yani hadiseleri anlatınca mesela ayette böyle buyuruluyor, hadiste böyle buyuruluyor. Bu hatırda kalmayabilir ama bu kalıyor.
1: Doğru.
0: Bu kalıyor. Ha diyor bundan sonra haset yani ne bir şey şimdi bizi dinleyenler de ama çirkin şey ya isteyecek bir şey bulamadı tabii ya. Çünkü adam o kadar hasetçi ki başkasına aynı şekilde yani çöp kırıntısı bile gitmesini istiyor. Gitmesini istemiyor.
1: Zırnık faydası olmasın yani.
0: Aynen öyle. Şeyde bir tane daha anlatılırdı. Allah rahmet eylesin. Enver abileri de anlatıyordu onu. Naklediyordu. Şimdi hükümler böyle bir deniz kenarındaymış payitahtı da onun. Bir gün teptili kıyafetle çıkmış. Bak şuradan birisi de denizi oltasına atmış. Şey tutuyor falan. Tabi yanındaki mahiyetinden anlamışlar hükümdar olduğunu. Herkes biliyor falan. Hükümdar oraya kadar gelince o balık tutana diyor ki at oltana diyor ağırlığınca altın vereceğim. Atıyor falan. Çöküyor. Bir tane bir insan kafası takılmış. Koyuyor teraziye.
1: Terazinin bir kefesine.
0: Bir kefesine. Koyuyor. 50 gram çekmiyor, 100 gram çekmiyor, 200 gram koyuyorlar çekmiyor, yarım kilo çekmiyor, 1 kilo çekmiyor, 2 kilo çekmiyor. Bu ne diyor ya?
1: Hala koyuyorlar.
0: Kıpırdamıyor. Veziri varmış. Demiş hükümdar müsaade eder misin? Ben halledeyim onu. Nasıl halledeceksin demiş ya adamın elinde kilosu var işte demiş babası. Yok demiş müsaade et demiş falan. Peki diyor buyur geç. Peki diyor bir avuç toprak getiriyor. o şeyin kafanın göz çukurlarını o topraktan koyunca tak diye kalkıyor. Anlamadım diyor. Efendim diyor, bu aç gözlünün
2: bunu bir avuç toprak doyurur. Bunun gözünü.
0: Bu bir avuç toprak doyurur bunu. Bunu bir avuç toprak doyurur. Aç gözün çünkü. Yani o da benim olsun, bu da benim olsun. Allah-u Teala muhafaza buyursun inşallah.
1: Amin. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Evet, kendine nasıl davranmasını istiyorsan, Allah-u Teala'nın sen ona nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onun kullarına öyle davran diye bir başlığımız vardı hocam.
1: Evet.
0: Menkıbeler anlatmıştınız. Oldukça ilginç şeyler var. İsterseniz devam edelim.
1: Estağfurullah. Şimdi din büyükleri buyuruyor ki, bir kimsenin kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi varsa, Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Ölçü bu.
0: Ters korelasyon mu diyorlar?
1: Evet. Ölçü bu. Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben Âl-i İmrân Suresi 159. ayet-i kerimesinde, yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muamele etmen Allah-u Teala'nın sana bir kerem ve rahmetidir. Yani açıkça Cenab-ı Hak buyuruyor ki, hani senden değil, ben verdim sana bunu, veriyor. Ben verdim sana bunu. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın, etrafındakiler dağılırlardı. Çünkü bu Allah-u Teala'nın ahlakı. Allah-u Teala peygamberlere verdi bu ahlakından. Peygamberler varislerinde de var bu. Çünkü mesela hadis-i şerif var. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaz. İşte kitaplarda, o tasavvuf kitaplarında fena bir ihvan, fena bir şey, fena bir Resulullah. Bunların hepsi geçici buyuruluyor. Fena bir ihvan da, yani arkadaşta fani olmak, fena bir şey, hocasında fani olmak, fena bir Resulullah, Resulullah Efendimizle fani olmak. Bunların hepsi geçici. Nereye ulaştıracak? Fena billah.
0: Allah-u Teala'da
1: fani olmak. Peki fani olmak ne demek? Yani hocasının ahlakıyla ahlaklanmak. Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmak. En son Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak. En son Allah-u Teala. Hatta burada yöneticilik yaptı bir arkadaş, anlatıyordu. Dedi bir seferinde, dedi bir tanesi böyle dedi, yani ihlasa çok büyük zararlar falan vermişti. Emir amirleri bir toplantıda, yani ünite amirleri toplantısında demiş, o kimse gelirse demiş sakın holding kapsın, sakın almayın. Talimat verdi demişsin. Fakat sonra hemen abi ona affet dedi. İş bile verdi dedi. Bir gün dedi böyle etti, baş başaydık, sordum. Demiş efendim demiş, siz böyle böyle dediniz ama demiş kendiniz affettiniz, içeri aldınız, hatta iş bile verdiniz. O zaman hemen abiler bulmuşlar ki, Allah-u Teala tövbe edeni affediyor. Ben kimim ki buyuruyorlar. Bu Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanma alameti. Ben kim, ben affetmem. Ya sen kimsin ya? Allah-u Teala kendisini inkar edene, aynı şekilde inkar edene affediyor. Sen kimsin ki aynı şekilde? Mesela İbrahim Aleyhisselam yaratılmışların ikincisidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz'in de Aleyhisselatü Vesselam atasıdır. Yarım milyondan fazla sığırı vardı buyuruyor. Ve her gün böyle, hani bugün diyorlar aşevi, öyle bir yeri varmış mübareğin. Her gün hayvanlar kesilir, yemekler ikram edilir. Gelenler için, misafir olanlar için de, kalıcı olanlar için de böyle yerler yapmışlar falan, odalar orada kalıyor falan. Bir tanesi böyle gelmiş, yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor falan. İbrahim Aleyhisselam dikkatini çekmiş. 70 yaşlarında bir adam. Demiş, ben seni demiş hiç ibadet ederken görmüyorum. Ha demiş, ben mecusiyim. Ben mümin değilim. Yani seni peygamber ve seni gönderen de Rab olarak kabul etmedim. Öyle bir imanım yok diyor. Ben mecusiyim, ateşi tapıyorum diyor. Öyle deyince gayretine dokunmuş İbrahim Aleyhisselam'ın. Demiş, Rabbime ibadet yoksa demiş terk et burayı. Demiş hay hay demiş, gücenmem demiş, büyük senin. Toparlamış. Giderken vahiy Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Allah Teala buyuruyor ki, o 70 senedir bana iman etmedi. Ama ben bir defa olsun ne onun ekmeğini ne suyunu kesmedim diyor.
0: Mülkümden de defol git demedim.
1: Mülkümden de defoldum git demedim. Sen 3 gün dayanamadın. İkaz, azarlama. Hemen çıkıyor, koşarak adamı yakalıyor. Diyor ki geri dön. Diyor ki ben üzülmedim, gücenmedim de diyor. Niye? Şey yapıyorsun falan. Mülk de senin diyor, şey yapabilirsin.
0: Olabilir mi? Diyor adam.
1: Diyor ki Rabbim beni ikaz etti. Anlamadım diyor. Benim için mi diyor? Ben sen Rabbine iman etmediğim halde benim için mi? Evet diyor, senin için. Ne dedi diyor? 70 senedir o bana iman etmedi. İnkar etti beni. Ama ben rızkını kesmedim. Adam böyle bakıyor. Ya diyor, Rab dediğin, senin söylediğin, bildirdiğin Rab'dır gerçekten. Ben hakikaten diyor, yani biraz açayım, yani bir kaba söyleyeceğim, halt etmişim diyor, tamam mı? Evet. Tövbe ediyor ve iman ediyor. Tövbe ediyor ve inan ediyor. Ama oradaki söz en önemli. 70 senedir bu bana iman etmediği halde ben bir defacık rızkını kesmedim onun. Hani sizin de ifadeniz için ülkemden de defol git demedim. Demedim. Bu Allah-u Teala'nın ahlakı. Allah-u Teala'nın ahlakı. Bu ahlakla ahlaklanan bir kimse, kendisine aynı şekilde hürmet gösterseler, saygı gösterseler, ondan sonra veyahut da kendisine sövseler, hakaret etseler, taşlasalar veyahut da yemek getirseler, ikisinin arasında fark gözetmiyor. Niye gözetmiyor? Ben bir zamanlar merak ederdim, hani İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor, ikisinin arasında fark gözetmeyeceksin. Sabahleyin kalktın, evinden çıktın, Osman Ünlü senin var ya, sen işte alçaksın, şerefsizsin diye bağırıyor falan. Ha, aradığım şey buydu, bunu söyleyip duyacaktım falan diyebiliyor musun? Öbür tarafta, o Osman Ünlü sen çok mübareksin, evliyasın falan. İkisinin arasında fark görmeyeceksin. İkisinin arasında fark görmeyeceksin. Niye? Elbette alimlerim ve bilhassa evliya-i kiram, Mustafa Bey, o kadar güzel anlamışlar ki, o bana söven adam Allah-u Teala izin vermese o hakareti yapabilir mi?
0: Yapamaz.
1: Öven adam?
0: Yapamaz.
1: Yapamaz. E peki biz nasıl inanıyoruz? Amentli var. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diyor, değil mi? Hayri ve şerri de aynı şekilde yaratan Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak dilemedi de kimse kimseye iyilik edemez. Cenab-ı Hak dilemedikçe kimse kimseyi kötülük edemez. Açıkça yazılı değil mi bu? İtikad kitaplarında. Birisi bizi övünce sağ ol çok teşekkür ederim falan, çok iyi adam ya falan. Sövünce de çok berbat adam. İyi de arkadaş, ikisinin arasında.
0: Öven adama bir de diyoruz ki sen adamdan anlıyorsun.
1: Allah maldan anlıyorsun.
0: Maldan anlıyorsun kardeşim.
1: İkisinin arasında bir fark gözetebiliyor musun? İkisinin arasında gözetmeden bunu kabullenebiliyor musun? Şimdi diyecek ki hani dinleyicilerimiz hatırına gelebilir. Gene çıtayı yüksek tuttunuz ya, hani olur mu böyle şey falan? Ama olmuş. Ama olmuş. Ya birisi gelmişim Amaz ve Fahane Ferhat'ı Allah Teala Hazretleri'ne efendim demiş. İşte sizin aleyhinizde konuşuyordu falan. Bir tabak ayınçık tatlı hazırlamış. Üstüne bir de para koymuş, götür demiş, selamı söyle, o bize sevaplarını gönderdikçe biz de ikramımızı arttırırız. Müthiş bir şey o. Efendim ben yapamam ben. Çünkü o hal işi. İmam-ı Azam İfani Hazretleri de, İmam-ı Şafii de, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh mutlak müştehit olduğu gibi hepsi de müşrid-i kamildi. Yani evliyalığın yüksek derecesindelerdi. Ama vazifeleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerdeki hükümleri çıkarmak, Allah-u Teala'nın kullarına onları tasnif ederek önlerine koymak. Cenab-ı Hak onları onun için yarattı. Peki kalpleri temizleme vazifesini diğer tasavvuf büyükleri, vazife taksimi söz konusu olmuştu. Dolayısıyla hani insan ben bir hayvana da yardım etsem, bir insana da yardım etsem bunun karşılığını görecek miyim? Göreceğim. Yalnız yani nefis iman etmediği müddetçe Mustafa Bey, o zaaflar çok enteresan bir şey ya. Mesela okuyor falan, bir karıncaya bile yardım edildiği zaman böyle şey. İşte ben karınca dostuyum, ben serçe dostuyum, ben güvercin dostuyum falan. Ya kendin aynı şekilde hayvanlara adam arkadaş ya. Onlar cennet ve
0: o odama demek değil ya.
1: Değil. Ya onlar cennet ve cehenneme gitme durumu söz konusu değil. Bu insan ve cin cennet ve cehenneme gidecek olan. Tamam mı? Dolayısıyla cinlerden de sorumlu değiliz. Biz insanlardan sorumluyuz. Emel abiler ne güzel buyurdular. Vazifemiz, maksadımız bir kişi daha cehenneme gitmesin olmalı. Halimizden, sözümüzden, davranışımızdan aynı şekilde dine düşman olmasın. Dine muhabbeti olsun, sevgisi olsun. Şimdi lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır deniyor ya. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Şimdi din büyüklerinin sokaktaki halleri, alışveriş yapmaları insanlara tesir eder. Şimdi rahmetli Kasım Arbas amca vardı. Onlar Ali İhsan amca, Şemsettin amca, Kasım amca. Ben Kasım amcayı görmüştüm. Ali İhsan amcanın çok şeylerini duydum. Çocukların da aynı şekilde duydum. Allah-u Teala sıhhat afiyet versin evlatlarına. Ali İhsan amca da, Kasım amca da, Kasım Arbas amca da, Şemsettin amca da. Bunların hepsi vefat etti. Şimdi Ali İhsan amca...
0: Kardeş bunlar.
1: Kardeş bunlar. Ama yaratılış itibariyle mesela her evladı Resulü'nde aynı şey olmuyor. Sürat intikalleri çok yüksek. Mesela Ali İhsan amcanın bir oğlunu görmüştüm. Edebiyat öğretmeni. Yani babasını anlatmışlar. Baktım babaya benziyor. Ciddi ciddi yüzüne bakıyor. Seni tiye alıyor, farkına varamıyorsun. Tamam mı? Şimdi rahmetli Ali İhsan amca gece uykusu tutmamış. Bu da bir yerde vazifeliyken. Bir de inşaat yapacakmış herhalde. İşte ağaçlar falan getirmiş. Evin önünde ağaçlar var. Sigara içmek için çıkmış. Ne yapmış falan. Gece karanlık. Ay da yok. Işık da söz konusu değil. Bakmış karanlıkta iki gölge. Konuşuyorlar. Bir tanesi böyle bakmış, şu ağaç güzel demiş, bunu götürelim. Sen demiş arkaya geç, o da önünden tutacak falan. Arkaya geçerken öbürüsü bir, o Ali İhsan amcayı görmüş, ona Ali İhsan amca şahsı
0: demiş.
1: O gitmiş. Ama sana öndeki tabii bakmıyor ya, demiş tut, tut diyor, kaldırıyorlar. Adamın evine götürüyor, yere koyuyorlar ağacı. Hala da gelenin kim olduğuna bakmıyor. Diyor ki çok güzel iş yaptık diyor. İyi ve ağaç falan filan. Son başını bir kaldırmış Ali İhsan amca. Eyvah demiş Ezgulam. Demiş haksızlık ettin. Kalın tarafını bana taşıttın. Demiş haksızlık bu demiş. Hem yaşlıyım bana taşıttın falan. Demiş Ezgulam. Bak demiş. Bir daha lazım olduysan böyle gece mece sessizce gelme. Gel kapma. De ki bana ağaç lazım. Ağaç lazım. Tamam efendim, hakkımı helal ettim. Bunu da hediye ettim. Hediye ettim. Şimdi mesela ben olsam yapabilir miyim? Vay namussuz diye başlarım herhalde, değil mi?
0: Tabii tabii. Oraya kadar zaten taşımam yani.
1: Taşımam da. Bu güzel ahlakın örnekleri. Bu güzel ahlakın ve okuduklarından, öğrendiklerinden hayata geçirdikleri bunlar. Onun için böyle insanlar sevilir. Tabii. Muhabbet de edilir. Şimdi Benna-ı Hammal rahmetullahi aleyh hazretleri bu zat buyuruyor ki başkalarının zarar görmesine sevinen kişi kurtuluşa eremez buyuruyor. Yani kurtuluşa eremez. Yani bu kimse ahirete imanlı, belki imanlı götüremez. İmanlı götürse bile cehenneme girmekten kurtulamaz. Anlamında buyuruyorlar. Abdullah bin Hubeyk hazretleri Allah-u Teala sonsuz ihsanına rağmen günah işlemekte ısrar edenleri sana iyilik edene bile kötülük ediyorsun. Öyle Allah-u Teala bizi insan yaratmış. İnsanca yaşamamızı emrediyor. Emirler, yasaklar göndermiş. Ona bile kötülük ediyorsun. Kötülük edene nasıl iyilik edebilirsin diye insanlara nasihat ederek gafletten uyandırmaya çalışırmış mübarek. Ya sen kendine iyilik edene bile kötülük ediyorsun. Kötülük edenlere nasıl iyilik edeceksin? Yani var böyle şimdi zamanımızda. Oo, ben bir olsam falan. Ya zaten şu anda sen aynı şekilde önündekini ısırıyorsun, arkandakini tekmeliyorsun. Eline fırsat geçerse kesersin hepsini. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri Bağdat'ta yetişen alim ve evliyadan olup 10. yüzyılda yaşamış bu zat. Bu zat kendisine yapılmasını istemediği bir şeyin başkasına da yapılmasını istemezdi. Hatta isar sahibi olup kendine çok lazım olan bir şeyi başkasına layık görürdü. Ona göre gerçek isar arkadaşın rahatı için güçlüğü tercih etmektir. İslamiyet'in inceliklerini kavrayamayan devrin veziri zamanın halifesine gidip bunlar hakkında çirkin sözler sarf edip devlete zarar verdiklerini ve cezalandırılmaları gerektiğini söyler. Halife bunları duyunca bahsedilen zatların idam edilmesi için ferman çıkarır. Bunların içinde Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri ile beraber Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gibi evliyanın büyüklerinden olan zatlar da vardır. İdam için önce birini getirirler. Fakat Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri hemen fırlayıp idam sehpasına gelir ve önce beni idam et der cellat. Kılınç kendisine koşulacak bir şey değildir. Niçin acele ediyorsun? Sana henüz sıra gelmedi deyince Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri bizim yolumuz isar. Yani arkadaşını kendine tercih etme fedakarlık yoludur. En kıymetli ve tatlı şey candır. Ben kendimi feda edip birkaç saniye de olsa bu kardeşlerimin yaşamasını arzu ediyorum buyuruyor. Zaten bir hadis-i şerifte bir kimse zulümle öldürülürken orada bulunmayınız, orada bulunup da kurtarmayana lanet yağar buyurulmuştur. Bütün bu olanlar halifeye arz edilince halife şaşırır. Bunların hallerini kadı incelesin diye emir verir. Zamanın kadısı bunları dinler, durumlarını ve sahip oldukları ilimleri ve halleri anlayıp halifenin huzuruna çıkar ve efendim eğer bu zatlar zararlı ve kötü kimseler ise ben yeryüzünde iyi bir kimsenin bulunduğunu kabul etmem. Bunlar çok yüksek kimselerdir. Kendilerinden devlete hiçbir zarar gelmez diye arz eder. Halife bunları dinledikten sonra onları huzuruna kabul eder, ikramda bulunur ve bir arzuları olup olmadığını sorar. Onlar da bizim arzumuz bizi unutmandır.
0: Gölge etme başka insan ister.
1: Tabii bizi unutmandır. Biz senin bizi kabul etmen ile şeref kazanmayız. Buradan kovman ile de hakir olmayız. Bizi kabul etmen veya kovman bizim için aynıdır. En iyisi sen bizi unut ve kendi halimize bırak derler. Halife çok ağlayıp izzet ikram ve hürmet ile kendilerini uğurlar. Ya şimdi bir hadise. Şimdi bunların hadisesi. Şimdi ama efendim sen bize böyle böyle dedin işte bize bizi şikayetten şu veziri bir ince kafasını kopar sonra bize işte villalar bırakır. Yok. Sen de bizi unut. Ama söyledikleri söz önemli. Senin bize ikram etmen bize bir şeref kazandırmaz. Kovman da aynı şekilde bizi hakir etmez diyor. Kabul edemem Allah-u Teala. Sen bize dokunma. Bu yaptıklarını biz unuttuk. Sen de unut. Bir daha da aynı şekilde bizi böyle şey yapma. Orada bir ifade daha geçiyor. İsar. Allah rahmet eylesin. Emel abiler ömrünüzde bir defa daha olsa bunu yapın buyuruyorlar. Güzel huylardandır buyuruyor.
0: Evladınıza bile olsa.
1: Evladına bile. İsar. Yani o ne demektir? Kendin için lazım olan bir şeyi arkadaşın için fedakarlık etmek. Hakikaten bunların yaptığı fedakarlık. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri'nin.
0: Canlı ve...
1: Cellat bile diyor ki ya sen ne diyorsun demiş ya. Ha, kılıç demiş aynı şekilde fedakarlık.
0: kafanı mı yedin?
1: Şey yapacak falan. Diyor en büyük şey ihsar. En kıymetli de can diyor. Hiç olmazsa arkadaşım benden daha... Ama başka bir şey de söylüyor. Bir kimse zulmle öldürülürken orada bulunmayınız. Orada bulunup da kurtarmayana lanet olsun. Lanet ya.
0: Ondan da kurtulmak istiyor.
1: Ondan da kurtulmak istiyor. Ubade bin Samit Hazretleri nakleder. Bir gün Resulullah Efendimiz Eshab-ı Kiram'a hitaben. Ben size Allah-u Teala'nın indinde şerefli olacağınız şeylerden haber vereyim mi? Buyurunca Eshab-ı Kiram evet ya Resulullah derler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz... Allah-u Teala'nın indinde şerefli olup yüksek derecelere kavuşmak istersen sana kızanan sen yumuşaklıkla muamele et. Sana zulmedeni affet, seni ziyaret etmeyeni de ziyaret et buyurdu. Netice olarak bir hadis-i şerifte buyurulduğu gibi mümini sevindireni Allah-u Teala sevindirir. Mümini sevindireni Allah-u Teala sevindirir. Kim olursa olsun. Mümini peki kafirse kuludur onun. Ona yardım edince Allah-u Teala da sana yardım eder. Sana yardım eder. Onun için de hani başlık atmıştık. Nasıl muamele görmek istersen. Yani insanlardan da Allah-u Teala'dan da. Sen Allah-u Teala'nın yarattıklarına iyi muamele edersen, hüsnü muamele edersen Allah-u Teala da bize aynısını hem de Mustafa Bey öyle şey de değil. Kat kat fazlasıyla. Misli daha fazlasıyla. Ve insanların, diğer insanların yani hayal bile edemeyeceği şekilde mukabele eder mi? Eder. Efendim kesin söylüyorsunuz. Ya kitaplar yazıyor. Etmişti ondan. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri malının hesabı bilinmiyor. Değil mi? Malın hesabı bilinmiyor. Nerede bir garip birisi varsa pat diye aynı şekilde devreye giremiş. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Bizleri de yollarından ayırmasın inşallah. Tamam.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Huzurlarınızdayız. Bugün programımız iki bölüm. Birinci bölümde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'le olacağız. İkinci bölümde de klasik kadromuzla huzurlarınızda olacağız. Berhan Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
3: Nasıl gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde durumlar, işler? Biraz sakinleştiniz mi diyeceğim ama demeçler arka arkaya medyaya düşüyor. Ve ne Özgür Özel ekibinde, ne İmamoğlu ekibinde, ne de sizde hiç tempo kesme yok herhalde.
4: Su akmadan durulmaz. Sular akarak durulur. Onun için gürül gürül akacaktır ve su temizlenecektir. Çünkü şu ana kadar suyun önüne bent koymuşlar. Bendin olduğu zaman su birikir. İçinde yılan olur, çiyan olur, kirli bir su olur. 2,5 yıldır önünde bent olan bir süreç yaşadık. Şimdi Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarımızla beraber partinin arınma, temizlenme dönemi ve su aktıkça durulacaktır. Pırıl pırıl ve bu sudan 86 milyon içecektir. Kirli değil, tertemiz, pırıl pırıl bir Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş felsefesine, devlete yön veren ve bu ülkenin caydırıcı gücü olarak kurumsal görevini tarihsel sorumluluğuyla yerine getirecektir.
3: Şimdi bir cümle içerisinde 3 kere kirli lafını kullandınız. Bunu bilerek kullandığınızı düşünüyorum. Nasıl bir arınma planlıyorsunuz? Mesela arka arkaya belediye başkanlarına operasyonlar devam ediyor.
4: Evet.
3: Daha doğrusu belediyelere operasyonlar devam ediyor. Son olarak Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon oldu. Ve çok sayıda tutuklama, 23-24 isim tutuklandı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vardı. Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında neden Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir tepki göstermediniz şeklinde soruya kuşkularım vardı dedi.
4: Şüphelerim vardı.
3: Evet, kuşkularım, şüphelerim vardı dedi. Siz de aynı şüpheleri taşıyor musunuz? Elinizde böyle bir çalışma mı var? Nereden biliyorsunuz hangi belediyede ne tür bir yolsuzluk olabileceğini? Ya varsayım mı sizinkisi?
4: Her şeyden önce içeride bulunan tutuklu ve hükümlü olanları hepsini Allah kurtarsın. Şu an gözaltına alıp tutuklanan Hüseyin Can ve diğer arkadaşların yargı safhası var. Masumiyet karnesi var. Yani şu anda kalkıp bir şeyleri ifade etmek pek doğru olmaz. Fakat Sayın Genel Başkanımın mutlaka bizden daha fazla kendisine bilgi, belge geliyordur. Hı hı. Ben tanırım Kemal Bey'i, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 86 milyonda tanır. Yani şöyle tarif edebilirim. Dürüstlük konusunda sadece ikindi güneşinde gölge seyridir. O da kendi suçu değildir. Güneşin suçudur, gölgeyi eğri bırakır diye. Bizim bu arkadaşlarla ilgili bir kurumsal değerlendirmenin içinde olmamız gerekiyor. Gürkan Bey.
3: Kurumsal bakın, değerlendirme.
4: Evet. Bakın bir örnek vereyim size. Bunu bir iki kez söyledim. Yine söylemekte de mahsur görmüyorum. Sayın Genel Başkan 2010-2023 arasında partinin genel başkanlığını yaptı. 2 veya 3 yerel seçim geçirdik. Bu sürecin içerisinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan 5-6 operasyon ve açılan dava var. Ve bu arkadaşların birçoğu beraat etti. Ve hatta
3: bildiğimiz kadarıyla Ataşehir var, Beşiktaş var.
4: Ataşehir. Ve hatta Battal İlgezdi tekrar beraat ettikten sonra belediye başkanı seçiyor. Şimdi 13 yılda 5-6 operasyon, 2,5 yılda 33-35 operasyon. Niçin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi denetim mekanizması vardı. Böyle abi, kardeş falan değil. Belediye başkanı kamu hizmeti yapar. Millete hizmet için seçilir. Belediye başkanının üstü ilçe ise ilçe başkanıdır ve il başkanıdır. Vesilesiyle il başkanlarının üstü parti meclisi, MYK ve genel başkandır. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal akışını kaybetti. İşletmede
3: ne gibi mesela?
4: İşletmede bir 3K sistemi vardır. Kurum, kural ve kurullar. Burada başlar ayak, ayaklar baş olunca. Sen arabanı, bindiğin arabayı, hala bindiğin arabayı Uşak Belediye Başkanı'na 170 bin dolara modernize ettirip ne diyorsunuz güzelleştirme yaparsan, evet, sen o arkadaşa genel başkanlık, MYK üyeliği, il başkanlığı yapamazsın. At sahibine göre kişiler. Ayrıca bir şey daha var, bunu bilmeyenler de bilsin. Eski dönemde Gürkan Bey, hı hı, belediye başkanları seçildikten sonra 3-5 günlük bir kampa girerdi arkadaşlarımız. Kamu ihale kanunundan sorumlu, bilgili, bu konuda uzman arkadaşlar gelir belediye başkanlarına ihaleler nasıl olacağını. Sayıştay denetçisi arkadaşımız gelir, emekli partili, o konuda briefing verirdi. Mali Müşavirler Odası belediyenin bütçesi, gideri geliri nasıl tasvip ve tanzim edilir ve nasıl hizmet edilir anlatırdı ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettişler gelir. Aman yaptığınız işin çerçevesi şudur, bunlara dikkat edeceksiniz. Ama şimdi görüyorum ki öyle değil. Maalesef öyle olmadığı için balık baştan kokar.
3: Bunun sebebi İmamoğlu mu peki?
4: Bu İmamoğlu, imamsız oğlu diye bakmayalım. Bir iş tutma biçimi. Ciddiyetsizlik, sorumsuzluk. Kendilerini de üzdüler, ailelerini de üzdüler. Çok şükür partiyi kurtardık.
3: Kurtardınız mı?
4: Tabii ki kurtaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine ait değildir Gürkan Bey. 86 milyonun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, biraz önce söyledim, devletin akışına yön verir. Bir örnek vereyim isterseniz. İşte ben de oradaydım. 1 Mart tezkeresi. 1 Mart tezkeresi Türkiye'nin tarihsel akışını değiştirmiştir. O gün geçmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları ve AK Parti'deki duyarlı arkadaşların red oyuyla 1 Mart tezkeresi kaldı. Amerika Samsun'dan Mersin'e kadar limanları kuşatmıştı. 67 bin asker, helikopterler, uçaklar, F-16'lar vesaireler. E ne yapıyorsun? Irak'a harekat yapacağım. E Samsun nereye? Mersin nere? Somut örnek olsun diye bunu veriyorum.
3: Peki.
4: Buyurun.
3: Berhan Bey, şimdi hem Uşak Belediyesi Başkanı var Özkan Yalın.
4: Evet.
3: Hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı,
4: evet,
3: Muhittin Böcek var. Telefonunuzu sesini isterseniz kapatın. İkisinin de aynı zamanda Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in de,
4: evet,
3: bir takım etkin pişmanlıktan faydalanmak için verdikleri ifadeler var. Yani itiraflar var. Bu itiraflardaki geçen suçlamalara inanıyor musunuz? Katılıyor musunuz?
4: Şimdi beyan esastır. Beyanlarının esasına bakacağız. Yani biz ikisi kalkıp da bunları söylüyorsa beyanını kabul etmek durumundayız. Benim evet veya hayır demem meseleyi düzeltmez. Veya işte Veli Ağbaba'nın şirakaları, efendim işte ne koç, bir koç var ortalarda
3: Turgut
4: geziyor.
3: Koç.
4: Turgut Koç, Ertan Yıldız. Artık siz bu işte herhalde şu anda yüksek lisans falan yapıyor olsaydınız bir doktora tezi çıkardı bu işten diye düşünüyorum.
3: Çıkar herhalde.
4: Yani. Fakat burada bir şeyin altını çizerek söyleyeyim. Bu işin içerisinde masum olarak kendi yanlışından sıkıntıya düşen manavgattır. Nefidir.
3: Hmm.
4: Tabii. Kardeşine, yanındakine güvenmiş. Ama burada da yanlışlık vardır. Halk nefi sana güvendi, oyu verdi. Kardeşine ve danışmanına vermedi. Onun için o biraz önce saydığım sıradan gibi gelebilir. İçişleri müfettişi, Sayıştay, kamuya, bunların, çünkü nefi doktor, milletvekilliği yapmış.
5: Beyince.
4: Evet, belediyeye niçin gelir? Çöp vergisini, emlak vergisini vermeye gelir. Belediyeciliği öğrenmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de belediyeciliği en iyi yapan bir siyasi partidir geçmişinden.
5: Peki o konuda uzaklaşmadan ben sormak istiyorum. İddiaların odağında Veli Ağbaba, Özgür Özel, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut var. Dört isim, genel merkezdeki dört isim. Diğer isimler de var ama bu isimlere çok yoğun. Özellikle de Veli Ağbaba'ya. Buna yönelik iddialara ne diyorsunuz parti olarak? Yani

0: arkadaşı bu konuda partiden ihraç ettik. Bir arkadaşımızı disiplin kurulu tedbirini kaldırdı. Gökhan Günaydın'ın ve döndü. Bu arkadaşların yapması gereken, eğer hani böyle işte iskemlerin taşın üstüne falan çıkıp bağırarak konuşuyorlar ya, kalksınlar desinler ki biz pırıl pırılız, tertemiziz. Bizim dokunulmazlığımızı kaldırın ve yargılanacağız. Yani Yüce Divan da bir yargı ünitesidir, yapısıdır. Çıkın yargılanın eğer korkunuz yoksa. Daha ötesini söyleyeyim. Bunu artık
1: ama dilimizde... diyor ki iktidarın kontrolünde bir yargı var. Bu yargı, biz birinci parti olacaktık. Bu birinci parti olmamızı gördü. Daha doğrusu birinci partiydik. İktidara geliyorduk. Bizi engellemek için durduruyor. Ve burada da Butvan'la göreve gelen ekiple işbirliği yapıyorlar. İddia bu onların da.
0: Şimdi arkadaşların iddiaları bu ama hayat burada değil. Samimiyetle söylüyorum diye. Şimdi bizi izleyenler Twitter'da, X'te yine bize saydırmaya başlamışlar. Benim anlayamadığım gerçek anlamda hırsızlık, arsızlık, irtikap, rüşvet, yolsuzluk yapanı bu millet nasıl savunabilir? Nasıl savunabilir? Buradan soruyorum. Benim ilçe başkanım da Özgür Karabat. Burhanettin Bulut'u tanımam. Burhanettin Bulut'a sana birisi kalkacak diyecek ki ben Gürkan Hacır'a Adana Ceyhan neyse Seyhan'daki bir işimden dolayı paramı alamıyordum. Adana milletvekili ve genel başkan yardımcısı Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim. O günkü para 40 milyon TL. 500 milyon alacağım vardı. Onlar bana 70 milyon gönderdi. O işin trafiği. Sana birisi böyle bir şey dese, savcılığa gidip suç duyurusunda bulunur musun, bulunmaz mısın?
2: Elbette canım.
0: Efendim? Elbette. Kaç ay geçti? 8-10 ay geçti. Şimdi ben buradan Burhanettin Bulut'a sesleniyorum. Eğer gerçekten kendine güveniyorsan, dokunulmazlığın da bir tarafta kalsın. Yarın savcılığa git. Yarın savcılığa git. Ya bizimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Şimdi sana kalkacak birisi, ben bu parayı verdim diyecek. Yalayıp, yıkayıp yutacaksın. Örgüz Karabat, Aziz İhsan Aktaş diyor ki 5 milyon verdim. Hı? Sen niye gitmiyorsun savcılığa? Troll medya üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini ve örgütünü manipüle ediyorsunuz. Bu hamasetlerle partinin içine husumeti getirdiniz. İki tane troll medya var. Artık troll sosyal medyada değil. İsimleri biliniyor. Bir de kerameti kendinden menkul. Geçmiş dönemde Allah rahmet etsin, yarın da cenazesi kaldırılacak Deniz Bey'in eşi Olcay Hanım'ı, Allah rahmet etsin. Evet. Deniz Bey'in karşısında böyle böyle yaparak gazetecilik yapan, kerameti kendinden menkul bir YouTube kanalında herkese laf eden biri var. Yani bunlar medya falan değil. Bunlar troll medya. Sosyal medyadaki troller gibi. Aldıkları para kadar konuşuyorlar. Aldıkları para kadar manipüle ediyorlar. Ve ne acıdır ki bizim seçmenimiz ve insanımız, ya bunlar galiba doğru söylüyor. Bak parti iktidara gelecekti, bu hiç çıktı. Bakın
1: peki size... bunu bir açıklar mısınız?
0: Buyurun.
1: Berhan Bey, şey nasıl yani, birinci parti olma durumu üzerinde çok duruluyor. Biz birinci partiydik, cam tavanı deldik deniyor. Ve şu an itibariyle bu engellendi deniyor.
0: Evet, bunu söylüyorum.
1: Açıklamanız nedir?
0: Ya çok basit. Bakın bende rakamlar var. Şimdi Kemal Bey 2023'ün Eylül veya Ekim'inde Urfa'da bir toplantı yapıyor. Ve diyor ki biz 400 milletvekili çıkaracağız. 400 belediye alacağız. Ve biz 422 belediye almışız.
1: Şeyde kaç tarih dedin?
0: Şu an 392.
1: Hayır, kaç tarihinde? Tarih ne?
0: 2023.
1: 23.
0: Yani. 2023, yani seçimlerden 4 ay önce. Hı hı. Ve bunu Kemal Bey ortaya koyuyor. Ve arkadaşlar Kemal Bey'in ektiklerinin üzerinden bu işleri, bu paraları toparladılar. Hı hı. Şimdi yani para derken oydan bahsediyorum. Oylarını aldılar. Şimdi bu arkadaşlar kalkıp şu lafları edebiliyorlar. Bakın efendim, biz birinci parti olacaktık. Birinci partiyiz. 2019 yılında, dikkat edin Sayın Acır, 2019 yılında 58 ilde Cumhuriyet Halk Partisi

0: tek başına seçime giriyor ve 30.6 oy alıyor. 23 ilde de İYİ Parti ile beraber giriyor. Bir simülasyon yaptırdım ben. Eğer biz tek başına girsek %35-36 oy alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Ayrıca
1: 2019'da.
0: Tabii. Ayrıca
1: zaten orada şöyle bir hesap hatası da yok mu? Yani mesela Kemal Bey'e 13 seçim kaybetti diyorlar. Aslında 13 seçim yok ortada da. Ama mesela 2019 seçimini hem Ankara hem İstanbul, İzmir, Antalya, Adana,
0: tabii 11
1: büyük şehirde kazanıyor. Mesela onu İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a zafer olarak yazıyorlar. Ama 2019'daki seçimi kaybedilmiş olarak Kemal Bey'in hanesine yazıyor. Orada bir tuhaflık var. Ben de
0: bak, bunu göstereyim size.
1: Ne o? Ne fotoğrafı?
0: Hedef 400 belediye.
1: Ha, Urfa'daki şey.
0: 30 Eylül 2023.
1: Urfa'daki toplantı.
0: Evet evet. 2023 30 Eylül'de Kemal Bey toplantıda hedefimiz bu diyor. Ne alıyor arkadaşlar? 422 milletvekili belediye alıyorlar. Burada şimdi pekala birinci parti olarak çıktık. Birinci parti olarak çıkan bir anlayış. Bir rakamları önce söyleyeyim. Birinci parti olarak çıktın 37'sin. Şu an araştırmalarda 28-32 bantındayız.
1: Öyle misiniz?
0: Öyle tabii. Yani şimdi 2001 krizini hatırlarsın Gürkan.
1: Evet.
0: 2001 krizinde bir ekonomik kriz vardı. O ekonomik krizde iktidardaki 3 parti barajın altında kaldı. Anavatan, DSP ve MHP. O gün ekonomik kriz vardı. Bugün ekonomik buhran var. Ve sen 37 almışsın, 28-32 bantına gelmişsin. Eğer sen birinci parti isen, şimdi 47'lerde, 45'lerde olman gerekiyor. Emekli ortada. Esnaf ortada. Çalışanlar ortada.
1: Kandırıyorlar.
0: Efendim?
1: Seçmeni kandırıp manipüle mi ediyorlar?
0: Ya büyük bir manipülasyon. Yani 30-32 işte kendisi de araştırma yapıyor, öteki yapıyor, beriki yapıyor. 30-32 de eğer sen birinci parti şu an o güveni veriyorsan 37'ler değil 45'lerde olman gerekir senin. Sadece troll medya, troll akademisyenler, troll gazetecilerle beraber Özgür böyle geldi, iskemleye çıktı, bacaya çıktı, camdan çıktı, oradan geçti, buradan gitti.
1: Halkta ilgi nasıl Özgür?
0: Efendim?
1: Özgür Özel bir yurt
0: büyük bir manipülasyon.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki büyük bir manipülasyon. Bakın.
1: Yani ilgi yok mu sizce?
0: Hayır, ilgi var. İlgi var ama iddiayla size söylüyorum. Özgür Özel'in bugüne kadar ettiği, söylediği, şöyle bir de bakarsan bu kadar tutarsız bir insan gelmez. Şöyle kısaca söyleyeceğim. Kasım kurultayından değişim diyerek çıktı. İlk telefonu bir medyadan birini aradı. Gölge kabine kurduk dedi. 2,5 yılda gördünüz mü gölge kabineyi bir yerde? Filistin'e gideceğiz dedi. Halen gidiyor Filistin'e. Seçim kazandık, erken seçim istemedik. Siyasetçi olsa, bakın Süleyman Demirel olsaydı, Bilal'in bu iktidar meşruiyetini kaybetmiştir, erken seçim demesi gerekir. Erken seçim dedi mi? Ama onun yerine ne yaptı? Normalleşme dedi. Takımda iki forvet ver dedi. Yola çıktı. Yani o kadar çok şeyi var ki neresini anlatayım? Ceketler giymeler, etmeler falan filan. Fakat bir özelliği var. Bu özelliğini Özgür Özel'in yok saymamak lazım.
1: Nedir?
0: Özgür Özel 13 yıl Kemal Bey'in omuzlarına basarak yükseldi. Şimdi Ekrem'in mağduriyetinin üzerine basarak yürüyor. Ve bir gün Kemal Bey'i hançerlediği gibi Ekrem'i de hançerleyecektir. Çünkü bir kez baştan çıkmaya gör. Satmaya başlarsan etrafını satarsın, sonra da kendini satarsın. Kendini satarsın. Bu ahlaki zafiyeti olan insanların işidir. Şimdi sen kalkacaksın, seni oraya getiren insana Kemal Bey'e ağza alınmayacak. Buradan ben ülke insanına sesleniyorum. Kendisine babalık yapmış bir insana bu kadar kaba saba, ağza alınmayacak sözcüklerle ifadede bulunan size hizmet edebilir mi? Sizin aşınızı, ekmeğinizi verebilir mi? Yemek yediği kaba tüküren yarın senin oyunu taşıyabilir mi? Ahlaki yolculuklara ihtiyaç vardır. Ar damarı diye bir şey vardır. Ar etmek, utanmak. Bunlarda utanma da yok. Utanmayan bir adamdan vicdanı olmayan bir adamdan devlet adamı olur mu? Bunlardan servet adamı olur, devlet adamı değil.
1: Kılıçdaroğlu iki kez FETÖ vurgusu yaptı. Bir tanesi genel başkanlığı almak için partide bayramlaşma töreni sırasında yaptığı konuşmada. Bir diğeri de gene az önce bahsettiğimiz bir televizyon kanalı TV100'e katıldığı programda dedi ki FETÖ Özel'i destekliyor dedi. İlk konuşmasında da hata ettim, özür dilerim. Yanıma kadar sokulan FETÖ'cüleri fark etmemişim dedi. Şimdi bu FETÖ vurgusu gitgide ilginç bir hal almaya başladı. Ve artık son programda da çok net bir şekilde FETÖ Özel'i destekliyor dedi. Biraz açar mısınız? Neyi kastediyorsunuz? Gerçekten Özgür Özel ve arkadaşlarının FETÖ ile iltisaklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunu biraz açar mısınız?
0: Yani çok açılacak bir şey yok. Hepinizin gözünün önünde bir oyun oynanıyor.
1: Ne gibi?
0: Mesela 34 bin troll hesap var. 34 binin 1400 tanesi sayın iletişimden sorumlu arkadaşımız Alaaddin Bey'in söylediği gibi 1400 tanesi FETÖ'cülerin. FETÖ'nün kalemşörlerinin dışarıdan benim lehime mi, Kemal Bey'in lehine mi yoksa bu arkadaşların lehine mi yazıyorlar? YouTube kanallarında kimin lehine konuşuyorlar? Yani bizle var mı bir alakaları? Kemal Bey'le var mı bir alakaları? Ha şimdi sayın Özgür Bey Hazretleri kendini kurtarmak için kalkıp şunu söylüyor. Canım Kemal Bey'in de yanında danışmanı milletvekili FETÖ'cü çıktı. Yahu Kemal Bey CHP genel başkanı. Bu tarafta devletin istihbaratı, askeri, polisi vesairesi elinde olan Cumhurbaşkanı'nın yanında şurasında duran emir subayı FETÖ'cü çıktı. Yani ben bir soru sorayım size. Yani Özgür Bey tarafı ben bir tutanakla FETÖ'cüdür vesairedir diyebilmek mümkün değil. Haksızlık olur. Bana ona değil. Bana haksızlık olur. Böyle bir laf etmem ben çünkü. Fakat ilişkilerini görüyorum. Güzel bir sözdür bu. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz.
1: Yani sadece o sosyal medyada ona destek verenler üzerinden.
0: Başka bir şey daha var. Şimdi New York ve Washington sokaklarında 10-20 araç giydirildi ve Free İmamoğlu diye yazdılar. Sizce kim yapmış olabilir bunu?
1: Yani bir Amerika'da.
0: Bakın başka bir kanalda söyledim.
1: Evet söylediniz, ben duydum onu, ikinci kez söylüyorsunuz. Hayır. Bir iş adamı mı yaptı?
0: Hayır, iş adamı varsa lütfen Gürkan Hacır bunu mail sorsun adresine veya TGRT adresine faturanızı gönderin. ABD'de fiş ve fatura olmadan hamburger yiyemezsin.
1: Yani onu orada FETÖ'cüler mi yaptı diyorsunuz siz?
0: Ben diyemiyorum. Kim yapabilir diye soruyorum. Kim yapmış olabilir? 25 tane arabayı giydireceksin.
1: New York sokakları.
0: New York ve Washington'da Free İmamoğlu diyeceksin. İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu burada altını çizmiyorum. FETÖ'cülerin İmamoğlu'na ve Özgür'e böyle bir olayla destek verebildiklerinin resmi ortaya koyuyor. Suçlamıyorum. Kalksın onlar da desin ki ya bizim böyle bir bağımız yok. Şu arkadaşımız veya bizim paralarımızla biz böyle bir şey yaptık desinler. Hı hı. Şimdi bütün bunlar o ayen beyan ortadayken. Şimdi bakalım bu arkadaşlara biz. Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve CHP kıyafetini çıkar bu adamlar kimdir? Ne anlatıyorlar? İdeolojiler nedir? Liberal mi? Merkez mi? Merkez sol mu? Merkez sağ mı? Etnik kimlik mi? Kimdir bunlar? At değil, araba değil, hiç. Sümbül değil, menekşe de değil, hiç. Troll medya? Troll medya? Sabah başlıyor, gece yarısına kadar. Sabah bir kadro orada, bir kadro diğer tarafta, artık herkes biliyor, söylemekte mahsur yoktur. Halk TV ile Sözcü sabah başlıyor, gece bitiyor, programın tekrarı veriliyor. Burada vatandaşı, halkı manipüle ediyorlar. Ve Düşünebiliyor musunuz? Kendilerine bu kadar ikbali sağlayan bir insan Kemal Bey'e hain diye bağırtıyorlar. Böyle bir anlayış olabilir mi? Bu insanlardan ya ben yolda yürümeye çekinirim. Bunlarla yemek yemem ben ya. Hani dedi ya Kemal Bey'le içtiğim çaylar haram zıkkım olsun. E ben de buradan söylüyorum. Kemal Bey'in sana yedirdikleri haram zıkkım olsun. Kemal Bey olmasa neredeydin sen? Neredeydin? Bizim buramıza kadar getirdiler. Gitmeyin, etmeyin, tutmayın, kalın, edin. Bakın, bu arkadaşlarım ben bir projeyle geldiklerini düşünüyorum. Çamurat'ta izin...
1: Ne gibi?
0: Çok basit. Doğru dürüst ifade etmek gerekirse 2022 yılına kadar Ekrem Bey işte kent lokantaları, işte yurtlar, kreşler, askıda ekmek, hı hı, bir şeyler, metroları falan başlattı, bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat 2022'den sonra maalesef Şakül kaydı. Aynaya baktı. Lan ben neymişim ya? E bir de Karekte Dicabı iyi tanırım. Benim ilçe başkanımdı. Bizim Karadeniz'de bir laf vardır. Derler ki bak kuşağım, ağa derler, bey derler, maldan ederler. Daya adamsın, yiğit adamsın derler, candan ederler. İkisine de kandı. İkisine de kandı. Ben başka bir dünya yarattı. Ben diye. Ve kendisine de yazık etti. Partiye de yazık etti. Ülkeye de yazık etti. Eğer metanet ve sabırla, ki bunu kendisine defalarca anlattım, eğer hayatı devam ettirmiş olsaydı bugün bunlar yaşanmazdı. Şimdi biz mutlak putlancıyız. Beyefendiler sütten çıkmış parayla kurultay satın alan namuslu ve şerefli adamlar. O da çok iş değil yahu. Gerçekten.
1: Seçilmiş başkan.
0: Seçilmiş neresi seçilmiş? Genel başkan. Parayla satın alınmış başkan. Şimdi göstereceğim.
1: Gösterin.
0: Bir dakika. Az sonra.
1: Gösterin ha. Buyurun.
0: Şimdi biz eğer kurultayı iptal ettirmek isteseydik. Sayın TGRT izleyicileri 86 milyon size sesleniyorum. Kim mutlak putlancı? Biz kurultayı iptal ettirmek isteseydik ilk gün yönetmelik yönerge diyor ki divan başkanı olan zat-ı muhterem mücavir alanı terk edemez. Salonu terk edemez. Ve Ekrem Bey divan başkanıydı, İstanbul'a koşuya geldi. Bunu bir değil, iki değil, beş kez anlatacağız dilimde tüy bitene kadar. İki yine yönetmelikte diyor ki ilk seçimde sonuç alınmazsa ikinci tura geçerken en az 3 saat ara verilir. 3 saat ara verilmedi ve bir de manipüle ettiler Kemal Bey çekiliyor diye. Mesajlar falan elimizdeydi. Ya Allah rızası için. Ya anam bana çok kızardı. Allah rahmet etsin. Çok kızdığı zaman dedi ki ya oğlum kulağın gözün yoksa burnunun deliği de mi yok derdi.
1: Burnu?
0: Deliği de mi delir yok ya. Şimdi kardeşim bak burada bir şey anlatıyoruz ya. Biz istesek Çankaya ilçe seçim kuruluna ve yüksek seçim kuruluna taşır. İki gün sonra o kurultayı iptal ettirirdik. Bizim niyetimiz bu olsa. Ama ne oldu? Sayın Genel Başkan iki gün sonra Özgür Özel Efendi'yi geldi makamı teslim etti. Ve kendine göre de Kozmiko'da sırlarını verdi. Biz gitmedik. Kurultayı iptale gitmedik. Daha sonraki süreçte kendi aralarında değişimciler sen çok aldın ben az aldım kavgasıyla bu iş başladı.
1: Belki
0: bu partiye
1: ne göstereceksiniz?
0: Affeder söyleyeceğim. Bu partiye bugün bu yaşananları o gün o partide kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayacak bir şekilde parayla delege satın alarak sen seçilmiş değil parayla satın alınmış genel başkansın. Parayla satın alınmış genel başkansın. Bak bugüne kadar bu ölçüde konuşmadım.
1: Çok sert ifadeler kullanıyorsun.
0: Efendim sert değil ortada. Bugüne kadar ben bu ölçüde konuşmadım. Arkadaşlarım konuşmadı. Sen kalkacaksın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı olarak kürsüde arkanda altı okla konuşacaksın. Sonra logo çizdireceksin. Sonra parti ismi belirleyeceksin. Bu siyasi ahlaka yakışmaz. Aslına bakarsan tüzüğün 68B bendine göre ihraç edilmesi gerekir.
1: Peki, madem oraya girdiniz.
0: Dur, şunu söyleyeyim. Şimdi bakın.
1: Ne belgeyi mi açıklayacaksınız? Ne var?
0: Şimdi en büyük bomba nerede patladı? Kurultay'da.
1: Bu ihraç meselesinde ayrıyeten soracağım ya, zaten.
0: Özgür Kurultay'da nerede patladı en büyük bomba? Erzurum Kurultay delegeleri.
1: Evet, Kurultay evet, delegesi.
0: Erzurum Kurultay delegelerini Erzurum İl Başkanı
1: Pavyona
0: götürdü. Serkan mı? Serhat Eş.
1: Eş.
0: Değil mi? Serhat Can Eş.
1: Evet, evet.
0: Bakın, biz şu anda siyasi partilere para nereden gelir?
1: Hazineden.
0: Hazine parayı kimden alır?
1: Vatandaştan.
0: Vergisinden alır. Yani siyasi partilere gelen paranın tüysüz yetimin hakkı vardır. Kiliseye, camiye, havraya, cemevine, siyasi partilere gelen parayı kullanmak insan eti yemektir. Daha Türkçesini söyleyeyim. Ölü eti yemektir.
1: Ne var o belgede?
0: Şimdi Sayın Özgür Özel parayla satın aldığı genel başkanlığıyla birileri tarafından ona hediye edilen genel başkanlığıyla 2,5 yılda Erzurum il örgütüne gönderilen para 15.012.000. 15.012.000. 15 milyon para gönderilmiş. Kime gönderilmiş? Erzurum. CHP Erzurum İl Başkanlığı'nın hesabına. Pekala. Bu paranın nerede durması gerekir beyefendi?
1: İl Başkanlığı'nın kasasında veya banka hesabında.
0: İl Başkanlığı'nın kasasında. Ama bu para Serhat Can Eş'in şahsi hesabında duruyor.
1: Nasıl alıyor onu oraya?
0: 9.800.000 lira.
1: Şu an parayı direkt oraya mı göndermişler? Hayır.
0: Almış, gelen parayı oraya yatırmış. O yetmemiş beyefendi. Bir ilçe binası kiralamışlar. Sahte sözleşmeyle genel merkezden yine para gelmiş. Denetim yok. Denetim yok. Ben bu lafı ettiğimde herkes ya biraz da sert oldu dediler. Partiyi holding yapmışlar.
1: Bizim programda söylediniz.
0: Holdingin sahibi Silivri'de, CEO'da ortalarda geziyor, şimdi lider oldu. Koyunun bulunmadığı yerde keçiyi Abdurrahman Çelebi derler. Erzurum'daki mali tablo. Bunu kim yapıyor pekala? Çok kıymetli, değerli bir mali müşavir arkadaşımız. Bu konuda yüksek lisansıyla, bilgisiyle ve yeminli mali müşavir olarak şu anda biz illeri Gürkan Bey.
1: Evet.
0: Genel merkezde bu mali tabloları inceleyecek arkadaşları illere, yani görevlendirme yaptığımız illerin hesaplarına bakacağız. Şimdi bir araç var. Erzurum'da, pardon, Batman'da, Vito marka bir minibüs. Nerede biliyor musunuz? Borcu varmış.
1: Haciz mi?
0: Tamirciye el koymuş.
1: Allah.
0: Batman'ın sizde var mı resimleri Allah aşkına? Bir arkadaşlar bulabilir mi?
1: Eftar. Batman İl Başkanlığı.
0: Batman İl Başkanlığı'nın resimleri var. O resimleri görelim. Ben şimdi buradan bizi izleyen vicdan sahibi, feraset fetanet sahibi, yürek sahibi, utanma duygusu olan insanlarımıza bir soru soracağım. Eğer gösterebilirse arkadaşlar. Buyurun.
1: Şu mudur?
0: Değil.
1: Bu neresi? Değil.
0: Yaktılar, yıktılar, Batman'ı boşalttılar. Hiçbir şey kalmadı. Burada şey olabilir, Niğde olabilir. Batman'da oturacak iskemle koymadılar. Duvarlara hain Kemal yazdılar.
1: Bu galiba.
0: Bakayım. Evet. Hain Kemal yazdı, gittiler. Şimdi soruyorum. Olası kuracakları bir partinin il başkanı bizim görevden aldığımız il başkanı olacak. Biz görevden aldık ya, partiyi kurarlarsa onu yapacaklar. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Batman il başkanlığında 2 il görev yapmış ki daha fazla yaptı. Bu arkadaş, bu il binasını bu hale getiren arkadaştan Batman'a, kurulacak partiye, ülkeye faydası olur mu? Olur mu ya? Yani bu kim, bu bunu yapan adam parti değil. Ne kurar, ne kendisine faydası olmaz. Ve bu arkadaşlar bu ülkeyi kuracaklar ve iktidara gelecekler.
1: Peki şimdi demin siz Özgür Özel ihraç edilmeli dediniz.
0: Ben ihraç edilmeli demedim. Ben şahsen, bu benim kişisel fikrim.
1: Tamam.
0: Kurumsal temsiliyetteyim ben.
1: Tamam.
0: Genel başkan yardımcısıyım. Ama tekrar ediyorum. Partinin amir hükmüşüdür. Eğer partili olarak, bir partili olarak Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi.
1: İhraç edilmeli dediniz ama ya.
0: Ay şimdi söyleyeceğim.
1: Ben mi yanlış anladım Eftar?
0: Yok yok, ben bir dakika. Toparlayayım, daha çıkacak ortaya söyleyeceğim. Daha net anlaşılsın.
1: Peki.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde partiden tedbirli ihracın gerekçesi parti çalışmalarına katılmamak, partinin aleyhinde çalışmak, partinin karşısındaki partilere destek vermek. Eğer bunu yapıyorsa 68, yanlış hatırlamıyorsam, B bendi birinci fıkrasına göre ihraç edilmesi gerekir. Şu an Özgür Özel
1: partiden ihraç edilmeli değil, ihraç edilmesi gerekir. Peki, ama bir yandan da Kılıçdaroğlu dedi ki Özgür Özel'in ayrılmasını istemem, gerek yok dedi.
0: Biz de dedik, günlerce dedik.
1: Bir dakika, bu çelişki değil
0: Ay,
1: mi?
0: Hayır, çelişki değil. Kemal Bey 3 gün önce, 4 gün önce televizyon programında gitmesinler dedi. Fakat arkadaşların böyle bir şeyi yok. İşte bugün çıktı, logomuz hazır, adı şu, öteki bu. E kardeşim, bir elin yağda, bir elin malda, ağzında çikolatada olmaz. Çek git, gideceksen git.
1: Berhan
0: gideceksen
1: Bey,
0: git kardeşim.
1: Şimdi az önce söylediniz, konuştuk belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı Demirhan Gözaçan, ki bu ismi biz daha önce dosyalar yaptığımızda evet, biliyoruz. Özgür Özel'e çok yakın bir isim olarak biliniyordu. Doğru. Aynı zamanda da şoförlüğünü ve danışmanlığını da yaptığı söyleniyordu. Bu isim daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı olmuş Demirhan Gözaçan'ın. Şimdi Demirhan Gözaçan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler arasında, da yani rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasına yönelik soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınmış. Demirhan Gözaçan merkezli ve Manisa Büyükşehir Belediyesi merkezli bir operasyon. Yeni bir haber, sıcak bir haber. Onu Özkan da sizlerle Yalım'ın, paylaşıyoruz.
0: Özkan Yalım'ın ifadesiyle söylüyorum. Özgür Özel bana Denizli'ye götür, 1 milyonu bu bahsettiğiniz işte teslim ettiğiniz adam,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet evet.
0: Yani ne diyor Özkan Yalım? Özgür Özel bana 200 bin lirayı bahçe duvarının üzerine koydu. Ya bunlar ne kadar gayri ciddi işler ya. Eğer şimdi Ecevit, Deniz Baykal.
1: Ya onları ben hiç gözümün önüne getiremiyorum ya.
0: Mezarından kalksa adamlar der ki ya bu Mustafa Kemal Atatürk'ü saymıyorum. Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa bunları tükürüğüyle boğar. Tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Mustafa Kemal Atatürk mirasını milletine bırakmış bir insan. Biz burada 250 bin doları poşette unutan siyasetçileri konuşuyoruz. Şoförü, sekreteri, oyu, buyu, herkes tutuklanıyor. Ya ne hallere geldik Allah aşkına ya. Ya ne hale getirdiniz bu memleketi ya.
1: Peki. Şimdi ihraçlar konusunu bir sormak istiyorum. Şimdi bu İl başkanları görevden alınıyor ama parça parça alınıyor. 51 il başkanı olmuş. Bunlar
0: evet,
1: daha bugün de oldu. Bugün evet, de yeni il başkanları da var. Görevden alınıyor. Onların yerine yeni il başkanları atanıyor. Atanmayanlar da az miktarda da olsa var. Peki neden bunları tek seferde yapmadınız? Parça parça ilerliyorsunuz. Bu bir. İki, ihraçlar konusuna da geleceğim. Şimdi İhraç ediyorsunuz ama mesela en büyük tartışmanın üzerinde olduğu İmamoğlu konusu dosyası gelmiyor, görüşülmüyor sizde. İmamoğlu konusunda biraz daha tedbirli ve sakin mi davranmaya çalışıyorsunuz?
0: Ben İmamoğlu'nun biraz önce Özgür'ün yerinde olsam, Veli'nin yerinde olsam dokunulmazlığımı kaldırırım dedim ya. Hı hı. İmamoğlu'nun yerinde olsam Ben bugün partiden tedbirli olarak üyeliğimi askıya aldırırdım ta başından itibaren. Ben bunu cezaevinde kendisine söyledim ziyarette. Gel seni genel başkan seçelim dedim. Gel seni genel başkan seçelim. Ama bu ortaya dökülen saçılanlar yarın sıkıntı yaratacaksa bu seninle İBB'yi bağlar. Fakat genel başkan olursan partiyi bağlar, buna müsaade etmeyiz. Yani şimdi niye diyorsunuz ya, ağır ağır alıyorsunuz. Lütfen inanın, ince eleyip sık dokuyoruz. Kimseye haksızlık etmeyelim. Sosyal medyada, parti toplantılarında, sinkaplı, ağza alınmayacak partiye, parti genel başkanına, arkadaşlarımıza hakaret eden zaten bir kere Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne ait bir insan değil. Şimdi bir çocuk var. Kim söyleyeceğim. Söyle adını. Eskişehir.
1: İl başkanı. Eski.
0: Ve seçilmesinin sebebi de benim.
1: Talat Yalaz.
0: Ne diyor? Saygısız. Buradan söylüyorum sana Talat. Ben geldim, 30 oy gerideydin. O gece arkadaşlarla buluştuk. 30 oy gerideydin. Ve çıktım, bir konuşma yaptım. 43 oy fazlayla aldım seçimi. Sabahı da beni değerli hocam Yılmaz Büyükerşen aradı. Dedi ki ben hayatımda ilk defa bir seçim derinlikli söylenirdi ki kongre kürsüden alınır. Kürsüden bu kongreyi aldı. Utanmaz Talat. Bugün diyor ki Eskişehir'de yüzüne tükürülecek adam bulamıyorlar ki il başkanı yapsınlar. İsimlerini vermeyeyim. Şu anda 4 tane kardeşimiz, ki daha kalabalık, eliye 4 kardeşe getirdik. Ve en son da eliye 2'ye düşürdük. Ve hatta bugün çıkacaktı, önümüzdeki haftaya kaldı. Sen ne kadar saygısız bir adam mısın? Hukuk okumuşsun sen. Sana yakışıyor mu? Senin kapağını Eskişehir'de kaldırdıkların da kokusundan burnun kırılır. Talat Yalaz. Hani dedi ya Özgür Özel, içtiğim çay haram, zıkkım olsun. Benim de senin verdiğim emek zıkkım olmasın ama haram olsun.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel MYK üyesi bir hocamız var. Bizim sürekli programımızı izleyen Bahadır Bümin Özarslan mesaj yazıyor. Merhaba Gürkan Bey. Bir milletvekili partisine üyeliği devam ederken başka bir parti kuracağını ifade ediyorsa bu durum tek başına disiplin kuruluna sevk sebebi değil midir diyor.
0: Tabii ki.
1: Her partinin tüzüğünde siyasi hayatın olağan akışı içerisinde bu ve benzeri eylemler ihraç sebebi olarak düzenlenir.
0: Hayır, bütün partilerin tüzükleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Ya bu yaptığı parti suçudur. Ya da pervasızlıktır. Sizi takmıyorumdur. Nereye kadar takmayacaksın kardeşim? Ha? Ali Kıran Başkesen misin sen? Yani şu hale getirdi. Mevla-i Kadim Özgür Özel'i yaratmasaydı bizi de yaratmayacaktı. Onun yüzü suyu hürmetine 86 milyon yaşıyoruz. Allah aşkına. Bunlardan devlet adamı falan olmaz. Ya bak, devlet adamı olsa, ülkeyi ve Türkiye'yi, dünyayı takip etse. Gürkan Bey.
1: Evet.
0: 28 Şubat'tan beri neler yaşanıyor Türkiye'de? Dünyada, Körfez'de.
1: Evet.
0: Savaş var. Ve bir boğaz dünya ekonomisini, altını, borsayı sarsıyor. Siz bugüne kadar Özgür Özel'in ağzından Hürmüz Boğazı'nı duydunuz mu?
1: Ya son bir yıldır hiçbir şey duyamıyoruz zaten.
0: Hayır, ben de
1: yani
0: diyorum
1: konu
0: ki.
1: Konu sadece
0: hayır,
1: Silivri ekseni ve diğer tutuklanan.
0: Ben de diyorum ki ya, Hürmüz Boğazı'ndan bahsetmediysen de, büyük devlet adamı, yedi kocalı Hürmüz'den bahsetseydin hiç değilse.
1: Kim o?
0: Hayır, Hürmüz'den bahsetmiyor da bari yedi kocalı Hürmüz'den bahset.
1: Espri yapıyorsunuz, ironi yapıyorsunuz.
0: Yani ne diyeyim arkadaş ya.
1: Şimdi ben Merhan Bey.
0: Halkımız, bu arkadaşların bu ülkeyi idare edebileceklerine inanıyorlar.
1: Peki Özgür Özel ve arkadaşları sizce partiyi kurup gidiyorlar mı?
0: Şimdi
1: kanaatiniz nedir?
0: Şimdi arkadaşlar gerçekten acınacak haldeler. Buradan tekrar ekranın içine bakarak söylüyorum. İki kurultay yaptı, olağanüstü kurultayı Özgür Özel, değil mi? Evet. Niçin yaptı? Kayyum geliyor diye. Ne dedi? Kayyum kafede bekliyor. Öyle değil mi? Kayyum kafede bekliyor.
1: Son anda engelledik dedi.
0: Efendim biz iki olağanüstü kurultayı yaptık, kayyumun önünü kestik diye. Doğru mu efendim? Hı hı. Bugün ne yaptılar? Bugün kayyum çağrı heyeti için nereye gittiler? Mahkemeye gittiler. Yanılmıyorsam Asliye Hukuk'a. E pekala. Putlancı diyorsun bize. AK Parti'nin yargı kolları diyorsun. Senin gittiğin bu mahkeme AK Parti yargı kolları mıdır? Ya kendinizde bu kadar çelişkiye düşmeyin. Gerçekten samimi yarın ülkeyi yönetecek kadar insanlara güven verin.
1: Peki bu parti kurulursa
0: evet.
1: Nasıl bir siyasi gelecek bekliyor orayı? Ya mesela anketler yapılıyor deniyor, daha kurulmamış parti için tabii bu arada. Kurulursa siyasi şansı ne olur sizce?
0: Ya bir kışlık ya bir kuşluk olur. Bir binanın ayakta durabilmesi için temele ihtiyaç vardır. Hı hı. Temeli olacak. Temelin üzerine çıkarsın binayı. Şimdi şöyle, bu arkadaşların, ortada aktör olarak gezen arkadaşların 2,5 yıllık CHP yönetimindeki süreçlerine bakın. Ve iş ve işlemlerine bakın. Dökülenlere, saçılanlara bakın. Bu arkadaşlara kumbaramı teslim etmem. Kumbaramı teslim etmem ben.
1: Peki. Şimdi bir yolsuzluk komisyonu kuruluyor herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: Yolsuzluk komisyonu demeyelim ama
1: adı onun?
0: Yani belediyelerimizle ilgili şu anda Yusuf Polat kardeşimin yapmış olduğu mali denetimler illerle ilgili, bir de belediyelerimizle ilgili, onları suçlamak adına değil, biraz önce söylediğim eksik kalmış çalışmaları gerçekleştirmek adına belediye nasıl yönetilir? Eksikleri nedir? İhale kanunuydu, işte Sayıştay denetimiydi. Bunları bir an önce partinin genel merkezin sorumluluğu ve denetimi üzerinden bunları yapmamız gerekiyor. Yani efendim kral öldü yaşasın kral anlayışıyla değil. Partinin kurumsal ruhuna ihtiyacımız var. Sadece şu anda sevgili, bunları söylerken çok üzülüyorum. Sadece beton kalmış, ruhunu götürmüşler. O koca Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasını bırakmışlar. İşte o ruhu bir kez daha öyle lafta, sözde, devrimci, demokrat, Atatürkçü lafıyla, hamasetiyle değil, gerçekten Mustafa Kemal'in o değerleriyle, ilkeleriyle 86 milyona hizmet edecek erdemli, namuslu, hayalı, iffetli, şerefli, onurlu bir kadro kurma sevdasındayız.
1: Peki Özgür Özel parti kurarsa parlamentoda kaç milletvekili onunla gider? Merak edilen soru bu.
0: Doğru.
1: Kaç belediye başkanı onunla hareket eder? Bir tahmininiz var mı?
0: Yani siyaset çok ilginçtir. Yani şu anda Özgür'ün yanında kırmızı hat olarak duranlar var. Kemal Bey'in yanında duranlar var. Arafta duran arkadaşlar var.
1: Bir gri bölge var galiba.
0: Yani öyle, ben onlara sarı ışık derim. Sarı ışık derim. Yeşiller sendedir. Kırmızılar
1: karşıdadır.
0: Karşıdadır. Bir de sarı, ortada duranlar vardır. Siyasette bir toz bulutunun dağılmasını bekleyenler vardır. Doğru mudur, yanlış mıdır ama böyle yapılır. Ben sayısal olarak şu olur, bu olur bir rakam diyemiyorum. Zaman zaman arkadaşların arasında konuşuyoruz. Fakat belediyelerle ilgili, milletvekilleriyle ilgili böyle 111, 90, 80, 85, dikkat et 111'den başladık, iniyoruz aşağıya.
1: Evet.
0: Yani sadece Türkiye'de indirim Özgür Özel'in milletvekili sayısında var. Pazarda yok yani. Hayatın alanlarında yok indirim. 111'den başladı, 85'e 70'e kadar indi. Artık parti kurulana kadar kaça iner onu bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak değerli arkadaşlarıma, ayrılmayı düşünen değerli arkadaşlarıma, çok eski partili olarak şunu ben arz edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi aidiyeti yüksek ve Türkiye'nin markası olan iki markası vardır. İş Bankası ve Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeden 10 gün kabus görürsün. İstifa ettikten sonra bir ömür kabus görürsün. İşte Sarıgül gibi, Muharrem gibi yuvaya dönersin. Temkinli olun, dikkatli olun. Biraz önce söyledim. Ağa derler, bey derler, maldan ederler. Yiğit adamsın, dayı adamsın derler, candan ederler. Lütfen sakin olun. Burası baba ocağı değil. Benim babamın ocağı, Bayburt'un Sarıhan Köyü. Burası Atatürk'ün ocağı. Türkiye 780 bin kilometre kare Mustafa Kemal Atatürk'ün ocağıdır. Ve bu ocağı da kuran atalarımız, dedelerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi de ata ocağıdır. Öyle baba ocağı, odun getirin, yakalım, ısınalım, dumanı tüttürelim. Bu şekilsel hamasetlerle siyaset yapılmaz. Onun için değerli arkadaşlarımız, bunları düşünmelerinde fazlasıyla fayda görüyorum. Yani ayrıldıktan sonra çok üzülürler. Çok üzülürler. Tarihi tekerrür etmek edenler akıllı adamların işi değildir. Yani Hitler Napolyon'u görseydi, St. Petersburg'a Napolyon kış saldırdı, yenildi. Hitler Napolyon'u görmüş olsaydı St. Petersburg'a saldırıp başka bir dünya olabilirdi. Şimdi ben de arkadaşlarıma önerim şu: sakin olun, dingin olun. Acele etmeyin. Bir örnek vereyim. Gerçi olaylar dönemleriyle değerlendirilir. Gürkan Bey, 2001 yılında rahmetli analım İsmail abi, İsmail Cem'i,
1: İsmailcim,
0: Sayın Bakanımızı, Kemal Bey'i, Hüsamettin Özkan Yeni Türkiye Partisi'ni kurdular. Evet. Ne çıkıyordu? İlk anda 47'lerdeydi.
1: Sonra
0: 1.3'te bitti bu iş. Yani tarihi tekerrür ettirmeyin. Muharrem'in ağzına sağlık, Muharrem İnce'nin. Demiş ki ben denedim. Yani bana sormayın isterseniz. Muharrem İnce'ye sorun. Sayın Sarıgül çok yakınınızda, ona sorun. Ki Sarıgül bir anda 41-45 ilde, 50 ilde örgütlenerek yola çıkmış.
1: Tabii tabii. Türkiye'de
0: yine burada hareket. Burada Türkiye'nin, sevgili Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaşadıklarından daha sıkıntılı beklentileri var. Yani Türkiye'de çok hızlı bir şekilde sermaye yurt dışına gidiyor. Yani şurada rakamlar var. İnanın çok ciddi bir şekilde sermaye Türkiye'den kayıyor gidiyor.
1: Evet.
0: Hemen hemen bu çıkan yurt dışına giden şirketlerin istihdam sayısı 250 bine yakın. Fas'a gitmiş, Mısır'a gitmiş vesaire. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Buradan da iktidara sesleneyim. Siz ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki arkadaş, yurt dışından paranı getir. Kayıt dışı mı, kara para mı benim için fark etmez. 20 yıl senden vergi almayacağım. Şimdi buradan sayın iktidar, yurt dışına giden, burada istihdam yapan sanayicilerin, deyin ki biz size düşük kredi mi sağlayacağız? Vergiyi şu şekilde alacağız. Efendim stopajınızı vesairenizi biz ödeyeceğiz. Ya buradakilerine sahip çıkın. Yurt dışından geliyor kara para, kayıt dışı para. Allah sizi inandırsın. Yıkanıyor,
1: peki.
0: Yıkanıyor gidiyor. Türkiye'nin sorunları var. Türkiye'de şu an emeklilerin maaşlarına haciz konuyor. Dün değil, önceki gün zam yapıldı. 3550 lira mı, böyle bir rakam. Türkiye'nin sıkıntıları var. Etrafımız ateş çemberi. Onun için bir an önce,
1: peki,
0: gideceklerse arkadaşlarımız, kal dedik. Kalmıyorlar. Bir şey daha sana söyleyeyim. Arkadaş, biz de siyaset yaptık, biz de muhalefet ettik. Deniz Bey, Allah rahmet etsin. Muhalefet ettik ama biz bir gün ayrılıp gidelim demedik arkadaş. Partimizde kaldık. Ha, bu arkadaşlar ayrılır giderse iktidarın ekmeğine yağ süren ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölen bunlar olacaktır. Çünkü o gösteremediniz sanıyorum şeyi, Zoom olayını. Yani, bu hikaye
1: izleyicilerimiz biliyor zaten. Evet.
0: Zoom'la başlamış bir yolculuktur. Benim iddiam şudur: eğer kurultayı parayla satın alamasaydılar, bu arkadaşlar yine parti kuracaktı. Bu arkadaşlar hazırlanmış bir organizasyon içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamaktır. Fakat bunlar nisan yağmurudur. Yağar ve geçer. Kavun bir yana yatar, karpuz bir yana,
1: peki,
0: kum gider, taş kalır. Biz çok seller gördük. Kumlarını aldı götürdü ama Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin,
1: peki,
0: taşıyıcı kolonu ve köşe taşıdır.
1: Berhan Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, birinci bölümde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Berhan Şimşek'i ağırladık. Sorularımızı cevapladı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Profesör Ersan Şen, Mehmet Faraç, Cem Kaya, hukukçu Cem Kaya ve Ankara'da da gazeteci arkadaşımız Mustafa Yavuz'la Türkiye'deki iç ve dış siyasi gelişmeleri konuşacağız. Özellikle Ahbap dosyası, Haluk Levent dosyası oldukça ilginç başlıkları barındırıyor. Kısa bir ara, aranın ardından geliyorum.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Burası TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: TGRT FM Haber.
9: Hocamız yetişti. Hocam hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk, merhaba.
9: Bugün hiçbir yere kaçamazsınız. Evet. Tam sizlik konular var.
10: Ya ben öyle görüş belirtmem de.
9: Yani genel konuş. Resmi mütalaa istemiyoruz da yani bu konularda da...
10: Gayri resmi mütalaa da isteme. Celsa arasında görüşürüz derler ya.
9: Siz de reklam arasında. Öyle. Ya izleyicilerimiz merak ediyor. Hoca böyle hukuksal normları belki de zorlayacak çıkışlar yapıyor. İzleyicilerimiz diyor ki ya Ersan Hoca'nın gerçek fikri bu mu? Ersan Hoca belki de o konuda hukukun aslında neleri vaaz ettiğini, nelere kadar uzanabileceğini burada sergiliyor ama tabii kendi kişisel görüşü, bir hukukçu olarak, bir avukat olarak başka türlü de olabilir. Yani bu burada illa kendi düşüncesi savunma değil. Bunlar yapılabilir, böyle savunulabilir. Hukuk buna kadar müsaade eder demek istiyor. Çünkü reklam arasında filan da sürekli Ersan Hoca ile konuşuyoruz. Ersan Hoca kadar çok konuşulan, çok tartışılan bir başka isim. Benim ekran performansını çok beğendiğim sevgili hukukçu Cem Kaya. Cem Bey hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Gökhan.
9: Sağlığınız, saatiniz yerinde inşallah.
11: Her şey yolunda.
9: Yolunda değil mi? Allah. İzleyicilerimiz merak ediyor çünkü.
11: Allah razı olsun. Sizi. Sağ olsun.
9: Hoş geldiniz. Tamam. Ve Ankara. Ankara'da gazeteci arkadaşım sevgili Mustafa Yavuz var. Mustafa iyi akşamlar. Hoş geldin Taksim Meydanı'na.
12: Hoş bulduk Gürkan Bey. Ankara çok hareketli. Ankara az önce Mehmet abinin de söylediği gibi CHP Genel Merkezi çok hareketli. Parti sözcüsü Müslüm Sarı çok net, çok kararlı. Bir o kadar da sert sözler, evet, söylemlerde evet. bulundu. Detaylarını konuşacağız az sonra. Dolayısıyla CHP hareketliydi. Onu ben de söyleyebilirim.
9: Peki. Bütün ayrıntıları ve kulis bilgilerini de senden alacağız sevgili Mustafa. Şimdi sevgili izleyiciler, sabah bir uyandık. Bugün gene ünlüler operasyonu, ünlülere uyuşturucu operasyonu. Çünkü bir yandan devam ediyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonları devam ediyor. Bu kez uyuşturucuydu sevgili izleyiciler. Kimler bugün sabah itibariyle gözaltına alındı? Tabii tanınan tanınmayan pek çok isim var ama. Yani daha doğrusu benim tanımadığım bir isimler var. Ama ben içinden çok çarpıcı olan birkaç isim söyleyeceğim. Şarkıcı Sıla. Şimdi şarkıcı Sıla Türkiye'de en çok tanınan, bilinen, en çok dinlenen pop sanatçılarından birisi olarak biliniyor. Sıla uyuşturucu şüphesiyle gözaltına alındı bu sabah saatlerinde. Onların da ATK diyorsunuz değil mi?
10: Adli Tıp
9: Kurumu. ATK'da saç ve diğer örnekler, tırnak galiba.
10: Tükürük, kan
9: idrar vesaire benzeri örnekler alınarak uyuşturucu testine sokulmuşlar bu isimler. Bir başka isim bakın hemen burada görüyorsunuz. Faruk Aksoy bilen bilir. Türk dizi sektöründe, televizyonculuk sektöründe çok önemli bir kurumun çok uzun yıllardır patronudur, sahibidir. Medyapım olarak bilinen Medyapım'ın sahibidir Faruk Aksoy. O da bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Başka kim var tanınan bilinen isimlerden? Bakıyorum. Evet, yani iş insanı var bir Volkan Büyükanlı, onu biliyorum. Başka isimler, yani diğer isimler, İlyas Yalçıntaş, o da şarkıcıymış herhalde. İrem Haznedar, sosyal medya fenomeni. Onları pek tanımıyorum sevgili izleyiciler. Ben bilmiyorum yani, bilen biliyordur ama böyle isimler var işte, model, stilist, danışmanı vesaire. Mesela Aybüke Albere mi? Albere Türk pop müziğinden bir sanatçı. Şimdi bunlara ilişkin uyuşturucu operasyonlarında gözaltılar yapıldı. Akşam saatlerinde bir kısmı Adli Tıp Kurumu'nda örneklerini verdiler ve serbest bırakıldılar. Bunları söyleyelim. Bu bir. Şimdi iki. Nasuh Mahruki. Biliyorsunuz Akut'un kurucu başkanıydı Nasuh Mahruki. O ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü de sabah saatlerinde ikisinde bir gün önce attıkları sosyal medya paylaşımları, X paylaşımları dolayısıyla gözaltına alındılar. Çok affedersiniz.
10: İyi.
9: Sağ olun hocam. Fakat Levent Üzümcü ev hapsi mi? Eftal. Evet. Evet, Levent Üzümcü galiba tutuklamaya sevk olmuş ama ev hapsi olmuş arkadaşlar. Evet. Levent Üzümcü ev hapsine verilmiş Levent Üzümcü'nün hakkında. Nasuh Mahruki'nin tutuklamaya sevki var, devam ediyor galiba. Henüz ondan bir bilgi gelmedi. O bilgi gelirse onu da sizlerle paylaşacağız. Bu arada programa giriyoruz. Taksim Meydanı hashtagimizi hatırlatalım. Hashtagimiz Taksim Meydanı sevgili izleyiciler. Soru, görüş ve önerilerinizi Taksim Meydanı hashtag ile bizlere iletebilirsiniz diyelim. Ve konumuza başlayalım. Vallahi Mehmet Bey, ne diyorsunuz bu Haluk Levent olayına?
2: Şunu söylüyorum. Bu bir organize suç örgütü.
9: Öyle mi?
2: Kesinlikle. Nedeni söyleyeyim. Bakın şurada var ya, çok ilginç bir şey var. Ece Güner'in ifadesinde çok ilginç bir şey var. Buna dolandırıcılıkta yemleme denir.
9: Evet.
2: Bir böyle dolandırıcılık yapan insanlar karşısında bir hedef verirler. Bu hedef güçlüdür, zengindir. Ondan küçük küçük borçlar alır ve bu borçları tam zamanında öderler. Bu şekilde güven kazanırlar. Sonra? En sondan da atmaca gibi büyük darbeyi vurup ortadan kaybolurlar. Bakın bunu gerçekten ya dolandırıcıların hayatını okumuş ya da onlarla çalışmış ya da onların çevresinde böyle insanlar varmış. Bu nasıl bir yöntemdir? Burada bir tek bakın açık olmak lazım. Bir tek burada efendim Haluk Levent değil mesele. Ece Güner gibi kendisini açıklamasında geçen programda okudun. Uluslararası bir efendim hukuk bürosunun sahibiyim diyor.
9: Bunun ayrıntılarına gireceğiz. Birazdan Ece Güner'in ifadesine de
2: gireceğiz.
9: Ama ben bir genel değerlendirme olarak mevzu bir kere büyüyor galiba.
2: Büyüyor. Büyüyor mevzu. Bakın şimdi işte kadınlar çıkıyor, şikayetçilerin sayısı artıyor. İşin içerisine bakın, geçen de söyledim. Bu işin boyutları şu anda göründüğünden çok daha ileri gidecek. Başka gruplar gidecek, medyaya uzanacak, büyük inşaat şirketlerine, rezidans inşa edenlere uzanacak ve açık
9: bir şey bilerek söylüyorsunuz.
2: Evet, bilerek söylüyorum. Bu işin içerisinde kara paracıların oyunu var ve ben bütün bu manzarayı görünce şunu söylüyorum. Haluk Levent birilerden sürekli para koparırken bir süre sonra kendisi de bence başkalarının tuzağına düşmüş ve kullanılan bir aparata dönüşmüş. Manzara bunu gösteriyor. Yani bu işleri gerçekten büyük boyutlarda yapan birilerinin tuzağına düştüğü de bir gerçek. Yoksa bu kadar pervasızca asistanına 125 milyon, kardeşine 150 milyon. Bu paralar nereden gidiyor? Bu ifadeleri okudum ben şimdi. Baştan itibaren var ya, hiç inandırıcılığı olmayan. Evet. Ya hikaye anlatmış. Bir şey daha var orada, ne Ece Güner'in ifadesinde acındırdı diyor kendisi. Bakın biraz önce anlattığım meselenin
9: onun
2: sağlık boyutu.
9: Ece Güner'in ifadesine geldiğinde isterseniz üzerine konuşalım.
2: Evet. Ama bu olay
9: şimdi
2: gerçekten
9: sevgili izleyiciler,
2: çok büyüyecek.
9: Tabii. Evet. Yani ilk kanaatinizi almak için ben sordum. Tabii. Şimdi iki değerli hukukçumuz var, onlarla birlikte biraz değerlendirerek gideceğiz. Gerçekten yani tarihimizde çok nadir rastlanan dolandırıcı olaylar çoktur. Duyarız, ederiz. Fakat toplumun kahir ekseriyesini ikna ederek...
2: Evet ya.
9: Toplumun kahir ekseriyesinin de vicdani, kalbi onayını alarak sevgili izleyiciler, böyle bir olaya tevessül etmek, bu kadar toplumun kredi açtığı bir adama bankaların kredi kartı vermemesi, dahası hesap açmasına müsaade etmemesi, hesaplarının icralık olması ve buna mukabil herkesten tanıştığı neredeyse yani hatırı sayılır zenginlerden tutun da sıradan insanlara kadar herkese bir borç alacak ilişkisine girmesi akıl alır bir şey değil. Ve tabii bir de yardım paraları var. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek bir mesaj, bir X mesajı paylaştı. Ha, bu arada kim bunlar Eftal? Ha, bir dakika. Ahbap'ta 4 şüpheli daha tutuklandı. Berk Ulu ve Mert Ulu hakkında adli kontrol kararı verildi. Ahbap Derneği'nden 4 şüpheli daha tutuklandı. O 4 şüphelinin ismini istiyorum Eftal. Onları da bana ver. Şimdi Akın Gürlek akşam saatlerinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Onu okuyalım, bu konuya ilişkin, Ahbap'a ilişkin. Bizzat Adalet Bakanı ilgileniyor bu konuyla, o belli. Diyor ki Akın Gürlek... Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakarlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmaması

0: istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz diyor. Bakın bir kez daha okuyorum bu bölümü. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir diyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir. Vatandaşlarımız müsterih olsun diyor Adalet Bakanı son olarak. Türk yargısı algılara ve sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek. Yardımseverlik duygusunun istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır diyor. Şimdi burada sevgili izleyiciler gerçekten çarpıcı ifadeler var. İstismar ediyorlar diyor. Algı ve sosyal medya kampanyalarıyla vatandaşımızın yardımseverlik duygularının istismar edilmesine imkan vermeyeceğiz. Her türlü denetimi sağlayacağız. Bu konuda da bir bilirkişi atadık diyor. Şimdi sevgili izleyiciler şunu söylemek lazım. Bugün sevgili Cem kardeşimle öncesi bir yerde buluştuk. Buluştuğumuz yerin bir küçük bir restoran, yemek öncesi, yayın öncesi. Oranın şefi vardı Kadir Bey. Çok sevgi, selam gönderiyorum buradan. O da bizim izliyor. Ya abi dedi, siz dedi bunu konuştunuz. Şeyi evet. Dedi.
1: Bir tek siz.
0: Bir tek siz dedi Haluk Levent konusunu. Biz de şöyle konuştuk. Hesaplar niye çıkarılmıyor? Niye ortaya çıkarılmıyor? Niye şeffaf bir şekilde bilançonuzu ortaya koymuyorsunuz? Şöyle bir cevap vermişti Haluk Levent. Daha bu işler patlamadan. Dedi ki biz bütün denetimlerden geçtik. Kusura bakmayın, burada haftalardır, aylardır biz yolsuzluk dosyalarını konuşuyoruz. Hep şu laflar oluyor. Biz bütün denetimlerden geçtik. Biz Sayıştay denetimlerinden geçtik. Biz işte bağımsız denetçilerden geçtik. Efendim, yasa mı buna müsaittir, değildir ben bilmem. Ama şunu söylemem lazım. Artık çağımız, bir ara televizyonlarda vardı, ileri sürüş teknikleri denirdi. İleri soygun teknikleri var. Artık ileri soygun tekniklerinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İleri soygun tekniklerine de yani o Sayıştay denetimleri veya bağımsız denetçiler falan yeterli değil. MASAK gerekiyor, MASAK raporları gerekiyor. Kimi zaman savcılıkların mevzuya girmesi gerekiyor. Çünkü yani kusura bakmayın ama o cambazlıklara Sayıştay'ın kıymetli, şerefli müfettişleri akıl erdiremez. Onlar yerindelik denetimi yapıyor. Geliyor veya dernekler masası. Ne yapacak dernekler masası? Faturalara bakacak. Var mı yok mu? Ama konuya MASAK el attığı zaman arkada ne tür dolaplar döndüğünü, paraların kimler üzerinden dağıtıldığını, kimin hesaplarına girip çıktığını tek tek görebiliyoruz. Ha, o zaman ileri soygun teknikleri varsa buna da devletin bir ileri hamlesi elbette olacaktır. Oluyor. İşte şimdi bunları görüyoruz. Çıkan rezaleti hep beraber izliyoruz. Hocam ilk söz hakkını Cem'e mi veriyorsunuz?
2: Peki. Yürkancığım bir
0: abi durun şimdi ortada
2: Ali
0: bırakmayın.
2: Ali Eyüboğlu'nun.
0: Kim o?
2: Ali Eyüboğlu'nun.
0: Ha, magazin muhabiri abimiz. Evet.
2: Diyor ki Gürkancığım diyor Faruk Aksoy değil Fatih Aksoy.
0: Ay onu dedi. Hemen düzelteyim. Evet. Bravo çok teşekkür ederim evet, Ali abi. Evet, biz Faruk mu dedik ya?
2: Öyle yazıyorum.
0: Tamam Fatih Aksoy. Fatih evet, Fatih evet. Doğru. Kusura bakmayın. Şimdi Cem Kaya sizle başlıyoruz. Bu arada geldi mi bunlar tutuklananlar? Şimdi Sait Köse, Erkin Köse, Köseleri okumuştuk ya.
2: Evet evet onlar.
0: Arif Sevik, Berkant Acil şeyin kardeşi Haluk Levent'in, Haluk Acil biliyorsunuz. O bir kez daha tutuklu. Halen Şile davasından tutukluydu. Bir kez daha tutuklama kararı verilmiş kendisine. Şimdi denetimlerden başlayalım mı?
1: Hepsine
0: sevgili Cem Kaya.

0: Şimdi herkesin ağzında bir şey var. Bütün bu yolsuzluk soruşturma şu var. Bir, çağırsaydın gelirdi. İki, biz her denetimden geçtik. Ben de az önce bir yorum yaptım. Evet. Haddim olmayarak. İleri soygun teknikleri var artık. Yani faturaları yerindelik denetimiyle denetlemeniz de bir şey ifade etmiyor. Arkada 5 tane şirket kuruyor. Onların üzerinden olayı çeviriyor. Bilmem ne yapıyor. 1000 tane numara var. Parayı almak için, HTS vermemek için telefonları bırakıyorlar. Dağın başında buluşuyorlar. Parayı götür, yok duvarın üstüne bırak. Yok şu alttan getir. Buralara daha şeylere de girmiyoruz. Kripto, işte soğuk cüzdan, bu mevzulara da hiç girmiyoruz. Yani eski yasalarla, eski düzenle şu anki yolsuzlukla mücadele etmek kolay değil. Şimdi dernekler masasının denetimi yeterli olur muydu sizce? Oradan başlayalım.
1: Şimdi hepsini anlatacağım. Çünkü dernekçilik işini de fazlaca kafa yormuş. Yeşilay'ında bir dönem şube başkanlığını, hatta 3 dönem şube başkanlığı yapmış. Bir hukukçu olarak anlatacağım. Zaten Sayıştay diye bahsetti. Haddim olmadan onu da tahsiye edeceğim. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. Birinci bölümde de çok önemli bir yayın yaptınız. Bana da çok önemli dönüşler oldu. Berhan Şimşek'le ilgili hakikaten tebrik ediyorum. Her yayında olduğu gibi şehitlerimi zikretmeden geçmek istemiyorum. Bilhassa 15 Temmuz şehitlerimiz. Biz 4,5 yıl boyunca da bu darbe yargılamalarında vekilliklerini üstlendik. Allah 15 Temmuz gecesi başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da şehit olan tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. 15 Temmuz'ları üzülerek ifade edeyim, dozajı, nabzı düşerek hatırlıyoruz. Sanki toplumun belli bir kesimine yapılmış bir darbe ve işgal teşebbüsü, diğer kesimler biraz önemsemiyor diyeyim. Nacizane haddim olmadan Devlet Bey'in şu cümlesiyle bitireyim. 15 Temmuz yalnızca bir FETÖ'nün kalkışması değildir. 15 Temmuz Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır diyor Sayın Genel Başkan. Şimdi ifade ettiğin husus çok önemliydi. Bugün de ben adliyede önemli bir görüşme yaptığımda birkaç önemli yargı bürokrasisinden değerli üstadımız ihalede bunu Gürkan Acır konuştu. Hatta bazı kesimlerden de tepkiler geldi. Nedir bu? Yani her hafta Gürkan Acır'ın bu ahbap Haluk Levent noktasında gösterdiği hassasiyet ve fikri takibin sonucu. Ve biz bugün gördük ki hadisenin çok daha farklı boyutları var. Sayın Saraç ifade ettiler. Daha iceberg'in görünen yüzünde dahi değiliz. Niye?
0: Öyle değil mi?
1: Niye? Bir kısım paralar resmi dernek hesaplarına gönderiliyor ve teberrü bağış olarak çok üzücüdür. Gayri resmi olarak verilen meblağlar var ve bu gayri resmi olarak meblağları veren pek çok kişi de şu an toplumda repütasyon kaybına uğramamak için, adeta linç edilmemek için, hani Berhan Bey dedi ya şu an Twitter'den linçleniyoruz diye, bunun hassasiyetiyle, üzüntüsüyle bunu deklare etmeyen, adli mercilere intikal ettirmeyen milyon dolarlar var, öyle söyleyeyim. Şimdi denetim kısmını anlatacağım. Kıymetli hocam da burada, onun yanında edep addederim. Bizim ifade edeceğimiz çerçeve muhakkak ki bir hukukçuya yakışır şekilde kişilerin lekelenmeme hakkı, adil yargılama ilkesi ve
0: Cem Kaya yalnız şöyle ifadeleri okuyacağım ben.
1: Geleceğim ben.
0: Onlardan sonra bir değerlendirme alacağım. Ben tabii şu anda sadece denetim meselesini
1: anlatayım.
0: Şimdi denetimde kalalım.
1: Bu çerçevede biz ceza muhakemesi temel ilkelerinde sadık kalacağız. Şimdi şikayet nasıl başladı? Çoğu insan bunu atlıyor. İşte diyorlar ki tırnak içinde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek göreve geldiğinden itibaren inanılmaz hukuki operasyonlar yapılıyor. Hı hı. Tırnak içinde muhalefetinde bir dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Namzet Haluk Levent gibi muazzam bir isim onu hedefine aldı. Ve dolayısıyla muhalefette böyle bir STK üzerinden gedik açılmaya
0: çalışıyor. Yalnız değil. Bu eşik galiba aşıldı.
1: Ama anlatalım. Hala anlamayan eşikler var. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ifade ettiğim husus niye çok önemli? Rahmetli kızı üzerinden istismar edilen Başaran Holding'in sahibi, Allah gani gani rahmet eylesin, kızını bir uçak kazasında kaybetti. Onun yaptığı suç duyurusu üzerinden geldi. Yoksa reysen başlatılan bir soruşturma değil. Niye önemli? Şimdi bizim derneklerimiz nasıl denetlenir? Ben de şube başkanlığı yaptığım için söyleyeyim. Karaköy'de vilayete bağlı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü var. Hı hı. Dönem dönem isimleri değişiyor. İki tür denetime tabi oluyor. Bir, derneğin bir başkanı var ki 5253 sayılı kanuna göre dernek başkanı sınırsız sorumludur. Her türlü eylem ve işlemden ötürü derneğin objektif mesuliyet sorumluluğu vardır. 32. madde gereğince dernekler kanunun cezai hükümlerde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 155. maddesine, yani güveni kötüye kullanma suçuna atıf yapar. Eş zamanlı olarak da 282. madde gereğince ayrı bir soruşturmayı da burada mal varlığı değerlerini aktarmasından yürüttü Cumhuriyet Başsavcılığı ve tutuklamaya sevk etti. İç denetimini dernek kendi iç denetçilerine yaptırır. Her yıl sonu açılış kapanış şirketler gibi defter tasdikleri vardır. Bunları ister noterde, ister benim ifade ettiğim gibi Karaköy'deki dernekler masasının Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü'nden yaptırırsınız. İç denetimin dışında siz devletin kurumları tarafından da rutin denetimlerle denetlenirsiniz. Ve fakat bu denetim zatenizin ifade ettiği gibi şekli bir denetimdir. Yani insanlar diyor ya arkadaş, iç denetimi yaptırmış,
0: bitti diyor.
1: Devam edeceğim, bir plus daha koyacağım. Türkiye'nin çok önemli bağımsız denetim firmalarından biri vardır. İsmi ecnebi, hani çok girmeyelim, cevap hakkı da olmasın. İlaveten onun da bağımsız denetiminden geçmiştir. Şimdi bakın, bu çok tehlikelidir. Biz bunu Can Holding dosyasında gördük. Bizim yeminli mali müşavirlerimiz var. Onlar kendilerini sınırsız, sorumsuz zannediyor. Arkadaş, devlet sana bir mühür vermiş. Şirketleri denetliyorsun. O şirketlere senin vurduğun mühür devlete şu demek: ben yeminli mali müşavir olarak yemin ettim, and içtim, denetledim, hiçbir sorun görmedim. Sonra devlet, bunların da tabii bağlı olduğu kurullar var, İlgili kurullar tarafından o yeminli mali müşavirlilerin de, bağımsız denetim firmalarının da haklarında soruşturma açıp yetkilerini
0: alıyor. Bir saniye, bir şey sorabilir
1: miyim? Buyurun, tabii ki.
0: Mesela o dernekler masası geldi, denetliyor.
1: Şekli denetim.
0: Yani. Mesela aldı bir faturayı. Örneğin Ahbap Derneği'nden yola çıkalım.
1: Evet.
0: Ahbap Derneği'nde bir faturayı aldı.
1: Su faturası diyelim, çok meşhur.
0: Su da değil de mesela, evet, mesela konteyner almış.
1: Evet.
0: Bir konteyneri o zamanın parasıyla işte atıyorum 68 bin liraya
1: aldı. Evet, artık
0: ADV. Şimdi bu gerçekten alınmış mı?
1: Evet.
0: Bu konteyner yerine teslim edilmiş, evet, mi? Dahası bu fatura acaba şişirilmiş bir fatura,
1: bravo,
0: olabilir mi?
1: Bunu denetleyemez.
0: Denetleyemez değil mi?
1: Buradaki geçmiş yaptığı olsun denetim, geçmiş sadece olsun. Sadece tabii, eski tabiriyle bir kırmızı kalem vardır, bir mavi kalem vardır. Gelir gider, bunu muhasipler, hesap uzmanları çok iyi anlar. Gelir ve giderleri dengeler. Kaydi olarak faturaları kontrol eder şeklen. Bunların birbirini teyit ettiğini şey altına alır, kayıt altına alır. Ve en nihayetinde de alınmışsa montan yüksek, bağımsız denetim firmasının aldığı raporla birlikte denetimi nihayetlendirir. Niye önemli? Şahıs şüpheli, hala şüpheli olarak ifade ediyoruz, iddianame yok, sanık değil, bu konuda o kadar mahir ki reputasyonunu, çünkü geçmiş sabıkasını da kullanarak, o zatenizin ifade ettiği ileri teknikleri çok iyi bilen bir şahıs. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor, bir dönemin hukukçu, İçişleri Bakan Yardımcısıyla da fotoğraf veriyor, adeta kendisine bir meşruiyet kılıfı uyduruyor. Çünkü yapan ne yaptığını biliyor kıymetli üstadım. Biz bunu Ekrem İmamoğlu iddianamesinde, suç örgütü iddianamesinde de anlattık. Yapan her şeyi nasıl yaptığını biliyor. Peki MASAK burada devreye nasıl giriyor ve MASAK neleri çok ayrıntılı bir biçimde tartışıyor? Şimdi bir
0: izleyicimiz atmış, İstanbul'da 23 bin dernek var. Karaköy'de Cem Bey'in bahsettiği sivil toplum da
1: ilişkiler
0: 10 denetçi yok.
1: Bir de bakınız 23 binin, Gürkan Bey, 23 binin 23 bini de denetlemez. Hı hı. Random uygulaması yaparlar veya
0: seçerler arada.
1: Veya ihbar üzerine uygulama yaparlar veya dönem dönem medyaya yansıyan bir takım ihbarlar üzerinden reysen soruşturma ve inceleme yaparlar. Bu dediğimiz gibi asla ve katta MASAK'ın çok ayrıntılı cross check incelemeler yapar. Mesela siz derneğin herhangi bir üyesine, yönetim kurulu üyesine veya derneğin herhangi bir çalışanına 7000 TL'yi kanun açık, bugünkü itibarla gelirsiniz yeniden değerleme oranı üzerinde hiçbir para çıkışı yapmanız mümkün değil iken, somut soruşturmada görüyoruz ki onlarca milyon, 100 milyon mertebesinde çalışanlara paralar çıkıyor. Etkin pişmanlığa dayalı itiraflar var ve bunlar adeta içeriden hortumlanıyor. Bir üzücü olan da şu, tapular alet ediliyor. Bakınız geçen farklı bir ulusal kanalda tartıştılar. Çok üzüldüm. Kanuna karşı hile deriz biz. Bir takım gayrimenkuller derneğe satış gibi gösteriliyor. Dernekten tapudaki resmi merasim üzerinden bu satış karşılığında para çıkışı gösteriliyor. Halbuki o gayrimenkuller teberrü bağış olarak alınıyor. Bunların paraları da çok üzücüdür ki kişilerin uhdelerine geçiriyor. Şimdi burada vahim olan şu kıymetli üstadım. 14 Şubat 2023. Yani ben belgesiz bilgisiz konuşmam. Lider Devlet Bahçeli 6 Şubat'ta deprem olmuş ve 8 gün sonra
0: tanışması. Evet. bir devlet
1: uyarısında bulunmuş. Demiş ki 6 Şubat'ta deprem olmuştur. Elbette ki acımız çoktur, büyüktür. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız her yönüyle seferber edilmiştir. Ancak devleti aciz göstermeye yönelik, devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkilerine girmeyiniz demiş. Şimdi Devlet Bey'in bir özelliği vardır. Metaforları muazzam kullanır. Oradaki o gün kullandığı ahbap çavuş
0: gerçek
1: ilişkisinin bugün 2026'nın Temmuz ayı itibariyle nasıl realize olduğunu bir kez daha gözlerinde sermiştir lider Devlet Bahçeli. Niye? Bakınız. Sayın Adalet Bakanımızın bir burada operasyonla aynı tarih, aynı saat itibariyle bir banka dekontu var. Sıradan bir banka dekontu değildir bu Gürkan Acır. Vakıfbank Şubesi'nin Adalet Sarayı Şubesi 150 bin TL'lik Kızılay dekontudur bu. Hı hı. Bu neyi göstermektedir? O gece iyi yönetememiştir Kızılay, Kerem Bey. Sonrasında istifasıyla neticelenmiştir bu süreç. Kızılay'ı istiskal etmeye yönelik bir takım haberler vardı hatırlayınız. Çok önemli selebriti isimler devlete değil, AFAD'a değil, Kızılay'a değil, ahbaba ahbaba deyip bağırıyorlardı. Bugün bu isimler adeta bir Katolik kilisesinde olduğu gibi öyle günahlar çıkarıyorlar ki ben utanıyorum, üzülüyorum ya arkadaş. O gece siz milyon dolarları oraya toplarken maalesef bu hortumun bir parçası oldunuz mu? Oldunuz. Hı hı. Ve fakat sonrasında neden bu işin peşini bırakan bir takım tipler oldunuz? Öyle ya. Peki. O gece milyon dolarları toplayan insanların bugün de bunun karşılığında hesap verme mercinde olmaları gerekir. Şimdi mevzuat dernekler kanunumuz. Kıymetli hocam da ifade edeceklerdir. 0 ve 5'li yıllarda yani 2010-15-20 gibi düşünün. Dernek başkanlığını ben de verdim. Mal beyanı verirsiniz. Yalnız ve sadece sizin değil, eşiniz dahil.
0: Burada bir mal beyanı yok galiba.
1: Onu söyleyeceğim işte.
2: Burada
1: eşinizin
2: mal almış herkes.
1: Eşinizin dahi mal beyanını. Bakın bunlar da ayrı suçtur. Mal beyanında bulunmamak da ayrı suçtur. Hakim savcılarımızın
0: hayır, sürekli. Hayır ben mal beyan derken yani malı yoktur anlamında.
1: Ha, onu söyleyeyim.
0: Kendi işte, adına kredi kartı yok. İşte banka hesabı yok.
1: Bakın oraya geleceğim. Sonraki bahis rakamlarını düşünürseniz katrilyon mertebesinde nereye geleceğimi çok iyi anlarsanız bu mal beyanlarını vermeyen şirketin bakın çok net 32. maddenin F bendinde ifadesini bulan sevk maddesi doğrudan doğruya her ne surette olursa olsun kendisine tevdi olunan çünkü kendisine tevdi olunan güven kurumu Ahbap 2017'de kurulmuş Anadolu Barış ve Demokrasi Platformu ismiyle. Derneğe ait para ya da para hükmündeki evrak senet malları kendisinin ya da başkasının menfaatine sarf ve istihlak diyor. Kanun koyucu Türk Ceza Kanunu atıf yapıyor 155. madde. 155. maddede burada çok net bir biçimde birinci ve ikinci fıkraları 7 yıla kadar hapis cezasını düzenliyor. Eş zamanlı bir soruşturma sevk maddesi daha var 282. madde. Burada özellikle Akın Gürlek Bakan'ın 3 şehirde bunları kurdu ve yaygınlaştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir. Aklama büroları muazzam çalışıyor başsavcı vekillerimiz, başsavcılıklarımız. Masak inanın Masak'taki o hani 10 kişi diyor ya izleyicimiz. Masak personeli uyumuyor. Yalnız ve sadece Adalet Bakanı uyumuyor değil bu ülkede. Ben bir yayında dedim ki yemiyor, içmiyor, dinlenmiyor, uyumuyor. Bu nasıl bir adam? Yani adeta bir Süpermen edasıyla, atom karınca edasıyla çalışan Adalet Bakanımız var. Masak'taki görevli uzmanlar ve müfettişler de muazzam bir ritim ve tempoda çalışıyor.
0: Şimdi mevzu bilirkişiye geldi.
1: Şimdi bu bilirkişi ne yapacak? Bu bilirkişi, bitiriyorum. Bu bilirkişi bizim bu anlattığımız para trafiği, dernekler kanunu 5253 sayılı, Türk Ceza Kanunu 282 ve 155. maddesi çerçevesinde derneğin tüzüğüne esas alacak. En önemli husus da şudur, kamuya yararlı dernekler vardır, bazıları bu statüdedir. Onlar yönünden ayrı denetim olur ve dönecek, bakın, bağımsız denetim firmasına da. O bağımsız denetim firması ben imza...
0: Olur mu? Türmop var. Türmop da onaylamış.
1: Bu o Türmop'un başkanı kimmiş? O imzayı atan şahsın farklı titirleri, şapkaları varmış. Bunları bilmiyor değiliz. Dolayısıyla bu kümülatif bilirkişi raporu gelecek. Bu bir iddianameye dönüşecek. Ama tekrar altını çiziyorum, konuşmamın birinci bölümünde ifade ettiğim gayri resmi elden alınan, çantalarla götürülen büyük mevralar var. Orada vatandaşlarımız artık cesur olsunlar, adalete güvensinler, sığınsınlar. Peki. Bunları, bakın çok net söylüyorum, kimse bu derneğe para bağışladınız diye, böyle bir kamuoyunda şey de var Mehmet abi, İşte bize bir şey olur mu? Hayır, size bir şey olmaz. Bu parayı şahsi menfaatleri için istihlak edenler, kanun tabiriyle kullananlar yönünden bir cezai soruşturmadır bu. Dolayısıyla adli mercilerin bu bilirkişi raporu doğrultusunda alacağı rapor, iddianame ve yargılama sürecini göreceğiz ama soruşturma, bilgiye dayalı söylüyorum, çok daha dallanıp budaklanacaktır nokta.
0: Peki. Şimdi volleri bir hazırlayalım. O volleri verdikten sonra çok ilginç başlıklar var. Bunları soracağım. Hem Ersan Şen'e hem de sevgili Mehmet Faraç ağabeyimize. Şimdi birinci volü verelim. Daha doğrusu iki nolu volü verelim arkadaşlar. Şimdi 14 şüpheli tutuklandı sevgili izleyiciler. Buradan başlıyoruz. Haluk Levent'le beraber Ece Güner, yani Türkiye'de tanınan bilinen, hem siyasi bir isim olarak tanınan bilinen bir hukukçuydu, bir avukat Ece Güner tutuklandı. İstanbul'da önemli bir hukuk bürosunun sahibesi idi. Aynı zamanda da hem Cumhuriyet AK Partisi hem İyi Parti'de bir dönem milletvekili adaylığında bulundu bildiğim kadarıyla. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanı olarak geçiyor. Peki. Bu isimlere 4 isim daha eklendi diyor sevgili Eftal. İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner. Bu isim zaten acayipti sevgili izleyiciler. Geçen hafta Mehmet Faraç bunları anlattı.
2: Suç makinesi.
0: Erhan Dökmeci efendim.
2: Bir sürü şaibeli dosyası çıktı UYAP'tan. Tabii, yani.
0: Ya inanılır bir şey değil bu arada. UYAP dosyası yıkılıyor yani. Ya, UYAP dolandırıcılık var, bilmem ne var vesaire.
2: Arka arkaya bir dizi suçlamayla mahkemelere düşmüş ve gelmiş Ahbap'ın merkezine oturmuş.
0: Oturmuş.
2: Ya bu nasıl bir tezgah?
0: Peki. Devam edelim. Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kay, Kaya galiba.
2: Evet.
0: Zafer Yay. Bunlar tutuklanan isimler. Bu isimlere 4 isim daha eklendi. İkinci volü getirelim. Şimdi Haluk Levent'in tutuklamaya sevk yazısı. Diyor ki 2023 yılından sonra yapılan yardımların şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetildiğine dair kuvvetli şüpheler içeren emareler belirdi diyor savcılık. Şüphe ve deliller, şüphelinin şahsi zaafları, ekonomik durumu ve MASAK raporu tespitleriyle kuvvetlendirildi. Ahbap Derneği'nin öz varlığının eksiltildiği ve taşınmazların elden çıkarıldığı tespit edildi. 5271 sayılı CMK'nın 100 ve diğer maddeleri uyarınca tutuklanması istendi. Kim diyor bunu? Savcılık.
1: En altın bir üstü çok önemlidir. Yine bilgi verelim seyircilerimize. Bir derneğin, bir vakfın aktifini azaltamazsınız. Bakın bu çok önemlidir. Genel kurula gitmeniz gerekir. Kıymetli Hoca da burada. Genel kuruldan yetki almadan taşınmazlarını, araçlarını, arabalarını satamazsınız. Bakın bu çok önemlidir. Ha, iktisap edebilirsiniz. Derneğe artı bir değer katabilirsiniz. Ama derneğin mal varlığını eksiltmek ayrı bir suça vücut verir. Bu çok önemlidir. En alttan bir üstteki madde. Evet.
0: Peki bir sonraki vole geçelim. Emniyet ifadesi, savcılık ifadesi ve hakimlik ifadesini vereceğim. Şimdi bak, çok ilginç sevgili izleyiciler. Bakınız lütfen. İşlemlerimi doğru dürüst yönetemedim. Emniyet ifadesi. Haluk Levent söylüyor bunları. Ahbap çeklerinin ve senetlerini teminat olarak kullandım.
1: Onu da anlatayım.
0: Yani pes. Ne diyelim ya? Böyle bir şey olur mu ya? İnsanların kesesinden, kursağından arttırarak oradaki fakire fukaraya veya sadece depremzedelere değil, hastalıkla boğuşan minik yavrulara, yoksullukla boğuşan insanlara yardım için gönderdiği paralar ve bunlarla ilgili çekler, senetler, yani onlar ahbaba yardım amacıyla fakire, fukaraya, depremzedeye, enkaz altında kalmış insanlara, yaralılara, bunlara yönelik gönderilmiş paraların çeklerini ve senetlerini diyor teminat olarak kullandım. Ya arkadaş, böyle şey olur mu ya? Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz. Ama yolsuzluk diyemezsiniz diyor. Ben yolsuzluk yapmadım. Sadece kullandım onu diyor.
2: Ya bir şey söyleyeyim.
0: Bu yılın sonuna kadar, bir okuyayım şunları oku, isterseniz evet, Mehmet Bey.
2: Oku, tabii.
0: Bu yılın sonuna kadar usulsüzlük olarak görülen her şeyi ahbap defterine kaydederek düzeltme yolundaydım. Ama bana izin verilmedi diyor.
1: İzin vermedi.
0: Kaç sene olmuş? Ya. Depremden bu yana geçen kaç sene olmuş?
1: 3 sene.
0: 2023'ün
1: 3,5 sene.
0: Değil mi? Şubat. 6 Şubat'ındaydı. Şimdi tam 3,5 sene olmuş. 3,5 senedir düzeltememiş. Bana diyor ki sene sonuna kadar süre verselerdi ben düzeltecektim. Peki. Şeye gel. Savcılık ifadesine gel. Savcılıkta da 3 başlık çıkmış. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım diyor. 80 milyon TL üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapılıyor bana diyor. 60 milyon dolar konusu ise Hüseyin Başaran, Başaran Holding alacak verecek konusudur, benden bundan ibarettir diyor. Şimdi geliyor hakimlik ifadesine. Şimdi burası çok ilginç sevgili izleyiciler. İçinde bulunduğum durum, Akın Gürley'in ahbaptan para çalınmasına ilişkin halkı yanıltıcı açıklaması yüzündendir diyor. Adalet Bakanı'nı da hedef tahtasına koyuyor.
1: Adalet Bakanı halkı yanıltıyor.
0: Halkı yanıltıyor diyor Adalet Bakanı Akın Gürley. Bakan Gürlek bu konuya açıklık getirmeli, açıklama yapmalı diyor. Dönem dönem kimi bakanların, kimi bakan yardımcıları ile şirketler arasında gönderildik, getirildik. Ne bu? Ne
1: i̇şte
0: demek?
1: İşte o benim anlattığım. Dönem dönem gidiyor.
0: Hükümet evet.
1: İçişleri poz veriyor, fotoğraflar veriyor.
0: Fotoğraf veriyor. Evet. Hükümet organlarının birçok politikacısı Ahbap Derneği'ne aracılar gönderdi diyor. Bir de orayı karıştırıyor.
1: Hatırlarsınız mesela evet. Sayın hukukçu üstad meslektaşımız Bülent Turan üzerinden de bir kendisini alan açmaya çalıştı. Bülent Bey siyasetçidir yemez. Cevabını verdi. 10 gün boyunca diyor ki kendisinden randevu istedim. Çünkü meşruiyet kazanmaya çalışıyor.
0: Tabii tabii. 2,5 yıldır sistematik olarak yapacağımız birçok yardım zarara uğratıldı. Son olay anlaşıldı ki olmayan bir para üzerinden çaldı denilip yıpratılmaya çalışılıyoruz diyor. Hocam şimdi burada bir es verelim. Yani birinci şey, bir kere nasıl genel bir değerlendirmenizi alayım. Bir, siz bir YouTube kanalında başı belada dediniz. Haluk Levent.
1: Hocam demiş. Ben mi demişim?
0: duydum onu ben. Hmm. Başı belada arkadaş dediniz yani. Başı sıkıntıda.
1: Bir soru sorulmuştur.
0: Tabii tabii.
1: Böyleyse demiş.
0: Böyleyse. Ha. Şimdi diyor ki benim kardeşim diyor ben borçlandım ama diyor bir kere şeyden başlayalım hocam. Bunları teminat olarak kullandım diyor. Ahbabın çek ve senetlerini diyor. Şimdi. Bir kere etik olarak bir değerlendireyin, ahlaki olarak söyleyin ama bir de hukuksal çerçevesini çizin.
1: Genel
0: buradan başlayalım.
1: Genel bir değerlendirme lütfen, yapayım ben. Buyurun. Birincisi yayın başından bu tarafa konuştuğumuz bir konu var. Bu yakalama, gözaltı, adli kontrol, tutuklama gibi tedbirler hususunda hakikaten ben anayasada ve kanunda yapılan tanımları ve uygulamayı karşılaştırdığımda bir şey söyleyemiyorum. Yani bildiğim bir konu olmaktan çıktı. Yani bu yakalamayı, gözaltına almayı hakikaten uygulamaya bakıyorum. Ya bu kanunu değiştirmek lazım ya da uygulamayı kanuna uydurmak lazım. Çünkü anayasanın 138. maddesinin birinci fıkrası hakimleri ve dolayısıyla tüm hukukçuları da anayasaya ve kanunlara bağlı kalmakla yükümlü tutmuş. Bunu söyleyelim bir. İkincisi elbette Kızılay bizim milli derneğimiz ama bir güven sorunu yaşadı. Bunu göz ardı edelim. Ahbap o dönemde boşluğu doldurdu. Şimdi siz ne kadar öne çıkarmaya gayret ederseniz edin bu tür yapıları bir boşluk vardır, bir güven sorunu vardır. Zaten bunu geçen belki bir yayında da söyledim. Türk milleti nedense kendisini yapayalnız hissediyor. Ya bir güven sorunu var. Acayip bir şey bu. İnsanlar neye güveneceğini şaşırıyor. Kamu kurum ve kuruluşları için, siyaset için aynı sorun geçerli. Şimdi bahsettiğiniz bu kişi, bu dünyanın her yerinde olabilir bu arada. Yani sosyal medya platformları bu tür insanlarla dolu.
3: Yani sahte bir peygamber olarak ortaya çıkıyor. Arkasından gidiyor. Hatta hayatına son veriyor.
0: Tabii tabii.
3: Yani bu dünyanın, insanlığın bir sorunu. Geçmişte de baktığımızda. Ben kimseye yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Ancak deli, çılgın ve hareket kabiliyeti yüksek, manipülatif insanlar zeki yönlerini öne çıkarıp çok başarılı işler yapabilirler. Fakat kontrol edemezseniz, ki bunlardan birisi bence geçmişte, tarihten bahsediyorum, Napolyon'dur. Bir delidir. Dünya kadar insanı alıp götürmüştür.
0: Haluk Levent için de aynı şeyi söylüyorsun.
3: Bir yere getireceğim. Ki gerçekten kolay bir iş değil başardığı iş. Size söyleyeyim.
0: Gerçekten ya.
3: Şimdi bu kadar kamuya, milleti kamuya yararlı olmayan başarı, bir dernekte. Değil mi?
2: Çok başarılı. Bakın,
3: kamuya yararlı olmayan bir dernekte. Geçmiş vaziyetinde dikkate aldığınızda bunları biz biliyoruz. Belki yeni nesil, yani yaşları genç olan insanlar hatırlamıyor olabilir. 7 en az gerçek kişiyle dernek kurulabiliyor. Kurmuş, doğru, başkan olmuş. Temmuz 2017'de ve 2021 orman yangınlarıyla öne çıkmış. Haluk Baba olmuş. Ciddi bir çevre edinmiş. İnsanlar da hakikaten o dönemde güvenmek ve yalnızlıklarını doldurmak için birilerini aramış, sahip çıkmış. Baktığınızda bunu birilerine yüklemeye gerek yok. Tüm toplum sahip çıktı. Bugün insanlar ayrışıyor. Efendim biz böyle söyledik, şöyle söyledik. Düşenin dostu olmaz. Düştüğün andan itibaren üzerinde paspas gibi seni çiğneyip geçerler. Düşmeyeceksin.
0: Dana yere düştü mü bıçak çeken çok olur diye bir laf var.
3: Böyledir. Yani bugün konuşmak kolay. Sen bunları 2021 ve 2023 yıllarında bir konuşabildin mi, iki kabul ettirebildin mi? Demek ki ya konuşamadın ya da kabul ettiremedin. Neticede öne çıkmış bir figür. Yakın zamanda, bu yeni ortaya çıkmış mevzu değil. Bu 2-3 aydır konuşuluyor.
0: Hocam
3: zaten.
0: Ama burada bir şey atlamayın. Bak bir dakika.
3: Devam edeyim.
0: Ben özür dilerim. Şu noktayı da temas etmeniz için söyleyeceğim. Şimdi Kızılay'a diyorsunuz ki Kızılay'a güven. Devlet kurumlarına güven. Burada bu kadar hoyratça güveni tartışıyoruz. Hoyratça.
3: Var, sorun var.
0: Sorun var diyoruz. Hmm. Ya bu arkadaşın sicilinde sorun yok mu ya?
3: Var. Var.
0: Sorun yok
3: bak,
0: hocam.
3: Arkadaş bak ben size birkaç figürden bahsetsem.
0: Ya bir Allah'ın kulu.
3: Bak dünyada.
0: Çıkıp
3: bak,
0: da dünyada. Demiyor mu abi bu adama bak, sana kredi kartı vermiyorlar
3: sana
0: ya.
3: Bak bir söyleyeceğim. Şimdi bugün dünya kadar ceza almış muhtelif yerlerde yatan insanları.
0: Evet.
3: Bugün çıkar arkasından yüz binler milyonlar gider. Bu bir manyaklık. Böyle bir şey. Bak bugün de ki bunu biz 5000 yılla cezalandırdık. Ama yarın çıkar, bunun örnekleri vardır. Dersin ki 2-3 sene, ya biz kardeşim lan bunun peşinden nasıl gidersiniz? Giden bulunur. Böyledir bu iş. Ha siz burada hukuktan, devletten medet umabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Kardeşim hani şuraya yazmışım, uygun mudur bilmiyorum. Köpeksiz köy bulmuş da değneksiz geziyor derler. Hı hı. Bazen derler ki ya devlet nerede? Niye müdahale etmedi? Bak burada da tartışabiliriz bunu. Ama böyledir. Yani birileri önden koşar, diğerleri peşinden gider. Önemli olan önden gidenin ne kadar doğru, düzgün, dürüst, güvenilir olduğu ve üstlendiği o hakları, yetkileri ne kadar doğru, dürüst kullandığı ve denetlendiği elbette. Şimdi biz mesela siz de söylediğiniz onu baktım ben de sayı olarak 101 bini aşkın 101.823 dernek Türkiye Cumhuriyeti'nde 6.700 vakıf var. Vakıflar mal toplulukları, diğeri kişi toplulukları. Bunlar sivil toplum örgütleri. Toplumun dinamikleri. Bunun biraz ötesi siyasi partiler. Özel kanunu var ama onlar da bir nevi dernek. Ve bu insanlar burada toplaşıyorlar. Bir takım ulvi amaçlar için. Bu belki Kanarya'yı sevenler derneği oluyor. Yarın başka dernek oluyor. Ve bu dernek kamuya yararlı bir dernek olarak da kabul edilmemiş. Ve bakın şöyle söyleyeyim.
1: Kabul edilmemiş.
3: Bakın, böyle bir dernek
0: satış istiyorum ya. Evet.
3: Şöyle söyleyeyim. Ama neticede ben belki şöyle ayrılıyorum. Tamam. Arkadaş her derneği denetleyemeyebilirsin. Kamuya yararlı dernek. Bahsettiğin bu dernek 2023 yılın 6 Şubat tarihinden sonra acayip güçlenmiş maddi olarak. Bunu gözümüzün önünde yaşamışız biz. Herkes görmüş. E kardeşim biraz önce meslektaşım sevgili Cem de anlattı. Ben de baktım. Kardeşim bir, gerçekten bu derneği, özellikle bu derneği, siz de diyorsunuz ya, ya o zaman biz bunları söyledik dinleyen olmadı. Ya bir Allah kulu burayı denetlememiş mi? Denetlemediyse niye? Denetlediyse ne buldun? Bulduğunu söyledin mi, kime ulaştırdın? Tamam MASAK var, tamam Cumhuriyet Başsavcılıkları var, var onlar. Müdahalelerinin bu şekilde erken olabilmesi mümkün değil. O nedenle zaten idari kolluk, önleyici kolluk vardır. Sen daha adli kolluğa gelme. MASAK adli kolluğun bir unsuru. Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı çalışır. Terörizme bakar, kara paraya bakar, el koyma tedbirlerinin bazılarına bakar. Orası zaten hemen aktif olan bir yer değil ki. Kanundan kaynaklanan bir takım yetkiler vardır. Evet. Onları kullanır. Ama siz böyle bir derneği madem şimdi bu kadar eleştiriyorsunuz, trajik komik bir takım hadiseleri anlatıyorsunuz, bir takım hikayeler ortaya koyuluyor. Kardeşim,
0: daha trajiklere gelmedik.
3: Siz
0: daha trajikler var.
3: Siz bir saniye. 2023 yılında ne yaptınız? 2024 yılında ne yaptınız? 2025 yılında ne yaptınız? 2026 yılının başlarından itibaren ortaya çıkan bu iddialara
0: hocam
3: karşı ne yaptınız?
0: Ne yaptığını söyleyeyim
3: ya
0: hocam.
3: Dev,
0: hayır hocam,
3: ne yaptı?
0: Türkiye'de artık herkes sosyal medya terörünün esiri. Buna siyasiler de dahil. Buna ben, siyasi partiler de dahil. Buna gazeteciler de dahil. Kimse gıkını çıkaramıyor hocam.
3: Ben şöyle söyleyeyim size.
0: Bir insan yardım tamam yapıyordu. Tamam. Siz bunu mu engelleyeceksiniz?
3: Bak,
0: bu memlekette tamam hiçbir iyilik cezasız tamam kalmaz.
3: Şöyle
0: diye sloganlar tamam atılıyordu ya.
1: Sana bu, yaptılar ya 3 haftadır derdini
3: evet, bunun, evet. Bunun müsebbibi de hepimiz. Ben burada oturup Cem kardeşim bahsetti. Yok dış denetim öyle olur, iç denetim böyle olur. Bunlardan bahsedecek değilim. Ama ayrıldığımız yer şu. Kardeşim bunu ben söylemiyorum. Dernekler kanunu söylüyorsa, medeni kanunu söylüyorsa, efendim işte sivil toplum örgütleriyle ilgili düzenlemeler söylüyorsa sen bunun gereklerini yapacaksın. Alıp Sayıştay'ı biz bir kenara koyamayız. Burada
0: hocam,
3: değil.
0: Koymayalım
3: ülke
0: ama.
3: Ülke müfettişlerini bir kenara
0: hocam,
3: koyamayız.
0: Hocam hayır.
3: Denetçileri bir kenara
0: ben
3: koyamayız.
0: Ben diyerek koyun
3: bak
0: demiyorum.
3: Bak kardeşim bir şey söyleyeceğim. Arkadaş bahsettiğin
0: hocam,
3: dernek.
0: Hocam Sayıştay denetçisi bu işin bak, içinden çıkamaz.
3: Arkadaş Sayıştay denetçisi.
0: Çıkamaz.
3: Tabii bak ki bir şey söyleyeceğim size. Bu bak bir Sayıştay denetçisini. Ben şu anda isim olarak da söyleyebilirim size. Alır buraya getirir mi yıkar burayı. Bak burayı da yıkar. Orayı da yıkar. Önemli olan senin.
1: Zaten o bilirkişiler de.
3: Senin. Ya onlar da insan. Onlar da oralarda. Sayıştay evet denetçisi dediğin adam fevkalade bir insan.
1: Perişan eder.
3: Ama sen Burak ne kadar bu insanları liyakatli, yeterli, donanımlı getirip yetiştirip oralara koyabiliyorsun?
0: MASAK'tan rapor isteyebilir mi Sayıştay denetçisi?
3: Hayır canım, hayır, ne münasebe. Evet, tamam. MASAK'ın.
1: Bitti. Şimdi atanan bilirkişi önünden
3: bir şey abi, bitti. Sizin bir hatanız var. O
0: sen Geliz Kaya'yla şeyin sen transferini Sayıştay hayır denetçisi görür mü ya?
3: Çok, bak çok yok zor işler evet değil bunlar.
0: Hocam,
3: İnanın zor işler.
0: Kendimizi kandırmayalım.
3: Bakın,
0: ya.
3: MASAK,
0: yapmayın ya.
3: MASAK dediğin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun
0: evet
3: görev yetkileri belli.
0: Tamam.
3: Bu görev yetkilerinin içinde adli kolluk vazifesi olarak yardım ettikleri var. Onun için denetledikleri de var. Bankaların bildirdiklerine. Mesela sen hesabından bir yere makul düzeyde yüksek de sayılmayacak para gönder. Şak diye sorarlar sana.
0: Tabii.
3: Sormuşlar mı sormamışlar mı?
0: Evet.
3: Ben bilmiyorum niye sormuşlar sormamışlar.
0: Sormam.
3: Kim sormamış niye sormamış? Ya bir şöyle söylüyorsun sen bana. İşte içinden çıkılmaz soru.
0: Hocam ama bir dakika müsaade edin. El konuldu diyor. Arkadaş. Bak şey demiş ki kadın. Diyor ki benim hesabıma el kondu, bloke kondu dedim diyor. Merak etme benim şoförünkine de kondu. Bir problem değil.
3: Tamam.
0: Biz daha sonra çözdük dedi
3: tamam,
0: diyor.
3: Bir şey söyleyeyim.
0: Artık banka
3: sizin,
0: alarm vermiş ya.
3: Sizin bana söyledikleriniz şu. Ya bu iyi insan, tanınır insan, meşhur insan, o insan, bu insan. Bunun biz dezavantajlarını, yanlışlarını görmezden gelelim. Yine bahsettiğin kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerinden kaynaklanan yetkileri doğru dürüst yapmadığını ortaya koyuyor. Hı hı. Yapmamışlar kardeşim. Siz mesela biraz önce söylediniz sosyal medya üzerinden ama bunlar oldu. E zaten biz onu söylüyoruz. Sosyal medya mahkemeleri kurulmak suretiyle insanların mahkumiyetine karar veriliyor. Tutuklanmalarına, tahliye olmalarına karar veriliyor. Bunlara niye esir oluyorsun diyoruz ya. O zaman bırak, kapat savcılıkları, mahkemeleri, sosyal medya üzerinden kur mahkemelerini, yargılamaları insanlar sloganik yapsın diyoruz. Somut deliller diyoruz. Sayın Bakan da onu söylüyor. Ama sizin söylediğiniz şu, hocam öyle değil bu dünya. 2023 yılında, 2024 yılında biz bunları yapsaydık veya bunları ortaya koyunsaydı linçlenirdik. E kusura bakma o zaman. E kusura bakma. Yani hem affedersin kelsin hem fodulsun, ben ne yapayım yani. Sen diyorsun ki sosyal medyada böyle oldu, şurada böyle oldu, korktuk, yapmadık. E o zaman kusura bakma, kapıyı kilitle, git. Bırak sosyal medya üzerinden o trollere, içerik üreticilerine, onlar istedikleri gibi her şeyi yönlendirsin, yönetsin. Biz de zaten buna karşıyız. Diyoruz ki hukuk bunun için var. Hukukun evrensel ilke ve esasları bunun için var. İnsanları vahşi bir şekilde, herkesin bak kendi sahipleri var, kendi hedefleri var. İnsanlar değişik nedenlerle sevmiyor, düşman oluyor, kıskanıyor. Hocam, başka bir şey oluyor, kötülemek istiyor.
0: Bir simülasyon yapayım mı?
3: Önden bak, yüklemeler dakika, yapılıyor, yargısız infaz
0: tamam,
3: ediliyor.
0: Hocam, bir dakika, yapmayın bir saniye hocam, diyor. Bir saniye. Bir simülasyon yapayım size. Eğer 2023'ün Şubat ayında devlet deseydi ki, kardeşim Ahbap'ın böyle bir para toplama yetkisi yoktur, aklınızı başınıza alın, yasa dışı bir iştir bu deseydi, o anda ne olacaktı biliyor musun?
3: Ben size bir şey söyleyeyim.
0: Ölen herkesten siz sorumlusunuz.
3: Bakın sizin, ne olacaktı?
0: Siz insanları öldürüyorsunuz.
3: Siz şunu yapacaktınız. Devlet dediğiniz aygıt.
0: Ne demek
3: aygıt,
0: olur mu hocam? Neler söyleyeceklerdi güçlüdür ya?
3: Devlet dediğiniz aygıt bunu yapamıyorsa çok iyi denetlerdi. Denetleyememiş kardeşim. Bitti. Tamam, bu sizin denetim yapmanızı engellemez. Tamam mı? Bugün Türkiye Cumhuriyeti dahil, dünyanın herhangi bir yerinde, ama Türkiye Cumhuriyeti için söylüyorum, devletin, hukuk devletinin karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur. Var mı? Adamı evinden alıyor. Nasıl alıyorsun? Kimyan bozuluyor. Böyle yeşil üniformalıyı gördün mü? Hiç öyle aslansın, kaplansın. Önemli olan devletin onu ceberut değil, hukuk devleti kimliğiyle kullanması. Şimdi bahsettiğiniz. Arkadaş, biz burada buna müdahale etseydik linçlenirdik, mahvedilirdik. O olurdu, bu olurdu. Ha, devlet serin kanlıdır. Çekilir kenara böyle. Bakar ama takip eder onu. Sen bu adamı takipsiz bıraktıysan, sen bunun derneğini takipsiz bıraktıysan, milyar milyar paraların toplandığını o hesaplardan gördüğün halde, bunun o zaman kusura bakma hesabını soracağın yer elbette kamunun kurum kuruluşlarında kimler yetkiliyse, kimler bu denetimleri yapmışsa, yapmamışsa bunlara döneceksin. Bak bu senin, bu şahsı ve bunun yanında yardım edenleri cezalandırmanı engellemez. Eğer bu kişi suç işlemişse, güveni kötüye kullanmışsa, dolandırmışsa, kendisini efendim farklı bir kimlikle ortaya koyup insanları suistimal etmişse, gereği zaten yapılacaktır onun. Önemli olan bizim amacımız bunların olmaması. Bunlara müsaade edilmemesi. Söylüyorsunuz Ahbap denilen derneğin o zaman önüne geçirebilmesi şu ve şu sebeplerle mümkün olmadı. Bu mümkün olmama, onun takip edilmemesi, onun hesaplarının denetlenmemesi, onun para alışverişlerinin kontrol edilmemesi, onun sahipsiz bırakılması anlamına gelemez ki.
0: Hocam adam hayır.
3: Eğer böyle bir şey varsa hocam, adam, o bak, zaman... O
0: manipülasyonun, zaman manipülasyonun sonuna bakar mısınız? Adam şu anda hakimlik sorgusunda diyor ki, halen daha devam ediyor ya.
3: Ya
0: beni diyor, Adalet Bakanı diyor, bak okuyayım. Bak. Adalet içinde cevap bulunduğum durum. Akın Gürley'in Ahbap'tan para arkadaş, çalınmasına ilişkin halkı yanıltacak açıklaması.
3: Tamam.
0: Adalet Bakanı yanıltıyor diyor
3: bir
0: halkı.
3: Saniye, şunu
0: ya arkadaş, senin şimdi, hesabın ortada saniye, yok saniye, ya. Ne Adalet Bakanı'yla senin ne işin var ya?
3: Bir saniye Gürkan Bey. Her doğru her yerde söylenmez. Ama şunu şu kadarını söyleyebilirim. Bak şey arasında konuşuruz. Şimdi ben bu şahsın oturup...
0: Nasıl, ne arasında konuşuyorsun?
3: Kardeşim, reklam arasında konuşuruz.
0: Şimdi konuş hocam.
3: Olmaz
0: şimdi
3: öyle şey. Olur mu öyle şey? Şimdi sizin bahsettiğiniz bu şahıs konuyu mecrandan da saptırmak istiyor.
0: Evet.
3: Başka bir şey de yapmış olabilir.
0: Sen hesabını bak, net ver. Bak, sonra istediğin kardeş, siyasiye istediğin bak, lafı söyle.
3: Sana. Önemli olan bunların olmaması değil miydi? Olmaması yönünde kimin çaba gösterip göstermediğine bir bakılacak. O bir. İki, bunlar vız gelir tırıs gider bak. Buradan girer, buradan çıkar. O onu söyleyebilir. O öyle savunma yapabilir. O başka bir şey de söyler. O benzin döküp kendini yakabilir. Ama benim buradaki maddi hakikat ve adalet arayışımı onun söyledikleri manipülatif açıklamalar hiç ilgilendirmez.
0: Peki.
3: Anlatabildim peki, mi? Peki. Benim belki sizinle ayrıldığım husus 2023 yılındaki o kutuplaşma, Kızılay üzerinden yapılan tartışma, Ahbap'ın devreye girmesi, öne çıkması, bunların hiçbirisi bu şahsın ve bunun yanındakilerin Ahbap gibi bir derneğin üzerinden bu kadar para trafiğine girdiği halde, bırakın masakı, masaka gelmeden olağan denetim biçimlerinde ortaya çıkarılmayacak meseleler değil.
0: Mehmet Bey, izin verirseniz bir kısa reklama gidelim. Reklamdan sonra size gelelim. Reklam arasında da belki hocanın anlatmak istemediği ama bize anlatacağı fikirlerini öğreniriz.
3: Evet.
0: Kısa bir ara, Taksim Meydanı devam ediyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
0: TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı devam ediyor ve Haluk Levent dosyasını konuşuyoruz. Başından beri fikri takibimizi sürdürüyoruz. Daha kimseler sesini çıkarmazken burada, kardeşim bu işte tuhaflık var dediğimiz için gönül rahatlığıyla konuşmaya devam ediyoruz. Ahbap dosyası üzerinden sahneden cezaevine manşetimiz bu. Çok tuhaf bir durum. Yani Türkiye yakın bir zamana kadar bu kadar büyük kandırılmamıştı desem ama var örnekleri var. Başka örnekler
1: ya
0: de var.
1: Var, nasıl yok ya?
0: Var ama bu kadar
1: toplu. Dünyada da var.
0: Ya, bu nerede ya, var? Nerede var?
1: Dünyada da var.
0: Dünyada da var. Of. Ama şöyle hocam, ben şunu gördüm. Çok sevilen şeyler, sinema oyuncuları, dizi oyuncuları. Çift telefon konuşuyorlardı böyle, biliyor musunuz? Ahbaba ne kadar, ahbaba ne kadar.
1: Ama ne yapsın onlar?
0: Ahbap nerede? Ahbaba mı gönderiyoruz? Hadi ahbaba para.
1: Söyle, onlar bir şey, ne yapacaksın?
0: Ya arkadaş bir durum.
1: Kas yok bir şey.
0: Öyle ama yani bir şey demedik ama insan da bir sorar sorgular
1: ama
0: ya.
1: Ama adamda şeytan tüyü var, ne yapacaksın?
0: Var
1: mı? Ne yapacaksın?
0: Var
1: mı? Olmaz olur mu ya? O senin benim gibi birisi değil. O oturdu mu anında daireyi kurar. Konuşturmayın, adamda yetenek var, ne yapacaksın?
0: Peki. Şimdi
1: ben mi oturuyorum, sen mi oturuyorsun? Bütün siyasilerle görüşüyor. Efendim, alo diyor, şey yapıyor. Yani ben alo desem bir ay sonra dönerler yani.
0: Hocam onu yapıyor da niye mali durumunu toparlayamıyor?
1: Toparlayamaz. Deli. Yani iyi anlamda deli. Yani çılgın adam. Kontrolü zor. Dağılıyor. Karıştırıyor her şeyi birbirine. Bundan yani bana kişilik
0: böyle bir tipoloji var yani.
1: Tabii diyorsun. Çok tehlikeli. Kontrol edemezsen bu çok başarılı olabilir ama çok da tehlikeli olur. Eğer kontrol edemezsen etrafı, eğer böyle çürük olursa patlar gider. Normal. İyi niyetli giriyor olabilir ama sonra dönemiyor, kar topuna dönüyor. Döndüremiyor kar topu. Onun ona şimdi... onunla... ben onu biraz önce söyledim. Eğer onların takibi zamanında yapılabilseydi, bunu devlet fark etse, bu üzerine gitse, bu tür para akışlarına devlet müsaade eder mi ya? Öyle şey mi var? Anında el koyardı. Kayyumu devredersin derneği. Bak öyle bir imkan var dernekler kanunda. Cem bilir.
2: Doğru.
1: Anında şak şak bir günde yaparsın.
2: Evet.
0: Bak bir mesela bir şeyler... şimdi evlilik olayları var.
2: Ona söyleyeceğim.
0: O evlilik olayları var.
1: İşin magazin tarafları.
0: Değil ama kadınlar şikayetçi ya hocam.
1: Ya düştün ya.
0: Bak, dedik işte dana yere düştü mü bıçak çeken çok olur artık. Şimdi, yapacak bir şey yok.
1: Yapacak
0: şimdi
1: bir şey.
0: Mehmet Bey sizi alalım buraya.
2: Alalım.
0: Buyurun.
2: Hocam gidiyorum. Söylemediklerinizi söylemeye gidiyorum.
1: Yok canım, ben kötü anlamda bir şey söyleyemem. Bilemem yani.
2: Hayır söylemediklerinizi söyleyeceğim.
0: Peki.
2: Evet, buyurun.
0: Şimdi Yeliz Kaya'nın itirafları var.
2: Evet. Önce bir şey, bir girişte
0: buyurun,
2: bir şey
0: buyurun, söyleyeyim. Buyurun.
2: Şimdi bakın hocam bir şeyleri anlattı. Dedi ki kamu yararına dernek. Hayır, bu kumar yararına bir dernek.
0: Ne yararına?
2: Kumar yararına bir dernek.
1: Yok, kamu yararına dernek de değil dedim.
2: Ya,
1: değil,
2: tamam ama yani Türkiye'de dernekler var. Kamu yararına çalışıyor. Vakıflar var. Bu tipik kumar yararına bir derneğe dönüştürülmüş. Bu kadar açık. Kimse kimseyi kandırmıyor.
1: Abi şimdi Türkiye'de çok... biliyorsun siyasi parti kurarlar, arkada kumar oynatır. Bu da olur yani.
2: Şimdi
0: derneklerde
1: şey, illegal işler diye film var biliyorsun.
0: Dernekler de oynatıyor.
2: Şimdi bir şey,
0: bazı illegal işler yapıyorlar dernekler. Yok, kumar oynatıyor.
1: Filmi var.
2: Sevgili
1: hatta
2: Gürkan.
1: Hatta işte illegal işler midir nedir?
2: Evet. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim sevgili Gürkan.
1: Hem de şey güven partisi. Evet. Arka tarafta oynatıyor.
0: Adı mı Güven Partisi?
1: Yani. Güven Partisi.
2: Şimdi biliyorsun tarihte dolandırıcılık denilince akla bir kişi gelir. Sürün Osman.
0: Sürün Osman.
2: Köprüyü bile vatandaş almış satmış birine dolandırmış gitmiş. Şimdi Sürün Osman kalksa inan bu figüre diyecek ki ustam saygılar. Önünde diz çökecek. Vallahi billahi.
1: Allah rahmet eylesin Selçuk Parsa'dan mı?
0: Aa, vardı
2: Selçuk
0: vardı.
2: Selçuk Parsa'dan başbakanları dolandırdı. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim burada. Bak önemli bir şey.
0: Hayır şey derdi Selçuk Parsa'dan. Cezaevinden çıkayım gene dolandırabilirim. Tabii, tabii. Aynı kapasiteyle tabii devam ederim.
2: Ve yani sesi taklit ederek askerlere ulaşıyor. Bazı bürokratlara, siyasilere ulaşıp dolandırdı. Neyse o bile bunun gibi değil. Mümkün değil böyle bir şey. Yani 7 milyar lira. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bak çok önemli bir şey.
1: Daha henüz yargılaması devam ediyor ama bunun. Hemen yargısını fazla yapma.
2: Ya hocam kumarda 300 milyonunu yemiş batırmış adamın ne yargılaması ya? O yargılama başka bir şey. Sen orada kadına 125 milyon gönderiyorsun. Kardeşine cezaevinde şu anda rüşvetten içeride tutuklu operasyonda 150 milyon gönderiyorsun. Ona dikkat çekeceğim sevgili Gürkan.
1: Evet. Bir abi, defa. Yolsuzluk değil bu, usulsüzlük diyor.
2: Tamam ben onu söyleyeceğim.
0: Doğru mu?
2: Hayır, yok baştan itibaren yolsuzluk. Onu
1: kanun
2: söyleyeceğim bak.
1: Kanun çok açık canım. Kanunun birebir suç olarak gördüğü her şeyi
2: not aldım.
1: Yapmış.
2: Ona dikkat
0: çekilir. Kullanamaz oranın çekili senedini temin.
2: Ona dikkat çekilir. Şimdi bak burada satır
1: yani
2: satır.
1: Yani şeyi bozmaz gibi. Bu bozar bozmaz.
2: Ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandım. Al sana yolsuzluk.
1: Usulsüzlük abi.
2: He?
1: Usulsüzlük.
2: Yolsuzluk.
3: Yok, kanunda
2: resmen yolsuzluk ya. Çete faaliyeti bu ya. Ya sen bir milleti, milyonlarca insanın yorganını, döşeğini,
3: sarıyla boyalı olan
2: yastığını ya gönderdiği bir ulusal bir kampanya var. Sen götürüyorsun oradan topladığın paranın 1 milyar değil mi? 1990 milyon lirasını kumarda oynuyorsun. Evet. 300 milyonu gidiyor. Bir de bir şey söylemiş burada. Bakın çok ilginç. Yolsuzluk diyemezsiniz diyor. Arkadaş, yolsuzluk değilse sen kardeşine, kardeşin kim? Babanın parasını mı gönderiyorsun? Haluk Levent. Kardeşim dediği adam da içeride Şile'deki Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk operasyonunda gözaltında. İşte tutuklu şu anda. 150 milyon lira gitmiş.
0: Tutuklu.
2: Evet, tutuklu. Bir de bak bir çarpıcı daha. Sevgili Gürkan, dikkat çektin. Burada ifadesinde diyor ki savcılıkta 80 milyon TL üzerinde algı ve kompas operasyonu yapıldı. Bunlar alacak verecek. Ya sen daha 15 gün önce tutuklu Amerika'daki kızdan 15 bin lira istemişsin.
0: Bak onu okuyalım mı?
2: Ya, okuyalım. Ne, o, senin 80 milyonun alacağın şey, varsa birinden 15 milyon.
0: 9 nolu volü getir. Evet. Ya ibretlik bir olayla karşı karşıya sevgili izleyiciler. Bakın hakikaten daha şimdi yani yeni tutuklanmış, gözaltında çıkmış bir kişinin verdiği ifadeler üzerinden yorum yapmaya çalışmıyoruz. Veya az önce dediğim gibi hani dana yere düştükten sonra bıçak çeken çok olur. Hani herkes bundan sonra düştü, ben de bundan şikayetçiyim, ben de şikayetçiyim diye yığılanlar çok olur. Ama hakikaten yani gözle görülen, kendisinin de beyanda bulunduğu bir takım durumlar var. Evet. Biz bunlara işaret ediyoruz. Evet. Bakın Nurdan Eriş diyor ki 2016'da İsviçre'de tanıştık, bana çok duygu sömürüsü yaptı. İsviçre'de evliliğimiz vardır. Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018'de evlendik. Şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana borcum var, ödemem lazım. Tefeciler var. Peşimde mafya var diyordu. Bir kere de ahbaba para gönderdim. O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah Bey'e ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta, bak geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de bir şey kalmadı dedim. Ne yapacağını sordum. Gene kadın merak ediyor. Ne yapacaksın ne diyor.
2: Halen soruyor.
0: Ondan sonra çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı peki bunu gönderirsem? Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Evet. Mağdur çocukları, kızları kurtarıyordu diyor. Evet. Şeyle, yani bir masal kahramanı ya, profili çiziyor. Ya ama öte yandan artık kadının yani burasına gelmiş. Diyor ki 15 bin lira istedi, onu da verdim diyor en son.
2: Ve burada dikkat çekici bir şey. Burada Haluk Levent'in biriyle evli olduğunu kimse biliyor mu?
0: Bilmiyor.
2: Bilmiyor. Neden hep yurt dışında? İlişkileri biraz sonra okuyacaksın, başka bir kadın da var. Başkaları da çıkacaktır eminim. Şimdi burada asıl çarpıcı olan şu. Bakın 300 milyon lirayı, ahbabın parasını kumarda oynayan bir zat. Daha 12 Nisan 2026'da Kıbrıs'ta kumar masasında görüntüleri çıkan Haluk Levent o kadar aciz bir duruma düşmüş ki 15 bin lira nedir ya? Bugün 4 kişi İstanbul'da bir restorana gitse değil mi? Yemek faturasını ödeyecek değil mi? Hesabı ödeyecek. 15 bin liraya kadar düşmüş. Ya bu aslında bu açıdan çok çarpıcı. Kadının evlilikle bir şekilde dolandırılması, kandırılması, Amerika'daki iş yerini, şirketini kapatması, oradan paralar aktarması zaten başlı başına bir şey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak burada toplumu kandırırken bir defa sağlığıyla sömürmüş. Diğer taraftan şarkıyla, şovla toplumu uyutmuş ve milyonlarca kişiyi hipnoz etmiş arkadaş. O ortamda hipnoz etmiş.
1: Biraz sen yardım ettin mi abi ahbaba?
2: Ha, Allah korusun ya.
1: O zaman seni hipnoz etmiş.
2: Yok ben kimse hipnoz edemez. Hayır ya mümkün değil. Ben dile
0: burada 15, yok.
2: Ben 15 yıl önce karar verdim. Dilenciye para vermiyorum. Sokakta dilenciye para vermiyorum.
1: Ama mesela bir arkadaş yazdı. Bir yardım etmiş de hemen aramış mesela. Çok teşekkür ederiz. Çok şeytan
0: kendi
1: tüyü
0: mi?
1: Var.
0: Yakın, kendi mi arıyor?
1: Tabii kendi bizzat arıyormuş.
0: Şimdi, hocam zaten şunu görüyoruz. Yüklü miktarda bağış yapanlarla doğrudan iletişime geçiyor. Peki, daha sonrasında başka ediyor. Şeyler yapıyor.
2: Biraz önce onu anlattım ya. Buluyor, hedefi seçiyor. O hedefi küçük küçük paralar alışverişlerde ikna ediyor, güven kazanıyor. Sonradan atmaca Haluk en çok darbeyi vuruyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ersan Hoca bir şey söyledi. Burada dedi ki dernekler masası vesaire burada müdahale edilmemiş zamanda.
1: Geç kalmışlar evet. Çok.
2: 2023-2026. Şimdi bakın dikkat edin hep medyaya şu yansır. Kendini sakat gösteren, ayağını katlayıp işte ayağım yok, bacağım yok diye sokaklarda toplumu sömüren ama olay yerine de son moda jiplerle gelen dilencileri sıradan ilçe belediyenin zabıtaları yakalıyor değil mi? Çıkarıyor, paraları da seriyor. Ya bir zabıta refleksi gösterilmeliydi ya. Gerçekten Şimdi şu yapılmalıydı bak açık açık söyleyelim. Ben tekrar söylüyorum. Devletin bakın açık açık net söylüyorum. Devletin son dönemde kara para, sanal kumar, uyuşturucu hırsızlık çetelerine, dolandırıcılık çetelerine büyük darbe vurduğunu görüyorum. Bunları sürekli not alıyorum ve paylaşıyorum da. Çok iki yıldır müthiş operasyonlar var. Burada geç kalmış. Burada bu hipnoz etkisi Twitter benzeri mecralar üzerinden öyle bir hava yaratıldı ki ah baba para yatırmayan vatan ayını, ah baba sorgulayan vatan ayını, aman dikkat edin diyen vatan ayını 3-5 tane gazeteci ve senin gibi insanlar birkaç kişi böyle işte Cem Yılmaz gibi uyarmaya kalkanlar bile ya arkadaş resmen var ya kement atılmış boyunlarına susun
0: tabii,
2: ya.
0: Tabii,
2: öyle
0: tabii.
2: Bir şey olabilir mi?
0: Linç.
2: Evet ya toplum bakın burada toplum kendi kendine oturup ah vah etmesin. Toplum da suçlu kardeşim. Sen bilmiyorum Kızılay çadır veremedi. Bu mesele değil ki Kızılay çadır veremedi dedim. Tamam orada sorun yaşadı. Ama sen bir siyasi öfkeyi bu hipnozun içerisinde eritemezsin.
1: Bence şöyle bir şey tespitte bulunmak lazım. Toplumun bundan doğrudan suçlu olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü toplumda maalesef abi kutuplaştırma yapıldı. Evet, buna alet oluyorlar. İnsanlar güvenmek istiyor.

0: Bey'le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı diyor.
1: Hedef bulunmuş.
0: Beni yemeklere ve konserlere davet etti. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Paralar dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra zaten kendisi kayboluyordu. Evet. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Annem ve babamla tanıştı. Onlar da inandı kendisine. Yine evleneceğiz dedi. Evlilik hayallerim çalındı. Borçlarını ödemedi diyor. Bu hanımefendi Sevda Kurt. Şimdi sevgili izleyiciler, yani bu arada hani ne gerekiyorsa yalan. Orada onu söylüyor. Evlenmek vaadi de var. Birlikte çocuk yapacağız da var. Birlikte
1: hastayım şirket kuracağız.
0: Hastayım var.
1: Hani mafya peşimde.
0: O anda ne gerekiyorsa o doğru olabilir, biliyor musunuz? Mafya peşimde olabilir.
1: Tamam, mafya peşimde de kendi eylemleri de mafyavatik. Yani evet. Şuna bir baksana ya. Peki. Şimdi de şöyle bir şey var.
0: Şimdi onu tamamlayalım, buyurun. Ece Güner'e geleceğim.
1: Şimdi bak, Ece Güner'e geçmeden çok ilginç bir şey var. Hı-hı. Bu olayda niye 3 tane kadın var? Para böyle kaptıran, paralarını böyle ahbaba ulaştıran 3 tane kadın var. Hı-hı. İkisini ne yapmış? Biriyle evli görünüyor. Evli mi bilmiyoruz ama kadın evlendik diyor, değil mi? Hı-hı. Kadın evliyiz diyor, boşanma davası açtım. Diğeri
0: İsviçre'deki evet.
1: Evet, diğeri de diyor ki evlenecektik, evlenme vaadi. Burada bir de Ece Hanım var. Şimdi Ece Hanım bakın, bunlar diyelim ki yurt dışında yaşayan Haluk Levent'in 1997'den bu yana karşılıksız çek, çolandırıcılık vesaire suçlamalarla cezaevine girmesi, mahkumiyetler alması, tamam hadi oradan duyulmadı. Hadi bizim Türk halkı da bu kadar magazini, paparazileri izleyen milyonlarca insan Haluk Levent'in kelepçeli fotoğraflarını görmedi, değil mi? Ya Google dolu. Herkes birbirinin akşam hangi dolmayı yaptığını biliyor internetten ama Haluk Levent'e para yatırırken ya bu adam kim arkadaş? Bu adam kim? Geçen söyledim ya. Bu ülkede bakın inan o hale gelmiş ki insan ilişkileri kardeş demiyor, insanlar birbirine çatışırken kalleş demeye başladı. Ya 500 bin lirayı bırak, 100 bin lira verirken birbirinden çek istiyorlar. Vallahi çek istiyorlar.
0: Peki görüyorum. Şey Mehmet Bey,
1: şunu söyleyeyim.
0: Şimdi iki hukukçu varken Ece evet. Güner'i bir okuyalım. Bir hukukçu, Türkiye'de de tanınan bilinen bir hukukçu. Şeyde Levent'te bayağı büyük de bir ofisi varmış. Var. Gerçi şimdi kapatmış ama yakın bir zamana kadar çok sayıda hukukçuyu, avukatı da yanında çalıştırıyor, birlikte istihdam ediyor. Böyle bir hukuk bürosu uluslararası bazı davalara bakıyor. Türkiye'de çok önemli medya kuruluşlarının avukatlığını üstleniyor. Böyle bir isim. Ama sadece o değil. Ece Güner, getirelim o volü. Hah, burada. Ece Hanım burada. Ece Güner aynı zamanda Türkiye'de çok önemli bir televizyon kanalının kurucusu olan Fox TV'nin kurucusu olan Engin Güner'in kızı. Aynı zamanda yani böyle bir sosyal çevreye de sahip. Aynı zamanda tabii şu anda Fox'la ilişkisi kesildi Engin Bey'in. Ayrıldı çünkü Fox Disney'e satıldı. Bunu belirtelim. Ama Ece Güner aynı zamanda siyasi bir kişilik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adaylığı, İyi Parti'de gene aynı şekilde milletvekili adaylığı. Galiba sıralara da girdi ama tam seçilecek yerde değildi.
1: İmamoğlu'nun danışmanı.
0: Ve Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanı. Şu anda hala hazırda devam ettiği görev bu. Şimdi Ece Güner ne diyor ifadesinde? Diyor ki bu derneğe son 5-6 yıldır bağış yapmaktayım. Deprem zamanında yüklü miktarlarda bağışta bulundum. Ahbap Derneği'nin kuruluş ve yapısıyla ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim. Sadece Haluk Levent'i ünlü biri olarak ve hayırsever biri olarak ismen tanıyorum. Derneğin hiçbir şekilde hiçbir kademesinde bir görevde bulunmadım. Ahbap'ın ve Haluk Levent'in avukatlığını yapmadım diyor. Peki başka ne diyor? Bağışlarım sonrasında Haluk Levent bana telefon numaramdan ulaştı. Bak Cem Kaya görüyorsun.
1: Hedef belli.
0: Ulaştı. Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi. 2023 Mayıs-Haziran ayları arasında Haluk Levent elinde bir buket çiçekle, hakikaten hocanın dediği doğru, şeytan tüyü
1: bir çiçekle
0: geliyor, çiçekle Gürkan'cığım, geliyor.
1: Bir çiçekle 1 milyon dolar almış.
0: Evet. Ofisime geldi, böyle tanıştık. İlk etapta 300-400 bin dolar borç istedi. Belirttiği hesaplara gönderdim. Söylediği tarihte borcunu ödedi. Bunu tekrarladı ve güvenimi kazandı.
1: Aynı yöntem.
0: Teknoloji parkı için aynı 3 yöntem. Milyon dolar istedi. Bu teknoloji parkı da nerede biliyor musunuz? Ankara'da. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bilim ve teknoloji parkı kuracağım diye bir projesi var. Bu arada bunu da herkese şey yapmış. Mansur Yavaş'la da fotoğraflar var. Onunla beraber kuruyoruz. Kurduk, kuracağız falan. Orayı da gene

0: istismar ediyor. 3 milyon dolar para istedi. Ben de güvenerek 1 milyon dolar civarı paranın TL karşılığını yolladığı kişilerin hesaplarına gönderdim. Bir ay geçti, borcunu ödemedi. Tekrar borç istedi. Kendisinin ve ailesinin sağlığıyla ilgili acıma hissi uyandıran hikayeler anlattı. Tekrar 570 bin dolar yolladım. Bu borçları uzun uğraşlar sonucunda bir yıl sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey geri aldım diyor Ece Güner.
1: Toplam şimdi, 2 milyon dolar evet, civarında
0: hocam,
1: para.
0: Hocam önce size sorayım. Bir avukat bu kadar tongaya basar mı? Para bu kadar, bu büyük bu meblağ borç gönderilir mi? Bu akla yakın bir şey mi?
2: Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Avukat değil, insan unsurunu ele aldığınızda her şey hayatta mümkün. İnsanlar telefonla dolandırılıyor.
0: Bu kadar büyük.
2: Tabii çok 80 büyük milyon. Paralarla. Çok büyük paralar dolandırılan, milyon. Çok büyük paralar dolandırılan, işte seni şu terör örgütü tehdit ediyor, paranı buraya gönder, yoksa bankadaki hesaplarını boşaltıyor. Ya evini sattırdı, barkını sattırdı, şimdi avukat kan sır saklama konuşamıyorum. Bunlar bir şey değil, bunlar yap, bunu olur. Bak, buradaki sıkıntı tuhaf. Şimdi bu normal değil, bu şekil. Yani bir insanın kalkıp da elinde bir buket çiçekle geldi diye, birisine
1: 1 milyon dolar verilmez.
2: Ve bu para böyle verilmez. Şimdi senden borç isteyen
0: nasıl verirsin kimse, mesela?
2: Kimse ona vereceksin o kişi. Ve gönderirken de borçtur diyeceksin, şudur diyeceksin. Yani bir protokol yapacaksın.
1: Başka hesaplara gideceksin.
2: Tabii başkalarının hesaplarını. Çünkü bu şahıs ahbabın başkanı, hiç kendi hesabını kullanmadığını söylüyor. Yani kredi kartım yok diyor. Ben hiçbir şey açmam diyor. Banka hesabı kullanmam diyor. Sürekli birilerinin üzerinden hareket ediyor.
1: Bunlar hocam da bir, şeye dikkat bak, çektiniz. Da, Emrah Bey bu, ve Zafer Yay. Zafer Yay dediği değil mi Gürkancı?
2: Bir sözüm bitirebilir
1: miyim? Oraya para gönderdi.
2: Bence gönderdiği parayla alakalı bir sıkıntı yok. Nereden buldun kanunu da yok. Almıyor, gönderiyor. Anlatabildim mi? Tuhaf, tuhaf. Kabul ediyorum. Gönderiyor. Var, yok. Kınayabilirsiniz, kızabilirsiniz. Başka bir duygusal bir mesele olmuştur. Bir şey olmuştur. Bunlar buna beni ilgilendirmez. Ben şunu söylüyorum. Daha sonra ödenen para var ya.
1: Söylemeye başladı.
2: Geri dönüş var ya, paranın dönüşü. Tabii paranın dönüşün nereden yapıldığı, nereden olduğu. Ha bu avukat hanımın bilgisi, kontrolü dahilinde mi? Veyahut da sorumluluğu dahilinde mi? Çünkü gönderdiği para net. Şahıs diyor ki aldım. Doğru herhalde, inkar etmiyor. Şu sebeple aldım, bu sebeple aldım. Diğer taraf gönderildiğini söylüyor ve aynı para aynı meblağlarda, anladığımız kadarıyla birkaç turda iade ediliyor. Tekrar söylüyorum.
0: Alver yapıyor yani.
2: Tekrar gönderdiğinde beyanına inanmamız gerekiyor. Ha şunu yapmışsa, örneğin bu şahıs üzerinden paralar toplamış, onları açıkta tutmuş, göndertmiş. Böyle bir takım hikayeler varsa iş başka yere gider. Ama yok, şahıs kendi parasını, babasının parasını, anasının parasını kaptırmış, kandırılmış, iyi niyet suistimal edilmiş, sevmiş, karşılıksız, olur bunlar. Göndermiş, bir şekilde ikna edilmiş, daha sonra da parasının peşine düşmüş. Bak, şekil yanlış, gönderme yöntemi yanlış, ama bundan dolayı biz suçlayamayız. Çünkü bir kamu kurum ve kuruluşunda görev alan bir kamu görevlisi değil. Nereden buldun kanununa göre mal beyanında bulunmak zorunda olan da birisi değil. Öyle bir yükümlülüğü de yok. O takdirde bu paraların geri alınışında da bir sıkıntı yoksa, sorumluluğunda gerçekleşen, ya bana dernek paralarını gönder, borcunu bir şekilde kapat da nereden kapat gibi bir aralarında herhangi bir muhabbet, yazışma bir şey olmamışsa, baktığımda ilk etapta bu şahsın beyanına itimadım. Bundan bir suçla ve cezada kanun prensibine göre pek bir şey çıkaramadım ben. Ama bir tutuklama kararı var, sevk var, CHP'li kimliği, İmamoğlu'na yakın oluşu öne çıkarılıyor. Bunları çok onlara ilgi kuramadım. Şey? İlgi kuramadım, ilgisi yok yani. Siyasetten öne çıkarılıyor ama.
3: Hukuki açıdan ben hani bir şey göremedim yani. Para dernekten geldiyse o an bir hukukçu refleksiyle almayacaksın. Para
2: dernekten gelmemiş işte, öyle gözüküyor. Gönderen şey gönderdiği şahıslardan dönüyor
1: para. Gürkancığım bak, önemli bir şey.
2: Aferin. Yani bak şöyle söyleyeyim. A şahsına gönderiyor, tamam. A şahsından dönüyor. B şahsına gönderiyor, B şahsından dönüyor. Ahbap derneğinden veya başka bir şekilde aralarındaki yazışmalara binaen alınan, suistimal edilen bir şey yok. Bu kadının para verdiği doğruysa, bu paranın hesabını araştırabilirsin, sorabilirsin, kızabilirsin. Allah kahretmesin seni. Nasıl böyle bir adama kaptırdın? Bugünden o güne söyleyebilirsin. Ama ben her zaman olayları olduktan sonra geriye dönük bir takım böyle değerlendirmelerle değil, olduğu zaman o dönemde yaşayıp o döneme göre değerlendirmek gerekiyor.
1: Ersan Hocam.
2: Olabilir yani bunlar. Bunlar insanın başına geliyor. Ersan Hocam. Güvenirsin, para verirsin, emanetine ihanet eder.
1: Olur. Ersan Hocam, buradaki bakın, sözü netleştireyim. Bak, yöntemler ortada, izleyici de anlıyor. Burada yemleme tekniğini kullanmış. Bu işletmen okudu.
0: Anladım ama bizim
1: ama ya, burada
0: burada asıl... bizim işimiz bu, burada bir yargıya varmak yok, değil yok. Biliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki şeyi anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Ece Güner bu kadar kamuoyunun tanıdığı, bildiği bir isim. Öyle veya böyle tanınan bir isim. Ailesi de Türkiye'de tanınan, bilinen, önde gelen bir aile. Babası Özal döneminden danışmanlık yapmış. Gene Türkiye'nin çok önemli bir televizyon kanalının kurucusu. Şimdi Ece Güner nasıl oluyor da bu davada tutuklanıyor? Şimdi tutuklamaya sevk yazısı yok değil mi bizde? Elimizde var mı Eftal, Ece Güner'in tutuklamaya sevk yazısı? Yok. Yok. Dolayısıyla biz bunu şunun ayırdığına varmaya çalışıyoruz. Parayı şahsa verdiyse, o şahıstan da geri aldıysa bu bir suç teşkil ediyor mu? Evet. Tabii el yordamıyla bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir soralım Cem Kıya.
3: Dernekten paranın gelmemesi lazım.
0: Çünkü tamam, şahıstan geldiyse.
3: Şimdi tutuklamadaki sevk yazısı ve suç ceza hakimliğinin tutuklama kararına bakmak lazım. Bizim elimizde MASAK raporu yok. Bu bir avukat. Bu avukat refleksini gösterir. Bana gönderse biri, o para dernekten geldiği an iade ederim. Bize gelir mi azam mesela? Üstad da burada, hocam da burada.
2: Yok, bu dernekten gelmemiş.
3: İşte onu paralar. Söylüyor. Yani tam aynı şey şeyi yok. Söylüyor.
2: Verdiği kişilerden geldi.
3: Tam aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir hukukçu refleksini gösteririz. Ama kağıt üzerinde baktınız, kıymetli hocanın ifade ettiği gibi ise burada tutuklama ağır bir tedbirdir. Adli kontrol CMK 109'da uygulanabilecek çok husus vardır. Mağduruyken şüphelisi sanığı muamelesi yapmak durumunda kalırız. Onun için çok
2: güzel davranmak lazım. Yani bunun Gazi Osman Paşa'dakinden ne farkı var?
0: Peki.
2: Diğer bahseden o bir adamcağız daha var. İşte şu kadar verdim, bu kadar aldım diyenden ne farkı
1: gözden
2: var? Baktığınız zaman. Hani işin magazin şu bu boyutu bizi ilgilendirmez. Biz biraz sonra başka konulara gireceğiz. Bakalım Sayın Paraç mevcut haliyle CHP'nin iktidara nasıl geleceğini anlatacak.
1: Şunu söyleyeyim de.
2: Benzin hocam, mazot zamlarını konuşacağız.
1: Ersan Hoca iki sözcük.
2: Bütçeyi konuşacağız.
1: Ersan Hoca iki yani, sözcük kullandı. İşin, dedi ki işin, belki işin, karşılıksız sevmiş dedi. Bir duygusal bir şey mi var olan, dedi.
2: Bak, bilemem. Hayır, ben ya.
1: Ben de onu düşünerek bir şey söyledim.
2: Bana göre bunda bir şey yok. Evet. Soruyorsun. Tutuklamayla ilgili.
0: Hocam bir şey yok dediniz. Şey,
2: konuşmuyorum ki tutuklama tedbiriyle ilgili ben yorum yapmak
0: kabiliyetimi kaybettim.
1: Ama bize bilmediğiniz şeyler vardır. Savcının,
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı elbette vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı burada tutuklu sanıkların hepsinin mal varlıklarına da el koydu. Bunu da söyleyelim. Bu akşam saatlerinde oldu. Mal varlıkları da.
1: Ece Güner vesaire mi? Hepsi.
0: Galiba tedbiren el koydu diye bir laf var.
2: Ama tedbir Eftar, bakın arkadaşlar o da yanlış. Bak, el koyma denilen tedbiri Cem de lütfen yardım etsin. Ceza Muhakemesi Kanunu 123, 127, 128, 128 A maddelerine baktığınızda suçla ilişkilendirmeniz suç işleme tarihinden sonraki. Bizde şahsın neredeyse birinci derece yakınları dahil geçmişten, mirastan, oradan, buradan, emeklisinden, maaşından gelen her şeye el koyuyorlar. Bu yanlış kardeşim. Sonra, burası bir özel hukuk biz, bilmem ne mahkemesindeki ihtiyataiz veya tedbirin
3: takdiri. Geçen bir mahkemede oldu mesela.
2: Ama bunlar yanlış ama belki işte.
3: Aslı'ya ceza
2: hakimi
1: bir para izi mi yakalandı? Hocam şimdi tutuklama
2: şeyi. O sonrakine. Şey, evet. Ya bütün mal varlığına el koyamazsın.
0: Tedbir ama tedbiren. Tedbiren.
2: Hayır bak, el koyma tedbiri adı üzerinde suçtan elde edildiği veya suçta kullanıldığı konusunda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller elde edildiğinde. Çünkü mal canın yongası. Magna Carta Libertatum dedikleri özgürlükler bildirgesi 1215 yılından bu tarafa insanın canı kadar önemli olan mülkiyet hakkı vardır. Hukuk devletine mülkiyet hakkına müdahale çok sınırlı yapılır. Aksi halde toplum güven kaybederse kenara çekilir ki bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi kalıcı yatırımcı bulamaması. Bu el koyma tedbirlerine çok özenmemek lazım.
3: Aslı'ya ceza hakimi yani, geçen neticede
2: burası da... bir dikkatli el alınmalı.
3: Hocam
2: yani
3: da dikkatini celbetmiştir. Mesela 2 Asya Ceza İstanbul'da İhtisas Mahkemesi. Çok da kıymetli bir hakimi var. Hakim Bey o hüküm fıkrasında dikkatimi celbetti. Şu kadar açıklama yapmış. Diyor ki aman ha diyor bankalar, ben diyor buradaki tedbir kararımı şu hususlara sınırladım. Bunun dışında adamın parasını kullanım hakkını engellemeyin diyor. Çünkü öyle bir bilgi kirliliği var ki.
0: Ama bu sadece Ece Güner'e yönelik tutuklanan bütün sanatçı.
3: Ben anlatayım. Şimdi öyle bir bilgi kirliliği var ki suça konu bir husus yoksa onu da dilediğiniz gibi tasarruf edebilirsiniz.
2: Çünkü bir de genel da, müsaadele de yasaktır bizde.
3: Bu da bir yıl anayasa sonra gereği. Bakın.
1: Ersan Hocam biz olayın.
3: Bir yıl sonra Ancak Asliye Ceza Hakimi bir sayfalık bir talimatla bunu bankalara bildirme gereği duyuyor. Çünkü bizim bankalarda tüm mal varlığındaki hesaplarında bu leke koyuyor maalesef.
1: Evet. Şimdi Gürkan'cığım.
4: Evet.
1: Burada bir savcının bu soruşturma.
2: Bu arada diyecek... 12. yargı paketi çıktı. Kanunlaştı.
4: Evet, onu geleceğim. Evet. Geldi şimdi. Evet.
1: Bir şey söyleyeyim. Bakın burada yarın savcının iddianamesi çıksa bugün belki o mal varlıklarına tedbiren el konulmasıyla ilgili bir haklılık gerekçesi de karşımıza çıkabilir. Bir de şurada bir olay var. Yeliz Kaya, Nurdan Eriş, Sevda Kurt, bir de Ece Güner. Bakın dört tane kadın mağdur. Hele biri demiş ki Yeliz Kaya beni yaktı demiş. Bu aşk beni deleyledi, yaktı.
2: Abi ya, sabah programlarında olur onlar, evet, ya. Boş ver ya.
1: Ama söylemiş. Boş, burada insan duygusal bir operasyonda yürütmüş. Bu kadar net. Boş. Bunu anlamamak mümkün değil.
4: O bölümüne girmiyoruz.
1: Girmiyoruz.
4: Kendi hayır, beyanları evlilik, var kadına. Tabii,
1: kadınlar tabii, söylüyor bunu kadınlar zaten. Söylüyor.
4: Peki ya, şimdi bir dakika. Bu ne? Eftal ne yolladın sen bana? Ha. Bir dakika, uyuşturucu operasyonu bu arada hep soruşturma operasyonları
1: her
4: konuşuyoruz.
1: Yer, her yer.
4: Şimdi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilenler içinde Sıla var. Şarkıcı Sıla var.
1: Tutuklama mı?
3: Yok, adli
4: kontrol. Hayır, adli kontrol. Tamam. Tutuklama talebiyle sevk edilenler İlyas Yalçıntaş, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız. Ben hiçbirini tanımıyorum.
1: Bunların peki, çoğu işletmeciler.
4: Peki.
2: Yani ama sonuçta insan yani. Tabii, insan evet, olması
4: yeterli. Jandarma ifadesi ve adli tıp kurumu işlemlerinden sonra serbest kalanlar ise Mehmet Fatih Aksoy, demin Faruk dedik. Fatih Aksoy.
1: Film yapımcısı.
4: Eylem İpek Şafak, Burak Çelik. Bunlar da serbest kalmışlar uyuşturucu denetimlerinden. Sonra serbest kalanlar. Bunları da söyleyelim. Başka ne var? Bir dakika. Bir şey daha var. Ha. Tabii. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Haluk Levent ve Ahbap adına bu kadar para trafiği olmuşsa neden bir avukat, bir hukukçu madem dolandırıldı niye şikayetçi olmamış şimdiye kadar?
2: Ama ya, tahsil etmiş parasını.
3: Şimdi
2: almış.
3: Bak burada Gürkan
2: parasını Bey, almış.
3: Dikkat etmek lazım.
1: Bir ama diğer kadınlar eksik, almamış parasını.
2: Yok yok.
3: Eğer dernekten para gelmiyorsa.
2: Soru o da.
3: Evet. Evet. Dernekten parasını para gelmiyorsa burada Ece Hanım'ın durumu farklı. Mağdur iken şüphelisi durumuna düşmesin. Hı-hı. Ama dernekten aldıysa alamazsın arkadaş.
2: Yani yansıyana burada, göre şahsen ya burada, göndermiş. Şimdi, gönderdiği şahıslardan
1: dönüşmüş. Şimdi Gürkan'cığım, dönüşmüş. Ece Hanım.
4: Bir izleyicimiz, bizim devamlı izleyicimiz Murat Bey. Murat Çetin evet, diyor ki mesela kadın şeyi söylüyor herhalde, Ece Hanım söylüyor. Diyor ki 100 TL bağış yaptı. 70'ini TL'sini elden geri aldı. Parayı aklama suçu olmuyor mu? Eğer orada bir kara
2: yok,
4: bir şey varsa. Olmaz mı?
3: O zaten savunmasında var. Diyor ki ya
2: veriyor,
3: bağış yaptığım parayı iade almadım diyor.
2: Yok, onu almadım.
3: O ayrı. Burada bir talihsiz ifadesi var. Bana yanaşarak diyor meslektaşımız Ece Hanım. Bana yanaşarak hayati bir mesele olduğunu bir ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. Güvendim verdim diyor.
1: Geri almış.
2: Kandırmış onu.
3: Ya, dernekten almadıysa burada mağduru şimdi, suçu.
1: Ben
2: bence bu avukat hanımın şey, durumuna bir daha bir bakmak lazım.
1: Ersan hocam.
4: Öyle mi?
1: Burada bakın Ece Hanım diyor ki açıklamasında geçen sevgili Gürkan okudu diyor ki uluslararası itibarlı bir hukuk bürosunun sahibiyim diyor.
4: Gerçekten diyor.
1: Evet tamam öyledir. Ben
4: hayır ben şunu biliyorum yani mesela önemli Türkiye'deki evet, medya kuruluşlarının
1: anladım. Evet, evet.
2: Bakın arkadaş ona da bir şey söyleyeyim.
1: Hocam bitirin bir saniye. Sor, sor.
2: Bir şey söyleyeyim. Bir saniye bir saniye. Yani çok, o kadar meşhur yüksek şey iş yapan büroyu kapatmak çok normal değil de anlamadım. Niye de o kapatmış etmiş? Onu niye söylemiş? Koyarsın avukat arkadaşlar.
1: Asıl anlamadım hocam. Eder. Bir hukukçu.
2: Yani onlar bence asıl konular değil ama onun da söylemesinde bir anlamı yok.
1: Hocam şimdi bakın İçişleri peki, Bakanlığı, Adalet Bakanlığı sürekli televizyonlar üzerinden yurttaşları uyarıyor. Kimseye IBAN'ınızı vermeyin. Banka hesabınızı kullandırmayın diyor mu? Evet. Bunu efendim Hakkari'deki karpuzcu İsmail diyor ha tamam vermeyeceğiz diyor. Peki uluslararası hukuk bürosu işleten bir hanımefendi
2: şey
1: kendisinden 570 bin dolar gönderdiği insanın ya sen demedi mi? Ey Haluk Levent bu senin hesabın mı? Değil.
2: Ya ona gönder diyor. Yanındaki adamlar.
1: Ya böyle şey olur mu? Nasıl
4: bir şey veriyor? Ben sana bir IBAN veriyorum diyor. Ya yani IBAN, ya IBAN çünkü, mağduru. IBAN çünkü, mağduru evet, gibi oluyor.
1: Bence biliyor. Bilmemesi mümkün peki, değil. Ya hayır,
2: kendi üzerine almayabilir. Onlar olur. Onlarla bir tuhaflık yok.
1: Bakın buraya bir bankaya. Biz
2: ya bak, şimdi o avukatın sen göstere göstere bile isteye böyle bir çok şey.
1: Ya hocam bak şimdi. Bir şey söyleyeyim.
2: Basit işler.
1: Ya basit işler değil. Esrarengiz işler.
2: Bak, kandırıldı diyebilirsin. Suistimal edildi diyebilirsin ama görüntü abi, benim gördüğüm bir dernekten Ersan elde edilen hocam, para veyahut da derneğin bir parası bir yere toplanıp da onu buna verip ya git bunu yatır, onu da herhalde aklını yemesi
1: Ersan
2: lazım.
1: Hocam,
2: derneğe yatırırsın.
1: Bankaya apartman aidatını gönderirken banka adını ve üzerine isim yazın diyor. Hesabın o kişiye ait olduğunu gösteriyor.
2: Dekontları görmedim tabii.
1: Şimdi bu kadar deneyimi olduğunu ileri süren bir
2: arkadaş, biz de bak Yargıtay kararlarıyla Cem de bilir. Dekontun üzerine yazmazsan o borç ödemesidir, borç iadesidir. Dekontta bir şey yazmış mı yazmamış mı bilemiyoruz bunu. Dekontlar var mı şey diye.
4: Yok şu anda.
1: Ya onları hocam, görmek dekontların lazım. Dekontların olmaması önemli değil.
2: Peki.
1: Önemli
2: hani olur mu?
1: Demek göndermemiş o parayı. Yapalım.
4: Sizi buyurun alalım. Mehmet Bey, evet, burayı bitirdik çünkü.
1: Tamam.
4: Şimdi buradan bir genel değerlendirme yapalım Cem Bey'le. Sonra tamam, Mustafa'ya da bir söz vereceğim. Yeni konumuza geçeceğiz.
2: Burada
4: Cem Bey, şimdi olay biraz girift bir hale alıyor. Evet. Adalet Bakanı Sayın Akı Gülek dedi ki soruşturma daha da derinleşecek, genişleyebilir dedi. Pardon, derinleşecek demedi de genişleyebilir dedi. Bunun da işaretini verdi. Benim gördüğüm, bırakın her şeyi, benim gördüğüm burada yani Ahbap Derneği'nin halen aktif sitesi var, internet sitesi. Girin bakın sevgili dostlar. Yani hiç orada öyle bir denetim raporu vesaire yok. Özellikle son 3 yıldır. Rakamları açıklamıyorlar. Rakamlar ortada yok. Çok büyük meblağlarda paralar var. Herkesin belli oranda verdiği paralar var vesaire. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Nasıl sonuçlanır bu iş?
3: Bakın, nacizane ifade edeyim. Ben konuşmama başlarken güven kelimesini yazmıştım ve yanına FETÖ yazmıştım. Niye önemli?
4: FETÖ mü?
3: Evet. Niye önemli? Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz hain darbe girişimini başaramadı ama bir şeyi başardı. Toplumda itimat, güven müessesesini yıktı. Son 10 yıldır kimse birbirine güvenmiyor. Herkes birbirine karşı bir takım ithamlarda, suçlamalarda bulunuyor. Ve birbirimize olan inancı, güveni yitirdik. Şimdi Ahbap da metafor olarak söyleyeyim, patern olarak söyleyeyim, tam bir FETÖ hadisesi. Niye? Yine toplumda güveni yıktık. Çünkü dönem dönem hatırlayınız, bizim çok çevremizde insanlar var. Ya artık bağış yapamıyorum, elim gitmiyor. Ancak fakiri fukarayı arıyorum, o da artık bulamıyorsunuz da maalesef. Bir takım yerlere gitmeniz lazım gece vakti ki o farklı zaruret halindeki insanları bulun, bağış yapabilin. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldik ki kıymetli Gürkan Acır, bakın bir daha altını çiziyorum. 3 hafta üst üste siz burada Haluk Levent ahbap dediğiniz zaman benim telefonuma mesajlar geldi. Ya bu Gürkan Acır'ın Haluk Levent'te
4: ne
3: alıp veremedi? Ya ben dedim bir bekleyin bakalım dedim ya. Bir su aksın yatağına bulsun. Şimdi bu olayın boyutları çok çok farklı. Sadece resmi banka hesap hareketleriyle ilgili değil, bir daha söylüyorum. Bakın, banka hesap hareketleriyle ilgili olanlar bulundu. Ece Güner meslektaş yönünden bir çekince koyuyorum. Dernekten para gelmediyse tutuklama ağır tedbirdir. CMK 109. maddeler açıktır. Adli kontrol uygularsınız, bırakırsınız. Ama diğerleri yönünden banka hesap hareketleriyle tespit etmiş ve devlet tutuklama tedbirini burada savcılık ve mahkeme aracılığıyla uygulamış. Bir de elden açıktan alınan verilen paralar var. Şimdi onlar kendilerini biliyor. Bir kısım telefonlarını kapatıyor, yurt dışına kaçıyor. Diğer bir kısım işte ghosting dedikleri farklı bir takım yöntemlere başvuruyor. Şimdi öyle bir noktadayız ki çok değil. Ben net söyleyeyim. Bu bilirkişi raporuyla birlikte bu adli tatil 1 Eylül gibi ifade edeyim süresinin içerisinde Ahbap'ın boyutları ete kemiğe bürünecektir. Sadece
4: aynı kanaatte misiniz? Genişleyecek mi sizce?
3: Bakın 1 Eylül'e kadar bu iş netleşecek. Çünkü Sayın Adalet Bakanlığı bu hadiseyi yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili başsavcı vekilinin aklama bürosunun nasıl çalıştığını biliyorum. Yani insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Özellikle kamuoyunu hatırlar mısınız siz? Burada yayındaydım ben. Bir tane adam kaçırıldı işte kültür daire başkanı ne olur. Benim sabah olmadan bulunacak. Yani o an itibariyle bir SMS de gelmişti ama deklar etmek doğru olmaz demiştim. Devletin kurumları muazzam çalışıyor. Artık şundan emin olunuz. Mehmet abi de söyledi Sayın Saray. Devletin sizin içtiğiniz sudan kredi kartları net. HTS ve PTS aracınızı aldığınız yola kadar bugün sizle oturduk iki lokma yemek yedik. Oradaki kredi kartı dökümümüze kadar her şeyden haberi var. Bilgisi var. Dolayısıyla beni üzen şu, mesela bir avukat meslektaş. Belki hiçbir suçu günahı yok şu an içeride. Ve bununla birlikte de toplum şuna yöneliyor. Arkadaş siz hukukçusunuz, vatandaş gibi niye kandırılıyorsunuz? Bir de bu boyutu var. İşte Paris Sorbonne bitirmiş, 92 mezunu, krem de la krem. Ama günün sonunda mağduru olduğun bir suç silsilesinden ötürü bugün cezaevindesin. Bakın bu çok trajikomik, vahim hadiselerdir. O Yeliz Kaya. Hı hı. Mesela onun zaviyesinden bakın. Onun çalışanı, asistanı, emir talimatı, şüpheli Haluk Levent veriyor. Şirket, gidiyor parayı
1: çek. Dernekle hiç ilgisi yok.
3: Ya dönüyorsun, imzalar diyor ki kız benim elim mahsulü değil, onları da boğattı. Ama o da şu an cezaevinde. Dolayısıyla burada etki pişmanlık hükümleri ve tırnak içinde itirafların çok doğru verilmesi lazım. Beni üzen şu, ben bu hadise patlak verdiğinde farklı bir ulusal kanaldaydım. Dedim ki ya şu an yalan söylemesin. Tabii ki yalan söylemek en doğal hakkıdır. O Beşiktaş Porto maçını da anlatabilir. Hiç önemli değil. Bunu yaşadım ben. Yani bir Fethullahçı terör darbe davasında Beşiktaş Porto maçını anlatıyordu adam. Dinler hakim. Sonunda vereceği hüküm farklıdır. Sizin Haluk Levent özelinde söylüyorum. Devletin kurumlarına gerçekleri söyleyin. Bırakın ya Adalet Bakanı'na çamur atmayı. Adalet Bakanı öyle demiş de onun için bu soruşturma başlamış. Dolayısıyla o beraberindeki insanları da aynı gemide su alıyor, batırıyor. Beraberinde taşımasın. Cennet mekan başbuğun sözüdür ya. İşkencelere dayanamıyorsanız başbuğ Türkeş yaptırındır. Eğer zerre kadar onuru varsa çıksın alsın, tüm boyutlarıyla anlatsın. Bu kadar kadını ifade ettiği, İsviçre'de evli, öbürü bilmem ne ya avukat, bakın Ece Güner yanaşarak diye bir kelime yazmış. Mesela bir hukukçu titizi biz yazmayız.
1: Evet.
3: Ama nasıl bir artık orada bir şey yaşadıysa.
1: Dikkat çekici bir sözcük.
3: Hani o. Bakın söyleyemiyorum bunu, edep addediyorum. Evet. Ama meslektaşlarda biz durup dururken hastalanmıyoruz yani. Toplumun kanaat önderi insanlar. Burada Haluk Bey'e düşen, bu gece bu yayını izliyorsa izliyorlardır. Derhal gereken pişmanlık ifadelerini versin bu insanlara.
4: Peki. Sevgili izleyiciler, yeni konumuza geçiyoruz. Yeni konumuz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraçlar devam ediyor. Bugün Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlıkları da görevden alındı.
1: Evet.
4: Şimdi istersen Mehmet Faraç bir Ankara'ya uzanalım. Mustafa tamam. Orada.
1: Tabii ki.
4: Mustafa, şimdi senin heybendeki CHP haberlerini alalım. Artı bir de Özgür Özel'in yeni parti için isim ve tarih verdi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Bu yeni parti bana daha önceden birkaç kez açılıp kapanmış yeni parti ismiyle. Galiba Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal'ın kurduğu ta Özal ölmeden.
1: 2013'te.
4: Ondan önce.
1: Yok. Yeni parti 2013. Turgut Özal kuruyor.
3: Yok.
4: 2013'te Turgut Özal nerede ya?
3: Şey kardeşini diyor.
1: Kardeşinin kurduğu.
4: O da daha önce. Galiba daha önce.
1: Bak söylüyorum.
4: Neyse siz bir bakın.
1: 7 Ekim 1993'te.
3: Ha şimdi oldu.
4: Şimdi anlaştık.
1: Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Özkurt tamam. Özal liderliğinde kuruluyor. Yedek parti diye kuruluyor.
4: Aynen.
1: Sonra Demokrat Parti ile birleşiyor. Korkut Özal'ın partisiyle.
4: Tamam. Şimdi Mustafa sendeyiz. Başla bakalım bize anlatmaya.
5: Bugün itibariyle toplamda 51 il başkanı ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sı adım attı ve 42 ile de toplamda atama yaptı. Dolayısıyla belli bir periyotta, belli bir takvimde, belli bir zaman diliminde bu atamaları, il başkanlıklarını, örgütü yeniliyorlar. Önümüzdeki hafta bu atamalar devam edecek ve muhtemelen Temmuz ayı sonunda İl başkanlıkları ile ilgili bütün süreci tamamlayıp ikinci faza yani ilçe başkanlıklarına geçecek Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP MYK'sı. Tabii örgütler neden önemli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli. Buradaki yapı tamamen
1: Mustafa'cığım bir katkı Özgür sunayım. Özel dönemin... Mustafa'cığım bir katkı sunayım. İlçeleri evet. MYK'nın almasına gerek yok. İl yönetimleri yeni gelen il yönetimleri de alabilir. Yani o yüzden o 800 tane ile ilçeyle direkt MYK'nın CHP genel merkezinin ilgilenmesine gerek yok. Tabii onların bilgisi dahilinde yapılacak ama il başkanlıkları o operasyonu yapacak.
3: Tüzüğün 65. maddesi.
1: Evet. Onu vurgulamak peki. istedim.
5: Dolayısıyla peki. ben katkınız için teşekkür ediyorum. Şöyle özellikle İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya gibi büyük kentler var. Tabii ki yani küçük il ve ilçeler, evet. büyük küçük illerin ilçelerini kastetmiyoruz ama önemli büyük kentlerin çoğunluğunda MYK ile eşgüdümlü bir şekilde tabii ki Tabii onu kastediyorum. Dolayısıyla bu işin şu ana kadar atanan illerde böyle bir uygulama var mı? MYK'nın doğrudan aldığı ilçe başkanlıkları var.
6: Antep'te mesela. Antep'te.
5: İkinci fazı özellikle Ağustos ayında full bir şekilde, yani il başkanlıklarının atamaları tamamlandıktan sonra ağırlık ilçe başkanlıkları olacak. Çünkü çok büyük ilçeler var. Bu konuda da CHP Genel Merkezi yoğun bir talep var. İnce eleyip sık dokuyarak bir süreç götürüyorlar. Dolayısıyla
6: 1 milyon nüfuslu ilçeler var.
5: Başkanlıklarına değil mi
6: Mustafa?
5: Bırakmış.
6: Mustafa'cığım pardon. 1 tabii. milyon nüfuslu evet. ilçeler var. Ankara'da mesela Çankaya. Bir de bir tane
5: Keçiören,
6: daha var.
5: Keçiören, Çankaya gibi, Yeni evet. Mahalle gibi büyük ilçeler var.
6: Adana'nın ilçeleri var. Mersin'in ilçeleri çok büyük var. Urfa'nın ilçeleri var. Onlara tabii ki genel merkezin koordinesinde müdahale edilecek. İstanbul'da Kadıköy ilçesi. Ya 1,5 milyon nüfus Beşiktaş'ı, Bakırköy'ü değil mi? Onlara tabii ki söylediğin gibi genel merkezin koordinesinde yapılmaması mümkün değil zaten.
4: Evet, sen de izle Mustafa.
5: Evet, dolayısıyla bu yeni parti sürecinde de bir bununla, yani bu örgütlerdeki müdahalelerle ilgili bir bilgi vereceğim. Şimdi bu ilçe başkanlıklarına ve il başkanlıklarına yapılan atamalar var. Giden il başkanları, görevi devralan il başkanları il başkanlıklarına gittiği zaman büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Özgür Özel ve yönetimi, yani Özgür Özel ve arkadaşları, CHP'nin, yani baba ocağı dedikleri bir tabir vardı. CHP'nin il başkanlıklarını, ilçe başkanlarını yıkarak, yakarak, dökerek götürüyor. Bugün Kırıkkale'ye atanan Mustafa Bey var, Mustafa Demirel. İl başkanlığına gittiğinde il başkanının içerisini tahrip edilmiş, duvarlarına yazılar yazılmış, içerisi harabeye döndürülmüş bir şekilde teslim aldı. Aynı şekilde Aksaray'a, aynı şekilde İstanbul'a, İstanbul İl Başkanlığı'na işte bir katını Sayın Gürsel Tekin kullanıyordu. Birkaç gün öncesinde İl Başkanlığı'nın tamamına Sayın Gürsel Tekin teslim aldı. Yaklaşık 10 milyon liraya yakın bir zarar söz konusu.
4: Nerede, şeyde
5: yani
4: mi?
5: Bu çok İstanbul'da önemli bir İstanbul İl Başkanlığı'nda. Dolayısıyla
4: evet.
5: CHP'nin, yani baba ocağı dedikleri bir yere bu kadar yakarak yıkarak yapmanın aklının mantığı nedir? Hem bir kamu zararı söz konusu. Yani Özgür Özel siyaseti böyle mi yapıyor? Yani Kemal Bey 2023-24 Kasım ayındaki 4-5 Kasım kurultayında tertemiz bir şekilde o il genel merkezi ve il ilçe başkanlıklarını teslim etti. Hı hı. Şimdi yakarak yıkarak neyi hedefliyor? Yani yeni parti kurmak istiyorlar. Parti orada gidin kurun. Bakın şöyle bir uygulama yapıyor Özgür Özel. İl ve ilçe başkanlıklarına talimat verdi. Bu İstanbul'da da var. Anadolu'nun birçok yerinde de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal anlamda kiraladığı ilçe başkanlıkları var. İl başkanlıkları var. Burada sözleşmeleri feshederek oradaki ilçe başkanları ya da üçüncü kişilere parti binalarının sözleşmeleri yapıyorlar. Bakın bunlar hukuki anlamda, orada iki tane çok değerli hukukçu var. Belki bununla ilgili yorum da yapabilirler. Peki. CHP'nin kurumsal anlamdaki bina, o sözleşmeleri feshederek yeni partiye içerideki mobilyalarla birlikte, her şeyle birlikte o kuracakları yeni partiye zemin hazırlıyorlar. Dolayısıyla buna belki hukukçular bir yorum yapabilir. Ben bu arada bir ara verebilirim.
4: Yok yok, hukukçularlık bir şey yok orada. Yani ne yapıyorlarsa yapıyorlar yani. Ne yapacak hukukçular yani? Orada bir şey yok. Şimdi
5: ya ama şöyle bakın
4: sevgili Mustafa, yani sen durumu bir anlat. Onu çerçeveden biz konuşmaya devam edelim. Şimdi gelelim Özgür Özel'in yeni parti isim ve tarih verdi. Yani yeni parti ismi doğru mu? Yoksa yani bu yeni bir parti olacak şeklinde bir yeni parti mi? Gerçekten adı yeni parti mi?
5: Adı yeni parti değil ama yeni bir parti gibi algılandı. Ankara Balgat'ta bir bina tutuldu. 5 katlı bir bina. Hı hı. Binayı da sır gibi saklıyorlar ama binanın içerisinde şu anda yoğun bir tadilat var. Hı. Ankara Balgat'ta Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'ne paralel bir sokakta bir 5 katlı bir bina tutuldu. Orada çalışmalar, tadilat çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen de bu ay sonu ya da Ağustos başı gibi kendisine tarih verdiği gibi bununla ilgili adımı atacaklar. Şöyle, bugün parti sözcüsü Sayın Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti sözcüsü Müslüm Sarı çok net ve kararlı bir şekilde bir açıklama yaptı. Ya bu partinizi kurun gidin, gitmezseniz de ben Türkçe malini anlatıyorum, biz gerekeni yapacağız. Yani neredeyse iki aydır bir parti kuracağız tartışması var. Sayın Kılıçdaroğlu da buna işaret evet. etti. Parti sözcüsü Müslüm Bey
4: ama,
5: de buna işaret etti.
4: Ama Kılıçdaroğlu gitmeyin dedi. Git, yani Özgür Özel'in gitmesini doğru bulmam dedi.
6: Şu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu...
5: Ama aynı şekilde bakın...
6: Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir çağrı bakın, yaptı.
5: Özgür ama Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin...
6: Mustafa'cığım,
5: 5 tane aracını kullanıyor. Evet. Bu 5 tane aracı kullanarak il il geziyor. İl il gezerek CHP Genel Merkezi kurumsal yapısına hakaretler ediyor. Kalın ama edebinizle kalın diyor.
6: Gürkan'ın sorusuna buyurun. Bir yanıt verelim. Doğru bir soru sordu yine. Her zamanki gibi kardeşimiz. Şimdi Kemal Bey dedin ki ya orada git diyor Müslüm Sarı Bey, değil mi? Ama Kemal Bey'e kalın demişti. Mesele şu, ortada bir çelişki yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından Sayın Özgür Özel buna olumsuz yanıt verdi ve dedi ki tabii. sandık koyalım, 2 milyon üye gelsin, efendim kim seçilirse, ben oradan seçilemezsem siyaseti bırakırım dedi. Hatta ben de bununla ilgili demiştim. Burası...
5: Parti sözcüsü Müslüm Sarı da buna cevap verdi. Evet, Eylül evet. ayında kurultay takvimimizi açıkladık. Gelin burada demokratik şartlarda, demokratik koşullarda yarışalım dedi. Dolayısıyla 2 milyon üyeyle değil, 1200 tane kurultay delegesiyle bir seçim yapacağız dedi. Özgür Özel ve ekibi, hani pavyonda delege ayartma işi var ya, çokça konuşuldu, çokça tartışıldı. Hani o yöntemleri de belki deneyebilirler. Ben bunu ironi olarak söylüyorum. Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi, az önce anlattığım gibi, ikinci fazla ilçe başkanlıklarının atamaları bittikten sonra kurultay takvimini açıklayacaklar ve Özgür Özel bir iddiada bulundu. %90 alırım dedi. %90'la alabileceğini bu kadar emin olduğu bir yerde 1200 delegeden neden kaçıyor? Ben bunu tüm kamuoyunun dikkatlerini çekerek soruyu sormak isterim. Dolayısıyla Eylül ayı itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir şekilde kurultay takvimini açıklayacak.
4: Peki.
5: Bunun için
4: evet. Evet Mustafa.
5: Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibinin şunu çok net farkında. Eylül ayına kadar bekleyecek durumları yok. Çünkü yürüyen davalar var, hukuki süreçler var. Hem mevcut milletvekilleriyle alakalı. Yani bakın, Özgür Özel'e yakın birçok milletvekili sürekli Sayın Kılıçdaroğlu'na, partinin kurumsal yapısına, yok butlancısınız, yok şutlancısınız, kayyumsunuz gibi hakaretler, ben yumuşak bir şekilde söylüyorum, daha ileriye varan hakaretler var ama parti yönetimini sürekli bir ikircikli hale düşürüyorlar. Paralel bir yapı var. Kemal Bey buna özellikle dikkat çekti. Paralel bir yapı kurarak partinin içerisinde huzursuzluk ve kurumsal yapıyı bir zafiyetin içerisine düşürüyorlar. Dolayısıyla kalsalar bile ihraç edileceklerini biliyorlar. Dolayısıyla o kurultay takvimini bekleyecek zamanları da yok. Disiplin süreci hızlı bir şekilde işleyecek bu arkadaşlar
4: peki,
5: için.
4: Peki. Peki. Mehmet Faraç. Şimdi siz bilgileri de verin önce. Siz evet, Ankara'ya gittiniz.
6: Evet, evet.
4: Herhalde tahmin ediyorum CHP Genel Merkezi'nde de görüşmeler yaptınız.
6: Evet, görüş. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm.
4: Görüştünüz mü?
6: Evet, dün görüştüm akşam üzeri. Hı-hı. Bir defa şunu gördüm. Bir ay, bir buçuk ay arayla Sayın Kılıçdaroğlu inanılmaz biçimde sakin ve huzurlu, mutlu görünüyor. Olayı da çok sükunetle özetledi gidişatı. Partinin yavaş yavaş rayına oturduğunu, gerginliğin azaldığını orada anlattı. Ben de manzarayı gördüm. Şu görülüyor CHP'de. CHP'de inanılmaz bir hareketlilik var. Yani partinin koridorları insan kaynıyor. Bir de
4: öyle şöyle, mi? Kalabalık mı?
6: Kalabalık. Şimdi bakın Özgür Özel ekibi diyor ya, efendim yok il başkanı bulamadılar. İha böyle bir şey var mı? Bir tane bir Adana gibi bir yerde 450 kişi yönetime girmek için başvuru yapmış. Bakın inanılmaz bir şey. CHP'nin tarihinde çok nadirdir bu vakadır. 450 kişi Adana'da yönetime girmiş. Bir sürü kentte 7-8.
4: Hoca gülüyor.
6: Ersan hocam, bunları gördüm. İl başkanlarından da dinledim. Ersan Hoca şimdi neyse 7-8 en küçük şehirde bakın 7-8 insan il örgütlerine. Bakın bir Mardin'de o kadar çok insan ilçe başkanlığını almaya çalışmış ki. Dün Sayın Mahmut Duyan'la da sohbet ettim Mardin il başkanı. Ve biraz önce Mustafa bir şey dedi ya Mardin'i yıktılar, devirdiler 10 milyon zarar. Mardin'de eski yönetim silmiş süpürmüş oraya çay kahve de bırakıp gitmiş. Bu da böyle şeyler de var yani şimdi. Onlar işte o partinin edebini, etik kurallarını bilenler yapıyor. Şimdi şunu söyleyeyim Mustafa'ya katkı olsun diye. 7-8'in dışında bütün il örgütleri değişecek. Zaten eşyanın tabiatına aykırı olur değişmezse. Çünkü bugün örgüt içerisindeki bir yapı zaten CHP ile ilgisi olmayan yapı. Başka partilerden gelmiş. Geliş nedenleri de şu. CHP yerelde iktidara geldi. Buradan nasıl nemalanırız diye bir çaba içerisinde bir sürü insanı sokmuşlar. Ve bu arada da partinin köklerini bertaraf etmişler. Arkasından biz iktidara geleceğiz genel seçimlerde. Bu havada bir akın yaratmış ve girmiş. Şimdi onların elinden bu yeni yönetim, Sayın Kılıçdaroğlu yönetimi gelince ellerinden o beklenti gittiği için duvarlara utanç verici holigan yazıları yazıyorlar. Ve mesela ben Sayın Kılıçdaroğlu onu konuşurken de söyledim. Oradan sadece bazı televizyonlar değil, o partinin içerisinde gruplar da bugün tabandaki sözde öfkeyi kışkırtmak için çalışıyorlar. 7-8 il dışında tamamı değişiyor. İlçelerinde en az
4: 51 değişti.
6: Evet evet. Yani 7-8 kişi. Bunun büyük bölümü Güneydoğu'da söyleyeyim kalacak olanlar. Şimdi ilçelerin
4: 30 il kaldı zaten.
6: Evet evet. Onun da evet. Onun en az 20-23'ü değişecek. Şimdi şunu söyleyeyim yeni parti olayını. Şimdi bakın bir Betimar'la ilgili geçen sen de referans gösterdin değil mi? Bir anketi vardı.
4: Gürkan Duman.
6: He Gürkan Duman. Sen de iyi bir araştırmacıdır dedin. Orada şimdi böyle bir efsane yaratmaya çalışıyorlar böyle medya üzerinden, troller üzerinden. Ya gerçeği söyleyelim halka biz. Burası Taksim Meydanı. Burası Taksim Meydanı. Bu meydanda gerçekler haykırılıyor. Sevgili Gürkan.
4: Evet.
6: Senin çabanla. Şimdi Betimar'ın anketi geçen ay yapılan anket Haziran'ın sonunda. Bakın diyor ki ankette AK Parti 33.6. Bunu niye söylediğimi birazdan arz edeceğim. CHP 22.4. Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen varsayılan partinin oy oranı da 5.3. Peki bu anket hangi döneme rastladı? Özgür Özel ve ekibinin...
4: Ama parti kurmadan.
6: Tabii tabii onu söyledim. Kurmadı. Kurulmamış. Ama hangi döneme rastladı çok önemli. Böyle medya üzerinden, troller üzerinden... Bir de böyle yurt dışındaki ekipler üzerine bir hava yarattıkları, büyük bir rüzgar, bir fırtına yarattıkları dönemde yapılmış bu. Yani bu anket bugün yapılsa, bu hafta yapılsa mesela Betimar'ın yöneticisine bir öneriyor. Bu hafta yapılsa buradan ne çıkacak biliyor musunuz? 2.3-2.5 çıkacak, 2.5 çıkacak.
4: Hemen dur. Evet. Hocam bugün yapılsa...
6: Hocam ben de gülerim söylediğinize.
3: Yok, bitirsin.
6: Ha, bitireyim peki bitireyim. Peki. Şunu söyleyeyim ben halen... Sevgili Gürkan, Taksim Meydanı'nda...
3: Şeyden sonra Cem Bey'den.
6: Taksim Meydanı'nda şuna dikkat çekiyorum. Ben halen...
3: Biraz hararet düştü.
6: Bina buldular. Efendim işte şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ekip kuruyorlar. İllerde parti binaları alıyorlar. Onlar yapılıyor. Ama bu parti kuracaklar anlamına gelmiyor. Bu bir gerçek muhalefet partisi olmayacak. Bu CHP'ye karşı parti olmayacak. Bu bir yedek parti olacak. Onların Özgür Özel'in ekip...
4: Bir dakika, bu arada tamamı da gidecek mi? Yani bütün o muhalif değişimci grup
6: gitmeyecek söyleyeceğim. Efendim,
4: gitmeyecek değil mi? Partinin içinde bir kısım
6: kalacak. Efendim kaldı. Burada bu yaratılan rüzgar ne kadar yalansa işte 100 kişi gidecek, belediye başkanları Gürkan gidecek, bütün örgütler Gürkan gidecek Bey. Şeklinde bitiriyor bir dakika. Gidecek şeklinde bir algı yaratıyor. Gerçek ya ben yolda gelirken bile programa milletvekillerini arıyorum, konuşuyorum. İl başkanlarını, belediye başkanlarını arıyorum. Niye? Buradan net bilgiler arz etmek için. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın rüzgar durdu. Yelken.
3: Şu Özel'in yeni partisinin oyu %2.5 çıkar mı?
4: Evet onu söyledim.
3: İddiaya girelim.
6: Ya hocam ya, Urfa'da neyine, sıra neyine, gecesine giriyorum iddiasına.
3: Dur bir dakika. Ha,
6: Sıra gecesine
4: götürecek. Kaç haftadır peşindesiniz?
2: Tamam. Bak %2,5 diyorsun.
6: Evet.
2: Tamam. Neyine giriyorsun?
6: Urfa'da sıra gecesine dedim bak, ya.
2: %20'nin altı senin.
6: Ya ne 20'si hocam?
2: 20'nin altı senin.
6: Ya hocam sen gidin, ne yapıyorsun? Atari mi oynuyorsun?
2: %25'in altı senin bak. %25'in altı senin.
6: Tamam.
2: Gelin daha girin. Tamam,
6: girdim. Gel hadi. Girdim. Ya girdim Urfa'da sıra gecesine. Şimdi söylüyorum bir dakika.
2: Tamam.
6: Bakın devam edin. Nesine
4: girdiniz? Bütün Türkiye şahit. Biz de şahit.
6: Ya Türkiye şahit olsun. Türkiye'yi saygıyla selamlıyorum. Türk halkı zekidir, akıllıdır. Şimdi şunu söylüyorum arkadaşlar bakın.
2: Milletin aklıyla dalga geçmeyin.
6: Hayır. Ben halkın aklıyla dalga geçmesine karşıyım.
2: Mehmet abi.
6: 35 bin tane troll. 5 bin.
2: Başver trollü.
6: Bir dakika olmaz. Peki. Hocam troller bu milleti kandırıyor. Troller o rüzgara körükle hava basıyor.
2: Ben sahaya göre konuşuyorum.
6: Bu balon gider yukarıda gazı biter denize düşer. Hocam senin burada konuşman üflemen o balonu havada tutmaz.
2: Tamam abi.
6: Şunu söyleyeyim sevgili Gürkan.
2: En iyisini evet. Halk bilir abi.
6: Halk bilir. Halk zekidir. Olur. Bu kadar. Devam edin bir izninle.
4: Peki bitirin.
6: Hocam konuşsam. Tamam. Gerçekten bak ne kadar bağırsan o balon şişmez düşecek o.
2: Tamam. Sen söyledin abi.
6: Düştü. Şunu söylüyorum tamam. Bak şunu söyleyeceğim bir saniye. Bak böyle bir hava yaratılıyor. Gerçekten öyle bir hava yok. Ben kanıtını söylüyorum. Betimar'ın anketi o balonun yükseklere çıkarıldığı bir dönemde yapıldı. Ne çıkmış? 5.3. Burada o 22, 25 hatta bazıları öyle bir saçmaladılar ki. Efendim %30 alacak Özgür Özel'in partisi. Ya CHP %30 almış mı? Nereden geldi bu taban? Bir de şu var asıl çarpıklığı unutmayalım. Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba gibi. Adı şaibelerle gündeme gelen isimlerin partide olmayacağı söyleniyor. Bu bile o ekibin şaibe altında olduğunu kanıtıdır. Bunu Özgür Özel kabul etmiştir. Kabul etmiştir. Madem bunlar düzgün, madem temiz insanlar, madem böyle çantada dolar, oradan araba, buradan para, belediye başkanı, milletvekilinin parayla bir yerlere getirildiği iddialar ayuka çıkmışken, hocam sakin ol, seni sakinleştireceğim. Bu çıkmışken... Özgür Özel ekibi yeni kurulacağı
2: zanak satıp uyuruz.
6: Yeni kurulacak iddia edilen partiye bunları koymuyorsa arkasındaki şaibeyi temizleyemez. Bir defa diyebiliyor mu ki Ekrem İmamoğlu olmayacak bu partinin içinde? Ya burada en büyük bomba senin arkandaki en büyük kapkara dosya zaten sana parti kurdurmaya çalışan Ekrem İmamoğlu. Bakın onun ismi yok. Partiyi kurdurmak isteyen.
2: Sen Ekrem İmamoğlu'ndan ne istiyorsun?
6: Hiçbir şey istemiyorum. Ben
2: ne bu düşmanlığın?
6: Ben Hazreti Ömer'in adaletinin her alanda uygulanmasından yanayım.
2: Abi
6: ben
2: sen nasıl iktidar olacaksın onu anlat bana.
6: Söyleyeceğim.
2: Hadi.
6: Şunla iktidar olacak. CHP şunla iktidar olacak. CHP tertemiz.
2: Hayallerini anlat.
6: Hayallerim değil.
2: Hayal bu güzel.
6: Gerçekler benim. Hayal değil hocam. Ya,
2: insan hayal ya, eder hocam, gerçekleştirmeye çalışıyor.
6: Hocam bu parti bak.
2: Umutlarını anlat, ümitlerini
6: bu
2: anlat.
6: Bu parti bir kurtuluş savaşı mücadelenin arkasından kuruldu. Hayalle kurulmadı. O mücadele devam
2: abi,
6: edecek.
2: İnsanların hayallerinin olması güzeldir abi.
6: Güzel. Hayalleri gerçekleştirecek. Ben evet. CHP inanıyorum. Ha. Şunu söyle. Ama bakın bir yolda bir hedefe giderken. O yolda bataklık olmayacak, çamur olmayacak, tepeden diken olmayacak,
2: tepelerde olmayacak,
6: kirlilik olmayacak. Hayır bir dakika ben parti için söylemiyorum, dernek kuranı da söylüyorum, şirket kuranı da söylüyorum. Sen bir hedefe giderken o yolda çamur mu var, kirlilik mi var, tuzak mı var?
2: Arındınız mı?
6: Kim?
2: Parti arındı mı şimdi?
6: Cumhuriyet Halk Partisi kendi ismiyle zaten
2: arınmış. Bak arınmayı seçimde göreceksin.
6: Söyleyeceğim, arınmış, şunu söyleyeceğim. Bak beni konuşturmamaya çalışıyor.
2: Yok
6: bütün abi. Taktik o. Ama bu
2: kaç dakikadır
6: ben konuş. Hayır bir dakika
4: toparlayayım Mehmet Bey.
6: Ya, ben toparlayamıyorum ki dağıtıyor sürekli.
2: Özür dilerim.
6: Ya hocam hocam bana lağma yapma biz Urfalıyız. Biz
2: yok abi bir şey vallahi yapmıyorum.
6: Gazeli ya, en iyi biz okuruz.
2: Özür dilerim kusura bak.
6: Hocam Urfa'da bir laf var biliyor musunuz? O kadar ses güzel ki diyor ki Urfa'da merkepler bile makamla anlar. Bunu biliyor musunuz? İzleyenleriniz
2: diyor.
6: Öyle ama.
4: Urfa'da
6: merkepler bile makamla anır.
4: Makamla anır.
6: Urfa'da tutun sırada.
2: Vurdu böyle oldu diyorsun.
6: Urfa'da tutun Urfa çarşısında Haşimiye meydanında gezen bir başında tablayla simit satan çocuğu çağırın o size bir kazancı bedih gazeli okur arkadaş. Şeyi de söyleyeyim o merkep olayı söyleyeyim mi? Herkes şimdi merak edecek. Ne dedi bu? İzinle söyleyeyim mi?
4: Tabii tabii.
6: Urfa'da sadece sıra geceleri yapılmıyor. Bir de dağ yatıları yapılır. Dağ yatısı dediğimiz eski birkaç binlik Bizans mağaraları yazın çok serin olur. Urfa'nın o musikiyle ilgilenen eşrafı, esnafı dağ yatılarına gider. Bu bazen bir ay sürer. O dağ yatılarının çevresinde dağ taş ocakları vardır. O taş ocaklarından taşları merkepler şehire taşır. Ve o kadar yaygındır ki, o kadar çoktur, o kadar müziğin içerisinde bu nakliye işi devam eder ki ondan türetmişler bunu. Urfa'da merkepler bile makamlanır.
2: Mehmet abi, bir şey çıkmış. Sordum, cevabını alamadım.
6: Hangisi hocam?
2: Abi, nasıl iktidar söyleyeyim olacaksınız?
6: Tam söyleyeyim.
2: Yani şu anda Özel yok, İmamoğlu yok, bunlar tamam bitti etti. Siz bana evet, nasıl iktidara tamam geleceğinizi...
6: Beni kesmeseydiniz söyleyecek.
4: Tamam, buyurun.
2: Bir anlatın da onu bir anlayalım.
6: Ben şu, bakın hocam. Yani. Bir yola çıkın.
2: Mayıs 2023 gibi olmasın da.
6: Hayır, olmayacak. Bakın bir şey söyleyeyim. Of. Bu yaklaşımlar CHP'nin şu anda ne arınmasını engelleyebilir, ne yeni örgütlenmesini engelleyebilir, ne de iktidar hedefini engelleyebilir. Şu anda o temizlik yapılmadan bir yola çıkılmaz. O hazırlık yapılıyor.
2: Abi adam bırakmadınız temizliğe.
6: Efendim temizliğe. Hangi adam?
2: Hepsini kovdum.
6: Ya rüşvetten, yolsuzluktan.
2: Daha dur abi, önden yapma. Yükleme yapma. Burası ben mahkeme mi ya?
6: Ya ben savcının...
2: Yargısız infaz.
6: Ben savcının, Cumhuriyet savcısının söylediğine bakıyorum. Rüşvet, yolsuzluk,
2: diyebilir, çıkar iddia ediyor. Ne? İddia ediyor abi.
6: Ya hocam bak bir şey
2: ama
6: söyleyeyim.
2: İtham sistemi ya.
6: İtham ya. Köfteci nasıl milyarder oldu? Allah için bir günde söyle şunu ya. Bir
2: köftecilere hakaret etme abi.
6: Yok, hakaret mi bu ya?
2: Olsun,
6: ya ben köfteci nasıl milyarder oldu deyince hakaret mi ediyorum?
2: Apartmanda görevlidir, zirveye çıkmıştır. Olur yani. Ya Cumhuriyetteyiz abi.
6: Kimse bana Güngören'de midir? Bağcılar'da 20 metrekarelik bir köfteci dükkanından bir adam milyarder olamaz. 117 tapuya ulaşamaz. Bu Ekrem İmamoğlu peki gerçeğini anlata anlata gidecek CHP'yi.
4: Peki, peki. Peki. Evet. Toparlayalım.
6: Toparlayalım.
2: Bu toparlatmıyor i̇ktidar, ki ya. İktidara gel abi.
6: Ya
2: hadi.
6: Söyletmiyorsun bana. Hadi. Söyletmemeye çalışıyor. Yo, şunu abi söylüyorum bir dakika. Bakın şimdi ben gözlemliyorum. Uzun yıllardır da izliyorum. Şu anda CHP'nin hedefi neydi? Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun lafı neydi? Arınacağız, kirlilikten arınacağız. Özründe diledi yaptığı geçmişteki hatalardan dolayı. Öz eleştirisinde yaptı. İşte bakın 60'a kadar il başkanı değiştirildi. Atamalar yapılıyor. Bunlar bitecek. Ve önümüzdeki bugünden itibaren mesela şu anda Cemal Can Polat nerede? Sayın Kılıçdaroğlu'nun yazısı, yazıyı da gördüm elinde. Antalya'da halkın arasında şu anda. Bütün MYK, PM üyeler Anadolu'ya dağılıyor. Peki. Bu olayları anlatacak CHP iktidar planını yazacak ve halkın önüne koyacak.
4: Peki. Cem Kaya,
3: şimdi
4: sizdeyiz.
3: Çok önemli.
5: Ben Gürkan Bey, ben günü... yeni partiyle ilgili bir söyleyeceklerim vardı.
4: Tamam, geleceğim Mustafa, geleceğim.
3: Pazar günü çok önemli bir ulusal kanaldaydım. Necdet Saraç vardı, genel başkan yardımcısı.
6: Evet.
3: Kıymetli hatipler vardı ve ben orada dedim ki...
6: Hocam bir saniye, özür dile. Bak, Müslüm Sara'nın bugünkü konuşmasını bütün CHP tabanı ve bütün siyasi partileri izlesin. Bugün CHP'nin nereye konumlandığını söyledi. Abi, biz butbancı değiliz
2: Cumhuriyet
6: dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne el koydunuz ya.
6: Hayır,
2: bırak ya.
6: Hayır. Cumhuriyet ya Halk ya. Partisi'ni yanlış el ellerden ya aldılar.
2: Mahkeme kararıyla bakın, el koydunuz
6: Sayın
2: ya.
6: Sayın Müslüm Sarı bugün...
2: Ne parti için demokrasi bıraktınız,
6: ne bir şey bıraktınız gibi ya bir konuşma yaptı.
2: Yap, 2 milyon o... önünde hadi ne getir sandıkları.
6: Bir dakika söylüyorum.
2: 2 milyonun yanı var.
6: Bitirin bitirin bir cümle. Bak, bir cümle. Ama konuşturmuyor ama cümle. Abi konuşturmuyor ya.
2: Ya ben, bana hala şunu anlatamıyorsun. Nasıl iktidara
6: hocam,
2: geleceksin bu vaziyette ya?
6: Hocam bu ne Ekrem sevgisidir ya sizde
2: niye
6: ya?
2: Niye siz bu partiye bu kadar zarar veriyorsunuz
6: hocam,
2: ya?
6: Hocam bir şey söyleyeyim.
2: Ne sevgisi ya?
6: Sayın, ama hep...
2: Ne alakası bu var ne ya? Ekrem, ama aklın de, yolunu konuşuyorum
6: Sayın
2: ben
6: Müslüm
2: ya.
6: Sayın Müslüm Sarı'nın konuşması...
2: Bu yaptığınız biz, iktidarın bu, işine yarıyor. Biz, ekmeğini yağ sürüyorsunuz.
6: Sayın Müslüm Sarı da diyor ki Allah CHP'yi bölmeye çalışıyorlar. Bu iktidara yarayacak. Biz butlancı değiliz. Bu meseleyi sayın, butlana götürenler
2: sayın
6: butlancı.
2: Sayın Cumhurbaşkanı
6: diyor.
2: Kaç zamandır Bay Kemal Bey'in
4: özetidir. Peki. Peki, Cem Bey sizdeyiz.
3: Yekten söyleyeyim, zarlar çoktan atıldı. Ben pazar günü farklı bir ulusal kanaldaydım. Çok önemli hatipler vardı. Dediler ki büyük kelam ediyorsun. Bilgi sahibi olmadan hayatım boyunca hiç konuşmadım dedim. Benden 48 saat sonra da Özgür Özel açıklama yaptı. Ve aslında kendisi de ikrar etti. Latince muazzam bir sözdür bu. Alia iacta est diye. Zarlar atılmış, Rubikon nehri geçilmiştir. Buraya not aldım ben. Özgür Özel Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu programın birinci bölümünde. Bakınız sevgili Berhan Şimşek ifade etti. Tüzüğün 68. maddesi okuyacağım. Amirdir ve tüzüğün 68. maddesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne tırnak içinde ihanet etmeye devam etmektedir. Niye? Yeni bir parti kurulduğu, bunun adının, tüzüğünün, programının hatta logosunun binasının da hazır olduğu Özgür Bey tarafından alenen ikrar edilmiştir. Şimdi tüzük burada. Parti suçları diyor. Ben demiyorum.
4: Ha, bu
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 68. maddesi. Madde 1. Kesin çıkarma cezasını gerektiren parti suçları. Bir Cumhuriyet Halk Partili parti programını, tüzük kurallarını, kurultaya yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranamaz. Partide aldığı görev ve sorumlulukla, üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunamaz. Partinin temel ilkelerine aykırı, siyasal çatışmaya yol açacak çalışmaya eylemlere katkıda bulunamaz diyor. Şimdi bu nasıl bir Cumhuriyet Halk Partilidir ki partinin tahsis ettiği araçları kullanmaktadır. Partinin tahsis ettiği meclisteki makam odasını kullanmaktadır ve buna partinin grup başkanı adına ben çıkıp bu tüzüğe rağmen bu faaliyetleri icra edebilmektedir. Çünkü net söylüyorum, bak sevgili Ali Aydar Fırat çok net bir tweet attı. Dedi ki biz tüm partinin kasasını araştırdık. 124 milyon lira burada tespit ettiğimiz rakamlar vardı. Bu 124 milyon lira nereye harcandı? Şimdi Beren Şimşek çıkarttı. İlk bölümde diyor ya şu paralar nereye gitti? Partinin dayı, kıymetli üstadım da Ankara'dan söylüyor. Binalarını kiralayıp çok açık ve net bir biçimde hem siyasi partiler kanununa muhalefet hem Türk Ceza Kanunu'na muhalefet anlamında. Bu ödemeler karşılığında ne talep ettiniz diyor Ali Aydar Fırat. 124 milyon. Bu kurdurduğunuz sitelere ve sosyal medya trollerine ne görevler verdiniz? Kimlere itibar suikastleri yaptırdınız? Kimleri linç ettirdiniz? Kimlere saldırttınız diyor 124 milyon karşılığında. Her yayında söylüyorum, Malatya İl Başkanlığı'nın üstüne utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. şu fotoğrafı nasıl attınız abi? Hangi ahlak, hangi etik, hangi siyasi sahikle bunu yaptınız? Her yayında söylüyorum. Bizim bir özgür özelimiz var, özgürleştiremediğimiz. Gazze'ye gidecekti, Filistin'den el sallayacaktı. Hala bekliyoruz, yok. Benim suçum İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmamaktır dedi Özgür Özel Bey. Halk TV'de söyledi bunu. Yani bunu aklı yerinde olan, orta zekanın üstünde olan nefsime söyleyeyim, bir insan söyleyemez ya. İsrail kendine Recep Tayyip Erdoğan'ı yandaş tırnak içinde bir aktör mü görüyor? Lider Devlet Bahçeli'yi kendisinin yanında bir aktör olarak mı görüyor da sana hasım, husumet tevcih ediyor ve seni orada istemiyor. Sen de diyorsun ki İsrail bana operasyon yapıyor. Geliyorum ez cümle, hep aynı noktaya söylüyorum ya Volkan abi, İstanbul İl Başkanımız. İstanbul ne yağmalanacak nimet ne ganimettir diyor. İstanbul bize ceddimizden kutlu bir emanettir diyor. Beren abi de söyledi ilk bölümde. Ya dedi Ocak 2022'ye kadar dedi biz Ekrem Bey ile ilgili herhangi bir tenkitte bulunmadık dedi. Ama o kibir, o nefsi duygular, o ben oldum, şeytanın en sevdiği iki günahtan biridir. Haset ve kibir. Ben 2014'te geldim, siyasete o kadar hızlı bir giriş yaptım ki benim adıma kitaplar yazıldı. Necati Bey işte yazan kitabı, lideri doğurdular. Ben bekleyemedim. Çünkü I am okay dedim, ben her şeye hazırım dedim. İngiliz büyükelçilerle yemekler yedim. Çıktım İstiklal Caddesi'ne, her türlü deklarasyonunu yaptım. Gittim İngiltere'ye, beyanatlarda bulundum. Ve ben tırnak içinde manipülatif bir takım eylem ve işlemlerin kaynağı oldum. Siz bana bir belediye reisi söyleyin ki Gürkan Acır, o belediye reisi milletvekillerine talimat verebilsin. Grup başkan vekili sevgili Burcu için söylüyorum, görevden alabilsin. Alırım diyor. Genel başkanın altına oyabilsin. Bunun için Zoom toplantıları yapabilsin. Tırnak içinde paralel yapılar kurabilsin. Bak bunlar FETÖ taktiğidir. Ve günün sonunda da 14 Mayıs 2023 gecesi. Bu çok bak trajikomiktir. Beren abi dedi ya haram ve zıkkım olsun diyorsun ya dedi. Ben dedi sana onları söylemiyorum. Ama dedi bu partinin senin üzerindeki emeği, Kemal Bey'in üzerindeki emeğine dedi halal dar getiriyorsun ve ez cümle öyle bir noktaya geldik ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye kim çalışıyorsa, bakın net söylüyorum, 9 Haziran 2023 tarihli lider Devlet Bahçeli'nin sözü, Devlet Bey'in sözlerini yatsımayın, Devlet Bey'in sözlerini bir kere not alın, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeyiniz diyor. Özgür Bey'e söylüyor, bana söylemiyor, size söylemiyor, Mehmet abiye, Ersan Şen'e söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç gerilimini sırtlayıp meydanlara taşımayın. Çözümü yine Cumhuriyet Halk Partisi bünyesindeki memleket evlatlarının üzerinden çözün diyor. Niye? İyi bir Cumhuriyet Halk Partisi, iyi bir Adalet ve Kalkınma Partisi, iyi bir Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatlarıyla, yapılarıyla kime hizmet eder? Türk siyasetine ve Türk demokrasisine hizmet eder. Ve günün sonunda eğer siz partileri bölerseniz, net söyledi Kemal Bey, ne dedi? Daha iki gün önceki canlı yayında. Ya bu parti bölünürse en çok iktidarın işine yarar dedi. Madem dedi siz böyle bir eylem yapıyorsunuz, her şeyden önce partimizin temeline dinamit koyuyorsunuz dedi. Ama yine istiskal ettiler, yine troller devreye girdi. Hala bu troller çalışmaya ve nemalanmaya devam ediyor. Yine hain Kemal, yine satılık Kemal, yine soytarı Kemal, yine sarayın uşağı Kemal. Bu nasıl bir sarayın uşağı Kemal ki tırnak içinde size hala tüzüğün 68. maddesini işletip hala kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etmiyor. Hala elini uzatıyor.

0: iadeyi ziyarette bulundum.
1: Hocam.
0: İnanın
2: yarım
0: Gürsel abiye olan o sevgiyi, Mehmet abi, evet. Gürsel abiye olan o bağlılığı gördüm. Gözümle görmesem inanmazdım ama gerçek Cumhuriyet Halk Partililer her türlü trollere rağmen Kemal Bey'e inanmaya, Gürsel Tekin'e inanmaya, Berhan Şimşek'e inanmaya. Çünkü artık insanlar bıktı ya. Yolsuzluk, rüşvet, kadın, kız, fuhuş, uyuşturucu bunları duymak istemiyor. Çok temizseniz arkadaş, aynı isimlerle yeni partiye devam edin. Niye onları kenarda bırakıyorsun?
2: Nokta. Doğru. Peki. Mustafa sendeyiz. Toparla. Hocaya döneceğiz çünkü.
3: Evet, bu yeni parti meselesinde Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tarafından çok yoğun bir baskı altında olduğu dostumuz Cem Kaya Bey'in ifade ettiği gibi doğru. Şöyle, Özgür Özel özellikle hem milletvekillerine hem belediye başkanlarına çok yoğun bir baskı uyguluyorlar. İşte yeni partiye katılım noktasında. Şu an itibariyle sayısı neredeyse 250'yi geçti. Mevcut belediye başkanları hem CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, parti sözcüsü Müslüm Sarı'yı arayarak desteklerini bildirdiler. Beraber hareket edeceklerini söylediler. Hatta Beyoğlu Belediye Başkanı, Silivri Belediye Başkanı CHP'de kalacaklarını ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde bu anlamdan da bir kampanya başlatılacak. Hatta başladı. Bir yere gitmiyorum, CHP'de kalıyorum diye bir kampanya başlatılacak.
2: Böyle bir kampanya mı var?
3: Başlıyor işte gönüllülük. Evet, böyle bir kampanya başlayacak. Böyle bir kampanya başlatacak. Ata Ocağı'ndan bir yere gitmiyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyorum. CHP'de buna kurumsal anlamda destek verecek. Bu kampanyayı destekleyecekler. Hem partinin bölünmemesi hem kurumsal yapının daha da güçlenmesi anlamında. Özgür Özel bu anlamda az önce ifade ettiğim gibi belediye başkanlarına çok yoğun baskı yapıyor. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, biliyorsunuz İzmir'deki o paralel parti binası açılışına Cemil Tugay gitmemişti. Cemil Tugay'ın başka bir AK Parti ile bir görüşmesi vardı. Özgür Özel defalarca, ben bu bilgiyi teyit ederek söylüyorum, Cemil Tugay'ı arıyor. Defalarca arıyor ama Cemil Tugay Özgür Özel'in telefonuna çıkmıyor. Özgür Özel de sinirlenip Cemil Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a küfürlü bir mesaj atıyor.
2: Aa,
3: ve tüm ipler kopuyor.
2: Gene. Evet. Gene mesaj. Özgür Gene mesaj krizi yani. Manisa öyle mi?
3: Evet.
2: İlginç kulis, evet, patlattın, evet. Mustafa. Bakalım yalanlama, evet, vesaire gelecek mi? Enteresan.
3: Yalanlayamazlar. Özgür Özel çok ağır küfürlü bir mesaj attı Cemil Tugay'a ve tüm ipler koptu o cenahta. Dolayısıyla, aha, Özgür Özel yeni parti sürecinde inanılmaz bir şekilde zor durumda. Hem kamuoyu desteği bulamıyor. Bakın, Ankara'da tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı'na bir destek yürüyüşü yaptı. Ne CHP'lilerden ne Çankaya'lardan bir destek bulamadı. Marjinal gruplardan, marjinal sol gruplardan destek alarak o yürüyüşte görüntüler var ortada. Dolayısıyla ne milletvekillerinden bir destek bulabiliyor, ne belediye başkanlarından bir destek bulabiliyor, ne de halktan bir destek bulabiliyor.
2: Peki.
3: Yapılan tüm reel anketlerde zaten 3'ü 4'ü geçmiyor. Ben bir bilgi daha vereceğim.
2: Ver.
3: Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun hem Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hem de Ekrem İmamoğlu YouTube hesabı Milli Güven, ben tam okuyayım onu gerekçesini de. Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı milli güvenlik ve kamu düzeni korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hmm. Bu bilgiyi de son dakika olarak,
2: evet,
3: vereyim.
2: İlginç.
3: Dolayısıyla
2: YouTube ve X hesabı öyle mi? Peki. Teşekkürler Mustafa. Evet. Hocam sizdeyiz. Buyurun. Şimdi evet, top sizde.
4: Tamam. Şimdi tabii vakit dar. Az bir zaman kaldı. Mazot 70 lira. Benzin 65 lira. Çağlayan da adliyede Sayın Başsavcı'yı da hakikaten ona bir bakmaya davet ediyorum. Kartonda bardak çay 35 lira.
5: Deniz manzaralı yerde mi hocam?
4: Bak, tüm döviz üzerinde baskıya rağmen euroya kartonda. Euro 54 lira, dolar 47 lira. Neyin ne olacağı belli değil. İran meselesini hiç gündeme getirmiyorum. Hani bunlar konuşulması gereken, hakikaten önemli. Ekmek 25 lira.

0: Nereye gittiğimiz belli değil. Bu hayat pahalılığında, enflasyonda. Kötülüklerin anası bana göre enflasyonun sebebi cari açık ve bütçe açığı hortlamış durumda. Bunlardan ikisini veya en az birisini çözemezsen oturursun oturduğun yere. Ve önümü seçip kısman lazım. Kıssan neyin ne olacağı belli olmaz. Durgunluğa girersin. Hakikaten acayip bir durumdayız şu anda. Bak konuşulması gereken. Millette dert yanıyor. Bunu ben söylemiyorum. Gidin Alanya'da, Antalya'da otellere bakın. Başka yerlere bakın. Kapalı çarşıya gidin. Gidin kardeşim ihracatçıya sorun. İhracatçı ağlıyor. Diyor ki bu doların bırak gitsin. Maliyetleri karşılayamıyorum. İşçinin bana maliyeti 60-70 bin lira. Öbür tarafta gidiyor ki ya diyor kardeşim enerjide onda bunda dışa bağımlıyız. Ulan biz bu doların ipini bıraksak vatandaş tepemize çöker. Acayip bir durum. Günü kurtarıyoruz.
1: Peki parti içi şey gidelim. Şimdi parti meselesi.
0: Şimdi benim tespitim şöyle. Ben Sayın Özgür Özel ne demiş ne dememiş. Yok yarı partide kalacakmış yarısı gidecekmiş onları bilmem. Beni de ilgilendirmez o kendi meselesi. Ben kendi doğru gördüklerimi söylüyorum kendime göre. Kendi aklım var onlara göre konuşuyorum. Şimdi CHP'de kalıp kavgaya devam etmek iktidarın isteği olabilir. Ama bence artık tak sepeti koluna herkes yoluna vaziyeti çoktan gerçekleşti.
1: Siz başından beri onu söylüyorsunuz.
0: Gönül bağı koptu mu edebiyata gerek yok matematik doğru yolu gösterir o da millettir. Bütün bu söylediklerimizin cevabını aziz millet verecek. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen tabanını verecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri verecek. Ha sen bugün kaçarsın, yarın gidersin ben onu bilmem. Kimin ne kadar başarılı olacağını ben anket manket de anlamam. Bizim için en doğru anket milletin iradesi. Öyle değil mi? Hı. Sandık demokrasi de böyle der. Hani temsil demokrasi tam manasıyla işlemediği için söylüyorum. Bak Özgür Özel'in kuracağı parti sıfırda alabilir. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet iradesiyle bu vaziyette nasıl ayağa kalkıp iktidara geleceği değil mi? Hı hı. Şimdi bence olması gereken ve yapılması gereken ya bir yol bulacaksın ya bir yol yapacaksın. Yol bulan örneğin yol bulan François Mitterrand 1981'de 14 yıl iktidarda kalmış, ayrılmamış partiden, sosyalist çatı altında bütün sol partileri toplamış, De Gaulle'ü yıkmış. İnanılmaz bir başarı hikayesi o dönemde. İkincisi, sınıf mücadelesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidara giren milli gömlek ben çıkardım, artık yeni bir parti kuracağız, o partide yürüyeceğiz diyen Sayın Erdoğan. Bak bunun en önemli göstergesi Türkiye'de. Dolayısıyla bu andan itibaren Sayın Özgür Özel'in ve yanında yer alanlar az bırakıp çok bırakmak değil, bir bütün olarak, bir bütün olarak. Belediyeler gelir gelmez bilmiyorum. Korkanı var, korkmayanı var, döneni var, dönmeyeni var. Onlar zaten beni ilgilendirmiyor. Çünkü transfer serbest bu ülkede. Milletin iradesini sandıkta verdiği oyu paramparça ediyorlar. Onlar da layığını bulacak. İktidar %3 parçalansın ister, %5 parçalansın ister. Çünkü %50+1 denilen bir acayiplikle karşı karşıyayız. O %50+1 şu anda bu siyasetin en vahşi karşısında duran rakibi. Tamam mı? Dolayısıyla ittifaklar olacaktır. Sayın Özgür Özel'in yapması gerekeni ben söyleyecek değilim. Sayın Özgür Özel'in yapması gereken ben şuraya yazmışım. Yine tekrardan söylüyorum. Bence Sayın Erdoğan üzerinden, Sayın Erdoğan'a ağır sözler kullanarak, hatta partisini kurduktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'yla tartışmak, kavga etmek, kısır döngü siyasi polemiklere girmek değil bir. Bak otobüsün üzerinden dedim ki otobüsün altından rüzgar çok geçer, aşağının tadını göremezsin. Aşağıya in bir sokağa Allah vergisi göz hizasında iletişim var. Vatandaşla bir temas et, görüş, yürü, az konuş. Her mikrofona konuşuyorsun. Dedim az ya. Konuş. Vatandaşı, milleti dinle. Onlar dertlerini de anlatır, çözümlerini de söyler. Sayın Özgür Özel'in yapacağı tek bir şey var bu saatten sonra. Satranç oynamak değil. Tamam mı? Böyle siyasiler sever satranç oynamayı. Çok kendilerini başarılı zannederler. Yok kardeşim öyle bir dünya. Anlatabildim mi? Vatandaş da böyle birisi gelsin de bizi kurtarsın derdinde değil. Ben ne edeyim? Türk milleti bir yalnızlık çekiyor. yalnızlığına alternatif arıyor. Bu kim olursa, hangi siyasi parti olursa, bu kadar siyasi zorluklara rağmen, işin hukuki kısmında konuşacak değilim. Yapılması gereken şudur, herkes boyunun ölçüsünü bir almalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden derhal ayrılacaklar. İşte net tereddütsüz. Partilerini kuracaklar.
2: CHP'yi yok, bölmeye orada, çalışıyor hocam.
0: Orada
2: hoca,
0: 5 CHP'yi
2: bölmeye çalışıyor.
0: 10 milletvekili, 20 milletvekili, vallahi. 30 milletvekili kalarak değil. Yüreği yeten ona göre bakacak. Kendi geleceğini mi düşünüyor? Partisinin geleceğini mi düşünüyor? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden tamamen kopmak değil ama gönül bağı kopmuş. Birlikteliğin o siyasi parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde olabilmesi ve kalabilmeleri imkan ihtimal dahilinde değil. Sıfır. Bitmiş iş. Gönül bağı kopmuş. Artık sizin o partide kalmak suretiyle bir yerlere gelebilmeniz anlıyoruz. Kopararak, göstererek, vuruşarak çıkmak istiyorsunuz. Kardeşim artık o iş bitti. Bittikten sonra yapmanız gereken tek bir şey var. Kendinize yeni bir siyasi yol yapmak. Ha bu yolun başarılı olup olmayacağı, kaybedip etmeyeceğine matematiğin kararını verecek olan milletledir o. O kimse o iradeye, o iradeye ipotek koyamaz. Tekrar söylüyorum.
2: Gitmeyecekler o partiye.
0: Müsaade eder misiniz? Bence
2: o parti yedekte duracak.
0: Bak bence umudu yenileyecek. Gezecek, çay içecek, kucaklaşacak insanlarla, onlardan mesajları alacak. Bir yere gittin mi hemen mikrofonu istemeyecek. Millet konuşacak, sen dinleyeceksin. Eski tip siyasetçi zamanının ileri doğru aktığını maalesef bilmez. Artık yeni siyasette hani Mehter Marşı gibi iki ileri bir geri yapmayacaksın. Artık futbol sadece ileri doğru uygulanıyor, oynanıyor. Sen de şunu yapacaksın kardeşim. Eski tip siyaset değil artık. O bitmiş. 80'lerin 90'ların siyaseti. Bu dönemin modeli belli. Bu dönem modeli yapman gereken sınıf mücadelesi vermek. Bu ülkenin 86 milyonun %20'siyle %80'i arasında bir kavga var. Bu kavga 2025 yılında ilan edilen 1 trilyon 640 milyar doların nasıl paylaşıldığı ve paylaşılacağı kavgasıdır. Eğer sen bu kavgada gerçekten durman gereken yerde durabilirsen, orada o insanlarla birlikte olabilirsen, sempati oluşturabilirsen, sen kendini anlatabilirsen, seni iktidarın anlattığıyla tanımayıp da sen kendini doğrudan doğruya, ya evet bunlar esasında kafir de değiller, bunlar din imanı düşman da değiller, bunlar da bizden birileri. Ve CHP'nin de yüklerini almayarak artık üstüne. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükü artık alınabilecek bir yük değildir. Bu iş bitmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini anlatabilir. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetimiyle iktidara yürüyebilir. Nasıl yürüyeceğini anlatabilir. Ha halka onlar mı ikna edebiliyor? Buyursunlar, dükkan onların. Ama bence eğer biz burada yeni bir parti kurmak üzerinden konuşuyorsak, ya şu anda aklın yolu bir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak suretiyle parti içi demokrasinin olamadığı, senin delegeye, üyeye dahi gidip eğilim yoklaması bile yapamadığın bir yerde, efendim Eylül ayında biz olağan kurultay sürecini başlatacağız diyerek kim kimi kandırıyor ya? Sen orada kalmak suretiyle hangi siyasi başarıdan, hangi siyasi gelecekten ve o parti içinde kendini anlatmaktan ve elinden mahkeme kararıyla alınmış bir demokratik işleyişe başarılı olabileceğini düşünüyorsun ya.
2: Takvimi başlatacağız.
1: Bir saniye.
0: Bir yılda da ondan sonra sen kongreni tamamlayacaksın.
1: Hocam bir saniye. Eylül ayında başladı, 6 ay sürdü. Yani Mayıs ayında bu kongre kurultay süreci tamamlandı.
2: Evet.
1: Ve kurultaya gittiler. Evet. O zaman mesela ne diyecekler? Kurultayda da Sayın Kılıçdaroğlu aldıysa, kurultayı kazandıysa veya başka sonuçta olabilir.
0: Evet. Dediğinizi
1: anladım. Mesela
0: anladın,
1: ne diyecekler?
0: Bak cevabınızı alıyorum.
1: Bu
0: bak,
1: delegeyi de ben mi beğenmiyorum?
0: Bak tekrar söylüyorum. Evet. Tekrar söylüyorum. Ben eğer olsaydım bu şekilde genel başkanlığı ve yönetimi kaybetme durumunda bırakılsaydım, tüm zorlamalara rağmen sonuç alamazsam bile, Yargıtay'ın yok bozma kararı verip de bana tekrar dönme ihtimalini, yok Eylül ayında başlayıp da 6 ay sonra, 1 yıl sonra yapılacak kurultayda delegenin iradesine saygı göstermeyi umurumda bile olmazdı. Bak tek bir şey umurumda olurdu. Eğer siz Türkiye'de siyaset yapmak istiyorsanız, Türkiye'de umut olmak istiyorsanız, hem yurt dışından Fransa'dan hem Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanlığı örnek vermek suretiyle önünüze koydum. Demirden korkan trene binmez. Azdan az, çoktan çok gider. Burada herkes boyunun ölçüsünü alacak. O boyunun ölçüsündeki matematiği tespit edecek millettir. Şimdi kıymetli Mehmet abicim ne diyor? Diyor ki kardeşim diyor, biz iktidara yürüyoruz. Nasıl? Anlatacağız diyor. Ben de diyorum ki siz iktidar yürüyüşünüze devam ediniz. Biz artık Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili meseleyi ve mevcut CHP'nin yönetim meselesini bir kenara bıraktık. Bu kavganın orada iyi bir şekilde sonuçlanması ve sizin bu birliktelikte, bu gönül bağı kopukluğunda birlikte yürüyebilmeniz söz konusu değil. Burada artık bunun kararını toplum verecekse senin halkın içine inmen, Allah vergisi, göz teması, iletişimini kurman, kendini anlatman, köy köy gezmen, mahalle mahalle gezmen, çarşıyı, sokağı, pazarı gezmen, bu insanları dinlemen, dertlerini anlaman ve bu insanların sorunlarının nasıl çözümüne kavuşturulacağı şeklinde ekibini kurup bunu anlatman lazım. Bu andan itibaren bunun dışında söylenen tüm sözler benim bakımımdan beyhudedir, boştur, karşılıksızdır. Bunlardan hangisinin doğru olup olmadığını, benim görüşüm mü doğru, Sayın Faraç'ın görüşü mü doğru veya Sayın Özgür Özel'in görüşü mü doğru, yarı bırakalım yarı ayrılalım, onlar kalsın biz gidelim, yok, ben kardeşim kavgaya devam ediyorum meselesinde kimin haklı olup olmayacağını ben bilemem. Ancak benim söylediğim şekilde bir uygulama ortaya koyulursa bunun başarılı olup olmayacağını görürüm. Peki. Ha buna rağmen Sayın Özgür Özel yapmadı veya yaptı, kimlik üzerinden siyaset yapmaya devam etti. Yaptı, Sayın Erdoğan'la ve Sayın Kılıçdaroğlu'yla devamlı kavga etmeyi sürdürdü. Peki. Bunun kolay bir siyaset yolu olarak önüne geldiğini ve işine yaradığını düşündü. Bunların hepsinde Sayın Özgür Özel ve ekibi kaybedecektir. Hı hı. Bakın açık ve net söylüyorum. Bugün Sayın Erdoğan ile kavga etmek ve ona laf yetiştirmek, onun üzerinden ve yanındakiler üzerinden bu kavgayı devam etmek suretiyle seçim kazanamazsınız. Seçim ancak kuracağın yeni yol haritasıyla önüne bakmak suretiyle önünde iki örnek var. Birincisi Mitterrand, ikincisi Erdoğan. Erdoğan'ın iktidara geldiği dönemde 1994 yılından itibaren söylediği şudur, bak kahvehanelerde her yerde. Arkadaşlar sizin paranızı yiyorlar. Sizin hakkınızı size vermiyorlar. Şu anda çay içecek, kaşar peyniri yiyecek, ekmek alacak, yemek yiyecek paranız yok. Haksız bir gelir dağılımı var. Siz buna ses çıkaracaksınız. Ha, bunları anlatıp eğer kanını kaynatabilir, enerjisini bu toplumun, bu milletin yükseltebilirsen yolunu yürürsün. Peki. Yoksa yalnızlaşarak, yabancılaşarak, tavanda kalarak, taban unutarak yaparsan o gönül bağı, o linklerin kopukluğunda hiç kimse başarı hikayesi yapamaz.
2: Ersan Hoca sürekli bu ekonomik...
1: Bir cümle ne oldu?
2: Bir cümle. Sıra. Ekonomik sıkıntılardan söz ediyor. Ben de destekliyorum kendisini. Ama bakın umut olarak gösterdiği, yüksek oy alacak, bilmem ne yapacak şeklinde. Özgür Özel'in, Sayın Özel'in bir yılı aşkın süredir yaptığı mitinglerde bu konular bir kez gündeme getirmedi. Peki. Varsa yoksa Ekrem İmamoğlu.
0: Arkadaş ben kendi oldu adıma konuştum.
2: Ölü doğmuş ben, bir parti
0: bak,
2: geliyor.
0: Ben,
2: ölü.
0: Peki. Bak ben çalışma yaptım.
1: Ölü doğmuş.
0: Sayın Gürkan Acır'a gönderiyorum. Hazırlıyorum. Evet. İmkan olmuyor, sunamıyorum.
1: Yok, salı günü koyarız.
0: Bak ama sunamıyorum. Ben somut. Bunu ben kendi iyiliğim için, bir beklentim için yapmıyorum. Bu vatan için, bu millet için yapıyorum. Bu ülkenin başının belası olan sorunları dile getirip konuşalım diyorum.
1: Peki.
0: Oradaki magazin figürlerini konuşmak benim işim değil.
1: Peki. Cem Kaya çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mustafa Yavuz Ankara'dan çok teşekkür ediyorum. Mehmet Faraç sağ olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Hocam Ersan Şen çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı burada sona eriyor. Haftanın ikinci Taksim Meydanı'yla meydanı da burada tamamladık. Bizden sonra haber nöbetini sevgili arkadaşımız Yakup Sağlam alacak. Sizlere huzurlu, mutlu bir sabah diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
3: TGRT FM Haber. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.
5: Share the extraordinary progress.
6: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 17 Temmuz Cuma'yı gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Ünleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon daha düzenlendi. Şarkıcılar Sıla ve İlyas Yalçıntaş, oyuncu Burak Çelik ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Fatih Aksoy, Eylem İpek Şafak ve Burak Çelik serbest bırakıldı. Savcı karşısında çıkan şüphelilerden 5'inin ise tutuklanması istendi.

0: uyuşturucu operasyonunda düğmeye basıldı. Şarkıcılardan oyunculara, yapımcıdan sosyal medya fenomenine çok sayıda isme gözaltı kararı çıktı.
1: Bu Free TV'ler alanı yani açıyorsunuz, basıyorsunuz, düğmeye ve seyrediyorsunuz.
2: Çok teşekkürler.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda uyuşturucu madde kullanımı, yer temini gibi suçlamalarla 25 ünlü isim hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu ünlü isimler arasında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş, oyuncu Burak Çelik gibi isimler de vardı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Sıla, İlyas Yalçıntaş, oyuncu Burak Çelik, yapımcı Fatih Aksoy, model Büşra Canbaz, sosyal medya fenomenleri İrem Haznedar'la Ayşenur Balcı'nın aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

0: hayatta bana bir kere ihanet etme fırsatı verdiler. Onda da etmedim. Aranıza girdim.
1: Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan ünlü isimler sağlık kontrolünden geçirildi.
2: Biraz geriye almadım.
1: Kan ve saç örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumu birimlerine sevk edilen şüphelilerin test işlemleri tamamlandı. Gözaltı sayısı ise 19 oldu. Sıla ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi adliye sevk edildi. Yapımcı Fatih Aksoy ve gazeteci Eylem İpek Şafak ise işlemlerinin ardından sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Oyuncu Burak Çelik de serbest bırakıldı. Savcı 5 kişi hakkında tutuklama, 11 kişi hakkında da adli kontrol talebinde bulundu. İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman tutuklandı. Ömer Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Ve gecenin sıcak gelişmesiyle devam edelim. 12. yargı paketi uzun süredir bekleniyordu. Mecliste kabul edildi ve yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte IBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak ve IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranda indirilmiş olacak.
1: 12. yargı paketi meclisten geçti, yasa haline geldi.
4: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 12. yargı paketi kanun teklifini görüşerek kabul etti.
5: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür.
1: Teklifin yasalaşma sürecinde AK Parti'nin verdiği önergelerle iki madde metinden çıkarıldı. İdareye başvuru zorunluluğu getiren birinci madde ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hazırlanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesine ilişkin 16. madde tasarıdan elendi. İBAN mağdurları için yeni yasada özel bir formül geliştirildi. Dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarı yarıya indirilecek. Eğer bu kişiler dolandırıcılık mağdurunun zararını tamamen karşılarsa alacakları ceza daha da düşecek. Paket ağır işleyen yargı süreçlerini hızlandıracak kararlar da içeriyor. Artık iki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı geçemeyecek. Mahkemelerde tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişletilirken, hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye gönderilemeyecek. Böylece bilirkişilik uygulamasına sınır getirilecek.
4: Duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
1: Yeni dönemde duruşma sisteminin kapsamı da genişletiliyor. Avukatlar SEBİS üzerinden ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara uzaktan katılabilecek. Ayrıca düzenlemeyle miras kalan aile yadigarı malların yabancılara satışı zorlaştırılırken devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona eriyor.
3: Yıllarca sahnelerde ve afet bölgesinde iyilik elçisi olarak tanındı. Ama o maske günün sonunda düştü. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ndeki milyarlarca liralık kayıt dışı para trafiği Haluk Levent iyilik yolundan cezaevi kapısına götürdü. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerinin mal varlıklarına da el konuldu. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı toplanan bağış ve yardımların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirdi ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.
1: Deprem döneminde yardım adı altında toplanan milyarlarca lira
6: birçok yerde pazarlık yaptı. Çünkü alımlar yapıyoruz.
7: Çok iyi gidiyor.
6: çok güzel ilerliyor.
1: İhtiyaç sahiplerine ulaşmadan dönen para trafiği. Gözaltına alınan şüpheliler de Haluk Levent'i suçladı. Ünlü şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik iddiaları. Soruşturma genişlemiş, operasyonlar Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in kardeşinden yardımcısına, eski şoföründen diğer Ahbap üyelerine kadar uzanmıştı.
7: Büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
1: Depremzedelerin yaralarını sarmak için topladığı 4,3 milyar lirayı kumar, bahis siteleri ve borsada kaybettiğine dair iddiaların odağındaki Levent ve beraberindeki şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Ünlü şarkıcı ve 13 kişi tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında ise yardımlarının şeffaf yönetildiğine dair şüphe ifadesi yer aldı. Levent'in iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta verdiği ifadelere de ulaşıldı. Ünlü şarkıcı dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddetti. Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım. 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise ayrıntıya girmedi. Levent, olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu. İnan bana. Ayrıca MASAK raporuna Ahbap Derneği'nin yurt dışından yapılan yardımları kayda geçirmediği de yansıdı. İddiaya göre dernek bu yolla 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolarlık para hareketinin kayıt dışı bırakıldığı da dosyaya girdi. Öte yandan gündemdeki Ahbap soruşturması ile ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan tepki geldi. Haluk Levent'e bu sözlerle yüklendi.
8: Polise verdiği ifadede ahbaplar burada ama devlet içini kastederek çavuşlar nerede diye sormuş. Yarım ağız yapmasın. Belki de ilk kez dürüst bir insan gibi davranıp Yüce Türk yargısına doğrulukla versin ifadesini ki bu aşağılık meselenin ucu nereye, kime varacaksa varsın.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Şubat depremi nedeniyle Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü de tutuklandı. Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil, Arif Sevik, Erkin Köse ve Sait Köse tutuklanan isimler. İki şüpheli ise adli kontrole serbest bırakıldı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma hakkında önemli açıklamalar yaptı.
9: Olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
1: Sabah böyle konuştu, akşam Ahbap'a yapılan bağışların inceleme altına alınacağını duyurdu. Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği 6 Şubat depremlerinin ardından milyonlarca liralık bağış toplamıştı. O bağışlarla kumar oynandığı ortaya çıktı.
10: Birçok yerde pazarlık yaptı. Çünkü alımlar yapıyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap'ın deprem bağışlarına ilişkin bilirkişi incelemesi yapılacağını açıkladı.
11: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır.
1: Yaptığı açıklamada Türk milletinin yardımseverliğini vurgulayan Akın Gürlek, bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir ifadelerinde kullandı.
3: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda tansiyon tavan yaptı. AK Parti ve CHP grupları arasında başlayan tartışma kısa sürede kontrol dışına çıktı. Meclis salonunda bardaklar, sular havada uçuştu.
12: Var mı
6: İsmet İnönü.
12: İsmet İnönü eşini Venize Dost'un koluna taktı mı takmadı mı? Taktı mı takmadı mı?
11: Bardaklar havada uçuştu. Mecliste tansiyon zirve yaptı.
13: Bir mücadele kahramanı ömrünü cephede geçirmiş bir adama. Bu hakaret yapılır mı ya? Elinizi vicdanınızı okuyun ya.
11: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olan toplantısı sakin başladı. Ancak çok geçmeden adeta bir savaş alanına döndü.
14: Burası siyaset meydanı. Ben yaptım siyasetini. Buyurun cevap ediyorsanız cevap edin.
11: Meclis gündemine geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın söz aldı. İsmet İnönü ile ilgili sözlerinin ardından tansiyon arttı.
12: İsmet İnönü eşini Venize Dost'un koluna taktı mı takmadı mı? Taktı mı takmadı mı?
13: Kimsin sen? Müsaadenin kanı var mı İsmet İnönü?
11: Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından çok sert tepkiler yükseldi. Meclis üyeleri ayağa kalktı. AK Parti sıralarının üzerine yürüdü.
15: İçin savaşmış. Tamam. İşkembe-i Kübra'dan gazi olunmuyor. Yapmayın.
11: Bazı CHP'li meclis üyeleri ellerindeki suları AK Parti sözcüsü Aydın'a fırlattı. Oturuma ara verildi.
16: Arkadaşlar 10 dakika ara verilmiştir arkadaşlar.
17: Sakin olun arkadaşlar.
11: Verilen aranın ardından CHP grubu salona geri döndü ancak tek bir şartları vardı. AK Parti grubunun meclis kürsüsünden özür dilemesi. Beklenen o özür gelmeyince CHP'li üyeler meclis salonunu protesto eşliğinde de terk etti.
3: 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku cinayeti ve devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Doku'nun kaybolduğu gün görevdeki zırhlı araçların bilgilerini istedi. Öte yandan genç kızın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
18: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
11: Gülistan Doku henüz 21 yaşındaydı. 2020'de Tunceli'de kaybolmuş. Dosyanın yıllar sonra raflardan indirilmesiyle dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Türkiye'yi sarsan dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı.
19: Şeyin kanıtı vermeyimde. Her şeyin kanıtıyla bütün katilin kanıtı. Katili böyle ellerinize bırakın.
11: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken bir adım attı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde görevdeki tüm zırhlı araçların incelenmesi istendi. Araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi.
20: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Sönel'dir.
11: Katil! Savcılığın talimatı bununla da sınırlı değil. O gün görev yapan personelin isim listeleriyle araçların güzergahları ve görev emirleri istendi. Böylelikle genç kızın kaybolduğu gün bölgede görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan araç tespit edilirse dokuya ait iz aranacak.
18: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
21: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
11: Bu arada Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekip ve komandolar genç kızdan bir iz bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. JASA timleri ve komandolar Roslar ve Dinar Deresi bölgelerinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Kızılötesi sinyaller sayesinde şüpheli alanlar detaylı şekilde incelendi.
22: Benim kızım bir mezarı olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev temaslarına başladı. Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi Fidan ve sivilleri hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilimin tırmanmaması ve kalıcı ateşkes için diplomasi çağrısını yineledi. Bakan Fidan ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından da kabul edildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Fidan ilk olarak Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha'yla bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan, sivil altyapıyı hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Müzakere masasının yeniden kurulması gerektiğinin altını çizdi.
23: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı.
23: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
1: Fidan, Karadeniz'in çatışmanın yeni cephesi olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
23: Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın en karanlık döneminin barışın habercisi olmasını temenni etti. Kalıcı ateşkes ve barış için uluslararası topluma güçlü çağrıda bulundu.
23: Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının hakları konusundaki kararlı duruşu yineledi.
23: Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Fidan daha sonra mevkidaşıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalılar için Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Zelenski, Bakan Fidan'a Ukrayna 2. derece liyakat nişanını takdim etti.
3: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hızla yayılan Ebola salgını dünyayı alarma geçirirken ABD ise kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne kısıtlama getirdi.
11: Afrika kıtasında binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsü yeni dalga salgınla birlikte dünyaya korku saldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde durumun kontrolden çıkması üzerine ABD sınır kapılarında ve havalimanlarında olağanüstü önlemler başlattı. Washington yönetimi son 21 gün içinde salgın ülkesinde bulunan vatandaşlarının ticari uçuşlarla Amerika'ya dönmesini geçici olarak yasakladı. 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında resmi vaka sayısı 2011'e ulaşırken virüs yüzünden ölenlerin sayısı ise 754'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü mevcut tablonun tarihin en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu duyurarak tespit edilemeyen bulaş zincirlerine karşı tüm ülkeleri uyardı. Republic of the Congo is spreading rapidly. Resmi rakamların gerçekte 4 kat daha fazla olabileceğini duyuran sağlık yetkilileri virüsün nadir bir varyant olan Bundibugyo virüsü olduğunu açıkladı. Vaccines and treatments, but that doesn't mean that. Tıp dünyasını en çok korkutan detaysa bir tür kanamalı ateşe yol açan bu varyantın henüz onaylanmış bir tedavisinin veya aşısının bulunmaması. Gözler karantina bölgelerine çevrilirken uluslararası sağlık kuruluşları küresel bir pandemiyi önlemek için zamana karşı yarış halinde.
3: ABD yine polisin siyahi bir gence uyguladığı şiddetle sarsıldı. Polis beyaz bir genci aradığı halde 15 yaşında siyahi bir çocuğu durdurdu, kelepçe taktı ve kolunu kırdı. Gerekçe ise emirlere uymamasıydı, ancak kamera kayıtları çocuğun diz çöküp ellerini de havaya kaldırdığını gösterdi.
11: Yine ABD, yine polis işkencesine uğrayan bir siyahi çocuk. ABD'nin Florida eyaletinde polis şiddetinin hedefi olan 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı dehşet kamuoyunu ayağa kaldırdı. Melbourne kentinde polis psikolojik sorunları olan beyaz bir kayıp genci ararken sokakta yürüyen 15 yaşındaki Judah Everidge'i durdurdu. Polis raporunda 15 yaşındaki gencin beline davrandığı, emirlere uymadığı ve görevliyi bilerek engellediği iddia edildi. Ancak ortaya çıkan vücut kamerası görüntüleri polis raporunu tamamen çürüttü. Kayıtlarda polis aracından inen silahlı ekiplerin karşısında Judah Everidge korku içinde dizlerinin üzerine çöküyor ve ellerini havaya kaldırıyor. Teslim olmasına rağmen çocuğun üzerine çullanan polisler genci sertçe yere yatırarak kelepçe takarken kolunu kırıyor. Yapılan üst aramasında çocuğun üzerinden hiçbir silah çıkmazken skandalın ardından olaya karışan polislerden biri görevinden istifa etti.
0: Stop, bro. What's your password?
11: Melbourne Polis Teşkilatı görüntülerle yalanlanan sahte raporlama süreciyle ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Kolu kırılan çocuğun tedavi altına alındığı açıklandı.
3: Eskiden yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar botoks yaptırmayı tercih ediyordu. Ancak botoksta yaş sınırı iyice düşmeye başladı. Sosyal medyada ve ekranlarda sürekli karşılaşılan kusursuz yüzler özellikle gençlerde estetik uygulamalara yönelimi artırıyor.
2: Botoks yaptırdınız mı?
6: Yaptırdım daha önce. Yani bir sakınca da görmüyorum. Çok küçük olan yaşlar için bence gereksiz.
17: Botoks yaptırmadım ama yaptırmayı düşünüyorum.
24: Kırışıklığı olan da yaptırıyor, olmayan da, hatta genci ve yaşlısı da yaptırıyor. Botoks çılgınlığı her geçen gün artıyor.
25: Botoks uygulaması yapmak için kırışıklıkların olması gerekiyor.
26: Doğallığı, doğal yaşlanmayı seviyorum ben. Sosyal medyada dayatılan o güzellik algısı yüzünden gençler bu hale geldi. Ben çizgilerimi seviyorum, yaptırmayı da düşünmüyorum.
27: Botoks yanaklarıma, alnıma, göz çevreme her şeyi yaptırırım.
25: Son dönemde trend olarak çok düşük yaşlara düştüğü oldu. 18'li 19'lu yaşlarda olup botoks yaptırmak için gelen arkadaşlar oluyor. Uyarılarda bulunuyoruz.
26: Yok yani ben şimdi düşünüyorum. Küçüğüm ben daha.
24: Botoks uygulamasının yaşı her geçen gün daha da düşüyor. Eskiden kırışıklık gidermek için yapılan bu uygulama artık kırışıklığı olmayan gençlerin ise ilk tercihi haline geldi.
28: Ben yaptırdım. Görüntü olarak hoşuma gidiyor açık söyleyeyim. Ben 40 yaşındayım. Yeni yaptım. İlk defa yaptım. Yaş bence çok önemli.
29: 43 yaşında hala hiç botoks yaptırmadım. Karşı değilim ama doğallıktan yanayım. Benim de düşüncem böyle. Küçük yaşlarda hiç onayladığım bir durum değil. Her şey yaşında güzel.
30: Bence moda oldu artık. Herkes birbirinden görerek sanki o yaptırdı ben de yaptırayım şeklinde bir moda haline geldi.
24: Bir zamanlar orta yaşın estetik uygulaması olarak görülen botoks artık gençlerin gündeminde. Peki bu değişimin nedeni ne?
25: Sadece arkadaşları botoks yaptırıyor diye botoks yaptırmak için gelenler var. Yapmıyoruz çünkü ihtiyaç yok. Yani en azından bir 20'li yaşların sonu 30'lu yaşlarda olmasını istiyoruz.
31: Dolgu da yaptırdım, botoks da yaptırdım. Bilinçli işlem yaptırmak lazım. Doktorun önerisiyle karar verecek bir sistem ama her genç kız ihtiyacı yokken ben sırf botoks yaptırmak istiyorum diye sosyal medyanın da etkisiyle kesinlikle doğru değil.
32: Yaş ilerledikçe özellikle kendi doğallığı da gidebiliyor. Bu doğallığı gitmemesi adına yaptırabilir.
24: Sosyal medyadaki kusursuz yüzler gençleri estetiğe yönlendiriyor. Uzmanlarsa ihtiyaçtan çok özenmek diyor ve gençleri erken yaşta botoks konusunda uyarıyor.
25: Botoks deyip geçmemek lazım. Çok ciddi bir iş. Gençlerin özellikle uzak durmalarını istiyoruz bu konuda. Kas yapıları henüz oturmamış olduğu için gelişimlerinin bozulması da söz konusu olabilir. Botoksunuzu yaptırın ama gerekliyse yaptırın.
3: DEM Parti İmralı heyetinin çerçeve yasa turları devam ediyor. Heyet AK Parti'den sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak düzenlemenin ayrıntıları masaya yatırıldı. DEM heyeti meclis tatile girmeden yasanın çıkarılmasını talep etti.
33: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çıkartılacak yasal düzenlemede. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bu kapsamda siyasi partiler turuna çıktı. Heyet ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.
33: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar açık söylüyorum gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
1: Görüşmede gündem çerçeveye saydı. DEM heyeti yasanın meclis tatile girmeden önce çıkartılması talebini tekrarladı.
4: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: DEM heyeti AK Partili kurmayların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen o görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Buldan ve Sancar yasal sürecin hızlandırılmasına yönelik beklentilerini dile getirdi.
4: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedefleri çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık.
1: DEM Parti'nin talebi terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden yasalaşması. Kulislerde bu düzenlemenin Ekim ayına kalabileceği konuşuluyor. İşte bu nedenle İmralı heyeti sürecin hızlanması için mekik diplomasisi yürütüyor.
5: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır.
1: Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Düzenlemede suça karışan ve karışmayan ayrımının olması planlanıyor. Ancak DEM Parti böyle bir ayrım yapılmasına itiraz ediyor. Görüşmelerde yasal düzenlemenin içeriği konusunda da fikir alışverişi yapıldığı belirtiliyor.
7: TGRT FM Haber.
8: Reklamlar.
9: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
9: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
9: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
9: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
12: Burada.
9: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
10: Burada.
9: Kickboks Dünya Şampiyonu.
12: Burada.
9: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
12: Burada!
9: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Yusuf-u Hemedani Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi Yusuf bin Yakup bin Eyyub bin Hüseyin bin Vehre el-Buzenecirdi el-Hemedani olup, künyesi Ebu Yakup'tur. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 8.'sidir. 440 miladi 1048 senesinde Hemedan'ın Buzenecirt köyünde doğdu. 22 Rebiyül Evvel 535 miladi 4 Kasım 1140 tarihinde Herat ile Merv arasında vefat etti. Buzenecirt, Hemedan'a bir menzil uzaklıkta, Rey ile Save arasındaydı. Moğol istilasında harap olup, ortadan kalkmıştır. Merv şehrinde bir tekke kurup, 60 yıldan fazla insanlara doğru yolu gösterdi. Ayrıca irşad için çeşitli şehirlere seyahatler yaptı. 65 yaşlarındayken tekrar Bağdat'ı ziyaret etti. Hayatı boyunca yüzlerce talebe kendisinden ilim ve feyz aldı. Abdullah Baraki 555-1160, Hasan Endaki Buhari 552-1157 ve Ahmet Yesevi ve Abdülhalik Gonçduvani dört büyük halifesidir. Bunlardan Ahmet Yesevi, Türkistan tarafına göç edip, İnsanları irşad ederek büyük hizmetler yaptı. Talebeleri Anadolu ve Rumeli'ye kadar gelerek buraların Müslümanlaşmasında büyük hizmet etti. Yusuf-i Hemedani amelde Hanefi, itikatta Maturidi'ydi. Bağdat'ta tahsil gördüğü için Şafii ve Eş'ari mezheplerini de iyi bilirdi. Çok cömertti. Eline geçeni muhtaçlara dağıtırdı. Zahidane yaşardı. Odasında hasır, keçe, ibrik, iki yastık ve bir tencereden başka bir şey bulunmazdı. Çizme imalatı ve çiftçilik yaparak geçinirdi. Ömründe kimseden bir şey istememişti. Talebelerine de böyle tavsiye ederdi. Herkese karşı çok iltifat eder, yumuşak ve merhametli davranırdı. Önce zahiri ilimleri hakkıyla tahsil edip, sonra tasavvufa sülûk ettiği için olsa gerek, dinin emirlerine uymakta çok hassastı. Keramet ve keşiflere iltifat etmez, sekr ve veç tesiriyle hasıl olan ölçüsüz hareketleri beğenmezdi. Halifesi Abdülhalik Gonçduvani'ye şöyle nasihatte bulundu. Ey Abdülhalik, iki kapıyı kapat. İki kapıyı aç. Şeyhlik kapısını kapat, hizmet kapısını aç. Halvet kapısını kapat, sohbet kapısını aç. Yusuf Hemedani, Hacegan yolu da denilen yolunun iki esasını böylece özetlemektedir. Hizmet ve sohbet. Bu sebeple çok seyahat eder, insanları irşada çalışırdı. Hayli kimse elinde Müslüman olmuştur. Yusuf-i Hemedani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Ey oğlum! Söz gümüş ise, sükût altındır. Söz söyleyince pişman olursun, fakat sükût etmekten pişman olmazsın. Kalbi imar etmek, nimettir. Dili imar etmek, çok konuşmak, fitnedir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, müttaki kimse, susan kimsedir buyurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kulun dini doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Kalbi doğru olmayınca dini doğru olmaz. Dili doğru olmayınca kalbi doğru olmaz. İnsanların kendini nefsinden en iyi koruyanı kimdir diye sorulunca, diline sahip olan dilini tutandır buyuruldu. Hazreti Ömer buyurdu ki, çok konuşan çok hata eder. Çok hata edenin hayası azalır. Hayası azalanın verası da azalır. Verası az olanın kalbi ölür, körelir. Nasihat, salih amellerin en faziletlisi ve dinde asıldır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, İnsanlara ilim öğretmekten daha faziletli bir ibadet bilmiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki, İlim tahsil etmek bütün müminlerin üzerine farzdır. İlim Çin'de olsa bile gidip alın. Bir Müslümana amelinin sahih olmasını sağlayacak kadar her ilimden tahsil görmesi farzdır. Mesela vakitleri bilmek ve ona göre ibadet etmek için astronomi, miras taksimi yapabilmek için matematik bilgisayar,

ibadet etmeyi Peygamber Efendimiz değirmen taşını döndüren merkebe benzetmiştir. Zira bu işi yapan hayvan durmadan aynı yerde dolanır. Hiç ilerleme kaydetmez. Fıkıh bilgisi edinmeden yapılan ibadetin kula hiçbir faydası yoktur. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Yusuf-i Hemedani Hazretleri bir gün kendi evindeydi. Gönlüne dışarı çıkmak arzusu geldi. Halbuki cuma gününden başka bir günde dışarıya çıkmak adeti değildi. Bu arzu ona o kadar ağır bastı ki niçin gitmek gerektiğini bilemedi. Merkebine bindi. Allahü Teala nereye dilerse oraya gitsin diyerek hayvanının yularını salıverdi. Merkep onu şehirden çıkarıp vadi tarafında bir mescide götürdü. Gördü ki bir genç başını önüne eğmiş tefekkür ediyordu. Onu bekledi. Ancak bir saat sonra başını kaldırdı. Heybetli görünüşü olan bu genç Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin talebelerinden biriydi. Hocasına dedi ki: "Ey hocam, başımda halledemediğim bir müşkül mesele var. İyi oldu ki siz geldiniz. Ne yapacağımı şaşırmıştım." Genç meselesini hocasına anlattı. Hocası da onu sıkıntıdan kurtaracak bir şekilde cevaplandırdı. O andan sonra talebesi olan bu gence dedi ki: "Ey genç, ne vakit bir sıkıntıya düşersen şehre gel, benden sor. Beni buraya kadar yorma. Yolda yürürken bile Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olurdu. Hoş tut denilen yerden camiye gelinceye kadar bir hatim indirir, mescit kapısından Hasan Endaki ve Ahmedi Yesevi hanesine varıncaya kadar Bakara suresini okurdu. Geri dönerken Ali İmran suresini bitirirdi. Arada bir yüzünü Hemedan'a çevirir ve çok ağlardı. Selman-ı Farisi Hazretlerinin asası ile sarığı kendisindeydi. Her ay başında Semerkant alimlerini çağırarak onlarla sohbet ederdi. Bir taraftan köylülere ve yanına gelen herkese doğru din bilgilerini öğretmeye çalışır, insanlarla uğraşmaktan, onları yetiştirmek için çalışmaktan hiç sıkılmazdı. Diğer taraftan ağrılara ve yaralara ilaç yaparak herkesin derdine yetişmeye çalışırdı. Böylece maddi ve manevi hastalıkların tabibi, mütehassısı olduğunu ispat ederdi. Yusuf-i Hemedani Hazretleri Rütbetül Hayat adlı eserinde şöyle buyurmuşlardır: "Bismillahirrahmanirrahim. Ancak ondan yardım dileriz. Hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Ezeli hamdiyle hamd eden ve öven, daimi tevhidinin keremiyle gören, ebedi tekliğinin müşahedesiyle tek olan, zahiri kahrının azametiyle cebbar, batini azametinin kahriyle kahhar, hakimiyet yüceliğiyle melik, kayyumi izzetinin mülkiyle mükebbir, merhametinin güzelliğiyle vasi ve rahmetinin genişliğiyle muhsin odur. Salat ve selam, mahlukatının en hayırlısı ve en üstünü olan Resulüne, onun eshab, akraba ve ümmetine olsun. Bu aciz, biçare ve unutkan insan, bir kere düşünmez ki, mahlukatı idare etme elbisesini bana niçin giydirdiler? İlim ve idrak tacını bütün yaratıklar arasında niçin benim başıma koydular? İbadet ve kulluk yazısını niçin benim alnıma çektiler? Göklerde ve yerde benim adımı niçin dostluk ve muhabbetle meşhur ettiler? 120 binden fazla peygamberlik ve saadet merkezini bütün mahlukat

0: içinde niçin sadece beni davet için gönderdiler? Kutsal kitaplarda ve sahifelerde niçin benden bahsettiler? Bu kitaplarda bazen şükür, övgü, bazen de kınama var. Bütün bunlar niçindir? Dünyayı niçin birçok yerde kınadılar? Onun adını niçin hapis ve zindan koydular? Onun aldanış ve fitnesinden kaçmayı niçin emrettiler? Önde gelen peygamberler ve veliler ona niçin iltifat etmediler? Akıl, idrak ve temyiz gücüyle müşerref olan insanın, hayvanlar, vahşi yaratıklar ve böceklerle aynı sınıfta bulunmaktan utanması, onların teselli mekanlarında avunmaktan sıkıntı ve üzüntü duyması gerekir. İnsan, vücudunun taşıyıcısı olan nefsinin menfaati için yeme, içme, giyinme ve evlenme isteklerini kontrol altına almalı ve kendisinin asıl huzur bulacağı yeri bilmelidir. Zahirde dünyanın fuzuli işlerinden uzaklaşıp kaçınmak uzuvlara zor gelir. İnsan esnaf ise ihtiyacı nispetinde dükkana gider. Tüccar ise nafaka ve kıyafetine gereken oranda ticaret yapar. İmalatçı ise kendisi ve ailesinin ihtiyacı nispetinde çalışır. Halk tabakalarını yönetici yönetilen, hakim teba, alim öğrenci hep bu misal üzere bilmek gerekir. Dünya malı toplamada aşırıya gitmemek, ihtiyaç nispetinde yeme, giyme, barınma ve evlenme ile yetinmek herkes için gereklidir. Zira bunlarla oyalanıp teselli olmanın, hayvanların mertebesi olduğu nüktesine daha önce işaret etmiştik. İnsan bunları çalışan ve bedenini taşıyan nefsinin devamını temin için zarureten kullanır. Zaruret ise ölçülü ve sınırlıdır. Ölçüsüz, başıboş değildir. Mahlukatın önderi, peygamberlerin ve ümmetin lideri, din ve şeriatın rehberi, sevgili peygamberimiz, hayatın bu mertebesi hakkında şöyle demiştir. İslam, Allahü Teala'dan başka ilah olmadığına şehadet getirmen, namaz kılman, zekat vermen, hacca gitmen ve Ramazan'da oruç tutmandır. Bunları yaptığın zaman Müslüman olursun. Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri buyurdu ki, Hocam Yusuf Hemedani Hazretleri buyurdu ki, Doğru yol Allahü Teala'nın Resulü Hazreti Muhammed'in yoludur. Çünkü âlemin efendisi şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Hureyre! İnsanlara benim yolumu, sünnetimi öğret ve sen de amel et ki, kıyamet gününde ışık verecek bir nura kavuşasın. Yusuf Hemedani Hazretleri şöyle buyurdu. Bu yol, Hazreti Ebu Bekr Sıddık'ın yoludur. Asır be asır bize ulaşmıştır ve ta kıyamete dek devam edecektir. Bu yüzden müminler ve taliplerin hepsi bu seçkin yola tabi olmalı, bu hanedan ile sohbet etmeli, onların yoluna girip onlarla bulunmaktan ve ünsiyetten uzak kalmamalıdırlar. Kim ki bu yol üzere amel eder ve ona sarılırsa, şüphesiz tüm karanlıklardan emin olur ve bid'at denizinin dalgasından kurtulur. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bir gün Hemedan'dan bir kadın ağlayarak Yusuf-i Hemedani'nin huzuruna geldi ve dedi ki, Oğlumu Bizanslılar esir etmişler. Kadına sabredin buyurdu. Kadın sabredecek halim kalmadı dedi. Bunun üzerine Yusuf-i Hemedani Hazretleri, Ya Rabbi, bu kadının oğlunu esirlikten kurtar, üzüntüsünü neşeye çevir diye dua etti. Kadın eve gelince bir de ne görsün, oğlu evde oturuyor. Hayret etti. Oğluna, anlat evladım buraya nasıl geldin dedi. Oğlu, biraz evvel İstanbul'daydım. Ayaklarım bağlıydı. Başımda muhafız vardı. Aniden bir kimse geldi, beni kaptığı gibi bir anda buraya getirdi dedi. Yusuf-i Hemedani Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. İmandan sonra kulun üzerine farz olan ilk şey, namazı kılmak için abdest almaktır. Bu, bedenin necasetten ve cünüplükten temizlenmesidir. Temizlik iki çeşittir. Biri bedeni temizlik, diğeri ise kalp temizliğidir. Beden temiz olmadan namaz sahih olmayacağı gibi, kalp temiz olmadan marifet sahih olmaz. Beden temizliği yani namaz abdesti ve gusül abdesti için mutlak su lazımdır. Yani mutlak su hem temizdir hem de temizleyicidir. Karışık, kirli ve kullanılmış su ile temizlik yapmak caiz değildir. Kalp temizliği için ise halis ve saf bir tevhid lazımdır. Beden temizliği yapılırken kalp temizliğine de dikkat etmelidir. Yani abdest alırken el yıkandığında kalbin de dünya sevgisinden uzaklaştırılmasına gayret etmelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen dost doğru namaz kılın ve zekat verin. Bakara Suresi 43 buyurmaktadır. Namaz Cenab-ı Hak'tan gelmiş bir emirdir. Namaza başlamadan evvel namazın bazı şartları vardır. Bu şartların ilki bedeni necasetten, kalbi arzulardan temizlemektir. İkincisi elbiseyi necasetten temizlemek ve bu elbiseyi helal yoldan sağlamaktır. Üçüncüsü abdest almaktır. Dördüncüsü kıbleye karşı yönelmektir. Beşincisi namaz vaktinin girmesidir. Altıncısı niyetin halis olmasıdır. Yedincisi namaza girmek için tekbir getirmektir. Namaz öyle bir ibadettir ki talipleri baştan sona kadar Hak Teâlâ'nın yolunu onda bulurlar. Abdest kul için tövbe yeridir. Edep birkaç kısımdır. Birinci kısım tenhada yalnız iken Allahü Teala'ya karşı olan edep. Bir kimsenin yalnız iken kendisini hürmetsizlik, edepsizlik olan şeylerden korumasıdır. Böyle bir kimsenin tenhada yalnız iken olan ameli, hareketi padişahların önündeyken yaptığı hareketler gibi olur. Bir defa Peygamber Efendimiz bağdaş kurup oturmuştu. Bu sırada Cebrail gelerek, "Ya Muhammed, kulun oturuşu gibi otur. Allahü Teala'nın huzurunda bir kölenin efendisi karşısında oturduğu gibi bir kul olarak otur," dedi. Edebin diğer kısmı ise insanlara karşı olan edeptir ki insanlar ile sohbet etmenin, onlar ile beraber olmanın ve güzel geçinmenin esaslarıdır. İnsanlarla olan münasebetlerde ve bütün hallerde sünnet-i seniyyeye uymak demektir. Bu üç kısım adabın ayrı ayrı tarif ve izahları yapılmış ise de aslında bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. İman Hak Teâlâ'nın lütfudur. Kul tüm azameti ve mükerremliğine rağmen yine de mahluktur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kullarına olan sözüdür. Kabir azabı, münker ve nekir haktır, gerçektir. Ölüler için yapılan dua faydalıdır. Peygamber Efendimizin şefaati ve miracı haktır. amel defteri ve sırat köprüsü haktır. 10 sahabi, aşere-i mübeşşere cennetliktir. Kafir, Hak Teâlâ dilediği sürece daima azaptadır. Hak Teâlâ'yı ahirette görmek haktır. Peygamberlerin aklı, evliyanın aklından üstündür. Evliyanın kerameti haktır. Peygamberlerin mertebesi, evliyanın mertebesinden üstündür. Mü'minlerin aklı, kâfirlerin aklından üstündür. Hak Teâlâ hakkıyla bilir ve kudretiyle muktedirdir. İnsanlar 5 gruptur. Mü'min, kâfir, münafık, günahkâr ve müşrik. İman hakikidir, mecazi değil. Çalışıp kazanmak ilahi emirdir. İyi amel imandandır. İman itaattir ama her itaat iman değildir. Her günah da küfür değildir. Peygamberler, veliler, müminler, salih insanlar ve günahkarların imanı ile Cebrail'in imanı aynıdır. İmamlar masum değildir. Kusurları kusur olarak görülür. İman artmaz ve azalmaz. Allah'ı sevenlerden bu sevgi nedeniyle ilahi emirler sakıt olmaz. Akıl, idrak ve emaneti yüklenmek suretiyle muazzam ve şerefli olarak yaratılmış olan insanın teselli noktasında kendi emrine amade olan hayvanlar, yırtıcılar, kuşlar ve böceklerle aynı konumda olması ne utanılacak bir şeydir. Böyle bir insan hayvanların teselli mekanında alçalır ve avunur. Hayvanların yeme, içme, eş edinme, barınma ve giyinmeyle mutlu olup avundukları gibi bu insanda bu tür şeylerle teselli olur. Kendi hakiki konumu ve derecesini düşünmez. Bu aciz, biçare ve unutkan insan bir kere düşünmez ki mahlukatı idare etme elbisesini bana niçin giydirdiler? İlim ve idrak tacını bütün yaratıklar arasında niçin benim başıma koydular? İbadet ve kulluk yazısını niçin benim alnıma çektiler? Göklerde ve yerde benim adımı niçin dostluk ve muhabbetle meşhur ettiler? Kutsal kitaplarda ve sahifelerde niçin benden bahsettiler? Bu kitaplarda bazen şükür, övgü, bazen de kınama var. Bütün bunlar niçindir? Dünyayı niçin birçok yerde kınadılar? Onun adını niçin hapis ve zindan koydular? Onun aldanış ve fitnesinden kaçmayı niçin emrettiler? Önde gelen peygamberler ve veliler ona niçin iltifat etmediler? Akıl, idrak ve temyiz gücüyle müşerref olan insanın hayvanlar, vahşi yaratıklar ve böceklerle aynı sınıfta bulunmaktan utanması, onların teselli mekanlarında avunmaktan sıkıntı ve üzüntü duyması gerekir. İnsan, vücudunun taşıyıcısı olan nefsinin menfaati için yeme, içme, giyinme ve evlenme isteklerini kontrol altına almalı ve kendisinin asıl huzur bulacağı yeri bilmelidir. Yusuf-i Hemedani Hazretleri başka bir sohbetinde şöyle nasihat etmiştir. Mü'min, başına hayır ve şer geldiğinde ben bunu bekliyordum diyendir. Kim Allahü Teala'nın kaza ve kaderine iman etti, o kederden kurtulur. Bu dünya değil, bu dünyayı sevmek kötüdür. Bir kalpte iki korku bulunmaz. Dünyadan korkan, ahiretten korkmaz. Dünya hayatında iki yol var. Bir, havasız, uzun bir tünel. İki, havadar, zevk ve sefalarla dolu bir tünel. Havasız tünelden geçenler, sıkıntılı yolun sonunda rahata ererler, sıkıntılardan kurtulurlar. Havadar, zevk ve sefa dolu tünelden geçenler ise cehennem çukuruna düşerler, rahatsız olurlar. Ehl-i sünnet itikadına sahipseniz, büyüklerin yolundaysanız, 40.000 dünya verseler, kavuştuğunuz nimet karşısında çer çöp kalır. Yeis haram, büyük günahtır. Aklı olan az zamanda çok iş yapar. Selamet istersen dünyaya kıymet verme. Keramet istersen sonsuz olanı yüce tut. Allahü Teala'ya isyan edildiği için dünya kötüleniyor. Yoksa taşı toprağa niye kötülensin ki? Ehl-i sünnet Müslüman, seçilmiş insan demektir. Kimde bu nimet varsa Allahü Teala onu en büyük nimetle şereflendirmiş demektir. Bunun kıymetini bilmeli. Kalpte iman çok önemli. İnsan bir kelimeyle hidayete eriyor, bir kelimeyle Allah korusun imandan çıkıyor. İmanımızı muhafaza edelim. İnsanın dünya denilen bu mayınlı tarlada mayınlara basmadan ilerlemesi lazım. Bunun için bir rehbere, bir kılavuza ihtiyaç vardır. Rehber, onun mayına basmaması ve etkilenmemesi için uğraşır. Eğer iman giderse, insan parçalanır. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, dünyada en mühim iş, yapılacak en hayırlı iş, Allah dostlarıyla beraber olmak. Vermek çok önemli. Her zaman verici olun, alıcı olmayın. Çünkü bu din vermek dinidir, vermekle büyüdü. Verince veriyorlar. Vermeden almak olmaz. Kuş yuvası kadar bir mescit yaptırana Allahü Teala büyük bir köşk verecektir. Din kardeşleriniz arasında cüzdanlarınızı aşağıda ayaklarınızın altında tutun. Yukarı çıkarırsanız aranızdaki muhabbet ve bağlılık gider. Allahü Teala bizi ehli sünneti yayma nimetiyle şereflendirmişse gafil olmaya gelmez. Bütün imkanınızla, bütün vaktinizle hizmeti tam yapmaya çalışın. Yarın yaparım demeyin. Sabaha kadar ömrünüz olduğu belli değil. Mesul olabilirsiniz. Bundan çok korkun. Huzur mekanda değil, kalptedir. Kalbin huzuru, insanın mutluluğu parayla değil, Allahü Teala'nın zikriyledir. Zikir birkaç çeşittir. Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Dini kitap okumak zikirdir. Sohbet zikirdir. Namaz zikirdir. Yani zikir Allah'ı anma, hatırlamaktır. Şu veya bu şekilde hatırlamaktır. Rahatınız, huzurunuz zikirledir. Bir Hindu, bir Mecusi bile inanmadığı halde Allah Allah dese kalbi rahat eder. Kelimenin kendisinde var keramet. Allah kelamı kendisi ilaç. Allahü Teala bu dini 3 şeye karşılık gönderdi. Şeytan, nefs, kötü arkadaş. 3 kişinin borcunu Allahü Teala öder. 1. Cihad için borç para alan. 2. Ölen bir Müslümanın kefen ve defin işlemi için borç para alan. 3. Nefsini günahtan korumak niyetiyle evlenmek için borç para alan. Bir Müslüman ehli sünnet itikadını öğrenmek için gerekirse neyi varsa satmalı, gidip dinini öğrenmeli. Bundan daha acil ve önemli iş yoktur. Büyüklerin yolunda olan ehli sünnet Müslümanın biri bine bedeldir. En aşağısı diğer insanların en yükseğinden daha yüksektir. Hiç dünya menfaati olmadan yalnız Allah rızası için birini seven ahirette onunla beraber olur. Niyete dünya girdi mi ibadet olmaz. Namaza, oruca, çalışmaya ne kadar dünya karışırsa o kadar hastalıklı, sakat, bozuk olur. Aile bağını çökerten dünyadır. Toplumları çökerten dünyadır. Yani menfaattir. Menfaat paylaşılması ne kadar girerse o kadar kıyamet kopar. Allahü Teala ahirette bize yaptığımız her şey için bunu niçin yaptın diye soracak. Allah rızası için yaptığınız niyet devam ettiği müddetçe başarı tamamdır. O niyetiniz bulanırsa, bozulursa her şey elden gider. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen eğer kendinizi bozmazsanız, siz kendinizi değiştirmezseniz Allahü Teala sizlere verdiği nimeti değiştirmez buyuruyor. İslam aliminde iki özellik vardır. Birincisi tevazu. Allahü Teala'yı tanıyan, bilen başını kaldırabilir mi? Ne kadar Allahü Teala'yı tanırsanız o kadar korkarsınız. Gerçek alimler Allahü Teala'dan en çok korkan kişilerdir. İkincisi nakil, kafadan söylemez, kitaptan söyler, büyüklerden nakleder. Dinimiz nakil dinidir. İhlas olmayan yerde menfaat girer, dünya girer. İhlas demek ahiret demek, Allah için demek. İmam-ı Gazali Hazretleri vefat ederken nasihat istediklerinde el-ihlas, el-ihlas, el-ihlas buyurdular. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Necibüddin Şirazi isimli bir zat şöyle anlatıyor. Bir zamanlar evliya zatların sözlerinden birkaç parça elime geçmişti. Mütalaa ettim. Bana gayet hoş geldi. Bu sözü araştırdım. Kimin sözüdür? Bundan başka eserleri var mıdır? Bu zatı bulayım da önüne diz çökeyim dedim. Bir gece rüyada heybetli, vakarlı, aksakallı, pek nurani bir zatın evimize girdiğini gördüm. Hemen abdesthaneye gitti. Abdest alacaktı. Beyaz bir kaftan giymişti. Kaftanın üzerinde iri hatla altın suyu ile Ayet-el Kürsi baştan ayağa kadar yazılmıştı. Ben onun arkasından gittim. Kaftanı çıkarıp bana verdi. Bu kaftanın altında ondan daha göz kamaştırıcı bir yeşil kaftan daha vardı. Bunda da önceki gibi aynı hatla altın yazıyla Ayet-el Kürsi yazılmıştı. Onu da bana verdi. Ben abdest alıncaya kadar bunları tut buyurdu. Abdest aldı ve bu iki kaftandan hangisini istersen sana vereyim buyurdu. Hangisini verirseniz bence sevgilidir dedim. Yeşil kaftanı bana giydirdi. Beyazı da kendisi giydi. Sonra beni bilir misin? Ben o okuduğum parçaların musannifiyim. Sen onu arzuluyordun. Ben Ebu Yakup Yusuf-i Hemedani'yim. Ona yani o okuduğun yazılara Zînetül Hayat adını verdim. Ayrıca Menazilüs Salikin ve Menazilüs Sayirin gibi sevilen eserlerim de vardır buyurdu. Yusuf-i Hemedani Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte haya imandandır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab-ı kiramına Allahü Teala'dan hakkıyla haya ediniz buyurdular. Ashab-ı kiram da ey Allah'ın Resulü elhamdülillah haya ediyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki haya o değildir. Gerçek manasıyla Allahü Teala'dan haya eden başındaki duyu organlarını ve düşüncelerini yanlış hareket yapmaktan korusun. Yeme ve içmesini kontrol etsin. Ölümü ve ondan sonra başa gelecekleri hatırlasın. Ahireti isteyen dünya hayatının zevklerini terk etsin. Böyle yapanlar Allahü Teala'dan hakkıyla haya etmiş olurlar buyurdular. Haya edilen muhterem kişilerle sohbet etmek suretiyle hayayı diri tutunuz demişlerdir. Aşk konuşturur, haya susturur. Allahü Teala korkusu insanı hüzünlendirir. Ebu Ali Dekkak Hazretleri ise haya Allahü Teala'nın huzurunda her türlü iddialarını ve benlik davalarını terk etmektir buyurdular. Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresi 4. ayet-i kerimesinde Allahü Teala Peygamberimiz Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten sen pek büyük ahlak üzeresin buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte ahlakı en güzel olanınız, imanı en üstün olanınızdır buyuruyor. Güzel ahlak, insanın güzel ve örnek davranışlarının en faziletlisi ve iyisidir. Yüksek ahlak, Cenab-ı Hak'tan başka şeyin himmet ve düşüncesine sahip olmamandır buyurmuştur. Ahlak, kulun ona karşı yaptığı ibadetleri küçük görmesi ve ondan gelen nimetleri büyük görmesidir. Büyüklerimiz, ahlak halktan ve Allahü Teala'dan gelen eziyet ve cefaları hiç üzülmeden ve sızlanmadan kabul etmektir. Kötü huy sahibinin kalbini sıkar. Zira onun kalbine kendi arzu ve iradesinden başka bir şey sığmaz. Güzel huy ise namaz kılarken yanında oturan zengin, fakir, köle kim olursa olsun kızmamaktır buyurmuşlardır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinize yalvararak ve gizlice dua ediniz. Ey kullarım, benden isteyiniz, kabul ederim, veririm. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir buyurdu. Dua ihtiyacın anahtarıdır. İhtiyaç sahibi olanların istirahat mahallidir. Sıkıntı sahiplerinin sığındığı yerdir. Dert ve hacet sahibi olanlarının nefes aldıkları alandır. Duanın adabı, dua yapılırken kalbin gafletten uzak olmasıdır. Duanın şartı ise dua yapanın helal yemesidir. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allahü Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e ben filan kulumu seviyorum, onu sen de sev der. Cebrail o kulu sever ve semaya seslenerek Allahü Teala gerçekten filan kulu seviyor, onu siz de sevin der. O kulu sema ehli de sever. Sonra Allahü Teala o kulun yeryüzünde de hüsn-i kabul görmesini sağlar buyuruyor. Muhabbet, aşk çok şerefli bir haldir. Allahü Teala'nın kuluna muhabbeti ona hususi surette bir nimet vermeyi irade etmesidir. Allahü Teala'nın bir kuluna nimet vermesi onun rahmetindendir. Allahü Teala'nın kuluna özel bir yakınlık göstermesi ve güzel haller vermesine muhabbet ismi verilir. Büyüklerimiz muhabbet aşığın sevgilisini yanında bulunan ve değeri olan her şeye tercih etmesidir. Muhabbet kalbin Allahü Teala'nın muradı olan şeylere rıza göstermesidir buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte güzel isim vermek, iyi bir süt anne bulmak ve güzel bir edep öğretmek çocuğun babası üzerinde hakkıdır buyurmuştur. Edebin asıl manası bütün hayır ve güzel meziyetlerin toplamıdır. Edepli olan bir kimse, kendisinde her çeşit hayır ve iyiliklerin toplanmış olduğu kimsedir. Edep, ameli güzelleştiren hususlar üzerinde durmaktır. Bir mübarek zata, edeplerden hangisi Allahü Teala'ya daha yakındır diye sorulduğunda, Allahü Teala'yı Rab olarak tanımak, ona şükretmek ve sıkıntılara sabretmek diye cevap verdi. Edebi terk etmek, huzurdan kovulmayı gerektiren bir sebeptir. Huzurda edepsizlik yapanı kapıya, kapıda edepsizlik yapanı hayvanlara bakmak için ahıra gönderirler. Kişi sevdiğiyle beraberdir diye çok müjdeler var. İnşallah dünyada beraber olduğumuz gibi cennette de hep beraber oluruz. İnsanın şerefi, üstünlüğü, meziyeti, kıymeti ilim sahibi ve edepli olmasıdır. Çok zengin, çok etiket sahibi olması, çok meşhur olması veyahut da filancanın oğlu olması değildir. Allah indinde insanın kıymeti, ilim sahibi olması ve edep sahibi olmasıdır. Edep, haddini, sınırını bilmektir. İş yerinde, evlilikte, cemiyette, her yerde herkesin bir sınırı vardır. O sınır içerisinde kalmak kaydıyla dünya cennet olur. Bütün sıkıntılar, üzüntüler, kavgalar hep sınır tecavüzünden olmaktadır. İşte bu sınır ilimdir. Dinini öğrenmeyen ne sınır ne sınırsızlık tanır. Önce iman, ondan sonra ilim. Çünkü bütün ibadetler ilme bağlıdır. Kitap okumak, dinini öğrenmek şarttır. Ve Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki, ilmin rütbesi, derecesi bütün rütbelerin en yücesidir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Yani bir alim vefat ederse, bütün alem, bütün insanlar ölmüş gibi olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir talebe, dinine ait bir mesele öğrenmek için evinden, hocasının evine kadar yürüse, bu şerefli kul, benim üzerime bassın diye melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Havadaki bütün kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler. Bunu affet diye dua ederler. Bu öğrenmek için gidene verilen ecirdir. Ya öğretmek için giderse? Bir kişiye bir kitap vermek için yola çıkanın yol boyunca alacağı ecir ve sevap, öğrenmek için gidenden daha fazladır. Gerek bizzat giderek, gitmese de sebep olarak, her ne şekilde olursa olsun, iştirak eden bu sevaba kavuşur. Sadaka için verilen para, Allah yolunda gaza için verilen paranın kıymeti yanında hiç kalır. Gaza için harcanan para ise, emr-i maruf için harcanan para yanında hiç kalır. Birine ehl-i sünnet itikadını anlatan bir kitap vermek veya anlatmak, yazmak emr-i maruftur. Eğer bir yerde Allah'ın dinine hizmet varsa, her Müslümanın üzerine şu üç unsurdan birini yapmak farzdır. Yani Allah'ın emri. Eğer bu üçünden de değilse, hiç yaşamasın daha iyi. Çünkü öbür tarafta çok acı azap çekecektir. Eğer ecdadımız, bizden öncekiler, bu üç şartı veyahut da birisini yerine getirmeselerdi, bugün biz belki bir Hristiyan, Yahudi çocuğuydık, belki dinsizdik. Çünkü İslamiyet bize bir emekle gelmiştir. Farzın birincisi, fiilen iştiraktır. Bizzat. Nitekim Eshab-ı Kiram, ta Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den bu diyarlara herhalde toprak, ganimet sahibi olmak için değil, İlahi Kelimetullah için geldiler. Allah'ın dinini kullarına anlatmak için geldiler. Birincisi, fiilen, bedenen. Buna imkan yoksa, malen desteklemesi lazım. Demek ki ya fiilen iştirak edecek, ayakları yorulacak, biraz hakarete uğrayacaktır veya destek verecektir. Bu da mümkün değilse, üçüncüsü de elini açıp yalvararak dua edecektir. Ben iştirak edemiyorum, ben acizim, hastayım, sıkıntım çok ama şu insanlara yardım eyle. Onları her türlü kötülükten muhafaza eyle. İşlerini rast getir. Çocukları kurtulsunlar, dinsiz imansız yetişmesinler diye dua etse, yine farzı yerine getirmiş olur. Aksi halde çok tehlikeli. Çünkü bir hadis-i şerif daha var. Bir mümin sabah kalktığı zaman ya alim olarak kalkmalıdır, yani o gün bir şey öğretmelidir, ya talebe olarak kalkmalıdır, yani gidip bir şey öğrenmelidir veyahut da dinleyici olarak kalkmalıdır. Bir camiye, hocaya gider, bir şey istifade eder. Eğer bu da olmazsa, muhabbetle kalkmalıdır. Yani bunları yapamadığı için üzüldüğünden, bu üç hale birden sevgi besler. Allah'ım, bana da nasip et der. Ama bir beşincisi olamaz. Şu halde, dünyaya gelmek, Müslüman olmak, bir sorumluluk, bir mesuliyet getiriyor. Bu mesuliyeti hiç kimse üzerinden atamaz. Bunu yok sayamaz. Çünkü hepimiz artık elhamdülillah tam iman ettik ki hesap var, sevap var, azap var. Ama mutlaka ahirette bir terazi var ve oraya ameller konulacak ve tartılacak. Onun için bir mübarek zat buyuruyor ki Allahü Teala kullarına üç şey vermiştir. Bunların ikisi dünyada kalır, biri ahirettedir. Bir, topraktan geldik, toprak olacağız. Yani bedenimiz çürümeye mahkum. Müminin ikinci varlığı ruhudur. Ruh, âlem-i emirden gelmiştir. İnsan vefat ederken ruhu kendi makamına gider. O da senden ayrılır. Kabir içerisinde sana sadece amellerin, iyiliklerin veya kötülüklerin kalır. Bunlar öbür tarafa gidecektir. Kötülükler deyince insanın İçi titriyor. Keşke hiç söylemesek ama söyleniyor. Var çünkü. Allahü Teala çok şefkatli, çok merhametli, çok affedici olduğu için bu yapılan hataların temizlenmesi için 5 vakit namazı emretmiştir. Namazlar arasındaki hatalar silinsin diye. Yetmedi, cuma gününü yaratmıştır. Allahü Teala bu mübarek gecelerde, saatlerde yapılan duaları kabul ediyor. Bir haftalık hatalarını, günahlarını siliyor. Cuma günü ve gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in 30 gün ve gecesi, kâfirler de dahil hiç kimseye azap yoktur. Bu gecenin şerefi ve büyüklüğü bakımından. Bu da yetmedi. Allahü Teala mübarek geceleri yarattı. Ramazan-ı Şerif'te imanı olan ve oruç tutan mümin mutlaka temizleniyor. Aynı karanlık gecede yıldızlar göründüğü gibi karanlık dünyada imanlılar da yıldızlar gibi pırıl pırıl parlar. Bu yıldızlar nasıl gökyüzüne dağılmış bir haldeyse imanlı insanlar da yeryüzünde bu şekilde gözükürler. Biz yıldızları seyrettiğimiz gibi melekler de şimdi dünyayı seyrederler. Ne bahtiyar kullar bir araya gelmişler. Allah'tan, peygamberden bahsediyorlar diye gıpta ederler. Çünkü bir hadis-i şerif var. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, 3-5 kişi bir araya geldiğinde Allah'tan ve peygamberden bahsetmezse, Allah oraya lanet etsin buyuruyor. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Ebu Said Abdullah ve İbn-i Sakka ve Seyyid Abdülkadir Geylani ilim öğrenmek için Bağdat'a geldiler. Abdülkadir Geylani Hazretleri o zaman çok genç idi. Hacı Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin Nizamiye Medresesi'nde vaaz ettiğini duymuşlardı. Bunlar onu ziyaret etmeye karar verdiler. İbn-i Sakka, ona bir soru soracağım ki, cevabını veremeyecek, dedi. Ebu Said Abdullah, ben de bir soru soracağım, bakalım cevap verebilecek mi, dedi. Küçük yaşına rağmen büyük bir edep timsali olan Abdülkadir Geylani de, Allah korusun, ben nasıl soru sorarım? Sadece huzurunda beklerim, onu görmekle şereflenir, bereketlenirim dedi. Nihayet Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin bulunduğu yere vardılar. O anda orada yoktu. Bir saat kadar sonra geldi. İbn-i Sakka'ya dönerek, "Senin sormak istediğin sual şudur. Cevabı da şöyledir. Ben görüyorum ki senden küfür kokusu geliyor," buyurdu. Sonra Ebu Said Abdullah'a dönerek, "Senin sormaya niyet ettiğin sual şudur ve cevabı da şöyledir. Fakat sen de edebe riayet etmediğin için ömrün hüzün ile geçecek," buyurdu. Sonra Abdülkadir Geylani'ye döndü. Ona yaklaştı ve, "Ey Abdülkadir, bu edebinin güzelliğiyle Allahü Teala'yı ve Resulünü razı ettin. Ben senin Bağdat'ta bir kürsüde oturduğunu, çok yüksek bilgiler anlattığını ve benim ayağım bütün evliyanın boyunları üzerindedir dediğini sanki görüyor gibiyim. Ve ben yine senin vaktindeki bütün evliyayı senin onlara olan yüksekliğin karşısında boyunlarını eğmiş halde olduklarını görüyor gibiyim," buyurdu. Ve sonra gözden kayboldu. Kendisini bir daha görmediler. Aradan uzun seneler geçti. Hakikaten Abdülkadir Geylani Hazretleri yetişti. Zamanında bulunan evliyanın en üstünü baş tacı oldu. Öyle yüksek derece ve makamlara kavuştu ki, insanlardan ve yüksek zatlardan herkes gelerek mübarek sohbetlerinden istifade ederlerdi. Bir gün yüksek bir kürsüde oturuyor, vaaz ediyordu. Buyurdu ki, "Benim ayağım bütün evliyanın boyunları üzerindedir. Zamanında bulunan bütün evliya onun kendilerinden çok yüksek olduğunu bilirler ve üstünlüğü karşısında boyunları bükülmüş olurdu. Bunlar meydana çıktıkça Hacı Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin senelerce önce keramet olarak haber verdiği haller anlaşılıyordu. İbn-i Sakka'ya gelince, o Yusuf-i Hemedani Hazretleri ile aralarında geçen o hadiseden sonra şer'i ilimlerle meşgul oldu. Çok güzel konuşurdu. Şöhreti zamanın sultanına ulaştı. O da bunu elçi olarak Bizans'a gönderdi. Hristiyanlar buna çok alaka gösterdiler. Nihayet onların yalanlarına aldanarak Hristiyan oldu. Bu hadiseyi anlatan zat diyor ki, "Bir gün onu gördüm. Hastaydı. Ölmek üzereydi. Ben yüzünü kıbleye döndürdüm, o başka tarafa çevirdi. Tekrar kıbleye döndürdüm, o tekrar başka tarafa çevirdi ve öylece öldü." Ebu Said Abdullah da diyor ki, "Ben Şam'a geldim. Bazı vazifelerde bulundum. Çok çeşitli sıkıntılarla hayatım geçti. Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin her üçümüz hakkında da söylediği aynen meydana geldi." Yusuf-i Hemedani Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir: "Her iyiliğin bir esası, temeli ve her edebin bir kaynağı vardır. İnsanın yaptığı iyiliklerin temeli ve beşeri edeplerin kaynağı akıldır. Allahü Teala aklı din için asıl ve dünya için direk kılmış ve mükellefiyeti akıl sahibine yüklemiştir." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, "Kul akıl gibi sahibini hidayete erdiren ve yanlış yoldan uzaklaştıran bir şey kazanmamıştır," buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, "Her şeyin bir direği ve dayanağı vardır. Kişinin amelinin direk ve dayanağı da akıldır," buyurmuşlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise, "Kulun aslı aklıdır. Hasebi, soyluluğu dinidir ve mürüvveti de insanlığı ve ahlakıdır," buyurmuştur. Hakikatleri bilmek, iyilik ve kötülükleri birbirinden ayırmak ancak akılla mümkün olur. Akıl, doğuştan olan akıl ve çalışma ve tecrübeyle elde edilen akıl olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğuştan olan akıl, asıl ve hakiki akıldır. Onun bir sınırı vardır. Kul bu sınırı ne aşar ne de ondan noksan olur. İnsanları diğer varlıklardan ayıran ve onlardan üstün yapan bu akıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, akıl, hak ile batılı birbirinden ayıran kalp içinde bir nurdur buyurmuştur. Akıllı bir kimse, dost olduğu kişilere seve seve yardım eder. Düşmanlarına ise zulüm yoluyla karşılık vermez. Böylece aklıyla dostlarını memnun eder, adaletiyle düşmanlarının elinden tutar. Bir kimseye bir iyilik yaptığı zaman karşılığında teşekkür beklemez. Bir kimse kendine kötülük yaptığı zaman onu mazur görür ve bağışlar. Ahmak ise hem kendisi dalalettedir hem de başkalarını dalalete sürükler. Kendisine dost olmak için yaklaşanlara kibirlilik taslar. Ahmak olan başkasına iyilik yaptığını zannedip ona kötülük yapar ve karşılığında şükür bekler. Ahmaklığın fenalıkları bitmez ve kusurları tükenmez. Nefis ise her hayra mani ve aklın zıddıdır. Zira nefis, kötü huyları ve çirkin işleri meydana getirerek insanın ar perdesini yırtar ve şer kapısını açar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, nefse uymak büyük hastalıktır, ilacı ise ona muhalefet etmektir buyurmuşlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh da, nefislerinizi şehvetten, arzu ve isteklerinden alıkoyunuz. Zira nefis, son derece kötü işler yapmaya meyillidir. Şüphesiz bu hakikat ağır bir ilaçtır. Batıl ise hafif olup bir zehirdir. Yapılan hataları terk etmek, onlara tövbe etmekten daha hayırlıdır. Çok bakış vardır. Şehvet tohumu eker. Bir anlık duyulan şehvet, uzun bir üzüntü getirir buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh ise, sizin için iki şeyden korkarım. Nefse uymak ve uzun emel. Zira nefis insanı doğru yoldan uzaklaştırır. Uzun emel ise ahireti unutturur buyurmuştur.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendim.

Marmaduke pis dalsa, Kur'an-ı Kerim için şöyle der: en taklit olunamaz senfoni, en sağlam bir ifade, insanları ağlamaya veya coşturmaya sevk eden bir kudret.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Bayan Mesude,

Müslümanlık kadar kolayca anlaşılabilen ve insana cesaret veren başka bir din yoktur. Hayatta insan ruhunu rahat ve huzura kavuşturan, insana halinden memnun olarak yaşamayı ihsan eden ve onu öldükten sonra ebedi saadete ve selamete ulaştıran biricik din İslamiyet'tir. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı muhtelif mahluklardan biridir. Muhakkak diğer mahluklarla arasında bir bağ vardır. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı en mükemmel bir mahluktur. Yani en mükemmel bir yaratılmıştır. Ona böyle fazilet veren onda bir ruh olmasıdır. İnsanın ruhu onu daima daha yükseklere götürmeye gayret eder. Ruhu temizleyen ve besleyen ise ancak dindir. Acaba insan ile onu yaratan büyük kudret sahibi arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bunu şüphesiz din bildirmektedir. Ben din hakkında muhtelif alimlerin neler söylediklerini tetkik ettim. Şimdi size birkaç misal vermek istiyorum. Carlyle'ın Kahramanlar ve Kahramanlara Tapınanlar adlı eserinden. Bir insanın dini, onun kalbinin iman ettiği bir husus, onun en bariz bir sıfatıdır. Din öyle bir şeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine gider. Onun dünyadaki faaliyetlerini ayarlar. Ona vazifelerini bildirir, gideceği yolu gösterir ve onun akıbetini tayin eder. Chesterton'un Düşünülecek Olursa adlı kitabından, din bir insanın kendinin veya başkalarının varlığında neler bulunduğu hakkında elde ettiği en yüce gerçeği ifade eder. Ambrose Bierce'in Şeytanın Sözlüğü kitabından, din insanlara bilmedikleri birçok şeyleri öğreten, onlara hem korku hem ümit aşılayan bir kaynaktır. Edmund Burke'ün Fransa İhtilali ismindeki kitabından, bütün hakiki dinlerin emrettiği husus Allah-u Teala'nın emirlerine itaat, onun dinine hürmet ve itibar ve böylece mümkün olduğu kadar onun rızasına yaklaşmaktır. Swedenborg'un Hayat Doktrini adlı eserinden, din demek iyilik yapmak demektir, dinin varlığı iyiliktir. Ve nihayet James Harrington'un Okyanus kitabından, ister ondan korksun, isterse ondan teselli bulsun, dünyada herkesin az veya çok dinle irtibatı vardır. Dünyada herkes birçok defalar bilmediği, anlayamadığı, izah edemediği hususlarla karşılaşır. İşte bunları ona izah eden, ona tam bir iman ve itimat bahşeden ancak dindir. Ben niçin İslam dininin dünyadaki dinlerin en mükemmeli ve hak din olduğuna inanıyorum? Bunu şöylece izah etmek isterim. Her şeyden önce İslam dini yüce, bir tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, onun doğmadığını ve doğurmadığını ve ona benzer başka hiçbir yaratıcı bulunmadığını bildirir. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, azametini ancak Allah-u Teala'ya yakışır bir azametle bildiren başka hiçbir din yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 4. ayetinde mealen, "Ey kullarım, dönüşünüz ancak banadır, Allah her şeye kadirdir." buyurmakta. İsra suresinin 55. ayetinde mealen, "Allah-u Teala göklerde ve yerde olan mahlukatın hallerini en iyi bilendir." buyurmakta. Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer bütün surelerinde daima onun tek Halik olduğundan, daimi olduğundan, sonsuz olduğundan, her şeyin ona malum olduğundan, en doğru hükmü veren hakim olduğundan, en büyük yardımcı olduğundan, en merhametli bir Halik olduğundan, en büyük affedici olduğundan bahsedilmektedir. Bunları okudukça insanın Allah-u Teala'ya nasıl çekildiğini, onun karşısında nasıl eridiğini ve onun lütfuna nasıl sığındığını size tarif edemem. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hadid suresinin 57. ayetinde mealen, "Biliniz ki Allah-u Teala yeryüzünü kuraklıkla öldürdükten sonra yağmurla diriltir. Ölü kalpleri de zikir ve tilavetle diriltir. Akledersiniz diye bunları açık delillerle size beyan ettik." buyurmuştur. Nas suresinde de mealen, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, söyle ki ben insanlardan ve cinden, insanın gönlüne vesvese veren şeytanın şerrinden, insanlara muhtaç oldukları şeyleri gönderen ve onları korkulu şeylerden koruyan ve ibadet olunmaya hakkı olan Malik'ime sığınırım." buyurmuştur.

Bu yüce sözleri okuyunca insan nasıl olur da bu büyük halika inanmaz ve ona sığınmaz? Bütün bunlar insanın hayatta kaldığı müddetçe üzerinde onu koruyan çok merhametli bir Halik'in bulunduğunu hissederek rahata kavuşması ve doğru yolu tutması için kafi gelmez mi? İslam en doğru bir din olduğunu ve kendisinden evvel gelen dinlerin bütün doğru kısımlarını kendisinde topladığını açıkça bildirir. İslam

diyerek onların üzerine yüklenmiş olan bu ağır yükler arasında belki bir parçacık Allah sevgisi bulabilir. Fakat bunlar da bugünkü Hristiyanlıkta bu sevgi parçacığının bile birçok hurafeler altında nasıl büsbütün kaybolduğunu görerek üzülüyorlar. Coleridge bir kitabında Hristiyanlığı fazla seven bir kimsenin yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşarak kiliseyi daha fazla sevmesi ve sonunda kendini en fazla sevmesi bir hakikattir demektedir. Halbuki İslamiyet bize Allah-u Teala'yı saymamızı, sevmemizi, yalnız onun emirlerine uymamızı, bir yandan da kendi aklımızı ve mantığımızı kullanmamızı emretmektedir. Hristiyanlıkta da bir miktar hakikat kalmıştır. İslamiyet'te ise her şey hakikat üzerine kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun bütün kullarına Yunus Suresi 108. ayetinde mealen şöyle beyan buyurmaktadır. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hakikat gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendi kazancı için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin bekçiniz değilim. Ben bütün bunları okuduktan ve Kur'an-ı Kerim'in manasını iyice kavradıktan sonra İslamiyet'in her türlü düşüncelerime en doğru cevabı verdiğini gördüm, seve seve Müslüman oldum. İslamiyet bana hakiki yolu gösterdi ve cesaret verdi. Dünyada huzur ve rahata kavuşmak ve ahirette selamete erişmek için Müslüman olmaktan başka bir yol yoktur.

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk Perşembe bugün günlerden ama sanki böyle bir hafta sonundan çıkmış gibi hissediyor insan resmi tatilden, özellikle de haftanın tam ortasındaki tatilden çıkınca bu hissin içimizde olması çok da anormal değil. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Yine sıcak bir günde birlikteyiz. Bakacağız detaylara, meteoroloji ne söylemiş, bugün ve yarın için değerlendirmeler nasıl, nasıl bir hafta sonuna doğru gidiyoruz, beraber göreceğiz. Dün sıcak bir gündü İstanbul için, hava yağışsız, ara ara böyle bulutlanıyor, böyle bir sanki yağacakmış gibi hissettiriyor, öyle bir hava estiriyor ama sonrası yine sıcak bir gün. Çok şükür ki kuzeyden esen bir rüzgarımız var, bize bir parçacık kendimizi serin hissettiriyor. Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Geçtiğimiz hafta Endülüs'ü konuşmuştuk. Bu hafta Endülüs'ün Avrupa ve dünya kültürü üzerindeki etkilerini konuşacağız. Renkleriyle, mimarisiyle, tıbba verdiği değerli ve onun bugüne gelen etkileriyle Endülüs bugün ikinci haftada konumuz olmaya devam edecek.

Ne pişirelim bugün? Şöyle bir bakalım takvim yaprağımız bize ne söylemiş. Bugün itibariyle artık Temmuz'un ikinci yarısına geçtik. Yarısı geçti. Yani resmi olarak yazın yarısını geride bıraktık. Haziran, Temmuz'un yarısı, Temmuz'un diğer yarısı ve Ağustos. Ağustos sonu itibariyle hava çok değişmese de biz kayıt üzerinde resmiyette yaz ayını tamamlamış olacağız. Ama bu sene meteoroloji uzmanları nispeten daha sıcak bir Eylül ve Ekim yaşayacağımızı, hatta Kasım'da bile sıcaklıkların çok hızlı değişmeyeceğini, ama kışın tıpkı yazın yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de gerçek anlamda kışı yaşayacağımız bir mevsimin, sezonun geleceğini söylüyor. Gelelim takvim yaprağımızın arka tarafına. Bugün bize yemek için ne önermiş? Bize bu arada karışık dolma var bu akşam. Dünden yapmıştık, biz dün yiyemedik. Bugün bize nasip olacak inşallah. Ne var? Sütlü çorba var bugün. Yine domates, yumurta, yani menemen demiş takvim yaprağımız. Pilav ve ayran demiş. Menemen ve makarna, bence bir ikili oluşturacaksak böylesi sanki daha tercih ediliyor. Böyle biraz geleneksel çizgilerde kalmakta fayda var. Bazı yemekler yanına her zamanki arkadaşını, her zamanki dostunu istiyor. Menemenin arkadaşı da bence makarna. Eğer tercih ederseniz tabii. Hatta bunu karıştırarak yiyenler de var. Ben onlardan değilim. Yani menemeni ve makarnayı karıştırarak yiyenler. Ama mesela sebzeli, domatesli bir makarna yaptığınızda bir yumurtası eksik. Neredeyse benzer bir işlem yapıyorsunuz. Şimdilerde makarnayı tüm sebzelerle birlikte çiğden koyup pişirmek modası var. Hatta bunu pişirdikten sonra bir parça da fırınlayıp fazla suyunu uçurmak moda. Ama yani denedin mi derseniz, hayır denemedim. Gün sonunda benim tercihim makarnayı pişirdikten sonra azıcık suyundan, pişirme suyundan da ayırıp güzel bir sosla karıştırmak, ki domatesli makarnayı gerçek, hani şimdiki mevsim domatesiyle yapılmış makarnayı da gerçekten çok severim. Dünyada kültürler yemeklere göre de değişiyor ya da kültürler yemekleri değiştiriyor. Mesela işte Ayurveda kültürüne göre baktığınızda sütlü gıdalarla meyvenin aynı anda tüketilmemesi gerekiyor. Bu durumda bizim dondurmadan uzak kalmamız gerekiyor. Bizim kültürümüz içinde meyveli bir dondurma ne kadar lezzetli. Sadece bizim için değil, Avrupa için de öyle. Ama sindirim açısından problem oluşturduğu ve süt ve meyvenin yan yana tüketilmemesi gerektiğini söylüyor Ayurveda'yı beslenme düzeni olarak kabul edenler. Genel anlamda kabul edilen bazı düzenlemeler var. Onlar da mesela protein ve lifin birlikte tüketilmesine yönelik. Protein ve lifi neden birlikte tüketiyoruz? Çünkü bu her ikisinden de maksimum düzeyde istifade etme yolu açıyor bize. Aynı zamanda uzun süreli bir tokluk da vaat ediyor.

Kalbinizle dost olacak bir beslenmenin yolu daha fazla lif tüketmekten geçiyor. Bu sindirim sisteminizi rahatlatıyor. Özellikle kandaki kolesterol düzeyini aşağı doğru çekiyor. Bizim geleneksel olarak çok sevdiğimiz bazı yiyecekler bu anlamda kalp dostu. Mesela kuru fasulye. Bugün hangi Türk'e sorsanız kuru fasulye sever misin? Hayır diyeceğini zannetmiyorum. Bir mercimek çorbası mesela, bir mercimek yemeği. Bunların her biri nohut, yine barbunya. Bunlar hep sevdiğimiz yemekler ve aslında bunlar sadece birer baklagil tanesi değil, aynı zamanda vücudumuz için akıllı tanecikler. Çünkü onlar aslında vücudumuzun nerede neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorlar ve ona dönüşerek hem damarlarımızı hem sindirim sistemimizi temizliyorlar, hem de kalbimizin daha iyi çalışmasına yardımcı oluyorlar. Bununla ilgili yapılan pek çok çalışma var. Biz bugün kalp sağlığı açısından konuştuk ama bu taneciklerin, bu akıllı taneciklerin aynı zamanda diyabetle mücadelede de yanımızda olduğunu bilmekte fayda var. 2023 yılında kapsamlı bir çalışma yapılmış, tip 2 diyabet riskini azalttığına dair. Eğer günlük beslenmenize yaklaşık 50 gram kadar baklagil eklerseniz, bu diyabete bağlı, onunla beraber yine kalp sağlığını düşünürsek eğer, kalp sağlığı riski açısından da ciddi anlamda koruma altına girmemizi sağlıyor ki burada %6'lık bir iyileşme, bir iyiye gidiş oranından bahsediliyor. Yine kuru yemişlerin tıpkı kuru baklagiller gibi kalp sağlığını desteklediğini bilmekte fayda var. Burada bir protein kaynağı olarak yanına ekleyeceğiniz, işte bu taneciklerin yanına ekleyeceğiniz bir miktar balık, bir miktar yağsız tavuk, aynı zamanda proteini de onlarla birlikte almamıza yardımcı oluyor. Bunlar da her ikisi yan yana geldiğinde kalp damar sağlığımız için adeta bir koruyucu kalkan oluşturuyor. Şimdi bu taneciklerin hepsini düşünelim. Haşladığınız şu yan yana kaplarda haşlanmış kuru fasulye, nohut, mercimek, kırmızı fasulye, kuru fasulye, hadi biraz maş fasulyesi koyalım. Biraz belki lezzet vermesi için ilave etmek isteyebileceğiniz mısır koyalım. Bunların her biri tek tek kaplarda olsun. Sonra büyükçe bir kap alın yanınıza ve dolabınızı açın. Bakın ne kadar yeşillik var. Her birinden birer tutam birer tutam alıp doğrayın. Biraz domates ekleyin, biraz havuç rendeleyin, biraz kırmızı biber koyun, bu kenarda dursun. Sonra bu kabın içine karşınızda duran bu kuru baklagillerden hangisinden ne kadar istiyorsanız ilave edin. Birer kaşık birer kaşık hepsinden belki. Sonra biraz limon, biraz zeytinyağı, biraz sirke, biraz nar ekşisi, azıcık karabiber. Belki içine biraz turşu doğramak isteyebilirsiniz, fermente bir gıda. Sonra güzelce harmanlayın ve bırakın biraz dinlensin. Şöyle hafifçe bu kuru baklagiller sosun tadını içine çeksin. Tuzuna bir daha bakın, limonuna, sonra kaşık kaşık yiyin. Aslında bu çok sağlıklı bir gıda. İşte bu salatanın yanına ekleyeceğiniz bir parça tavuk sizin için proteini ve lif kaynaklarını birleştirmek anlamına gelecek.

Sosyal medya ile ilgili Avrupa'da çok ciddi yeni yaptırımlardan bahsediliyor. Yaş sınırı gelmişti, hatırlayacaksınız. Bu yaş sınırı ile birlikte şimdi bir de zaman sınırı geldi. İngiltere'de kabul edilen yeni bir düzenleme ile gençlerin Instagram, TikTok, YouTube gibi sosyal medya uygulamalarını gece yarısı kullanması mümkün olmayacak. Yani gece yarısı bu uygulamalar gençler için devre dışı kalacak. Bu yeni plana göre söz konusu uygulamalar 16-17 yaşındaki kullanıcılar için gece 24 ile sabah 6 arasında varsayılan olarak kullanılamayacak. Yani tercih ederek kullanamayacaksınız. Ayrıca otomatik oynatma, sonsuz kaydırma gibi bağımlılık oluşturan özellikler de yine varsayılan olarak kapatılacak. Yani tercih edemeyeceksiniz. Ben bunu seyretmek istiyorum mu işaretleme şansınız olmayacak. Yani öyle bir seçeneğiniz olmayacak. Yetkililer bu önlemlerin gençlerin dikkatini arttıracağını, uyku kalitesine katkı sağlayacağını söylüyor. Gençlerin gece sabaha kadar televizyon ya da tablet karşısında, televizyona karşı kastım ekran karşısında, yoksa televizyon seyretmiyor artık gençler. Gençler YouTube'talar. Üstelik bir ekran yetmiyor mesela, birinden birini, diğerinden diğerini takip ediyor. Birinde kulaklık, diğerinin altyazısını okuyor. Böyle bir dikkat dağınıklığı içindeyiz. Konsantrasyon ne kadar başarılı bilmiyorum. Ama bu yeni düzenlemenin Haziran ayında açıklanan ve 16 yaşın altındaki çocukların bazı sosyal medya platformlarını tamamen kullanmasını yasaklayan planın arkasından geldiği, biraz önce söylediğim gibi İngiltere bu konuda bu yaz hakikaten çok ciddi kararlar alıyor. Gençleri, çocukları sosyal medya bağımlılığından kurtarmak için harekete geçtiğini gösteriyor. İngiltere diğer ülkelerde örnek olacak büyük ihtimalle ve diğer ülkelerde de sosyal medya konusundaki bu düzenleme değişikliklerinin eli kulağındadır diye düşünebiliriz.

Siz ne düşünüyorsunuz bu sosyal medya konusunda? Özellikle gençlerin, çocukların elinden hiç düşmüyor. Pek çok şeyi oradan öğreniyorlar. Artık çocuklara bir şey öğretmenize fırsat yok. Yani çok küçükken, belki çok sizin yanınızdayken, ama o yaşlarda da biz kendi elimizle çocukların eline telefon, tablet tutuşturuyoruz. İşte biraz oyalansın, biraz iş yapayım, bir yemek yapayım, azıcık dinleneyim, bir kahve içeyim, ayağımı uzatayım. Ya da bir arkadaşınız geldi, iki sohbet edelim, tatile gittik, yemek yesin. Eline telefonu, karşısına tableti koyuyoruz ve diyoruz ki, sonra çocuk belli bir yaşa gelince, ay bu çocuk sosyal medya bağımlısı oldu. Elinden düşürmüyor ama onun eline onu siz verdiniz. Zaten tanışacak. Zaten eline alacak. Bundan kaçarımız yok şu anda. Ama ne kadar geç o kadar iyi. Ekran maruziyeti ne kadar az o kadar iyi. Şu anda da mesela ben çalışıyorum. Benim de iki ayrı ekran açık. Birinden başka bir şey, diğerinden diğerini takip ediyorum. Ve haberle ilgili bir son dakika takibimiz mecburi. Ama gün sonunda baktığınızda bu bir iş, bitecek birazdan ve ben bu stüdyodan çıktığımda bu ekranlara da bakmayacağım. Ama çocuklar için öyle değil. Şöyle bir beraber yola çıkalım. İstanbul için düşünelim. Arabamızda seyahat ediyoruz ve toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan insanlara bakalım. Metrobüs, otobüs, minibüs, yanımızdan ne geçiyorsa. Etrafa bakan, yanındakiyle konuşan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Herkes başını önüne eğmiş, telefonuna bakıyor. Herkesin gözü sadece ve sadece telefonunda. Kaç yaşında olursanız olun, bakın bunda şimdi biz gençleri ya da çocuklara çok ekranla karşı karşıya kalıyorlar, bu maruziyet onlara iyi şeyler getirmiyor diyoruz ama ileri yaşta da durum çok farklı değil. Bütün bir gece televizyon karşısında, güya televizyon izlerken elindeki telefonu sürekli kaydıran, sürekli bir platformda gezip kendince son dakikayı takip eden insan sayısı zannettiğimizden gerçekten daha fazla.

Biz bu bölüm için izninizi isteyelim. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikte olacağız ve Endülüs kültürünü konuşmaya devam edeceğiz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle Endülüs'ü konuşacağız. Batı'nın aydınlanması diye tanımladığımız kavram için çok değerli, çok anlamlı. Aslına bakarsanız bu aydınlanmanın ışığının nereden geldiğini göreceğiz hep beraber. Hangi coğrafyadan bahsediyoruz ve Endülüs İslamiyet'le o coğrafya ne zaman tanıştı?
1: Şimdi Endülüs dediğimiz zaman biz İspanya'da Müslüman hakimiyeti devrini Endülüs diyoruz. Ama aslında Endülüs bugün İspanya'nın güneyinde Kurtuba, Granada ve Sevilla'nın yani eski tabi Kordoba, Granada ve Sevilla yani Kurtuba, Granada ve İşbiliye'nin bulunduğu mıntıkadır. Aslında İspanya'nın tamamı Müslüman hakimiyetine girmiştir. 8. asırdan itibaren yani İslamiyet'in zuhurundan bir asır geçmişti ki artık İspanya Müslümanların elindeydi ve Pirene Dağları'na kadar yani bugün İspanya'yla ve Portekiz'le Fransa'nın hudut olduğu yere kadar. Dolayısıyla burası İberya Yarımadası'dır. Buraya Müslümanlar hakim oldular ve enteresan izler ve hatıralar bıraktılar. Bu hatıralar bugün bile şeklen mesela şehir isimlerinde yaşıyor. İspanyol müesseselerinde yaşıyor. İnsanların sosyal hayatında yaşıyor, yemeklerde yaşıyor. Ve tarihi eserlerde hiçbir zaman yıkılmaz şahitler olarak mazinin bunlarda yaşıyor.
0: Bizim atasözlerimize bile girmiş değil mi? Gemileri yakmak
1: tabiri var. Tarık bin Ziyad buranın fatihidir. Meşhur bir kumandan. Ve nitekim o da Cebeli Tarık denen bir mıntıkaya ki bugün İngiliz hakimiyetindedir. Afrika ile Avrupa'yı ayıran boğazın adı da Cebeli Tarık boğazıdır. Tarık tepesi demektir. Cibraltar diyorlar. Onun İngilizcesi Cibraltar'dır. Ama bu kök Cebeli Tarık. Tarık tepesinden geliyor. Bu isim bile yaşıyor. İspanya'da 1492'ye kadar yani yaklaşık 7-8 asır 7,5 asır Müslüman 8 asırken Müslüman hakimiyeti var.
0: Şimdi o sosyal hayatı geçmeden önce şöyle bir hayal edelim istiyorum. Evet. İşte bir taraftan Cebeli Tarık'tan İspanya'dan Müslümanların girdiğini, orada kök saldığını ve Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'da yeşerip kuvvetlenirken orada hala kuvvetli olduğunu düşünseydik. Evet. Yani Avrupa'ya için bakalım, doğudan Osmanlı gelirken güneyden de işte bu Endülüs'teki Müslüman hayatım devam ederken ikisinin birleşmesi mümkün olabilir miydi? Biraz hayal kuralım.
1: Mümkün olabilirdi fakat çok ters tarihler oldu. Endülüs'te İslamiyet'in girişi ve yükselişi Osmanlı'dan çok önceki bir devre tarihleniyor. Anadolu'da İslamiyet'in yükselişi 11. asırdan itibarendir. Malazgirt Harbi iledir. Evet, ondan önce de fetihler var ama esas parlama o zaman. Ama o tarihte artık İspanya'da Müslüman hakimiyeti duraklama devrine girmişti.
0: Evet, ikisinin tarihi denk düşseydi belki başka bir Avrupa'dan bahsediyor olabilir miydik?
1: İki taraftan yapılan ittifaklarla ki o zaman Osmanlı Devleti'nin güçlü bir donanması vardı. Endülüs'le ittifak kurarak birisi bu taraftan yani doğudan diğeri batıdan Avrupa'yı kıskaç altına alıp en azından istila hareketi olmasa bile burada güçlü bir duruş ittifakla sergileyebilirlerdi. Fakat işte tarihi şartlar buna imkan vermemiştir. Biri yükselirken diğeri inişe geçmiştir. İnişte karşılaşmışlar. Biri yükselirken diğeri inerken ve yükselen yani Osmanlı yapabildiği yardımı ve desteği Endülüs'e yapmaya çalışmış ama Endülüs'ü içinde bulunduğu vaziyetten kurtarması mümkün olmamış yani. Endülüs'e ağıt diye meşhur bir şiir vardır. O şiirde yaşananlar Osmanlı'nın mani olabileceği bir şey değildi. Çünkü her kemalin bir zevali var. İbni Haldun ki kendisi Endülüs'lü büyük bir tarihçidir. Tarih felsefesinin ve tarih usulünün kurucusu olarak kabul edilir. O diyor ki devletler de, topluluklar da, milletler de insan gibidir. İnsan nasıl doğar, büyür, yürümeye başlar, konuşur, büyür, genç olur, güçlü, kuvvetli. Orta yaşa gelir artık her şey. Sonra yavaş yavaş yaşlanır ve ölürse. Aynı şekilde devletler, cemiyetler de bu şekilde bir takip seyreder. Bu uzun olur, kısa olur. İnsanın ömrü 40 yıl yaşayan da var, 100 yıl yaşayan da var. Bazen bakıyorsunuz 40 yıl yaşayan, 100 yıl yaşayanlar çok daha dolu dolu yaşamış ve
0: herkes
1: çok şey yapmış.
0: Herkes kendi ömrünü yaşar.
1: Evet. Bunu böyle söylüyor. Endülüs'ünde böyle bir kaderi olmuştur. Fakat Endülüs Müslümanların hakim olduğu hiçbir mıntıkaya benzemeyen, hatta tarihte hiçbir coğrafyaya nasip olmayan bir hususiyete sahiptir. Avrupa Rönesansı'nın aydınlanmasının merkezi olmuştur. Bu biraz hazin, biraz trajik. Yani kendisi yok olurken kendisine düşman olan ötekilere hayat vermiştir.
0: Miras bu ama
1: miras,
0: zaten.
1: Miras, evet, böyle bir şey. Miras.
0: Siz bırakıyorsunuz, şey. Kimin nasibi varsa o alıyor.
1: Tabii ama mirasın kendinden olanlara kalması daha tabii karşılanırken kendinden olmayanların o mirası kabullenmesi bu hazin bir tarihin cilvesidir.
0: Hatta o mirası kullanıp, güçlenip kendine bir silah olarak
1: evet.
0: çevirmiş. Yani Müslümanlığa bir silah olarak çevirmiş maalesef. En büyük ayrışma noktamız
1: bu.
0: İslamiyet'in bilimde ileri gidemediği, Avrupa'nın ise bu sıçramayı çok başarılı bir şekilde yaptığı. İşte ama bakıyorsunuz temeli enteresan bir şey tabii. Hep söylediğiniz bir şey var, sizin söylediğiniz de zannediyorum ortak. Bir şey varsa ve biz onu nimet olarak kabul ediyorsak sonuna kadar yararlanmak ve geliştirmek için çalışmalıyız. Evet. Durduğunuz an evet. arkadan gelenler
1: evet sizi geçiyor ve ona o elinizdekini alıp götürüyorlar. Hı-hı. Bu kaçınılmaz bir şey. Tabii Avrupa tarihinde 19. asırda müsteşrik bakış açısı, oryantalist bakış açısı şöyledir. İnsan medeniyeti çok iptidai olarak başlamış. İnsanlar hayvansı bir hayat yaşıyorlardı. Zaman içinde aklını kullanarak inkişaf etti. Sonra Yunan medeniyeti, arkasından Roma medeniyeti ve nihayet Avrupa medeniyeti dünyaya yaşam ve şeref saldı. Fakat tarih böyle söylemiyor.
0: Daha güneydekiler ne oldu bu arada?
1: Mısır'ı, evet. Hadi Müslümanları beğenmiyorsunuz. Mısır medeniyeti nedir? Mezopotamya medeniyeti
0: hala
1: nedir?
0: Hala sırları çözülmemiş.
1: Evet, Çin medeniyeti nedir? Dünyada bugün kullanılan her şeyin nüvesi, kağıttan baruta kadar Çin'de var. Yunan medeniyetinin Mısır'dan alınma olduğunu biz biliyoruz. Girit Mısır'dan gitmedir. Ve Solon meşhur hukukçu Girit'e giderek Mısır kanunlarını öğrenerek meşhur Atina kanunlarını hazırlamış ve Atina demokrasisini kurmuştur. Bunları biz biliyoruz.
0: Peki onlar hadi bunlar biliyorlar da.
1: Biliyorlar. Peki Azteklere ne diyeceksiniz? Yani İspanyollar geldiği zaman ateşli silah kullanamadıkları için yok olan bir medeniyet ama bunların astronomiden o kadar ileriler ki o zamanki İspanyollar bile bundan habersizdiler. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Neticede günümüzde Avrupa'daki bilim adamları artık çok daha objektif bir şekilde diyorlar ki dünya medeniyeti öyle bir doğru çizgi hiçbir zaman takip etmemiştir. Medeniyetler yükselmiş dibe vurmuş. Atlantis'ten bahsediliyor mesela, yok olan bir kıta. Ve Avrupa medeniyeti de Yunan Roma medeniyeti mirasçısı olsa bile Şark medeniyetine çok şey borçludur. Bugün oryantalistler söylüyor. Şimdi garip olan bir şey var. Türkiye gibi üçüncü dünya ülkeleri hala daha 19. asırdaki oryantalistlerden tarihi öğrendiği için hala onların yanlışlarını tekrar ediyor. Bugün bizim mekteplerde de okutulan, üniversitelerde de okutulan, her branşta öğretilen Yunan, Roma ve Avrupa medeniyetidir. Bunda ne Türkler vardır, ne Müslümanlar vardır. Hadi onlar
0: değişmeye
1: sizin adamlarınız, ne
0: Çinler
1: vardır, ne Mısırlar vardır.
0: Yani artık belki de internetin, biraz da internetteki yabancı dil ya da ortak dil kavramına artık Türklerin de
1: evet.
0: daha kolay ulaşabiliyor olmasının getirdiği bir avantajla gençlerin daha fazla ilgi
1: evet.
0: duyduğunu
1: gençler,
0: düşünüyorum.
1: Gençler artık bu mavalları ami tabirle yutmuyorlar. Çünkü internet, haberleşme her ne kadar pek çok mahsurları olmasına rağmen son 20-30 senede dünyada pek çok tasavvuru, algıyı değiştirdi. Ve bunun önünde durmak da artık mümkün değil. Yani dünyanın her şeyi değişti bu haberleşmenin artmasıyla. Onun için artık bu şekilde düşünen az ama hala da bakıyorum mektepler. Yani yerleşmiş bir şeyin yıkılması, ortadan kalkması biliyorsunuz çok zordur. Hala bu takip ediliyor. Şimdi gelelim Endülüs'e. Hı hı. Endülüs Avrupa Rönesansı'nın kaynağı. Ha, burada da antır parantez şunu söylemek istiyorum. Hep Endülüs diyorsunuz. Şu andaki halinize bakın. Ben belki biraz romantik ama neticede bir hakikati ortaya çıkartmak istiyoruz. Yani Endülüs'ün Müslümanların Avrupa Rönesansı'nın kuruluşunda ciddi rolü olduğundan bahsediyorum.
0: Ben böyle bir eleştiriyle karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Avrupa bile Endülüs'ün hakkını teslim ederken
1: evet.
0: bizim de birazcık yıldızını parlatmaya hakkımız evet. vardır.
1: Bakın Endülüs 1492'de yıkıldı, son Endülüs devleti. Beni Ahmer Devleti'ydi, yani bugünkü Granada'nın etrafında Granada'da olan bir devlet bu. Bu devlet yıkıldıktan sonra 10-15 sene Müslümanlar İspanya'da aynı statüde yaşadılar. Ondan sonra biliyorsunuz Müslümanlara karşı bir baskı hareketi başladı. Ve Müslümanlar zorla vaftiz edildiler veya hicret ettiler. İspanya'da tek bir Müslüman kalmadı belli bir zaman sonra. Buna rağmen o zamandan bu zamana kadar İspanya çok çeşitli devreler geçirdi. Çok ağır Engizisyon devresi yani geçirdi. Buna rağmen hiçbir zaman eski Endülüs mirasını inkar etmediler, edemediler. Bugün bile İspanya Endülüs mirasına en çok sahip çıkan hükümettir.
0: Buna ihtiyaçları olduğunu da düşünmüyorum toplumların. Çünkü bu şuna benziyor. Şimdi biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. 3 kuşak, 4 kuşak evet. öncesini pek çok kişi bilmiyor.
1: Evet.
0: Ailesinde gayrimüslim biri olsa.
1: Evet. Mesela
0: en sofu aile evet. içimiyle söyleyelim. Büyük anneniz bir Rum olsa
1: evet.
0: ya da bir Rus olsa
1: evet.
0: Siz büyükannenizi reddedebilir misiniz?
1: Mümkün değil. Gerçekleri reddetmeniz imkansız.
0: Yani bu bana çok saçma geliyor. Evet. Durum neyse ona göre belki tavrınızı, duruşunuzu, sonraki hareketinizi belirleyebilirsiniz. Ama geçmişe müdahale etmenin bir anlamı yok.
1: Yok. Bir de işte olgun milletler böyle inkişaf ediyorlar. Tabii bu İspanya'nın bir lehine kazançtı. Bunun bir benzerini biz Macaristan'da görüyoruz. Macaristan'da Türkler 2 asıra yakın zaman kaldılar. Ondan önce de biliyorsunuz Macaristan'da ciddi bir Hun istilası var Atilla ile beraber. Atilla Macar değildir. Macaristan'ın adının Hungari olmasının Hunlarla hiç alakası yoktur. Macarlar ayrı bir ırktır ama yakın bir ırktır. Yıllarca Hunlar orayı tepti. Kumanlar ciddi bir şekilde Macaristan. Buna rağmen mesela bugün Macarlar hiçbir zaman Türkleri ve ondan önce Kumanları ve Atilla'yı bir işgalci, barbar olarak görmezler. Macaristan'ı Macaristan yapan değerlerden biri olarak kabul ederler. Türklerden kalma eserleri tamir ederler. Mesela dünya hiçbir yerinde yoktur bu. Arap memleketlerinde bile Osmanlı eserlerini Macarlar kadar. Çünkü Macarlar Avrupalılardan farklı bir ırk olduklarını bildikleri için Türkoloji çalışmaları en çok Macaristan'da güçlenmiştir.
0: Yani %10, %20 ne kadarsa kendi evet. ırkına katkısı aslında onu bile önemseyip evet. ayakta tutmaya
1: İnkar
0: çalışıyor.
1: İnkar etmek şöyle dursun söylemiştir. Şimdi Endülüs bir kere Müslümanların siyasi bir ihtişamının parlaklığının göstergesidir. Düşünün ki Arabistan'da bir basit ziraat şehrinde bir din ortaya çıkıyor ve bu din 100 yıl sonra Çin içlerinden Atlas Okyanusu'na uzanıyor ve bu sadece kılıç zoruyla değil biliyorsunuz aynı zamanda belli bir medeniyeti de oraya götürüyor. Çünkü yeni dinin kendine verdiği bir takım ahlaki prensipler, yaşama tarzını da bir yanında götürüyor ve böylece Avrupa'ya geçiyor. Bu enteresan bir hadisedir. Avrupa'da tabi sınırlar olan Pireneler'e kadar ulaşıyor ki bugünkü İberya'nın yani Portekiz'in İspanya'nın olduğu yer. Burada zaten çok az bir nüfus yaşıyor. O zaman henüz İspanya ve Portekiz yok. Küçük küçük krallıklar var. Müslümanlar bütün buraya hakim oluyorlar ve orada yaşayan gayrimüslimleri kendi statüsünde yaşamaya devam ettiriyorlar. Bu bir kere ciddi bir medeniyettir. Avrupa'da bu farklı yaşama ve çok hukukluluk kültürü zayıftır. Şu anda Avrupa'nın ulaştığı yolda bile gene Endülüs'teki bu farklı yaşama kültürünün büyük rolü var. Çünkü Endülüs'teki Müslümanlar orada yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara kendi dinlerini, kendi tahsil terbiyelerini, dinlerini yayma, öğrenme ve en mühimi ibadet etme, ayin yapma hürriyetini onlara tanımıştı. Ve bunu başkalarına karşı korudu. Ve bunun kadar çeşitli halkların birbirine karşı olan hasmane muamelelerinde hakem rolü oynadı. Ve bu ciddi bir medeniyet ölçüsüdür. Hatta El-Kade yani El-Kadı İslam hakimi, şer'i hakim İspanyollar zamanında bile artık hakimlerin adıdır. Alcades eski kadıların vazifesini yapan insanlardır. Ve enteresandır. İspanya kurulduktan sonra, Reconquista'dan sonra yani yeniden fetihten sonra Müslümanlardan İspanya güya temizlendikten sonra bile hukuk kaideleri Endülüs Müslümanlarının hukuk kaideleri olmuştur. Yani Kastilla ve Aragon Krallığı kendi hukuk prensiplerini yapana kadar ki uzun zaman sonra yapmıştır. Burada İslam hukuku cari olmuştur. Ve bugün İspanya hukukuna İslam hukukunun ciddi bir tesiri vardır. Bu vasıtayla pek çok hukuki müessese Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya ve Avrupa hukukuna geçmiştir. Bunu hukuk tarihçileri söylemektedir. Endülüs'ün Avrupa'ya en mühim katkılarından bir tanesi bu hukuk sistemiyle olmuştur. Kölelerin statüsü, kadınların erkeklerle hukuken eşit olduğu statü, çocukların ayrı mal varlığı olduğu statüsü, ailenin statüsü, alışverişlerde çeşitli varyasyonlar, mesela havale, borcun havalesi, alacağın temliki gibi, kefalet gibi müesseseler, vekalet gibi müesseseler o zamana kadar Avrupa'da çok bilinmeyen müesseselerdi ve Endülüs vasıtasıyla geçmiştir. İdari yargı mesela o zamana kadar devletin yapmış olduğu bir işten dolayı mahkemeye çıkması mevzubahis değilken bu İspanya'da mümkündü. İspanya'da Kadül Cema adında bir vazifeli devletin yaptıklarından dolayı halkın müracaat ettiği bir mahkemeydi. Bugünkü idare mahkemesinin bir karşılığıydı. Bu mahkeme İspanyollara değil ama Fransızlara tesir etti. Le Ministre Juge, işte Adalet Bakanı ve daha sonra bütün Avrupa'ya yayıldı. Ve ilk defa devlet de yaptığı işlerden dolayı kanun önünde icabında sorguya çekilebilir fikri Endülüs vasıtasıyla yayıldı. Bu cihetle Endülüs'ün Avrupa'ya tesiri çok mühimdir. İkincisi tahsil ve terbiye, ilim hayatı cihetiyle Endülüs'ün Avrupa'ya ve Avrupa vasıtasıyla bütün dünyaya ciddi tesiri vardır. Dünyanın diyemem ama Avrupa'nın en eski üniversitesi İspanya'da kurulmuştur Müslümanlar tarafından. Kurtuba Üniversitesi'dir. 8. asır sonları, yani 700'lerin sonları, 800'lerin başlarında kurulmuştur. Tam tarih verilemiyor çünkü küçük ilim müesseseleri zamanla büyüyor ve bir üniversite halini alıyor. Universitatis, Arapça karşılığı camia. Camia toplayıcı demektir. Universitatis de toplama demektir. Ne demek bu? Yüksek tahsil görmek isteyen talebelerle yüksek tahsil vermek isteyen hocalar bir anlaşma yapıyorlar. Bir birlik kuruyorlar. Bu birliğe kimse müdahale etmiyor. Ve bunlar ilim faaliyeti yürütüyorlar. Üniversitenin isminin etimolojik manası bu. Araplardan gelmedir. Camiayı Latince universitatis'e çevirmişlerdir. Camialar külliyelere ayrılır. Külliyenin koleje döndüğü rivayet ediliyor. Başka rivayetler de var ama külliyelerin zaman içinde kolej adını aldığını biliyoruz. Avrupa'nın bu en eski üniversitesi, Kurtuba Üniversitesi o kadar popülerdi ki Avrupa'nın pek çok yerinden din adamı olsun olmasın pek çok insan buraya gelip burada tahsil gördü. Papa II. Silvester bile burada tahsil görmüştür. Ve o zamanki Avrupa kilise ileri gelenlerin çoğunun Arapça bildiğini biliyoruz. Ve bu sayede Arapçaya tercüme edilmiş olan Yunanca'dan, Latince'den pek çok eseri okuduklarını ve kendi lisanlarına tercüme ettiklerini biliyoruz. Bu cihetle bir kere Endülüs'ün Rönesans'ta ciddi bir katkısı olmuştur. Enteresandır. Arapçayı öğreterek Avrupalılara. Çünkü ilim dili
0: i̇lim,
1: Arapça.
0: Evet, enteresan.
1: Zengin bir dil. Hı-hı. Her kelimenin karşılığı var. Nitekim bugün Avrupa'da ilim sahasındaki pek çok kelime Arapçadan gelmedir. Elcebir mesela. Cabir bin Hayyan kurduğu ilim. Elcebra diye biliniyor. Elkimya gene Arapçadan gelmedir. Elkühül, alkol mesela Arapçadan gelmedir. Pek çok kelime bugün ilmi kelimeler. Arapça menşe, mirror mesela, mirat, ayna demektir. Aynaları, ilk sırlı aynayı Araplar yapmıştır. Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya gitti. Avrupa'da ayna vardı ama madenleri cilalayarak elde ediyorlardı. Mesela tunç gibi gümüş parlatıyor. İlk defa camın sırlanarak veya dökme cam olarak ortaya çıkan aynalar Araplar vasıtasıyla girmiştir. Onun için mirror, ayna, mirat. Oradan geliyor bu bile. Bunu göstermeye yeter. Bunun gibi pek çok misal verebiliriz. Şimdi bu marif müesseseleri Avrupa'yı uyandırdı. Kurtuba Üniversitesi gibi bizde neden olmasın dediler ve Bologna Üniversitesi Kurtuba modeli alınarak kuruldu. Kurtuba din adamlarının kurduğu bir müessese değil, halkın kurduğu bir müessese ve vakıftır. Aynı Bologna'da böyledir.
0: Peki ama o zaman da yine eğitim verenlerin bir ismi vardı. Çoğu
1: din adamları müderris idi. Müderrisi de Arapça. Bunların altındakilere muallim deniyordu. Müderris ders veren, muallim onun altında ilimle meşgul olan ve muayit yardımcı yani asistan demekti. Üç rütbe vardır ki bugün de müderris profesör, muallim doçent, muayit asistan karşılığı olarak Araplarda kullanılıyor ve Avrupa'daki bu üç akademik rütbe Kurtuba modeline uygun olarak alınmıştır. Kurtuba'daki üniversite camiden bağımsız bir üniversitedir. Mabetten bağımsızdır yani bir üniversite. Ayrı vakfı var, ayrı geliri var. İdaresi var. Mesela üniversitenin başında bir müşrif var. Bugünkü rektör. Her külliyenin başında da amit var. Bugünkü dekan. Bunları Avrupalılar kendilerine adapte etmişlerdir. İşte rektör ve dekan. Ama onlar din adamlarıdır. Rektör ve dekan papazların ünvanıdır. Belli papazların. Yani bugün rektör ve dekan dediğimiz zaman biz aslında kilisenin iki mühim adamının ismini kullanıyoruz.
0: Peki hala bu ünvanlar devam
1: var,
0: ediyor
1: hala,
0: mu?
1: Var hala tabii Katolik kilisesinde rektör adını taşıyan ve dekan adını taşıyan dini görevliler vardır. O zaman kiliseye bağlı üniversiteleri rektör idare ediyor ve üniversitenin altındaki fakültelerde dekan adı verilen 10 piskopostan biri dekan, onda bir demektir. Yani 10 kişinin başı bugün şey için kullanılıyor.
0: Arazi
1: diplomat, diplomata ileri gelenleri için, sanatçılar için kullanılıyor. Hatırıma gelmedi o kelime. İşte o da dekan kelimesiyle aynıdır. Deka 10 demek zaten. Oradan geliyor.
0: Arazi ölçü biriminde de dekar var.
1: Dekar var. Evet. Var. Şimdi Bologna laik bir üniversiteydi. Ve Bologna bütün Avrupa üniversitelerine, Paris, arkasından Oxford, Cambridge, Heidelberg, Prag bu üniversitelere model oldu. Ve Kurtuba Üniversitesi, ki bugün Kurtuba Üniversitesi var ama Araplardan kalan değil. Çünkü onu yıktılar İspanyollar. Yeniden, sonradan, yıllar sonra Kurtuba Üniversitesi kuruldu. Şimdiki Kurtuba Üniversitesi yenidir. Bu vasıtayla bütün dünya üniversite nedir, fakülte nedir onu öğrendi. Burada tıp, hukuk, ilahiyat ve edebiyat öğretiliyordu. O zaman bütün üniversitelerde böyle yayıldı. Ondan önce papaz okulları vardı, seminaryumlar. Seminaryumlarda sadece dini dersler öğretiliyordu. İlk defa Endülüs vasıtasıyla Avrupa'da laik dersler denilen, yani din dışı seküler dersler denilen hukuk, edebiyat ve tıp.
0: Hatta belki öncesinde de bunlar reddediliyordu zaten. Buna ihtiyacı
1: kilise
0: olmadığını
1: düşünüyordu. Kilise bunlara karşıydı. Evet. Çünkü kilise bunların Tanrı'nın sıfatlarını sorgulamak olduğunu düşünüyordu. Fakat bu Endülüs vasıtasıyla bunların dine aykırı değil, dine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Nitekim Avrupa'da da pek çok buluşlar din adamları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bunların hepsinde Endülüs'ün tesiri inkar edilemez ebatta ve boyuttadır.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Endülüs konuşuyoruz. Endülüs deyince aslında şimdiki İspanya'nın var olan sisteminin de, hatta belki biraz önce söylediğiniz Avrupa'daki sistemler bugüne kadar değil, yani bugüne gelirken değişmiş olabilir ama kökleri açısından baktığınızda pek çok sistemin de menşeinden bahsediyoruz.
1: Evet, mesela İspanya'daki medreseler mimari stili bile bugün Avrupa'daki eski üniversitelerde yaşıyor. Bu mimari stil İslam üniversite mimari stilidir. Dışa kapalı bir hisar düşünün. Dört köşe bir bina, ortası bahçe. Bahçede ağaçlar, yeşillikler, yürüme yolları ve havuz var. Büyük bir taç kapıdan giriyorsunuz. Sağda solda idare binaları var. Yani girişin sağında ve solunda. Sağ ve sol kanat dershaneler, amfiler, ki eyvan denir buna. Talebe odaları, talebeler üst katta kalıyorlar. Orada yatıp kalkıyorlar çünkü yatılıdır. Her yerden gelmiş talebeler var. Ve hocaların odaları var alt katta. Tam karşıda mabet, yani şapel, kilise, Müslümanlar için mescit, yemekhane var, sosyal mekanlar var. Bunun aynısını bugün Buhara'da, Mısır'da, Fas'ta görebilirsiniz.
0: Şimdi mesela örnek olarak gösterebileceğimiz yakın...
1: Oxford, Cambridge, evet, Heidelberg, Avrupa'daki bütün üniversite, eski üniversiteler hep bu sistemdedir. Mescidin yerini şapel almıştır.
0: Şu anda bizde...
1: Anadolu'da, Kayseri'de, Konya'da, Sivas'ta pek çok üniversite ve şimdi mesela şehrin içine karıştığı için biz göremiyoruz. Süleymaniye medreseleri, Fatih medreseleri hep bu şekilde bir hisar içinde yapılmıştır. Ama zaman içinde çeşitli yolların açılması yıkıldığı için biz bunu dışarıdan bir toplu halde kompleks olarak göremiyoruz. Ayrı ayrı binalar olarak görüyoruz.
0: Mesela aynı amaç için yapılmış olmasa da İstanbul Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman da büyük bir kapıdan giriyorsunuz. Evet. Sağda solda yönetim binaları.
1: Aynı stil.
0: Tam karşıda. Evet.
1: Bu stil işte bütün Avrupa'ya, Endülüs'ten yayılmıştır. Yani üniversitenin kampüs şekli Araplara, Endülüs'e mahsustur. Yani talep oraya girdi mi dış dünyayla bir miktar alakasının kesilmesi icap ediyor. İkincisi kıyafetler. Bugün o mezuniyet merasimlerinde giyilen kep Endülüs'ten alınmadır. Kappa, evet Latince ama Endülüs'te hocalar sırtlarına bir cübbe giyerlerdi. Bugün Fas'ta hala giyilen bu cübbenin üstü kukuleta şeklindedir. Bu kukuletayı açarlar ve kapatırlar. Bunu kapattıkları zaman soğuktan ve sıcaktan korundukları gibi sağ solu da görmezler. Böylece zihinleri sağda solda olup bitenlerle meşgul olmaz. İlim adamı bu. İşte bu kıyafet Endülüs'te ilimle meşgul olanların kıyafetiydi. Mektebi bitirenlere bunlardan giydirilirdi. Bunlara mutakanni takannu deniyor veya taylasan deniyor. Bu kıyafet zaman içinde cübbe Avrupa'daki ve kepi teşkil etmişti. Dedik mi kepin arkasında böyle bir şeysi vardır, sarkar.
0: Şu anda da hala bazı cübbelerin arkasında kukuletası var.
1: Kukuletası vardır. İşte bu Endülüs'ten geliyor. O kesin öyledir yani. Hı-hı. Kesin Endülüs. Bunu bütün Avrupa kabul ediyor. Üniversiteye talebe geliyor. 4 sene okuyor. Bu 4 senenin bazı derslerini beraber okuyor. Bazılarını ayrı okuyor. Henüz ihtisaslaşma dünyanın hiçbirinde yok. Yani tıp fakültesi falan yok ama branşlar var. Burayı bitirdikten sonra lecturer bir şey alıyor. Diploma alıyor. Yazılı icazet. Bu Endülüs'te var. Avrupa'ya oradan geçmiş. Ondan sonra eğer ihtisaslaşmak istiyorsa magister yapıyor. Bu Endülüs'te var. Ondan sonra doktora yapıyor. Bu Endülüs'te var. Doktora yaptıktan sonra hoca oluyor. Hocaların önünde sözlü, yazılı veya işte eğer doktorsa ameli bir imtihandan geçtikten sonra hoca olma sıfatı kazanıyor. Bütün bu sistem Kurtuba'dan Avrupa'ya geçmiş ve bugün hala ufak tefek farklılıklarla da yaşamaktadır. Biz de bunu kullanıyoruz ama biz Avrupa'dan alarak kullanıyoruz. Halbuki bunun orijini
0: zaten
1: Endülüs'tür. Şimdi Endülüs'ün hukuk ve ilim, tedrisat, marif sahasındaki yenilikleri zaten çok mühim, herkes tarafından müsellemdir. Ama fende de ciddi tesirleri olmuştur. Bir kere Abbasiler devrinde ve Emevilerin son devrinde Yunanca ve Latince eserler, bilhassa Yunanca eserler Arapçaya tercüme edilmişti ve astronomi, tıp, efendim hukuk, felsefe, her sahada eski Yunan'ın öğrendiklerini, bildiklerini Araplar öğrenmişlerdi. Peki bunda kaldılar mı? Hayır. Biliyorsunuz tekmili sınaat telahuku efkar iledir, eski bir tabir. Yani fenlerin, sanatların ilerlemesi fikirlerin birbirine eklenmesiyle olur. Alırsınız bir bilgiyi, denersiniz, geliştirirsiniz, denersiniz, geliştirirsiniz ve sonunda onu bir yere ulaştırırsınız. Böyle böyle ilim
0: sizden sonraki de oradan alır. Evet.
1: Irk şeysi olmadan herkesin elinde gelişir. Araplar kendileri zamanında eski Yunanlardan öğrendiklerini veya Çinlilerden öğrendiklerini bir araya getirerek fenli ciddi bir şekilde ilerlettiler. Buna biz Arap Rönesansı diyoruz. 9. asır dünyada ilmin, sanatın, fennin, edebiyatın en güçlü olduğu devirdir ki Abbasilere tarihleniyor. İşte bu mirasa Endülüslüler sahip çıktılar ve bu mirası olduğu gibi Avrupalılar bunlardan öğrendiler. Ne vasıtayla öğrendiler? Endülüs'e girip çıkıyorlardı. Endülüs sınırları kapalı, hiç kimsenin giremediği bir yer değildi. Bir kere Endülüs'ün dışarıyla ciddi bir ticari teması vardı. Endülüs'te fabrikalar vardı. Mesela porselen fabrikaları vardı, cam fabrikaları vardı. O zaman deri fabrikaları vardı, kağıt fabrikaları vardı. Avrupa kağıdı Endülüs'ten öğrendi. O zamana kadar kağıt Avrupa'da bilinmiyordu. Ve kağıdın öğrenilmesi zaten Avrupa'da çok büyük çığır açmıştır. Matbaa, kurşun olmayan matbaa, tahta matbaa Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya girdi. Endülüs Avrupa ile devamlı düşmanlık halinde değildi. Bu ticaret sebebiyle Avrupalılar Endülüs'e rahatça girip çıktılar ve bunu öğrendiler. Ve bu hususta da kıskanç davranmadı. Çünkü Müslümanlar insanlara karşı çok merhametli ve şefkatlidir. Bildiklerini onların da bildiğini ister. Onlar da istifade etsin ister. Avrupalılar bu hususta daha kıskançtırlar. Kendi yaşadıkları hayatı diğerlerinin yaşamasını eskiden istemezlerdi. Ama Arapların dünyasında, Müslümanların dünyasında böyle bir şey olmadığı için Endülüs pek çok yeni keşfin, bilginin astronomide, tıpta, fizikte, kimyada, matematikte yeni rakamlar buldular. Pratik hesaplar yapılabilir. Ameliyatlar yaptılar. Pek çok element buldular, keşfettiler veya deneyler yaptılar. Bütün bunları kitaplara geçirdiler. Bu kitaplar üniversitelerde okutuldu ve Avrupalılar bunları öğrendiler.
0: Bunu İslamiyet yaymanın bir yolu olarak da gördüler bence. Yani herkes kendi yaptığı işle, o işi en iyi yaparak dinini en iyi anlatır diye düşünüyorum.
1: Tabii bu bir prestijdir. Bir kere bu prestij en başta Müslümanlığa'dır. İkincisi bu vesileyle insanlarla temasımız olur. İslamiyet misyoner bir dindir. Yani yaymaya çalışın, Yahudilik gibi değil. Yayılsın ister kendi dini. Yayılmanın da çeşitli yolları var. Onlardan bir tanesi ve en mühimi savaş değildir. Beşeri münasebetlerdir. Onun için Osmanlı beşeri münasebetlere çok ehemmiyet vermiş. Beşeri münasebetler komşulukla, alışverişle, evlilikle, çeşitli vasıtalarla olur. Böylece İslamiyet yayılır. Endülüs'te bu ilmin ve fennin inkişaf etmesi İslamiyet'in yayılmasına ciddi bir